0: yollar ayrıldı. Doğru söylüyorum değil mi?
1: Evet.
0: Ne diyorsun peki?
1: Yani Zubkov'la yolların ayrılması aslında biraz eleştiri de oldu aslında burada.
0: Camiaya mı eleştiri oldu yoksa?
1: Yani çok Zubkov gitmeye ayrılmayabilirdi ama Zubkov da son sezonunda burada özellikle ikinci dönem, ikinci yarıda çok, yani Sika'nın da ayrılmasıyla biraz performans olarak, kafa olarak sanki burada değildi Zubkov. Belki ailesel problemleri de vardı bir dönem, şu anda düzeldi sanıyorum. Ama o dönemde kendini bir türlü veremedi. Hani böyle hep şey durdu, sanki dışarıdaymış gibi kafası. Öyle bir kendini çok hani böyle bir burada hissetmedi sanki. Ama zaten Trabzonspor'da da hani bu tarz yaklaşımlar olduğu zaman hiçbir zaman ısrar olmuyor biliyorsun. Ve hemen alternatiflere yöneldi Trabzonspor'da. Zaten Fatih Tekke'de sanıyorum onun da bu konuda raporu vardı, hani gönderilmesi ya da işte yoldan ayrılması konusunda. O yüzden dediğim gibi bana göre hani belki insanlar daha çok yararlanabilirdik dediler ama gitmesi biraz daha mantıklıydı, doğruydu. Çünkü bu sezonda belki benzer şeyler yaşanacaktı, çok verimli olmayacaktı ama bana göre Zubkov'un ayrılması tam zamanında gerçekleşti. Benim için de doğru bir karardı. Tabii taraftar her zaman farklı bakar belki. Yani çünkü onun yerine daha net bir isim alabilir Trabzonspor. Öyle bakmak gerekiyor. Taraftar her zaman önce biraz belki tepki gösterir ama sonrasında zaman geçince zaten ortaya çıkan tablodan onlar da memnun oluyorlar. Trabzonspor iyi bir transfer politikası. Şu Aygün Öztürk, senle de konuşmuştuk biliyorsun, 2022 yılındaki o şampiyonluk sezonunda transferleri erkenden tamamlayıp hem kampa yetiştirmek, evet, hem de takıma adaptasyonlarını sağlamak için çok önemliydi. Ve bu sezonda çok erkenden hareket etti Trabzonspor, elini çabuk tuttu bir an evvel transferleri bitirmek için. Sezonu da geç açacak olmasına rağmen, çünkü bu sezon kampı da geç başlayacak, buna rağmen önce transferleri bitirmeyi hedefledi. Çok çabuk da yol almaya devam ediyor. Sanıyorum bir iki transferle daha kapatacak Trabzonspor.
0: Come to Trabzon başlıkları vardı. Dün sosyal medyada gördüm. Bu sağ kanat oyuncusu var, Ukraynalı. Girona'da forma giyen Viktor Tiaskov galiba. Okunuşu tahmin ediyorum.
1: Tiaskov.
0: 28 yaşında. Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Yani aslında bu Trabzonspor'un gündemine yeni gelmedi. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen bir isimdi. Tabii taraftarlar, iki günlük bir sessizlik oldu biliyorsun, hatta az önce yayının başında bahsettim, hemen işte dün akşam Saviola açıklandı, çabuk bitmesini istiyor, hani gündemdeki konuşulan isimlerin bir an evvel hemen katılmasını arzu ediyor. İşte en çok konuşulan isimler, duyumcular, işte gazetecilerin ortaya attığı isimler üzerinden taraftarlar da yönetimin bir an evvel bu transferi, tabii taraftarın da benimsediği isim olunca, bir an evvel bitmesi için sosyal medyadan da bir hashtagle çalışma başlatıyorlar. Ama henüz isim net değil. Bu akşam ben bunu, ismin de netleşeceğini düşünüyorum ya da başkanın bu konuda da ipuçlarını vereceğini tahmin ediyorum.
0: Selamünaleyküm Aygün abi. Temmuz'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde bölümünden oğlum mezun olacak. Trabzon'da olacağız. Nurgül Hanım'la tanışmak isteriz. Selam Nurgül Hanım da, çok iyi bir gazeteci demiş Bekir Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Her zaman bekleriz. Biz buradayız inşallah. Temmuz ayı demişti galiba. Temmuz'un da sonlarına doğru biz de kampa inşallah gideceğiz ama tabii bu sezon biraz gecikmeli olacak herhalde.
0: Kamp belli oldu mu ya?
1: Evet, yani büyük ihtimalle şöyle, Erzurum olacaktı. Trabzon'da başlayıp kısa bir Erzurum yapacaktı Trabzonspor ama Erzurum programı iptal oldu. Tabii bizim edindiğimiz bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Direkt 4-5 Temmuz'da Trabzon'da toplanıp burada çalışacak Trabzonspor yaklaşık 10 gün. 21-22 Temmuz'da da Avusturya'da kamp olacak. Yani.
0: Aygün abi günaydın. Nurgün Hanım'a sorar mısın demiş. Zubkov kaliteli bir oyuncu. Bugün transfer etmeye çalışsak ne kadar alırız? Fatih Hoca'nın tavrı çok önemliydi. Gitmesin de oyuncuyu istemiyordu. Oyuncu

0: gitmesini istemiyordu. Fatih Hoca bu transferleri yapıp da bu sene yine o zevksiz heyecansız oyunu oynatır mı demiş Serkan Yamaç. Görüşünü acaba Nurgül Hanım demiş. Oynattığı futboldan pek memnun değil tahmin ediyorum.
1: Yani evet, maça göre değişiyor bu. Hocanın oyununu dediğim gibi yani zaman zaman eleştirildi. Bu eleştiriyi kendi de kabul etti Fatih Hoca'nın. Skoru koruma adına belki bunu yaptı. Çoğu maçta da 1-0, 2-1 işte bir sayı farkla kazanıyordu bu eleştirilen oyun sonucunda Trabzonspor. Ama dediğim gibi hem daha temkinli hem de skoru koruma adına biraz böyle hareket ediyordu. Ama tabii Trabzonspor sonuçta yani bu sezon hedefi şampiyonluk olarak başlamadı. Trabzonspor taraftarı biraz takım iyi gidince daha coşkulu bir futbol istedi ki Trabzonspor taraftarı her zaman öyle istiyor. Atak futbol oynayan, işte hücum oynayan, sürekli rakip kaleyi zorlayan bir Trabzonspor. Hani bu maçların son dakikalarında belki skoru bulmak, belki öne geçmek adına ya da beraberliği sağlamak adına izlediğimiz bazı maçlar vardı. Çok coşkulu oluyordu. Hep öyle oynasın istiyor taraftar. Tabii taraftar da haklı. Çünkü görsel bir şey o futbol sonuçta. Bizler de aynı şeyi düşünüyoruz. Gerçekten zaman zaman hatta sezonun büyük kısmında kısır bir futbol izledik gerçekten. Ama tabii elinizdeki malzeme de çok önemli. Bu sezon biraz daha farklı olacak diye düşünüyorum ben. Zıpkol'la ilgili de şunu söyleyeyim. Evet, piyasa şu anda gerçekten çok yüksek. Görüyorsunuz rakamları.
0: Evet, uçtu rakamlar.
1: Belki işte Trabzonspor almaya kalksa, çalışsa işte yeniden belki 6-7 milyon eurolara alabilir diye düşünüyorum.
0: Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer 7-8 milyon euro bandı çözülebilir. Ayağı da çok iyi demiş dinleyicimiz. Başakşehir'in kalecisini
1: Yani
0: söylüyor.
1: Muhammed Şengezer de gelmişti devre arası gündemi hatırlarsanız geçtiğimiz sezonun.
0: Alo? Tahmin ediyorum herhalde hattan düştü. Şimdi tekrar bir bağlantı yapacağız sevgili Nurgül'e diyelim. Ben de biraz sesini yorgun aldım ama tabii arkadaşlar kolay değil yani bir sezon bitti arkadan devamlı şimdi transferler başladı yoğun bir tempo kolay değil sevgili Nurgül açısından da bu sezon demiş kaç transfer yapacak diye de soru sormuş Muhammed Kemal onu şimdi sevgili Nurgül'e sorarız ama tabii öncelikli olarak şu an Trabzon'un en önceliği kale gözüküyor gibime gelmiş geliyor. Evet Nurgül günaydın. Nurgül ile tekrar sohbetimiz devam edecek. Nurgül Savaş Bey demiş ki biraz yorgun görüyorum Nurgül'ü demiş.
1: Aslında yorgun değilim ya ben şeyde yaklaşık bir hafta önce küçük bir ev kazası geçirdim de biraz
0: Hayırdır inşallah haberimiz
1: onda
0: yok.
1: yok şey yok sıkıntı yok hani Kurban Bayramı'nda bu meşhurdur ya
0: Kesme mesme el
1: elektrikçilere haberi
0: kesme.
1: yok ben bayramda kesmedim de karpuz keserken evde küçük bir kaza geçirdim elime dikiş attırdım
0: Aa geçmiş olsun.
1: teşekkür ediyorum yani çok şükür dün dikişleri aldıracaktık ama şey oldu 14 gün beklemek gerekiyormuş 9 gün bugün 10 gün oldu 4 gün daha bekleyeceğiz 3-4
0: Ha.
1: tane dikiş var öyle çok fazla da bir şey değil gerçi ama tabii insanın neresi acırsa canı oradadır derler ya
0: Onu şey diyorsun.
1: evet evet o biraz beni sıkıntı yaptı ama çok şükür iyi yani beterinden korusun Allah
0: Allah
1: diyelim.
0: korusun.
1: Evet
0: Muhammed
1: evet.
0: Kemal diyor ki Nurgül Hanım'a sorar mısın? Bu sezon kaç oyuncu verecek Trabzonspor demiş. Yani kaç oyuncu
1: Aslında
0: satacak demiş anlamında
1: yani
0: soruyor.
1: güzel bir soru. Şöyle ben aslında biz gazeteci arkadaşlarla hatta geçen bir sohbet etmiştik. Politika biraz değişti sanki. Önce satıp sonra transfer yapacaktı Trabzonspor. Şimdi önce alıp sonra satacak herhalde. Tersine döndü. Yani benim hani böyle çok net birinci ağza yakın yerlerden öğrendiğim bilgiler vardı. Hatta onların da sanıyorum zaman içinde gerçekleşecek. Şimdi olayının Ağustos'un transferi zaten yazıldı çokça.
0: Evet.
1: Ağustos ile alakalı Zenit'in işte rakamı sürekli yükselttiği 15 milyon 18 milyon bandında Ağustos'un ben zaten satılacağını düşünüyorum. Oradan iyi bir gelir elde edecek Trabzonspor. Artı en iyi gelir de tabii olayının satışından elde edecek. Hatta olayının 30-35 milyon bandında bir rakamla da anlaşmaya varıldığı yönünde de bir şey var. Benim dediğim gibi edindiğim bilgiler bunlar benim. Tabii hemen bunları paylaşamıyorsunuz. Çok yazmak da şey değil yani şu anda gerçekçi olmak belki. Çünkü Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın beklendiğini biliyorum. O Dünya Kupası'nın hemen ardından
0: Ama Dünya
1: zaten
0: Kupası sonrası da piyasalar öyle bir artacak ki ben
1: tabii
0: sana
1: ki
0: söyleyeyim futbolcuların oradaki
1: tabii ki
0: performansları.

0: Evet, rakam belki daha yukarılara da çıkabilir. Zaten şunu söylemişti Ertuğrul Doğan. Yani rakamını bulduğumuzda her oyuncuyu satabiliriz diye bir ifade de bulunmuştu. Zaten Onaçu'nun ismi de çokça geçiyor. İşte Onaçu'nun, Folcarelli'nin, yani Pina'nın şu andaki ben en fazla temkinli yaklaşılan isimler olduğunu düşünüyorum. Yani o, bu üç ismi biraz daha temkinli bakıyor. Hani satışları konusunda çok sıcak değil Trabzonspor. Çünkü ana iskeleti bozmamak istiyorlar. Yani çünkü çok önemli oyuncu üçü de Trabzonspor için. Ama Onaçu'ya da gerçekten oldukça fazla teklif var. Hatta Arabistan'dan çok yüksek rakamların geldiği konuşuluyor. Tabii bunlar da hep dediğim gibi varsayım üzerinden devam ediyoruz ama Dünya Kupası sonrasında belki bunlar daha sağlıklı şekilde masaya yatırılacak. Yani ben Trabzonspor'da tabii Vakeme ile Vista zaten onlar veda ettiler takıma biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Onun dışında işte kiralıktan dönecek oyuncular var. Belki onlar biraz zaman kaybettirebilir. Çünkü takım bulmayanlar işte takım bulması istenecek olan oyuncular var. Yani ben döneceklerin hiçbiriyle de devam edileceğini düşünmüyorum. Ayrılan kiralıktan döneceklerin hemen tamamına kendilerine bir kulüp bulmaları istenecek. Belki bazılarıyla feshedilme yoluna gidilecek. Öyle bir şey de var, öyle bir problem de var aslında. Onun dışında takımda tabii Fatih Tekin'in raporu çok önemli. Bunu yönetime de sundu. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bununla ilgili yani gelecek oyuncular netleştikten sonra sanıyorum gönderilecekler konusunda da
1: Biraz
0: yavaş
1: daha
0: yavaş
1: netleşiyoruz.
0: ayrılıklar yaşanacak. Çünkü her oyuncu gelecek planlamasını yapmak zorunda. Çünkü sezon hazırlıkları Haziran'ın işte Dünya Kupası'ndan sonra Haziran'ın sonundan itibaren başlayacak.
1: Peki.
0: Herkes de takımını bulmak isteyecek.
1: Peki. Nurgül çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Tekrar
0: İyi
1: geçmiş
0: yayınlar
1: olsun.
0: dilerim.
1: Tekrar
0: Sağ
1: geçmiş
0: ol.
1: olsun.
0: Sağ ol.
1: Evet, hattımızda futbol anadan Nurgül Günaydın vardı. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aygüncüm.
1: Günaydın hocam. Hocam hemen
2: Günaydın.
1: hızlı bir şekilde girin. Bugün yoğunsunuz da biliyorum çünkü programlarınız da var, yayınlarınız da var, yazı da yazacaksınız. Şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe seçiminden başlayıp başlıca Galatasaray'a dönmek istiyorum. Galatasaray'da çünkü Icardi ile ilgili de çok fazla mesaj geliyor. Onu zaten size soracağım ama Fenerbahçe seçimini takip edebildiniz mi? Neler söylersiniz hocam?
2: Çok yakından takip ettim hem de. Çok. Ya şimdi şöyle bir şey.
1: Buyurun hocam.
2: Bu kongre üyeleri ilk başta Fenerbahçe'nin Ali Koç'u başkan seçti.
1: Evet,
2: Daha
1: 2018.
2: sonra ne yaptı? Arkadaş dedi. Sen dedi bu işi götüremiyorsun dedi.
1: Hı.
2: Sen dedi bir sözler veriyorsun. Tamam transferler yapıyorsun.
1: Hı.
2: Ama dedi başarılı olamıyorsun dedi. Saadettin Bey'i seçti.
1: Evet.
2: Şimdi Saadettin Bey burada elinde bir sürü
1: Sihirli
2: borç.
1: değnek de yoktu biliyorsun. Borçlar
2: Yani
1: vardı, doğru.
2: sihirli değnek yoktu ama efendice geldi. Yapabildiğini yaptı. Ondan sonra da kongre girmeyeceğim seçimleri de ki bana göre doğrusunu yaptı, yanlış anlama.
1: Evet.
2: Doğrusunu yaptı. Hakan Sabri Bey de aziz başkan, efsane başkan girdi seçime. Şimdi burada da dedi ki şimdi Hakan Sabri genç birisi biraz da üslubu çok sert.
1: Evet.
2: Yani öyle böyle sertti. Fenerbahçe camiası gene düşündü, taşındı. Ya dedi, bir aziz başkan, Fenerbahçe'nin bütün tesislerinde imzası olan başkan bize daha gerçekçi geliyor dedi. Aziz Yıldırım'ı seçti. Yani buna saygı göstermek
1: Tabii ki,
2: lazım.
1: tabii ki.
2: Ondan sonra yani bu neticede kongre üyeleri buna şey
1: Verdiği
2: yapıyor. Ha, bu
1: kararda, doğru.
2: tabii yani benim düşüncem şöyle, Fenerbahçe'nin kadrosu hiçbir zaman kötü değildi. Tamam eksik yerleri vardı, transferlerde sorunlar yaşadı. Ama Fenerbahçe'nin en büyük eksiği bana göre Fenerbahçe'nin o birliği, beraberliği, kenetlenmesi olmadı sevgili Aydın.
1: Sağlayamadı, değil mi?
2: Sağlayamadı sevgili Aydın. Yani şöyle takım futbol oynayacak, oynamalı sahada. Ne o efendim? Sen bir yapı tutturdun. Kusura bakmasın bizim basın mensupları, Fenerbahçe ile ilgilenen basın mensupları arkadaşlarımıza biraz işi fazla abarttı. Halbuki sen onu yapacağını takımını eleştirsen sen kardeşim daha başarılı olurdun bana göre.
1: Hı.
2: Bakın Saadettin Bey için söylemiyorum. Önceden gelen yanlışlıklar üst üste geldi. sonunda buraya geldi. Ona da geldi burada ne yaptı? Kardeşim eline sizinin canına okumuşum taraftar olarak. Doğru. Okudun mu okumadın mı?
1: Doğru okudu.
2: Elnesi dünya bir yana gelse ben oynamayacağım dedi. Artı John Duran'ı aldın. Hani Fenerbahçe'de santrafor eksik diyorsun,
1: evet,
2: ya.
1: Evet.
2: İsim olarak John Duran kötü adam değildi ama adamın psikolojik sorunları var. Yani bunlar biraz sonra Galatasaray'da konuşurken ismi geçiyor ya, onları anlatacağım. Yani diyeceğim, yani Fenerbahçe'nin kovduğu, kafasında sorunlar olan, bir sürü hatalar yapan, o hataların da bir iki tanesini söyleyeceğim. Sen onu kalkıp da Galatasaray'ın alması hoş mu? Galatasaray takımına gelsin darmadağın eder John Duran. Çünkü Fenerbahçe'yi oynatmak istedi ve çok para verdi biliyorsun.
1: 21 milyon euro yakın para aldı.
2: Evet. Onu Kante dediler. Ya Kante için Türkiye ayağa kalktı. Ben gene de Kante'ye öyle diyorlar böyle diyorlar. Kante Fenerbahçe'nin orta sahasında çok büyük katkı bu sene verecek. Bu alışma dönemiydi.
1: Doğru.
2: Kante profesyonel bir adam. Bunu unutma sevgili Aygün. Bak Fransa milli takımında da oynuyor değil mi?
1: Oynuyor tabii canım.
2: Dünya kupasında da oynayacak değil mi? Yani ben Aziz Başkan'la doğru tecrübesinle, her şeyinle doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. O da ben bir seneliğine geliyorum diyor. Burada şunu yapacağım, bunu yapacağım, sözler veriyor. Şimdi ona Fenerbahçe camiasının destek olması lazım. Bekleyeceksin, göreceksin değil mi?
1: Evet.
2: Takımı göreceksin. Ama ben şunu söyleyeyim sana. Yani bu sene mesela Oğuz Aydın'dan bahsediyorum. Oğuz Aydın bu takımın en büyük yıldızlarından bir tanesi olacak. Oğuz Aydın bu kadar kötü futbolcu değil. İşte o takımın o genlerinde, DNA'sında neler oldu bilmiyorum. Kerem Aktürkoğlu sorunlar yaşadı. O da bu sene çok iyi olacak. İkincisi o Karagümrük'ten alınan o sol bek, o çocuk neydi ismi olan?
1: Allah Allah. Karagümrük'ten kim geldi sol bek ya? Bir an sen sorunca şey yaptım.
2: Sağ bek.
1: Arkadaşlar ben bir anda kafam durdu ya. Vallahi durdu. Bilen varsa hemen yazsın da WhatsApp'tan hemen hocama söylerim. Ha hocam dinliyorum ben seni.
2: Yani o çocuklar bu sene vitrine çıkacak. Ondan sonra Fenerbahçe'nin kadrosu gene kötü bir kadro değil. İyi bir kadro. Ama bu kadro ben iyi idare edilmediğini düşünüyorum. Yani ben bu kadroya sen iki tane santrafor alıp da yani üç tane futbolcu aldığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu yürür. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği futbolcuların gerçek performansını, gerçek kalitesini %100'ünü alamadı geçen sene Fenerbahçe.
1: Levent Mercan mı diyorsun? Levent'i
2: mi? Levent Mercan.
1: Bir an ben de durdum çünkü de. Doğru. Sağ olun arkadaşlar. Şu an yağıyor. Her yerden Levent Mercan yağıyor. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Evet hocam, evet. Dinliyoruz seni. Buyurun.
2: Levent Mercan. Onunla bak bu sene bunlar ön plana çıkacak çocuklar. Haberin olsun.
1: Yani vallahi hazır, beklentileri veremediler. Ben sana söyleyeyim hocam. İnşallah dediğin olur. Yani ama baktığımız zaman genel anlamda Levent Mercan olsun, Mert Müldür olsun. Bunlar çok fazla beklentileri veremediler. Onu da söyleyeyim. Oğuz Aydın aynı şekilde. Ama sen diyorsun ki bunlar bu sene...
2: Kim verdi? Kim verdi? Şimdi o başka bir şey daha söyleyeceğim.
1: Söyle hocam.
2: Ederson çocuk sinek ikili oldu değil mi?
1: Evet.
2: Ederson kötü kaleci mi?
1: Değil tabii canım. Adamın ailesine bile neler yaptılar ya.
2: İşte yani ne diyor şimdi? Ben oynamak istiyorum diyor değil mi?
1: Evet.
2: Gelmek istiyorum Fenerbahçe'ye diyor. Yani Fenerbahçe'nin bu işini bizim tabii kamuoyunu etkiliyorlar. O kadar çok şeyler yazılıp çiziliyor ki tarihinden. Mesela şimdi bir seçim yaşadık değil mi?
1: Evet. Biliyorum. Kim yani, olduğunu da biliyorum.
2: Yani ben bunu ya bakın kongreler Galatasaray'ın olsun, Fenerbahçe'nin olsun, Beşiktaş'ın olsun. Bunlar elit insanlardır. Hepsi sevgili Aygün. Sen şimdi burada bir başkanı uğurlarken alkışlayarak uğurlarsın.
1: Doğru.
2: Öteki başkan da

0: Hakan Safi heyecanlı birisi, yüreğini ortaya koymuş, başkan adayı olmuş. Yani becerebilir miydi? Ben biraz daha ayaklarının yere basması gerektiğini düşünüyordum Fenerbahçe başkanının. O biraz herhalde farkında değil. Bu işleri çok kolay zannediyor. Ben yaparım, ederim, onu getiririm.
1: İletişim hatası var orada hocam, sana söyleyeyim. Ya iletişim ekibinin büyük hatası var. Yani
0: ya var tabii, baştan sonra ben...
1: Baştan sonra ya, en büyük sıkıntı o, evet.
0: Yani hepimiz dedik ki ya Fenerbahçe ne olursa olsun, biz ne kadar Galatasaray'la ilgilenirsek ilgilenelim, Fenerbahçe bizim bir parçamız değil mi? Yani sen kalkıp da ya bu nasıl başkanlık yapacak diyebiliyorsun. Fenerbahçeliler de bunu dedi. Benim kongre üyelerim, ailemde bir sürü Fenerbahçe kongre üyesi var. Onlar da aynısını söyledi. Yani güven vermedi biraz. Yok onu getirdim, bunu getirdim, getirdim dediği futbolculara bu sefer takımlar diyor ki yok öyle bir şey diyor. Yani yara aldı Hakan Safi Bey. Yani iyi bir seçim stratejisi yapamadı. Artı de ne olursa olsun, hayır. Şu an iki tane adayla girdi Fenerbahçe. Ben kongre üyelerinin doğru ismi seçtiğini düşünüyorum. Bundan sonrasını artık Başkan Aziz Yıldırım'ın ortaya koyacağı icraatlarla kendi gösterecek. Biz bilemeyiz yani. Bundan sonrasını seyredeceğiz, göreceğiz. Ama ben Fenerbahçe'nin futbola döneceğini düşünüyorum. Bakın o taraftarlar abuk sabuk yazan insanlara, o YouTube'da haber nitelikli şeyler
1: yorumlar yapanlar var.
0: Yorumlar yapanlar. Bunlar karma karışık ediyorlar Fenerbahçe'yi. Bu inanmasınlar sosyal medyadaki şeyleri. Yani her başkanın bir tabii abi ya zarar veriyorlar. Galatasaray'da da bu böyle. Fenerbahçe'ye de biraz sonra anlatacağım Galatasaray'la ilgili size bir sürü şeyleri. Yani bir bakıyorsun hepsi kulübü idare ediyorlar sanki, biliyor musun?
1: Maalesef.
0: Nasıl idare ediyorsunuz kardeşim?
1: Musaba'dan da iş performans alama. Bir dinleyicimi yazmış şu an, diyor ki Musaba da diyor performans tam anlamıyla veremedi diyor. Yani sence Musaba'da bu sene bir şeyler değişim olabilir mi? Mustafa Özdil yazmış. Olabilir mi yoksa Musaba?
0: Ya şimdi ilk geldi. İlk maçında iyi oynadı.
1: Evet.
0: Ellerini kaldırdı türbünlere. Ortalığı ben geliyorum dedi, bilmem ne derdi. İnsanlara, Fenerbahçe taraftarına, hiçbir taraftar aptal değil, hepsi cin gibi. Hayal kurdurdu değil mi?
1: Evet.
0: Hayal kurdurdu. Sonra ne yaptı?
1: Hiç.
0: Sonra ne yaptı? Ama mesela şöyle diyeyim sana. Asansiyo çıktığı zaman bir futbol çizgisi var değil mi?
1: Evet.
0: %80, %100 arası. Kunduzi çıktığı zaman, futbol oynadığı zaman onun da bir futbol çizgisi var değil mi?
1: Evet.
0: Peki Musamba'nın var mıydı futbol çizgisi?
1: Şu ana kadar yok. Doğru.
0: Yok abi. Ya ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da futbol oynamak kolay değil. Geldiğim takımın orada gösterdiğim performansın burada üstüne çıkmak mecburiyetindesin. Çıkmak mecburiyetindesin. Ama yapamadı. Şimdi ne yapar? Bilemiyorum. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor Fenerbahçe'de. Yeni bir yerli ağırlıklı bir
1: Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Dirk Kuyt, böyle bir organizasyon var şu anda kulüp anlamında.
0: Oğuz Çetin
1: ama futbol aklı olarak sağ içerisinde Dirk Kuyt.
0: Futbol aklı hepsinden önemli, biliyor musun?
1: Evet hocam.
0: Yani futbol aklı, bu bahsettiğin isimlerin hepsi bizim kardeşimiz, hepsi arkadaşımız, hepsi görüştüğümüz insanlar değil mi? İnşallah başarılı olurlar değil mi Sevil Aydın?
1: İnşallah hocam. Hocam şöyle kısa bir araya gidelim müsaade ederseniz. Bir reklam aramız var. Biraz da Galatasaray'a dönmek istiyorum. New York'tan selamlar demiş. Osman Siner'i çok severim. Çok kaliteli, çok kibar bir insandır ve objektiftir demiş. Dinleyicimiz hemen söyleyeyim. Mehmet Bey de sevgilerimizi iletelim. New York'a da sevgilerimizi iletelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Kısa bir ara, Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Millet Gazetesi Spor yazarı sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor arkadaşlar. 20'den sonra da gene telefon hattını açacağım. Birkaç telefonu da alacağımı söyleyeyim. Mesajlar geliyor çünkü telefon alır mısınız diye. Telefon hattını da açacağımı söyleyeyim. Osman Hocam'la da 20'den sonra vedalaşacağız. Telefon açacağımı söyleyelim. Hocam şunu sormak istiyorum size. Önce Icardi'den başlamak istiyorum.
0: Icardi'den de ben Fenerbahçe için son
1: sözümü söyleyeyim. Buyurun efendim.
0: Bakın.
1: Buyurun hocam.
0: Aziz Başkan'ı sen de ben de 35 senedir tanırız değil mi?
1: Doğru hocam, doğru.
0: Çok da

0: yakın olduk. Hiçbir zaman çatışmadık, yan yana geldik, eleştirdiğimiz zamanlar oldu. Hepsi oldu. Aziz, bu seçime girerken ben Milliyet Gazetesi'nde bir yazı yazdım. Aziz Başkan şov yapmaz diye.
1: Evet.
0: Yani burada Aziz Başkan türbünlere oynamaz. Yani ben Messi'yi getireceğim, Ronaldo'yu getireceğim, şunu getireceğim, bunu getireceğim demez. Fenerbahçe'nin sorunu neydi? Fenerbahçe'de futbolcuların sahaya çıktığı zaman %100'ünü vermesiydi.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin en büyük sorunu buydu.
1: Doğru.
0: Ya Aziz Başkan'ın da yapacağı bu. Yani Hakan Safi'nin kaybettiği bu oldu. Zannetti ki ben onu getiriyorum, bunu aldım, şunu aldım. Herkes bana oy verecek. Abi Fenerbahçe camiası, Galatasaray camiası farklı bir camia ya.
1: Doğru.
0: Farklı bir camia.
1: Doğru. Doğru.
0: Bunu bu şekil, yani Aziz Başkan şov yapmaz. Aziz Başkan güm güm söyler ve yani türbünlere oynamaz. Oynamaz yani, bundan sonra da göreceğiz yani. Başkanlık yapacak, beraber olacağız. Tartıştığımız zamanlar olacak, ters düştüğümüz zamanlar olacak, mutlaka olacak. Olmaması mümkün değil. Ama tüm yani neyse, bildiği doğruyu pat pat söyleyen bir insan. Değil mi? Yapısı bu.
1: Aynen
0: Onu
1: doğru.
0: değiştiremez kimse. Hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Kongre üyeleri kararını verdi. Başkan zaten çok şeyler yapmak istiyor. Stat'tan, bilmem nereden, her şey yani.
1: Ama
0: Yemin
1: ben
0: ederim.
1: şu an stadın çok yetişeceğine ihtimal vermiyorum, yani onu da söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle stat, tahmin ediyorum, şampiyonluk, yani gelirse şampiyonluk seneye daha mantıklı gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersiniz ama.
0: Sevgili Aygün, sen şimdi şayet yarışmanın içindeysen, zirveye oynuyorsan, sen o stadı 2 ay 3 ay kapatabilir misin?
1: Kapatamazsın, o yüzden diyorum zaten
0: Yani
1: yani.
0: olay bende, ama ne olur lig biter başlarsın, değil mi?
1: Doğru.
0: Yani o şekil olur yani. Ben de bu maçlar oynanırken stadı hadi gideceğiz, olimpiyatta oynayacağız, bilmem öyle bir şey olacağını ben de düşünmüyorum.
1: Aynı düşüncedeyiz. Gelelim Galatasaray'a.
0: Galatasaray'a.
1: Buyurun efendim. Söz sizde.
0: Şimdi o Icardi için bir sürü laflar söyleniyor. Oradan başlayalım
1: Buyurun
0: seninle
1: efendim.
0: beraber.
1: Tabii ki.
0: Ya Icardi ile Galatasaray'ın mesela diyorlar ki efendim Icardi'den haber bekliyoruz. Ondan sonra forvet transferini el atacağız diyorlar. Farkında mısın?
1: Evet, duydum onu.
0: Peki Galatasaray'ın Icardi 25 tane bavulunu aldı. Sen Icardi gibi bir insanı, her şeyini, gönlünü, kalbini, her şeyini Galatasaray'a veren bir futbolcuyu sinek ikili yaptın. Ve Icardi gitti, topu palasını pırtısını toparladı, kırgın olarak gitti. O şampiyonluk gecesindeki o taraftar seviyor. Ona büyük değer verdi. O gün onu motive etti, bilmem ne etti. Ama bu tarafa baktığın zaman hani biz 5 milyon euro verdik, kabul ederse eder. Veyahut da öyle bir şey olmadığı halde. O basında hani Galatasaray'ın her şeyini bilip Galatasaray'ı idare edenler var ya.
1: Evet maalesef abi hocam.
0: Onların dediği gibi efendim Icardi demiş ki Dursun Başkan'a, ben demiş oynama garantisi istiyorum. Yahu
1: Dünyanın en büyük borcunu.
0: Icardi gibi bir futbolcu, Osimhen gibi bir futbolcu, Kante gibi bir futbolcu, yani üst seviyede bir futbolcu bunları der mi sevgili Aygün? Allah aşkına
1: Demez.
0: söyle.
1: Ama bunlara inananlar var işte ama.
0: Ama bunları yazan ve işte Icardi gitti, artık dönüşü yok. Hani bir daha Icardi dönecek falan yok yani. Ne o taraftarın gazını alalım. Nasıl gazını alacaksın? İşte Icardi'yi biz verdik de ondan haber bekliyoruz. Yani niye haber verdin? Adam topladı. Burada hiçbir şey kalmadı Icardi'nin. Gitti. Gitti. Icardi diye birisi yok. Yarın İlkay'ın da başına bu gelecek. Kardeşim sen bunları kusura bakmayın. Bunlar lider futbolcu. Lider futbolcuları idare etmek kolay değildir. Ondan tam verimi. Nedir? Özel antrenör tut dersin, bilmem ne dersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Yani bu çok emek ister bu. Sen 85. dakikada oyunu alaraktan Icardi'yi, İlkay'ı tutamazsın. Bunlar 10 tane kupa, 20 tane kupa kazanmışlar. Dünya çapında yıldızlar sevgili Aygün. Ben yani Galatasaray'ın orada işi bitti. Yani bilemiyorum. Daha hala ben tamam 4 sene üst üste şampiyonluk var. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek kupa finalin kapısından döndüler. Kabul ediyorum. İyi maçlar çıkardılar, kötü maçlar da çıkardılar, ama baktığın zaman Galatasaray'ın o havasının ben kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Ya Torreira bunalı mı yaşıyor? Hiç kimse bilmiyor. Bak bunu ilk defa sana
1: Ne bunalımı
0: söylüyorum.
1: yaşıyor hocam?
0: Hani o zaman sezon
1: Ha,
0: içerisinde.
1: sezon içerisinde, ha, pardon, tamam.
0: Var ne bunalımları? Kendi şahsi, sevgilisi, bilmem nesi, cardı, curdu.
1: Aile bir olaylar, aile bir olaylar.
0: İnsan değil mi onlar?
1: Yaşar tabii canım, niye olmasın tabii ki.
0: Torreira'nın ayakları tutmuyor, evde antrenmana gelecek hali yok. Icardi uğruyor oğlunu, evinden alıyor, antrenmana getiriyor, biliyor musun? Yani Icardi o kadar özel futbolcuydu ki, ya Okan Buruk'u sırtına aldı. 10 milyon euro versen, gol kralı olduğu bir sezonda antrenörü sırtına alır mı?
1: Yok hocam.
0: Öyle
1: yok.
0: Bir lider, yıldız futbolcu.
1: Yok.
0: Ama aldı, ama yani ben ne yapıldı diyeceğim. Ne yapıldısın da değilim. Ama ben Icardi'ye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Icardi bitti yani. Icardi ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı. Yani o aşkın olayın falan yok artık yani. Yok. Ha bundan sonra ne olacak şimdi? Sorunlar bitti mi? Hayır. Mesela yeni bir kadro kuracaksın. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi bilmem ne. Al şunu alayım bunu alayım ne olmuyor? Mesela Osimhen'de de sorun var.
1: Ne sıkıntı var?
0: Görüyorsun. Orada? Ya Mourinho'nun listelerin başına yazdığı adam. Yarın Osimhen gelip de ben gidiyorum derse ne diyebilirsin?
1: Hiçbir şey yapamazsın.
0: Adam parasını verirse. Dalaşabilir misin?
1: Yok, yapamazsın.
0: Yani Galatasaray'da Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un çok akıllı olması lazım. İkincisi 10+4 kuralı çıktı değil mi?
1: Evet.
0: Sen diyorsun niye gayet kiraya verir?
1: O galiba düzelecek galiba. Fenerbahçe de bu konuyla ilgili itirazda bulunacakmış. Yani onunla ilgili büyük ihtimalle kulüpler...
0: Abi bu kusura bakma yani bu iş çocuk oyuncağı değil ki kardeşim.
1: Evet, her sene değişiyor.
0: Ya yani ne yapıyorsunuz yani? Yani sanki Türkiye'de o kadar çok yerli futbolcu yetişiyor ki bu adamlara Avrupa'da başarılı ol diyorsun değil mi bu takımlara?
1: Evet.
0: Ama sen 10+4'ü koyuyor. Nerede bulacaksın ha? Yabancılar bırakıyor mu seni 20 yaşındaki çocuğu alıp Türkiye'ye getirmene? Senin elindekileri alıp götürüyorlar ya. Yani saçma sapan işler yani federasyonun her neyse.
1: Gelelim şeye. Gelelim John Duran kısmına.
0: Ya John Duran şimdi. Ya Galatasaray kolej takımı gibi bir takım olmuş. Futbolcular maçlardan sonra çocuklarını alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, geliyorlar, eğleniyorlar. Orada o atmosfer yakalanmış. John Duran adam, dediğin adam, Fenerbahçe'nin antrenmanı bitiyor. Bittikten sonra Samandıra'ya gidiyor, kovuyorlar. Biliyorsun, söylememe gerek yok.
1: Bu hocam şöyle sana söyleyeyim, olayı anlatayım ben sana. Bir maç sonrası rejenerasyon idmanı var. Hoca diyor ki rejenerasyon idmanımız var diyor. John Duran gelmiyor. Antrenman bitiyor. Herkes içeri girdiğinde John Duran tesislere geliyor. Yemek yemeye geliyor. Hoca diyor ki ne yaptın diyor. Niye idmana gelmedin diyor. Ben diyor idmanı evde yaptım diyor. Rejenerasyon idmanı evde yaptım ondan dolayı gelmedim diyor. Böyle bir adam abi adam. Söyleyeyim.
0: Artı kendi antrenörüne saldırıyor maçtan sonra.
1: Evet, hatırla. Kendi antrenörüne saldırdı doğru.
0: Ya Galatasaray yani Fenerbahçe'den futbolcu aldım diye oynayacağım. Duran kaçık. Galatasaray'ın babasını bozar.
1: Normal değil.
0: Evet, normal. Allah aşkına yani Galatasaray'ın Duran'la isminin geçmesi doğru mu? Haber yollamış ben 4 milyon liraya euroya imza atarım bir problem olursa kulübe serbest kalma konusunda kulübe tam yetki veririm bilmem ne. Abi bedava üstüne para verse onu sokmayacaksın o arkadaşların içine ya. Kusura bakma bunu söylüyorum sevgili Aygün.
1: Doğrusunu daha söylüyorsun hocam. Daha hala burada
0: John Duran, John Duran, John Duran diye şişirip duruyorlar ya. Bırakın John Duran'ı ya. Yani şu transfer zamanı, sezonu benim içim kalkıyor ya. Ya Sané'ye neler yaptılar gördün Alman milli takımda adam nasıl oynuyor.
1: Evet.
0: Yani biz ona bakalım abi, ona bakalım. Burada transferden daha önce tabii transfer lazım. Okan Hoca'nın teknik ekibinin güçlenmesi lazım. Hep söylüyorum seninle konuşuyoruz 2 aydan beri. Alın Mertens'i kendi çocuğunuz oraya.
1: Öyle bir düşünce vardı zaten ya. Öyle bir düşünce vardı galiba.
0: Öyle Mertens. Bir düşünce yoktu. Olması lazım.
1: He, olması lazım. Ben duydum da öyle bir şeyler olabilir diye ama demek ki şey yok. Hocam son olarak seni de çok tutmak istemiyorum. Çıkman gerekiyor. Son olarak ekleyeceğim yani, bir şey var mı sevgili Osman Şener
0: yani
1: hocam?
0: Yani sevgili arkadaşlar şimdi sezon bitti. Burada konuşacağımız konu Allah milli takımımızdaki futbolculara güç kuvvet versin.
1: Amin hocam, amin.
0: Kolay bir şey değil. Hani federasyon başkanı biz Dünya Kupası'nı alıp geleceğiz buraya. İnşallah geliriz. Hepimizin isteği
1: İnşallah, bu. İnşallah en büyük temennimiz o.
0: Ama o kolay bir şey değil. Sabah 5'lerde 7'lerde maç bak. Bugün fotoğraflar geldi Miami'den. 45 derece sıcak.
1: Evet çok sıcak.
0: Yani Allah yardımcılar olsun. İnşallah başarılı olursun. Biz bu jenerasyondan çok büyük bir şey istiyoruz. Yani çok büyük bir başarı
1: Beklentimiz
0: bekliyoruz.
1: Çok büyük.
0: İnşallah olurlar. Başka ne diyelim sevgili Aydın?
1: Doğru hocam. İnşallah. En büyük temennimiz o.
0: Hayırlısı olsun.
1: Ekleyeceğiniz son bir şey var mı sevgili hocam?
0: Son bir şey yok. Hayırlısı olsun. İyi yayınlar diliyorum
1: çok
0: size.
1: Çok teşekkür hocam katkılarınızdan dolayı. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar
0: İşte
1: sunuyorum.
0: tabii.
1: Sağ olun.
0: Sağ
1: görüşmek
0: olun.
1: üzere.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun hocam. Evet hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son 1-2 dakikamız kaldı. 1-2 mesaj okuyayım. Zaten biliyoruz amirli takım Arizona'daki ilk antrenmanını taraftar eşliğinde yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren amirli futbol takım buradaki ilk antrenmanında taraftarlarda yer aldı. Vincenzo Montella yönetimi de gerçekleştirdi. Isınma koşulları başlayan antrenman 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Amirli futbol takımı yarın yapacağı yani bugün anlamında söylüyoruz. Artık günlerde karıştı hiç oradan dün bugün falan. Bugün yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek. Amirli takımın antrenmanlarını 3000'e yakın 3000 üzerine taraftar takip etmiş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarların da idmana geldiğini gelmesi dikkat çekmiş. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla da takip etmişler. İdman öncesinde tribünler milli takıma uzun süre tezahüratta bulunmuş. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonrasında taraftarları alkışlamışlar. Bir iki mesaj da okuyalım. Yayını yavaş yavaş kapatalım. Aygün ve Ederson'a ve Mert Müdür'e yapılan ahlaksızca hareketler çok kötü bir şey. Bu taraftarlar Fenerbahçe taraftarı değil bence troll taraftarı olacaktır. Bence çünkü Ederson'a yapılan sosyal medyadaki saldırı ahlaksızlıktır, seviyesizliktir demiş Ankara'dan Femi Koç'a. Teşekkürlerimizi iletelim. Çok fazla mesaj var. Okuyamadıklarım da var. Aygün ve Musaba sadece geldiği takım olan Samsunspor'a karşı süper oynadı. Çünkü takımı biliyordu. Daha sonra hiçbir maçını hatırlamıyorum demiş dinleyicimiz Cengiz Çetin'e. Teşekkürlerimizi iletelim. Aygün Bey Adana'dan Ramazan abi, Atilla Sertel abimizi soracaktım. Çoktandır yayınlara çıkmıyor. Atilla Türker o Sertel. Atilla Sertel eski milletvekili. Atilla Türker ayrıldı biliyorsunuz arkadaşlar. YouTube yapıyor şu anda. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Evet. Gelen mesajların çoğunu okumaya çalıştım. Okuyamadıklarımdan da özür diliyorum şimdiden. Mazbata töreni yarın yapılacak arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Serkan Sarıefe yazmış. Yarın çarşamba. Yarın tabii ki Sayın Başkan Saadettin Saran da mazbata töreninde olacak. Yeni yönetim kurulu üyelerine ve Başkan Aziz Yıldırım'a mazbataları vereceğini belirtelim. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün Genco'nun Dünya Kupası öncesindeki son günü. O yüzden Genco Boran'ı dinlediniz. Ondan sonra Meksika hapishanelerinde artık kendisini arayacağız, bulacağız. Ben de çalışmaya başladım hani Meksika'da bir şey olursa nasıl tanıdığımız çıkartılır.
6: San Francisco Alcatraz'a bakmak lazım.
5: Alcatraz kapanmasa da sen sen orada şey yapabilirsin.
6: Ben beni oraya atarlar.
5: Hani sen oraya da gidebilirsin. Evet hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Hoş bulduk.
5: Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık 0538 052 1487. Artık Dünya Kupası'nın başlamasına sadece 2 gün kaldı. Yavaş yavaş da gerçekten heyecan yükseliyor. Genco için de daha büyük bir heyecan olacak. Sen çantayı açmıştın.
6: Evet, ben bugün hatta çamaşır yıkadım, giyeceklerimi.
5: Hazırladın.
6: Hazırladım.
5: Pasaportun hazır.
6: Pasaportuma da baktım.
5: Tamam.
6: Orada da bir sıkıntı yok. Yani asayiş Berkemal.
5: Para zaten var.
6: Para akşam olacak.
5: Para, yani bu kadar şey ne derler Amerika para, seyahati para yaptığına akşam göre. Olacak abi. Akşam olacak derken?
6: Eş dost.
5: Amerika'ya seferi, gidiyorum. Seferi mi çıkacaksın?
6: Tabii Amerika'ya gidiyorum diye.
5: Evet. Güzel öylesi inşallah olur akşama.
7: Bugün de gömlek de gelmiş zaten.
5: Ne? Aynen gömlek resmi.
7: Resmi tabii. Bir kıyafet bir.
5: Şey dedi yemeğe gideceğim ama dedi şey olmasın bank kredi başvurusu olmasın.
7: Bence de böyle kendine çok özen göstermiş gibi hissettim.
6: Böyle mi giyineyim daha çok sizce?
5: Hayır.
7: Yayına gelirken mi?
6: Yok ne normal hayatta. Normal hayatta da çok böyle değilimdir.
7: Sen Ali abi normal. Gerçi gömlek giyiyor ama.
5: Sen normal ne giyiyorsan öyle giy.
6: Öyle.
5: Sen
7: sana alışık değilim ben böyle.
5: Aynen. Sen hiç tarzını bozma.
7: Sen bu arada hani gidiyorsun son program diyoruz da oradan telefonla bağlanabileceksin
6: tabii
7: herhalde. Saat dilimi uygun olduğunu değil mi?
5: Bağlayacağız tabii yani. Evet. Bu kadar radyo spor olarak sabah Genco'yu şeye gönderiyoruz.
6: Kaç şu anda galiba 10 saat fark var. Yani siz sabah 7 iken ben de akşam 8 mi 9 mu ne olacak? Ya da 5 mi olacak öyle bir şey. Akşamüstü 5 olacak.
7: Makul
6: galiba.
7: Bir saat olacak yani.
6: Makul bir saat oluyor evet evet.
5: Tamam. Evet evet yani o bağlantıları yaparız Genco'ya. Evet. Şimdi milli takım hazırlıklarına devam ediyor. Şimdi görüyorum Arizona'daki antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı denmiş milli takım için. Kenan'ın Serie A'nın son haftalarında bir sakatlığı olmuştu. Ondan sonra bir daha kendisini göremedik. Arda biliyorsunuz yine La Liga'nın son döneminde sakatlanmıştı ama Arda karşılaşmada oynadı. Yalnız Arda için de Montella hani fiziki kondisyonunu yükseltmesi gerekiyor demiş. Demek ki pek memnun değil. Kerem için aynı şeyi söylemiş ki Kerem de bir sakatlık yaşamıştı biliyorsunuz milli takım toplandıktan sonra. Oyuncuların tabii full kondisyonlu olması Dünya Kupası'ndaki önemli etkenlerden bir tanesi. Aynı şekilde Hakan Çalhanoğlu ki bunlar hani bahsettiğimiz isimlerde 11 oyuncuları.
7: Evet.
5: O mesela biraz endişe verici olabilir mi bizim için?
7: Olabilir tabii ki. Ben de istemem ana oyuncularımızın böyle fizik durumunda sakatlıktan dönmelerini ama mesela Hakan olmazsa merkezde İsmail Orkun bence iyi bir ikili. Hı-hı. İdare ederiz yani. İdare ederiz derken iyi bir ikili yani Hakan'sız da hani başka bir sakatlık olmayacaksa bu ikili ben güven duyarım. Arda olmazsa hani... Can Uzun bence orada güzel bir opsiyon. Bugün de Anadolu Ajansı bir video paylaşmış antrenmandan. Can bayağı uçup kaçıyor yani ele avuca sığmıyor ki maçta da bunu zaten göstermişti. Bir de ne dedik? Kerem Aktürkoğlu. Denizgil orada da sezonu Porto ile çok iyi bitirdi. Hani yine de kötü bir şeyimiz kadromuz yok bence. Kenan yerinde işte Barış Alper. Sağ tarafa da kimi koyduk senle? Ya Yunus ya İrfan Can Kahveci demiştik orada da. O belki biraz soru işareti olabilir. Ya Kenan'la kıyaslayınca.
6: Siz Arda'yı İlla ki 10 numara mı istiyorsunuz? Yani sizce Arda 10 numara mı?
7: Ben öyle istiyorum.
5: Arda kendi de onu istiyor.
6: Ya ben sağ açıkta daha etkili olduğunu düşünüyorum Arda'nın.
5: Arda da ama merkezde istiyor. Yani Xabi Alonso'nun Arda'nın röportajında kendi söylüyor. Xabi Alonso'nun ona verdiği rolden dolayı çok mutlu oluyor.
7: Çünkü Ancelotti hep sağ açık kullanıyordu evet. Onu.
5: Hani Ancelotti ve Arda'ya sen çok iyi bir merkez oyuncusun, çok iyi bir merkez oyuncusu olacaksın demesine rağmen Arda'yı sağ tarafta oynatıyormuş. Ondan sonra Xabi Alonso gelince merkeze çekince Arda daha da mutlu oluyor. Ve kendimi öyle görüyorum diyor. Şimdi takımın en önemli işte 1-2 oyuncusunun da kendi istediği mevkide rahat ettiği mevkide oynaması bence önemli.
6: Ya bunu bilmiyordum açıkçası ama benim milli takımlarda mesela Arda'yı sahada daha efektif görüyorum. Mesela benim Arda için en iyi oynadığını düşündüğüm maç 3 sene önceki nereden hatırlıyorum yine Amerika'daydım San Francisco'da Galler'le oynadığımız maçtı. Harika oynamıştı. Orada sahada yani hep sahada görüyordum ben Arda'yı.
7: Zaten dönem dönem oynardı bu arada. Bu Dünya Kupası'nda da oynayabilir.
6: Ya sahada. O zaman şöyle olacak büyük bir ihtimalle. Mesela Romanya maçında da mesela Arda'nın asisti gördünüz. Sağ taç çizgisinin dibinden nefis pas verdi gördü Ferdi'yi. Yani sola doğru oynadığında ve göbekte oynadığında sanki biraz kilitlenebiliyor Arda. Ama sağdayken niyeyse daha verimli oluyor. Yani hep olumlu işlerini sahadayken yaptığını ben şahsen Demek ki benim öyle dikkatimi çekti. O zaman 10 numara oynayıp orada serbest oynayıp sola da yaklaşacak ki yaklaşıyor. Kenara evet. da geliyor. Sağa da geliyor. O zaman peki böyle olduğunda hakikaten bu sefer sağda kim oynayacak?
7: Yani normal...
6: Siz Yunus dediniz. Ve İrfan Can dediniz.
7: Kenan hazır olmadığı için. Kenan hazırsa solda Kenan, sağda Barış Alper oynar zaten. Orada bir şüphe yok bence. Hı hı. Bu ikili oynar.
6: Hayır, sağda ama işte.
7: İşte sağda Barış oynar diyorum. Ha, Kenan sağlıklıysa. Hı. Solda Kenan, sağda Barış.
6: Değil mi? Bence de sağda Barış. Hani solda saydık ya, Kenan olmadığı takdirde kaçırdım o zaman.
7: Evet, evet.
6: Kenan olmadığı takdirde solda, yoksa sağda, bence de öyle.
7: Aynen.
6: Tamam.
7: Ve yine Kenan olmadığı takdirde Arda belki, evet, mesela ilk maçta da sağ kanat oynayıp Can Uzun da 10 numarada oynayabilir. Barış yine solda olabilir. Merkezde yine bir İsmail Orkun ikilisi görebiliriz. Yani bayağı bir esnek kadromuz var. Yani Can'ı solda da oynattı hazırlık maçında. İşte Arda'yı sağda oynatabiliyor. Deniz Gül var ileride.
5: Arda'nın yerine dokunmasanız Barış Alper sağa geçse, Can Uzun sola geçse.
7: Mesela, güzel. Bu da bir yol. Doğru. Benim aklıma gelmedi ama evet. Can'ı solda denediği için doğru. Bu daha mantıklı hatta.
5: Evet. Can Uzun Eintracht Frankfurtlu milli oyuncumuz. Şimdi tabii ben de işte biraz daha fazla şey okumaya başladım Dünya Kupası ile alakalı olarak. BBC de Dünya Kupası'nda işte patlama yapabilecek, dikkatli izlenmesi gereken 20 yeni oyuncu listesi yapmış BBC. Ve o listede de tahmin ettiğiniz gibi Türkiye'den Can Uzun var.
6: En genç mi? Çıkış yapmadı.
5: Yeni oyuncu. Yeni oyuncu. Hepsi yeni oyuncular zaten hani şey olarak.
7: Arda sayılmıyor artık. Yani. Arda sayılmıyor.
5: Arda sayılmıyor.
6: Bir şey diyeceğim. Kalabalıktan belki görmemiş olabilirsiniz baksanız bile. İddiada turnuvanın en iyi genç oyuncusu, hani Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi ya Arda. Hı hı. Dünya Kupası'nın en iyi ilk 10 adayını gördünüz mü?
7: Yok.
6: Bir, Yamal. Oranlardan söylüyorum. En düşükten büyük diyorum.
5: En iyi
6: diyorum.
5: Ondayken nasıl, neye göre belirleyecekler onu?
6: İşte orana göre. Hani en aday olarak. Aday. Hani
5: neyin adayı ama?
6: İşte en iyi çıkış yapan oyuncu. Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu.
5: İddiada mı var mı?
6: Evet. Birinci sırada ya 2-25.
5: Kim seçecek abi onu?
6: Ha?
5: Kim seçecek onu?
6: Turnuvada seçiliyor ya. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genci Arda seçildi ya.
7: Tabii bu resmidir ya. Tabii. Bu kendi kendine düzenleyecekleri bir şey olamaz.
6: Şey gibi, NBA Best Rookie falan gibi.
5: FIFA'ya bakacaklar yani.
6: Tabii FIFA seçiyor bunu. Şimdi burada oranlardan gidiyorum. Bir, Lamine Yamal en büyük favori. 2.25 mi 2.50 mi ne? 2, Desire Doué. 3, Zaire Emery. 4'ü unuttum. 5, Arda. 10'da Kenan Yıldız. 2 tane Türk var ilk 10'da.
7: İyiymiş.
6: Çok iyi.
7: Dördü merak ettim ama.
6: Ya dört galiba Endrick'ti. Galiba.
5: Brezilya evet, bu olabilir. BBC'nin 20 oyunculuk listesinde Can Uzun var dedik milli takımdan. Diomen de zaten çoğu kişinin favorisi, Leipzig'li Fildişi sahilinden.
7: İlk onda da vardır belki.
5: Vardır büyük ihtimalle.
6: Olabilir.
5: Meksika'dan Gilberto Mora diye 17 yaşında bir oyuncu var.
7: Turnuvanın en genç oyuncusuymuş bu.
5: Evet, aynen. Onu almışlar tabii direkt olarak. Mesela Meksika takımından birkaç böyle oyuncu var. Enteresan demek ki. Meksika takımına dikkat etmek gerekiyor. Bu oyuncuya Meksikalı Pedri diyorlarmış. Hı hı. Ve Meksikalı Pırlanta, yani ne denir?
6: Pırlanta.
5: Meksikanın pırlantası mı artık? Nasıl çevirmek? Meksikan Pearl'ü nasıl çevirsin?
7: Pearl.
6: Şey.
7: İngilizcesi. Pearl
6: ya.
5: Diamonds and Pearl.
6: Yok Pearl başka. İnci. Meksikan incisi.
5: Meksikan incisi. O şekilde şeyleri varmış. Aynı zamanda.
6: Ya bezelye bu kadar iyiyse incisi bayağı iyidir yani. Çıkarıtoda.
5: Aynen. Küçük maestro diyorlarmış bu oyuncuya. Hani bayağı böyle bir şeyleri var.
7: Takımı neymiş?
5: Takımı.
7: Meksika'da mı oynuyormuş bu oyuncu?
5: Tijuana.
7: Meksika demek.
5: Evet. Gilberto Mora. Direkt bunu yazmışlar mesela. Belki şeyi, finali izleyenler hatırlayacaktır. Freiburg'dan Manzambi. İsviçre'de o da. Evet. O da direkt olarak yazılmış.
7: Sen tweet mi atmıştın genç abi bu oyuncuyu? Sen mi atmıştın? Sen de mi gördün ben? Sen attın tweet.
6: Evet ben attım. Ben bu oyuncuya yazdım. Tweet attım evet.
7: Ya da iddiada mı yazdın? Bir şeyde gördüm de senden.
6: Aynen öyle. Yani iddia yazımı oraya koymuştum. adam eksiltmeyle ilgili miydi, bir şeydi?
7: Değil mi? Bir şeyler
6: yani, ha, foul alma. Hani normalde herkese foul alma 1.50-1.60 açılmışken bu oyuncu Manzambi'ye 3 foul'ünü 1.45 bine veriyordu. İki foul aldığını gördüm de sonra dikkat etmedim ama ya çok kolay foul oluyor. Gerçekten acayip adam eksiltiyor.
5: Milli takımımızın rakiplerinden Amerika'dan Ricardo Pepi var. Golcüleri PSV'deki. Henüz 23 yaşında, onu yazmışlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Arjantin'den Nico Paz var. O da bu sene Como'da çok iyi geçirdi. Fas'ta Strasbourg'lu sağ kanat 20 yaşında Yassin var. Onu yazmışlar direkt olarak. Barcelona'nın gündemindeymiş bu oyuncu. Avustralya yine rakiplerimizden MLS'te oynayan Lucas Harrington 18 yaşında bir stoper. Direkt onu yazmışlar. Bosna'dan Ali Begovic mi bu? Ali Begovic diye okumak lazım herhalde. Salzburg'da oynuyor, kanat oyuncusu, 18 yaşında. Can Uzun. Can Uzun'la alakalı olarak tabii yedek kalma riski var demişler. Turnuva ile alakalı olarak. Armando Gonzalez yine Meksika'dan, yine golcü, 23 yaşında bu oyuncu. O da geçen sezon Guadalajara'da 25 gol atmış. Ona dikkat çekiyorlar. Benim söylediğim Boaddi, Fas'tan Lille'in orta saha oyuncusu. Bu da enteresanmış, ben onu bilmiyordum. Fransa U21 takımında oynuyor. Fransa milli takımına çağrılmıyor. Ondan sonra Fas'ta oynayacağım diyor ve ilk kez Fas milli takımına Dünya Kupası kadrosuyla giriyor.
7: Ha, direkt oradan, evet, başlıyor.
5: Direkt oradan başlıyor.
6: O güzel. Öyle bir transfer gibi takviye milli takıma.
5: Aynen öyle yazmışlar zaten. Yeni transfer olduğu gibi yazmışlar. Cezayir'den 27 yaşında mesela bu yeni oyuncu ya, hani çok bilinmediği için herhalde orta saha oyuncusu. Avu var diye mi okumak lazım bilmiyorum ama nasıl okursun?
7: Evet.
5: Avu var.
7: Bu şey eski Lyonlu, şu an Suudi Arabistan'da.
6: Evet,
7: yani Fransız merkez alt yaş kategorilerinde oynadı galiba.
5: O
7: çok
5: var.
7: Çok yetenekli oyuncuydu Lyon'dayken.
5: Bak yine Avustralya'dan şey var. Sirsati, bir stoper, 22 yaşında.
7: İki stoperi var listede o zaman.
5: Evet, iki stoperi de var listede. Irak'tan Yasin var. O da Como'dan şeye gitmiş. Suudi Arabistan'da herhalde bir takıma kiralık olarak gitmiş. Sol açık. Böyle güzel güzel şey yapmışlar. Bu arada Fenerbahçelileri biraz üzeyim. Luis Suarez de var. O listede, evet. Hakan Safi'nin söylediği Sporting'in golcüsü. Mesela o da 28 yaşında olmasına rağmen tabii iki tane çok parlak sezon olduğu için yeni oyuncu olarak o da lanse edilmiş.
7: En üst ligde bir sezonu var adamın.
5: Doğru, Sporting sezonu. Yeraltı ligdeydi yani. Bak yine Meksika'dan, Meksika takımında bir şey var. Yetenek havuzu olarak belli yani. Bu üçüncü oyuncu Meksika'dan. Gutierrez, 22 yaşında orta saha oyuncusu. Bu da Chivas, Guadalajara'da oynuyormuş. Tuare, fil dişi sahilinden tabii ki.
7: Tuare.
5: Cezayir'den Maza, İbrahim Maza. Vuskovic, Hırvatistan'dan.
7: Stoper o da.
5: Evet, böyle 20 tane oyuncuyu derlemişler. Bunlar tabii güzel derlemeler ama bizim için önemli olan tabii Can Uzun'un burada olması. Can Uzun'u nereye bağlayacağım? Galatasaray'a bağlayacağım. Galatasaray'ın da Can Uzun için 35 milyon euroluk bir teklif yaptığı yazıldı. Şimdi ilk aramıza gidelim. 14-16 saatlerimiz, ardından devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
5: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.20 oldu. Genco Boran'ın Dünya Kupası öncesindeki son programı. Genco, senin Dünya Kupası favorin İspanya mıydı? Arjantin miydi?
6: Arjantin.
5: Sen Arjantin dedin, Arjantin. Değil mi? Helal olsun.
6: Ya biraz duygusal baktım ama Ali, hiç Arjantin kadrosuna baktın mı?
5: Baktım.
6: Ya gerçekten çok iyiler.
5: Biraz yaşlı ama iyi bir kadro.
6: Ya biraz yaşlı dediğin, şimdi Messi var, tamam. Ama onun haricinde
5: Otamendi 58 yaşında falan.
6: Ya Otamendi ilk 11 oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama
7: oynar ya.
6: Aklımda da zaten sadece Messi ve Otamendi haricinde yaşlar 27-28, acayip olgunluk dönemi. Mesela De Paul 32. Ya 32'ye yaşlı demeyiz, dememeliyiz yani. Ama şu bir risk, Amerika'ya gitti Messi için. Orada acaba seviyesini ne kadar? Atletico Madrid'li De Paul olmak var.
7: Inter
6: Miami'li De Paul olmak var. Tamam. Ama yaş olarak ve kadro olarak ben ya bayağı beğendim yani Arjantin'i. Ya bayağı beğendim.
5: Ya tabii şimdi mesela bu hani işte turnuva yolunu yapma oyunları var. Sabah da bahsettim. İşte FIFA'da da yapılabiliyor. Onu yapıyorsun. Mesela başta ben Fransa düşünüyorum ya. Direkt mesela sonuçta Fransa çıkıyor. Hı hı. Hani eleme turuna itibaren kimle karşılaşsa ben Fransa diyorum. Sonunda Fransa çıkıyor. Yani onun da bir garip tarafı var. Peki şimdi size bir soru soracağım. Şimdi turnuva yolu benim önümde açık. Mert sen hangi takımı düşünüyordun?
7: İspanya.
5: Sen İspanyasın. Tamam.
7: Sen Fransızsın.
5: Ben Fransa'dayım.
7: Üçümüz de
5: şu an.
7: Farklı.
5: Ama tabii Genco'nun dediği gibi olsun istiyorum. Şimdi bizim grupta üçüncü olacağımızı düşünen var mı aranızda?
7: Yok. Ben liderlik düşünüyorum sadece.
5: Lider Genco?
6: Ben de liderlik ya da
5: yani
6: ikinci.
5: Biz D1 mi oluruz?
7: Ben öyle hesapladım hep. Öyle baktım.
6: Bence de öyle olacak.
5: D1 olursak
6: ama 2 olmamız daha iyiymiş galiba.
5: Bak D1 olursak bize ne yazık ki tam 5 tane olasılık oluyor. O 5 olasılıktan üçüncüler geliyor. Hı hı. Grup üçüncüleri geliyor. B, E, F grupları. Şimdi B grubu Kanada, Bosna, Katar, İsviçre.
7: Güzel, lokum.
5: E grubu
6: Bosna olur bence orada.
5: Almanya, Kuraçao, Fil Dişi, Ekvator.
7: Ekvator.
6: Ya biraz korkarım oradan.
5: F grubu Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Bu sakat bence.
6: Bu da sakatmış ama evet bu en sakat duyduklarımızın.
7: İsveç olur.
6: Ya bakmayın Tunus da hiç fena değil.
5: Bence de yani Tunus falan gibi takımlar. I, J bir de. Hı-hı. Şimdi I grubu bu en kötüsü. Fransa, Senegal, Irak, Norveç. Hı-hı.
7: Senegal.
5: Senegal, Norveç.
6: Senegal nasıl bir intikam için çıkar?
5: Ve J grubu yani. Bence bu da kötü. Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. Yani burada da Ürdün'ü at kenara. Avusturya, Cezayir. Evet, bir tanesi 3 olacak.
7: Avusturya'yı yendik. Yine yeneriz.
5: Yendik yine yeneriz diyorsun.
6: İşte bak dediğim gibi ikinci olmak ben de öyle okumuştum daha iyiymiş.
5: Şimdi bak ikinci olduğumuzu düşünürsek biz ikinci olursak
7: D2
5: olacak. D2 olduğumuz zaman G2 ile eşleşiyoruz.
7: Kafadan.
5: Direkt. Hiç şeysiz. Biz
7: böyle
5: iki olduk.
7: İhtimallere
5: hiç şey ihtimal yok. Falan yok. G2 de Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Bence müthiş.
7: Mısır, İran, Yeni Zelanda'dan biri.
6: Muhteşem. Muhteşem. Evet.
5: Ötekine göre bence çok daha iyi.
7: Sonraki tur?
5: İki olduktan sonra mı? Sonraki tur?
7: Hangi liderle eşleşeceğiz?
5: J1, H2 ile eşleşiyoruz.
7: J1 kimde?
5: J1 Arjantin, Cezayir, Avusturya ile
7: Arjantin.
5: Öteki kimde?
7: H2.
5: H2.
7: J1, H2.
5: Uruguay, Suudi Arabistan, Kapı Verde, İspanya. Yani Uruguay. Arjantin Uruguay ile oynuyor.
6: Evet.
5: Sonra bizle oynuyor. Hı-hı. Biz Arjantin'i yeniyoruz. Hı-hı. Yolumuza devam ediyoruz. Ne diyorsunuz? Arjantin çok mu erken? Çok erken.
7: Erken canım. Çeleğe gelmeden önceki tur yani.
5: Evet.
7: Söyleyeyim.
5: Son 16'da şey çıkıyor. Öteki türlü gitsek.
6: Son 16. Ha doğru son 16. 32-16 doğru.
5: Biz hangi gruptuk?
7: D.
5: D. G1 yolumuza çıkıyor bizim.
7: İspanya. Çeyrekte ama galiba.
5: Çeyrekte değil işte.
7: Ha o da mı son 16?
5: Tabii.
7: Ya Arjantin ya İspanya çıkacak o zaman.
5: Evet.
7: Ha. Bir olsak da mı?
5: Evet işte bir olduğumuz zaman.
7: Çeyrekte çıkmıyor muydu İspanya?
5: İspanya son 16'da çıkıyor.
7: Tamam.
5: Bir tur geçiyoruz yani.
7: İki tur geçmiyor muyuz? Tek tur mu geçiyoruz?
5: Bir tur geçiyoruz işte. Biz neyiz?
7: Biz neyiz?
5: D1 değil miyiz?
7: D1'iz.
5: D1'sek gelen üçüncüyü geçiyoruz.
7: Tamam.
5: Tamam mı? Ondan sonra İspanya'da bir üçüncüyle oynuyor. Hı-hı. Biz onunla karşılaşıyoruz. 7 Temmuz'da. Ve direkt. O turda son 16 turu. Bir tur geçiyoruz. Yani biz... Üçüncü de olsak, birinci de olsak, ikinci de olsak bir tur geçtikten sonra
7: illa bir grup birincisiyle
5: İspanya'da Arjantin gözüküyor.
7: Gelecek gibi gözüküyor.
6: Belçika nerede gözüküyor o zaman? Burada benim önümdeki tabloda Belçika birinci sıradaydı. %23 ile.
5: Vallahi Belçika son 32, son 16. Son 32 zaten bir ilk tur. İlk eleme turu.
7: Evet.
5: Tamam. Öyle bir şey yok. Biz D'yiz değil mi? D yanlış bakmıyorsan.
6: Evet,
5: D'ysek tamam. Yok öyle bir şey.
6: O zaman tamam.
7: Çeyrekte kim var peki? İspanya geçtik.
5: İspanya'yı geçtik. Çeyrekte.
7: Yani çok zor onu bulmak da.
6: Tabii oradan oraya.
5: K2, L2, H1, J2'nin devamı var.
7: H1 yani en birinci o zaman. Hmm.
5: Ne diyorsunuz?
6: Kim H1? Belçika çıkarmış.
5: H1 İspanya.
6: Yine mi İspanya'yla oynuyoruz? Olmaz
7: abi sen
6: ki.
7: Çeyreği sorduk. İspanya çıktı.
5: Ya hayır H1 İspanya işte. Biz şeyde... Ben karıştırmadım. Doğru bak. Öteki tarafta sen şey ikinci bitirdiğin zaman İspanya çıkıyor sana. Bu şeyde söylediğimiz baktığım şey. Biz bir olduğumuzda. D1 olduğumuzda.
7: Tamam.
5: Her türlü İspanya çıkıyor senin yoluna işte.
6: Ha, tamam ama ya, sen ya son 16'da ki... ya son 8'de. Öyle mi?
5: Evet, peki. Çeyreği sordun sen.
6: Tamam.
7: Evet.
5: Tamam bir yerde çeyrekte çıkıyor bir yerde önceki turda çıkıyor. Bir önceki turda çıkıyor.
6: İkinci olursak son 16'da çıkıyor.
7: Ben birinciyi sordum.
6: Tamam son 16'da çıkıyor İspanya. İkinci olursak son 8'de çıkıyor.
7: Tamam. Anladın?
5: Her türlü İspanya ile karşılaşıyorsun.
7: Kaçış yok.
5: Keza Arjantin de öyle olur büyük ihtimalle.
6: Hı-hı. Ya peki günün sorusu Arjantin mi isteriz İspanya mı?
7: Arjantin.
6: Ben de Arjantin.
7: Ama aynı tabii şeye de bağlı. Yamal ve Nico Williams'ın durumuna da bakmak gerekebilir. Onlar da
6: evet şey, yani bu arada gerçekten İspanya var. Özellikle Yamal'sız sıkıntı yaşayabiliyorlar.
7: Ferran Torres oynuyor son maçlarda. Solda da Bayern oynuyor. Yani Yamal ve Nico Williams'ın atletizmine bakınca çok geride kalan bir takım. Hareketsiz de kalabilirler yani. Böyle atletik bir oyuncu yok. Orta sahada Fabian Ruiz, Pedri, Rodri. Evet. Hani çok kaliteli takım ama bir enerji eksik gibi.
6: Kesin.
7: Yamal'sız ve Nico Williams'sız. O yüzden onlar olmazsa ya da formsuzlarsa İspanya'da düşünebilir.
5: D2, G2. Evet.
7: Ne oldu kendi yani, kendine abi? D2. Ne oldu?
6: Bir biz, tek daha.
5: Biz 2 olursak.
7: Satranç oynar gibi.
5: Biz 2 olursak. Yani Mısır ya da İran ya da Yeni Zelanda. Yeni Zelanda çıkamaz diye düşünüyorum.
6: Yok çıkamaz.
5: Mısır ya da İran gelir.
6: Onlardan birinde geçtik mi son 16 işte tam benim hayalim.
5: Ondan sonra J1 H2.
6: Yapacak bir şey yok. İspanya Arjantin.
5: Yani H İspanya. Oradan
7: Uruguay. Yani bir Arjantin bir İspanya gelecek işte.
5: J1, son H2. Biz orada yanlış yaptık. Tamam. H2 diyor burada. Bir tur atlıyoruz.
6: Tamam. Heh.
5: Şimdi ikinci olursak.
6: Tamam.
7: Arjantin geliyor işte
6: İran
7: son 6'da.
6: Ya da Mısır geçtik. Sonra.
5: Arjantin dedi. Arjantin geliyor doğru.
6: Tamam işte
5: doğru.
6: Arjantin.
5: Yanlış evet. Yapmadık doğru. Tabii.
7: Onu söyledik.
5: Şeyde çünkü İspanya'nın grubunda kim ikinci gelirse Arjantin eler. Hı-hı. Büyük ihtimalle de Uruguay olur o. Arjantin onları eler. Tabii Arjantin geliyor. Evet. Zor ya. Bence zor. Erken yani.
7: Ama ne yapayım bir yerde karşılaşacağız.
6: Ben Dünya Kupası...
5: Bir tane daha kaçabilseydik.
7: Evet. Çeyreğe kadar.
5: Ha. Bir tane daha böyle biraz daha hani...
7: Belli mi olur Arjantin ikinci bitirir bir şey olur. İşte Suudi Arabistan kaybetti adamlar mesela bir önceki Dünya Kupası'na ilk karşılaşmada.
5: Evet.
7: Yani o sürprizler de olacaktır.
6: Ya mutlaka.
7: Büyük ihtimal yani oradan belki şansımız yaver gidebilir.
5: Evet. Moraller bozuldu İspanyalılar çatılınca. Diğer hedef karşımıza çıktı var yani.
6: Ya ben şeyden daha korkuyorum. Bak sen de söyledin şimdi. Kafada canlandı. Birinci olmak yani normalde çok büyük bir avantaj olsa da o zaman 5 tane grubun 4 tanesinin üçüncüsü bayağı iyi olabilecek takımlar. Yani birinde Senegal çıkabiliyor, birinde Ekvador çıkabiliyor. Yani tatsız bunlar yani.
5: Üçüncü olsak diye sormuştum. Üçüncü olduğunuz zaman orada o kadar belirsiz. Çünkü yani mesela biz birinci olsak 5 tane olasılı rakibimiz var. O yüzden hani onu hesaplamak çok zor. Aynı şey bizim için geçerli olacak o zaman. Yani biz de birinin 5 tane olasılığından biri olacağız. O yüzden onu hesaplamak zor. Ama işte söylüyorum yani birinci olduğumuz zaman mesela üçüncü gelecek takım Kanada, Bosna, Katar, İsviçre'nin üçüncüsü. Orada bir sorun yok. Ondan sonra E grubunda Almanya kuru çağı fil dişi sahili ekvator, yani fil dişi ya da ekvator sorun çıkartır. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus zor yani.
7: Ekvatorun da istatistiğini gördüm. Güney Amerika elemelerinde en az süre yenik durumda oynayan takım olmuşlar.
6: Yok, iyiler Ekvator'u iyi.
5: Ya bir de bizim şansımız da gider şey çıkar yani. I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç'in olduğu grupta Senegal ya Norveç çıkar. Yani. Ya Senegal'i de eledik biz 2002'de.
7: Hani ama Avusturya'yı eledik, onları da eledik.
6: Norveç'i de yendik.
7: Peki o zaman bizim son ABD maçımız bir duruma bakıp
5: değerlendirme şeyi hani olabilir tabii.
7: Yenilsek de kötü değil ya. Gibi de, olur mu evet, acaba öyle şeyler
5: olabilir.
7: Ya, Ali biz ya, konuşuruz biliyorum kulüp.
6: Benim aklıma ne geliyor biliyor musun?
5: Sonra G1 ile karşılaşıyoruz. G1 bak, kimdi? Ha işte Belçika orada Genco. Ha. Eğer biz
7: İspanya'yı elersek?
5: Hayır, İspanya değil.
7: Arjantin'i mi elersek?
5: Biz 1 olduk.
6: Evet.
5: 3'ten biri geldi.
6: Tamam. Onu da geçtik.
5: Onu geçtik. Belçika G1 ya. Ha. Belçika da geçerse o zaman Belçika ile karşılaşıyoruz.
6: Çünkü benim gördüğüm tablodaki
7: o zaman İspanya ile çeyrek final.
5: O zaman, evet, İspanya, o zaman çeyrek İspanya çeyrek final.
7: Tamam, ben onu sordum.
5: Ama bir şeyde moralimiz bozuldu demin.
7: Ben az önce ben kafamda İspanya ile çeyrek finalde karşılaşıyoruz dedim.
5: Üçüncülerde zor çıktı dedik ya.
6: Evet.
5: Tamam. Üçüncülerde zor çıktı dedik ya oradan kafamız
6: karıştı. O zaman biz birinci olup bir üçüncüyü yeneceğiz. Yapacak bir şey yok.
5: O zaman Belçika ile
6: evet,
5: o zaman başa baş oynarız.
6: Net tamam, oynarız.
7: Ama benim kafamda da o vardı. Sen diyorsun ki İspanya ile Arjantin her türlü son altıda oynayacağız. Ben diyorum ki sana çeyrek final İspanya diye hatırlıyorum.
5: Tamam, ben de sen haklısın diyorum.
7: Heh. Tamam. Orada benim de kafam karıştı. Kendi baktığımdan ben de emin olamadım.
5: Tamam. Şu an oturdu mu?
7: Oturdu. Taşlar. Belçika geliyor. Lider olduğumuzda bir sonraki turda.
6: Hayır, bir sonraki turda değil.
7: Hayır
6: bir üçüncüyü geçeceğiz öyle Belçika.
7: Tamam işte bir sonraki tamam, tur yani benim kastettim. O turu zaten geçiyoruz tamam, biz. Gruptan sonra ilk turu geçtim ben. Belçika'yı da eledim. Sonra İspanya'yla. Çeyrek finalde karşı.
5: O zaman şey mi oluyor? İspanya'da Arjantin mi oluyor? Hani her şey yolunda giderse.
6: Belçika'yı geçersek evet. Belçika'yı geçersek oluyor? İspanya oluyor.
5: İspanya mı oluyor direkt?
7: Evet, onu okudum. Hmm. Öyle okudum.
6: Yok, ben hatırlıyorum. Tarafta. İspanya oluyor.
7: İkinci olursak Arjantin yolunu söyledin sen.
5: İyi, o
7: İyice
5: zaman
7: kafaları karıştırdık bu arada.
5: Şey mi yaptık? Birinci olmaya mı karar verdik?
7: Yani birinde ikinci olursan sonun altıda Arjantin. Birinde birinci olursan sonun altıda Belçika.
6: Heh, şimdi düşün.
7: Hangisiyle oynamak
6: ama
7: istersin?
6: Şöyle bir şey var. Evet,
7: ama sonra da İspanya geliyor.
6: Son 32'deki takımın da ikinci olduğumuzda birinci olmamız halindekine göre
7: daha kolay,
6: daha kolay bir takımla oynayacağımızı unutmayalım.
7: Evet. Ama o riski göz almaz
6: çünkü,
7: mısın?
6: Çünkü ya İran Mısır'la oynayacağız ya da Senegal, Ekvador, Fil.
7: Kura çağı gelirse oldu ya, kura çağı geldi. Üçüncü oldu adamlar.
6: Ya vallahi
7: ne bileyim öyle bir takım geldi. O da kolay geldi. Mısır, İran gibi bir takım geldi. Belki
6: ya
7: daha kötü.
6: Kura çağı olmaz da hani
7: ben o riski göze alırdım ya. Çok takım var orada çünkü.
6: Ben neden korkuyorum biliyor musunuz? Bak bugün böyle hayal ediyorum. Dünya Kupası'nın bitmiş ya da bitmemiş ama biz program yapıyoruz ve en kolay bizim için hangi maç diye düşünüyoruz? Avustralya. Yani olmazsa olmaz 3 puan diye düşünüyoruz. Ama Ali o da açılış maçı ya. Bak şöyle bir açılış yapmandan çok korkuyorum.
5: Ya Genco ya.
6: Bak aynen böyle. E tabi arkadaşlar Dünya Kupası çok kısa boylu bir turnuva olduğu için açılışta da Avustralya mağlubiyeti sinirleri çok gerdi. Toparlayamadık. İşte ikinci maç Paraguay beraberliği. Son maçta da Amerika ev sahibi. Ve olmadı. İşte o kötü başlangıç maalesef.
5: Hadi,
6: zincirleme falan gibilerinden bir
5: niye,
6: başlangıç yapar.
5: Niye böyle bir felaket senaryosu yazdı şimdi?
6: Ya ilk maç kaybedersek çünkü bunun olabilme ihtimali bana çok yüksek geliyor. Ya çünkü 3 maçlık bir turnuva. Açılıştaki maçın bak bana göre çok iyi bir şeyimiz var. Yolumuz var. Fikstürümüz var.
7: Gittikçe zorlaşıyor.
6: Evet. Ve ilk iki maçı kazandığımız takdirde ev sahibiyle gümbür gümbür çıkacağız oynayacağız. Nasıl olsa elenme korkumuz yok. Ama Avustralya kağıt üzerindeki en kolay maçı kaybedip başlarsak eyvah son maç zaten ev sahibiyle oynuyoruz.
5: Ama şöyle bir şey var. En iyi üçüncüler de ağırlıklı olarak çıkıyor ya. O zaman çıkarız gene. Her türlü yani.
7: Yani ama Avustralya
5: sonucu olmayız yani grupta.
7: Kaybedersek işte
6: bir Paraguay beraberliği
7: yetmez.
6: Yetmez işte. Amerika'yı da kaybettik.
5: Tam felaket Sela ya. Adama bak durup dururken.
7: Böyle, yaptı bizi.
6: Böyle bir şeyin olmasından çok korkuyorum. Avustralya maçı çok önemli. Ya o da niye biliyor musunuz? Maç yaklaşıyor ya. Korkuyorum abi yani. En kazanmamız gereken maç biliyoruz. Ama o maçta kaybedemezsek ya kaybedemezsek. Şey kazanamazsak mahvoluruz yani.
5: Kaybedemezsek. Hani,
6: mahvoluruz diye bak düşün Türkçe unuttum yani.
5: Tamam araya gidelim. 14.36 saatlerimiz aradan sonra buradayız.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
5: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz program içerisinde bir ara Galatasaray'ın Can Uzun'a 35 milyon euroluk bir teklif yaptığı konuşuluyor demiştim. Sanki Galatasaray Can Uzun işi ciddiye biniyor gibi Mert. Hı hı.
7: Bence bindi.
6: Ama benim okuduğum da
7: 50-60 milyon,
6: 60 milyon istiyor diye okudum ben. Tamam hadi o çok yüksek olsun ama arada da bir fark var yani.
7: Çok hani, fark var.
6: Hani nasıl diyeyim 50'ye 35 olur anlarım. 45'e 30 olur anlarım. Ama 35'e 60 böyle çok gerçekçi böyle hani pazarlık yapabileceğim bir şey gibi gelmedi
5: peki,
6: bana.
5: Peki Can Uzun direkt 11 oynar mı Mert?
7: Ne oynayacak?
5: Bilmiyorum. Sen söyle işte.
7: Oynar ya. Niye oynamaz? O kadar para verecek.
6: Tabii ben de aynısını söylerdim.
5: Singo'ya da o kadar para verdi Galatasaray.
6: Ama sakatlandı Singo.
5: Sonuçta sakatlandıktan sonra da yerini Şalay'a kaybetti. Yani evet. Galatasaray sezonu bitirirken Şalay ile bitirdi. Singo sakat olmamasına rağmen.
6: Ama orada biraz mevkisel bir durum var. Şimdi bir bek oyuncusundan Ferdi değilsen çok anormal bir katkı beklemezsin. Yani Salahi'de Singo sakatlandıktan sonra herhangi bir sağ bekten isteyebileceğin her şeyi fazlasıyla yaptı. Savunmasını yaptı, kademesine girdi, hücuma belli kapasitede destek verdi. Hani Singo bunları yapıp biraz ekstrasını yapabilecek bir oyuncu ama bekken bunun ekstrasını yapsan ne olur? Yani ne kadar ekstrasını yapabilirsin bir Ferdi değilsen, bir Roberto Carlos, bir Cafu değilsen eğer, Dani Alves değilsen. Şimdi Can Uzun'un mevkiinde oradaki takıma sağlayabileceği katkı bir sağ bekten mantıken çok daha fazla ve teknik olarak da çok daha fazla. O yüzden öyle bir oyuncuya o parayı verdikten sonra onu kullanmak istersin.
5: Ya bence oynar zaten.
7: Yani 10 numarada Yunus, Sara, İlkay oynadı. Başka?
5: Daha ne olsun zaten.
7: Evet, ama bu zaten oyuncuları da kesebilir yani. Keser Can Uzun. Hani direkt Can Uzun yerine Sara oynar ya da İlkay oynar, Yunus oynar demem ben.
6: Ben kapışsa kapışsa en çok Yunus'la kapışırdım.
7: Bence de. Okan Buruk tutuyor
5: yani Yunus'u. Gencecik bir yerli oyuncu alıyorsun. Ondan sonra tabii rakamlar yüksek ama potansiyel de çok yüksek. Artı aslında tam da bir 10 numara değil. Yani ikinci santrafor gibi bir şey oyuncu aslında Can Uzun. Oralarda bayağı bir skor katkısı verebilir.
6: Evet.
5: Şutu da çok iyi.
7: Ama Galatasaray için sıkıntı Dünya Kupası'nda eğer oynarsa, şimdi bu sakatlık durumlarında falan ilk maç oynayıp gol falan atarsa da değeri yükselebilir. Talipleri de artabilir. O yüzden sanki elini çabuk tutsa daha iyi ama bu fiyat farkından da elini çabuk tutamayacağı da aşikar. Uzun sürecek bir pazarlık sanki.
5: Can Uzun gelir mi? Süper Lig için söylüyorum.
7: 2005 doğumlu, Almanya doğumlu bir isim. Hı-hı. Neden bu yaşta Süper Lig'e gelsin? Bir örneği var mı mesela bu kadar üst düzeye çıkmış bir oyuncu?
6: Çok geçmişte var canım.
5: Kim var?
6: Ne bileyim, Almanya'dan gelen mi?
7: Hayır,
6: genç olarak mı diyorsun?
7: Tabii genç yaşta böyle Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapabilecekken.
6: Yaşını çok hatırlamıyorum ama yani şu an mesela var, işte Tüneker var.
5: Yok yok hayır. Şöyle düşün. Hani Avrupa'nın gözünün üzerinde olduğu bir takım. Avrupa'nın gözünün üzerinde olduğu bir oyuncu. Eintracht Frankfurt'a farklı gözle bakıyorlar şu an.
7: Yani Premier Lig'e gitmek ya, varken.
6: Bence bir para bir defa. O bir kesin o. Yani Türkiye her yerden daha fazla para veriyor. Bir para. İki, ben Can Uzun olsam acaba diğer isteyen kulüpler ne? Ona bakarım.
7: Hı hı. Yani tabii o da önemli. Seçim
6: tabii yani farkı. Orada şimdi seni çok daha üst platforma götürebilecek bir Premier Lig takımı, bir İspanya takımı varsa Almanya'da Eintracht Frankfurt. Size şöyle sorayım. Bak onlar haricinde. Eintracht Frankfurt mu dersiniz bir Türk oyuncu olarak, Galatasaray mı?
8: Galatasaray dersin Türk
6: oyuncu. Ben oyuncu de Galatasaray olarak diyeceksin.
8: Ama işte Eintracht
6: Frankfurt. Fenerbahçe ve Beşiktaş için de dahil buna. Yani Eintracht Frankfurt. Galatasaray olduğundan değil, Galatasaray şu an ekstra dahil.
7: Orkun geldi en son. O şeyde en üst perdeden değil mi? Orkun evet. Kökçü transfer tamam, oldu.
8: 25-26 yaşında.
7: Tamam, o da genç ama. Normalde böyle bir oyuncunun 32-33'ten önce gelmiyor olması lazım. Tabii. Orkun bu yaşta ya gelecek oyuncu mu?
6: Genç illa 21-22 değil, 25 de genç kesinlikle.
7: Der misin, der miydin Orkun'a? Ben hiç beklemiyordum, hiç gerçekçi bulmuyordum Orkun'un transferini. Benfica'dan tutup o yaşta 25 yaşında Beşiktaş'a gelecek.
6: Burada bu transferi Can'ın hangi kulüpler tarafından Avrupa'da istendiği, Can buna bakacak. Diğerleri bakacak. Eintracht Frankfurt ayarında mı? O zaman Galatasaray der. Hı hı. Ben derdim.
7: Olabilir tabii. Diğer takımlar da önemli. Suudi Arabistan'da gidiyor genç oyuncular bir sürü. Çok beklenmedik isimler. Gencecik 19-20 yaşlarında Fransa Lig 1'den. Ki onlarda bir kural çıktı işte genç oyuncu kontenjanı. Maya oyuncu gitti parayla. İkna edebiliyorsun. Bir de Can'ın kulüple ilgili bir bağ var mı Galatasaray'la ilgili acaba? Hani Orkun'da o hikaye de vardı mesela Beşiktaşlık. Can'ın var mı bilmiyorum açıkçası. Galatasaray şeyi ama bir de o da varsa bu da bir tabii artı olur Galatasaray için.
8: Evet, hani Galatasaray Mertens sonrası 10 numarada tam böyle bir istediği katkıyı alamadı. Orada İlkay tabii çok büyük umutlarla geldi. İstediği olmadı. Sara bir ara Lemina Torreira ile beraber orayı iyi kapattı, iyi oynadı.
6: Ama bir Mertens olamadı.
8: Evet. Onun yanında Yunus zaman zaman çok iyi işler yaptı. Zaman zaman büyük hayal kırıklığı yarattı.
7: Onun da hala sakatlığını tam olarak atlatamadığını dünkü o Melih'in podcastinden anlıyorum.
8: Hala sakatlığı var.
7: Hala bir ağrısı, bir sızısı, bir sıkıntısı var.
8: Ama ameliyat oldu.
7: Oldu ama erken döndü işte. Sonra devam etti. Sıkıntı. Beklenenden çok erken döndü Galatasaray'la.
6: Aa, doğru, öyle bir şey vardı. Evet.
7: O yüzden de sezon boyu o ağrılarla oynadı. Hala şu anda Yunus'un ağrıları var. O da onu kötü etkiledi.
8: Mesela Galatasaray'ın oyuncu profili olarak ben böyle bir 10 numara 10 numaradan ziyade Can Uzun tarzı hani ikinci santrafor oynayabilecek gerektiğinde işte sola da koyabileceğin o tarz bir oyuncuya gitmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir skorere Galatasaray yatırım yapsa, hele bu yaşta bir oyuncu, orayı bence bayağı iyi doldurur gibi. Böyle illa bir hani tamam Mertens çok başarılıydı ama Mertens tarzı bir oyuncu bulmak da artık çok kolay değil. Oraya çok bence takılmamak gerekiyor. Ama böyle Can Uzun tarzı bir isim benim kafama bayağı oturuyor yani. Osimhen'e biraz daha yaklaşacak bir isim. Osimhen'le bağlantı yapabilecek bir isim. Bir de işte Can'ın hep söylüyorum yani şu tehdidi de çok iyi.
7: Dikine gidebiliyor, çalım dikine yeteneği gidiyor, var. Aynen. Can'ın farklı meziyetleri var. Yırtıcı bir oyuncu.
6: Tek bir sorum var. Kendi kafamda sesli soruyorum yani bunu kendi kendime. Ya ben mi eski kafalı kalıyorum burada artık? Yani Can Uzun. Bak belki çok iyi bir oyuncu olacak falan ama yani şu yaşta Almanya'da Eintracht Frankfurt'ta oynamış. İyi oynamış ama yani ben bu ligde bu seviyede bir oyuncunun 35 milyon euro olması bana yani bize özel mi geliyor? Acaba işin içine Galatasaray girdi diye mi geliyor?
8: Yo.
6: Yani Can Uzun gerçekten 35 milyon euro verilecek bir oyuncu mu? Yani Ali,
7: 60 isteniyor senden 35 diyorsun da.
6: 60 isteniyor ama belki de Galatasaray'ı duyduğu için. Hı-hı. Veyahut da belki de bir Premier Lig talibi var. Premier Lig dediğimiz zaten çarpı 1.5 oluyor otomatikman. Ama ben size şöyle söyleyeyim. İtalya'da, İspanya'da kaç tane kulüp bir oyuncu 35 milyon euro verebilir? Yani bahsettiğimiz isim yani ne Kenan Yıld,

0: Her sene daha ne kadar yükselebilir fiyatlar diyorum.
1: İşte onu
0: Polosko'yu almıştı Beşiktaş 8 milyona. Aynı sene Tevez Manchester aldı. Polosko şeyi Tevez Manchester Tevez'i aldı 8 milyona. Aynı sene ya. Böyle ne oluyoruz demiştim yani.
1: Michael Jordan da söylüyordu. Yani bizim dönemimizde performansla kontrat alınıyordu. Şimdi öncesinden kontrat alıyor oyuncular.
2: Potansiyeli.
1: Evet, potansiyel. O kontratı da önceden aldıkları için kendilerini çok zorlamıyorlar. Hani biz bir şeyler ispat etmek için oynuyorduk noktasına getiriyor Michael Jordan kendi dönemleri için. Ama şimdiki oyuncular zaten o kontratı aldıkları için o para garanti. O parayı alacak. O yüzden de çok fazla kendilerini parçalamaya getiriyordu ama o işler biraz değişti. İşte orada az önce anlatmaya çalıştım. Eintracht Frankfurt etiketi de şu an önemli bu fiyatta. Çünkü Eintracht Frankfurt bu işi çok iyi yapan bir kulüp haline geldi. O yüzden bakıyorlar bu adamlar kimi getirdi. Yani Ekitike'yi buluyorsa işte Can Uzun'u bulacak. Marmuş'u getiriyorsa bir sonraki hamle işte Can Uzun olacak. Yani zaten herkes aynı şeyi bekliyor yani. Can Uzun'un bir sonraki transferini bekliyor. O yüzden bana normal geliyor bu rakamlar. Hani Galatasaray da bitirirse bu rakamları bitirecek zaten.
2: Bir de kuralla alakalı tabii Can
1: 45-50'ye
2: Uzun'a
1: bitirecek.
2: gitme sebebi 10 artı 4 kuralı olması. Can'ın
1: Niye
2: yerli
1: Can
2: bir
1: Uzun
2: oyuncu
1: direkt
2: olması.
1: yerli oynamıyor mu?
2: Yok yerli de işte yani işte yerli havuzunu güçlendirmek istiyor Galatasaray'da daha çok. O yüzden Can gibi bir isme gidiyor. Yabancıya gitmiyor. Çünkü
0: Hem yerli hem yaşı mı şey yapıyor Can?
2: yok yaşla ilgili bir sıkıntısı yok. Sadece şey yerli olması
1: Yani
2: yetiyor zaten.
1: 11'e direkt oynatabileceği bir yerli oyuncu oluyor.
0: Tamam
1: Hani
0: evet.
1: yabancı alsa
2: Yaşı 20
1: yaşın düşük
2: 20'den
1: olması
2: küçük mü
1: lazım.
2: bilmem ona
1: Ha,
2: bakacak.
0: tamam.
2: O sıkıntılara girmeden direkt yerli milli bir oyuncu kadrosuna katıyor.
1: Evet, böyle bir iddia var. Bakalım Galatasaray şu ana kadar transferde sessiz olan kulüplerden bir tanesi. Ama herhalde belli ki Galatasaray'da böyle bir iki transfer yapacak gibi gözüküyor.
2: Ama yüksek perdeden girdi Galatasaray. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Van Dijk. Hani hep bunlar konuşuldu. Çok ciddiyete binmedi ama çıta çok yüksekti. Şimdi Can çıtası da yüksek yani.
1: Tabii canım, can da yüksek aynı.
2: 40-50 milyon euroluk oyuncu hep konuşulan oyuncular bu tarz oyuncular. O yüzden taraftarın da beklentisi yine yüksek olur.
1: Bir dinleyici Can gelirse Barış Alper mi gidiyor anlamında bir şey yapmış. Eğer Can'a bu para veriyorsa o zaman Barış Alper
2: Yani bir yerli gidiyor. O yüzden bir yerliyle dolduralım
1: gidiyordur.
2: boşluğu gibi. O da olabilir.
1: Yani çok aklı
2: Bilemiyoruz.
1: uzak değil o da.
2: Evet olabilir tabii. Hani başkan belki bir sene kal sonra sana kolaylık sağlayacağım yazın demiş olabilir. Böyle şeyler sözlü anlaşmalar yapılıyor taraflar arasında.
1: Evet. Genco'nun senaryosu stres seviyemi arttırdı demiş bir dinleyici. Az önce milli takımla ilgili yaptığın senaryo, ilk karşılaşma ile ilgili yaptığın senaryo. Evet, artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Can Uzun transferi bugün konuşulan konulardan bir tanesiydi. Ondan biraz bahsettik. Dünya Kupası'ndaki olasılıklarla beraber herkesin aklını tamamen karıştırdık.
2: Evet.
1: Şu an sorsan bizim grupta Fransa var. İkinci turda İtalya ile eşleşiyoruz. İtalya ne kadar Dünya Kupası'nda olmasa da.
0: Benim aklımda kaldı. İkinci olursak İran ya da Mısır'la.
2: Sonraki turda
0: Sonraki turda Belçika ile.
2: Arjantin'de.
0: Arjantin sonra Belçika.
1: Aklımda kalmamış gördüğün
2: Belçika
1: gibi.
2: birinci olursak
1: Tamam,
2: sonraki
1: hiç
2: turda.
1: girmeyin artık o topa.
2: Ben tutturdum da
1: Şu
2: neyse.
1: an
2: Kafamda oldu.
1: herkesin aklı çorba. Evet Genco, sana iyi yolculuklar dileyelim.
0: Teşekkürler.
1: Güle güle git, güle güle gel. Ama bir kez daha söyle, ne zaman geleceğini bir kez daha lütfen
0: 3
1: bize söyle.
0: Temmuz.
1: 3 Temmuz.
0: Yani 3 Temmuz'da yola çıkıyorum herhalde 4'ü burada olacağım.
2: Evet.
0: Yani
2: Yo, 3'ü
0: Amerika'dan 3 3 3.
2: tersi. 3'te olursun.
0: Hayır giderken geri gidiyoruz ya. Gelirken ileri gidiyoruz.
2: Tamam. Doğru.
1: 3 Temmuz, yani sen
2: Doğru.
1: son 32 turunu orada geçiriyorsun. Öyle oluyor.
0: Evet, son 32'yi izleyip dönüyorum. Son 32
1: Evet.
0: çünkü ya biri eksinde oynuyoruz biz kalırsak.
1: Birinde, ikisinde, üçünde, dördünde son 32 tur maçları var. O tamamlanıyor işte. O tamamlandıktan sonra sen son 16 ile beraber dönüyorsun.
0: Evet.
1: İyi, hadi hayırlısı. Güle güle, güle güle gel diyelim sana. Gelirken bize hediyeler de getir. Bol bol. Madem alışveriş için boş bir bavul
0: Aynen
1: götürüyorsun
0: öyle.
1: değil mi?
2: Yani
0: Aynen öyle.
2: koca bavul gidiyor yani.
1: Koca bavul gidiyor madem.
2: Bize de ufak bir yer
1: Bize de
2: ayrılabilir değil
1: ufak
2: mi?
1: bir bölüm.
0: Ayrılır tabii.
1: Artık ayarlarsın oradan. Onun dışında
0: Beni heyecan sarıyor ya. Ve bugün ilk kez gerçekten bayağı heyecanlandım ben artık. Tamam bu iş başlıyor dedim.
2: işte yarın son uçağın kaçta Perşembe?
0: 16.
2: 16.
1: güzel, iyi saat. Origi futbolu bırakıyormuş.

0: Evet, 31 yaşında.
1: 31 yaşında. Sen listeye bir çek daha at. Erken vazgeçen oyunculardan.
0: Almanlar genelde yapıyordu. Genelde Almanlar yapıyordu. O. Daha bu sene kim Almanlardan biri işte yine erken yaşta bıraktı.
1: Diğer aklıma geldi biliyor musunuz?
2: Oliver Kahn.
1: Tabii. Hani bizim takımlar için genelde yazılıyordu ya. Batshuayi Orgi, Batshuayi Orgi yazılıyordu. O da Batshuayi ile beraber yazılırdı sonra. Sürekli. Ne yapıyor bu adam diye düşündüm. Ondan sonra birkaç gün sonra haberi geldi. O da 31 yaşında futbolu bırakıyormuş.
0: Neredeydi en son? Mesela Origi. Bir ara Milan'dı sanki. Orada bıraktım galiba.
1: Milan'a gitti.
2: Ben hiç hatırlamıyorum.
1: İşte şeyi de çok azmış biliyor musunuz?
2: Liverpool'u hatırlıyorum.
0: Tabii o
1: bütün 6 tane kupa kazanmış kariyerinde. Ondan sonra kazandığı 6 kupayı da Liverpool'da kazanmış. Hı hı. Liverpool kariyeri boyunca kazanmış. En son
2: şeyi Origi atmamış mıydı? Van Dijk'ın feci vuruşu
1: Milan gözüküyor. Milan Futuro ne?
0: Genç takımı falan herhalde.
1: Milan Futuro'ya gitti. Milan Futuro ne Allah aşkına ya?
2: Milan'ın akademi takımı falan mı? Altlık takımı.
1: Ne? Altlık takımı herhalde.
0: Aynen, seri D yazıyor da.
2: Şey gibi. Rezal işte, takım. Benfica B falan gibi.
1: 2024 gözüküyor ama. Oraya gidişi.
2: Bir sıkıntı yaşamış belli ki.
0: O zaman bayağıdır zaten duymuyoruz adını ya Origi'nin. Oynamıyormuş zaten o zaman.
2: Evet.
1: Evet, oraya gitmiş.
0: Daha önce de bıraksa olurmuş.
1: 2024'te gitmiş. 2024'ün yazında gitmiş. 2 sene önce gitmiş oraya.
0: A takımından Futuro'ya mı?
1: Evet. Ne alaka bu ya? Bir kez daha kafam şu an programda ikinci kez kafam karıştı.
2: Demek ki antrenman seviyesini falan bırakmış.
0: Sakatlık yaşamış.
2: Sakatlık
0: belki
2: yaşamış. Bir şey olmuş
0: fondan
2: yani.
0: Fondan düşmüş yani adam. Kafaca bitirmiş.
1: Evet, Liverpool, Wolfsburg, Milan, Nottingham. Ondan sonra biten bir kariyer.
2: Wolfsburg deyince aklınıza kim geliyor?
0: Dzeko, Grafite.
2: Grafite Misimovic. Bence Grafite.
1: Bana ikincilik geliyor artık. Aklıma.
2: Doğru.
1: Evet.
2: Wolfsburglar çok üzüldü şu anda.
1: Yıkıldılar. Yapacak bir şey yok. Genco, tekrar iyi yolculuklar.
2: Teşekkür ederim.
1: Döndüğünde görüşmek üzere. Sana aynen. Arada bağlanırız. Bugünlük programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
0: kalın. Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
6: Herkese iyi günler. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz yavaş yavaş Spor Kazanı'nda. Ercan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
6: Dünya Kupası heyecanını yaşamamız artık sadece 2 gün kaldı. Yavaş yavaş tabii ki heyecanımız da artıyor. Zannediyorum ki futbol severlerin de heyecanı artmaya başlamıştır. Gündemde genelde Dünya Kupası haberleri var. Transferde takımlarımız sessiz. Mesela Galatasaray'a baktığımızda işte yeni yönetim belli oldu. Mazbatalarını aldılar. Ziyaretlerini yaptılar. Onlar da bir anlamda beklemeye geçti. Fenerbahçe'de yeni yönetim, yeni başkan seçildi. Onlar da mazbatalarını alacaklar, göreve başlayacaklar ve devamında da zannediyorum ki bir Dünya Kupası bitene kadar bir sessizlik olacak gibi görünüyor. En azından şimdilik bunu söyleyebiliriz. Tabii ki transfer dedikoduları var, haber demeyelim bunlar ama dedikodular var. Her zaman olduğu gibi bu dedikodular hiç bitmez değil mi Ercan abi?
7: Bitmez. Şimdi Dünya Kupası olduğu için sevgili Mehmet, biraz bu transferlere uzak kalabiliriz.
6: Evet ama Dünya Kupası da bize yeterli zaten konuyu verecektir. Hatta %100. Vermeye başladı bile.
7: %100.
6: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde garip uygulamalar var. Takımlar ülkeye girmekte zorlanıyor. İşte Somalili hakem gündemde, ülkeye alınmadı ki Avrupa'nın en iyi hakemi olarak, Afrika'nın en iyi hakemi olarak gösteriliyordu.
7: Ben o işi anlayamadım. Hı-hı. Ya anladım da anlayamadım. Şöyle... bir uluslararası hakem Afrika'da üst düzey görevlendirilmiş, hı hı, onaylanmış, FIFA tarafından tanınmış, eğitim almış bir hakemin Amerika'ya giremezsin deyip deport diyorlar değil mi?
6: Evet, deport.
7: Yani özel sınır dışı.
6: Sınır dışı.
7: Ve FIFA da diyor ki işte ülkelere bağlıdır diyor hakeme vize verip vermemek. Fransız hakemi yapabilir misin aynı şeyi? Yapamaz.
6: Yok.
7: Ya da İngiliz Futbol Federasyonu'ndan Oliver'e yapabilir misin?
6: Yok. Yapamazsın.
7: Burada FIFA ben özel bir kurumum diyor ama değil bence.
6: Genelde anladığım kadarıyla
7: o gözüküyor.
6: Amerikalıların hani 3. dünya ülkesi olarak gördüğü bazı ülkelerin futbolcularına, teknik ekibine, hakemlerine uyguladığı bir negatif yaklaşım var.
7: Ya şimdi bu Senegal'e oldu. Özbekistan'a oldu.
6: Özbekistan'a oldu, evet.
7: Şöyle diyebiliriz. Ya bu takımlar çekilse ne yapacak FIFA?
6: Yüzüne gözüne bulaştırmış olacak koca Dünya Kupası'nı.
7: Ve diğer takımlar da rahatsızlıklarını belirtseler ne yapacaklar? Ya Dünya Kupası daha başlamadan ortaya bir kriz çıkıyor. Bu takımların yöneticileri bence yine çok iyi niyetli. Ya biz geldik bu Dünya Kupası'nı oynayalım, bu tarihi organizasyonda problem çıkartan biz olmayalım düşüncesinde gayet kabul edebileceğim bir davranış. O ülkelerin milli takımlarıyla ilgili, hı-hı, olarak o ülkelerin davranışı bence gayet olumlu. Ama FIFA'nın buna inanılmaz derecede sessiz kalması ve hiçbir şekilde işte o ülkeler gelirler ama burada o ülkelerin kanunları geçerlidir. Tamam, kanunları geçerlidir de dünyada bu uygulamalara pek rastlamıyoruz. Hiç rastlamadık, ben hatırlamıyorum, sen?
6: Hiç, ben de hatırlamıyorum. Ne Olimpiyat Oyunları'nda oldu böyle bir şey, ne Dünya Kupası'nda oldu. Ya çok garip uygulamalar var gerçekten. Amerika Birleşik Devletleri yani ne yapmaya çalışıyor bunu da anlamış değilim. Hatta Somali hükümeti, yönetimi de demiş ki ya diplomatik pasaport verelim, öyle girsin, ona da izin vermemişler.
7: Yani o hakemin ne olursa olsun daha kupanın başlamasına...
6: Omar Artan hakemin adını da söyleyelim. Omar Artan
7: kupanın başlamasına bak 8 saat var. Belki de bu problem halledilir.
6: Hakem kadrosundan çıkarıldı ama zannetmiyorum artık.
7: Hakem kadrosundan çıkarılması da şöyle bir olay gösteriyor bize. Yani oraya boşu boşuna emek verdi. Hakem oldu. Yıllardır çalışıyor. Yabancı dil gayet iyi.
6: Evet.
7: Ve Afrika'nın önemli isimlerinden biri hakem olarak. Bunu
6: kesinlikle,
7: öyle okuduk.
6: Kesinlikle.
7: Ya biz Ömer Artan'ı her gün izlemiyorduk, bilmiyorduk. Bu, hı-hı, olay sayesinde öğrendik ama CV'sine baktığımızda da yine üst düzey bir hakem olduğunu gördük. Ben kendisine büyük haksızlık yaptığına inananlardanım, yapıldığına.
6: Şimdi kıta finalinde zaten görevi yapmış bir hakemden bahsediyoruz. Ve bunu başaran ilk Somalili hakem olmuştu Omar Artan ve devamında da Dünya Kupası'nda da ya boy göstermek için görevlendirilmişti.
7: Seçilmiş bir hakem.
6: Seçilmiş bir hakem, yani torpille de gelmiyor. Zaten kıta finali yönetmiş Omar Artan ama Amerika Birleşik Devletleri diplomatik pasaport bile alsam ben seni almıyorum diyor. Neden almadığını da açıklamıyor.
7: Yazık oldu.
6: Çok, yani Ömer Artan'ın kariyer açısından da ülkenin futbol ne diyelim ona prestiji açısından da kötü oldu. Çünkü hiçbir Somalili hakem Dünya Kupası'nda bugüne kadar maç yönetmemişti. Bu ilk olacak.
7: Dünya Kupası böyle tarihleri, böyle notları sever. Dünya Kupası'nın içindeki kendi tarihi. Ama bu davranışları da bence unutmaz. Öyle

0: Tahmin ediyorum. Yani, ya şimdi çok hoş mu olacak? Unutulur. Amerikalı 3 oyuncuyu ben almıyorum dedi mesela önümüzdeki dünya.
1: Yani ne olacak?
0: Ne olacak?
1: Yani bilemiyorum.
0: Ya da Amerikalı hakemi almıyorum diyecek. Mesela başka bir ülke.
1: Aynı problemi Irak cephesi de yaşadı. Yani Iraklılar da yaşadılar.
0: İran zaten yerini değiştirdi Meksika'da.
1: Evet, Meksika'da.
0: Ya hakeme şöyle yapabilirlerdi. En azından bunu değerlendirmeleri lazım. Meksika'ya alacaklardı hakemi. FIFA girecekti araya.
1: Evet, FIFA. Evet, madem Amerika'da değil, Kanada'da da maç var değil mi? Kanada'da
0: evet,
1: var.
0: Derhal
1: Meksika'da
0: böyle
1: var.
0: Bir şey kabul edilemez deyip Meksika ve Kanada'ya yönlendirecekti. Tamam, sen Amerika'yı almıyorsun ama ben
1: tamam,
0: kendisini seçtim. Güveniyorum ben kendisine.
1: Meksika'da görevlendiriyorum.
0: Ya da Kanada'da.
1: Ya da Kanada'da görevlendiriyorum. Ya şimdiden son yılların hatta belki de Dünya Kupaları tarihinin en tartışmalı Dünya Kupası olmaya aday. 2026 Dünya Kupası.
0: Ya ben böyle şeylerden soğurum Mehmet.
1: Ben de.
0: Yani belki bir ay sonra başka işte güzel golleri, unutulmaz oyuncuları, harika maçları mutlaka konuşup değerlendireceğiz. Ama bu olaylar Dünya Kupası için bir soğukluk getirdi bana bu yapılacak Dünya Kupası için.
1: Şimdi FIFA'nın kapsayıcılık ilkeleri varmış. Bununla da çelişiyormuş bu Omar Arta'nın geçerli vizesi bulunmasına rağmen bir ülkeye alınmaması. Yani FIFA'da aslında sorumlulardan biri kabul ediliyor.
0: İşte söylediğim gibi FIFA'nın özerkliğinin tartışmaya açık hale getirilen bir davranış bu.
1: Hı hı.
0: Bunu kabul edelim.
1: Şimdi Uluslararası Af Örgütü de devreye girdi. Onlar da diyor ki ABD'nin sert göç politikaları turnuvanın güvenliği ve kapsayıcılığını tehdit ediyor diyor. Uluslararası Af Örgütü.
0: Doğru değil mi?
1: Doğru. Yani tepkiler daha Dünya Kupası başlamadan bayağı üst düzeyden dile getirilmeye başlandı. Bunu söyleyebiliriz kesinlikle.
0: Ya da daha önceden diyelim ki 3 ay 4 ay önce FIFA'ya diyeceksin ki bu hakemi görevlendirme hiç boşu boşuna. Hakemin de bundan haberi olmasın. Biz onu almayacağız diyeceksin Amerika'ya ki olay böyle büyümeden halledilsin.
1: Evet, yani garip şeyler oluyor. Özbekistan milli takımı çok ciddi zorluklar yaşadı. Onları da köpekler, narkotik köpekler çantalarına kadar inceledi.
0: Ya, Özbekistan'ın ne ilgisi var değil mi mesela?
1: Evet.
0: Kendi halinde bir ülke. Ki Senegal dünya futbolunda önemli yeri olan marka bir milli takım. Onlara da yapılıyor aynı.
1: Onlara da yapılıyor. Senegal'e de yapılıyor.
0: Ya Senegal'in bir sürü oyuncusu Avrupa'nın çok önemli liglerinde forma giyiyor.
1: Şimdi İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muamele ve FIFA'nın sessiz kalması ciddi eleştirileri beraberinde getirdi. Dediğim gibi Uluslararası Af Örgütü bile devreye girdi. Yani siz ne yapıyorsunuz dedi.
0: Ya FIFA'nın bu konuda hem Amerika Federasyonu'na gerekirse ceza vermesi de gerekiyor bence.
1: Verebilir mi? Zannetmiyorum.
0: Zannetmiyorum ama vermesi gerekiyor.
1: Tabii canım, yani eşitlik ilkesi uyarınca bunu başka bir ülke yapsa, mesela işte Amerika Birleşik Devletleri değil de örneğin Dünya Kupası'nın işte Avustralya'da olsa ya da başka bir ülkede olsa bu tarz uygulamalar yapılsa çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalırdı. Ya da bir Suudi Arabistan'da olacak diyelim Dünya Kupası. Suudi Arabistan dedi ki almıyorum. Köpeklerle aratıyorum geleni gideni.
0: Evet.
1: Ne olacak?
0: Ne yapacaksın? Ay, o kapıyı da açtım. Açmadın mı?
1: Açtı. Ya bu konu çok su kaldırır. Bir araya gidelim, devam edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Dünya Kupası başlamadan skandalları başladı. Yani o kadar garip görüntüler düştü ki basına, yani inanılır gibi değil. Mesela Senegal milli takımı havalimanı pistinde, Ercan abi, turnuva teamüllerine aykırı şekilde didik didik arandı. yıldız futbolcular yapılan muamele de

0: futbol dünyasını ayağa kaldırdı. FIFA yine sessiz. Pistin ortasında, görüntüleri izleyenler vardır, bir tane sandalye koymuşlar. Tek tek oyuncular o sandalyeyi oturtuyorlar. Etrafında işte önce güvenlik görevlileri, sonrasında köpekler her şeyi inceliyor. Tek tek çantalarını da ellerine veriyorlar. Bu çanta senin mi, benim? Alıyor oyuncu çantasını eline. Sonra köpeğe koklatıyorlar. Sonra açıyorlar, bakıyorlar içinde ne var ne yer. İşte sandalyedeki oyuncunun etrafında yine 4-5 kişi arama yapıyor vesaire. Yani gerçekten skandal görüntüler.
1: Bunu bu hale getirmek tamamıyla maalesef FIFA'nın sorumluluğu. Ya bu böyle devam ederse kupayı başlatmak problemli olabilir. Açıklaması bile ortamı biraz yumuşatabilirdi.
0: Tamamen sessiz FIFA. Ya onlar tamamen paraya bakıyor galiba. Anladığım kadarıyla. Yani Dünya Kupası'na gelecek paraya bakıyorlar. Her şeyi bırakmışlar ev sahibi ülkelere ve oraya gidecek ülkeler de kendi başına bütün problemlerle yüzleşmek durumunda FIFA'ya göre.
1: Ya maalesef.
0: Sonra da FIFA diyecek ki ben Dünya Kupası organize ettim mesela.
1: Ya bu organize olmamış.
0: Olmamış.
1: Ya şöyle, şimdi dün seyrediyorum. Milli takımımızın kamp yaptığı yer Phoenix. Hı hı. Yakınlarında Arizona'da.
0: Arizona'da.
1: Hava sıcaklığı 40. Şimdi orada kamp yapıyorsun. Bu neden biliyor musun? Biz hani son maçları oynadığımız için geç kaldık. Yer bulma konusunda.
0: Hı hı.
1: Ya yani onunla FIFA ayarlıyor ya. Bizi işte çölde, Arizona çöldür zaten biliyorsun.
0: Tabii.
1: Phoenix yakınlarında bir kamp merkezi. Kamp merkezi güzel olabilir. Ama bizim ilk maçımız Kanada'da, Vancouver'da. Şimdi bunları biz ancak kendi mali imkanlarımızla onu düşünmemiz gerekiyordu bence.
0: Bence %100 öyle Mercan abi.
1: Kendi mali imkanlarımızla biz direkt Kanada'ya inecektik.
0: Aynen.
1: Vancouver'da yakınlarında spor tesisi yok mudur? %100 vardır.
0: Vancouver'da sayısız vardır, ben sana öyle söyleyeyim.
1: %100 vardır.
0: Yani evet.
1: Orada o iklimde hazırlıklara başlayacaktık. Hı-hı. Çünkü biz ya Arizona ne ilgisi var Vancouver'la? 5 saat 6 saat yol zaten uçakla. Hı-hı. Bunda da ben FIFA'yı
0: eleştiriyorum. 5-6 bin kilometrelik yol, evet.
1: Burada ben de FIFA'yı da eleştiriyorum burada.
0: Şimdi FIFA evet böyle hani belki de der ki ben yer bulamadım. En uygun yer burayı buldum ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun parası yok mu? Var. Bir tane sponsor ya da iki tane sponsordan rica edilir. Hadi parası da yoksa. Ya işte bize Arizona'yı verdiler. Çok alakasız bir yer. Biz burada hazırlanamayız. Bizim bu turnuvada ileriye gitmemiz için ve sizin de reklamınız olması için sponsorlar biraz bize destek olun diyebilir. Türkiye Futbol çok rahat diyebilir yani bunu.
1: Ya şimdi
0: diğer sporlarda bunu çok yapıyoruz.
1: Bizim ya biyolojik olarak vücudu düşün. 40 derecede hazırlanıyorsun. Alışırsın birkaç günde buna. Tamam, alışırsın.
0: Alışırsın, evet.
1: Ama bir anda 25 dereceye gideceksin. 40'ta. Hı hı. Maç oynayacaksın orada. Açılış maçı. Bu biraz zor bence.
0: Bence de zor. Bizim dediğin gibi direkt olarak Vancouver'a gidip orada hazırlanmamız lazımdı. Masrafı neyse Türkiye Futbol Federasyonu bunu çok rahat karşılayabilir. Çok rahat karşılayabilir. Daha iyi bir hazırlık dönemi geçirebilirdik. Yani gidip incelenirdi. Hatta aylar öncesinden gidip yer bakılabilirdi. Zemin bakılabilirdi. Yani çok imkanı var Türkiye Futbol Federasyonu'nun.
1: Ya şöyle,
0: oradan birine rica edilebilirdi.
1: Ya bu Arizona'da kamp yapılır mı diye.
0: Hı hı.
1: Ya o insanlar nasıl etkilenir mi etkilenmez mi diye. Bunun bir araştırmasının yapılması lazımdı. Herhalde yapmışlardır. Belki de demişlerdir ki antrenman akşam saatlerinde güneş altında olmayacak. O zaman işte 40 derece hissedilmeyecek. Diye öğlen yapamazsın. Ne maç yapabilirsin orada?
0: Bayılırsın.
1: Antrenman yap. Bayılırsın tabii. 40 derece ne demek Mehmet?
0: İşte Montella'ya da soruldu. Ben dedi Adana'da çalıştım dedi. Alışkınım dedi. Biraz yani espriye vurdu işi.
1: Bence espriye.
0: Ama rahatsız. Vurdu. Bence rahatsız. O da rahatsız yani o sıcakta çalışmaktan.
1: Yani oyuncular için çok zor.
0: Tabii o eleştirmek istemedi herhangi bir tepki görmemek adına ama ben de rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Yani ben olsam rahatsız olurum. Ama Montella'da da şöyle bir şey var bence. İsteseydi ya burası çok sıcak başkanım bizi şurada işte Vancouver'a yakın bir yerde.
1: Ben çalıştım yardımcılarımla şu yerler bizim uygun için ideal olur.
0: Deseydi bunu federasyon %100 kabul ederdi bence. Benim tahminim.
1: Yani direkt olarak Amerika'ya da inmemiş olurdu.
0: Amerika'ya da inmemiş olurdu.
1: Evet, Kanada'da.
0: Kanada'ya giderdin.
1: Orada rahat rahat. Hı hı. Sonra işte maç neredeyse oraya doğru hareketlenirdin.
0: Bu daha mantıklı. Olurdu bence. Bakacağız artık geçti. O daha erken planlanması gereken
1: tabii,
0: bir şeydi.
1: Tabii.
0: Ama mesela İran'da 13 kişi vize alamadı, kamp yeri değişmek zorunda kaldı Ercan abi. Bu da saçmalık. Niye böyle bir şey oluyor mesela? Tamam savaş var da.
1: Ya şimdi santraforun, siyasi... sağ bekin, kalecinin, antrenörün oraya top oynamaya geldiler. Dünya Kupası katılmaya hak kazanmışlar.
0: FIFA burada da sessiz, klasik. Onlar da vize problemi yaşadılar. Onlar da ülkeye alınmadılar. Uzun bir incelemeye tabi tutuldular onlar da ve 13 kişinin vize başvurusu onaylanmadı. Onlar da Meksika'ya gitti. Meksika'ya inmek zorunda kaldılar. Meksika'da da inişte 168 yazılı bir rozet dikkat çekti. O rozetin de anlamı şu: Amerika'nın İsrail'le beraber ortaklaşa bir saldırısı olmuştu İran'a malum. Orada 168 çocuk ölmüş.
1: Evet.
0: İran kaynaklarına göre okul saldırısında. O 168 rozetinin de anlamı bu. Uçak dinlenerken dikkat çekiyordu futbolcuların üstündeki o 168 yazılı rozet. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'e de 7 saatlik sorgu yapıldı Ercan abi.
1: Sonuç?
0: 7 saat. Cep telefonuna kadar incelemişler. Chicago Havalimanı'nda.
1: Hayır, sonuç ne oluyor? Yakalamışlar mı?
0: Yok. Yok, hiçbir şey yok. 7 saatin sonunda ancak girebilmiş. Ancak takımın resmi fotoğrafçısı girememiş. İzin verilmemiş, deport edilmiş. Komedi ya, gerçekten. Yani 7 saat...
1: Ha, gitmeden önce nasıl, zaten
0: ne sordular 7 saat
1: mesela. Ha bir de gitmeden önce zaten uçağa binmeden Amerika'ya gidenler biliyordur. Orada onayı alıyorsun.
0: E tabii vizeni alıyorsun aynen.
1: Gitmeden önce.
0: Gitmeden önce.
1: Orada Amerikalı görevliler var.
0: Hı-hı.
1: Tamam sen uçağa binebilirsin diyor.
0: Diyor.
1: Ama havaalanında diyorlar ki yok giremez. O zaman uçağa bindirmeyin adamı. Yazık. Hiç bindirmeyin de deyin ki baktık sistemlerimize sizin Amerika'ya girişinize izin veremiyoruz uçağa binemezsiniz deyin.
0: Hı hı.
1: O zaman işi şoba dökmüşler artık.
0: Ya çok
1: diyor ki dünya değişiyor artık, ben dünyanın yeni patronuyum zaten öyleydim ama en büyük patron benim mesajı bu.
0: Tamam öyle bir misyon kendine yüklemiş olabilirsin de bu yaptıkların da pek hoş değil. İşte Senegal'i anlattık, Özbekistan'ı anlattık. İşte Senegal pistin ortasında tek tek kontrol ediliyor.
1: Benzer güneşin bir, altında.
0: Güneşin altında. Özbekler yaşadı. Onlar da New York'ta Hollanda'yla oynayacaklar. Hazırlık karşılaşması. Polis köpekleri eşliğinde güvenlik kontrolünden geçtiler ve tesise öyle girdiler mesela Özbek kafilesi.
1: Şimdi bu moral motivasyonu da bozmaz mı?
0: Ya tabii canım, sanki suçlular ya da hani zorla oraya getirilmiş gibi. Bu insanlar spor yapmaya, futbol
1: hak
0: oynamaya geldi.
1: Hak ederek de Dünya Kupası'na katılmayı başardılar.
0: Evet.
1: Ya zorla bizi alacaksınız diye baskı falan yapmadılar.
0: Baskı falan yok.
1: Oraya giden her takımın, her oyuncunun alın teri var.
0: Bu Somalili hakem de 2025 yılında, geçen yıl Afrika'da yılın hakemi seçilmişti kıtada. Kıtanın en iyi hakemi alınmadı.
1: En büyük skandallardan biri o. Ben sana söyleyeyim.
0: Çok çok garip, gerçekten çok garip.
1: Yani FIFA hakem komitesi mi? artık bu konuyla ilgili bırak FIFA'yı.

0: Yani genel başkanı demiyorum ben, genel sekreteri. Hakem komitesinin bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapması gerekiyor. Öyle şey olur mu?
1: İran forveti de işte Irak takımının en golcü oyuncusu 7 saat sorguya alınıyor. Bu da garip. Sonrası.
0: Fair play, fair play diyorlar da o artık buzdolabına,
1: Yok, fair
0: buzluğa
1: play
0: kondu.
1: diye bir şey kalmadı.
0: Hiç boşuna FIFA uğraşmasın. Fair play, please falan diyorlar ya, lütfen.
1: Şimdi dinleyicilerimiz de diyor ki tüm sorumlu diyor artık bu saatten sonra FIFA'dır.
0: Kesin katılıyorum.
1: Bence de.
0: Yani FIFA'nın derhal bu işlerden sorumlu olan kimse Amerika Birleşik Devletleri'nde onunla bir toplantı organize edip bu olayların olmamasını rica etmesi gerekiyor.
1: Şimdi 2 yıl sonra dinleyicimiz de yazmış. Ben de sana soracaktım. 2 yıl sonra Amerika'da bir de olimpiyat var Ercan abi. Los Angeles'ta.
0: Ya 2 yıl sonra yani
1: Düzelir mi?
0: dünya bayağı bir değişimde, ya bilmiyoruz ki bu yönetimin anlayışı devam eder mi? 2 yıl sonra seçimler var değil mi
1: Bu
0: orada?
1: yönetim gidici zaten. Çok büyük tepki var Trump'a. Kasım ayında büyük ihtimalle o gücünü kaybedecek.
0: Evet.
1: Büyük ölçüde kaybedecek Trump. Bu netleşti. Ama 2 yıl sonra tam seçim zamanı senin de dediğin gibi farklı bir uygulama söz konusu olabilir. Belki Amerika yani şu anda yaşananları veya Trump'ın dünyaya yaşattıklarını belki biraz da ne diyeyim affettirmek adına çok da güzel bir organizasyon yapabilir.
0: Daha
1: Daha
0: başka bakabilir.
1: misafirperver bir uygulamaya gidebilir.
0: Esas konuyu sen açtın. Bunun adı misafirperverlik değil. Böyle bir şey yok. En azından misafir olarak düşündüğün, ki öyleler zaten.
1: Tabii misafirler. Ya bir de ne yapabilir? Adam geldi diyelim. Gitmek istemedi. Hadi hani ondan korkuluyor herhalde. Hani
0: Ya
1: buraya yerleşecek
0: gönderirse,
1: mi? Gönderirsin ne olacak yani sen?
0: uçağa bindirip gönderiyorlar.
1: Uçağa bindirip gönderiyorlar. Başka neden işte bu ülkeye bir şey mi sokuyor? Ya aranıyor zaten 50 yerde
0: Uçağa
1: herkes.
0: binmeden önce de aranıyor.
1: Çıkışta da gümrükte de aranıyor.
0: Her yerde
1: Her
0: aranıyor.
1: yerde aranıyor zaten de bu uygulamalar biraz bir garip bir şey anlatmaya çalışıyorlar da anlayamadık çok anlamsız.
0: Ben çok şaşkınım ve üzgünüm. Ya olimpiyat da var 2 sene sonra. Dediğin gibi böyle devam ederse, ya gerçi Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ben sana söyleyeyim, FIFA'dan daha başarılı bir kurum.
1: Katılıyorum sana evet.
0: Ya Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu böyle olacaksa olimpiyat yerini şimdiden bir düşünelim sözünü bile edebilir.
1: Diyebilir. Ve de olimpiyatı organize edebilecek ülkeler de çıkar.
0: Hazır.
1: Der
0: Çok
1: ki
0: iyi.
1: bu sene yapamadık Amerika'nın bu tutumu yüzünden. Amerika'ya da men cezası verdik. Amerikalı sporcular gelmeyecek bir sonraki olimpiyata.
0: Olabilir. Biliyor musun ya, Olimpiyat Komitesi'nin öyle şeyleri var, çıkışları var.
1: Öyle bir şey olsa mesela Amerika çok hizaya gelir. Çok ciddi şekilde hizaya gelir. Bir güç gösterisi değil demiş Doğan Bey. Bu bir korkunun da göstergesi demiş. Amerika için söylüyor bunları.
0: Olabilir tabii. Ama sporcular üzerinden bunu göstermesi bence hoş bir görüntü değil.
1: Şimdi biz seninle yayın öncesinde de konuştuk. Yani bizim takımlarımıza, bizim yöneticisi olduğumuz takımlara böyle şeyler yapılsa belki de çekilmeyi bile düşünebilirdik.
0: Tabii.
1: Şimdi dinleyicimiz de diyor ki sahadan çekilme dahil büyük protesto olarak gebe bir Dünya Kupası var diyor. Belki de şimdi buradan yola çıkarak takım örnek veriyorum İran sahaya çıkacak seremoniye oradan diyecek ki ben çok kötü muameleye uğradım gidiyorum soyunma odasına.
0: Olabilir.
1: Ben
0: Özbekistan diyecek.
1: Özbekistan bunu diyecek belki.
0: Senegal diyecek belki.
1: Senegal diyecek, Irak diyecek. Diyebilirler. Böyle bir şey olursa yani yer yerinden oynar.
0: 4 ülke aynı anda bunu yaparsa Dünya Kupası zaten sıkıntılı oluyor.
1: Sıkıntıya düşer net bir şekilde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlar da var. Biraz mesajlara bakayım. Senegalli hakeme destek demiş, sonrasında Somalili hakem diye düzeltmiş dinleyicimiz Osman Bahçe Kapılı. Diyor ki diğer hakemler destek amaçlı bir protesto sergileyebilir mi?
1: Sergilemeleri lazım. Sergilemeleri lazım.
0: Evet.
1: Meslektaşları.
0: Olabilir. Meslektaşları.
1: Ya hayatında ilk defa maç yönetmeyecek Somalili hakem. Afrika'nın en iyi hakeminden bahsediyoruz. Sergilemeleri gerekiyor.
0: Şimdi Seattle'dan bir dinleyicimiz, sadık dinleyicilerimizden biri, bir Amerikan vatandaşı, Eritre asıllı arkadaşım var diyor. Doğduğu ülkeye gidemiyor çünkü giderse Amerika'ya geri gelemez. Birçok ülkeye yasak geldi.
1: Yazık.
0: Bu da sıkıntı tabii.
1: Bir de Amerikan vatandaşı.
0: Amerikan vatandaşı. Gidersen gelemezsin demişler. O da gidemiyor ülkesine.
1: Yazık.
0: Şimdi neden bunlar yaşandı anlamak mümkün değil.
1: Tabi sportif çerçeve içinde kaldık. Neden yaşandığı malum.
0: Evet, bazı ülkeler protesto etsin, katılmasın diyenler var. Mesajlara
1: maç içi protesto olabilir.
0: Maç içi olabilir. Seninle konuştuk maç başlarken, başlama düdüğüyle beraber belki.
1: Evet, ırkçılığa karşı yapılan o protestoları hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Bütün takımlar diz çöküyordu.
0: Diz çöküyordu. Yine buna benzer. Bir dakika çökseler, diz çökseler yeter.
1: Bütün dünyanın kalbinin attığı organizasyon.
0: FIFA sınıfta kaldığı Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokamıyorsun, maç yönettiremiyorsun.
1: Ben saygınlığının büyük darbe aldığına inanıyorum. Dünyada ben futbolun patronuyum diyor. Patronlar böyle davranmamalı. Hı hı. Yani sizin bu yaptığınız kabul edilemez. O hakem içeri girecek ve alacağım demesi gerekiyordu. Devreye girmesi lazımdı. Hı hı.
0: Onlar da çok pasif. Çok pasif kaldılar gerçekten.
1: Utanmışlardır bence. Hmm. En azından aralarında utananlar vardır herhalde.
0: Bursa'dan Aykut Bey demiş ki FIFA gücünün yettiği ülkelere kafa tutuyor. Amerika'ya bir şey diyemiyor demiş. Daha kötü yerlerde de kamp yapabilirdik. Bence yine de şanslıyız demiş Arizona için bir dinleyicimiz.
1: Olabilir. Burada problem olan tabii ki sıcak.
0: Biz kendimiz organize edebilirdik aslında. Kendi kamp merkezimizi kendimiz bulabilirdik. Seyahat programımızı ayarlayabilirdik.
1: Ya ilk maçla bayağı ters çünkü.
0: Doğru.
1: Ya iklime baktığımızda bayağı ters bir yerdeyiz.
0: Sadece futbol değil, politik olarak da çok konuşulacak bir Dünya Kupası bizi bekliyor demiş.
1: Katılıyorum.
0: Konya'dan Bekir Bey. Kuba'dan çekilirim diyenler çok fazla. Bir belediyeden, Darnavutköy Belediyesi'nden de mesaj geldi Ercan abi. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Yasin Bey, Avustralya maçı sabahı diyor. Arnavutköy Belediyesi başkanımız da diyor, sabah namazını kılıp belediyenin verdiği kahvaltılıkla şehir parkında dev ekranda maç saatini bekliyor olacağız.
1: Güzel bir organizasyon.
0: Evet, güzel organizasyon. Birçok belediye bunu aslında yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Bunlar yapılabilir. Güzel şeyler. Şimdi Ercan abi, senin Gert Müller hayranı olduğunu bilen bir dinleyicimiz var.
1: Evet.
0: Adana'dan Ramazan Bey. Bu Dünya Kupası'nda gol kralı kim olur diyor.
1: Çok
0: zor bir soru.
1: Zor bir soru.
0: Daha önce örneğini verdik mesela. Hiç gol atmadan işte Giroud forvetken Fransa dünya şampiyon olmuştu. Şimdi
1: bir maçta 5 gol atan Salenko var.
0: Evet, bir maçta 5 gol atan Rus Salenko var.
1: İspanya La Liga'nın gol kralı Mbappe şanslı başlıyor diyelim mi?
0: Mbappe olabilir. Yamal olabilir.
1: Harry Kane'in performansı
0: Harry Kane olabilir. İngiltere bir şeyler yapabilir gibime geliyor bu Dünya Kupası'nda. Harry Kane çok formda geldi. Harry Kane olabilir. Gol asist katkısında ben Yamal'ın bir olacağını düşünüyorum.
1: Yamal ben ama eğer kendini iyi hazırladıysa Yamal ile Mbappe arasında geçebilir.
0: Olabilir. Mbappe Yamal kadar asistçi değil ama bakarız.
1: Yani şu var, iki finalde geçtiğimiz iki finalde de en golcü oyuncu.
0: En golcü oyuncu.
1: Yani kupa tarihinde böyle bir yeri de var Mbappe'nin. Finallerin golcüsü.
0: Sever değil mi?
1: Tabii.
0: Finalleri sever. Infantino Trump'ın çalışanı olduğundan ses çıkaramıyor diyor dinleyicimiz.
1: İşte Miami'de FIFA bir yer açtı. Devam ediyorlar şu anda. Bir kurum açtılar orada da. O tabii seslerini çıkaramamasına neden oluyor.
0: Biraz da onun etkisi var. Belki de biraz değil, büyük oranda onun etkisi var diyebiliriz.
1: FIFA'nın merkezi İsviçre. İsviçre'nin özelliği ne? İsviçre tarafsızdır her zaman, biliyorsun.
0: FIFA hesabına karışmaz. Tamamen.
1: Tarafsızdır tamamıyla.
0: Tarafsızdır.
1: O yüzden işte UEFA FIFA'nın merkezleri olarak İsviçre devam ediyor. Tarafsızlık ilkesi ön planda kalınca da bu yapılanlara bir tavır göstermek lazım. Ya yani Cenevre'de bir açıklama yaparsın ya da Zürih'te. Tarafsız olarak, değil mi?
0: Katılıyorum sana. Bir dinleyicimiz de demiş ki Afrika takımları çekiliyoruz dese mecbur Somalili hakemi almak zorunda kalırlar.
1: Şimdi onlar da büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Ya yani daha kupa başlamadı. Ama böyle devam ederse kupanın içinde enteresan şeyler göreceğiz herhalde.
0: Dünya Kupası gözümden düştü demiş Yasin Aktaş. Çok heyecanlıydım hem ülkemiz adına hem bir futbol sever olarak. Ama yapılanları gördükçe bu heyecanım gitti diyor.
1: Birçok kişi aynı duygu yaşamış olabilir.
0: Gözümde korkunç bir Dünya Kupası haline geldi diyor.
1: Dediğim gibi programı açarken de konuştuk. Belki bir ay demeyelim, 15 gün sonra nefis maçlar, goller, milli takımımız inşallah iyi gider. Milli takımımızın başarısı, onlar konuşulur. Ama bu tarihin içinde yerini aldı. Yani 4 yıl sonraki Dünya Kupası'nda böyle başlamıştı diye belgesellerde yer alacaktır. O aranma sahneleri, Somalili hakemin görüntüleri. O artık bitti o iş.
0: Buradan güzel bir belgesel çıkacak gibi geliyor bana. Bu Dünya Kupası'nın güzel bir belgeseli çıkar, ileride izleriz.
1: Kupaya katılamayanlar diye.
0: Katılamayanlar, skandallarla örülü Dünya Kupası şeklinde bir belgesel bekliyorum ben. Dijital platformlardan.
1: Ya FIFA'nın bu başkanı diyelim değişti. Infantino. Seçim oluyor ya FIFA'da. Ya şu anda ben şunu merak ediyorum. Afrika kıtası da oy kullanıyor. Başkanlık seçimlerinde. Asya'da Özbekistan oy kullanıyor.
0: Irak.
1: Oy kullanıyorlar.
0: İran.
1: Evet. Ve başkan değişti. Tamamıyla ayrı bir başkan geldi. Ne olacak o zaman? Ne yapacaklar?
0: İşte ben her geçmiş şeyi geri geçmişte aldım. Kalmıştır diyecek herhalde.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Güzel. Turnuvayı alınmayan hakemi bizim federasyon davet etsin, maç yönetsin bizde diyor Adem Bey.
1: Vallahi güzel şeyler söylüyor.
0: Evet. Doğru, bir derbileri yönetsin, niye yönetmesin?
1: Değil mi?
0: Böyle bir jest olur. Bizim maç saatleri Türkiye için erken ama oranın saatine göre geç. Bizim için uygun bence demiş dinleyicimiz.
1: Onların prime time'ına uyuyor tabii. Öyle değil mi?
0: Her grupta averaj takımı var, bizim grupta yok demiş.
1: Doğru.
0: Bir de ilk grupta, ilk gruba bakıyorum, A grubunda Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore. Bu grupta da

0: Evet, yok gibi.
1: Bizim grupta da öyle.
0: Bizim grupta da öyle. Finalin adı Fransa İspanya olur demişler.
1: Yani ağacı, hani var ya, bir turnuva ağacı vardır her zaman. Hı hı. Öyle değil mi?
0: Evet. Gol asist katkısı o lise olabilir demiş. Olabilir o lisede. Çok fazla.
1: O lisede 3 tane golü var mesela son maçta falan, değil mi?
0: Evet.
1: Fransa'nın hat-trick'i var.
0: Çok formda. Şimdi o liseyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi yeri gelince söyleyeyim, görmeyenler vardır. İşte o liseyle röportaj yapıyorlar. İşte seçilip seçilmeyeceğimi bilmiyordum diyor. O lise Dünya Kupası'na. İşte bir Türk kullanıcı da şöyle yazmış. Ya zaten takım senin. Seni seçmeyecekler de kimi seçecekler demiş. Senin takımı seçmen lazım demiş. O kadar formda yani o lise. Şu anda gerçekten Dünya Kupası'nda fark yaratabilecek isimlerden biri diye düşünüyorum. Çok fazla mesaj var. Teşekkür ediyoruz. O liseyi unutmayalım diyen dinleyicilerimiz var. Kars'tan selamlar. Kars'a biz de selam gönderelim.
1: Sevgiler Kars'a.
0: Bakalım. Ha, 2024 diyor, Dünya Kupası'nda diyor. 2024 Avrupa Kupası'nda 16 yaşından küçüklerin saat 10'dan sonra çalışamaz kanunundan dolayı Yamal saat 10 olmadan oyundan alınıyordu demiş.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Öyle bir espri vardı.
0: Öyle bir espri vardı, güzeldi.
1: Artık yok, o da büyüdü.
0: O da büyüdü. Antalya'dan Süleyman Bey, ne zaman diyor Dünya Kupası maçı anlatacak diyor Ercan abi diyor.
1: Kısmet diyelim biz de.
0: Kısmet.
1: Teşekkür ederiz ilgisine beyefendi.
0: Hür iradesiyle oy kullanan kaç ülke var FIFA için demiş. Dünya FIFA'da.
1: Bayağı vardır.
0: Vardır. Vardır.
1: Ya yani şimdi burada ne olursa olsun ben Afrika'dan büyük bir oy kaybı yaşadığını gördüm yeni FIFA'nın şu yönetiminin. Yaşamaz mı? Yaşar.
0: Bence yaşar.
1: Asya'dan yaşamaz mı?
0: Yaşar.
1: Avrupa'dan yaşamaz mı? Bence yaşar.
0: Yaşar. Normal yaşaması da lazım. Kadıköy'den Osman Bey, Amerika'nın yaptıkları hakemlere baskı açısından baktığımızda puan durumunu etkiler mi?
1: Yok, etkilemez. Tam tersi olabilir.
0: Evet, ben
1: tam tersi olabilir.
0: Yansıyacağını zannetmiyorum.
1: Ya bir kere hakemlerin hoşgörülü, hani ev sahibine bakılır ya, o dün itibariyle bitti bence.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor dostluk, barış ve kardeşliktir demiş Bursa'dan Ali Bey. Kesinlikle öyle ama yapılanlar garip geldi bize.
1: Bana da geldi.
0: Şimdi bakalım.
1: Hem garip hem kabul edilemez.
0: Kabul edilemez. Kesinlikle kabul edilemez. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü sporun biz birleştirici gücüne inanıyoruz. Ama burada bir birleştirici güçten ziyade bir ayrımcılık olduğunu
1: çok
0: görüyoruz.
1: Ayrı kulvarlar, yani spor, politika, öyle değil mi? Ayrı değil mi?
0: Evet.
1: Yani salonlar, pistler, havuzlar, hı hı, zeminler, ring, minder. Bunların konuşulması gerekirken biz neleri konuştuk?
0: Çok farklı şeyler konuşuluyor. Şimdi biraz Dünya Kupası'na tekrar döneyim. Biraz o iç karartıcı haberlerden çıkayım istiyorum. Biraz bilgi
1: olur.
0: Bilgi verelim. Dünya Kupası ile ilgili programımızda ve

0: Biraz da bunun üstüne konuşalım, tartışalım istiyorum. 48 takımlı bir Dünya Kupası Ercan
1: Çok fazla.
0: abi. 48 takımın kaç tanesi yabancı teknik direktöre emanettir? Okudun mu? Ya da hiç baktın mı? Bir tahminin var mı?
1: 48'in 34'ü olabilir mi?
0: Yaklaştın 28'e.
1: Evet.
0: 48 takımın 28'i yabancı teknik direktöre emanet edilmiş. 20'sinde ise yerli teknik direktörler mücadele edecek. Şimdi baktığımızda 48'den 28 yabancı bir hayli yüksek. Yani %50'den fazlası yabancı teknik direktöre emanet.
1: Evet, ya birçok ülke biliyorsun ligleri bile çok kısa süren ülkeler var. Ve bu yüzden daha çok yabancı teknik adamla bu tarz turnuvalara katılmaya alışmış ülkeler var. Bu daha önceki Dünya Kupalarında da vardı. Ben esasında normal karşılıyorum. Çok ülke var böyle. Afrika kıtası olsun, Asya olsun. Bizim de öyle. Teknik direktörümüz Montella, bir İtalyan.
0: Montella. Şimdi ülkeleri tek tek saymayacağım ama en fazla temsil edilen teknik direktörle temsil edilen milliyet desem var mı aklında bir ülke? En fazla teknik direktörü olan ülke Dünya Kupası'nda.
1: Milliyet olarak bayağı zor bir soru sordun.
0: Çok zor bir soru, evet.
1: Güney
0: Bu
1: Amerika değil de Akdeniz'de olabilir mi?
0: zor bir soru. Gerçekten de zor bir soru.
1: İspanya olabilir mi? Portekiz, İspanya.
0: Dil olarak yaklaştın. Arjantin.
1: Arjantin değil mi?
0: Arjantin'den 6 teknik direktör varmış Arjantin abi.
1: Ya o ekolden devam
0: Evet,
1: ediyorum.
0: Arjantin işte Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Becasese, Gustavo Alfaro ve Mauricio Pochettino.
1: Amerika'nın zaten teknik
0: Pochettino.
1: direktörü Pochettino. Bielsa da kendine has bir çok başarılı teknik direktör. Uruguay'ın teknik direktörü.
0: Uruguay'ın teknik direktörü. Arjantin'i de Fransa takip ediyor. 5 teknik direktörler.
1: O Afrika kıtası ağırlıklı olabilir mi?
0: Afrika kıtası
1: Evet.
0: ağırlıklı. 4 teknik direktörle de İspanya.
1: Yine İspanya teknik direktör dağılımında ilk üçe girmesi önemli.
0: Almanya ve İtalya ise üçer teknik adamla temsil ediliyor. Biri zaten bizde
1: Evet.
0: İtalyanların. Montella. En genç teknik direktör Almanya milli takımının başındaki Nagelsmann'mış, 38 yaşında. Hansi Flick'in ardından geçmişti başa. En yaşlı teknik direktör ise gitti geldi avukat. Dik avukat Curaçao'nun teknik direktörü.
1: Curaçao, evet.
0: 78 yaşında Hollandalı Dik avukat Dünya Kupası'nın en yaşlı teknik direktörü
1: Dünya futboluna
0: olacak.
1: çok büyük hizmetleri olmuştur kendisinin.
0: Evet.
1: Türkiye'den de biliyoruz. Fenerbahçe'yi de çalıştırdı.
0: Fenerbahçe'ye de çalıştırdım. İşin ilginç tarafı güzel de bir tesadüf. En yaşlı ve en genç teknik direktörler karşı karşıya gelecekler Houston'da. E grubunda. Dick Advocaat ve Nagelsmann. Curaçao ve Almanya.
1: Curaçao Almanya maçı Curaçao'yu biraz üzebilir ama.
0: Üzebilir. Almanlar çünkü durmuyor. Başladım atıyor.
1: Evet. Ya o bir yerde hani 3-0 oldu diyelim ya da 2-0 oldu. Hadi biraz topa basalım.
0: 4'te 5'te de bırakmıyorlar acaba. O
1: Devam,
0: devam.
1: rekor kırmak istiyorlar.
0: Onlar devam. Onlarda öyle bir şey yok. Teknik direktörlerin yaş ortalaması artmış bu Dünya Kupası'nda. 48 teknik direktörün yaş ortalaması Ercan abi Katar'a göre 5,4 yaş artmış. 4 yıllık bir
1: 4
0: arada.
1: yıl belki şuna da bağlayabiliriz Mehmet bunu. Yani Katar'a oranla genç olabilirler ama aradan geçen
0: Katar oranla yaşlı.
1: yaşlı olabilirler, yaşlı. Çünkü aradan geçen 4 yıl ayrılmadılarsa yaş ortalaması normalde yükseliyor zaten.
0: Yaş ortalaması 57,3'müş teknik direktörlerin. Katar'da 52'ymiş Ercan abi.
1: Evet.
0: 52'ymiş yaş ortalaması teknik direktörlerin.
1: Aradan 4 yıl geçti.
0: Aradan
1: Onlar
0: 4.
1: görevde kaldıysa
0: 4 yıl geçti.
1: ki kalmıştır çoğu.
0: Çok kaldı. Şimdi daha önce şampiyonluk yaşayan bu 48 teknik direktör içinde daha önce şampiyonluk yaşayan iki isim var. Bunlar da herkesin aklına kolaylıkla gelir. Son şampiyon zaten Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni. Diğeri de Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps. 2018 ve 2022'nin şampiyonları yeniden boy gösterecekler. İkinci Dünya Kupaları için Deschamps da yerini Zidane'a bırakacak herhalde.
1: Evet.
0: Şampiyon olsa da
1: Ya
0: olmasa da.
1: bunu L'Equipe gazetesinde okumuştum ben. Fransa'nın dünyaca meşhur spor gazetesi. Yani %artı 99,5 ihtimal Zidane olacak Fransa'nın teknik direktörü.
0: Oradan bir geri dönüş yok.
1: Şu ana kadar yok.
0: Şimdi başarırsa bu iki teknik direktörden biri yeniden dünya şampiyonu olmayı, daha önce tarihte bunu başaran tek bir isim var. Vittorio Pozzo. İki Dünya Kupası kazanmış teknik direktör.
1: Önemli mi?
0: İtalya'yla.
1: İtalya. Rekor orada.
0: Rekor orada. 34 ve 38'de. Değil mi? İki Dünya Kupası var. Pozzo'nun. Döşan ya da Scaloni'yi başarırsa bunu tekrarlamış olacaklar. Teknik direktörlerin de durumu Dünya Kupası öncesinde bu şekilde. Ama en önemli bilgi bence 48 takımın 28'inin yabancı teknik direktör
1: Evet.
0: kullanıyor olması
1: Aynı
0: burada.
1: kanaatteyim. Bir de en son söylediğin, o da önemli. 1938'den beri rekor kırılamamış durumda. Teknik direktör Dünya Kupası'nı kazanma yolunda. Pozzo'ya ait, İtalyan teknik direktöre.
0: Yani
1: Bak,
0: 88 yıl.
1: 88 yıl bayağı uzun bir süre.
0: İki Dünya Kupası kazanan yok.
1: Bir asır neredeyse.
0: Neredeyse.
1: Ona da gidiyoruz. Bakalım bu Dünya Kupası'nda Döşan başarırsa bunu.
0: Ya da Scaloni.
1: Scaloni 2 Dünya Kupası oluyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: İlk bölümü tamamladık. Dünya Kupası'na 2 gün kala şehirlerimizden de haberler gelmeye başladı Dünya Kupası ile ilgili. Bugün gördüğüm bir haber var. Gümüşhane'de Ercan abi cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılmış Dünya Kupası için.
1: Çok güzel. Çok güzel bir görüntü oluşmuştur eminim buna.
0: Fotoğraflar da var. Gerçekten güzel görüntüler. Hatta
1: Evet.
0: pazarlarda bile pazar hani tezgahların üstüne böyle gölge olsun diye çadır çekilir ya.
1: Evet.
0: Oralara bile bayraklar asılmış. Çok güzel görüntüler var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleriyle Gençlik Merkezi gönüllüleri birlikte bunu gerçekleştirmişler. Gümüşhane'den bu gelen görüntülerde gerçekten benim hoşuma gitti. Paylaşmak istedim.
1: Güzel.
0: Heyecan artıyor Dünya Kupası için. Belki diğer şehirlerimizde de ilerleyen günlerde bunları göreceğiz. Şimdi geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci tribünden maçları izlemiş Ercan abi. Rekor tahmin edersin hangi statta olduğunu.
1: Barakanadır.
0: Maracana'da.
1: 200 bin kişi.
0: Evet.
1: Brezilya, Uruguay.
0: Resmi rakamlar 142 bin diyor ama 200 bini var
1: Evet.
0: o maçın. Resmi rakamlara göre 142.429 kişi izlemiş.
1: Birçok
0: Onun
1: kaynak
0: canlıyı.
1: 200 bin olduğunu doğrulamıştı
0: Evet.
1: tarihte.
0: Evet, kesinlikle. En az seyirci 1934 İtalya'da olmuş. 363 bin seyirci. Neredeyse 100 yıl geçmiş ama 34'te de İtalya zaten Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
1: Evet.
0: 363 bin seyirci.
1: O biraz da statlarla ilgili olabilir mi?
0: Kapasiteyle alakalı.
1: Kapasiteyle ilgili. Yine doludur da stat kapasiteleri buna izin vermiyordur. Yani Maracana gibi öyle 200 bin kişilik değildir.
0: Amerika 94, 3 milyon 587 bin 538 seyirciyle en fazla seyirci toplayan organizasyon olmuş. Yine buna benzer bir sayı bekleniyor Amerika'da.
1: Normal.
0: Evet, statları çok büyük çünkü.
1: Hem büyük,

0: Bir rakam.
1: İdeal bir rakam.
0: Bir futbol maçı için.
1: Fransa 1938'de 20.872 kişi maç başına düşen seyirci sayısıymış. Bu da bir organizasyon için en az seyircinin.
0: İtalya diyorsun yani.
1: Yok, orada toplam seyirci sayısı en düşük. Fransa'da da maç başına seyirci ortalaması en düşük olmuş. 98 Fransa'da.
0: 1998 Fransa. Bazı maçlar enteresan. Şimdi hatırlıyorum da derin boşluklar vardı.
1: Vardı. Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için de 3.404.000 seyirci gelmiş. Ki bayağı sıcaktı. Bayağı da düşündürücüydü Katar'ın o sıcaklığı ama seyirciyi etkilememiş.
0: Şöyle bakalım. Hiçbir problemin yaşanmadığı bir Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti. Organizasyon bence çok iyiydi. Şimdi bu Amerika'ya baktığımızda.
1: Amerika ile kıyaslanmaz zaten.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Amerika ile kıyaslanmaz. Çok iyi bir organizasyondu. Gerçek misafirperverliği aslında oraya gidenler görmüşler. Giden arkadaşlarım oldu benim. Çok memnunlardı.
0: Benim de. Çok memnunlardı.
1: Memnunlardı. Herkes memnundu hayatından. Biraz da golcü takımlara bakalım. Sonra yorumlara geçeceğiz. Yorumlara da döneceğim tabii ki. Yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. En golcü ülkeler.
0: Brezilya mı?
1: Dünya Kupası'nın en golcü ülkeleri. Şimdi en çok gol atan, bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan olmuş. En çok gol yiyen ekip ise Güney Kore olmuş Ercan abi. 54 Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: 5 maçta 27 gol atmış Macarlar. Maç başına 5 golün üstünde.
0: Ve finalde kaybettiler. Kupanın da en büyük favorisiydi Macaristan. Almanya'ya kaybettiler.
1: Güney Kore'de 2 maçta kalesinde 16 gol görmüş. Dünya Kupası'nda maç başına gol ortalaması en yüksek takım da Macaristan olmuş. 1954'te 5 nokta küsür.
0: Müthiş bir rakam. Güney Şimdi Kore olsa muazzam olur.
1: Güney Kore'de maç başına 8 gol yemiş 54'te.
0: Bizden bir 7 de yediler galiba. 1954'te.
1: Evet. O zaman diğer maç Almanya maçı mı? 9. Evet. 9 da oradan yediler. Kupa tarihinin en gollü turnuvası da 1954 olmuş.
0: Başka bir turnuva.
1: 1954.
0: Finali de sürpriz olan bir turnuva.
1: Evet. Ha, Macarlar 9-0 yenmiş Güney Kore'yi.
0: Evet.
1: Macarlar ikinci grupta Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmiş. Batı Almanya'yı 8-3 yenmişler. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde uzatmalarda Uruguay'ı 4-2 mağlup etmişler. Finalde grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilmişler. Grupta 8 atmışlar Almanya'ya.
0: İnanılmaz bir finaldi 1954. Ve tabii biz filmlerini izledik. 8 tane yemişsin grupta ama finalde 3-2 yenip kupayı alıyorsun.
1: Bu da en büyük sürprizlerden biridir Dünya Kupaları tarihinde. Kesin. Grupta 8
0: en büyük favoriydi çünkü Macaristan. Ya 54'ün durumuna baktığımızda, okuduğumuzda.
1: Ha, gelene gidene 4'er 5'er 6'şar 7'şar evet. Atıyorsun. Finalde kaybediyorsun ama. 8 attığın takıma. Şöyle bir baktığımızda Almanya'da aslında o turnuvada 25 gol atmış Ercan abi. Fransa'da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza atmış. Onların da maç başına en fazla gol attığı turnuva bu olmuş.
0: Evet. Ya 70'te 19 golü var mesela Brezilya.
1: 19.
0: Son final maçında da 4 atıyorlar İtalya'ya.
1: Gol ortalaması açısından bakıldığında Macaristan öne çıkıyor. Ama toplama baktığımızda da Brezilya Ercan abi sen söyledin. Evet. 114 karşılaşmada 237 golle 2.08 gol ortalaması yakalıyor. Almanya onları takip ediyor. 112 maçta 232 gol 2.07 gol ortalaması.
0: Şimdi Brezilya istatistiklerin kralıdır Dünya Kupası'nın.

0: Müzesinde de 5 Dünya Kupası var.
1: 5 kazanan tek takım.
0: Tek takım. Bu ortalamaların böyle çıkması da gayet doğal tabii ki.
1: Son derece doğal. Bunu söyleyebiliriz. Biraz daha dediğim gibi mesajlara bakacağım. Bakalım. Üç Dünya Kupası görmüş tek bir futbolcu var. Üç Dünya Kupası görmüş tek bir futbolcu yok ya. Ronaldo'nun 5 oldu zaten. 6 oldu. Hatta, evet. Değil mi? Ronaldo'nun 6 oluyor. Bakalım. En gollü grup hangisi olur demiş. Çengelköy'den Vedat Bey.
0: Şimdi Curaçao dedik. Mesela Haiti'nin olduğu grup.
1: Brezilya, Haiti, Fas, İskoçya.
0: Hollanda'nın durumu, İngiltere gerçi 1-0 yendi ama onların maç ortalamasında çok kolay kırılan bir takım olup olmadığını göreceğiz. Ama ben Haiti, Curaçao gibi takımların biraz zorlanacağı kanaatindeyim.
1: Şöyle bir bakayım, farklı bir soruydu. Ben de şimdi gruplara bakıyorum. Şimdi Norveç de golcü bir takım. Fransa, Norveç, Irak, Senegal grubu olabilir Ercan abi. Ne diyorsun?
0: Irak mı burada?
1: Irak bir sıkıntı yaşayabilir sanki. Norveç de çünkü bir çok, evet, golcü bir takım. Fransa da öyle. Senegal de güçlü. Irak problem yaşayabilir. Arjantin'in grubuna baktım. Cezayir, Avusturya, Ürdün var.
0: Ürdün yaşayabilir.
1: Ürdün yaşayabilir. Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz, Özbekistan var.
0: Burada o Portekiz, Özbekistan ve Kongo'nun işi zor olabilir. Değil mi?
1: Hı hı. Zor. Zor olur. Özbekistan'ın işi. Hırvatistan, İngiltere, Gana, Panama.
0: Panama 6 tane yedi Brezilya'da. Öyle düşünelim. Hazırlık maçında. Bu takım savunmasının pek iyi olmadığını gösteriyor.
1: Evet, gruplara şöyle bir baktığımızda benim Fransa, Irak, Norveç, Senegal maçının grubunun daha doğrusu en fazla gol atılan grup olabileceğini düşünüyorum. Ercan abi sen de birkaç örnek verdin. Mesela K, Kolombiya, Kongo, Portekiz dedin değil mi?
0: Evet.
1: Orası olabilir. Bakacağız, zaman içinde öğreneceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yorumlar da geliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Brezilya ile çeyrek finalde oynarız. Ve Brezilya kupayı kazanır. Bizi elemiş.
0: Bizi elemiş.
1: Çeyrek finalde bizi elemiş.
0: Brezilya en son Amerika'da kazandı bu kupayı.
1: 94 sonrasında. 98 olmadı. 2002'yi kazandı.
0: 2002'yi kazandı.
1: 2006 olmadı. 10, evet. 2002.
0: En son 94'te Amerika'da da kazandı. Hı hı. 2002'yi kazandı. Brezilya'da evet 6. kupa için uğraşacaktır ama Brezilya'da kadrosu daha iyi olan takımlar var. Mesela İspanya. Fransa her zaman öyle.
1: Hı hı. İspanya'da kazanırsa
0: geçen şampiyon Arjantin.
1: 2 olur. Arjantin.
0: Ya bu takımların arasında tam Brezilya'da tabii ki her zaman klasik favoridir. Onların içinde yer alır. Ama bunlar Brezilya'nın kadrosundan daha iyi olan kadrolar var. Tabii sahada belli olacak.
1: Evet.
0: Brezilya'nın başında da tam bir yine taktikte uzman bir isim Ancelotti var.
1: Biraz kulüp haberlerimize geçeyim. Devam ederiz Dünya Kupası'yla. Soru gelirse de yorumlarız. Şimdi Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım oldu. Bugün Fenerbahçe ile ilgili çok sayıda haber var. Şimdi deniyor ki başkanlık görevine dönmesiyle birlikte Aziz Yıldırım hızlandırdı transfer çalışmalarını. Öncelikle hedef santrfor pozisyonu, sol stoper, sağ kanat ve sağ bek deniyor. Evet. Ederson'la da bir görüşme yapılacakmış ve oyuncunun geleceği açısından da bu görüşme belirleyici olacakmış habere göre. Şimdi Fenerbahçe taraftarına da soralım. Çok büyük bir yatırım yapıldı Ederson'a. Büyük de bir maaş veriyor Fenerbahçe. Doğru. Ederson dünyanın sayılı kalecilerinden de biri. İlk sezonunda ufak tefek hataları olmadı mı? Oldu. Zaman zaman eleştirildi. Ama büyük bir kariyer. Şimdi burada Fenerbahçe devam etmeyecek mi, edecek mi? Herhalde bu görüşmenin ardından belli olacak diye düşünüyorum.
0: Tabii Ederson'la ne düşünüyor? Fenerbahçe ne düşünüyor?
1: Şu da aklıma geldi Arcan abi. Bir indirim isteyebilir mi Aziz Yıldırım? Yani çok yüksek maaşım var. Bu da bizi zorluyor.
0: O zor. Evet.
1: Yani Ederson buna
0: atılmış
1: nasıl bakar?
0: Atılmış bir imza var. O zor. Ben mali değil de daha çok olaya biraz böyle manevi ve zihinsel yönden bakmanın olabileceğini düşünüyorum. Yani Ederson nasıl bakıyor? Yeni yönetim devam etmek isterse Ederson'un tabii ki bunu değerlendirmesi gerekecek. Çünkü dediğin gibi 11 milyon euro kazanıyor yılda. Bu para, şöyle bir gerçek de var. Bu parayı dünyanın her yerinde alamazsın.
1: Öyle. Çok sayılı yerlerde alabilirsin.
0: Ve Fenerbahçe'de tabii bence değerli bir kaleci. Onu kullanmak isteyecektir. Bakalım, göreceğiz Fenerbahçe'nin niyetini ve Ederson'un niyetini. Yani iki tarafında olumlu bakması gerekiyor kalması için. Birisi biraz soğuk kaldı mı zaten ipler kopmuş demektir. Bu da gayet doğal.
1: Şimdi bazı Instagram paylaşımları da gündem oldu. Arda Turan'la bir araya gelmiş Okan Buruk.
0: Evet.
1: Çok keyifli bir...
0: Gördüm onu ben de.
1: Fotoğraf da paylaşmışlar. Şampiyon kardeşim diye paylaşım yapmış Okan Buruk Arda Turan için. Arda Turan da Okan Buruk'u etiketleyip Oki abim, hocam demiş.
0: Evet.
1: Sarı kırmızı kalpler koyulmuş bu paylaşımada. Icardi'nin çok paylaşımı var. Icardi de Maldivlere gitmiş. Galatasaray hala cevap bekliyor. Icardi tatiline devam etmekte. 4 milyon euro net, 1 milyon liralık da bir, 1 milyon euroluk da bir bonus öneren paket sunmuş Sayın Dursun Özbek. Muhabir arkadaşlarımızın haberi böyle. Eğer kabul ederse kalacak, kabul etmezse de Galatasaray bir değil iki tane forvet, biri yerli biri yabancı olmak üzere iki tane forvet arayışı içine girecek.
0: Galatasaray'ın sezona başlama için eli rahat.
1: Kadrosu hazır.
0: Neden rahat? Ön eleme oynamayacak.
1: Direkt olarak lig aşamasından başlayacak.
0: Lig aşamasından başlayacak. Lig aşaması da Eylül'de oluyor.
1: Evet.
0: Bu yüzden hazırlıklar büyük bir ihtimalle işte Temmuz'un ortası gibi başlar, değil mi?
1: Hı hı.
0: Ya da başı gibi. Ağustos'ta lig başlıyor çünkü.
1: Ağustos'ta lig başlıyor.
0: Temmuz'un başı gibi olacağı için de şu anda beklemesi bence gayet doğal. Ha, şöyle haberler de çıktı. İşte Icardi İstanbul'a geldi. 25 bavulla ayrıldı. Olabilir. Eşyaları değiştiriyordur.
1: Hı hı.
0: Ya da iyice düşünmek isteyip önemli eşyalarını yanına almış olabilir. Fakat şu var, dünya medyasını da takip ediyorum, sen de ediyorsun. Icardi'nin herhangi bir takımla ilgili ne kendisinden ne menajerinden ya da futbolda haberlerin hemen yayıldığı İtalya, İspanya gibi yerlerden ve kendi ülkesi Arjantin'den şu ana kadar hiçbir haber çıkmadı. Hatta River Plate'in başkanı bile transfer listemizde değil dedi.
1: Değil.
0: Öyle
1: dedi.
0: Bir haber çıkmıştı. Hı-hı. Bir hafta önce. Hemen açıklama yaptı Arjantin kulübü River Plate.
1: Olayı tamamen kapattı.
0: Olayı tamamen kapattı. Transfer girişimimiz yok ve listemizde değil dedi.
1: Şimdi Icardi'nin bu fizik haliyle zaten bir takımda, Avrupa'nın herhangi bir takımında oynama ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Ben Galatasaray'da kalma ihtimalini de yüksek gördüğümü söylüyorum.
0: Evet ya, şu var, en azından tatilini iyice yapıp sezon başı kampında belki o fit halini yakalayabilir.
1: Sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Geldiği günden beri hep geriye gittiği için,
0: evet,
1: hani bir ibare görsem, bir hani ya
0: olabilir mi acaba?
1: Olabilir mi acaba? Bize hiç öyle bir sinyal vermedi çünkü Icardi. Yani biz yayıncıyız. İspanya Ligi'ni de takip ediyoruz. İtalya Ligi'ni de takip ediyoruz Ercan abi. Yani...
0: Tabii bir de meraklıyız. Liglere bakıyoruz, izliyoruz. Fit oyuncu sıralamasında gerilerde.
1: Yani İtalya mesela işte Serie A'nın 17.si Sassuolo'da bile net söylüyorum oynayamaz.
0: Şimdi vardı oynayamaz. İtalya'da top oynadı. Leicester'ın unutulmaz santraforu. Yaş 40. Onun ben fiziğine baktım. Bence idealdi. Tam bir fit aylık. Yaş 40. Ama o fiziği bir türlü yakalayamadı. Abi bizim ligde iş yapar mı? Kesin iş yapar. Çünkü golü hisseden bir oyuncu. Ve her zaman da girdiği gol pozisyonlarında ustalığını göstermiştir. Onu da söyleyeyim. Bizim lig için her zaman iş yapar.
1: Vardı, yapabilir ama...
0: Vardı değil, Icardi.
1: Icardi. Icardi, evet, ceza sahasına yıkarsan oyunu vurur atar. Ama artık oyun o oradan biraz ayrıldı gibi. Yani biraz daha fizikli oyuncuya ihtiyaç duyuluyor Ercan abi. Yani top attığında, ya diyelim ki bir geçiş yakaladın. Icardi ile nasıl yapacaksın geçişi?
0: O geçiş işleri zor.
1: Yapamaz.
0: Onu denediler de yapamadılar.
1: Yapamaz.
0: En önemli örneği de şöyle verebilirim. Galatasaray'ın İzmit'te oynayıp Kocaelispor'a kaybettiği maç. Oyunun başlangıcı Osimhen Icardi.
1: Olmadı o iş.
0: Ya hayal etti. Çok güzel bir hayal. Hı-hı. Denedi. Antrenmanlarda da mutlaka çalıştılar. Okan Buruk. Ama iş olmadı.
1: Icardi'nin ben bu nedenle takım bulamayıp kalacağını düşünüyorum.
0: Kalma ihtimali bayağı yüksek.
1: Evet. Udinese sportif direktörü Gökhan İnler. O da diyor ki indirim yaparsa diyor Galatasaray diyor. Onlar da tabii farkında Türkiye'de yabancı kuralının düştüğünü, Galatasaray'ın Zaniolo'yu istemediğini.
0: Evet.
1: İndirim yaparsa diyor alırız diyor. Onlar da en az parayla bu işi kapatmaya çalışıyorlar.
0: Şimdi elin kolun bağlanıyor. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. O indirimi ister istemez yapmak zorundasın. Bir de Zaniolo'nun kendisi de bizim ligde oynamak istemedi. O da bir dezavantaj tabii Galatasaray için. Ya zorla tutamazsın oyuncuyu. Mantığıyla söylüyorum bu yorumu.
1: Ya Zaniolo da gitmek istiyor zaten. Şimdi 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a %50 pay gibi bir opsiyon varmış masada. Veya 10 milyon euro bonservisle direkt olarak %100 bonservisini alması gibi yine bir opsiyonu varmış Udinese'nin, ama daha fazla indirim istiyor.
0: Ya ben sana söyleyeyim, 6 ya da 5,5 verecekler herhalde.
1: Oralara biter bence bu iş. Galatasaray zarar etmedi. Kiralayarak zaten Zaniolo'nun parasını, bonservisini çıkardı diyebiliriz.
0: Evet, ve Galatasaray'da oynadığı dönemlerde de fena maçlarda oynamadı.
1: Fena maçlarda oynamadı. Bir flash haber geldi. Bursaspor'un Mişi Batshuayi ile ilgilendiği haberi.
0: Flash bir haber bu.
1: Yeniden doğru. Türkiye'de forma giyme ihtimali belirdi deniyor. Kolay bir transfer değil. Mişi Batshuayi de evet düşüşte bir oyuncu. Ama işte...
0: Almanya dönemi de
1: ligden düşer mi?
0: Düşer mi? Bir de Almanya'da Bundesliga'da hayal kırıklığı yarattı değil mi?
1: Yani hayal kırıklığı yarattı, evet.
0: Gittikçe büyük bir düşüşü artık kendine kabul ediyordur.
1: Düşüş içinde.
0: Tahmin ediyorum ama olabilir mi? Yine de Almanya olsun, kendisi biliyorsun Belçika vatandaşı. Belçika'dan daha iyi teklifler de alabilir.
1: Hala yani alt lige gitmektense en azından üst liglerde
0: bu işi bir tamamlamak isteyebilir.
1: Oynayabilir.
0: Ama flash bir haber bu.
1: Şimdi bir haber geldi. Bu haberi de İbrahim Seten yaptı. Diyor ki İbrahim Seten, Dursun Özbek Oliver Kahn'la çarşamba günü görüşecek diyor. Bayern Münih'in eski yöneticisi, efsane futbolcusu,
0: sportif direktörü,
1: kalecisi, evet. Oliver Kahn. Bu görüşmenin içeriği peki ne olacak? Bir sportif transfer operasyonundan çok kulübün gelecek planlaması ve uluslararası vizyonu kapsamında bir görüşme yapacağını söylüyor İbrahim Seten.
0: Bence de öyle olur.
1: Özellikle Almanya merkezli projelerle ilgili olabileceğini söylüyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki yapılanması, marka gücü ve olası işbirlikleri konusunda Oliver Kahn'la fikir alışverişinde bulunabileceği söyleniyor.
0: Bu da evet önemli bir haber. Oliver Kahn bir marka. Evet. Hem Bayern Münih'te hem Alman milli takımında uzun yıllar kalede gördük. Daha sonra yönetici olarak da hazırlandı ve göreve getirildi. Sportif direktör olarak. Hı hı. Ve şu anda da Almanya'da çok tanınan, dünyada da öyle bir isim Oliver Kahn. Faydası olacaksa Türk futboluna iyi bir hamle olabilir, olarak gözükebilir.
1: Bir başka haber, Galatasaray'ın Gedson isteği devam ediyor yönünde. Bu gerçekleşmesi zor bir transfer çalışması gibi geldi bana. Çünkü Spartak Moskova'da 25 milyon eurodan aşağıya inmiyor.
0: Bir de çok yüksek bir maaşı var Gedson'un.
1: Ara ara yazılıyor Gedson Galatasaray'la.
0: Evet.
1: Yine yazılmış.
0: Beşiktaş'ta da yazılıyordu. Galatasaray'da yazılmış.
1: Evet. Takvim gazetesinin haberi. Kaynağı da belirtelim. Şimdi bir başka haber, Galatasaray'ın 10+4 konusu için federasyona gideceği, ama bunu değerlendirelim reklamdan sonra.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 10+4 kuralından bahsediyorduk. Galatasaray yeniden federasyonun kapısını çalması bekleniyor dedik. Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla birlikte Fenerbahçe'den de bir bu yönde talep gelebileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ta zaten memnuniyetsizliğini dile getirmişti Ercan abi.
0: En son memnunlar ama.
1: Şu anda memnunlar mı?
0: Evet.
1: Beşiktaş. Vincenzo Italiano'yla demek ki farklı bir planlama yapacaklar.
0: Öyle gözüküyor.
1: Hala demek ki değişeceğine inananlar var. Aziz Yıldırım'ın da çünkü değiştirilmesini istediği konuşuluyor. 10+4'ün.
0: O diğer kulüpler tabii nasıl bakacak? Bu önemli. Ama bu saatten sonra 3 kere değiştirmem dedi Futbol Federasyonu. Yine değiştirir mi?
1: Değiştirir.
0: Olabilir. Olabilir. Daha önce olmadı mı? Oldu.
1: Oldu.
0: Öyle bakalım.
1: Şimdi Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray 10+4 yüzünden önemli transferleri de yapamıyormuş. Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak istiyor Galatasaray. Mesela söylediğine göre İsmail Saibari'yi elinden kaçırmış Galatasaray bu kural neticesinde. Ki Saibari de benim beğendiğim oyunculardan
0: doğru.
1: Biri. İyi bir oyuncu faslı. Saibari yetenekli, hem PSV Eindhoven'da oynayan ama piyasa değeri de yüksek bir isim.
0: Bir oyuncu. Şimdi Saibari
1: 10 numara oynuyor.
0: Başka isimlerden de tabii umduğunu bulamazsın. Kontenjana takıldı mı alamıyorsun oyuncuyu.
1: Alamıyorsun.
0: Yani senden oyuncu gitmesi lazım. Kadroda dolu şu anda.
1: İşte oyuncu ya gitmesinin de bir anlamı yok ki diyor Galatasaray yönetimi. Zaten ben güvendiğim oyuncular, başarılı olmuş oyuncularla devam ediyorum ama yanlarına da işte yedek kulübem için oyuncu transfer etmem lazım diyor.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi'ndeki o tur atladıktan sonra oynayacağın 12 maç çok önemli. Ve o zenginliği yakalamak zorundasın.
1: O zenginlik içinde biraz yabancı oyuncuya bağlılar.
0: Ya da seninle sık sık konuştuğumuz 23 yaş altı 40-50 milyon euroluk oyuncular.
1: İşte onlardan biri Can Uzun mesela.
0: Yani o tarz oyuncular. Yoksa zor öbür türlü.
1: Kolay değil. Çünkü Galatasaray'ın elindeki oyuncular da Kaliteli oyuncular yani, elden de çok fazla çıkarmak istediği oyuncu yok gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın. İşte Zaniolo var. Zaten şu anda hali hazırda faydalanmadığı isimler var. Yelert var.
0: Nelson.
1: Nelson var. Zaniolo var. Bu tarz oyuncular var. Cuesta var. Bunlar mı zaten kadroda olmadığı için?
0: Onları da düşünmüyorlar zaten.
1: Onları da düşünmüyor. Şimdi şöyle de bir durum var. Icardi'nin durumu belirsiz. Ama kalma ihtimali de var dedik ya.
0: Evet.
1: Icardi kalmazsa bir yabancı, kalırsa da bir Türk forvet istiyormuş Galatasaray yönetimi.
0: Bir sezon sadece Osimhen'le zor olur tabii. O da fizik olarak yıpranacağı, arka arkaya oynayacağı çok maç var. Yerli, yabancı forvet. Bunu değerlendiriyorlar. Haklılar.
1: Şimdi orta saha için Kamavinga, Kefrem Turam ve Fofana isimleri var Galatasaray'da.
0: Kamavinga çok yüksek değil mi bedeli? Öyle değerlendirebiliriz.
1: Kamavinga evet yüksek. Yani 50'den aşağı sanki
0: alamaz.
1: Alamayacağım bir oyuncu. Maaşı da yüksek olur Kamavinga'nın. Kefrem Turam biraz daha ihtimal dahilinde deniyor Juventus. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynamayacak.
0: Onlar da güçlü bir kadro kurmak istiyorlar ama. Tekrar ama onlarla daha da güçlenecek ve şampiyonluğa oynayacak. Bu sene çünkü onlarla ilgili haberleri okuduğumda bayağı transfer piyasasında hareketliler.
1: Şimdi mesela şuradan hani lafı açıyor. Arsenal Juventus'un kapısını çaldı. İngiliz basını da İtalyan basını da yazdı. Yıldız için ne istiyorsunuz?
0: Hmm.
1: Ne istiyorsanız verelim.
0: Evet.
1: Ama Juventus hiçbir şekilde teklif bile istememiş.
0: Kapalı. Yani
1: kapalı.
0: Çünkü Juventus'un da artık bu kadar şampiyonluktan uzaklaşması da taraftar tarafından kabul edilemez.
1: Bir de Kenan çok genç bir oyuncu, uzun yıllar faydalanmak istiyorlar Kenan'dan. Evet. Onun üstüne bir takım belki de inşa edecekler. O yüzden ellerinden de bu tarz yetenekleri çıkarmak istemiyorlar ama Turan belki bir alternatif olabilir deniyor. Fofana ismi de yeniden gündeme geldi. Yusuf Fofana, Milan'ın oyuncusu. Ara transferde de gündeme gelmişti ama o transfer gerçekleşmemişti. Çok zor bir transferdi. Galatasaray yeniden Fofana'yı da gündemine aldı deniyor. Kamavinga, Fofana ve Kefrem Turan. Ercan abi.
0: Bu üçünden birini almak büyük başarı.
1: Üçü de çok üst düzey.
0: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama mutlaka Okan Buruk'un aklında alternatiflerde bulunmakta. Bana öyle geliyor Mehmet.
1: Mertens'in Okan Buruk'un ekibine dahil edilme planı var. Bunun için ne diyorsun? Daha önce de konuşuluyordu.
0: Olumsuz bir karar olarak düşünmüyorum. Mertens'in futbol aklını saha dışında da kullanmak hiç de fena bir fikir değil.
1: Hı hı.
0: Neden olmasın?
1: Ya futbol zekası çok üst düzey bir isim Mertens.
0: Oyunu okuma, değerlendirme, bunlarda da futbol oynamasa da çok zeki olduğunu biliyoruz. Fena olmayabilir bence.
1: Böyle bir yani teknik ekipte de bir yenilenme süreci bekleyebiliriz Galatasaray'da.
0: Olabilir.
1: Şimdi Diego Lugano'nun bir röportajı var. Onu okumuşsundur belki. Çok sosyal medyada düştü.
0: Muslera ile ilgili.
1: Evet, Muslera evet. Yüzünden Fenerbahçe taraftarı bana çok kızgın diyor.
0: O öner Muslera ile konuşuyor.
1: Hı hı.
0: Enteresan ama. Bence Türkiye'ye gel, bayağı kariyerinde de büyük işler yaşayabilirsin demiş Muslera'ya. Ki öyle yaşadı.
1: Muslera geldi. 18 kupa kazandı.
0: Evet.
1: Galatasaray değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet.
0: Tam tersi Lugano gitti. Muslera devam etti ondan sonra. Muslera çünkü düşünüyormuş. Geleyim mi gelmeyeyim mi?
1: Hı hı.
0: Lugano kesin gel demiş Türkiye'ye Lugano. Ondan kızgın olduğunu söylüyor tabii.
1: Evet, 19 kupa kazanmış.
0: Az da değil değil mi? Muslera. Süper. Rekor.
1: Muazzam bir kariyeri oldu Galatasaray'da. Hatta bugün Guardian'da bir haber vardı. Takımları değerlendiriyor The Guardian. Dünya Kupası için çok özel sayfaları oluyor her zaman. Ben yine bu sabah orada gezerken Uğurcan Çakır bölümünde şu yazıyordu. Çok zor bir ateşten gömlek giymek gibiydi onun için diyorlar.
0: Doğru.
1: Muslera'nın yerine imza atmak ama ilk yılında hem şampiyon oldu hem de Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çeken kaleci performanslarından birini imza attı deniyordu Guardian'da.
0: Ve şu var, tekrar Uruguay'da geçtiğimiz Dünya Kupası'nda kaleyi kaybetmişti. Bu sefer alabilir yine tekrar.
1: Muslera.
0: Evet.
1: Guardian'ın da Dünya Kupası sayfasını öneririm. Bütün futbolcuları tek tek incelemişler. Zamanınız varsa girip merak ettiğiniz ülkenin, merak ettiğiniz futbolcusu hakkında bilmediğiniz şeyleri öğrenebiliyorsunuz o sayfa eşliğinde. Biraz Fenerbahçe diyelim Ercan abi. Diyelim. Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım. Hakan Safi seçim sonuçlarını pek beğenmedi çünkü kaybetti.
0: Yenilik, şey yok.
1: Yenilikçi değil dedi mesela çıkışta. Yeniliğe kapalıyız biz dedi camia olarak. Yine eskiye döndük. Eskiye dönmeyi tercih etti üyeler şeklinde bir açıklaması var.
0: Yapacak bir şey yok. Bu şimdi çıkan sonuca saygı duymak lazım. Ya benim seçimlerle ilgili her zaman görüşüm budur. Kulüp seçimleriyle ilgili. İki aday ya da üç aday
1: yarışır.
0: Yarışır.
1: Biri kazanır.
0: Aday kazandıysa da ne diyorlar? Üyelerin teveccühü değil mi? Hı hı. O yüzden demek ki Aziz Yıldırım'a daha çok inanmış. Daha fazla oy veren üye. Bu yüzden kazandı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım. Yapacak bir şey yok.
1: Şimdi Hakan Çalhanoğlu konusu çok gündeme geldi.
0: Bir anda değil mi? Yani orta alanda ihtiyaç var mı Hakan'a şu anda? Ya biraz futbolun tekniğinden bakarak da gidelim bence.
1: Ya Hakan'ı her türlü kullanırsın aslında Hakan kalitesinde bir derin oyun kurucu.
0: Ne yapacaksın o zaman? Gendouzi, Kante, İsmail sayıyorsun işte Fenerbahçe.
1: O zaman 4-3-2-1 oynayacaksın.
0: Asensio.
1: Asensio Talişka'yı önlerine koyacaksın. En öne de Kerem'i koyacaksın. Şu kadroda.
0: Mesela.
1: Mesela.
0: Tamam kalite var. Hakan biliniyor. Gayet mükemmel de bir sezon yaşadı. Inter'de yine iki kupa aldı Inter. Hı hı. Ama dediğin gibi acil ihtiyacı olan yer orası mı?
1: Değil. Kesinlikle değil. Bir kere acil ihtiyaç forvet.
0: Diyelim ki orta saha alamadın. Ne olacak?
1: Fenerbahçe hiçbir şey olmaz.
0: İşte oradan ya futbolun tekniği derken biraz oradan bakalım dedim.
1: Fenerbahçe orta saha almazsa hiçbir şey olmaz Fenerbahçe'ye. İhtiyacı yok.
0: Gözüken
1: Hakan o. Lüks olur.
0: Öyle değil mi?
1: Lüks olur. Hakan Çalhanoğlu.
0: Ama çok önemli bir isim. Yeni evet. Takımın kaptanı. Fakat Inter de kabul etmiyor bu arada. Hemen açıklama yaptılar çünkü.
1: Inter bırakmayız diyor.
0: Öyle bir açıklama da yapıldı. Bu da önemli değil mi?
1: Bu da önemli. Ama gelen haberler şu yönde. Eğer çok büyük bir ısrar olursa yeni teknik direktörden ki büyük ihtimal Aykut Kocaman olacak.
0: Öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Eğer çok büyük bir ısrar olursa Aziz Yıldırım yönetimi de diyor ki Hakan'a bizim kapımız her zaman açık.
0: O
1: bu kapıyı da açık bırakıyorlar.
0: O ayrı.
1: O ayrı bir konu. Ama Fenerbahçe'nin şu an için ihtiyacı Hakan Çalhanoğlu mudur? Ya bana kalırsa lüks olur. Ama Hakan da çok büyük oyuncu. Buna kimse bir şey demez. Şimdi Rafael Leao Türk takımlarıyla sık sık adı geçen bir isim.
0: Evet.
1: El Hilal'in transfer listesindeydi ama çok net bir şekilde ben El Hilal'e gelmek istemiyorum, Arabistan'da oynamak istemiyorum dedi Leao.
0: O kariyerinde o zaman Avrupa'da kalacak.
1: Hı hı.
0: Öyle gözüküyor.
1: Rafinha'ya da bir teklif yapmışlar. Leao hayır deyince Rafinha'ya gitmişler. Rafinha'dan da cevap bekliyormuş El Hilal.
0: Rafinha iyice bir hesaplamak zorunda. Kariyerine, yaşına bakacak. Ona göre de bir karar verecek. Hı-hı. Tabii ki ona da vazgeçilmeyecek bir teklifte bulunmuş, bayağı yüksek bir teklifte bulunmuş olabilirler.
1: Ama gelen haberler Rafinha'nın da kabul etmeyeceği şeklinde. Leao net kabul etmemiş ama Rafinha da kabul etmeyecek deniyor.
0: Bu saatten sonra Avrupalı oyuncuların, yani Avrupa Ligi'nde oynamış oyuncuların şöyle bir olay da var. Belirsizlik var şu anda. Savaş devam ediyor Orta Doğu'da.
1: Evet, belirsizlik var. Ya dediğin gibi hani kariyer açısından da Suudi Arabistan bir soru işareti olabilir ama belki de daha önemlisi orada bir savaş var.
0: Evet,
1: O
0: güvenlik.
1: bölgede. Güvenlik problemi de olabilir. Daha dündü galiba yeniden o balistik füzeler
0: İki gün önce.
1: ateşlendi.
0: Tabii
1: İki
0: tabii.
1: gün önce balistik füzeler yine ateşlendi. Yani nereye gideceği belli olmayan bir savaştan bahsediyoruz.
0: Yani net bir barış anlaşması imzalanmış değil. Görüşmeler var. Bu yüzden oyuncuları almak, hele Avrupa takımlarından almak bence biraz zor.
1: Kolay görünmüyor gerçekten. Mason Greenwood'da Hakan Safi'nin anlaştım dediği Mason Greenwood'da Roma ile anlaştı bu arada.
0: Roma'ya gidiyor.
1: Roma'ya gidiyor. Yıllık 4 milyon euro ve bonuslar karşılığında Mason Greenwood Roma ile anlaştı.
0: Öyle haberleri ben okudum tabii. Roma için bayağı önemli bir transfer. Acaba bu anlaşma için beklendi mi? Yani Hakan Safi seçimi kazanırsa Fenerbahçe'ye mi gelecek? Yoksa bir anda Roma'ya gitmesi, herhalde daha önce Roma'yla da temas halindeydi fikri bende oluşuyor.
1: Muhtemelen bir temas vardı.
0: Bir anda 24 saatte bitecek hali yok o transferin
1: Evet,
0: çünkü.
1: seçimi beklediler. Seçimde Hakan Safi kazanamayınca Roma'ya evet dedi.
0: Bir
1: Mason
0: anda.
1: Greenwood. Evet. Yani ben öyle yorumluyorum
0: Ben de öyle
1: gelişmeleri.
0: yorumluyorum.
1: Son 3-4 günde yaşananları bu şekilde yorumlamak bana mantıklı
0: Ya
1: geliyor.
0: pazar akşamından itibaren Roma'ya sizle geliyorum dedi demek ki.
1: Muhtemelen. Çok büyük ihtimalle öyle oldu. Salah ilgisi yeniden arttı deniyor Fenerbahçe için Sabah gazetesinde. Salah hala hiçbir yerle anlaşamadı Ercan abi, ya da anlaşmadı diyelim. Ne diyorsun, bir Salah hamlesi ama yüksek bir maliyeti de olacaktır.
0: Salah da aynı şekilde herhalde bir yıllık 20 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani az bir rakam değil.
1: Zaten öyle. Yani 20 milyon euro Salah maaş istiyor. Vergiyle bu 30 oluyor zaten.
0: Ben 20'yi alırım, vergiye karışmam diyecektim
1: Vergiye
0: ya.
1: 3 yıl kontrat 90.
0: Yaş
1: Yaş
0: 33.
1: 33. Bu sezon 12 gol 10 asist.
0: Fazla oynayamadı. Faydalı olamadı. Bu tabii slotla da ilgiliydi. Araları iyi değildi Liverpool'da. Liverpool'da takım olarak zaten başarısız bir sezon yaşadı. Kalitesi tartışılmaz tabii ki. Ama dediğim gibi 90 milyonluk bir paketten bahsediyoruz.
1: Bir hamle olur mu? Çok pahalı bir hamle olur olursa da.
0: Futbol severler için iyi olur da.
1: Ya Türkiye'de her türlü iş yapar
0: Tabii ki
1: Salah.
0: kulübün kasasını zorlar.
1: Evet. Kasada ince hasarlara neden olabilir.
0: Doğru. 3 yıl 90.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz mesajlara ara verdik. Mesajlara bir bakmak istiyorum. Eskişehir'den Ercan Bey demiş ki Fenerbahçe'nin Hakan'ı alması bir benzetme yapmış. Evde buzdolabı yokken eve jacuzzi yaptırmak gibi demiş.
0: Ya.
1: Yani ihtiyacımız yok diyor.
0: Onunla konuştuk teknik anlamda. Değil mi?
1: Siz...
0: Dinleyicimizin yorumu bence doğru.
1: Evet, biraz dediğim gibi lükse kaçıyor sanki Hakan Fenerbahçe için. O kadar maliyeti, bonservisi ödemek 32-33 yaşındaki bir oyuncu için mantıklı mı demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Evet, bonservisi vereceksin zaten.
1: Mecbur. Takımı
0: sözde,
1: bırakmıyor.
0: sözleşmesi var. Ben o transferi biraz zor görüyorum.
1: Zor, bence de zor. Fenerbahçe'nin sil baştan yapacak kadar kötü bir kadrosu yok. 3-4 transferle toparlanır demiş Ankara'dan Hamdi Bey.
0: Evet, Fenerbahçe'nin kadrosu
1: İyi bir
0: geçen
1: kadro
0: sene
1: bence.
0: kritik maçlarda puan kaybetmese son haftaya kadar götürdü şampiyonluk iddiasını. Onu söyleyeyim.
1: Yani
0: bir Karagümrük maçı, Kasımpaşa evet. iki maç diyelim.
1: Karagümrük değil mi? Bir de Rize.
0: Evet.
1: Son dakikada. Yani bu gol.
0: Kritik maçlar olmasa.
1: Çok fırsat geldi Fenerbahçe'ye.
0: Çok. Sene.
1: Gelecek sene de bence gelecek.
0: Bu ve o kritik yerlere işte diyelim ki Skriniar'ın yanına iyi bir stoper. Böyle transferler yaparsa az ama kaliteli.
1: Hı hı.
0: İyi bir kadrosu var. İyi kötü kadrosu değil. Var.
1: Ederson'u gönderip başka bir kaleciyi alırsan yine en az 25'lik olacaksın demiş.
0: Kesin.
1: Bir de zaten maaş yükü var Ederson'da.
0: Zaten Livakovic'i göndereceksin, onunla uğraşacaksın.
1: Bir de Livakovic var. En iyisi yani mantıklısı Ederson'la devam etmek.
0: Mantıklısı o.
1: Belki biraz işte darılmalar, gücenmeler, küskünlükler oldu taraftarla Ederson arasında ama o orta yolu da yapmak lazım.
0: Yeni sezon bana. Yeni başlangıç hemen unutulur.
1: Evet, yeni sezon yeni başlangıç. 1-2 galibiyeti unutulur o. Of. Şimdi Florentino Perez'in diyor dinleyicimiz taahhütlerinden biri Real Madrid'e Osimhen'i getirmekti.
0: Ben öyle bir taahhüt görmemiştim.
1: Ben görmedim.
0: Ben de.
1: Böyle bir taahhüt.
0: Sadece
1: Haaland'ı gördüm galiba. Yok, Haaland'ı diğer başkana diğer başkanı söyledi.
0: O ya Kavara üzerinden bir isteği olabilir Paris Saint Germain'den.
1: Olursa.
0: Bugün bir açıklama bekleniyordu o konuyla ilgili. 150 milyon euroluk bir transfer teklifimiz olacak demişti.
1: Kavara için.
0: İsim vermedi. Herkesin evet. yakından tanıdığı.
1: Çok büyük bir isim için demiştim. Evet. Bu ismin de Kvara olduğu düşünülüyor. Öyle söyleyeyim.
0: Ya Olise'yi Bayern Münih zaten bırakmıyor.
1: Evet, Olise de olabilir denmişti. Bayern Münih net bir şekilde kimse gelmesin dedi. Olise için. Bugün belli olur. Yani bugün yarın belli olur bu teklif kime gidecek.
0: İyi bir takım. Yani tekrar biraz yıldızlar alacağı kesin bence Perez'in. Ve Jose Mourinho da belli oldu.
1: Jose Mourinho yeniden Real Madrid'de.
0: 3 yıllık sözleşme.
1: Umarım diyor federasyon dediğinin arkasında durur, yabancı kuralını değiştirmez. Fenerbahçe taraftarıyım demiş Hakan
0: evet,
1: Bey.
0: Evet ya, 3 kere hayır dediler, bilmiyorum artık ne olacak.
1: Şimdi güven ver, bana güven veren bir federasyon olmadığı için ben hala
0: olabilir diyorsun.
1: Bir açık kapı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu sene günah keçisi Ederson oldu. Bizim taraftar böyledir diyor bir dinleyicimiz.
0: Doğru. Ya bir anda birçok hatası var mı? Var. Fakat bütün ihaleyi de ona bırakmamak gerekiyor. Ya mesela Karagümrük'e tekrar söylüyorum, o maçı 3 puanla kapatsan apayrı şey konuşacağız.
1: Evet, Icardi'ye 4-5 milyon euro parayı kimse vermez diyenler var. Altay'ın Ederson'dan eksiği yok diyor bir dinleyicimiz.
0: Ederson'un top tekniği çok yüksek. Hı-hı. Altay'dan yüksek.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bakalım. Vitinha ya da Joao Neves olabilir Perez'in istediği oyuncu demiş İzmir'den Ayhan Bey.
0: Vitinha, Neves konuşuluyor da bayağı ses getirecek isimlerden ben bakıyorum. Bayağı ses getirecek.
1: Bu isimler o kadar patırtı gürültü koparmaz.
0: Evet.
1: İyi oyuncular ama o kadar.
0: Avrupa futbolunda iki oyuncu şu anda bayağı ön planda. Olise ile Kavara.
1: Evet, Galatasaray'ın transferlerinden haber var mı? Biraz anlattık Galatasaray bölümünde.
0: En rahatı Galatasaray transferdi.
1: Evet, aceleleri yok.
0: Acelesi yok çünkü. O anlamda rahat.
1: Yani haftaya lig başlasa takımı hazır zaten.
0: Tabii.
1: Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta biraz sıkıntı var. Bunu Beşiktaş'ı da son bölümde konuşacağız zaten. Hatta şimdiden bile geçebiliriz. Mesela Lorient'i biz geçen hafta seninle konuşuyorduk Ercan abi.
0: Evet.
1: 25 milyon euro istemiş kulübü Sassuolo Lorient'i için. Yani fiyatlar buralardan başlıyor.
0: Artık böyle oldu. Beşiktaş da ona göre bir transfer bütçesi ayarladı zaten. Artık oyuncuları değerlendirmeye alacaklar. Beşiktaş en büyük konuyu açtı. Takımın başında teknik direktör var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ta en önemli problem çözüldü dedi Mercan abi. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Çok da iddialı açıklamalarda bulundu Önder Özen. Dedi ki birçoğunuz bilmeyebilir ama dedi PPDA'da dedi ligin en iyi takımı biz olacağız dedi. İddialıydı. Yani PPDA nedir? Topu en kısa sürede
0: geri alan
1: takım olacağız dedi.
0: Onun dışında da pres yapmak. Zaten topu o zaman geri alıyorsun. Rakip yarı sahada fazla oynamak. Bunlar çok önemli. Beşiktaş taraftarının yıllardır beklediği bir şey bu.
1: Beklediği, istediği, arzuladığı.
0: Ya değişen bir sürü teknik direktörde oyun üstünlüğünü bir türlü bulamadı Beşiktaş taraftarı. 10 tane teknik direktör değişti. 4 yılda.
1: 4 yılda 10 teknik direktör.
0: Ve o oyun üstünlüğü özellikle de Dolmabahçe'de bir türlü sağlayamadı. Bunu kabul edelim.
1: Şimdi İtalyano'yla aradığı o hücum futbolunu, baskılı oyunu bulmayı hedefliyor. Beşiktaş İtalya'da da çok ses getirdi bu transfer. Çünkü İtalya'nın da büyük kulüplerinin takip ettiği bir teknik direktördü.
0: Evet.
1: Vincenzo Italiano.
0: Şimdi tabii ki dikkat çekersin. Şöyle, Fiorentina ile 2 final Konferans Ligi, Bologna ile Kupa, İtalya Kupası. Ve bu takımlar da mali olarak süper durumda değiller. Özellikle de Fiorentina. Bu sene zor kurtuldu. Fiorentina'nın başında değildi, Bologna'daydı. Ama o neler yaşamış Fiorentina'nın iki defa finale yükselmesi bence büyük başarı.
1: Bunları sağlayan bir teknik direktör sonuçta.
0: Ve aktif olarak devam ediyordu. Ya bekleyen bir teknik direktör değildi.
1: Bekleyen bir teknik direktör değildi kesinlikle. Şimdi Beşiktaş'ta bir anlamda Serie A'ya da çıkarma yapacak gibi görünüyor Italiano'nun transferinin ardından. Mesela gelen haberler Vlahovic'i çok istediği yönünde, mutlaka istiyor deniyor Italiano için.
0: Vlahovic'in yüksek bonservisi burada, ya bonservisi derken yok bonservisi, yüksek gelir beklentisi diyelim, imza parası. O bence takım içi dengeleri bozabilecek düzeyde Mehmet.
1: Yani bundan 5 yıl önce Ercan abi 85 milyon euro bonservis vermişti Juventus Vlahovic'e.
0: Olmadı işte. Ve şu anda da imzalamadan ayrıldı.
1: Sakatlık geçmişine bakılması lazım. Sakatlık problemleri var Vlahovic'in. Ya dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Ya o, bu sakatlıklarla büyük risk bir de. Daha yeni oynamaya başladı zaten.
1: Evet.
0: Juventus'tan ayrılmadan önce.
1: Yani nükseder mi? İşte sıkıntı yaratır mı Beşiktaş'ta?
0: Yarattı mı? Para gitti.
1: Para gitti. Büyük para çünkü Vlahovic.
0: Ya ben o riske gireceklerini tahmin etmiyorum.
1: Şimdi bir de yaşı da iyi. 26 yaşında Ercan abi Vlahovic.
0: Evet. Ama o riske girerler çok mi? Güçlü. Tekrar söylüyorum. Pek tahmin etmiyorum.
1: Hoca çok ısrarcı olursa bilemedim. Ben de bilemedim.
0: İtalya medyasında bir sessizlik var bu konuda ama.
1: Evet. Onlar sessiz.
0: Çıkar da haberi yoksa.
1: İtalyan basını Galatasaray'ın Vlahovic'e teklif yaptığını söylüyor ama Vlahovic yedek kalmaz ki Galatasaray'da. İkili mi oynayacak? Üçlü savunmaya bu sene mi geçecek?
0: Öyle bir düşünce olabilir mi?
1: Üçlü savunmaya, ya şöyle, geçen arkadaşlarla da konuşuyorduk Singo'yu nasıl kullanabilir Galatasaray diye. Üçlü savunmada Yani
0: iş yapar.
1: İş yapar. Singo sol stoper, Abdülkerim sağ stoper, Singo aralarında Davinson'la
0: ileri üçlü savunmada tabii.
1: Orta beşli, ileri ikili.
0: Ya üçlü de rakibi zaten 3 kişi karşılamıyorsun. 5 kişi karşılıyorsun. Bir de orta alanda hemen savunmaya yakın oyuncu oldu mu 6 bile karşılayabilirsin.
1: Yani ileride
0: o sistemi oturtursan. Üçlü öcü gibi bakıyorlar ya, öyle bir şey yok.
1: Yok canım, öyle bir şey yok. Dünya oyuncuları dünya. Bu sistemi, Türkiye'de var o. Bilmedikleri için insanlar.
0: Oyuncuları bu sisteme adapte ediyorsan, öyle oyuncuların varsa çok iyi sistem.
1: Üçlü çok iyi sistem. Gerçekten de öyle bir sistem. İşte seninle Palladino'yu konuşurken üçlüyü nasıl kullandığını anlatmıştım.
0: Anlattın evet.
1: Ben sana. Dünya üçlüye dönmeye başladı zaten. İşte bizde üçlü oynayana öcü gözüyle bakıyorlar. Hatta işte üçlü oynayan teknik direktörle Türkiye'de şampiyon olunmaz gibi garip bir algı da var. Nereden
0: evet,
1: çıktı bilmiyorum.
0: Evet, öyle bir inanç da var ama tam tersi bence.
1: Ya üçlüyü oynayabiliyorsan elini çok güçlendiren bir sistem. Çok varyantı var.
0: Var.
1: Şimdi Galatasaray için üçlü düşünelim. Savunmayı böyle yaptık. Sané'yi sağa attık. Sola Barış'ı attık. Üç orta saha, iki orta saha daha koyduk Ercan abi. Torreira Lemina'yı koyduk şu anki kadrodan yola çıkarak. Önlerine Yunus'u koyduk. Vlahovic ve Osimhen yaptık. Nasıl oldu?
0: Oldu işte.
1: Oldu. Oldu. Oluyor yani.
0: Evet.
1: 3-2-3-2 gibi oluyor bu sefer. 4-2-3-1 değil de 3-2-3-2.
0: Ama oluyor.
1: Oluyor. Vlahovic ve Osimhen de kötü olur yani rakipler için. Sağlam Vlahovic çok güçlü bir oyuncu.
0: Dediğin gibi.
1: İnanılmaz, sırtında gezdiriyor savunmacıları.
0: Kesin öyle. Ama o risk olayını çok iyi kontrol etmek gerekiyor.
1: Çok uzun süre oynayamadı bu sene Vlahovic. Ha, tekrar etmeyecek bir sakatlıktır
0: mı acaba? Yani mesela, bilmiyoruz ki.
1: Yani şey, doktor raporu mesela geldi. Tabii. Ya bu sakatlık evet uzun sürmüş ama tekrar etmeyecek bir sakatlık. Hakan'da da var sakatlık riski mesela. Hakan da çok sık sakatlanan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Son yıllarına bakın Hakan'ın. 25 maç ortalama oynuyor.
0: Evet.
1: Yani çok sık ligde. O da sık sık sakatlanan bir isim. Hakan Çalhanoğlu da öyle. Ve gelecek rapora bağlı. Ama Vlahovic büyük oyuncu. Bence.
0: İyi olduğu zaman harika.
1: İyi olduğu zaman çok iyi oyuncu Ercan abi. Vallahi şutları da çok iyi. Fiziği de çok iyi. 1.90 boyunda zaten. Yaşı da iyi. 26 daha. Osimhen'den genç. Yani iş yapar. Türkiye'de de dünyanın her takımında da iş yapabilecek kapasitede, sağlıklıysa.
0: Eğer öyleyse. Öyle değilse de büyük risk, tekrar söylüyorum.
1: Vlahovic için bir istekte bulunmuş İtalyano. Bir hücum futbolu göreceğiz Beşiktaş'ta. Buna göre bir ekip hazırlığı da var. Fizikli bir takım yapacak. Bunu da söyledi Önder Özen. Ligin en fizikli takımlarından biri biz olacağız. Çok yorulacak oyuncularımız dedi.
0: Evet.
1: Çünkü pres demek, fizik demek.
0: Buna göre çalışmak demek.
1: Buna göre çalışmak demek.
0: Ona göre antrenman. Ya 8 kişilik teknik ekip kadrosunda 3 tane performans, yani fizik kondisyoner var. Hı hı. Bu da takımın çok kuvvetli olması gerektiğinin göstergesi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Vincenzo Italiano'lu Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Italiano raporunu sunmuş Ercan abi. 9 futbolcuyu kadroda düşünmüyor Vincenzo,
0: evet.
1: Italiano. Çok şaşırtıcı isimler yok. El Musrati, Joao Mario, Jan Onana, Hacı Ahmetoviç, Elan Ricardo, Can Kereş, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi. Bir sürpriz yok herhalde.
0: Yok. Salih ne olacak? Bir de Salih, onun da sözleşmesi bitti zaten onun için.
1: Evet, sözleşmesi bitti. Salih'in. 10 oldu. Onunla beraber 10 oldu dediğin evet. Gibi. Bütçede de bir rahatlama bekliyor Beşiktaş.
0: Tabii.
1: Bu oyuncuları elden çıkarabilirse bütçesini de rahatlatacak. Hatta Beşiktaş taraftarının da bazıları unutmuştur bu oyuncuların da bir kısmını. Hala bizim
0: %100.
1: oyuncumuz mu diyordur mesela El Musrati için, Hacı Ahmetoviç için belki,
0: Yani şöyle bir
1: Onana
0: gerçek
1: için.
0: var. Bu oyuncular en azından kampa alınmayacaklarını biliyorlar.
1: Yani bu oyuncular düşünülmüyor Beşiktaş'ta. İtalyano çalışmalara başladı hızlı bir şekilde. Şimdi Ersin kalıyor mu diye bir soru geldi.
0: Ya belli değil. Hiçbir
1: Ersin,
0: açıklama yok iki taraftan da.
1: evet, Ersin konusunda Satılmış Bey sordu. Bir gelişme yok. Yani Ersin'in Avrupa'ya gitme isteği olduğu söylentisi vardı.
0: O lig daha bitmeden konuşuluyordu.
1: Evet.
0: Öyle bir haber de yok şu anda. Bir bekleme var. Benim gördüğüm o.
1: Önce teknik direktörü belirleyelim dediler muhtemelen yöneticiler. Teknik direktör belirlendi. Sonra rapor sunuldu. Şu an için yani Ersin kanadından da Beşiktaş kanadından da bir açıklama gelmedi bu konuyla ilgili. Şimdi biz Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'yi konuştuk bugün. Yine Milliyet'te çıkan bir haberde Aykut Kocaman'ın orta saha istemediği, elindeki oyuncuları yeterli bulduğu yönünde rapor verdiği yazıyordu.
0: Bizim Fenerbahçe bölümünde konuştuğumuz gibi oyuncuları da saydık. Acil bir ihtiyaç yok orta sahaya.
1: Evet, yani lüks tanımlamasını yapmıştık biz Hakan Çalhanoğlu için. Fenerbahçe'nin o bölgede bir kümelenmesi var zaten. Kalabalık o bölge Fenerbahçe'de. Öncelik forvet
0: Ya
1: ve
0: kesinlikle
1: sol
0: acil
1: stoper.
0: ihtiyaç yok.
1: Evet, Aykut Kocaman da istememiş. Milliyet'in haberi. Asensio'nun takımda kalmasını istemiş ki Asensio'ya da İspanya'dan bazı takımların ilgisi olduğu çok yazıldı. Ama buradaki maaşı da iyi. Asensio'nun da gitmek istediğini ben düşünmüyorum.
0: Ya şimdi onu tekrar söyleyelim. Kim alacak ki? Ya şöyle alacak olan takımın aynı parayı vermesi gerekiyor. Şimdi bu takımlar verebilecek takımlar Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona.
1: İşte Real Sociedad yazıldı da
0: Villarreal yazıldı.
1: Villarreal yazıldı, veremezler.
0: O istediği belki ben memleketi çok özledim gitmek istiyorum diyebilir İspanya için. Ona bir
1: Ha,
0: şey diyemem.
1: o olabilir.
0: Değil mi?
1: Evet, ama zannetmiyorum ya. Espanyol, Villarreal, Real Sociedad
0: Ya bu
1: adı geçen kulüpler.
0: İspanyol ligde zor kaldı. Sociedad mümkün değil vermez. Villarreal yaklaşır mı? Belki biraz yaklaşabilir ama
1: Şampiyonlar Ligi var onlarda.
0: evet, o işte bir yaklaşma anlamında olabilir. Geliri konusunda söylüyorum. Onun dışında zor.
1: Bu maaşları vermesi zor. Şimdi benim çok beğendiğim bir kaleci Ercan abi, Şevalye.
0: Fransız kaleci,
1: Fransız
0: Paris
1: kaleci.
0: Saint-Germain'in yedekte düşündüğü kaleci oldu bir anda.
1: Şevalye'ye de Beşiktaş Fransız basınında L'Ekip'te bir haber var. Birçok kulüp takip ediyor diyor L'Ekip. Şevalye'yi
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta oyuncu ile ilgili bilgi almış ve transfer şartlarını sormuş. Bir teklif yok ama oyuncu ile ilgili bilgi aldığı L'Ekip'te yazıyor. L'Ekip
0: Evet, o
1: yazıyorsa
0: da
1: doğrudur.
0: formayı kaybetti. Kaleci formasını. Yedeğe düştü.
1: Hı.
0: Ama tabii
1: İyi kaleci.
0: ceza sahasında ve özellikle çizgi üzerinde mükemmel bir kaleci. Onu söyleyebilirim rahat rahat.
1: Yani ben
0: Neden kaybetti
1: Türkiye'ye
0: tabii?
1: gelsin isterim Şevalye.
0: Evet. Özel bir kaleci çünkü.
1: Özel bir kaleci. Ve de 24 yaşında, yani Beşiktaş bonservisiyle alırsa rahat bir 10 yıl kafası rahat eder.
0: Çok rahat eder. Eğer öyle bir girişimde olursa.
1: İşte PSG bırakır mı, bırakmaz mı ki uzun soluklu bir sözleşme yapılmıştı 2030 yılına kadar.
0: Ya bir de Paris Saint-Germain'den gerçekten transferde bayağı yüksek bir bonservis talebiyle karşı karşıya kalabilirsin.
1: Yani oyuncu almak kolay değil.
0: Son 2 senenin Avrupa şampiyonundan bahsediyoruz.
1: 2 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Paris Saint-Germain. Beşiktaş biraz daha hareketli gibi geldi bana. Ne dersin
0: Tabii.
1: transferde?
0: listede yani şöyle 6 yabancı bir yerli olarak konuşuldu. Bu sayı tabii artabilirdi gidecek oyunculara göre.
1: Aykut Kocaman da ekibini netleştirmeye başlamış Fenerbahçe'de. Daha Aykut Kocaman resmi olarak açıklanmadı değil mi?
0: Açıklanmadı.
1: Ama herkes şu anda bütün gazeteler Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe teknik direktörü olarak yazıyor.
0: O zaman...

0: Aykut Kocaman'ın ekibinde diyor. Fenerbahçe'yi yakından takip edenler,
1: Kayt'ın menajerini okuyor. Kayt şimdi teknik direktör bir de. Hı hı. Aynı şekilde gelir tabii, çalışır. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini de biliyoruz. Ama başka bir teklif de alırsa düşüncesi ne olur onu bilemem.
0: Fenerbahçe'yle adı geçiyor. Dirk Kuyt'ın. Orada da Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw bir açıklama yapmış. Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bu yazılanları biz de okuyoruz. Ama bize herhangi bir yaklaşım olmadı Dirk Kuyt'la ilgili diyor. Evet. Yani Dordrecht'in teknik direktörü. 2028 yılı Haziran ayına kadar da sözleşmesi var.
1: İyi bir süre.
0: Yani 2 yıl daha sözleşmesi var. Şimdi burada
1: tazminat yoksa neden olmasın? Ama her sözleşmede bir tazminat oluyor galiba, değil mi?
0: Her sözleşmede bir tazminat var. Ya en azından hani o yıllık parasını verirsin, tazminatı budur en kötü. Yani 2028 yılı Haziran ayına kadar olan parası neyse
1: versin tabii.
0: Onu verirsin en kötü. Ya anladığımız kadarıyla bir sanki bunu İsveç milli takımında görüyorduk Ercan abi. Birden fazla teknik direktör. Yani Beşiktaş'ta da gördük.
1: Solskjaer döneminde.
0: Solskjaer döneminde. Evet. Şimdi Volkan Demirel, Dirk Kuyt, işte Aykut Kocaman, hepsi beraber kulübede olursa.
1: Oğuz Çetin.
0: Oğuz Çetin daha yukarıda olacak tabii, galiba. Tabii.
1: Hepsi kulübede olur mu?
0: Oğuz Çetin bir büyük ihtimalle tribünde olacak. Diğer isimler.
1: Herhalde Volkan Demirel olur değil mi?
0: Volkan Demirel olur. Dirk Kuyt belki başka bir görevde olur, bilemiyorum. Olursa tabii, şu anda herhangi bir netlik yok.
1: Cuma cumartesi öğrenir miyiz? Olabilir.
0: O öğreniriz. Yani hafta sonuna kadar büyük ihtimalle Aykut Kocaman'ın ekibi netleşmiş olur diye düşünüyorum. Mazbata'yı bekliyor galiba, anladığımız kadarıyla yeni yönetim. Şimdi Fenerbahçe'nin de federasyonla kritik bir görüşme yapacağı haberleri var. Birkaç yerde birden çıktı.
1: Evet.
0: Daha önce Aziz Yıldırım'la Sayın Federasyon Başkanı'nın arasında soğuk rüzgarlar esmişti geçmişte. Ama şu anda Dünya Kupası da var.
1: Yeni bir başlangıç.
0: Yeni bir başlangıç. Yıllar geçti aradan. Bir tanışma, bir yeniden belki bir fikir birliği, belki yabancı konusunun yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir bu görüşmede. Bunun da zamanı var diye düşünüyorum. Bugünden yarına olacak bir TFF ziyareti olduğunu da düşünmüyorum ben. Şu anda TFF'de tek gündem Dünya Kupası çünkü.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Yurt dışından haberlere baktığımızda da şimdi El Hilal'de Ercan abi Inzaghi'nin ayrılabileceği söyleniyor ama 20 milyon euro da maaşı var Inzaghi'nin. Ayrılması halinde de Vitor Pereira takımın başına gelecek deniyor. Ben böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum.
1: Pereira bıraktı mı Nottingham? Şu anda bırakmadı.
0: Bırakmadı.
1: Öyle bir haber okudun mu? Ben okumadım.
0: Yok.
1: Yani sanki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorlar.
0: Pereira ile devam edecekler
1: diye
0: bir görüntü, öyle bir görüntü var.
1: Evet ya, biraz fıs olabilir mi haber? Öyle derler ya.
0: Yani yeni bir kontrat teklif edilmiş ama Pereira'ya henüz imza atılmamış. Inzaghi'nin de ayrılma ihtimali şöyle olabilirdi. İtalya milli takımı teknik direktörlüğü olsaydı olacaktı. Ama o da olmadı. Dolayısıyla bu ihtimaller, yani hepsi birbirini yok etti diyebiliriz.
1: Evet,
0: hem Inzaghi kaldı, hem Pereira kaldı kulübünde. Hem de Inzaghi İtalya milli takımının teknik direktörü olmadı. Bugünkü öne çıkan haberler bu şekildeydi. Var mı senin ekleyeceğin bir şey Ercan abi?
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu yine. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.

Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında

0: Burcu Hak Yemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'na artık sadece bir gün kaldı. Yarın akşam itibariyle Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Bu heyecandan önce de hazır karşılaşmalar artık yavaş yavaş da sona eriyor. Bu sabaha karşı Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların maçları vardı Amerika'da. Arjantin İzlanda ile karşı karşıya geldi ve Arjantin mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu maç için en çok merak edilen konu Lionel Messi'nin süre alıp almayacağıydı. Aslında teknik direktör Scaloni süre vereceğiz demişti ama ne kadar vereceklerini Messi ile konuştuktan sonra kararlaştıracağını dile getirmişti. Messi de maçın 70. dakikasında oyuna girdi ve 72'de penaltıdan da bir gol kaydetti. 3 golden biri Lionel Messi'den gelmiş oldu. Diğer 2 gol Barco ve Almada'dan geldi. Arjantin son hazırlık maçını kazanarak Dünya Kupası'na gidiyor. Diğer tarafta Senegal ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda mücadele edecek iki takım. Bu maç 0-0'lık eşitlikte sona erdi. Gol sesi çıkmadı ama kırmızı kart oldu. Nicholas Jackson oyuna sonradan girdi 62'de. 84'te çift sarıdan kırmızı karttan oyun dışı kaldı. Diğer hazırlık maçında da Irak Venezuela'ya 2-0 kaybetti. Irak'ın da Dünya Kupası grubu biliyorsunuz bayağı bir zorlu. Norveç, Fransa ve Senegal'le karşı karşıya gelecekler. Ama öncesindeki Venezuela sınavından da mağlubiyetle ayrıldı Irak milli takımı. Bu akşam da artık son hazırlık karşılaşmaları oynanacak. Saat 23'te İngiltere Costa Rica ve 22.45'te de Portekiz Nijerya karşılaşmaları var. Perşembe günüyle birlikte orada da Meksika Güney Afrika maç Dünya Kupası'nda ilk karşılaşma olacak A grubunda. Onu da tabii ki büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Şimdi dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor canlı yayınındaydı. Stüdyo konuğu oldu. Uzun da bir program oldu ve Başkan Doğan Trabzonspor'un gündemine dair her şeyle ilgili konuştu. Sponsorluklar, transfer, taraftar, işte araziler vesaire vesaire birçok konu var oyuncularla ilgili. Açıklamaları var. Takımda kalacak ya da gidecek isimler hakkında konuştu. Bayağı bir dediğim gibi done var Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından. Ondan programda bahsedeceğiz. Trabzonspor'da Muhammed Çam'ın da Kızılyıldız'a kiralandığı dün resmen duyuruldu. O da Trabzonspor'daki ilk senesinde beklentileri karşılayamamış. Bir sonraki sezonda Çekya Ligi'ne kiralık olarak gönderilmişti. Orada da pek beklentileri karşılayamadı. Şimdi yeni adresi Kızılyıldız oluyor. Satın alma opsiyonu da 3,5 milyon euro olarak belirlendi Muhammed Çam için. Beşiktaş'ta transfer konusunda bir hareketlilik var. Özellikle dün kaleci gündemi Lucas Chevalier Paris Saint-Germain'den, İtalya'dan Cagliari'den bir kaleci ismi yazıldı. Bunlar var. Aral Şimşir, Önder Özen'in bahsettiği o yerli oyuncunun Aral olduğu dün dile getirildi. Beşiktaş sol kanat için Aral'ı gündemine almış ama Midtjylland'in bonservis beklentisi de yaklaşık 15-20 milyon euro seviyelerinde. Bakalım o transferden mutlu sona ulaşabilecek mi? Dün Ertuğrul Doğan Aral Şimşir'le ilgili gelen soruya o da teknik ekibimizin beğendiği bir oyuncu değil dedi. Ama devre arasında da bayağı bir adı çıkmıştı Trabzonspor'un ama dün böyle bir ifade duyduk kendisinden. Fenerbahçe'de bugün yeni yönetim mazbatasını alacak. Saat 14'te mazbata töreni yapılacak. Başkan Yıldırım ve yönetimi mazbataları alacak. Ve ilk transfer olarak da Vedat Muriç'i açıklaması bekleniyor. Dün yapılan haberlerde Vedat Muriç konusunda Mallorca'da anlaşmanın tamam oldu. Yaklaşık 15 milyon euro bir bonservis ücreti ödeneceği ve zaten Muriç'le anlaşmanın tamam olduğu transferin de resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Tabii bu transferle birlikte bir santrafor transferi daha düşünülüyor Aziz Yıldırım yönetiminde. O da Girassi, Dortmund'un oyuncusu. O biraz daha pahalıya gelecek bir transfer. Yaklaşık 30 milyon euro. Orada da konuşulan bonservis ücreti. Ama santrafordan başka sol stoper, sağ kanat, sağ bek transferleri de yine gündemde Fenerbahçe'de. Archie Brown'un ayrılması halinde sol bek takviyesi yapılacağını dün TRT Spor'dan Doruk Tecimer söyledi ve kaleci konusunda ise şu anda transferde öncelik olmayacağı Ederson'la bir görüşme daha yapılacağı ve onu ilk etapta takımda tutmayı düşündüğü söyleniyor Aziz Yıldırım yönetiminin. Bakalım şu anda Ederson tabii Dünya Kupası kadrosunda. Orada konuşmak tabii çok kolay değil maçlar esnasında ama Fenerbahçe ondan vazgeçmiş değil. Galatasaray cephesinde de dün İtalyan basını kaynaklı haberler yapıldı. Dušan Vlahović ile Galatasaray'ın ilgilendiği ki onun da Juventus'a sözleşmesi sona eriyor. Zeki Çelik bir diğer sözleşmesi biten oyuncu. Zeki için de yine Galatasaray'ın devrede olduğu ama Zeki'nin gelen teklifleri değerlendirmediği Roma ile sözleşme yenilemek istediği söyleniyor. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti Hakan Safi adayken ama sonra oradan bir şey çıkmamıştı. Şimdi Galatasaray yazıldı ama Roma'da kalacak gibi gözüküyor haberlere bakılırsa. Burhan Can Terzi'den bir Kefren Turam haberi geldi. Galatasaray'ın orta sahada iyi bir ismi transfer etmek istediği biliniyor. Kamavinga da adaylardan biri. Turam Juventus'tan bir diğer aday ama çok da pahalı opsiyonlar. Turam için ilk etapta yaklaşık 50 milyonluk bir bonservis talep edildiği söyleniyor. Jetson Fernandes Galatasaray'ın eski gözdesi Spartak Moskova'da şu anda yine Fernandes'in de listede olduğu yazılmış. Benim gördüğüm transfer haberleri bunlar. Bir de Davinson Sanchez'in dün Galatasaray YouTube kanalına verdiği röportajda takımdaki geleceğiyle ilgili bir açıklaması var. O da 3 sezon daha sözleşmesi olduğundan ve burada mutlu olduklarından bahsediyor. Transferde çünkü adı da geçti Davinson ama açıklamaya bakılırsa pek gitmeye niyeti yok Davinson'un. Avrupa'ya dönecek olursak dün Real Madrid Alvaro Arbeloa ile yolları resmi olarak ayırdı. Benfica kulübü de dedi ki Mourinho'nun 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli Real Madrid tarafından ödendi. Artık bugün de Real Madrid resmi olarak Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak açıklayacak. Benfica'da teknik direktörlüğe Marco Silva'nın getirildiğini duyurdu. Zaten beklenen bir gelişmeydi, bilinen bir gelişmeydi. O da dün itibariyle resmiyete kavuştu. Bir de Julian Alvarez için bir açıklama yaptı Real Madrid. 150 milyonluk bir teklif sunduklarını Atletico Madrid'e ama Atletico'nun serbest kalma bedeli talep ettiğini ki bu bedelin de 500 milyon euro olduğu sonra bahsedildi. Ve Atletico Madrid bu açıklamadan sonra tıpkı Barcelona yaptığı gibi Real Madrid'e de iğneleyici göndermeler yaptı, bulundu. Enteresan oradaki süreçte Real Atletico Madrid'de pek hoşlanmıyor oyuncularına gelen tekliflerden. Evet, 7-10 saatlerimiz gündem şimdilik benim özetim böyle.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de. Yarış

0: haberleri müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Şimdi reklam arasında Arjantin-İzlanda maçından enstantanelere bakıyordum. Lionel Messi tabii herkesin gözü kulağı. Messi de onun son Dünya Kupası olacak. Ronaldo'nun bir çılgınlık yapmazsa son Dünya Kupası olacak. Bu ikinin tabii ki performansları çok yakından takip edilecek ama Messi Inter Miami ile oynanan son maçta bir rahatsızlık hissetmişti. Sakatlık olarak demediler ama bir işte kasında bir sıkıntı hissediyor. O yüzden Arjantin ilk hazırlık maçında hiç süre almıyor. Bu maçta da yedek kulübesinde başlıyor ama 70'te oyuna giriyor ve girdikten bir dakika sonra tahminen çok güzel bir ara pası atıyor takım arkadaşına. O arkadaşı artık kimse videoda tam anlayamadım ama kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Vuruşunu yapıyor. Avuta çıkıyor ama vuruşu yaparken kalecinin de bir müdahalesi var ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Biraz 2022 Dünya Kupası'ndaki gibi kolay bir penaltı düdüğü.
1: Ya bırakın bunları Mert Elen Bey. Saat 7.17 kolay bir penaltı.
0: Doğruya doğru. Yani şimdi pozisyonu görsen
1: net penaltı görmedim ama net penaltı diyorum.
0: Yani tekrar izleyeyim. Çok ucuz bir penaltı. Yani hakem direkt VAR'ı beklemeden göstermiş. Ama yani şey bu bir detay oluyor futbolda böyle şeyler. Yani bu Arjantin'in ne kadar iyi bir takım olduğunu karşı bir şey değil. Yani Arjantin çok iyi, Messi çok yetenekli ama kolay bir penaltı düdüğü. Lautaro galiba karşı karşıya da penaltıyı alan isim. Sonrasında da Lionel Messi penaltıdan golü atıyor, maçı 2-0'a getiriyor. 3-0'la da Arjantin artık Dünya Kupası'na hazır. Ben dün iddia bölümünde şeyi söylemedim değil mi ya? Unuttum, sonra pişman da oldum.
1: Neyi?
0: Arjantin'in son dün bu sabaha karşı maçla birlikte galiba 19 hazırlık maçının tamamını kazanmış. Ve bu 19 maçın sadece galiba bu 19 maçta 3 gol yemiş. Dün de yine 3-0 bitti karşılaşma. Yine bir galibiyet. Yine gol yemeden bitirilen bir karşılaşma. Tabii rakipleri biraz zayıf gözüküyor, evet. Ama ne olursa evet. Olsun tabii ki 19'da 19'da acayip bir seri hızlı karşılaşma olduğu için. Sonuçta rakipler zayıf olabilir ama Arjantin de zaman zaman rotasyonlu kadrolarla çıkıyor. Buna rağmen hazırlık maçları performansı olağanüstü Arjantin'in. Ben okuduğumda çok şaşırmıştım.
1: Arjantin'de aslında biraz son dönemdeki bizim milli takımın aldığı sonuçlara benziyor. Yani tabii Arjantin'le boy ölçüşebilecek, Arjantin'in seviyesi ya da Arjantin'in seviyesinin üzerinde sayılı milli takım var. Ama diğer takımlarla oynadığı karşılaşmalarda çok etkileyici bir futbol yok. Ama etkileyici bir sonuç serisi var Arjantin'de. Bunu uzun süredir yapıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, 2022 Dünya Kupası'na gelmeden önce 37 maçlık bir namağlup serileri vardı. Suudi Arabistan'ı mağlup etselerdi ya da yenilmeselerdi İtalya'nın rekorunu egale edeceklerdi. Ama onu becerememişlerdi Suudi Arabistan karşılaşmasıyla. Yani aslında Arjantin milli takımı çok uzun süredir ciddi bir skor istikrarına sahip bir ekip. Burada tabii sert bir takım olması bence. Tecrübeli bir takım olması. Bunun yanında teknik direktör istikrarıyla beraber işte her karşılaşmada gol atabilecek zaten oyuncu grubuna da sahip Arjantin. Yani savunmada çok büyük problem yaşamadığı sürece işte 1-0'lar, 2-1'ler zaman zaman böyle 3 gollü seyrek gördüğün galibiyetlerle yollarına devam ediyorlar. Ben bu Dünya Kupası'nda da Arjantin'den böyle çok farklı, çok olağanüstü bir oyun beklemiyorum açıkçası. Fakat bu işte geçen gün seninle övdüğümüz İspanya'nın kulüp takımı gibi oynaması Arjantin'de de var. Ama Arjantin biraz daha sıkıcı bir kulüp takımı gibi gözüküyor. Bence bunun avantajını Dünya Kupası'nda yaşayacaklar. Burada tabii işte süper yıldız Messi ne kadar devreye girecek, Messi ne kadar etki edecek, onu hep beraber göreceğiz. Ama Messi de ben hep bunu savundum. Yani MLS'e giderek bence mental ve fiziksel anlamda bu Dünya Kupası'nda oynayabilecek tercih yapmış oldu diye düşünüyorum. Bir kere işte o üzerindeki zaten milli takım final kaybetme baskısı. Hatırla, bir ara adam finalleri kaybettiği için milli takımı bıraktı. Bahsettiğimiz oyuncu Messi. Tamam, bunun üzerinden çok geçti ama o kadar büyük bir baskı vardı oyuncunun üzerinde. İşte sonra Copa America, ondan sonra Dünya Kupası ve tekrar Copa America. Hani Messi'nin o şeyi, milli takım stresi tamamen ortadan kalktı. Milli takım artı teknik direktör tamamen onun etrafında birleşti. MLS'te de yani kendini çok hırpalamadı Messi. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. O yüzden de ben bu kadar uzattığını düşünüyorum. Ronaldo için de belki benzer şeyler söyleyebilir ama Ronaldo mesela biraz daha böyle sahne ışıklarını hep üzerine çekti. İşte Al Nassr'da şampiyon olamadı, ona kızdı, buna kızdı, o oldu, bu oldu. Biraz daha Ronaldo'nunki gene hani hikaye olarak daha eğlenceli gözüktü. Ama Messi mesela bu Dünya Kupası'na bence kafa olarak rahat geliyor. Fiziksel olarak da çok büyük bir şey yaşayacağını düşünmüyorum ben Messi'nin. Yani Messi zaten 2022 Dünya Kupası'nda da öyle fiziksel olarak çok çok üst düzeyde gözükmedi. Sadece gerektiği anlarda ortaya çıkıyordu. Onu da hala yapabilecek yeteneği baki olduğuna göre Messi'yi de bence bölüm bölüm Dünya Kupası'nda yine konuşacağız. Dolayısıyla Arjantin milli takımı da yani böyle işte gene 1-0, 2-1'lerle Dünya Kupası'nda artık hangi rakiple yolu kesişiyorsa ona bakmadım. Gerçi İspanya ile Arjantin dün baktığımızda aynı yolda mı gözüküyordu?
0: Bir yerde tabii
1: Bir yerde karşı karşıya geliyorlardı galiba, değil mi? Aynı yol üzerinde olmaları lazım
0: şimdi bizim
1: Arjantin'le
0: ikinci
1: İspanya'nın.
0: bitirdiğimiz senaryoda demiştin ki bir sonraki turda son 6 turunda Arjantin geliyor demiştin ama çeyrekte İspanya geliyor mu onu
1: Yani
0: bilmiyorum.
1: onlar da bir yerde bir baba takımla
0: Var
1: karşılaşacaklar.
0: tabii.
1: Büyük ihtimalle onların da çeyrek finali olur. Artık ondan sonra günlük performans belirler. Kupayı tekrar kazanabilirler mi? İşte dün baktık. Yani Brezilya ile aynı düşünülüyor. Arjantin'in kupayı kazanma ihtimali. İspanya, Fransa, İngiltere bunların gerisindeler. Portekiz'in gerisindeler ihtimal olarak kupa başlamadan önce. Fakat bu takımın tecrübeli artı genç karışımının iyi olduğunu unutmayalım. Artı bir kez bu yollardan geçmiş bir takımın, yani Dünya Kupası'nı kazanmış, Dünya Kupası'nı nasıl kazandığını bilen oyuncularla oluşan bir takımın da bence ciddi bir avantajı var. Dün mesela baktım, maçın oyuncusu Barco seçilmiş. 21 yaşında Strasburglu bir oyuncu.
0: O da
1: Nico
0: güzel.
1: Paz öyle. Hani böyle yetenekleri de var arada. Eğer bir de turnuva içerisinde Messi dışında işin hücum hattında kendi yıldızını çıkartabilirse Arjantin, ya da yani yıldızlarından bir tanesini parlatabilirse, yıldız adaylarından bir tanesini parlatabilirse, o zaman işleri biraz daha kolay olur. Futbol olarak beklentim yüksek değil. Ama bence kolay kolay da unvanı bırakmak istemeyeceklerdir.
0: Bir dinleyicimiz Erkan Bey, sizin normalde tekrar yayında dinliyorum. O yüzden reklam şarkı aralığına alışık değilim demiş. Şimdi Arjantin-İzlanda maçından çıktım. Eve gidiyorum. Sizi dinliyorum. Messi yürüyerek top oynuyor. Nico Paz'ı çok beğendim diyor. Statta değil mi? Yani ben doğru anlıyorum.

0: düşünüyorum. Tabii orada Scaloni kimi tercih eder? Daha deneyimli oyuncular da var sonuçta, Almada gibi. Orada kullanabileceği. Hatta Nico Gonzalez gibi. Bakalım, onu merak ediyorum. Maçla ilgili şeylere bakarken 88 bin kişi statta karşılaşmayı takip etmiş Alabama'da, Auburn Stadyumunda. Ve maçtan önce de acayip bir sel götürmüş sanki şehir, stadı etrafını da. Uyarı levhaları şey yapılmış, paylaşılmış. İşte yerlerinizden kalkın, içeri güvenli yerlere gidin diye. Hatta böyle suların fışkırdığı bir stattan görüntü var, yani göl olmuş
1: Fena
0: resmen.
1: hani bir yağış geçmiş, bir fırtına
0: Geçmiş ama
1: geçmiş.
0: maç esnasında herhalde bir problem
1: Evet.
0: olmamış. Dinleyicimiz tabii bunları da yazabilir eğer hala dinliyorsa.
1: Bizim Cengiz Uygur anlattı maçı ve Sport Plus'ta verdi. Ben sabah 06:06'da şanlı Arjantin nasıl oynadı diye Cengiz'e mesaj attım. Ondan sonra Cengiz dedi ki iyiydi abi Arjantin demiş. Messi girdikten sonra daha da iyiydi. Messi yokken de fena değildi ama demiş İzlanda berbat takım. Bunlar zaten full demiş, Kongo gibi ülkelerle oynamışlar moral bozulmasın diye, Arjantin'den bahsediyor. Ondan sonra De Poli de beğenmiş. Tam diyor milli takım oyuncusu. Atletico'dayken diyor sadece yan pas yapıyordu. Arjantin'de topu ne biçim ileri taşıyor demiş. De Poli de öyle bir gönderme yapmış Cengiz. Bakalım yani, onu hep beraber göreceğiz, performansları, takımların performansları. Ama Arjantin'in de hani diğer takımlarla kıyasladığında işte az önce anlatmaya çalıştığım kendi içinde bazı avantajları olduğunu net şekilde görüyorsun. Şimdi Cezayir, Avusturya ve Ürdün grup. Yani burada Arjantin mesela 3 maçın bir tanesinde puan kaybederse çok böyle anormal olmaz. Çok hani Arjantin puan kaybetti diye yaklaşmam. Ürdün konusu, zaten Ürdün maçı çok problem olmaz buradaki gruptaki takımlar için, ama hani Cezayir ya da Avusturya, mesela Avusturya Arjantin'i belli ölçüde zorlayabilir.
0: Olabilir.
1: Orası çok büyük sürpriz olmaz. Biraz daha bu takımlar için ben tekrar söylüyorum. Artık son 32 sonrası bakmak gerekecek. İlk turda vites çok yükselmeyecektir. Arjantin de hiç yükselmeyecektir.
0: Bakalım, artık Arjantin Dünya Kupası'na konsantre olacak. Maçı bitti. Birkaç mesaj okuyayım. Bence demiş, tarihin en zevksiz, oyun kalitesi en düşük Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz diyor Nedim Küçük. Devasa kalabalık bir katırım var. Bu da oyun kalitesini çok düşürecek. Hele grup maçlarının bazılarının çok az seyretme oranında kalacağını düşünüyorum demiş. 32'den tabii 48 takıma çıkınca. Evet, bazı daha zayıf gözüken takımlar Dünya Kupası'nda yer alıyorlar. O da evet, kaliteyi düşürebilir. Mesela benzer bir eleştiri aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalar içinde yapılıyordu. Ama orada mesela şöyle kurtarıyordu. Evet, çok Şampiyonlar Ligi gibi hissettirmeyen karşılaşmalar vardı ama aynı saatte öyle maçlar vardı ki bu maçları izlemek zorunda değildi. Şimdi Dünya Kupası'nda maçların saatleri de farklı farklı. O yüzden o maçlarda hani oturup izlenebilir ve gerçekten bir Dünya Kupası karşılaşması hissi vermeyebilir. O bence güzel bir tespit. Şampiyonlar Ligi'nden farklı sonuçta, aynı saatte oynanmayacak karşılaşmalar. O yüzden bazen evet, çok sıkıcı karşılaşmalar göreceğiz. Yapacak bir şey yok ama Dünya Kupası olduğu için oradan da bir keyif çıkarabiliriz. Mesela bunu Genco abi güzel yapıyor. Bu tarz Afrika Uluslar Kupası maçlarını falan bile seviyor. Dünya Kupası'nda da daha önce hiç izlemediğimiz ya da çok az izlediğimiz takımları izlemek de bir keyif verebilir. O biraz nereden baktığınıza bağlı.
1: Aynen, bir de burada şöyle düşünün. Sonuçta takip ettiğimiz bir lig yok şu an. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Hani çünkü diğer tarafta hatırla, şimdi hafta sonu mesela maç izleyeceksin. Bir tarafta Premier Lig var, bir tarafta La Liga var, Süper Lig var, Serie A var, o var, bu var, Bundesliga var. İnsan allak bullak oluyordu. Burada tek turnuva takip edeceğiz. Yani benim nacizane tavsiyem, geçeriz ekran başına. Her karşılaşma için, saate uygun olan her karşılaşma için. Eğer karşılaşma sizi sararsa, oyun güzelse kalırsınız. Yoksa kalmazsınız. Bu kadar basit. Yani maç kötü diye orada 90 dakika harcamak zorunda değilsiniz. Sonuçta ertesi gün program da yapmayacaksınız. Değil mi? Bir şey yok yani çoğu kişi için. İzleseniz ne olur, izlemeseniz ne olur. Ama bence her maça Dünya Kupası olduğu için bir fırsat vermek lazım. Bir bakmak lazım. Nasıl oynanıyor, güzel mi, bir hareket var mı diye. Eğer beğenmezseniz Reels'a geri dönersiniz.

0: Basit. Erkan Bey, maçı izleyen dinleyicimiz, evet hava çok kötüydü maçtan önce diyor. Bir saat kala açıldı yani, görüntüleri görünce zaten o atmosferde maç oynanması mümkün değildi o yağışta, ama bunu herhalde göreceğiz yani Amerika'daki bazı karşılaşmalarda. Yani bir anda acayip bir yağmur bastıracak, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, ara verilecek yarım saat, belki o uzayacak duruma göre. Bunlara şimdiden hazırlıklı olun derim ben. Bir dinleyicimiz, 2022 Dünya Kupası'nda sarı kartı varken Hollanda maçında Messi elle oynuyor. Van Dijk'ın bir bakışı var hakeme. Onu izlemenizi öneririm demiş. İkinci sarıdan atmıyor hakem diyor.
1: Dinleyicimize geçelim bunları diyorum.
0: Evet.
1: Kendisi Brezilyalı galiba.
0: Olabilir. Brezilya lobisinden bir dinleyici. Mehmet Ünlü, Arjantin'in çeyrek finale kadar yolu kolay gibi gözüküyor demiş. Çeyrek finalde en güçlü ihtimal Portekiz. Bu da güzel bir eşleşme olur. Son kez Messi Ronaldo maçı izleyebiliriz diyor. Evet, doğru hatırlıyorum ben de. Arjantin yoluna baktığında Portekiz çıkıyordu çeyrek finalde. Eğer tabii Portekiz de grubunu lider bitirirse, Arjantin'e lider bitirirse yol o şekilde ilerliyor. Güzel olabilir
1: Güzel
0: Dünya
1: olur, çok
0: Kupası'nda.
1: güzel, çok keyifli olur. Ama Portekiz korkutucu valla. Kadrosu çok anormal bir kadro. O potansiyeli ortaya koyarlarsa valla sonuna kadar bile gidebilirler normalde. İşte santrafor konusu bence sıkıntı Portekiz'de. Hani çünkü direkt Ronaldo'lu bir santrafor attı Portekiz'de problem yaratabilir diye düşünüyorum ben. Eğer Ronaldo beklenen performansı ortaya koyarsa o zaman tabii işleri çok daha kolaylaşır. Ben ama onun biraz uzağında kalacağını düşünüyorum. Genelde Cristiano Ronaldo'nun. Onları izlemek de yine keyifli, heyecanlı olacak. Yani o takım, o oyuncularla, oyuncu grubuyla neler yapabilir.
0: Değil mi?
1: Özellikle merkez orta sahası çok acayip. Yani Neves, Vitinha, Bruno Fernandes dediğin zaman insanın böyle bir kanı çekiliyor. Bekler öyle.
0: Bernardo'yu saymadım bile bak.
1: Ne?
0: Bernardo Silva'yı
1: Bernardo
0: saymadım
1: hep
0: bile.
1: ben şey atıyorum.
0: Kanada.
1: Onlar da evet biraz City tarzı Kanada atıyor gibi düşünüyorum oralarda, ama tabii orada da merkezde de oynayacaktır ihtiyaç olduğunda.
0: Stüdyo 8 numara
1: Sumo,
0: gibi oynuyordu artık
1: tabii
0: son
1: Sumo
0: dönemde.
1: falan da var orada biliyorsun.
0: Kim?
1: Neydi? Sumo değil miydi oyuncunun adı?
0: Sumu mu?
1: Yanlış bir şey söyledim, dur bakayım Portekiz'de. Bir tane daha merkezde iyi bir tane oyuncuları var ya.
0: Ha, Samuel Costa mı o oyuncu? Ben
1: Samu.
0: Samu.
1: Samu.
0: Ben
1: Sumo
0: oyuncu
1: değil.
0: tanımıyorum
1: Samu.
0: ya. Bilmiyorum. İyi mi o da?
1: O da bayağı iyi oyuncu.
0: Maçın
1: Alternatif
0: formu iyi.
1: olarak. Neticede yani Portekiz, Arjantin oynarsa FIFA'nın istediği şeylerden, yani daha doğrusu FIFA demeyelim, futbol severlerin de istediği
0: Tabii
1: şeylerden
0: futbol
1: biri
0: severiz.
1: olur.
0: Aynen. Erdem Emin Küpoğlu, milli takım grup geçerse akşam da maç olacak mı demiş herhalde Türkiye saatiyle söylüyor. Çünkü
1: Oluyor.
0: bizim maçlar 7, 6 ve 5'te
1: Oluyor,
0: olacak grup
1: oluyor.
0: aşamasında.
1: Bir tanesine baktım 19'da gözüküyor.
0: Bir sonraki tur mu
1: İşte hemen böyle gidiyorsun ya, orada
0: hemen?
1: gözüküyor şeyler. 19'da maç gözüküyor bizim
0: Evet,
1: için.
0: yani o var demek ki. Cengiz dinleyicimiz Şanlıurfa'dan selamlarını göndermiş. Dünya Kupası'nda herkesin bir favori takımı var ama sürpriz takımları da aslında merak konusu demiş. Sizlerin favori takımı kim acaba diyor. Benim Japonya demiş. Yani milli takım harici tabii sorduğu anlaşılıyor dinleyicimizin. Ben hani Japonya'nın beklenenden ya da beklenen ne bilmiyorum gerçi Japonya'dan da çok üst turlara çıkacağı düşünmüyor tahminimce. Ama çıkabileceğini düşünüyorum. Japonya'nın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Onların takım oyununun iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Çok öyle bireysel olarak öne çıkan oyunculardan ziyade daha takım kimliğiyle fark yaratan biraz kulüp takımı vari bir takım Japonya. O yüzden ben Japonya'nın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ama başka bir takım aklıma, hani Arjantin'e sempatim var Ali abi gibi. Messi'nin bir Dünya Kupası daha kazanmasını isterim eğer bizim bir takım şampiyon olmayacaksa. Arjantin ve Japonya benim cevaplarım.
1: Ama Arjantin'i şey olarak söyledin.
0: Ben sevdiğim favori takımım yani. Benim
1: Ha.
0: favorim şeyim şey olarak sempati duyduğum takım. Favorim İspanya. Gönlüm Türkiye. Den yana. Türkiye olmayacaksa Arjantin olsun falan falan. Bayağı uzun. Japonya'da olursa üzülmem. Benim öyle gidiyor.
1: Japonya'yı biz de düşündük Mert'le beraber. Hatta işte geçen programda da, Lekö Analiz için yaptığımız programda da Japonya ikimizin de sürpriz adaylarından bir tanesiydi. İşte şimdi sürpriz yapabilmesi için bir takımın bir kere oyuncu grubunun belli bir yetenek seviyesine sahip olması gerekiyor. Bir potansiyel olması lazım. Yani takıma baktığın zaman bir potansiyel olması lazım. Aynı zamanda şu ana kadar belli bir şeyler ortaya koymuş olması lazım takımın kupaya gelirken. Hani biz yetenekliyiz ama zar zor geldik. Bir ritim bulmuş olması gerekiyor. Oyuna en uyan tanımlardan bir tanesi de bizim milli takım. Hani sen, ben burada yaşamasak, dışarıdan Dünya Kupası'nı yorumlayan, bakan insanlar olsak, Türk milli takımına baktığın zaman ya burada Kenan var, Arda var, Can Uzun var, Orkun Kökçü var, Hakan Çalhanoğlu var. Yani var oğlu var diye devam ediyorsun. O yüzden de mesela çoğu kişinin sürpriz takım adaylarından biri bizim milli takımımız. Benim de öyle. Bunun yanına Japonya'yı ekleyebilirsin ve mesela Fas milli takımı da yetenek havuzu olarak daha önce yaptıklarıyla beraber onlarda da öyle bir şey var, ihtimal var.
0: Asıl Avrupa'da en çok galiba Norveç bu konuda.
1: Norveç'le ilgili de çok büyük şey var.
0: Beklenti
1: Dediğin
0: var.
1: gibi beklenti var. Çünkü orada da oyuncu grubu iyi. Haaland gibi bir santraforları var. Arkasına baktığın zaman yine
0: Ödegaard
1: hani bir de
0: var.
1: Haaland var. Yanına Sörloth'u da koyabiliyorsun. Hani onlarda da şey ama işte orada savunma genel olarak nasıl şey yapacak, performans gösterecek. Eleme grubunda İtalya'yı iki karşılaşmada farklı yenmiş olmaları çok iyi bir referans. Fakat İtalya iyi bir referans mı? Orası biraz tartışılır. Bir de grupları da zor. Yani Fransa, Senegal, Norveç aynı grupta.
0: Evet, Irak da
1: Orada
0: öyle.
1: hırpalanma ihtimalleri biraz var.
0: Ama oradan da çıkabilirlerse iyi
1: Oradan
0: şekilde.
1: çıkarlar. Ama büyük ihtimalle hani 2 ya da 3 olarak çıkacaklar. Ama biraz hırpalanacaklar. Bırak maçı dışında.
0: 7:37 ara vakti.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
7: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da Anadolu Avrupa geçişleri saati itibariyle tabii problemli. Birinci köprüde bir de Anadolu Avrupa geçişinde arızalar aşıyor. Uzunçayır'ı bulan bir kuyruk. Tünelin kuyruğu da hemen hemen buralardan başlıyor. İkinci köprüye doğruysa Ataşehir'den yol var. Üçüncü köprü tekrar seçenek duruyor. Ulaşabilirseniz haremde dolu değil. Avrupa Anadolu geçişlerinde ise en azından köprü giriş çıkışlarında ciddi bir problem olmadığı söylenebilir. Ankara trafiğine şöyle bir baktığımızda ise Ankara'da çevre yolunda Pursaklar taraflarında trafik yoğunluğunun etkili olduğunu an itibariyle İstanbul yönlü söylemek mümkün. Kentte en sıkıntılı noktalardan biri burası. İzmir trafiğine şöyle bir geçtiğimizde ise Ali Ağa'dan, Karşıyaka'dan gelen akımda şehir merkezine doğru hem çevre yolunda hem Anadolu Caddesi'nde yer yer sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler. İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.2 ve İzmir'de 102.5 karasal frekanslarımız olacak. Ayrıca Radyo Trafik mobil uygulamasından da rotanızı belirleyebilir. Önceden trafik olaylarını öğrenebilirsiniz. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
8: Radyo Spor.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.43 saatlerimiz bu bölümde dinleyici mesajlarıyla başlayayım. İstanbul'dan Emrah, Dünya Kupası'ndaki bazı maçları İSTV belgeselleri gibi izleyebiliriz. Sakin, durağan, dinlendirici. Bence bazen böyle maçları izlemek vahşi Avrupa Ligleri izlemekten iyi gelebilir diyor. Pozitif taraftan bakmaya çalışmış dinleyicimiz. Güzel. Takdir ettim. Ankara'dan Savaş, sizce son 16 yapsak başarılıyız demeli miyiz demiş. Tabii son 16 bence gayet iyi milli takım için. Gruptan çıktıktan sonra son 32 turu maçı onu geçtik. Lider bitirsek zaten görece biraz daha zayıf. Gerçi orada da zor rakipler de gelme ihtimali var da. İkinci de olsak o son 32 turunu geçebilme ihtimalimiz yüksek. Ondan sonraki tur son 16 turu oluyor. Orada da bir grup birincisi gelecek. Büyük ihtimalle ya Arjantin ya Belçika diye dün konuştuğumuzu hatırlıyorum. Onlara kaybettiğimiz noktada çok büyük bir sürpriz değil. O yüzden son 16 yapmak bence de başarılı bir Dünya Kupası demek olur bizim adımıza.
1: Ben bir maçta sürpriz yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Favori olmadığımız bir karşılaşmada bir rakip karşısında iyi bir sonuçla turu geçen taraf olursak bence o zaman çok çok iyi bir turnuva geçirmiş sayılırız. Yani zaten oraya gelene kadar belli bir yol kat etmemiz gerekecek. Orada da o sürprizi yapabilirsek ondan sonrası artık işin tamamen keyif kısmı olur diye düşünmekteyim. Fakat hani milli takım bu gruptan çıktı. Bu gruptan zaten çıkmasını hepimiz bekliyoruz. Avustralya, Amerika ve Paraguay'la oynamış bir milli takım gruptan çıktı. Ondan sonra yine milli takım seviyesinde ya da milli takımın seviyesinin altında bir rakiple oynadı. Onu da geçti. Dördüncü karşılaşmada. Son 16'ya geldi. Son 16'da daha dişli bir rakiple oynadı. Elendi. O zaman bence nötr bir turnuva olur. Yani ne başarılı ne başarısız dersin milli takım için.
0: Yani benim gibi düşünmüyorsun.
1: Yani. Anlatabildim mi demek istediğimi?
0: Tamam.
1: Hani o zaman böyle çok süper işler yaptık ya da ne kadar kötüydü milli takım dememek lazım. Hani o normali olur. Normal bir senaryo olur. Zaten bu üç rakibimiz hani Amerika'yı biraz tabii daha farklı değerlendirmek lazım ama milli takımın rahat rahat baş edebileceği, dengeli oynayacağı, favori olarak gözükeceği karşılaşmalar. Ondan sonra işler planladığımız gibi giderse zaten yine öyle bir rakiple ya da o seviyede bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Şimdi milli takımın, bu milli takımın elindeki potansiyelle böyle dört rakip karşısında iyi sonuçlar alması zaten işin şeyi, normal tarafı. Fakat ondan sonra işte dişli bir takımla oynayacağımız, dişli bir ülkeyle oynayacağımız garanti. İşte orada artık kim gelir? O gün şartlar neyi gösterir bilmiyorum ama onu geçersek bence çok başarılı bir turnuva olur. Geçemezsek de eyvallah deriz, ne yapalım.
0: Şimdi ben de FIFA'nın sitesinden o yolu kendim yaratıyorum. Sen FIFA'dan mı önermiştin dün?
1: Evet, ben FIFA'dan yaptım.
0: FIFA'dan yaptın. Orada şimdi iki senaryoyu da ben hazırlıyorum. Hem lider bitirdiğimiz hem ikinci bitirdiğimiz senaryo. Üçüncü senaryo çünkü karışık. Üçüncü bitirsek orada 12 grup var, 8'i çıkacak. Oradaki kimlerin çıkacağı belli olmadığı için orası karışık. Ama hani ilk bitirdiğimizle ikinci bitirdiğimizin senaryosu o basit.
1: Basit orada, ama orada da şey var. Şeyler. Şöyle bir durum oluyor.
0: Yani şimdi 3'ten kim gelecek onu bilmiyorsun.
1: 12 tane grup var. O gruplardaki sıralamayı yaptırdıktan sonra senin önüne 12 tane takımı getiriyor ve 8'ini seç diyor. Şimdi hangi takım hangi gruptaydı oraya çok bakmadan insan pat pat pat hemen aklına gelen ülkeleri yazıyor orada.
0: Tabii, ben de öyle yapıyorum.
1: Onun bir dezavantajı var.
0: Ama en azından favorilerden kimin geleceği.
1: Yani onu yapabilirsin orada. Tabii.
0: Bizim lider bitirdiğimiz senaryoda mesela ben üçüncülerden seçtim kafama göre. Kanada geldi kurada. İlk turda son 32 turunda yani gruptan sonra Kanada ile oynuyoruz. Kanada ile oynadıktan sonra Belçika Güney Kore eşleşmesinin galibi. Yani burada Güney Kore'ye bakmayın da Belçika kesin grubu lider bitirirse bizim son 16 turunda eşleşeceğimiz rakip olacak.
1: Çok güzel.
0: Yani kafa kafaya oynayabiliriz Belçika'yla.
1: Tabii işte zaten onu diyorum yani. Oraya kadar mesela Kanada, senin senaryonda Kanada zaten geçilmesi gereken bir rakip. Hani pek lamıcım yok.
0: Tabii ki.
1: Kanada'dan sonra Belçika. İşte Belçika'yı elersek ben okeyim. Eleyemezsek nötr turnuva diyeceğim.
0: Nötr turnuva. Başarılı addetmeyeceksin.
1: Evet, takım. Başarısız da demeyeceğim ama. Yani o kadar oldu diyeceğim.
0: Güzel. Eğer Belçika'yı da oldu ya son 6 turunda eledik. Bu sefer büyük ihtimalle bizim karşımıza çeyrek finalde İspanya gelecek. İspanya'nın karşısına Avusturya'yı koymuşum ilk turda. O turu geçerse Kolombiya-Hırvatistan eşleşmesinin galibi. Ama İspanya bu 4 takım arasında en favori. Çeyrek finalde o karşımıza gelecek. Oldu ya oradan çıktık. Yarı final içinde Almanya, Fransa'dan biri gelecek. Sonrasında da zaten final için diğer tarafta.
1: Tabii işler senin düşündüğün gibi giderse.
0: Tabii favoriler grupları lider bitirdiği senaryoda oluyor bu dediklerim. Olmaya da bilir orada. Onu tabii ki bilemeyeceğiz. Diğer tarafta ikinci olduğumuz senaryoyu da şimdi bitirmek üzereyim. Orada da bakalım kimle eşleştik. İkinci olduğumuzda İran'la eşleştik. Zaten ya İran ya şey geliyordu. Dün konuştuk o gruptan. İran'ın grubunda kimdi diğer
1: bakayım
0: takım? Kolay, hatta ikinci olmak daha avantajlı dedik ya dün. Kesin daha kolay bir takım yani. Belli çünkü. Bir grubun ikincisiyle oynayacağız biz. Kendi grubumuzu ikinci bitirirsek.
1: İran'ın grubundan bakıyorum.
0: Evet. Orada da ya İran'dı ya
1: Mısır.
0: Mısır'dı. Ben İran'ı seçmişim ikinci olarak. Fark etmez ama değil mi? İran, Mısır. Hani çok birbirlerinden ayırmıyorum. O gelecek. İkinci olduğumuz senaryo. Ama burada da bir sonraki turda son altıda Belçika yerine mesela Arjantin-Uruguay eşleşmesinin galibi gelecek karşımıza. Yani bu son altıyı geçmek daha zor. Yani lider olduğumuzda da ben Kanada'yı seçtim. Burada üçüncü olarak Kanada geldi mesela rastgele. Ama orada çok daha güçlü bir takım, Senegal gibi bir takım da gelebilir.
1: Evet, evet.
0: O açıdan riskli. Ama bu net. Ya İran gelecek ikinci bitirdiğimizde ya Mısır gelecek. O kesin. Sonraki turda Arjantin eğer lider bitirirse Arjantin'in de turu geçtiğini varsayarsak Arjantin gelecek. Oldu ya, Arjantin'i de geçtik. Çeyrek finalde Portekiz geliyor. Portekiz'e de kapanmamış çok hesabımız var. Bilmiyorum da bir.
1: Yani oraları Trabzonspor gibi düşün. Oralara geldiğinde düşünmek lazım. Yani şu an için işte Arjantin gelirse, Portekiz gelirse diye düşünmemek gerekiyor. Bence. Şu bir gruptan çıkalım. Düşündüğümüz gibi bir ya da iki çıkalım. Ondan sonra orada biraz şansımız yaver gitsin. Az önce senin söylediğin yani hepsi tercih edilebilecek rakipler. Kanada, İran, Mısır. Onu da normal şartlarda geçeriz. İşte ondan sonra bakarız artık duruma göre. İyi mi oynuyoruz? Rakip iyi mi? Şansımız var mı yok mu? Genelde birkaç takım dışında her takımla başa baş oynama ihtimalimiz, onları zorlama ihtimalimiz, eleme ihtimalimiz var. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Yani hamaset yok bu söylediğimde. Fakat işte önce oraya gidebilmek için zaten yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Bizi umutlandıran ne? Milli takım genelde Montella döneminde işte o yapması gerekenleri yaptı. Kazasız belasız geçti. Bu beni umutlandırıyor. Yani 4 rakip söylüyoruz şu an. 3'ü belli. İşte 4.'sü son 32 turundaki rakip. Ondan oraya kadar bence çok büyük problem yaşamayız. Arada kayıp olabilir. Kötü oynadığımız maç olabilir. Ama orayı geçeriz diye düşünüyorum. Yani son 16'ya kendimizi atarız diye düşünüyorum. İşte son 16'da da artık bakacağız. O anki duruma. O anki havaya. Çünkü aynı zamanda bu iş biraz da inanma, havaya girme işi. Onları yapabilirsek, o son 16 turunda geçebilirsek ben hiç şeyim yok. İtirazım yok.
0: Dinleyicimiz ABD ile İran'ın karşılaşması için ne olması gerekiyor demiş. Tüm gözler bu maç üzerinde olur. Güvenlik nasıl sağlanır böyle durumda demiş. Vallahi aslında basit. ABD ikinci olacak. İran da grubunda ikinci olacak. İki takım direkt eşleşiyorlar son 32 turunda.
1: Şaka gibi ya.
0: Yani direkt böyle bir ihtimal var. Ki ABD hani benim kafamda ikinci. Diğer tarafta da İran mı Mısır mı? İran olabilir, Mısır olabilir. Hani orada şans artık ikincilik için. Yani çok yüksek bir ihtimal ABD-İran karşılaşması. Ve dün de notlarım arasında vardı. Ama almamışım nedense, yazmamışım da. İranlı taraftarların biletleri iptal edildi.
1: Evet, onu okudum.
0: Değil mi? Öyle bir haber de
1: Açıklama da geldi.
0: çıktı. Enteresan yani, bu Dünya Kupası bu siyaseten işte Somalili hakemin alınmaması, bu İran takımının yaşadıkları vize konusunda, işte seyahat konusunda sürekli Meksika'dan mı gidip geleceklerdi Amerika'daki
1: Evet.
0: maçlara?
1: Evet.
0: Orada konaklayacaklar. Biletleri iptal edildi. Bu açıdan tarihin en sıkıntılı Dünya Kupası olacak gibi gözüküyor. Bu da başlamadan olanlar bu arada. Hani başladıktan sonra da kim bilir neler göreceğiz. Durum bu. Bizim lider bitirdiğimiz, ikinci bitirdiğimiz senaryolarda muhtemel rakiplerimiz bunlar. Bunlar değişmeyecek. Eğer tabii ki herkes beklendiği gibi gruplarını bitirirse. Peki 7.54, o zaman bir reklam aramıza daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Birazdan gidiyor muyuz? Gidiyoruz.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
13: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
15: Radyo Spor.
16: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.57 saatlerimiz Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Keyifli de tabii Dünya Kupası'nı konuşmak. Bundan sonra daha sık programlarda tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Yarın maç var. Cuma sabahıyla birlikte ilk maç değerlendirmesinde yapacağız. Dinleyicimiz İbrahim Gökçe demiş ki sürekli Dünya Kupası'na katılan bir ülke değiliz. Oynadığımız her maçın keyfini çıkartalım. Kimin hangi takımın geleceğine de akışına bırakalım diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2002'de Senegal'i hiç kimse tahmin etmiyordu. Herkes Fransa gelecek diyordu. Ama Senegal'le oynadık. Akışına bırakalım. Belki de bizden önce sürpriz yapanlar olur diyor. Dinleyicimiz güzel diyor. Aslında özünde doğru ama öyle de keyif olmuyor bazen. Önceden böyle düşünmek, kim gelir, ne yaparız, ne ederiz. Bunu tartışmak keyifli. Ama dinleyicimiz gibi yapmak da bir seçenek, akışına bırakmak, kim gelirse gelsin fark etmez. O an öğreniriz. Bu ama insanoğlunun kolay yapabildiği bir şey değil, olayları akışına bırakabilmek. Bu sadece Dünya Kupası özelinde de değil. Her şeyde insan önceden bir düşünmek istiyor, bir hazırlık istiyor. Böyle sürpriz sanki çok istemiyor gibi, her şey böyle kafasına net olsun istiyor. O belirsizlik pek hoşuna gitmiyor insanoğlunun. Onu bertaraf etme çabası bu önceden konuşmak. Ama bunu konuşmak da bilmiyorum çok zararlı bir şey de değil Dünya Kupası sonuçta. Kim gelecek, kim gelebilir, yolumuzda kimler var, bunları konuşmak öncesinde belli bir keyif veriyor bana da. Arkadaş çevresinde de yapılır yani bu. İşte ikinci mi olsak daha iyi, bir şöyle. Ama günün sonunda yine İbrahim Bey'in dediğine de geliyor. Bazen tüm bu şeyler anlamsız oluyor. Mesela biz grubu örnek veriyorum. Olmasın ama üçüncü bitirmişiz. Arjantin ikinci olmuş. Ne bileyim İspanya sürpriz yaşamış. Biz böyle konuştuk. Bambaşka bir senaryo çıkıyor. Bu da işin bir başka boyutu. Mehmet Ünlü az önce konuştuk ya. Gruplardan sonraki maç saatlerimiz nasıl? Normal Türkiye saatiyle böyle rahat rahat izleyeceğimiz saatte bir maç var mı diye gelen soruya bakmış onun cevabına. Eğer diyor grubu lider bitirirsek son 32 turunda ve son 16 turundaki maçlarımız saat gece 3'te oynanacakmış. Bu açıdan birinci olmak istemeyebiliriz. İkinci olursak son 32 turundaki maçımız saat 21'de. Son 16 turundaki maçımız da saat 19'da. Yani bizim için izlenme açısından grubu ikinci bitirmek çok daha avantajlı gözüküyor. Muhtemel rakibimiz ya İran ya Mısır olacak bir sürpriz olmazsa. Rakibimiz uygun gözüküyor. Son 6 turuna çıktığımızda da artık orada Arjantin ve Uruguay'dan biri gelecek. O maçta saat 19'da olur. Ve aslında bir başka mesajla bağlayayım. İlhan Mamaş'ın mesajıyla. Arjantin'le hiç oynadığımızı hatırlamıyorum diyor. Güzel maç olur gibi. Valla enteresandır. Bunca yıldır milli maçlar yapılıyor. Biz gerçekten Arjantin'le hiç maç yapmamışız. Bu çok garip. O yüzden ikinci olup o turu geçip sonrasında Arjantin'le oynamak da güzel bir hikaye olabilir. Ben de şimdi tekrar kontrol ettim milli takımın geçmişte işte kimlerle kaç maç yaptığının istatistiği tutuluyor. Mesela Brezilya ile biz 6 maç yapmışız Arjantin'e hiç yapmazken. İşte Fransa ile 6 maç yapmışız bugüne kadar ki şimdi Uluslar Ligi'nde yine aynı gruba düştük. 2 maç daha yapacağız. Oldu 8 maç olacak Fransızlarla ama Arjantin'e hiç karşılaşmamız yok. Bu da bir ilk olabilir Dünya Kupası'nda. Messi'nin son Dünya Kupası'nda belki onu eleyen takım olmak da güzel bir bizim adımıza hikaye olabilir. Ben isterim böyle bir eşleşme. Biliyorsunuz ben biraz da zorlu eşleşmeleri de seviyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle zor grup olsun, iyi maçlar izleyelim düşüncem var. Burada grup aşaması bizim açımızdan görece kolay tabii ki. Çok büyük bir favori yok. ABD var. En güçlü olarak. Zaten oradan rahat geliyoruz. İkinci olursak ikinci turda rahat bir takım gözüküyor. Bir yerde de bir favoriyle zaten karşılaşman gerekiyor artık. O da Arjantin olursa bence güzel olur. Bir başka mesaj. Ne kadar acı demiş. Türklerin ikinci takımının Brezilya olmaması. Önceden herkesin ikinci takımı olarak hep Brezilya söylenirdi. Brezilya ne hallere düşmüş diyor. Evet Brezilya eski Brezilya değil. Eski sempatikliğinde değil şu an. Bilmiyorum benim de etrafımda öyle Brezilya diyen öyle bir sempatisini paylaşan insan duymadım. Yani Brezilya, Arjantin'i daha çok duyuyorum. Messi'den kaynaklı. Ronaldo kaynaklı Portekiz seven de tabii çok var. Ama Brezilya'da mesela sevdirecek bir oyuncu da yok şu anda bireysel olarak baktığında. Hani Neymar bile herkese öyle çok sempatik gelen bir oyuncu değil. Onun da hani bir kitlesi var tabii ki seven ama çok olduğunu düşünmüyorum. Vinicius zaten genelde şu anda en kötü karakterlerden birine dönüştü. Rafinha çok iyi sezonlar geçiriyor ama böyle seni alıp Brezilya'yı destekletecek bir oyuncu profili değil. Santrforları değil, merkez orta sahaları değil. Bekleri yani geçmişteki beklerle kıyasladığında Roberto Carlos, Cafu ya da Marcelo, Dani Alves şu anki bekler Alexandro ile Danilo yine galiba. Yani eskinin Avrupa'da iyi oynayan ama yıldızları da sönmüş bekleri şu anda mesela as takımın bekleri hala.
1: Brezilya en son ne zaman Dünya Kupası'nı kazandı?
0: 2002'de.
1: 2002. Bizim son katıldığımız Dünya Kupası'nda. Bizim son katıldığımız Dünya Kupası'nda o zaman daha doğmamış olan Arda şu an bizim milli takımın yıldızı. Bu söylediğinizin bence temel sebebi bu. Yani sonuçta insanlar neden Brezilya diyordu? 2002 ile beraber 5. kez dünya şampiyonu olduğu için, Dünya Kupaları tarihinin en başarılı takımı olduğu için Dünya Kupalarının en iyi oynayan takımı olduğu için, en güzel oynayan takımı olduğu için, hep yıldızlarla, ekstra yeteneklerle dolu olan bir takım olduğu için 2002 Dünya Kupası'nda bile Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo var. Öyle bir yetenek havuzu var. Roberto Carlos var, Cafu var. Şimdi eskisi kadar çok üst düzey bireysel yetenek çıkartabilen bir milli takım değil. Brezilya milli takımı. O yüzden de işte o Brezilya efekti yavaş yavaş azalıyor doğal olarak. Ama tabii dünyanın en büyük futbol ihraç eden ülkesi olarak yarın öbür gün yine çok yetenekli oyuncular çıkartacaklar. Yine başarılar gelecek ve ondan sonra da biraz daha yine Brezilya'ya olan ilgi artar. Bak rakibim hakkında ne kadar böyle şey konuşuyorum. Olumlu ve pozitif konuşuyorum. Fakat şu an tabii çok zorlanan bir milli takım var. Bunu Güney Amerika elemelerinde bile rahatça görebiliyorsun. Güney Amerika elemelerinde aldığı sonuçlara bakıyorsun. İşte Ancelotti gibi çok çok deneyimli bir teknik adamın, bir iletişim uzmanının Brezilya milli takımının başına gelmesi de bence tesadüf değil. Yani artık yapamadıkları, çıkamadıkları noktada yabancı bir teknik adama gittiler. Ancelotti'ye gittiler. Ki Ancelotti ile ilgili Brezilya milli takımından bir oyuncunun anlattıkları da aslında şu an işlerin düzelmeye başladığının bir göstergesi. Kazanmaları gereken Paraguay maçında, burada anlatmıştık, dinlemeyenler için bir kere daha anlatalım. Soyunma odasına geliyor. Ben diyor 5 dakika sigara içmeye gidiyorum diyor. 5 dakika sonra geleceğim, konuşacağım diyor. Ondan sonra 5 dakika sonra geliyor, konuşuyor. Herkesi de avucun içine alıyor Ancelotti. Sonra oyuncular da aralarında ya bu adam her şeyi biliyor diye konuşuyorlar. Bu bile aslında Brezilya milli takımı için bir başlangıçtır. Olumlu yönde bir ilerlemedir. İyi bir takımları var. Yani kötü bir takım yok ortada. Ama oyun olarak ciddi bir soru işareti Brezilya milli takımı. Belki de iyi bir turnuva geçirirler. Ama net olarak favori değiller. Normalde Brezilya dediğin zaman her turnuvanın favorisi olarak gelir ve turnuvada da iyi işler yapar. İşte o kendi ülkelerindeki turnuva, orada Neymar'ın sakatlığı, 7-1'lik Almanya maçı, ondan sonraki turnuvalar hep böyle onlarda ağır yaralar açtı. Bakalım ben de Brezilya ile beraber Almanya'yı da merak ediyorum. Mesela ya Almanya'da, çünkü hani benim çocukluğumda Brezilya ve Almanya'ydı. Dünyanın en büyük iki futbol ülkesi. Hiç tartışmaya bile gerek yoktu. Almanya her turnuvaya katılır. Her turnuvada başarılı olur. Brezilya zaten Brezilya. Ama dikkat edersen bu turnuvada iki takımın da şu an pek esamesi okunmuyor. Turnuva başlamadan önce. O yüzden Almanları da merak ediyorum ben Brezilya gibi. Acaba onlar ne yapacaklar, ne yapabilecekler? Onları da merak ediyorum. Güzel yani bu hani turnuvanın da kendi içerisinde bir şeyleri barındırdığının ispatı. Çünkü Brezilya ve Almanya'yı her ne kadar önde görmesen de bir kenara da koyamazsın. Öyle hemen üzerini silebileceğin ekipler, üzerini silebileceğin futbol kültürleri değil. O yüzden orada bir beklenti olacaktır. Diğer tarafta İşte Fransa, İspanya diğerlerinin çok önünde gözüküyor. Portekiz müthiş bir potansiyel olarak gözüküyor. Arjantin son dünya şampiyonu. Baktığında bayağı bir aslında şey var. Elinde opsiyon var. Ama işte turnuva oynamak hepsinden farklı. Turnuvayı kim iyi oynayacak? Bir de şunu da herhalde söylemek lazım. Yani turnuvayı kazanan takım her zaman en iyi takım değil. Orayı da unutmayalım. Kadrosu en iyi olan, ondan sonra ya da en iyi futbol oynayan takım her zaman turnuvayı kazanmaz, kazanamaz. Bir maç kötü oynarsınız güle güle.
0: Tabii Yunanistan 2004 Avrupa Şampiyonası mesela en çarpıcı örneklerden biri. Brezilya ile bundan önce 6 maç yapmışız, hiç galibiyetimiz yokmuş onlara karşı. 4 mağlubiyet, 2 beraberliğimiz var. Fransa'ya karşı tek galibiyetimiz bu elemelerde 2-0'la gelmişti. 4 mağlubiyetimiz var, 1 beraberliğimiz var. Arjantin'e dediğim gibi hiç maçı yok milli takımın. Şimdi son gelen mesajlara tekrar bakacağım. Batuhan Ergüven, Brezilya yapan genleriydi. Bence erken yaşta Avrupa'ya gitmeleri futbol genlerini bozdu diyor.
1: Bu da konuşuluyor sıklıkla.
0: Yani burada daha robotik bir
1: Evet.
0: eğitim var. Onların yaratıcılığını baltalayan bir
1: Evet,
0: şey.
1: evet, evet. Kendi
0: Batuhan
1: içinde
0: Ergüven.
1: mantıklı.
0: Ben de katılıyorum. Selman, akşam ağlarla toplanmışsın, mangal semaveri yakmışsın, tam Dünya Kupası'nı konuşacaksın, ortamdan biri çıkacak diyecek ki akışına bırakın. Ne oldu şimdi demiş. O arkadaşı bir sonraki etkinliğe çağırmazsın. Tabii ki yani o doğru, bunun keyfi ayrı. Bu sohbeti yapmak, ne olacak, ne bitecek, kim gelecek, muhtemel rakipler. O yüzden biri böyle akışına bırakalım derse dışlanır, kesinlikle katılıyorum. O hevesle gittiyseniz eğer. Kemal isimli dinleyicimiz bir kıyas sormuş ama hani Arda mı Yıldız, Kenan mı Yıldız gibi, çok önemli değil bence. İkisi de çok büyük yıldızlar. Kimin önde olduğu şu an bence önemli değil. Günaydın. Bence hücumda yetenekli ve iyi oyuncu çıkaramıyor demiş Brezilya için dinleyicimiz.
1: Hücumda yetenekli oyuncu çıkartıyor, ekstra oyuncu çıkartamıyor. İşte az önce Batuhan Ergüven'in söylediği gibi. Yani böyle her şeyi yapabilecek akıl almaz bir yeteneği yok Brezilya milli takımının. Messi'si yok mesela. Uzun süredir öyle bir oyuncusu yok. İşte Neymar sonrası öyle bir oyuncu gelmedi Brezilya'da.
0: Yani hem çok yetenekli hem çok bitirici olacak bir oyuncu en son Neymar'dı milli takımda.
1: Evet.
0: Şu an Vinicius yetenekli ama mesela çok bitirici değil özellikle
1: Aynen.
0: milli
1: Çok
0: takımda.
1: iyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Rafinha çok iyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Cunha da çok iyi oyuncu. Hani tek tek baktığında oyuncular çok iyi Brezilya'da ama işte ekstra bir şey yok. Oyuncusu yok. Milli takımı sırtlayan. Milli takımın lideri diyebileceğin. Çünkü uzun süre hani bu milli takım belki Dünya Kupası'nı kazanamadı ama Neymar'ın sırtladığı bir milli takım oldu. Hep söylerim Neymar'ın milli takım istatistikleri çok olağanüstü. Brezilya milli takımında yani kulüp takımlarıyla karşılaştırdığınızda hem istikrarı hem maç başına attığı gol katkısı Neymar'ın Brezilya milli takımında olağanüstü. Öyle bir oyuncu da çıkartamadılar. Vinicius belki öyle olması bekleniyordu ama onun uzağında kaldı. Bunun yanında işte savunma hattı, merkez orta sahada da şimdi mesela Bruno Guimaraes çok iyi oyuncu değil mi? Bence çok iyi oyuncu. Ama yani işte takım olarak aslında daha iyisini yapabilecek tek tek baktığında bireysel bir durum var Brezilya'da. Fakat herhalde orada kimyayla da alakalı bir şeyler oldu. Sıkıntılar oldu.
0: Gürsel Bey Ankara'dan yazıyor. Ali Erim'in sayesinde oldu demiş Arjantin'in Türkiye'de sevilmesi. Mehmet Ünlü üzerine aynı şeyi yazmış. Gürsel Bey'in fotoğrafını uzaktan böyle görünce de sen zannediyorum. Gözlük ve mavi gömlekle birlikte.
1: Ha.
0: Sana çok benzetiyorum. Uzaktan tıklayınca ama benzemiyor o kadar. Fas takımı sürpriz yapar demiş Kerem Bey. Öyle düşünmüş. Bir önceki turnuva gibi olur diyor o zaman. Fas olabilir. Brezilyalı futbolcular sistem oyuncusu değildir. Biraz özgürlük oyuncusudur. Özgürlükleri ellerinden alındığı için, sistem oyuncusu olmaya dayatıldığı için Brezilya futbolu çok yerlere düştü demiş. Evet, az önce konuştuğumuzun bir benzer yorumu olmuş.
1: Ancelotti için ne düşünüyorsunuz peki? O zaman bence gene doğru bir tercih oluyor Brezilya milli takımında.
0: Çok bir şey dayatmaz Ancelotti. Tabii evet, ki bir taktiği aynen. var ama.
1: Serbestlik verir.
0: Verir. Oyuncularla konuşup oyunculara. Onların fikirlerini almayı seven de bir teknik direktör olduğunu zaten röportajlarında görüyorsun. Burada da yapıyordur onu. Oyuncularla görüşüp ona göre bir taktikte belirliyor olabilir.
1: Brezilya'ya mı yaslansak bu Dünya Kupası'nda? Konuştukça daha iyi oluyor Brezilya milli takımı.
0: Ancelotti faktörü tabii etkili ya ama görmek lazım bence. Hasan Mercan sağ olsun güzel şeyler söylemiş. Ali İsmail Bey Neymar yaşlandı ama demiş. Neymar yaşlandı ama yaştan da değil sakatlıktan dolayı sıkıntılı Neymar. Yoksa Neymar şu an 34 yaşında yine fark yaratabilirdi. O dizler sağlam olsa ama işte problemi onun yaşadığı çok ciddi sakatlıklar oldu.
1: Brezilya milli takımının yaş ortalaması 26 oyuncunun yaş ortalaması 29.4. Oldukça tecrübeli bir kadroyla Dünya Kupası'na geliyorlar. Kadro değeri olarak aslında az önce söylediğimiz sıralamaya uygun bir noktadalar. Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Almanya kadro değeri olarak Brezilya milli takımının önünde. Bu da pek sık görülecek bir şey değil. Arjantin milli takımı Brezilya milli takımından sonra geliyor. Arjantin milli takımı ile Brezilya milli takımı arasında da kadro değeri olarak hani yaklaşık böyle 150 milyon euro Brezilya lehine bir fark var. İşte ondan sonra az önce Mert'in değindiği mesela Hollanda ve Norveç milli takımı var. Bir anda Norveç milli takımının tabii kadro değeri 600 milyon euroya yakın kağıt üzerinde ama onun tabii 200'ü falan Haaland olduğu için onların da öyle bir avantajı var. Fransa milli takımının yaş ortalaması tam 27. İngiltere 27.2, İspanya 26.8, Portekiz ve Almanya 28.1. Yani aslında baya baya böyle tecrübeli kadrolarla geliniyor. Bizim milli takımın yaş ortalaması kaç peki?
0: Bilmiyorum.
1: 27.7. Normalde biz de daha şey beklersin. Değil
0: gençler
1: mi?
0: Gençler var bir sürü bizde. Arda, Kenan, Can.
1: Evet. Ama 26 oyuncunun yaş ortalaması 27.7 çıkıyor.
0: Ama Mert Günok.
1: Milli takımda.
0: Çağlar, Samet, Hakan, Kaan. Tecrübeli oyuncumuz da çok. Olabilir.
1: 27-28 genelde biliyorsun en istenen yaş grubu takımlarda. Yani Brezilya milli takımına bakıyorum tekrar. Endrick, Igor Thiago, Martinelli, Rafinha, Cunha, Vinicius, Neymar, Paqueta, Danilo, Ederson, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho. Fabinho da hala ne bileyim ya bilmiyorum.
0: Evet çok etki bırakmıyor Brezilya milli takımı. Merhaba demiş dinleyicimiz. Ben Toprak 10 yaşındayım. Her sabah babamla birlikte okula giderken sizi dinliyorum demiş. Babası Erdem Bey'in telefonundan mesaj göndermiş. Selamlar Toprak. Umarım memnunsundur bizi dinlemekten. Öyle anlaşılıyor. Sara oynadığı hazırlık maçında etkili olmuştu diyor bir başka dinleyicimiz. Brezilyalı gibi oynamıyor. Brezilya'nın eksiği Sara tarzı orta saha almaması. Bence pişman olacaklar almadıklarını diyor. Vallahi en son Brezilya'da orta sahada bir sakatlık yaşandı. Onu yerine Ederson çağrıldı Atalanta'dan. O da tatildeyken telefon almış. Ve nasıl olsa artık hani bu saatten sonra çağrılmam diyerek pasaportunu da yanına götürmemiş tatile. Fakat tabii telefon gelince hemen apar topar arkadaşları pasaportunu ulaştırmış. Evet,
1: Wesley sakatlanmıştı. Ederson geldi.
0: Hı hı. O da öyle Dünya Kupası kadrosuna dahil oldu. Herhalde dahil olan şu ana kadar okuduğum en geç dahil olan oyuncu Ederson.
1: Hmm.
0: Daha farklı duydun mu? Yeni bir isim. Ben en son Ederson okudum.
1: Haklısın dahil ben olan. De okumadım son dönemde.
0: Portekiz kazanır diye net bir mesaj gelmiş Özgün Gökoğlu'ndan. Hiç konuşmadığınız bir ülke var ki o da İngiltere diyor. Dinleyicimiz. Evet Mustafa Düz bir başka dinleyicimiz. O da tüm bu konuşulanlardan sonra iyice ikna oldum diyor. İngiltere turnuvayı kazanacak. Evet İngiltere konuşturmuyor kendini. Orada da Tuchel'in oynattığı oyunun belki etkisi var. Başarılılar mı? Başarılılar. İyi sonuçlar alıyorlar mı? Alıyorlar. Aslında turnuva için tabii çok oyuna da bakmamak lazım. Yani Fransa'da yıllar boyu çok iyi oynamadan turnuvalarda belli bir noktaya hep gitti. O yüzden İngiltere için evet belki iyi bir turnuva olabilir çok beklenmese de. İngiltere ile ilgili de sabah okudum. Saka'da bir problem var. O sezon içinde yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatamamış. Bukayo Saka. O yüzden onun performansı turnuvada çok iyi olmayabilir galiba. Eğer atlatamazsa durumu. Onun alternatifi de yanılmıyorsam Madueke olacak. Arsenal'da olduğu gibi. Sağ tarafta onu izleyebiliriz. 8-18 saatlerimiz. Reklam vaktimiz geldi. Reklamdan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Canlı izle, canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Milyoner.
6: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Eylül Akarçeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmakta Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız. Uzaklardan bitir, kupayı al bitir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz, İstanbul'dan Yusuf Yel yayınlar demiş. Dün Lucky Analiz'deki videonuzu izledim. Ali abin anlattı. Dünya Kupası hikayeleri acayip güzeldi. Bu Dünya Kupası'nda da Amerika'da yaşanan skandallar damga vurdu. Şimdiden utanç verici demiş. Tabii her Dünya Kupası'ndan hikayeler çıkıyor. Ali abi de geçmişe götürdü programda. Beni de ve izleyenleri de.
1: Neyse, en azından bir kişi izlemiş.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bir dinleyici mesajı şöyleydi. Geçtim de aşağılarda kaldı. Acaba dedi teknik direktörümüz Fatih Tekke olsaydı nasıl bir hedef koyardı Dünya Kupası için demiş. Fatih Hoca nasıl bir hedef koyardı? Ligde ilk dört dedi. Sürekli ilk dört dedi. Burada da herhalde gruptan çıkmak, sonrasında da maç bakmak gibi. Montella'dan çok farklı bir şey demezdi herhalde.
1: Katılıyorum.
0: Adım adım gitmekten bahsederdi. Çok gözü yükseklerde. Tabii ki gözü yükseklerde ama bunu dile getirmeyi tercih etmeyen bir profil Fatih Tekke. Yoksa o da herkes gibi tabii ki şampiyon olmak istiyor. Ama bunu dile getirmek istemiyor medya önünde. Onun tercihi tabii ki. Bir de takım içinde Montella gibi konuşurdu. Peki Fatih Tekke demişken yavaştan Trabzonspor'a bir geçiş yapayım. Ekleyecek aklında bir şey yoksa. Ali abi.
1: Yok.
0: Peki bir mesaj daha okuyayım, pardon, Trabzon'a geçeceğim de. Nazilli'den Beren yazmış: babam da sizi her sabah dinliyor ve beni hiç konuşturmuyor, sürekli kulağı sizde, kıskanıyorum demiş.
1: Teşekkür ederiz
0: ama Beren'e de biraz vakit ayırabilir, hani biz açık kalalım
1: ya. Beren'e vakit ayırıyordur ya,
0: arabada da ayrılmasını istiyor demek ki Beren, biraz öyle anladım. Hani tamam, ayırıyordur evinde, eminim çok iyi vakit geçiriyorlardır ama arabada da o şeyi istiyor demek ki.
1: Ben tam öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki. Tamam. Burada bile ayrıştık yani.
1: Burada bile ayrıştık da.
0: Olacak iş değil. Ne var Beren'in yanında olsan şurada?
1: Ben Beren'in yanındayım da.
0: Tamam işte, arabada da yanında. Hani araba konusunda da yanında olursam. Radyo kalsın yine bizim şey, frekans.
1: Arka tarafta.
0: Kalsın, düşük ses belki. Fonda. Biz.
1: Ben kafamda farklı bir şey kurdum da o yüzden.
0: Öyle mi? Ama ben şimdi senin kafanı okuyamadığım için.
1: Bilemezsin, o yüzden de zaten işte.
0: Senin de eminim kendince haklı bir gerekçen vardır yani kesin. Buna bir şey diyemiyorum. Peki de geçelim Trabzonspor'a. Dünün hani en net şeyi Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Aspor canlı yayınına konuk oldu. Şimdi hatta ekranda da TRT Spor'da bir gazete manşeti var. 4 yorumcu, 1 moderatör. Ertuğrul Doğan, uzun süren de bir program oldu açıkçası. Tabii ki hemen uzun süren programlarda en çok dikkati genelde transferle ilgili söyledikleri çekiyor tabii başkanım. Ben de transferle ilgili söylediklerinden başlayacağım. Sonra borç kısmıdır, sponsorluk kısmıdır, onlara da geliriz. Özetle tabii söyleyeceğim başkanın açıklamalarını. Haziran ayının başındayız. Transferin 8'ini bitirdik. İnşallah bir 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz diyor. 8'ini bitirdik dediği ama 4'ü resmi olarak açıklandı. 4'ünün de

0: dökülmedi. Herhalde orada bir problem yok. 8 transfer şu anda bitti. Ben tekrar saymak gerekirse transferleri akıldan sayacağım, umarım unutmam. Resmilerden başlayayım. Ernest Muçi, Sidney Cabral, Noah Saviola ve Ruslan Malinovski'yi şu ana kadar resmi olarak açıkladı Bordo Maviller. Açıklamadığı oyuncularsa şu anda yerli oyuncular aslında. Yabancıları önce bitirdi. Yerliler kaldı. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz ve Metehan Mimaroğlu. Trabzonspor'un şu an o bitti denen diğer 4 futbolcusu. Bunun üzerine bir 4 daha transfer yapmayı planladıklarından bahsetti Ertuğrul Doğan. Ve o isimlerin bir tanesinde ismi net. Andre Onana. Kiralık olarak sezonu geçirmişti Trabzon'da. Başkan dün diyor ki Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda biz istediği rakamı verdik. Taraftar da seviyor. Kaliteli bir insan. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şehirdeki ona olan ilgiyi başka bir yerde bulamaz bence demiş. Dolayısıyla takımda kalacağını düşünüyorum diyor. Maddi konular tamamsa işin büyük bir kısmını halletmiş o zaman Trabzonspor. Artık Onana'ya gelecek. Belki diğer teklifler burada belirleyici olur. Onları beklemek isteyebilir Onana. Farklı bir macera aramak isteyebilir. Ama burada da halihazırda deneyimlediği bir Trabzonspor var ve benim de dışarıdan gördüğüm Trabzonspor da memnun, mutlu Andre Onana. Oradaki işte gençlere de abilik yapıyor. Arkasında 3 tane çok potansiyelli genç kaleci var. Onur Alp, dün başkanın da yine andığı bir isim. Normalde ona da güvenirim diyor hani birinci kaleci olarak. Ahmet Doğan var. Erol yine diğer bir genç kalecisi Trabzonspor'un. Ama Onana gibi bir tecrübe tabii ki orada fark yaratacaktır. Mesela Onuachu ile ilgili geçenlerde bir dinleyicimiz galiba Galatasaray için mi Onuachu ile ilgili bir bonservis bitti şey konuşmuştuk. Tam neydi aklımda kalmadı da bir fiyat konuştuğumuzu hatırlıyorum ama. Neydi o fiyat?
1: Chelsea'nin Osimhen'e ilgisinde işte 130 milyon euro civarında bir rakam konuşulmuştu. Dinleyici de demiş ki ben veririm 130 milyon euroya Osimhen'i, 50 milyon euroya onu açıyor alırım
0: Ha,
1: demişti.
0: 50 milyon euro.
1: Sen de şey yapmıştın, olmaz demiştin.
0: Tabii 50 milyon euro denince onu açıyor için çok fazla da Başkan Ertuğrul Doğan dün demiş ki 20 milyon euroya yakın bir teklif geldi onu açıyor. Kabul etmedim. Onu açıyor gitmek istemediği müddetçe de bizde kalır diyor. Onu açıyor da yaşı da 32. 94 doğumlu bir isim. Aslında Trabzonspor gibi bir kulübün böyle satmaktan çekinmeyen bir kulübün kabul edebileceği bir rakam yaşını da hesaba katarsan. 20
1: Bence
0: milyon
1: tam
0: euro yakın.
1: tersi.
0: Yok. Ben rakam olarak sadece söylüyorum.
1: Yok.
0: Ben oyuncunun performansından bağımsız söylüyorum.
1: Anlıyorum seni. Hani oyuncu 32 yaşında, rakam iyi bir rakam. Trabzonspor satış yapabilir, yerine bir alternatif getirebilir. Tabii ki getirebilir bunu. Fakat Onuachu garanti bir oyuncu. İlk sezonunda da çok iyi performans verdi. Geçen sezon da o performansın üzerine çıkmayı başardı. Ki yaş almış bir Onuachu bunu yaptı. İlk geldiği sezon. 2-3 sezon sonra mı geldi? 2 sezon sonra mı geldi?
0: Tam
1: Hani
0: bilmiyorum.
1: nereden baksan 2 sezon sonra geldi Onuachu. O yüzden de şimdi Onuachu gibi Süper Lig'de sana birçok problemi çözen bir oyuncuyu bence göndermemek gerekir. Tam olarak başkanın dediği gibi. Yani gitmek istemediği sürece Trabzonspor onu açıdan o katkıyı almaya devam etmeli. Çünkü geçen sene Trabzonspor'u yani zirvede tutan oyuncu onu açıyordu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Onu açı 20 küsür attı. Muçi destek verdi. Diğerleri de
0: Augusto.
1: Agusto destek verdi. Skor yükü olarak. Ama onu açı Trabzonspor'un attığı gollerin yüzde olarak çok büyük bölümünde kendi vardı. O yüzden de şimdi zaten Agusto'nun gitme ihtimali var Trabzonspor'da. Sen zaman zaman dile getiriyorsun 20 milyon euro civarında bir teklifle işte Zenit'e gideceğini söylüyorsun. Ben de Muçi korkusu var. Acaba aynı sezonu aynı gol sayısıyla tamamlayabilir mi? Çok emin değilim. Ama onu açu da eminim. 15 ile 20 arası. Tam benim kalemim onu açıyor biliyorsun.

0: Trend. O yüzden de valla ben de dokunmazdım onu açıyor. 20 de gelse hani böyle çok anormal bir teklif. Hani hayır diyemeyeceğim bir teklif gelmediği
1: Kaç
0: sürece.
1: mesela onun açı için?
0: 30-35. Çok yüksek rakamlar.
1: 20 seni kesmiyor ha.
0: Ne?
1: 32 yaşındaki bir oyuncu için.
0: Kesmiyor değil. Ama o operasyonu yaparsan sonra 20'den daha fazla harcayabilirsin diye düşünüyorum. Aynı performansı alabilmek için. Sana çok daha pahalıya patlayabilir diye düşünüyorum. Zaman zaman takımlarda bunu gördük biliyorsun. O hareketi yapıyorlar sonra daha fazla para harcıyorlar. İşte bunun bence bir numaralı örneği Galatasaray'ın Gomis'e vermediği 100-200 bin euro. Ondan sonra 20 milyon euroluk oldu Galatasaray. Cagney'i, Magney'i alırken, Mitrol'unu alırken, onları denerken. Orası devam ettiği için hiç dokunmazdım ben de.
1: Zaten Trabzonspor'u bence kurtaran noktalardan biri de Ulay ve Agusta'dan beklediği bonservis gelirleri. Hani belki onlar olmasa, bu oyunculara teklif olmasa, sadece Onuachu olsa belki Onuachu'yu satmayı düşünebilir o nakit akışını sağlayabilmek için. Ama şu anda Agusto'ya 20 küsür milyon euro, Ulay'e 20'nin üzerinde bir bonservis gelebilir. Dünya Kupası'nda bir de biraz kıpırdanabilirse. Oyuncu ligin sonunda çünkü rotasyonda gerilere de düştü. Dün mesela başkan 55 milyon euroya yakın oyuncu satışı beklentimiz var diyor. Şu ana kadar dördünü zaten Zubkov'dan kazandı. Geriye kaldı 51 milyon euro. Agusto'ya 20 küsür deniyor. 20 ya da 30 milyon euro da Ulay'ı satabilsen zaten Onuachu'yu öyle satmaya da ihtiyacın kalmıyor. O yüzden ben de hani teklif iyi teklif, değerlendirebilir başka şartlarda, ama bu şartlarda Agusto Ulay'dan o paralar gelecekse ben de Onuachu'yu tutardım.
0: Peki Trabzonspor'un geçen sezonki kareyasına Onuachu, Muçi'yi kesin ekliyorsun. Ulay'ı da ekliyorsun. Dördüncü oyuncu kim?
1: Yani Onana'yı eklerim.
0: Hmm.
1: Ben Ulay'ı çok
0: Ulay'ı
1: beğeniyorum.
0: eklersin ya, öyle deme.
1: Ben Yabol Folkay'ı da beğeniyorum. Batagov'u da beğendim.
0: Kareas olarak söylüyorum. En
1: Tamam
0: iyi
1: işte.
0: dört oyuncu. Sezonun en iyi dört oyuncusunu söyle bana. Geçen sene sana göre Trabzonspor'da sezonun dört oyuncusu. Bence Ulay var. Sen bir böyle şeyle yaklaştın ama
1: Evet, yaklaştım.
0: Ulay'ı.
1: Sezon başında da yoktu.
0: Tamam, o zaman
1: Sezon
0: senin
1: sonunda da
0: dörtlüğün kim?
1: yoktu. Yani ligin ikinci yarısından beri
0: Sezon başı cezası yüzünden yoktu adam.
1: İşte yoktu, hani eksikti yani, şey olarak maç sayısı olarak azdı. Yani çok üst düzey performans verdiği maç sayısı kısıtlı kaldı demeye çalıştığımı Ulay'ın. Ligin ikinci yarısından sonra da düştü Ulay. Mesela Augusto sezon boyu bence aynı seviyedeydi. Muçi sahada olduğunda bence o da o seviyeyi kurdu. Onuachu zaten öyle. Onana'yı da eklerim ben istikrar olarak. Dördü herhalde Onana'yı koyarım o zaman. Ulay'ı koymuyorum.
0: Augusto
1: Muçi, Onuachu, Onana.
0: olana.
1: Bu dörtlüyü koyarım. Hani Ulay'ı da orada 5-6. Hani Batagov da sağlıklıyken iyiydi. Weivu bence geldikten sonra, devre arasından sonra o da takımın en iyilerinden biri. Hücumda da çok katkı verdi.
0: Soruyu sorma amacım şuydu aslında. Hani ben Ulay'ı sen kesin koyarsın diye düşünüyordum.
1: Ben çok beğeniyordum. O ayrı.
0: Hani Augusto'da rahat şekilde konulabilir. 4 Karayas'ın ikisi satılacak Trabzon'da. Satılma ihtimali var. Mesela bu da aslında bir Trabzonspor için riskli bir durumu beraberinde getiriyor diyecektim sana.
1: Tabii riskli bu arada. Ulay'ı ben koymasam da tabii ki şu anda 11'e gözü kapalı yazdığım bir isimdi. Ama işte sonda Buchari mesela oynadı. Hoca da ondan vazgeçti. Ama Trabzonspor gibi kulüplerin de, değil mi, buna alışması lazım. En iyi oyuncularını kaybetmeye. Bu yola
0: Ya
1: girdiysen bu yolun da şeyi o. En iyi
0: öyle
1: oyuncularını
0: ama bir
1: tutamıyorsun
0: senede
1: sürekli.
0: biraz az oluyor ya bir sezonda. Bir sezon yani Felipe Augusto geldi. Biz artık o kadar işler zorlaştı ki gerçekten.
1: İşte dünya futbolunun gittiği nokta
0: Evet.
1: orası.
0: Yani bir oyuncuyu buldun. Tamam bir sene performans aldın. İkinci sene gerçekten izin vermiyorlar sana. Ve sen o değişikliği yapmak durumunda kalıyorsun. Ama senden aynı zamanda yine başarı beklentisi var. Büyük takım olduğun için.
1: Bir aklıma şu geldi Ali abi, hani bir sene dedin ya, mesela Trabzonspor'un şu an alırken de yaptığı o. Bir senelik oyuncuları alıyor mesela. Sidney Cabral bir sene oynadı, hemen aldın. Bir sene Saviola performans gösterdi, hemen tak diye aldın. Hani Trabzon da onu yapıyor. Hani kendine de o yapılacak büyük ihtimalle bir senelik performans, ama onların da yaptığı o. Çünkü futbol oraya
0: Evet.
1: gidiyor artık. Bir senede aldın aldın. Biraz daha beklersen daha büyük takımlar devreye girebilir korkusu var. Değil mi? Hemen
0: Kesinlikle
1: yapıyorsun o
0: öyle.
1: yatırımı.
0: İşte onun ben bayağı zorlayıcı olduğunu düşünüyorum.
1: Zor.
0: Çünkü mesela Trabzonspor'un işte şimdi Guimaraes'ten aldı değil mi? Şeyi
1: Savio.
0: Saviola'yı. Onların hani zirve beklentisi yok. Trabzonspor'dan şimdi senle ne konuştuk? Gelecek sene, hatta sen güzel bir şey söyledin yani. Gelecek sene Trabzonspor sportif anlamda başarılı olamazsa ya da zirve yarışmacı olamazsa bu transfer politikası sorgulanır dedin. Hı hı. Trabzonspor için. Trabzonspor'un da bence öyle bir farkı var. Şimdi Fransa 2'den Ulay'ı aldığı zaman Fransa 2'den aldığı takım için çok iyi bir iş oluyor. Kârlı bir iş oluyor. Fakat sen Trabzonspor olarak oyuncuyu kaptırdığın zaman oyuncudan performans aldığın için gene ona yakın bir şey bulman gerekiyor ki takım en azından aynı seviyede devam etsin. Bir de işin uyum tarafı var. Bu biraz daha zorlayıcı. Yani kimse şeye bakmayacak. Tamam sen Ulay'ı aldın. Çok iyi satış yaptın. Bravo ama takım kötü oynuyor. İşte bu oyuncularla olmuyor. Olabilir çünkü Ulay'ın yerine Mert'i getirir. Mert Ulay kadar performans vermez. Hı hı. O zaman o başlayacak. İşte Trabzonspor onu da yönetmesi gereken bir kulüp. Şu ana kadar iyi becerdiler onu. Ama yeni bir sınav da olabilir. Hem Trabzonspor'da Fatih Tekke için hem yönetim için, başkan için. Aynı zamanda Fatih Tekke'yi de zorlar. Yani Fatih Tekke de sezon içerisinde çok eleştirildi. Çok konuşuldu Fatih Tekke'de. Hı hı. Ya Fatih Tekke sezon sonuna doğru ne dedi? Çok yorgunum dedi. Hatırla yani onu da bayağı zorladılar, yıprattılar. Ki başarılı olduğu bir sezonda. Yani adam şampiyonluk yarışının içine soktu takımı. Artı Türkiye Kupası'nı kazandı. Ama mental olarak Fatih Tekke'yi de bitirdiler. Başarılı olan bir sezonda.
1: Bir de Avrupa'sı var bunun.
0: Avrupa'sı var. İşte işlerin istediğin gibi gitmeme ihtimali var. İşte o zaman mesela yine Fatih Tekke normalde demesi lazım Trabzon'un. Ona göre taraftara bir şey yapması lazım. Bakış açısı sunması lazım. İyi anlatması gerekmekte. Oralar Trabzonspor'un herhalde yeni testi olacak. Ha, işler iyi giderse bu konuşulanların hiçbiri geçerli değil. Suya yazı yazmak gibi. Ama işlerin istediği gibi, istediği seviyede gitmeme ihtimali de var Trabzonspor'da. Bakalım onu beraber göreceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi?
6: Radyo Spor.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
11: Dükkanlar.
10: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Canlı izle, canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
4: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da kazalar var. %80 yoğunluk. Sultanbeyli'de Çamlıca gişelere doğru. Şili yolunda Madenler yönünde. Bunlar yine Üsküdar Ferah Caddesi'nde Kısıklı yönünde. Kağıthane Bomonti Tüneli'nde bir kazamız vardı. Bu kaza noktasında bölge trafiği artık normale döndü. Araca müdahale sağlandı ve bölge hızlandı. Bir diğer kaza noktası kuzeyde Kemalburgaz Hassal yolu Kağıthane yönünde bir başka kaza var. Burayı da yakından takip ediyoruz. Detayları da 104.2'de paylaşmayı sürdürüyoruz. Ankara'ya baktığımızda Ankara yoğunluk ortalaması %80'lerde şu anda. Bir kaza ya da araç arızası yok. Şu an sadece yoğunluk var Ankara'da. Uyarı noktamız bulunmuyor. İzmir'de ise %60'larda yoğunluk var. Mürselpaşa Bulvarı Bornova istikametinde özel hastaneden sonra bir araç arıza yaptı. Bölgeyi kullanacakların dikkatini. Detaylar radyo trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
5: Radyo Spor.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dün A-Spor yayınında yaptığı açıklamalardan bahsediyoruz. Transferle ilgili kısmı ben önce bir bitireyim. Sigankov adı Trabzonspor'la anılan bir kanat oyuncusu. Diyor ki Ertuğrul Doğan hocamızın beğendiği bir oyuncu. Transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir isim ama oyuncunun kafasında İspanya'da kalmak var. İkna etmeye çalışıyoruz diyor. Oyuncuyla alakalı olarak. Yani bu 4 transfer daha gelecek dedi başkan. Bir tanesi kaleci olacak. Olursa Onana, olmazsa başka bir isim. Bir tanesi belli ki bir sağ kanat olacak. Orada Zubkov gitti ve henüz şu an yerine onun birebir bir takviye yapılmadığı. O bölgede zaten rotasyonda da Trabzonspor'un Cihan Çanağı vardı. Devre arasında kiralık göndermişti. Onun haricinde de bir muadil.
1: Cihan da daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Hala olabilir.
1: İnşallah.
0: Cihan Çanak kaç yaşında? Yetenekli bir oyuncu. Ben onu ilk Ümit Milli Takım'da izlemiştim. Beğenmiştim. 2005 doğumlu bir oyuncu Cihan. Hani genç hala yani.
1: Çok genç.
0: Cihan'dan gençti, öyle hemen gençti. Vazgeçmek doğru olmaz. Mesela ben şimdi iyi aklıma geldi. Trabzonspor'da bir de Gökten Kürpüs var. Gençler Birliği'nde. O da bu sezon
1: çok iyiydi.
0: İyi maçları vardı. İz bıraktı. Duran topları etkili kullanan da bir oyuncu. Zaman zaman sağ kanatta kullanıldı. Hatta genelde o tarafta kullanıldı. Merkeze yakında oynadı. O da genç, potansiyelli bir isim. Onun da yaşına bakayım. Tam kaçtı. Yaklaşık 2003 falandır o. Biraz daha büyüktür Cihan'dan tahminimce ama. Evet, o da Ocak 2003 doğumlu.
1: Gökten iyiydi hakikaten.
0: O da takıma geri dönüyor bildiğim kadarıyla. Ön tarafta bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Yani bana sorsan olur da Fatih Hoca tabii ne düşünüyor burada bilmiyorum.
1: Vallahi aynı şekilde düşünüyorum seninle. Şimdi dediğin gibi senin aklına iyi geldi. Mesela ben unutmuşum Gökten'in
0: kaç zamandır aklımda yayında söyleyeyim diye de ben beğeniyordum çünkü bu sezon çok hoşuma gidiyordu.
1: Bir de mesela çok güzel diagonal pas da atıyor Gökten. İyi yaptığı işlerden biri o. Yani merkezde kafasını kaldırıyor. Pat 15 metre, pat 20 metre çapraza havadan isabetli güzel paslar atabiliyor. O tarz oyunun yönünü değiştiren oyuncular her zaman merkezde aranır. Biraz fizik olarak tabii zayıf gözüküyor Gökten. Ama bu çoğali de zayıf.
0: Tabii o teknikle onu şey yaparsın ya, kaliteyle.
1: Dolayısıyla kadroda isteyebileceğin oyunculardan biri. Bir de tam dolu bir sezon geçirmesi de güzel.
0: 29 maçta 1940 dakika süre almış. Tek dezavantajı hücumda oynamasına rağmen golü yok. 6 asisti var. Evet. Gökten'in.
1: Tabii daha fazla kaleyi düşünebilir.
0: Takımı gençler bile ama yine de çok az gol atan bir takım olsa da daha fazla gol katkısı olabilirdi Gökten'den. O bir eksi yazabilir oyuncu ama o da düşünebilir. Burada ben oyuncuları sayıyordum, hani transfer, kaleci, sağ açık. Bir galiba Augusto giderse hücuma böyle çok yönlü bir oyuncu Augusto gibi. Hem
1: geçen gün İbrahim Kaya yazıldı.
0: He, Alanya'dan.
1: Alanya'dan. Ama ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Ben yabancı yine böyle Portekiz'den yine biraz yüksek bonservisi bir hücum oyuncusu alacağını düşünüyorum. O yazıldı, benim de gördüm. O bana mantıklı geliyor. Augusto var böyle hem santrfor hem gerekirse ikinci forvet, gerekirse kanatta kullanabileceğim bir oyuncudan bahsediyordu. Etti 3. Galiba bir de sol stoper konuşuluyordu. Sağ bek olarak yine Pinay mı kalıyor o zaman Trabzonspor?
1: Pinay kalıyor. Cabral iki tarafta oynayabiliyor.
0: Cabral, Mustafa da oynar.
1: Mustafa da oynar.
0: Belki oraya takviye yapmaz. O dördüncü oyuncu da ben sol stoper olabilir diyorum Batagov'un. Sezonu sakat başlayacağı için. Trabzon bu şekilde bitirecek. Ama mesela orta sahaya şimdi Melih Kabasakal konuşuluyor. Orada Okay da var mesela. Acaba Okay'dan mı çıkacak Trabzonspor?
1: Olabilir.
0: Orası biraz şişecek gibi hissettim. Olabilir. Ozan da var. Salih Malkoçoğlu, o da bence yer bulmalı yani. Altyapıdan da böyle bir oyuncu şeyde orta sahada güzel olur. Yabol Folcarelli var.
1: Ya Okay da
0: Buçari var.
1: Ne yazık ki biraz Salih Uçan tarzı oldu. Yani çok ekstra bir şey görmüyorsun oyuna girdiğinde. Gerçi Salih'in de son dönemde hakkını yemeyeyim ama genelleyerek konuştum. Salih Uçan'ın Beşiktaş performansını ya da Beşiktaş yedekliğini diyeyim. Son dönemde iyi işler yapmıştı. Fakat onun öncesinde hani oyuna girdiği zaman çok fark yaratamayan bir oyuncu. Biraz Okay da sanki vitesi boşa aldı gibi gözükmüştü açıkçası Trabzon'da.
0: O da milli takım oyuncusuydu yani.
1: Öyle tabii. Zamana kadar. Savunmada oynarken hatalar yaptı bireysel anlamda. Ama genel olarak ben bunu mental olarak hazır olmama ve o mental olarak hazır olmamanın fiziksel duruma yansıması olarak değerlendiriyorum bu oyuncularda. Belki o uzun yılların ardından o hırs ve motivasyonu kaybediyor oyuncular. Oyuna karşı, takıma karşı ve çalışma tempoları o şekilde düşüyor. Çalışma temposunun düşmesi demek işte sana böyle 15-20 dakika ya da 45 dakika süre geldiğinde de performansın yukarı çıkamamasını mutlak surette beraberinde getiriyor. Bence temel problem bu benim oyuncularda gördüğüm. Yani o aynı şeyle devam edemiyorlar. Fiziksel kuvvetle ve hırsla devam edemiyorlar. Motivasyon düşünce zaten biliyorsun vücut hiçbir şey yapmak istemez. Hı hı. İnsan doğası. Bence onun etkileri. Yoksa o kayın kalitesiyle alakalı olarak çok fazla bence tartışılacak bir şey yok.
0: Evet, ben de beğendiğim bir oyuncuydu ama olmadı son dönemde. Dinleyicimiz dün Sadi Tekelioğlu, Salim Manav'a bağlandı. Artem Dovbik ve Mitat Pala transfer etmek istiyor dedi. Pinan'ın da gitme durumu var demiş. Aslında bir iki oyuncunun satışını hani maksim iki dedi başkan dün. İki deyince de Ulay ve Augusto aklıma geldi. Hani Pina, ama Pina da olabilir tabii.
1: Pina da olabilir.
0: Malero gitti bir senede.
1: Ama tabii her gitmek isteyen gitmeyebilir.
0: Ulay kalabilir ne bileyim.
1: Aynen. Belki istenilen teklif gelmez. Belki bir oyuncunun aklını çelebilecek bir takımdan bir teklif gelir. Şimdi az önce konuştuğumuz konu yani Trabzonspor işte oyuncuları parlatan bir kulüp olduğu için böyle bir riski var Trabzonspor'un. Ama aynı transfer döneminde de tabii hepsini de kaybetmek istemez. Yani. Birilerini de ikna edip kalmasını istersin. Dobri'yi okuduk ama doğru.
0: O da ama Dobik gidip de ona açı varken alınacak oyuncu mu?
1: Değil.
0: İşte Augusto gibi bir oyuncu değil yani Dobik dediğin. Net center for ve ilk 11'de oynayacak bir center for. O yüzden ben daha çok yine hakkım orada ona açı kalacaksa eğer tabii ki o Portekiz'den potansiyelli bir forvete yana kullanıyorum. Bir de transferle ilgili Trabzonspor'u okurken 61 saatte şöyle bir haber denk gelmişti. Mustafa bir yol açtı diye. Mustafa Eskellaç. Trabzon doğumlu bir oyuncu ve Trabzon'da da oynamak istiyormuş. Zaten geldi Trabzon'da da oynuyor. Başarılı da. Milli takıma kadar yükseldi. Şimdi Melih Kabasakal en son o da Gaziantep forması giyiyordu. Mesela Trabzonspor altyapısında oynamış. U19'dan başlamış.
1: Samet de öyle.
0: Oraya geleceğim işte. Samet de öyle. Samet de Trabzon'da oynamış. Böyle hani bir Trabzonlu bir yerli havuzu da oluşturuyor Trabzonspor. Şehri bilen, şehri seven, hani İstanbul'u özleyecek değil de tabii ki İstanbul'a giderlerdi ama o şehri bilen isimlerden yana kullanıyor. Tabii performans da vermesi önemli. İkisini harmanlıyor. Dün Volkan Demirel için söylediğim şey hani eşitler varsa Fenerbahçe'ye ben Volkan Demirel'i tabii ki tercih ederim. Stoper'de de iki eşit oyuncu varsa Samet varsa bir tarafta Trabzon'da ben Samet'i tercih ederim. Melih'i tercih ederim. Böyle de bir şeyi var Trabzon'un. Hocası zaten Trabzonlu. Dün başkan diyor işte Avrupa hayali var mı bilmiyorum ama yok galiba diyor. Yaylılar da mutlu diyor. Mesela Fatih Tekke de çok seviyor orayı. Bence bu güzel bir düşünce böyle bir kimya yaratmak. Performans tabii Alman kaydıyla.
1: Katılıyorum. Tabii işte oyuncuların kişiliği de bakış açısı da çok şey fark ettiriyor. Şimdi az önce Onana konusu konuşuldu. Mesela Onana geldikten sonra benimsedi. Kulübü ve şehri benimsedi. Yani kimse Onana'ya ekstra bir şey empoze etmedi ki. Onun içinde varmış öyle bir yaklaşım.
0: Evet.
1: Bu da işte çok fark yaratabiliyor. Yani kimi de o beklentiyle gelir. Hani liderlik yapma, o işte takımı alıp sürükleme beklentisiyle transfer edersin. Ama öyle bir oyuncu değildir. İçine kapanıktır. İşte şehri benimsemeyebilir. Bunlar var futbolda. O yüzden de hani tabii ki senin dediğin gibi eşitler arasında bir pozitif ayrımcılık yapılabilir. Ama bence asıl olan o duyguyu yaşayacak, o aidiyeti hissedecek isimlere yönelmek. Ya da onu fazlalaştırabilmek takımlarda. O zaman çok daha iyi oluyor. Yani kesinlikle çok daha iyi oluyor. Teknik direktörün işi kolaylaşıyor. Takımdaki birçok problem bence başlamadan çözülüyor. O tarz hani takıma hakim oyuncular olduğunda. Onana bence hani yabancı olmasına rağmen o şekilde güzel bir örnek. Hani bunu İstanbul takımlarına gelen oyuncularda da görüyoruz. Yani kimi olmuyor beklentiye rağmen orada bir uyum, böyle bir aidiyet hissetme şeyini yakalayamıyor. O ya da bu sebeple olabilir. Yani bu bir suç değil.
0: Tabii.
1: Olabilir. Ama bazısı da geliyor sanki uzun yıllardır buradaymış gibi. Bir anda benimsiyor. Taraftar da zaten onu anlıyor, görüyor. Yani bir anda o şeyi de geçiriyor oyuncular. Mesela o bence çok rol yapılabilecek bir şey de değil. Hani bu iş böyle sadece sahaya çık, ondan sonra git tribünlere şey yap, tribünleri coştur. O bu değil yani. O bence işin en son tarafı. Ama diğeri zaten o taraftara geçiyor. Taraftar da o tarz oyuncuları anlıyor. Hele böyle şeylerde, işte az önce konuştuğumuz konu da bence biraz bununla alakalı. Hani takımların böyle sürekli değiştiği, ondan sonra kadrolar değişirken ya bu takımın lideri kim? Hani bu takımın istikrarı, omurgası kim derken öyle oyuncular bulabilmek takımlarda fark yaratıyor. Buldum da mı devam etmek güzel bir hikaye. Trabzonspor da onu hani bir şekilde yapmaya çalışıyor. Şimdi tabii normalde 12 oyuncu çok değil mi?
0: Çok.
1: Hani 25-26 kişilik kadro olduğunu düşün. Gene kadronun %50'sine yakını değişiyor. Ama tabii ayrılanlar oldu.
0: Trabzon bir de eksikti.
1: Eksikti.
0: Sezonu bitirirken yani normale göre de eksikti.
1: Aynen. Eksikler vardı. Ayrılanlar oldu. Transfer olacak olanlar olduğu zaman 12 normalde çok yüksek bir sayı gibi gözükse de bir transfer dönemi için Trabzonspor'da bu durum anlaşılabiliyor.
0: Son olarak da şunu ekleyeyim. Sen Onana dedin hani transfer olarak gelip yabancı bir oyuncu şehri benimsedi. Mesela yerlilerden de Ozan Tufan, Umut Nayır, onların eşlerinin açıklamalarını zaman zaman sen de belki sosyal medyada görüyorsundur. Çocuklarını ne kadar şehri benimsediklerinden, Trabzonspor aşkından falan bahsediyorlar onlar da. Yani o yerlileri de belki İstanbul'u, Bursa'da olan ya da Trabzon'a uzak olan isimler bile aileleriyle birlikte, eşleriyle birlikte şehri benimsemiş durumdalar. Güzel yani Trabzon'un hikayesi güzel gidiyor şimdilik. Diyelim 8.55 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi. Radyo Spor.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonlar son düzlükte.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Yeni saatteyiz. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından bahsediyorduk. Taraftarların yıldız oyuncu beklentisi var diyor. Fatih Tekke ne diyorsa biz de onu almak istiyoruz. Yakın zamanda borç yükünden kurtulacağımız için hocamız yıldız bir transfer isterse gerekeni yaparız demiş açıklamasında. Bakalım bu transfer dönemi olur mu, ama dünkü açıklamasında bir sonraki Mayıs'ı işaret etti. Kulübün borçsuz veya borçsuza yakın bir hale gelmesi için orayı işaret etti. Şu anda 5,5 milyar TL bir borçtan bahsetti. Sadece tek gelirimiz yayın geliri diyor. Ne bir sponsorluk, ne bir işte stadyum, onların tabii çok düşük olduğunu söylüyor. Bu konuda taraftardan da bir beklentisi var. Mesela kombineler, localar konusunda. Localarımız boş diyor. Kombine satışımız 3000 civarında diyor. TS Club gelirlerimiz de ortada. Nasıl yarışacağız diyor. Eskiden fark 5 milyon euroydu. Şimdi 5-6 katına çıktı diyor. Bunlar tabii endişe verici şeyler, ama bir taraftan da bonservis harcamaları da Trabzon'un bu sezon gayet yüksek. Öyle parası yokmuş gibi de davranmıyor. Bu pilot takım konusu Trabzonspor için bu sezon çok konuşuldu. Bir ara çok konuşuldu. Sonra geçti o konu. Onunla ilgili başkan dün diyor ki genel kuruldan bir yetki almamız lazım bunun için. Bunun böyle yönetim kurulu kararı aldık, satın aldık olmuyor. Olsa bile sürdürülebilir olmayabilir diyor bu şekilde. Çünkü biz gideriz, başka bir yönetim gelir. Burada yatırım yapmaya devam etmez. Ölü yatırım olur diyor. Boş boşuna kulüp alınmış olur diyor. Bunun bir genel kurul kararlı olması lazım.
1: Burada itirazım var. Bu herhalde yeni anlaşılmadı Ertuğrul Doğan tarafından. Yani bir buçuk senedir konuşulan konu. Şimdi sorulduğu zaman bunu genel kurulun karar vermesi demek bence çok doğru olmamış başkan açısından. Hı hı. O zaman söylenmeliydi. Yani böyle bir niyetimiz var. Bundan bir buçuk sene önce. Bunun için genel kurul kararlanması lazım. Genel kurul şu zaman toplanacak. Sunacağız. Onay alırsak alacağız. Hı hı. Ama şimdi bu erteleme gibi gözüküyor.
0: Evet. Daha öncesinde de o genel kurulu toplayabilirdi başkan.
1: Evet. Ve şimdi söyleniyor yani bu. Hı hı. Yani o zaman duymadık böyle bir şey. O zaman proje olarak dile getiriliyordu, anlatılıyordu. Önemli bir proje olarak. Ama şimdi bir buçuk sene geçti. Trabzonspor başkanı diyor ki genel kurulun onay vermesi lazım.
0: Burada şöyle yapıyorlar. Trabzon acaba onu mu düşünüyordu? Mesela Galatasaray'da zamanında Niğde kulübüyle bir anlaşma yapmıştı. Hı hı. Ama bunu kulüp olarak değil, Galatasaraylı yönetim kurulu üyeleri kendileri alıp Galatasaray'la bir anlaşma sağlamıştı, dışarıdan bir anlaşma. Yani kulübün bünyesinde bir satın alma değil de yönetici veya üye, hani yönetimde bile olmayan isimler vardı galiba, bir konsorsiyum. Onlar alıp Galatasaray'la bir ortaklık kurulmuştu. Trabzonspor'da da benim hatırladığım öyle bir şeydi. Hani biraz daha kulüp dışı bir yatırım ama kulüple bir işbirliği olacak şeklindeydi. Yani Ertuğrul'dan şahsi olarak mesela alacak, gidecek Portekiz'den bir takım. O takımla Trabzonspor'da bir anlaşma yapacak. Bunun için bir genel kurul şeyine zaten ihtiyaç yok. Bu bireysel bir şey oluyor ama belki bunun da sakıncalarını gördü. Belki başka bir şey oldu, bilmiyorum. Şimdi kulüp üzerinden satın aldı.
1: Tamam, hangisi yapılsın ama artık. Ben bir göreyim yani. Bir büyük takımın doğru bir pilot takım projesiyle çalıştığını bir göreyim. Çok görmek istiyorum ben. Ama benim çok inandığım bir şey biliyorsun.
0: Sen Türkiye'de ve şehre yakın bir pilot takımdan bahsediyorsun. Başkan evet. Yurt dışından tamam. Bir pilot takımdan öncelikle bahsediyor. Yani
1: ona da konuştuğumuz gibi futbolda tek doğru yok. Ben Türkiye'de güçlü bir takım olmasının daha yararlı olacağını düşünenlerdenim. Ama bu bir fikir sadece. Trabzonspor yönetimi yurt dışından alacaksa alsın ama bir görelim. Hani bir yapsın artık bir büyük takım şunu.
0: Evet, kısa vadede olmayacak. Belli oldu dün Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından. Yani bu biraz daha zaman alacak.
1: Acaba Ertuğrul mi diyor bizim büyük kulüpler? Yani biz bir tanesini idare edemiyoruz. Adam gibi elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. İkinci kulübü düşünemiyorum bile mi diye geçiriyorlar içlerinden acaba?
0: İşte bilmiyorum vallahi içlerinden ne geçiyor.
1: Çünkü farklı değil. Yapılan işler, yapılacak işler. Aynı. Çok zor bir olay. Kolay bir organizasyon değil. Kulübün hazır olması lazım. Gerçekten de. İkinci bir şey, ikinci bir çocuk gibi oluyor. Hı hı. Onun da masrafı çok. Operasyonu büyük. Bir de iddialı bir takım kuracaksanız, ki öyle olması lazım.
0: İddialı mı yoksa iddialı. Yetiştirici mi?
1: İddialı.
0: Neye iddialı ama?
1: Yani oynadığı ligde öylesine oynamayacak bir kulüp olması lazım. Takımın mutlak surette. Yani oraya sen oyuncu gönderdiğinde, şimdi örnek veriyorum, Chelsea Strasbourg değil mi? Hı hı. Yani Strasbourg'un üzerini silemezsin hemen. Belli bir şeyi var. Ne derler? Belli bir gücü var takımın. Hani bu güç direkt olarak yarıştığı ligden yukarı çıkacak. Ondan sonra orayı kasıp kavuracak. O anlamda söylemiyorum ama yani oyuncuya ben senle masaya oturduğumda sen farz et performans veremedin. Mert seni oraya gönderiyoruz dediğimde senin için çok burkulmamalı. Ya da ben seni transfer ediyorum ama bir sene orada oynayacaksın ilk olarak dediğimde, ondan sonra seni diğer takıma alacağım dediğinde yine sen çok fazla burkulmaman lazım. O yüzden ben güçlü bir takım olması, yarışmacı bir takım olması, kendi standartında olması gerektiğini düşünüyorum. İyi yönetilmesi gereken bir kulüp orası da. Yoksa hani 3 milyona, 5 milyona, 10 milyon euroya, yani şu an Türkiye'de bir transfer rakamına İspanya 2'den, İtalya 2'den, Belçika'dan, Hollanda'dan kulüpler alabilirsiniz. Hı hı. Orada bir büyük bir problem yok.
0: Engin Çelik demiş ki ikinci çocuk kendi kendine büyüyor, merak etmeyin.
1: Ya olmuyor işte.
0: Kendi fotoğrafında görüyorum. İki çocuğu var, eşi var profil fotoğrafında. İkinci çocuk kendi kendine büyüyor.
1: Öyle olmuyor. Esprili yani, bir mesaj. Futbol kulüpleri gerçekten her anlamda çok profesyonelce yönetilmesi gereken bir hale geldi. Dünyaya baktığınızda bunu net şekilde görüyorsunuz her anlamıyla. O yüzden de hani pilot takım projesi böyle kulağa hoş gelse de operasyon olarak gerçekten kolay değil.
0: Peki Trabzon'la ilgili başkan açıklamalarından benim dikkatimi çekenler bunlar. Senin var mı ekleyeceğin? Benim bahsetmediğim dikkatini çeken.
1: Uzun bir tane vardı çünkü. Da şimdi onu demin aklımdaydı. Görebilirsem tekrar
0: dün söylerim. Muhammed Çam'la ilgili resmi açıklama geldi Trabzon'dan. O da Kızılyıldız'a kiralandı. Hani kampta değerlendirilmeden, ki zaten onun bölgesinde Muçi transferi yapılmıştı. O da gitti Kızılyıldız'a, satın alma opsiyonunda 3,5 milyon euro. Buradan hani Trabzonspor zarar etti. Sene sonunda da herhalde o 3,5'luk opsiyon kullanılmayacaktır. Çok büyük ihtimalle, bir mucize olmazsa. Trabzon'da onu kiralayarak değer kazandırmaya çalışıyor ama ilk senesinde bunu pek başaramadı.
1: Muhammed Çam da genç değil mi?
0: Yaşlı değil yani. O
1: da 24-25 olması lazım.
0: Ben de en fazla 26 derdim. Evet, 2000 doğumlu bir oyuncu. Eylül 2000 doğumlu bir oyuncu Muhammed Çam. Şimdi bu arada satın alma opsiyonu tam Transfermarkt değeri oyuncunun 3,5 milyon euro. Ona bakıp mı değerlendiler bilmiyorum da onu yazmışlar. Peki Trabzonspor'la ilgili gelişmeler bunlar. Resmi olarak şimdi Fenerbahçe'de bugün mazbata töreni yapılacak. Saat 14'te Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu artık resmi olarak da göreve başlayacak. Bugün günlerden çarşamba Fenerbahçe'de ilk beklenen transfer futbolcu bazında Vedat Muriç gibi gözüküyor. Bir de tabii işin teknik direktör boyutu var. Orada da seçimden sonra herkes Aykut Kocaman artık takımın teknik direktörü dedi. Herhangi bir farklı isim, bir yabancı ya da yerli farklı bir isim, İsmail Kartal, Nuri Şahin falan yok. Aykut Kocaman bekleniyor orada. Ama bugün mü olur, yarın mı olur? Onu zaman gösterecek. Vedat Muriç konusunda da dün Yağız bir haber yaptı. Mallorca ile yaklaşık 15 milyon euroya bonservisi konusunda anlaşma sağlanmış. Vedat Muriç'te zaten bireysel olarak anlaşmada bir sıkıntı olmadığı konuşuluyordu. O da tamam. Aziz Yıldırım döneminin ilk transferi olabilir. Vedat Muriç bugün mazbatadan sonra da herhalde o açıklamalar başlayacak. Zaten Fenerbahçe'nin sezonu hızlı şekilde açması gerekecek. Eleme maçları var. Hocasını bir an önce seçip takımı belirleyip o şekilde hazırlık dönemine girmesi gerekiyor.
1: Fenerbahçe'nin programı da belli oldu.
0: Evet, hazırlık maçları, rakipleri belli oldu.
1: Evet, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe. 8 Temmuz'da Admiral Vaker, 11 Temmuz'da Pogon, 14 Temmuz'da da Lask Liz'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Hı hı.
0: TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre transfer planlaması bugün mazbata töreninden sonra konuşulacakmış. Forvet takviyesi ilk gündem, dediğim gibi yani burada Vedat Muriç ilk beklenen transfer. Ama bununla beraber bir sol stoper, bu takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncudan bahsediliyor Fenerbahçe'de. Farklı iddialar var. Bir tanesi mesela Osterwolde takımda mutsuz olduğu söyleniyor. Bir diğeri Asensio, onunla ilgili bir haber yapıldı ama tabii haberler farklılaşabiliyor. Ama
1: Fred
0: bir sol stoper...
1: Fred de konuşuluyordu. O reddetti mesela. Mineiro'yu reddetti tabii.
0: Ama neyi reddetti orada mesela? Haber neydi? Reddettiği haber. Atletico Mineiro'da.
1: Sosyal medyada Atletico Mineiro ile anlaştığına dair çıkan haberlerin altına şey yazmış. Dostum demiş. Tüm saygımla soruyorum. Bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsun demiş gerçekten.
0: Ama haber şey değil miydi orada?
1: Benden daha mı fazlasını biliyorsunuz?
0: Bir sonraki demiş. Sezon için anlaştığı haberini reddetti. Bu sene kalacak haber o değil miydi?
1: Yani ben o şeyi okuyorum. Şu an o kadar verilmiş benim okuduğum yerde.
0: Haberi bir görmüyorsun.
1: Yok, haberi görmüyorum.
0: Benim de aklıma şey kaldı çünkü. Hani haber Fred bir yıl daha kalacak Fenerbahçe'de, sonra Mineiro'ya gidecek gibi bir haberdi. Onu yalanlıyor. Hani nereden biliyorsun ben şimdi gideceğim gibi ben algılamıştım yalanlamayı da. Ben yanlış algılıyor da olabilirim. Benim de teyit etmem lazım. Ha mesela evet bak, Demarke şöyle yazmış. Atletico Mineiro'ya transferin bu yıl gerçekleşmeyeceğini ve gelecek yıla ertelendiğini iddia eden paylaşıma yorum yaptı diyor Fred. Yani yalanladığı şey gelecek yıla ertelenme haberi. Nereden biliyorsun gelecek yıla ertelendiğini diyor. Belki bu yıl gidecek yani. Yani ben öyle yorumladım.
1: Keşke okusalarmış burada haberi böyle koyacaklarını.
0: Ha, ben bundan gördüm. Senin kaynağını bilmiyorum da yalanladığı şey o yani. Fred'in. O yüzden Fred de olabilir o isim ama hani Fred'in gitme haberi çok büyük bir haber mi Fenerbahçe'de şu an?
1: Yok.
0: Hani Osterwolde ilk 11 yok. Hani Asensio, Osterwolde ilk 11 için düşünen oyuncular ya. Hani Fred artık benim de böyle gözümden düşmüş. Sonuçta orta sahada Kante, Genduzi, İsmail varken Fred çok düşünmüyor. Ön tarafta Asensio, Talisca var. O yüzden de Fred'in gitmek isteme haberi çok şey bir haber diye düşünmüyordu bana. Düşündürtmüyordu. Osterwolde mi, Asensio mu işte.
1: Hatta belki diyorsun Fenerbahçe'nin işine bile gelebilir.
0: Yani yabancı kontenjanı boşalır Fred'den. Sonuçta onluk şeyi kapsayan bir oyuncu Fred. Ve yıllık ücreti de tahminen takımın iyilerinden biridir.
1: Yüksektir.
0: Ondan çıkmak işine gelebilir Fenerbahçe'nin. Sol stoper arayışı zaten seçim döneminde de bir ara yapıldı Aziz Yıldırım tarafından sol stoper haberleri. Sonra arkası kesildi ama orada bir hareketlilik olabilir. Bir sağ kanat transferi ve orada da Hakan Safi tabii Mason Greenwood'la görüşüyordu. Salah bir önceki yönetimi, Saatin Sağ yönetiminin transfer komitesinin görüştüğü ve görüşmeleri belli bir aşamaya getirdiği oyuncuydu. Hala olabilir ki Aziz Yıldırım da eğer gerekirse alabileceklerini bir programda seçim döneminde söylemişti. Bakalım o sağ kanat kim olacak? İşte Greenwood, Salah profilinde bir isim mi, yüksek profilli, yoksa daha çok Musaba gibi daha rol oyuncusu, daha düşük seviye bir takımdan gelecek bir oyuncu mu olacak, onu göreceğiz. Sağ bek yine burada denmiş öncelikli bölge transfer için. Aslında sağ bekte Semedo ve Mert normalde sözleşmeleri devam eden oyuncular ama burada demek ki bir ayrılık olacak. Artık Semedo mu olur, Mert mi olur, her ikisi birden mi olur? Onu bilmiyorum. Bir şey söylememiş Doruk tweetinde. Resmi teklif alan Brown takımdan ayrılırsa sol bek takviyesi gündeme gelecek diyor. Sol bekte işte Grimaldo'nun adı yine Fenerbahçe'yle geçiyor. Ve kaleci transferi de an itibariyle öncelikli değil denmiş. Ederson'la bir görüşme daha yapılacak ve ondan sonra kaleci konusuna da karar verilecek denmiş. Yani Ederson konusunda bence Aziz Yıldırım yönetimi çok iyi bir politika yürütüyor şu ana kadar. Açıklamaları bence Hakan Safi tarafına göre daha sağduyulu. Ederson'u böyle çok kızdırmayacak. Bir bakalım, çok iyi kaleci. Kolay mı böyle oyuncuları transfer etmek? Oturacağız, konuşacağız. Bir diyalog yolu açmaya çalışıyor. Bence doğru da yapıyor. Hani Ederson bu Belki yönetim gerçekten gitmesini de düşünüyor olabilir. Gitmesini istiyor da olabilir. Ama süreci böyle götürmek, böyle yönetmek daha mantıklı. Ederson da eğer burada gitmek istiyorsa zaten taraflar bir şekilde anlaşır. Ama bu işi böyle bir anlaşmazlığa doğru götürmek ne kulübe yarıyor ne oyuncuya yarıyor. İki taraf da birbirine adım atarsa çok daha iyi şekilde çözülebilir. Kalacaksa iyi şartlarda kalır Ederson. Yönetimin desteğini arkasına hisseder. Gidecekse de çok da zorluk çıkarmadan ya da belli bir ücret karşılığı o transferde yapılabilir diye düşünüyorum. Var mı Ali abi senin ekleyeceğin?
1: Yok, ben de Guardian'ın gözünden Türkiye diye bir haber vermiş. Posta gazetesi. Ona bakıyordum. Bizim milli takımın güçlü yanlarını uyumlu kadro, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki büyük dünya yıldızına sahip olmak demiş. Zayıf yanları olarak net bir forveti olmaması, tecrübeli oyuncu sayısının az olması demiş Guardian.
0: Peki 9-16 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Radyo Spor.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
8: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
9: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 61.438 dolardan işlem görmekte. Dün 63.000 dolar üzerindeydi fiyat. Ama gün içerisinde yine bu Amerika-İran savaşıyla alakalı bir açıklama sebebiyle fiyatta böyle bir 60.000'e kadar gerileme oldu. Oradan bir tepki aldı ama çok da yukarı çıkamadı. 61.000 işte 300-400 seviyelerinde şu an. Fiyat TL olarak da 2.834.260'da.
8: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
3: Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.20 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Dünya Kupası'na artık son bir gün kaldı. Bugün de Dünya Kupası için son hazır karşılaşmaları oynanacak akşam saatlerinde. 22.45'te Portekiz, Nijerya ve 23'te de İngiltere, Costa Rica karşılaşmaları var. Portekiz ve İngiltere tabii ki maçta net favoriler. İngiltere'nin galibiyetine herhangi bir oran verilmezken Portekiz galibiyetine 1.17'lik bir oran verilmiş. Ben tercihlerimi dün yazmıştım. Onlardan bahsetmem gerekirse İngiltere Costa Rica'da ben İngiltere'nin 2.5 gol barajını geçeceğini düşünüyorum tek başına. Şu anda güncel oranında 1.67. Son maç tabii İngiltere'nin Yeni Zelanda önünde 1-0 bitti. Aslında çok belki güvenilir bir tercih olarak gözükmüyor olabilir. Katılıyorum, ben de riskli bir tercih ama başka mantıklı. Yani direkt 2.5 gol üstü yazmak da istemedim. Oran düşük geldiği için 1.38. Biraz yükselteyim dedim. 2.5 gol üstüne gidecekse bu İngiltere tek başına başarabilir. Rakibi Costa Rica'nın, güvendiğim şey onların sonuçları oldu açıkçası bu bahsi yaparken. Onlar son 3 hazırlık maçında Kolombiya, İran ve Ürdün'den toplam 10 gol yemişler. Bahsettiğimiz takımları tekrar söyleyeyim. Kolombiya, İran ve Ürdün'den 10 gol yemiş Costa Rica. O yüzden İngiltere bugün son sınavında beklentim 3 gol barajını yakalaması olacak. Portekiz, Nijerya'da ise burada değişik bir bahis denedim. İlk defa oldu bu da. Nijerya hangi yerde daha fazla gol atar bahsine eşit dedim. Burada da aslında Nijerya'nın maçı gol atamadan tamamlamasını bekliyorum. Burada belki Portekiz de acaba gol atamaz mı diye o karşılık gol yoktan ziyade bunu tercih ettim. Burada da oran 1.62. Ama oldu ya, bir gol attı Nijerya. Diğer yarıda da atarsa yine hangi yarıda daha fazla gol atar eşit olacağı için oradan da kurtarıyorum. Böyle bir bahis önerim var bugünden.
1: Riskliymiş Portekiz Nijerya'daki tercih.
0: İşte gol atamayacağını düşündüğüm için bunu aldım. Oranda işte 1.70 mi dedim.
1: Şimdi en son 9'da 9'du.
0: 11'de 10 oldum dün.
1: 11'de 10.
0: Evet, tamam. Senegal Suudi Arabistan'a karşı gol var dedim. 0-0 bitti karşılaşma.
1: Demek ki senle devam edeceğiz demektir. 11'de 10 da çok yüksek olduğu için senle devam edeceğiz.
0: Arjantin'de de bahsim geldi gece.
1: Ne demiştin? Messi penaltıdan gol mü atar?
0: Orada ilk yarı 1 ve karşılık gol yok dedim galiba yine.
1: Hmm.
0: O da ilk yarı 1-0 bitti.
1: Doğru.
0: Bugün de bu iki maç bahis önerilerim bu şekilde olacak. Selim, evet, fena değil. Son 11 maç 10 isabet oldu. Tek fremde işte var dedik ama 0-0 bitti. Senegal-Suudi Arabistan karşılaşması. Bugün basketbolda akşam artık Süper Lig'de finalin adı belli olacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibi Beşiktaş Gain mi yoksa Bahçeşehir Koleji mi olacak? Son maçla birlikte bu belli olacak. Şu an iddiada görmüyorum oranları. Ama çıkacaktır gün içerisinde. NBA'de final serisinde 4. karşılaşma sabaha karşı 3.30'da oynanacak. New York Knicks 2-0 öndeydi. Son maçı San Antonio Spurs deplasmanda kazandı. 2-1'e getirdi. Az önce Hüseyin abi de bu New York Knicks maçında kenardaki ünlülerin kimler olduğuna dair bir haber atmış. Çok sayıda kişi herhalde karşılaşmayı takip etmiş. Hı. Hatta Donald Trump da Amerika Başkanı oradaydı.
1: Protesto edildi.
0: Evet, ekrana getirildiğinde salonda yuklamalar olmuş. Hafta sonu Monaco Grand Prix'si vardı Formula 1'de. Orada da mesela bir fotoğraf karesi, o teknelerle, o yatlarla gelen ünlüler. Acayip, orada da Donald Trump'ın oğlu orada da varmış Monaco Grand Prix'sinde. Seviyorlar bu tarz şeyleri, karşılaşmaları veya organizasyonları.
1: Bir de New York'ta büyük olay oldu. Çünkü Trump gelecek diye
0: yolları mı kapattılar?
1: Salonun dışında izleme alanını da kapatmışlar. Biletler çok pahalı olduğu için New York'ların bir kısmı da oradan takip ediyormuş. Güvenlik önlemleri tabii üst seviyede olunca, başkan geldiği için orayı kapatınca protestoların sebeplerinden biri de o olmuş. Ben de dün insanlar salona giderken röportaj yapılıyordu. Bilet fiyatlarını sordular. Anormal bilet fiyatları söylüyor insanlar. İşte tek bilete 5.000 dolar verenler, iki bilete 9.000 dolar verenler. Mesela biri söyledi, iki bilete yaklaşık 7-8 bin dolar vermiş, 18 bin dolar teklif etmişler, vermemiş bileti. New York tarihinin de önemli maçı diyor mesela, böyle bir öyle bir şey söyledi arkasından.
0: Fenerbahçe'nin satılmaması gibi bir şey olmuş.
1: Gerçekten yani, çok pahalı bilet fiyatları New York Spurs serisinde.
0: New York Knicks de 55 yıllık galiba şampiyonluk hasretini dindirmeye çalışıyor. Dün
1: 55 yıl da çok acayip bir rakam.
0: NBA.com'dan bir habere tıkladım, bir girişine baktım. Wembanyama da Spurs'te. Onun da ilk NBA finali, sonuçta çok büyük bir yıldız. O da ilk galibiyetini finallerde alıyor. San Antonio'nun tabii şampiyonlukları var son yıllarda da. New York'un hasreti çok daha büyük. Bugün voleybolda da erkeklerde Milletler Ligi karşılaşmaları başlıyor. Bizim milli takım filenin efeleri de saat 18'de ABD ile oynayacak. Kanada'da organizasyon, bizim etabımız Kanada'da. 3 farklı ülkede düzenleniyor da bizim taraf Kanada'da yapıyor karşılaşmalarını. Esport, Esport Plus, Radyo Spor
1: veriyoruz.
0: Canlı olarak hepsi karşılaşmayı verecek. Ama oranlara bakılınca tabii maçın nasıl gelişebileceği de biraz belli. ABD bir

0: Beklentimiz ya bir galibiyet ya da hiç galibiyet alamadan bitirmek. Galibiyet gelirse de Kanada maçında. İşte ABD, Fransa ve İtalya önünde pek şansımız gözükmüyor. File nefeleri de belli bir noktaya geldi. Bir filin sultanları olmasalardı da şu anda onlar da böyle ilk 15 içinde bir kalıcılık sağladı sanki güç dengesinde. Ama orada da kademe kademe herhalde yıllar içinde yükselmeyi hedefleyeceğiz ama işimiz kolay değil. Burada da Milletler Ligi'ndeki maçlarda yine iddia.com'dan bahisler yapabilirsiniz. Lucky Shop tabii bizim bu bölümdeki sponsorumuz. iddia.com'dan eğer bahis yapıyorsanız da orada bayinizi 300-056 koduyla Lucky Shop olarak
1: Evet.
0: değiştirebilirsiniz.
1: Orada girişte şey de soruyor. Hangi il? Hangi ilçe? İstanbul, Ümraniye. Ondan sonra 300-056 diye aratabilirsiniz.
0: İstanbul, Ümraniye 300-056. Biz de yine Lucky Shop sponsorluğunda Lucky Analiz YouTube kanalında Ali abiyle program yapıyoruz. Arada da bahsediyoruz eminim duymuşsunuzdur ama tekrarlamakta fayda var. Orada da işte her pazartesi şu ara videolarımız yayında
1: Son program
0: oluyor.
1: güzeldi ama.
0: Senin hikayelerin bir
1: Güzel güzel
0: haftası.
1: program oldu.
0: Hikayelerin.
1: Şıklar da güzeldi.
0: Evet, şıklar enteresan. Senden beklenmedik kolaylıkta sorular geldi. Amaç da bir burada beni zor durumda bırakmak değil, daha çok o
1: Evet tabii
0: hikayeleri
1: hatırlamak, bilmek.
0: hatırlatmak oldu. Güzel de bir nostalji oldu. Diyelim ve bitirelim.

0: 16 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
8: Ne istersen Neon 11.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Zaliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
13: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
15: Günaydın, iyi yolculuklar tekrar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerle.

0: İstanbul'da yoğunluk ortalaması %80'lerde. Köprü 2'nin çıkışı Avrupa yakasına geçtikten sonra bir kaza meydana geldi. Bir araç takla attı. Hemen sonrasında köprü üzerinde bir başka kaza daha meydana geldi. Şu anda Kavacık'tan ve Göksu'dan temel çıkışlar durma noktasına gelirken aynı zamanda TEM'de de yoğunluk Sultanbeyli'den itibaren etkili olacak. Aynı zamanda Çamlık bağlantısından ve Şili yolundan da temel çıkışlar etkileniyor. Şu anda köprü 2'den uzak durmak en doğru seçenek olacak. Ve tabii köprü 1'in aynı zamanda Avrasya Tüneli'nde yoğunluğunda birikmeler olduğu ve buradaki kaza sonrasında kaçan sürücülerden kaynaklı. Anadolu'ya doğru şu anda tünel ve köprülerde tamamında bir problem yok bu arada. Kullanılabilir. Tabii yakın katılımlarda şu anda Beylerbeyi yoğunluğu geride Vaniköy'e kadar yoğunluğunu artırırken Nakkaş ve Beylerbeyi yoğunluğu dışında bir de Kuzguncuk yoğunluğu da var. Kavacık yoksu dediğim gibi kazadan kaynaklı durma noktasına geldi. Bu bölgeden gelen bilgilerde ise kontak kapatmak noktasına geldik. Haberleri de bize ulaştı. Bu arada kuzeyde bir kaza var Arnavutköy Habibler yolunda. Oraya dikkat. Bir de Büyükçekmece'de Silivri'ye doğru bir kaza meydana geldi. Buraları da yakından takipteyiz. Yoğunluk %70'lerde İstanbul'da. Ankara'ya geçtik. Ankara'da yoğunluk %70'lerde. İki kaza var. Bentlerisi Caddesi'nde Aktaş Kavşağı'nda ve Eskişehir yolu merkeze doğru Mesa Köprüsü'nde kazalar meydana geldi. Detayları arkadaşlarımız 88.4'te aktarıyorlar. İzmir'de ise yoğunluk %50'lerde. İzmir artık yavaş yavaş sabah trafiğini geride bırakmak üzere ama yine yoğunlukları var. Ayrıntılar 102.5'te diyelim ve Radyo Trafik Yolda uygulamamızı da takip etmeyi unutmayın. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 9.34 programın son bölümündeyiz. Sabaha karşı Arjantin-İzlanda maçı oynandı dedik. Maçı da biraz Messi Dünya Kupası'nı konuştuk program içerisinde. Şimdi bir video önüme düştü Demarke'den. Messi eski takım arkadaşı Eidur Gudjonsson'un oğluna karşı oynadığını maçtan sonra öğrenmiş. Daniel Gudjonsson, Eidur Gudjonsson'u hatırlayanlar vardır. Barcelona forması giymişti. Önemli de bir hücum oyuncusuydu. Eidur Gudjonsson. Oğlu Daniel de şu anda İzlanda milli takımında. Dün de Arjantin maçında oyuna sonradan giriyor. Kulüp takım olarak Malmö forması giyiyormuş oyuncu. Maçtan sonra Messi'nin yanına gidiyor. Messi ile böyle bir sohbet ediyor. Messi de şaşırıyor. Hani şey gibi böyle, aa gerçekten mi falan. Konuşmaya devam ediyorlar. Sonra Messi soyunma odasını işaret ediyor. Ki Messi maç bitiminde İzlandalı oyuncuların da zaten şeyine maruz kalıyor. Bombardımanlı adeta. Hepsi gelip formasını istiyor. Birine veriyor ama Gudjonsson'un oğluna da herhalde soyunma odasına gel, orada konuşur, bir forma hediye ederim demiş. Messi de bu tarz jestleri de çok yapan bir futbolcu. Birçok futbolcu yapıyor. Yani Messi burada diğerlerinden önde demiyorum ama bu tarz şeylerde işte ünlü bir futbolcunun oğlu gelip tanışmak istiyor. Onlarla hep görüşüp imza verip sohbet ediyorlar. Bu jestler de bence güzel. Gudjonsson'a da baktım. Kariyerinde adamın Barcelona altyapısı var. Babadan kaynaklı herhalde biraz. Oradan Real Madrid altyapısına transfer olmuş. Orada da tutturamamış. Malmö'nün altyapısına gitmiş. Şu anda A takımdan forma giyen bir
1: Kaç yaşında?
0: oyuncu. Kaç yaşında? Bakayım. Yaşı dikkatimi çekmedi ama 2006 doğumluymuş
1: 2006.
0: oyuncu. Londra doğumlu gözüküyor.
1: Daha
0: İzlanda
1: belki adını
0: vatandaşı.
1: duyarız yani.
0: Ya ihtimal var.
1: Tabii 20
0: Hala
1: yaşında
0: var.
1: çünkü.
0: Piyasa değeri Transfermarkt'ta 600 bin euro sadece. Şimdi diğer bir haber milli takımla alakalı olarak. Milli takım Amerika'da artık işte hazırlık maçını da yaptı ve ilk resmi maçını Avustralya'ya karşı oynayacak. Onu bekliyor. Bu gece de Türkiye saatiyle artık hani gece yarısı 12'de, yerel saatte de 14'te Mesa Sheraton Otel'de bir basın toplantısı düzenlenecekmiş. Bu basın toplantısında da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü hazır bulunacaklar. İki futbolcuyla düzenlenecek. Demek ki Montella yok basın toplantısında. Hani maç önü basın toplantısı değil zaten bu. Herhalde her gün böyle birer ikişer oyuncular verilecektir basına basın toplantısı için. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun. Bakalım gece neler söyleyecekler. Biz de yarın tabii ki neler konuştular. Onları sabah sporunda değerlendireceğiz. 9.37. Şimdi programın geri kalan bölümünde kulüp takımlarıyla ilgili elimde haberler var. Bugün Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan hiç bahsetmedik. Fenerbahçe ve Trabzonspor konuştuk büyük oranda. Galatasaray'la ilgili bugün biraz fazla haberim var normalin aksine. Dün hem İtalya kaynaklı hem yerel kaynaklı haberler yapıldı. Ben İtalya kaynaklı olanlarla başlayayım. La Gazzetta dedi ki Galatasaray Dušan Vlahović'le ilgileniyor. Juventus'la sözleşmesi sona eriyor Sırp golcünün. Galatasaray'ın gündemine geldiği söylenmiş. Bu haber nasıl anlam kazanır? Osimhen'in transfer olmasıyla anlam kazanacak bir haber. Geçen gün Osimhen'e teklif haberini konuştuğumuzda, hani Galatasaray Osimhen'den sonra kime gidebilir o profilde dendiğinde benim de aklıma gelen bir isimdi. Dušan Vlahović. Sonuçta bonservisi elinde olacak. Osimhen gibi böyle 75 milyon euroluk bonservis vermenize gerek duyulmayan. Kalite olarak tabii ki belki Osimhen seviyesinde görmeyebilirsiniz performans olarak da. Ama en azından Osimhen seviyesinde çıkmış performansı olan bir isim geçmişte. Dušan Vlahović bence. Ben çok beğeniyordum ilk Fiorentina zamanında, Juventus'taki ilk dönemini de. Sonra farklı şeylerle de adı anıldı. Biraz gece hayatı. O videoları çıktı, görmüşsünüzdür. İşte sakatlıkları derken biraz gözden düştü ama bir fırsat bu takımlar için. Galatasaray eğer Osimhen'i o paraları satacaksa Dušan Vlahović de bence fena bir aday değil. Bu sadece tabii ben saha içi futbol olarak söylüyorum. Yoksa oyuncunun özel hayatı, motivasyonu onları benim bilmem mümkün değil. Onu Galatasaray tarafı araştıracak. Orada bir şey yoksa bence saha içi için iyi bir transfer olur Galatasaray adına. Diğer bir
1: Yani burada tabii tek olay Osimhen. Osimhen'le beraber Vlahović yapmaz herhalde Galatasaray. Bir taraftan da çünkü az önce sana okudum reklam arasında. Dursun Özbek Sabah Spor'a konuşmuş. Icardi şeyi devam ediyor diyor. Süreç devam ediyor diyor. Galatasaray Dursun Özbek'e artık başkan söylüyor bunu. Icardi'den vazgeçmiş değil. Dolayısıyla o şeye bakan bir transfer. Yani Vlahovic ismi eğer gündeme geliyorsa o zaman hani ya Galatasaray'ın Icardi'den şu an tamamen kopmuş olması lazım. Artı Vlahovic'i de hani Osimhen'in arkasında konumlayacak şekilde ikna etmiş olması lazım. Bu düşük ihtimal. O yüzden de daha çok Osimhen'e bakan bir şey. Ve şu an hani gerçekleşme ihtimali düşük gözüküyor.
0: Şu an için tabii Osimhen hala Galatasaray oyuncusu olduğu için dediğin gibi gerçekleşme ihtimali hatta yok bile denebilir. Ama eğer Osimhen'in gitme ihtimali varsa da Galatasaray'ın şimdiden arayışlarını belli bir noktaya getirmesi de lazım. Perde arkasında. Hazırsız da yakalanmaması lazım.
1: Doğru, tabii.
0: Onu da es geçmemek lazım. O
1: Ben de
0: yüzden bir
1: katılıyorum aynı.
0: araştırma yapılıyordur.
1: Sana da iyi bir aday olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Zeki Çelik diğer bir aday olarak La Gazzetta'nın öne sürdüğü isim Galatasaray için. Galatasaray'dan ve diğer kulüplerden gelen teklifleri reddettiğini yazmış La Gazzetta. Milli oyuncunun Roma ile sözleşme yenilemek için beklediğini söylemiş. Dün acaba Inter olur mu dedi Ali abi. Orada da Dumfries Real Madrid'e gidiyor. Zeki de kendini Serie A'da artık kanıtlamış bir oyuncu. Yaş olarak da Dumfries'le galiba 2 yaşlık bir fark var. Zeki daha genç. Kanat beki de Roma'da oynuyor. O düzene de alışık. Hani orada da bir şey olmayacak. Dörtlünün bekinden çıkıp üçlünün kanat bekine geçmeyecek Inter'e transferinde. Aslında mantıklı. Ama Roma'yla devam etmek de kötü bir fikir değil. Roma'da Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Gasperini hoca. Yatırım olarak bilmiyorum. Roma yazın sen yine reklam arası okudun. Greenwood'u galiba transfer
1: Yani öyle
0: edecekmiş.
1: yazmışlar ama.
0: İşte Dybala gidecek. Ön tarafta böyle farklı değişimler olacak ama öyle çok güç kaybedecek gibi gözükmüyor Roma. Yine yarışmacı bir takım hedefleniyor. Hocası zaten son yıllarda Atalanta'ydı da hep oralarda oldu. Roma'yı da Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Roma da bir cazibe merkezi şu anda. O yüzden hani herhalde Inter'e veya Galatasaray'a gitmesi için Roma'dakinden çok daha yüksek bir teklif maddi olarak gerekecek. Hatta belki o bile yetmeyecek Zeki için. Haber de böyle şimdilik. Bakalım haberler tabii değişebiliyor. Yurt içi basına döndüğümde Burhan Can Terzi dün Kefren Turam haberi yaptı. Juventus'un Fransız orta sahası. İlk temaslarda Galatasaray'dan yaklaşık 50 milyon euroluk bir bonservis istendiği söylenmiş. İşte Can Uzun için 50-60 milyon euro Frankfurt'un istediği söyleniyor. Kamavinga için Real Madrid'in yine iyi bir bonservis beklentisi var. Galatasaray'ın gittiği isimler bu seviyede olacaksa bonservisler herhalde 30'dan aşağı olmayacak gibi gözüküyor Galatasaray. Bir de hani hem 6-8 gibi bir oyuncu hem 10 numara için böyle oyuncu düşünüyor kafadan. Hani 60-70 milyon euro iki oyuncunun bonservis için harcayacak bu en iyi senaryoda harcayacağı rakam. Daha bile fazla isteniyor şu andaki haberlere bakılırsa. Bakalım orada Galatasaray'da hala olgunlaşan bir isim yok. Bu haberlerin hepsi temas, düşünülüyor. Şöyle karşı bildirim geldi. Ama böyle belli bir noktaya Galatasaray hala transferleri getirebilmiş değil. Medyadaki haberlere bakılırsa tabii. Perde arkasını bilemiyoruz. Diğer bir haber de Jetson Fernandes haberi. O da Beşiktaş'tan Spartak Moskova'nın yolunu tutmuştu. Galatasaray her zaman Jetson Fernandes'le bir şey oldu. Ya o Fernandes'e bir bağ oldu. Okan Buruk da çok beğeniyor oyuncuyu. Zaten bunu bir röportajında dile getirdiğini hatırlıyorum. Profil olarak da Galatasaray'ın pres oyununda Jetson Fernandes de oradaki fizik kalitesiyle fark yaratabilecek bir oyuncu. 25 milyon euro bonservis. Tabii ki Kefren Turam, Kamavinga'ya göre daha ucuz bir opsiyon rakamlara bakılırsa Jetson için. Ama orada bilemiyorum. Bu da yine çok olgunlaşmayan bir haber bence.
1: Direkt 11 olur mu?
0: Tabii direkt 11 olacak.
1: Kim gidiyor?
0: Lemina'nın yerine olur
1: Lemina'nın
0: herhalde.
1: yerine. Çünkü Lemina'yla devam edilecekti ya. Ama Lemina'nın tabii Okan Buruk'un da söylediği gibi üst üste oynama konusunda sıkıntıları var. Hani Lemina'yı bir alternatif olarak kenarda tutup hem merkez orta sahada hem gerektiğinde stoperde Lemina'dan faydalanmak. Ama Galatasaray'ın üst üste yoğun fikstüründe işte Gedson gibi daha enerjik bir orta sahayla devam etmek. Bir fikir midir? Bir fikirdir. Ama ben mesela Lemina'dan Galatasaray'ın direkt çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani Galatasaray artık böyle bir noktaya gelmişken Yani Okan Buruk'un söylediği tarzda 3 maç üst üste oynayamıyor denilecek bir oyuncunun ne işi var diye düşünüyorum Galatasaray'da. Kalite olarak değil yani. Demek ki fiziği el vermiyor.
0: Evet, yani bu kuralla birlikte de aslında mantıklı çıkılması, ama bilmiyorum, oradaki matematik hesabını Galatasaray yönetim yapacak. Belki Torreira'dan çıkılacak, ki açıklamalara bakıldıysa Torreira'da kalacak gibi. İşte Davinson'un açıklamasını sabah okudum, şimdi de okuyayım. O da mesela Galatasaray YouTube'a 3 yıl daha sözleşmem var diyor. Burada mutluyum, ailem mutlu, kendimi sağlıklı hissediyorum. Bu forma için daha fazlasını verebilecek enerjiye sahibim. Burada kalmak ve takımı ileriye taşımak için zorlamaya devam etmek istiyorum diyor. Hani açıklamalara bakılırsa herkes kalıyor da transfer
1: Birileri
0: dönemleri
1: gitmesi lazım diyorsun.
0: öyle oluyor. İlla birileri gidiyor. Bir hani basın önüne böyle diyorlar ama perde arkasında belki istekleri farklı. Bu da anlaşılabilir. Yani burada oyuncuları ben eleştirmiyorum. Ama Galatasaray'da hani Torreira gidebilir, Davinson gidebilir, Şalai gidebilir, Jakobs gidebilir, Icardi zaten kalmayabilir, Sara gidebilir. Yabancılardan düşünüyorum. Singo bile belki, hani iyi bir teklif gelirse Singo'yu bile elden çıkarmak isteyebilir Galatasaray yani. Çok hareketli, çok farklı transfer dönemleri yaşanabilir Galatasaray'da. Bugünlük haberlerim Galatasaray için
1: Ama
0: bunlar benim.
1: Galatasaray'da herhalde o kadar ağır bir şey istemeyecektir. Değişim istemeyecektir. Tabii ki bir iki oyuncu ayrılabilir ama kalkıp da mesela bu saydığın oyunculardan sayının dörtte çıkması bence Okan Buruk'u da Galatasaray yönetimine rahatsız eder. Galatasaray'a gitmek isteyen ya da şartların gitmesine uygun olacak teklifler gelebilir Galatasaraylı oyunculara. Bir iki tanesiyle yollar ayrılabilir de rakam arttıkça hani Galatasaray'a maliyet de takım uyumunu korumak da biraz daha zorlaşabilir. İstemeyeceklerdir. Bence de normal.
0: Tabii ki. Peki Galatasaray'dan sonra Beşiktaş, dün kaleci transferle ilgili isimler ortaya çıkmaya başladı Beşiktaş'ta. L'Equipe gazetesi mesela, Fransa'nın en güvenilir kaynaklarından biri, dedi ki Beşiktaş Şövalye'nin şartlarını sordu. Paris Saint-Germain Donnarumma yerine transfer etmişti ama o da formasını Safonov'a kaptırmıştı. Beşiktaş burada bir fırsat görmüş demek ki. Şövalye'nin şartlarını sormuş ama herhalde kolay bir operasyon değil. Bir şansımızı deneyelim operasyonu bu Şövalye için.
1: Valla ben de çok anlamadım açıkçası. Hani ne kadar bir rakama ikna edilecek yoksa kiralık mı düşünülüyor? Var mı bir şey?
0: Kiralıktır ya.
1: Kiralık olarak düşünülüyor değil mi?
0: Kiralıktır. Bonservis hep zannetmiyorum bir senede hemen. Bir yıl
1: Yani
0: kiralıktır.
1: Şövalye tabii enteresan bir tercih. Neden? Hani çünkü Donnarumma gibi bir kalecinin üzerine seçilen isim. Öyle olduğu zaman zaten bu bile başlı başına çok önemli büyük bir referans. Fakat ben de Paris Saint-Germain'in de Luis Enrique'nin de hatta yani böyle bir tercih yaptıktan bir sene sonra Şövalye'yi de bırakabileceğini, bırakmak isteyeceğini pek düşünmüyorum. Ha, oyuncu belki kendi pozisyonundan mutsuzdur. İkinci kaleci olma pozisyonundan mutsuzdur. Oynamak
0: Oynamak istiyor.
1: istiyordur. O ayrı bir hikaye. Ama tekrar söylüyorum yani Donnarumma gibi bir kalecinin ardından seçilen isimi hemen bırakmak istemezler. O da normal olmaz.
0: Diğer bir haber de Cagliari kalecisi Elia Caprile. Nicola Schira, İtalyan gazeteci, o yazdı. Beşiktaş bu kaleciyle ilgileniyor. İtalyano'nun bu ismi çok beğendi. Hatta geçen yıl onu Bologna'ya transfer etmek istediğini de dile getirmiş. Murat Özen Beşiktaş muhabirlerinden böyle bir haber var ama ben teyit edemedim. Hani doğru değil diyor. Onun istihbaratına göre de Caprile herhangi bir bilgi yok denmiş. Ama şimdiden yalanlamak da doğrulamak da bilmiyorum. Erken geliyor bana. Daha yeni çünkü. Transfer bence gündeme gelebilir. Yani birçok kaleci Caprile'de gündemde olabilir. Belki üst sıralarda değildir ama gündemde olması çok anormal değil herhalde. Orada Murat Özen'in paylaştığı haberlerden biri de Aral Şimşir haberi. O da tahminimce zaten bu yaz çok konuşulacaktı. Şimdiden de başlandı. Dün Ertuğrul Doğan bizim teknik ekibin pek beğenmediği bir oyuncu dedi. Ama Beşiktaş cephesi bayağı beğeniyormuş Aral Şimşir'i. Sol açık içinde düşünülen isimlerden biriymiş. Oyunda Rezen'in bahsettiği yerli oyuncunun Aral olduğu söyleniyor ve kulübüyle de bir 15-20 milyon euroluk bonservis beklentisi varmış. Orada herhalde pazarlıklar yapılacak taraflar arasında. Tabii Aral direkt 11'e mi düşünülüyor yoksa alternatif oyuncu olarak mı, önüne bir yabancı gelecek mi onu bilemiyorum. Ama Aral Beşiktaş'ın şu anda düşündüğü yerli isim.
1: Yani Beşiktaş'ın da 15-20 milyon euro bonservis verip bir oyuncuyu kenarda tutma lüksü olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden de yani 15-20 milyon euro verdiği bir noktada Beşiktaş aralı ilk 11'de düşünmeli. İlk 11'de de olabilir. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Kuzey Makedonya maçında oyuna girdikten sonra etkili olduğunu gösterdi. Herkes beğendi genelde aralı. Genç oyuncu, milli oyuncu. Ne yapacaksın yani 15-20 milyon euroluk yedek Beşiktaş için fazla lüks. Genç oyuncu olduğu için bence Beşiktaş bu şeyi yapabilir, yatırımı yapabilir. Hani ben isterdim Aral gelsin Beşiktaş'a ama ilk 11'e gelmesi lazım. Güveneceksin yani oyuncu getirdikten sonra.
0: Orada da onun arkasına bir transfer yapacak herhalde evet. Beşiktaş. Çünkü o bölgede sayısı olarak da bir eksikliği var net şekilde. Yani Jota yok, Ture gitti, işte sağda Cengiz gitti. elde bir tek Rashica ve Çerni var şu anda Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda.
1: Rashica'yı unutmuştum ya, bak gene hatırlattın.
0: Daha sözleşmesi var herhalde Rashica'nın. Bitmiyor diye düşünüyorum.
1: Hiç aklımda yoktu uzun süreden beri. Rashica'yı hatırlattım birden şimdi.
0: Ama herhalde yaz döneminde elden çıkarılacak ilk oyuncu olur bonservisli olarak düşünülen. Yani Rashica, Udokai.
1: Yani 10 artı 4'te Rashica'nın işi zor kabul etmek gerekirse. O yüzden de bence de ya hani bonservisiyle verilmeye çalışılır ya da bir kulübe kiralık olarak gider.
0: Şimdi programı kapatırken yurt dışından bir haber okuyayım. Bu şey enteresan oldu. Atletico Madrid'li Alvarez'e hem Barcelona'nın ilgisi üzerine Real Madrid'in teklifi. Atletico Madrid'de sosyal medyada şov yapıyor bu teklifler üzerine. Eğleniyor, gülüyor, dalga geçiyor. Barcelona zamandaki haberleri, açıklamaları görmüşsünüzdür. Dün Real Madrid bir açıklama yaptı. Çok alışık olduğumuz bir tarz değil mesela. Ben böyle açıklamalar çok görmemiştim. Real Madrid dedi ki Alvarez transferi için Atletico Madrid'e 150 milyon euro teklif ettik. Atletico Madrid teklifi inceleyip değerlendirdikten sonra iki kulüp arasındaki ilişkiler çerçevesinde yapılan teklif için teşekkür etti ve oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeline atıfta bulunarak teklifi reddetti diyor. Burada bu Florentino Perez'in bakın ben en iyi oyunculara gidiyorumu gösterme çabası mı bu? Niye bunu mesela Real Madrid ilk defa mı bir teklifi reddedildi bir kulüp tarafından da bunu kamuoyuyla paylaşıyor? Ben anlamadım. Ne oluyor burada? Atletico Madrid'in o bahsettiği serbest kalma bedeli de bu arada 500 milyon euroymuş. Teklif 150, serbest kalma bedeli 500 milyon euro. Yani olmayacak bu transfer demek 500 milyon euro çıkmaz Real Madrid'den. Atletico Madrid sonra sosyal medyada böyle gülen emoji paylaştı. Dedi ki mesela Papa'nın aynı zamanda Atletico taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz. Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim. Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz. Siz bizi Barcelona'dan bile daha çok güldürürken biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki? Gibi şeyler yazılmış Atletico Madrid tarafından.
1: Vallahi Atletico Madrid'in daha da devam sosyal medya var. Hesabını herhalde ergenler yönetiyor. Şimdi Real Madrid teklifini yapar. Teklifi reddedilir. Real Madrid bunu açıklar açıklamaz. O kısmında sana katılıyorum. Hani neden açıkladı bilmiyorum. Belki senin dediğin gibi arkada bir hesap var. Çünkü seçim süreci boyunca da söylemişti hani 150 milyon euro bir oyuncu. O şu bu demişti. Orası tartışılabilir ama yani Atletico Madrid'in bu açıklaması biraz lise düzeyi bir tartışma gibi. Yani gerek yok. Büyük kulüplerin sosyal medya hesaplarından böyle şeyler yapmalarına. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani Real Madrid ve Barcelona bir oyuncuyu istediğinde oyuncuların aklı çeliniyor. Bu bir gerçek. Yani yarın öbür gün Alvarez gidebilir. Gitmek isteyebilir. O zaman ne olacak bu açıklamalar? Yani şu an siz reddettiniz. Julian Alvarez bir ay sonra ya diyebilir ki ben gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum. Neden? İşte Real Madrid'e gideceğim. Barcelona'ya gideceğim. O yüzden de bana çok garip geliyor. Hani işte hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. İşte incelemiyoruz bile teklifi, bakmıyoruz bile. Yani böyle bir dünya yok ki. Bana çok böyle acemice, çok şey bir durum geldi. Atletico Madrid'in açıklaması. Tabii ki hoş değil. Katılıyorum. Hani sürekli olarak böyle Barcelona ve Real Madrid tarafından oyuncuların taciz edilmesi rahatsızlık yaratmış. Onu da anlıyorum fakat hani bu bir gerçek. Oyuncu iyi performans gösterdi mi? Gidiyorlar kapılarını çalıyorlar, kapısını çalıyorlar. Ve paraları da var. O paraları da verebiliyorlar. İşte düşün 150 milyon euro herhalde ilk teklif bu.
0: Tabii.
1: Düşün.
0: Çıkarabilirler daha yani. Sonda da Tiko diyor ki yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak bakalım artık akademimizden oyuncu çalmayı bırakacak mısınız? Çok teşekkürler Real Madrid demiş. Yani
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun? Normal mi sence bir kulübün böyle açıklamalar
0: o hiç
1: yapması?
0: normal değil canım. Böyle açıklama daha önce görmedik ki. Barcelona açıklamaları da öyleydi. Yamal'a teklif sundular yok. Üzerine kontra değil mi? Komik komik teklifler yazdılar böyle sosyal medyada. Garip yani bence de. Ama mesela Alvarez'e de üst üste böyle Barcelona Real Madrid'in gitmesi de enteresan oldu. Sanki bilerek böyle Atletico Madrid'i sinir etmek için yapılmış hamleler gibi oldu. Bu aynı transfer dönemine denk gelmesi. Ama böyle bir tepki tabii ki normal değil yani doğru değil Atletico Madrid'in de. 9.55 saatlerimiz programın sonuna gelmişiz. Bugün Dünya Kupası'ndan önceki yani son gün artık yarın akşam da Dünya Kupası heyecanı da başlayacak. Yarın biraz daha fazla herhalde Dünya Kupası konuşuruz. Bugün yine yaklaşık böyle bir saat konuştuk ama yarın eğer bugün ülkemizde çok ekstra bir gündem olmazsa Dünya Kupası ağırlıklı gideriz diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. 10.30'a kadar da dinleyici alacağımızı söyleyelim. 0-212-363-0434 0-212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşıda okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Şöyle bir gündeme bakalım. Bugün saat 2'de Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun olağanüstü seçimli genel kurulda 17.245 oy almıştı. Rakibi de Sayın Hakan Safi'de 9.927 oy almıştı. Bugün mazbata töreni var. Saat 14'te Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı diyeceğiz tabii ki. Sayın Saadettin Saran'dan yeni başkan Aziz Yıldırım ve yönetim ekibi mazbatalarını alacaklar ve bugün itibariyle de göreve başlayacaklarını belirtelim. Dünya Kupası öncesi FIFA sessiz diyoruz, skandallar büyüyor. Neden öyle diyoruz? Hemen söyleyelim. Hakikaten 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran, Irak, Senegal ve Özbekistan kafilerinin yaşadığı vize ve güvenlik sorunları gündem yarattı. İran kafilesindeki 13 kişinin vize alamaması, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in saatler süren sorguya alınması ve Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemesi dikkat çekti. Tabi burada Senegal ve Özbekistan kafilerinin de sıkı güvenlik kontrolünden geçirilmesi de tartışmaları büyütürken FIFA'nın yaşananlara sessiz kalması da eleştirilere neden oldu. Detayını zaten birazdan konuşacağız. Saat 10.30'dan itibaren sevgili Hakan Can ve 11'den itibaren sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacağını belirtelim. Amili futbol takımımız Arizona'daki ilk antrenmanını taraftarı açtı. Antrenmanını yaptı. Amili futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi kampa girdi Arizona'da. Taraftar açık bir şekilde antrenmanı gerçekleştirdi. Vincenzo Montella yönetiminde aynı şeyi bir daha vermişler. Taraftar basın mensupları açık antrenmanın koşuyla başlamış. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlamış. 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman devam etmiş. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yapmışlar. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışırken amili futbol takım bugün yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edeceğini belirttim. Tabii bugün dediğimiz akşam saatlerinde bize göre. Oraya tabii gündüz saatlerinde. Günaydın. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Alo, günaydın. Günaydın, günaydın.
0: Günaydın. Kime görüşüyoruz?
1: Adem, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Adem Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Fenerbahçeliyim ben. Hı hı. Bu sene Fenerbahçe'nin umut ediyorum bu yeni seçimle beraber kendini hızla toparlayacağına inanıyorum. Hı hı. Ama şeyde bizim yeni başkanımızın Sayın Aziz Yıldırım'ın kaleciyle yani Ederson'la devam etmekle ilgili düşüncesini çok tedirginlik verici buluyorum. Çünkü geçen sezon gördük, şunu anladık biz bu konuda. Ya, bu kalecimiz artık bizimle bir sonuç vermiyor. Vereceğini de düşünmüyorum ben. Ve bu düşünceyle eğer devam ederlerse bu sene için yine hala bizi sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Yeni hoca dayının da galiba
0: Aykut Hoca, Aykut Kocaman olacak.
1: Netleşti mi o konuda? Çok önemli.
0: Net yani, net, net.
1: Anladım, anladım. Yani bu tabii ki çok aslında yerli hoca düşüncesi iyi bir fikir. Umuyorum ki Sayın Kocaman da çok güzel bir uyumla bu seneyi bize bir şekilde güzel sonuçlarla bir yere getirir. O konuda da umutluyum işte. Ama Ederson konusunu düşündürücü buluyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Tabii Ederson'la ilgili de şunu da söyleyeyim. Yani sonuçta milli takım kalecisi. Dünya Kupası'nda da Ederson'u bol bol izleyeceğiz. Ama burada tabii bir uyum sıkıntısı yaşadı mı yaşadı. Önündeki stoperler, biraz da çakma stoperlerle problemler yaşadı. Tribünlerle sıkıntılar yaşadı. Yani birçok maçta yuvalandığını, eşine çoluğuna çocuğuna yapılan hakaretlerin haddi hesap olmadı da söyleyelim. Yani moral anlamında da biraz Fenerbahçe taraftarı da futbolcunun kopması için, Fenerbahçe'den kopması için elinden geleni yaptığını söyleyelim. Tabii Sayın Başkan Aziz Yıldırım ne dedi? Konuşacağım Ederson'la dedi. Ederson'la konuşacağız. Ben kalmasını istiyorum dedi ama tabii gitmek isterse de yapacak bir şey yok dedi ama kalmasını istediğini tekrar belirtti. Ben Ederson iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ve devam edilmesi yönde gerektiğini düşünüyorum. Günaydın.
2: Günaydın. İyi, hayırlı sabahlar olsun. İyi programlarınız olsun.
0: Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
2: Ankara'dan Ömer Koçak ben.
0: Buyurun Ömer Bey, hoş geldiniz.
2: Ankara Gücü taraftarıyım. Ben bir konuda serzenişimi dile getirecektim.
0: Buyurun efendim. Buyurun Ömer Bey. Buyurun Ömer Bey.
2: Şimdi malumunuz Aziz Yıldırım başkan seçildi. Hı hı. Yönetiminde de daha önce Ankara Gücü'nde başkan yardımcılığı yapan bir Ankara Gücü delegesi var. Şimdi maalesef Türkiye'de 3 İstanbul takımı dışında, Trabzon'da buna dahil edebilirsiniz. İnsanlar istediği takıma, istediği Anadolu takımına delege, başkan, başkan yardımcısı olabiliyor.
0: Üyesi olabiliyor.
2: Arkasından
0: doğru.
2: Da İstanbul takımlarına eğer çok zenginlerse yönetimlerine girebiliyor. Bu Türk futbolunu kanayan en büyük yaralarından bir tanesi. 90'lı yıllarda malumunuz bütün Anadolu takım başkanları 3 İstanbul takımının delegesiydi. Buna Ankara Gücü Başkanı rahmetli Cemal Aydın.
0: Cemal Hocam, evet, Allah rahmet eylesin.
2: Fenerbahçe delegesiydi. Antep Başkanı Galatasaray delegesiydi. Yozgat Başkanı Fener, Çanakkale Başkanı Fener, bir daha sayabilirsin.
0: Başkanı, Samsun Başkanı, hepsini sayabilirsin yani aslında baktığın zaman.
2: Ama,
0: Pendik.
2: Tabii. Şimdi Ankara Spor Başkanı Ahmet Gökçek, Sayın Ahmet Gökçek, Ankara Spor Başkanlığından istifa etti. Ankara Gücü'nün başkanı oldu. Ve federasyon acil bir kararla Ankara Spor'u küme düşürdü. Aynı ligde oynayamaz diye. Biliyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet, biliyorum.
2: Hatırlıyorsunuz.
0: Evet, evet, evet, evet, hatırlıyorum.
2: Ama aynı yılda Adnan Sezgin Galatasaray yönetimindeyken Kasımpaşa'nın başkanı oldu.
0: Başkanı oldu.
2: Ve aynı takım, aynı ligde oynandı. Şimdi İngiltere'de Aston Villa'yla bir takımın hissedarı olan bir şahıs aynı hissedarlığa sahip olduğundan mütevellit, aynı takımlarda iki farklı takımda hissedarlığından olduğundan mütevellit adamlar aynı kupada oynatmadılar. Ama bizde
0: aynı ligde oynatıyorlar.
2: Aynı ligde oynuyor ama şeyde oynanmıyor. Kupada aynı kupa statüsünde oynatmadılar. Bizde Pendik Spor'un başkanıyla Eyüp Spor'un başkanı aynı şirketler. Yani bir düzen kurulmuş. Anadolu takımları da bu düzene hizmet eden figüranlar.
0: Etmesinler. Etmesinler Ömer Bey.
2: Ne yapsınlar mesela? Fes mi etsinler?
0: Fes etmek değil yani. Türkiye Futbol Federasyonu'nu gidip de oylamasınlar. TFF'ye bildiriler yönlensinler. Bunları düzeltmezseniz...
2: Yönlendirecek kişiler onların delegesi.
0: Ama ne yapabilirim yani şimdi? Yani o zaman da...
2: Ben size bir şey yapın diye söylemiyorum.
0: Hayır, şey anlamda söylüyorum yani. İtiraz ediyor insanlar. Şimdi bakıyorsun Türkiye Futbol Federasyonu...
2: Ya ben
0: Federasyonu,
2: taraftar olarak...
0: Biliyorum ben ne demek istediğimi. Ben çok yanım. Sayın
2: Ömer Koçak olarak
0: Ömer Bey
2: Koçak
0: şunu
2: olarak,
0: söyleyeyim. Siz sonuna kadar
2: olsa da sizin bunun önüne geçebilsem.
0: Sizin sonuna kadar haklısınız. Ben de aynısını söylüyorum. Bir kulüp başkanı başka bir takımın soyunma odasında sevince katılıyor. Yani şimdi bunlar hoş görüntüler değil. Bu dünyanın hiçbirinde yapılmaz böyle şey.
2: Olabilir mi
0: ya yani? Böyle ben burada söylediğim zaman beni hain ilan ediyorlar ama bunlar gerçekler. Ama bu gerçekler de kusura bakmayın. Yani biz söylüyoruz. Yukarısı bir şey yapmıyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Doğru mu?
2: Ya yapacak bir şeyimiz çok aslında da.
0: Yaptırılmıyor.
2: Yaptırılmıyor. Şimdi
0: toparlayalım da Ömer Bey. Hızlı hızlı toparlayalım. Çok dinleyicimiz
2: tabii,
0: var.
2: Tabii. Çok hızlı hızlı toparlayayım. Anadolu kulüpleri ne zaman ki gelişmiş ülkelerdeki takımlar gibi yönetilir ise, yani herkes kendi şehrini takımını tutar. Üç takım önlerine sürüldüğünde onlara eyvallah kardeşim benim şehrimin takımı var. Benim ilçemin takımı var, semtimin takımı var derse o zaman Türk futbolunda bir şey olur. Yoksa yıllardır sizin de az önce zikrettiğiniz gibi bir tiyatrodan ibaret olur ve bu tiyatroyu da işte roller değişir sadece, figüranlar değişir ama
0: İzlemeye
2: tiyatro olarak
0: ederiz.
2: Da kalır.
0: Doğru. Peki çok teşekkürler. Kolay
2: gelsin.
0: Çok mersi. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Çok haklısınız çünkü bu konuda ama maalesef bunları yaşıyoruz. Kusura bakmayın değil mi? Amsterdam'dan günaydın demiş Yaşar Bey'e, sevgilerimizi iletelim. Hayırlı programlar demiş sevgili Yaşar abi, sağ olasın. Aygün Bey günaydın, ben Deniz, Gaziantep'ten Fenerbahçe taraftarıyım. Aziz Başkan, bence teknik direktör ve transferden önce birinci öncelikli taraftar gruplarını barıştırmak olmalı. Çünkü Kadıköy eski günlerine dönmesi için gruplar, çok grup isim yazmış, tek ses olmalılar demiş. Ondan sonra hocama, sosyal medya hesaplarında bu konuyu gündeme getirsen de çok sevinirim abi demiş, yönetimin görmesi için demiş. Sevgili kardeşim, bütün YouTube'larda da bunu söylüyorum. Yani şöyle sana söyleyeyim, 40-50 tane grupların olduğu 300'e yakın dernekler var ya. 300'e yakın dernek var Fenerbahçe'de. 7 tane kongresi dernek kurmuş. 10 kongresi dernek kurmuş. Bilmem ne Fenerbahçeliler Derneği, şu Fenerbahçeliler Derneği, atıyorum salı pazar salı bilmem ne, salı bilmem nesi, ya bir 7 tane bayan, bak 7 kişi ya, 7 kongresi bayan dernek kurmuş ya. Buna bir şey getirilmesi lazım. Kıstas getirilmesi ya. Bir o, diyeceksin ki senin en az 1000 tane. Şimdi Fenerbahçe'de 62 bin üzerinde 65 bin yakın kongresi var. Hadi bu dönemde bu rakam artacak. Bir hadi 8-10 bin de gelsin. 70-75 bin tane şey olacak, üyen olacak. Ya bunlar nasıl bir şey diyeceksin? 7 kişi 10 kişi dernek kuruyor. Bir bina tutuyorlar. Dernek kuruyorlar. Olmaz. Ondan sonra da tabii hadi söylemek de istemiyorum. Neyse söylemeyeyim ya. Pazarlıklar yapılıyor ondan sonra da. Benim şu kadar oyum var, benim şu kadar oyum var. Bence bunların kökten temizlenmesi gerekiyor. Ya 300'e yakın dernek mi olur ya bir kulüpte? Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Dinleyici mi var? Ha, ara, kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Batı, İzzet Bey epeydir aramadı bizi ya. Alo, günaydın.
7: Günaydın, nasılsınız?
6: İyiyim, nasılsınız? Hoş geldiniz.
7: Teşekkürler, sağ olun.
6: Duydunuz mu? Duydunuz mu dediğimi?
7: Efendim?
6: Demin dediğimi duydunuz mu? Batı dedi ki İzzet çoktandır. Bey dedi. Ben dedim ki İzzet Bey epeydir aramadı dedim.
7: Evet, çoktandır aramadı dediniz, onu duydum. Ve nihayet arıyorum.
6: Hoş geldiniz, buyurun efendim.
7: Şimdi biraz evvel bir Ömer Bey'di galiba.
6: Ömer Bey, Ankara Güç taraftarı. Bence
7: evet, bu evet.
6: Söyleyeden haklı.
7: Adaletten falan bahsetti de. Hı. Şimdi Türkiye'de biz Futbol Federasyonu'nun başkanı, şu anki başkanı, hakemi hapsetmekten soyunma odasına kilitledi ve ceza aldı. Ve bizim Türkiye Futbol Federasyonu, bir şekilde kulüpler bu kişiyi Futbol Federasyonu Başkanı yaptı.
6: Evet.
7: Yani bu bir şaka gibi bir şey bu yani. Bu komedi filmi mi dersiniz, korku filmi mi dersiniz bilemiyorum.
6: Komedi.
7: İkincisi, Türkiye'nin neresinde, hangi alanda adalet var da futbolda adalet bekliyorsunuz? Bana deyin ki, şimdi mesela en son dün akşam televizyonda bir şey seyrediyorum. Belki futbolun dışına çıkacağım ama.
6: Çıkmayalım çok fazla, siyasete girmeyelim.
7: Peki, yok, siyasetle ilgili. Mesela bundan 10 sene evvelki bir cinayeti 2 günde çözüyorlar. Ya 10 senedir hakkınız neredeydi? Futbolda da aynı şekilde. Yani bunun geçmişe dönük kararlar verilmesi lazım. Ve bu kararların uygulanması lazım.
6: Doğru.
7: Bu kadar basit.
6: Doğru.
7: Ama biz hiçbir zaman bu kararları alıyoruz, kararları, ama uygulamıyoruz. Futbol Federasyonu bundan evvelki Dünya Kupası'na Haluk Ulusoy zamanında gitti. Herhalde 2-3 uçakta delege götürmüştü.
6: Doğru.
7: Ben onu hatırlıyorum.
6: Doğru.
7: Şimdi daha mı azı gidiyor? Zannetmiyorum. Her maça kontenjandan bilmem kaç yüz kişi gidiyordur.
6: Biraz daha sponsor ağırlıklı gidiyor. Galiba kulüp başkanları, yönetimler...
7: Ama
6: yönetimler...
7: Bu...
6: Buyurun.
7: Delegelerin gittiğine eminim.
6: Delegeler tabii ki gidiyor.
7: İşte bitti. Delegeler kendi ceplerinden gitmiyorlar. Yanlış mı söylüyorum?
6: Kulüp başkanları kendi 15 bin dolar demiş galiba. 15 bin dolar mı? 15 bin euro mu ne galiba ödeyecekmiş. Delegeler kısmını hakikaten bilmiyorum. Ama öğrenirim yani, doğru mu değil mi de sorarım yani. Bilmediğim
7: yani
6: için
7: şunu,
6: yorum yapmak şunu, istemedim, özür dilerim. Bilmiyorum çünkü.
7: Estağfurullah. Benim söylemek
6: ama dediğiniz şey doğru. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na şey olduk, haber olduk yani. Dünyada ilk kez bu kadar çok katılımın sağlandığı şeyin götürüldüğü tek ülke bizdik. Birinci sıradaydık.
7: Aynen. Veyahut şimdi hiçbir şey olmadan Özerk Federasyon diye dünyanın primi verilecek. Bizim takım çeyrek finale de çıksa prim alacak çocuklar. Halbuki dünyanın, yani bu herhalde yokluktan mı geliyor, görmemezlikten mi geliyor
6: ya,
7: artık bilemiyorum.
6: Villa sözü verdi ya. Amerika'ya yani, gitmeye villa sözü verdi.
7: İşte yani ve biz villa bu
6: ya,
7: insanları...
6: Villa.
7: Yani bakın biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki federasyon başkanı Amerika'da basketbol oynarken dopingten ihraç edildi. Biz bu adamı getirdik, federasyon başkanı yaptık.
6: Doğru.
7: Bitti. Hıncal Uluç az mı yazdı zamanında?
6: Doğru. Peki. Çok teşekkürler.
7: İyi günler
6: kendinize
7: diliyorum.
6: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.
7: Siz de. Hoşçakalın.
6: Sağ olun. Ben Ankara'dan Murat Koçit. Demin bağlanmadı mı ya? Koçit soyadı hiç yabancı gelmedi ya. Ben Aygün Bey, bu UEFA olsun FIFA olsun bunlar hep birilerinin elinde. Bence bunların bu şekilde davranmamaları, ses çıkarmaması normal demiş. Bunlara takılmamak lazım demiş. Bu Amerika'daki Dünya Kupası ile ilgili o vizeler mizeler muhabbetler var ya, onunla ilgili yazmış. Sevgili Murat Koçit kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Selamünaleyküm Aygün abi, kolay gelsin yayınlar. Lale Başkan, Lale Hanım'la röportajımız yarın arkadaşlar. Yarın Perşembe saat 10.30'da başlayacak. 11.30'a kadar devam edecek. Adana'dan Yusuf kardeşimiz yazmış. Ben bugün zannediyordum, bir saat izin aldım o yüzden diyor. Yok. Hemen işbaşı yap. Yarına kaydır iznine. Yusuf kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey. Günaydın.
6: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
3: Mustafa Köksal, Ankara.
6: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Aygün Bey, iki kısa konuya değinmek
6: buyurun
3: istiyorum.
6: Buyurun efendim. Buyurun Mustafa Bey. Ne demek, estağfurullah. Buyurun.
3: Şimdi fanatik Fenerbahçeliyim ama ben her zaman bilimden ve kaliteli eğitimden yana olan birisiyim.
6: Evet.
3: Şimdi bu seçimlerde biri mesela hep benim diyor, diğeri diyor ben futbolcu alacağım diyor. Plan yok, proje yok, program yok, bütçe yok, bütçe hedefleri yok, başka branşlarla ilgili hiçbir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi?
6: Ama bizde bu yeni bir olaydı ki Mustafa Bey. Bizde biliyorsun.
3: Yok değil.
6: Kulüp başkanları, kafalara göre transferler yapar. Doğru mu Mustafa Bey? Sonra ona göre hoca ararlar. Gelen hoca bir süre sonra bu transferleri ben yapmadım der. Doğru mu? Devre arasında gene transfer ister. Doğru mu? Maalesef.
3: Doğru yani.
6: Burada en akıllıca yapılanmayı, bana kızacak belki arkadaşlar ama en akıllıca yapılanmayı Trabzonspor yapıyor bu sene. Daha önceki yıllarda da yaptı. Vallahi ben Ertuğrul Bey'in bu son dönemdeki açıklamalarına falan hayranlıkla izliyorum, takip ediyorum. Helal olsun. Çok da güzel. Bak şu anda transferleri bitirmek üzereler. Kampa bütün takım hazır girecek. Doğru mu?
3: Doğru. Bir ikinci konu daha var Aygün Bey. Ben şeye de üzülüyorum. Yani
6: niye?
3: Sizlerden daha iyi bilgiler alıyoruz. Mesela sizinle bizim problemimiz yok. Net söylüyorsunuz. Bu böyle, bu böyle. Ama yine bu kongrelerde özellikle spor yazarları, bilmem spor yorumcuları, internette yazanlar takım tutar gibi başkan adaylarını tutuyorlar. Hatta bir kavga da oldu galiba kongrede iki spor yorumcusu arasında.
6: Evet,
3: çok da üzüldü.
6: Evet, maalesef.
3: Yani
6: maalesef.
3: Ekmeklerini onlar mı veriyor yoksa onlar mesleklerinden mi para kazanmak istiyorlar? İki tane haber ve önce vermek için değer mi yani insanların kişiliğiyle oynaması? Bu kadar ne bileyim ben üzülüyorum da yani. Keşke bağımsız olarak yazın ama güzel şeyler varsa yazın. Eleştirecek şeyler
6: varsa yazın.
3: Başkanlar gelip geçici ama Fenerbahçe kalıcı.
6: Camialar kalıcıdır, doğru söylüyorsun.
3: Evet,
6: camialar kalıcıdır.
3: Yani,
6: doğru.
3: Yani buna da çok üzüldüm. Yani tabii herkesin gönlünden geçen bir başkan var ama ben söyleyebilirim. Şu nedenlerden olabilir. Ama bir spor yorumcusu net olarak, hele bir de fanatik olarak diğer arkadaşlarını kötükleyerek, diğer arkadaşlarını kötü sözler, imalar bulunarak, dalga geçerek yıpratmalarına da bir anlam veremedim. İki konuyla ilgili konuştuğum için de teşekkür ederim.
6: Kendinize çok
3: ama
6: iyi bakın.
3: Ama yorumlarınızı da öğrenmek istiyorum bu yorumcular hakkında da.
6: Ya,
3: İsim vermeden.
6: Maalesef bazıları... Peki çok teşekkürler Mustafa Bey. Kendinize çok
3: ederim.
6: İyi bakın. Görüşmek üzere. Maalesef... Farklı noktalara gitmeye başladı ya meslek. Şimdi söylemek de istemiyorum. Ayıp olmasın çoğuna maalesef. Neyse ya, konuşmayacağım ya. Spor yazarı yönetim kurulu üyesiyim çünkü aslında bunlarla ilgili de işlem yapmam da lazım aslında ama ilk yönetim kurulu toplantısında bunu da konuşmamız lazım. Çünkü hakikaten kulüp avukatlığına soyundu çoğu ya. İnanır gibi değil. 10-23 Batı. Devam edelim o zaman. Bak şimdi bu olmuyor sevgili kardeşim, hemen kimmiş söyleyeyim. Sami Akıl. Sami kardeşim diyor ki Ederson gitmek istiyorsa diyor alacaklarını bırakıp gitmesi lazım diyor. Ederson'un sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Dünya Kupası sonrası eğer iyi bir performans gösterirse ya hem Avrupa'dan hem de özellikle Suudi Arabistan'dan çok fazla talep var zaten. Ama alacaklarını niye bıraksın? Yani bana bir tane alacaklarını bırakıp giden futbolcu söyle kardeşim benim. Üstüne üstlük oynamadıkları maçların primlerini, almadıkları kupaların primlerini, oynasa da ben o kupayı alırdım diye primlerini de alıyorlar. Ben size söylüyorum bakın. Özellikle hocalar, anlaşma yapıyorsunuz ya hocalarla. İşte diyorsunuz ki şampiyon yaparsan atıyorum işte 150 bin euro. Ne bileyim Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsan 50 bin euro. Ne bileyim şu kupayı alırsan 75 bin euro. Adamı gönderirken diyor ki adam diyor ki sen beni gönderiyorsun ama diyor ben bu kupayı alacaktım diyor. Prim de bana vermek zorundasın diyor. Ben seni şampiyon yapacaktım diyor. Bunları bile alıyorlar. Günaydın.
8: Günaydın, merhabalar.
6: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
8: Gene ben Ankara'dan bir Mustafa daha diyorum. Eczacı olan Mustafa.
6: Demin diyecektim, ses de benziyor birbirine ama Mustafa Bey.
8: Yok ben de biraz benzettim ama hani o beyefendi ayrı Mustafa Bey.
6: Gerçek Mustafa benim diyorsun yani.
8: Bildiğiniz çok ama Ankara'dan ben öyle hissettim.
6: Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun hepsinden.
8: Ya bu Ederson'u ben satma taraftarı olmamasını düşünüyorum. Çünkü bir değer katarsa hani Dünya Kupası'nda kendine. Hani kötü bir kaleci değil.
6: Ederson
8: bir...
6: iyi kaleci. Ederson önü pek iyi değildi. Onu yani çok toparlayamadı.
8: İşte alelacele bir şeye karar vermemek lazım bence. Hani
6: zaten Aziz Bey de zaten kalmasını istediğini belirtti zaten Sayın Başkan da.
8: Yani inşallah hani bir sürü kaleci oldu galiba şu an dönenlerle birlikte.
6: Valla Mert zaten var, Tarık var, Livakovic var, Ederson
8: evet,
6: var.
8: Evet işte Livakovic'in durumu hiç kimse konuşmuyor. Onu olacak acaba?
6: Onu gene büyük ihtimalle gene kiraya verecekler.
8: Ben bir de şeyi merak ediyorum. Siz de hani takip ediyorsunuz da bu şimdi başkanlığı bıraktıktan sonra Saadettin Bey hani seçime gitti. Hani
6: Saadettin Bey biraz tatil yapsın.
8: Yo, yaptın da rahat vermiyorlar ya hani bir davadan sonra.
6: Evet
8: yani
6: o istinaf.
8: Şeyden ötürü mü ceza aldı bu yayındaki?
6: Yayından. Benim anlamadığım bir şey var. Bak çok güzel bir konu açtın. Şimdi ben
8: ya
6: izliyorum.
8: Ben rahatsızım.
6: Ben de rahatsızım. Ben bunu sosyal medyada yazıyorum. Şimdi devletin kanalı yurt dışı yayın yapıyor. Aynı reklam orada çıkıyor. Doğru mu?
8: Evet.
6: Yayıncı kuruluşta aynı reklam çıkıyor. Burada aynı reklam çıkıyor. Burada ceza veriyorsun. Öbürkilerine vermiyorsun. Burada da adalet yok yani.
8: Sadece ondan aldı değil mi?
6: Yani tabii ondan aldı. Aynen.
8: Aynen.
6: Yayınlarla alakalı.
8: Reklam.
6: Aynen.
8: Yani başka
6: aynen.
8: Bir şey yok.
6: Hayır. İllegal bahis reklamından alakalı. Başka bir şey yok.
8: Peki formasının üstüne yazanlardan niye bir şey alınmıyor? Yani bir davaya açılmıyor ya da kapatılıyor? Yani bunlar Google'da bile ben bir ürün alırken ya da bir şey yaparken araştırıyorum. Yani bu firmayı... Büyük kulüp Galatasaray kulübü araştırmadan

0: yazık, Saadettin Saran'a yazık. Bir kameradan biz milli maç izledik o olaydan sonra.
1: Evet doğru.
0: Şey de galiba Acun'un kanalında.
1: Acun'un hani
0: o da ceza yememesi için. Aynen. Hayır, o ifade verdi herhalde, o kurtardı.
1: Evet.
0: Kendini.
1: Evet.
0: Ama yani nasıl bir dengesizlik, ben bunu anlayamıyorum.
1: Vallahi
0: yani.
1: Biz de anlayamıyoruz maalesef. Maalesef
0: ya biz
1: de anlayamıyoruz.
0: Olan insanlar oluyor, bir de tam seçim zamanı sanki bir şeyden kaçarmış gibi karar vermiş dava mahkemede.
1: Peki.
0: O da tuhaf.
1: Peki.
0: Neyse. Hani yani adalet olmayınca da hiçbir şey olmuyor
1: doğru
0: demiş.
1: Peki çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ
0: dedim.
1: Olun.
0: İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Tüm kulüpler dernek statüsünde olduğu için yasalarımızda şahıslar kaç tane üye olacağını belirten bir kanun yok. Dernekler tüzüklerine bir madde koyabilir ama bu anayasaya aykırı olamaz. Spor hukukçusu bir konuk lazım bize, İngiltere'den Erkan. Ya hakikaten çok enteresan bir şey ya. Şimdi ben mesela, benim ailemde 13 tane kongreyesi var. Ben de yarın hemen bir dernek kurayım abi o zaman. Özüpek Severler Derneği. Özüpek Severler Derneği. Böyle bir şey var mı ya? Ya bak 300'e yakın, ben bunu hep söyledim. Sonra bak benim dediğim noktaya gelecekler. Sayın Aziz Yıldırım benim bu programlarda söylemiş olduğum bazı cümleleri son konuşmalarında söylemeye başladı. O özellikle fikstür üzerinden. Dikkat ediyor musunuz? Ben hep konuları dile getirmiştim. Hakemler üzerinden. Bu dernek konusu da çok önemli. Yani gerekirse tüzükte bir değişikliğe gidin. Yani bir şey yapın yani. Bilmiyorum ne yapılır nedir. Hukukçu değilim ama bir hukukçudan bir bununla ilgili bilgi almak lazım. Son dinleyicimizi alıyoruz. Sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz. İngiltere'den Erkan Bey'e de teşekkürler. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba.
2: Ben İzmir'den Gökhan.
1: Gökhan Bey hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler efendim. Buyurun. Dinliyoruz sizi.
2: 2-3 kişi önce bağlanan bir arkadaş hani şey konuştu.
1: Ne dedi?
2: Kaç kişi götürülüyor?
1: Evet. Ha şeylerle ilgili de. Doğru. Evet.
2: Onun için size sayı vereyim. 1000 kişi götürülüyor.
1: İnanmıyorum ya. Delege anlamında.
2: Ya 1000 kişi davetli götürülüyor. Yani ben delegeyi bilmem de rakam olarak söylüyorum size.
1: Ciddi bir rakam bu ya.
2: Yani giden birini biliyorum. Giden birini tanıyorum. Yani selamlaşmam var ama çok samimi değilim. Bana dün anlatıldı. Business uçak bileti, VIP transferler, otel
1: masrafları, konaklamanın haricinde yiyecek içecekler.
2: Maç biletleri.
1: Vay.
2: Hepsi içerisinde.
1: 1000 kişiye yakın.
2: 1000 kişi götürüyor. Bu delegedir değildir bilemem. Bu kişi üçüncülük atıyorum bir kulübün bir zaman başkanlığını yapmış bir kişi.
1: Yani İnanır gibi değil
2: takımın.
1: Ya.
2: Yani,
1: ne demek istediğini çok iyi anladım. Anladım ne demek istediğini.
2: İkili ilişkilerini kullanmış. Bir şekilde bulmuş, etmiş ve bu 1000 kişiden biri olmayı hak kazanmış. Hakikaten diyorum çok zengin milletiz. Bize hiçbir şey olmaz. Ne batarız ne bir şey oluruz. Bizim ülkemizden diyorlar kriz mriz var işte batıyoruz. Hiçbir şey olmuyoruz. 1000 kişiyi ağırlayabiliyorsak böyle biz gerçekten yıkılmayız.
1: Biz
2: yani
1: ne zamanda ya? Hangi en son şampiyonada 500 küsür kişi mi ne götürmüştük galiba?
2: Evet. Öyle bir rakam gene var.
1: Öyle bir rakam hatırlıyorsun değil mi? Şimdi yanlış hatırlamak söylemek istemiyorum ama şampiyon olan ülkenin götürdüğü delege sayısı da 10-15 kişi falandı galiba.
2: 15'ti. Evet.
1: Abi biz 560 şimdi 1000 kişi götürüyoruz. Bir sonraki ne demek ki
2: yani
1: 500?
2: Hani 1000 araştırsa arkadaşlar 1000 kişi net bir rakammış çok.
1: Peki.
2: Şey bir rakammış çünkü.
1: Ciddi bir rakam ya. Uçak paraları bilmem ne. İyi para.
2: Ciddi bir bütçe. Dün bir de değerli birkaç arkadaşımla konuştum da hani biz dedi ne Aziz ben dedi her iki şey
1: adaya da.
2: Her iki adaya da attım dedi. Oğlum boşa gittirdim. Evet dedi ikisi olmasını istemiyordum çünkü dedi.
1: Ha bazı zarfların içinden ikişer tane pusuların çıkma noktaları dediği bu o zaman. Senin dediğin yani. Bazı dediğin doğru. İki adaya da çıkan oylar var. Doğru.
2: İkisini de istemiyordum dedi. Niye dedim? Bir tanesi dedi Hakan Safi hükümet yanlısı bir şeydi dedi. Başkan adayı dedi. İstemiyordum dedi. Öbürü de dedi Aziz Yıldırım da içerisinde bu sefer hani yine Cavit Çağlar'ın oğlunu almış işte birkaç böyle isim daha saydı. Yine hükümet yanlısı. Onu da istemiyordum dedi. Ama mecburen dedi. İkisini birden attım boşa gitti. Oğlum İzmir'de gitsin o kadar dedim. Olsun ne yapayım dedi. Görevim diye gitsin.
1: Ben de anlamıyorum ama işte ben de anlamıyorum bunu biliyor musun?
2: Yani ikisinde olmasını istemiyordum dedi. Yani Fenerler çok memnun değil. Yani görüştüğüm birkaç kişi iki başkan adayından da çok memnun değildi. Onun söylemini söyleyeyim yani hani çok uzun zamandır orada. Seneye dedi Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar seçimi olur dedi.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz derecede Sayın Saadettin Saran'ın geri dönmesi yönünde de çok fazla talep vardı. Onu da belirteyim.
2: Saadettin Saran'la ilgili de şunu söyleyeyim. Vallahi herhalde bir şeyi vardı. Hani fikri vardı. Ben bunu bir baştan olmak istiyorum.

0: istiyorumdu. Onu oldu. Hevesini aldı gibi geldi.
1: Yok yok yok yok yok bana. Yok hani, hiç öyle bir şey
0: yok. Yaptın mı yaptın. Başkan yok. Oldun mu? Evet oldum. Bu benim yapmam gerekenlerden yok, bir yok, şeydi.
1: Yok yok yok yok yok.
0: Yani çünkü o kadar kolay bıraktı ki başkanlığı.
1: Anlatırız. Kadar... Sen ne demek istediğimi anladın. Şimdi konuşamayız ama yani neyse.
0: O peki. Kadar kolay bıraktı ki böyle bir şeyi koltuğu.
1: Senin de ben o kadar tamam, üzerine ben... itibar suikastı yapılsa sen de bırakmış yok. Olduğun işi bırakmak zorunda kalırsın bazen. Doğru mu sevgili kardeşim? Peki ya, çok teşekkürler.
0: Orası öyle tabii de.
1: Peki. Yani. Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben.
10: Günlük hesapla kafam rahat.
11: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen
14: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe.
17: Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ramazan Gedik diyor ki Aygün Bey Eskişehir'den Ramazan diyor. Siz derneği kurun diyor. İlk üyesi ben olayım seviliyorsun diyor. Kuracağım yani. Vallahi kuracağım. Özipek Severler Derneği.
0: Hayat sana güzel ay.
1: Hattımızda spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi şu konu şuradan geldi. Ben bunu son dönemde söylemeye başladım. Sayın Aziz Yıldırım da bu konuyla ilgili herhalde sıkı takipçilerimden biri Sayın Aziz Yıldırım veya etrafındakiler. Ya Fenerbahçe'de dedim ki 50'ye 60'a hatta 70'e yakın tribünlerde gruplar var. Eskiden böyle 3-5'ti. 300'e yakın dernek var Fenerbahçe'de ya. 7 kişi 10 kişi toplanıyor kongresi dernek kuruyor dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden başkanlar her gün bir yerdeydi. Yani gidemedikleri çok da dernek oldu. Abi bir kulüpte 300'e yakın dernek olur mu Hakan abi?
0: Olur abi. Yani bu çok insani bir örgütlenme. Antalya'dayım, Burdur'dayım, Isparta'dayım, Eskişehir'deyim, Zonguldak'tayım, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli arkadaşlarla bir araya gelelim. Birlikte yiyelim, içelim, eğlenelim. Kulübe birlikte destek verelim niyetiyle yapılmış işler bunlar. Ama çok fazla da anlam yüklememek lazım. Özellikle başkan adaylarının. Çünkü herhalde Fenerbahçe'nin seçimde oy kullanmaya hakkı olan 45 bin kişinin 10 bininin derneklerle falan işi vardır.
1: Evet.
0: Onu bilemeyiz yani azınlıkta kaldıklarını tahmin ediyorum.
1: Hayır ben şey anlamda söyledim abi.
0: Sosyal bir organizasyon olarak iyi bir şey ama kulüp siyasetine yön vermek açısından
1: kötü.
0: İyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten işte Aziz Başkan seçimi kazandı. Aziz Başkan çok sınırlı sayıda derneği ziyaret etti ve gittiği her yerde siz de mi başımıza dernek oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan diye kendine has üslubuyla konuşmalar yapmış insanlarla. Yani dernekçilere eyvallahı da yok.
1: Neden ama, yok abi? Neden yok? Çünkü...
0: Yok, çünkü yani.
1: Çünkü hadi söyleyeyim yani söylemeyeyim diyeyim de çünkü biliyorsun dernek kurduğun zaman da işte sana destek olurum şu olur bu olur tarzı isteklerden dolayı insan başkanlar da bıkmış vaziyette.
0: Tabii. Yani Hakan Bey de bu işin acemisi olduğu için onlara çok fazla anlam yükledi.
1: Aynen.
0: Yani Fenerbahçe Derneği'ne üye bir insanla herhangi bir Fenerbahçe Derneği'ne üye olmayan insan arasında da bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Ama 40 katır mı 40 satır mı başa baş geçen seçimlerin sonucunu etkileyebileceği için de o elde ettikleri statüyü dibine kadar kullanıyorlar.
1: Ama bunu ilk bitiren kişi de Aziz Yıldırım'dır biliyorsun.
0: Bitirmeye çalışan.
1: Mücadele eden kişi de Aziz Yıldırım'dır yani onu da söyleyelim.
0: Neyse.
1: Ne diyorsun Fenerbahçe seçimlerini, kongreyle ilgili düşüncen ne?
0: Ben
1: şöyle sorayım o zaman Hakan abi.
0: Ben gazeteyi yönettiğim dönemde, Fanatik gazetesini, bir tane taraftar grubunun ne Beşiktaşlı, ne Galatasaraylı, ne Fenerbahçeli, ne Trabzonlu toplantılarını yayınlamadım. Üç kulüp tribün liderleri bir araya geldi falan. Yayınlamadım. Kulüp üzerinden statü elde eden ve aslına bakarsan hiçbir sorumluluğu olmayan insanların haberlerini yapmadım. Çünkü çokça tribün liderlerinin bu işlerden para kazandığına da şahit olduk. Statü kazandığına da şahit olduk.
1: Doğru.
0: Onlar dernekten bile kötüydü. Ki biz o tribün liderlerinin etkilediği kitleye de gazete satan bir birimdik. Hiç kimseyi güzellemedik, güzellemeyeceğiz. Asıl olan kulüplerin üyeleri. Tabii ki taraftara da herkesin saygısı var. Ama bu dernek işleri, yani ben bir derneğe üye olmam, bir derneği yönetmem. Çok ciddi mesai isteyen şeyler de bunlar ve maalesef çoğunlukla da boş işler. Söyleyeceklerim bu kadar Genç Aygın. Fenerbahçe Kongresi benim için sürpriz sonuçla bitti.
1: Ne anlamda? Bu kadar fark anlamında mı söylemek istiyorsun yoksa?
0: Hı. Yani bir defa yani Aziz Bey'e 17 bin, yani tarihin en yüksek oyu çıktı.
1: Evet.
0: Yanlış bilmiyorsam.
1: Doğru. Ama bu katılım da %50. Öyle değil.
0: Ne olursa olsun çok değerli.
1: Çok. Hayır.
0: Sayı olarak, sayı olarak çok
1: ciddi bir yüksek. Tabii çok bir ciddi bir rakam. Doğru.
0: Bir sıcak bir İstanbul gününde insanların sandığa koşması da çok değerli bir şey. Aziz Bey 8 yıldır kulübün dışında olmasına rağmen bu kadar yüksek oy alması üzerinde sosyolojik değerlendirmeler bile yapılmalı. Hakan Safi'nin aldığı oy 10 bin oy çok değerli. Yani Hakan Safi çok büyük oy farkıyla yenilse de Fenerbahçe siyasetinde yeni bir figür olmasına rağmen aldığı 10 bin oy küçümsenemez ama benim mesela tahminim Aziz Bey'in o Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı yıllarda cezaevinde olduğu dönemde ona hukukuyla bağlanan insanların sandığa gideceğini ve bu oyun yaklaşık 10 bin falan olacağını tahmin ediyordum. 20 binin üzerinde katılım olması halinde İbrahim Hakan Safi'ye döneceğini düşünüyordum.
1: Doğru, doğru.
0: Fenerbahçe taraftarı yok o iş öyle değil dedi. Herkesin bundan dersler çıkarması.
1: Bir iletişim hatası olabilir mi Hakan Safi'nin kaybetmesinde?
0: Ya ben kendisinin parayı ve transferi çok ön plana çıkartarak hata yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarlarının çoğu kızgın olmasına rağmen Nihat Özdemir ve Nihat Özdemir'in hala kulübün içinde bulunan arkadaşlarına dönük cekhetsiz ifadesinin doğru olmadığını değerlendiriyorum. Çok agresif ve çok saldırgan bir tavırdı. Bu paraysa para, biz kuralların etrafından da dolaşırız, gerekse kuralları bizim politikamıza uyduracak gücümüz, aklımız var demesi de irrit etti. Çünkü Fenerbahçe daha limit aşımından dolayı yeni ceza aldı. Gerçi o cezanın ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz ama yine de 10 bin çok değerli. İletişimini daha sakin götürebilir. seçimi kaybettikten sonra da Aziz Bey'e gidip tribünde tebrik edebilirdi. Aziz Bey'in şimdi çok büyük bir sorumluluğu var. Yani tarihin en başarılı ya da en önemli işlerine imzasını atmış başkanlardan biri olarak bu 17 bin kişinin verdiği desteği seçimin başından sonuna kadar söylediği gibi camiayı birleştireceğiz ifadesinin altını doldurmak zorunda. İşi çok zor, rakip çok güçlü. Ama yani Fenerbahçe'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Neticede kulüpler büyüklerini kazandıkları şampiyonluklardan elde etmezler.
1: Doğru.
0: Galatasaray 13 yıl şampiyon olamadığında da büyüktü. Beşiktaş 15 yıl şampiyon olduğunda da büyüktü. Fenerbahçe 12 yıl şampiyon olamadığında da büyük. Bunu nereden anlıyoruz? Üst üste kongreler yapılıyor. Giden başkanlar Ali Koç, Saadettin Saran, gelen başkan Aziz Yıldırım, güçlü bir ekip olduğu söyleniyor. Önümüzdeki sene Aziz Bey başarılı olamazsa mesela, hazır bir aday var, Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar tekrar aday olabilir.
1: Ya ben Mehmet Ali Aydınlar'ın...
0: Ali Koç bir daha aday olabilir ve bizim bilmediğimiz insanlar var. Ve bu insanların tamamı Fenerbahçe'nin ekonomik sıkıntısının yönetilebilir olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi 100 küsür milyon euro cebinden vermişti. Hakan Safi yaklaşık herhalde bir 100 milyon euronun üzerinde kasa kolaylığı sağlayacak, hatta çoğunu hibe edecekti. Fenerbahçe büyüklüğünden bir şey kaybetmediği gibi Fenerbahçe'yi kriz anlarında ayağa kaldıracak bir ekonomik güç ve insan havuzu var. Sadece onu söylemek istedim yani ben. Yoksa o başkan olursa ne olur, bu başkan olursa ne demedim. Bu olur demedim.
1: Ben Mehmet Ali Aydınlar kısmını biraz açmak istiyorum. Mehmet Ali Aydınlar genellikle tek seçimli kongreleri tercih ediyor.
0: Tek adaylı.
1: Aynen. Tek adaylı.
0: Tercih edebilir. Kardeşim 80 yaşına, 70 yaşına gelmişsin. Servetini, zamanını ortaya koyacaksın. 15 yaşındaki ergen sana küfrediyor. Ve bunu bir kampanya haline çeviriyorlar. Yoksa Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'un travmalarını en sıcak şekilde yaşarken Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkma yürekliliğini göstermiş bir adamdır kendisi yani. Hı hı. Kimseden korkacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe başkan adaylarının taraftarların hakaretlerine de ne kadar tahammül edebileceğini bilmiyorum. Yani
1: orada haklısın. Orada haklısın. Orada haklısın. Orada sonuna kadar haklısın.
0: Yani aday olmayı düşündüğü, aday olacağı, çok güçlü bir yönetimle gelmeyi planladığı, büyük kaynak yaratacağı konuşulduğu hafta
1: çekildi,
0: herhalde
1: çekildi.
0: Dünya kadar hakaret yemiştir. Yani o hakaret davalarını açsalar seni beni yedi sülalemizi zengin eder yani.
1: Yeni hastane açar diyorsun.
0: İnsanlar niye katlansın abi böyle şeylere? Şimdi tabii ki Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen 10 bin kişi var. Tabii ki Aykut Kocaman'ın tercihinin hatalı olacağını ileri sürenler var da. Birader siz Fenerbahçeli misiniz değil misiniz ona karar verin. Bunu düşünmenize rağmen bir Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'yi desteklemesi lazım. Galatasaray'ın bir başkanı ya da bir teknik adamı beğenmiyor diye Galatasaray'ı terk etme lüksü var mı?
1: Yok tabii
0: ki. Ya da Fenerbahçe Beşiktaş 5-6 senedir 4. 5. 3. güç bela oluyor. Bir Beşiktaşlı'nın bu gidişten şikayetçi olup Beşiktaş'ı desteklememeye hakkı var mı? Ben o hocayı beğenmedim. Beğenmedin. Beşiktaş'ı desteklemekten niye vazgeçiyorsun? Senin Beşiktaş'ın değil mi? Öyle. Ya çok acayip bir noktaya geldik. Biz yani bütün tatminsizliğimizi futbolu yönetenler, futbolun aktörleri üzerinden götürüyoruz. Allah'tan milli takımımız var. Umarım başarılı bir süreç geçirirler de. Bak o Galatasaray'da hiçbir işe yaramadı. Bu Fenerli hiçbir işe yaramadı. Bu zaten torpilli falan laflarıyla bir süreç yaşamayız. Avrupa Şampiyonası'nda en son biliyorsun Montella'ya ezilmedi, hakaret kalmadı ilk maça. Kerem Bakçal Pergunus hakkında başladı diye.
1: Doğru.
0: O turnuvanın sonunda onun içine son verilirdi. Çünkü nereden gelip Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızı unutan insanlar çoktu. Turnuvanın ilerleyen kısmında ise herkesin her sporcuya destek verdiğini gördük. Bu başarıyla paralel bir şey. İşte Allah'tan milli takımlar böyle bir derli toplu milli takımımızı desteklerken bir süreç yaşayacağımızı, izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü bu gruptan çıkmalarını bekliyorum. O yüzden iyi ki milli takım var dedim.
1: Merhaba abi, ben Yasin. Avusturya maçı sabahı Arnavutköy Belediyesi Başkanımızla sabah namazını kılıp sonra belediyenin verdiği kahvaltılıkla şehir parkında dev ekranda maç saatini bekleyeceğiz. Her maç günü böyle olacak demiş.
0: Şahane.
1: Şahane ya.
0: İnşallah eğlenirsiniz. İnşallah takım galip gelir. Oradan da herkes mutlu mesut işine gider.
1: Arnavutköy Belediyesi. Helal olsun Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na ya. Diğer bütün belediye başkanlarına da örnek olsun. Ama vardır zaten. Çoğu yapıyordur tahmin ediyorum.
0: Çoğu yapacaktır ama iş verimliliğinin çok düştüğü günler olacak. Özellikle de fabrikada çalışan kardeşlerimiz, zor şartlarda, riskli işlerde çalışan kardeşlerimiz sabahın dışında kalkıp maçları yedikten sonra gün içinde dikkatli olsunlar, ne olur.
1: Bugün günlerden çarşamba. İki tane kadife sesli abimi dinlemek güne ne kadar güzel başlatacak insanı. Hakancan abime saygılar demiş. Dinleyicimizin adını söyleyelim hemen. Murat Savaş kardeşimize sevgilerimizi iletelim.
0: Murat Savaş kardeşim, iyi ki varsın. Aygün bu iltifatı hak ediyor mu bilmiyorum ama. Sana söylediğim sözler için. Senin de tane bir günün olsun.
1: Abi, aslında demin televizyonda da gördüm, Özbeklerin maç öncesi karşılaştığı durumu gösteriyordu Özbek milli takımının. Ya Dünya Kupası öncesi hakikaten İran, Irak, Senegal ve Özbekistan kafilesinin yaşamış olduğu sıkıntılara FIFA'nın ses çıkarmaması.
0: Bu çok büyük ayıp. Tam paraya teslim olmuş durumda FIFA.
1: Evet maalesef ya.
0: Yani... Afrika kıtasından gelen hakemi.
1: Somali hakem Omar Abdülkadir Artan.
0: Omar Abdülkadir almamak nedir kardeşim ya?
1: Giriş izni vermemişler adama ya.
0: Yani çocuk mahvolmuş, Afrika'da yılın hakemi. Dünya Kupası'na gidecek, hayatı boyunca kaç tane gidebilecekse. Amerikan yetkilileri sen bu ülkeye giremezsin diyorlar falan. İranlılara yapılan zulüm. Ya bu çok ayıp. Bu spor aslında birleştirici bir şeydir. Bunun ruhundan tamamen uzakta bir tutum sergiliyor Amerika. Bu spor açısından da çok üzücü. Biz can güvenliğini sağlayamayız. Ben yapmayın lan turnuvayı o zaman.
1: O zaman yapmayacaksın turnuvayı.
0: Can güvenliğini sağlayamaz. Der mi üstelik dünyanın
1: en prestijli turnuvası.
0: En güçlü ülkelerinden aynen. biri.
1: En güçlü
0: ülkesi. Can güvenliğiyle tamamen keyfi uygulamalar ve ayıp ediyorlar yani. Büyük ayıp ediyorlar. Infantino da
1: sesini çıkarmıyor.
0: Artık o koltuğu boşalsın gitsin yani. Yeter.
1: Aynen. Çok kısa bir aramız varmış. Infantino'yu da istifaya davet ediyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra. Infantino duy sesimizi. Çok kısa bir aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
15: Hangi kredi?
8: Radyo Spor.
16: Umran Oto Ekspertiz.
17: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
20: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor.
21: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Radyo Spor.
3: Reklam.
22: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
23: Radyo Spor.
22: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz. Hakan abi, burada aslında ülkelerin de şeyi var. Çek abi takımını. Milli takımını çek. Ne diyorsun?
0: Çok zor karar bu ya.
1: Ama o, yani bu daha çok ses getirir.
0: Hayır. Yani büyük ses getirir ama çok zor bir karar. Yani ülkelerin iç dinamiklerini bilmediğimiz için bu konuda yorum yapmamız da sağlıklı olmaz ama FIFA'nın Amerika'ya baskı yapması lazım bu konuda. Hiç kimse kimsenin iç işlerine karışamaz ama bu uluslararası saygınlığı olan bütün dünyanın beklediği ve oraya katılma hakkını kazanmak için eşekler gibi mücadele ettiği bir turnuva. Ve sen diyorsun ki sen giremezsin. Ne yapmış lan adam? Bunlar sporcu. Kafileleriyle birlikte antrenmana gidecekler. Kafileleriyle birlikte maça gidecekler. Sonra dönecekler ülkelerine. FIFA'nın büyük zafiyeti, parayı olan herkese turnuva vermekle bu işi dünyada daha saygın bir hale getiremezsin. Önce sporcu haklarını koruyacaksın. Önce o turnuvaya katılan insanların haklarını koruyacaksın. Sonra hava yapacaksın sağda solda. Sende var, bende var, onlarda yok. Bu çok büyük ayıp yani. Bu büyük skandal ve konuşmuyoruz. Şimdi sen demin güldün Infantino'ya. Güldürdün daha doğrusu. Infantino'ya istifa çağrısı yapıyoruz. Dedik diye ama
1: İroni yaptı biz tabii.
0: Az sonra Radyo Spor'un Aygün Özüpek'le yaptığı Ters Köşe programında Hakan Can bunları dedi diye Reuters'a yayınlanırsa şaşırma yani.
1: Hayır, sosyal medyada sosyal medyada dinleyip bunu söyledi diye koyup ondan sonra devam ediliyor biliyorsun onlar.
0: Ediyor. Neyse abi.
1: Peki oradan şeye geçeyim ben sana o zaman. Müsaade edersen Hakan abi. Mali Genel Kurulu vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 324 delegeden 182'si katılmış. 4 büyük kulübün delegelerinin katılmadığı. Fenerbahçe ayrı tutmak zorundayız. O gün kongresi vardı Fenerbahçe'nin, evet, ama diğer kulüplerin, evet, de katılmadığını söyleyelim. Ne diyorsun bu tabloyla ilgili?
0: Bu tabloyla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na helal olsun diyorum.
1: Ne anlamda?
0: Neden helal olsun diyorum. Çünkü çok güzel anlattı. Kendisi açısından değerlendirme yaptı. Bütçemizle fazla verdik. 136 milyon lira falan. O bütçe fazlası değil tabii yani. O kulüplere dağıtılacak para. Dünya Kupası'na katıldık falan. Şahane. Kardeşim, bütün sezon her ligde hakemlerden şikayet eden, hakemlerden dolayı isyan eden, her mikrofona koşan, yani bir tane kulüp yöneticisi çıkıp başkan, MHK'nızın arkasında durduğunu görüyoruz ama durmayın. Orada bir değişim istiyor üst düzeyde. Yine demediler. O yüzden helal olsun diyor. TNA'da başka konuşuyorlar demek ki.
1: Aynen. TNA'da başka konuşuyorlar.
0: Bu geçen Mali Genel Kurul'da da sırf bu yüzden İbrahim Başkan'ı tebrik etmiştim. Çünkü en şikayetçi oldukları konuyu bütün futbol ailesinin bir arada olduğu ortamda konuşmayan başkanlar olduğu müddetçe bu şikayetler devam edecektir. Ama kimse mızıldanmasın. Siz aile arasında bu meseleyi, bu problem diye ifade ettiğiniz konuyu açmıyorsanız, İbrahim Başkan'ın huzurunda gözüne bakarak söylemiyorsanız, siz önümüzdeki sezonda ağlama hakkını kaybettiniz. Şikayet etme hakkını kaybettin. Bizim üzerimize oyunlar oynanıyor. Küme düşmeyi hakemler belirledi. Playoff'ta hakem kararıyla öbür takım çıktı falan diye ağlaşmasınlar. Ya futbol ailesinin toplandığı yerde futbolun problemleri hakkında konuşulur. Konuşanlar eleştiriyle birlikte çözüm önerilerini sunar. Bütün bunları yapmıyorlar. Herkes de layık olduğu gibi yönetiliyor.
1: Bundan sonra seslerini çıkaramazlar. Hayır, bundan sonra da seslerini çıkaramazlar. Aynı şey düşüncedeyim ben de.
0: Çıkartırlar da ben ciddiye almam.
1: Yani aynen.
0: Onların umurunda olur mu? Olmaz. Ama onlar Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin çözümü için iki kelime etmeyen adamlar olarak benim hafızamda kalacaklar.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru. Sonuna kadar haklısın. Doğru. Doğru.
0: Sonra işte uyanık olun. Erman Toroğlu akıl veriyor. Diyor ki federasyonda güçlü olacaksın Aziz Yıldırım. Kurullara adam sokacaksın. Hangi kurula adam sokacaklar? Yönetim kurulu belli. MHK belli. Tahkim kurulu seçimi yapılacak ocağa kadar.
1: O da 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Oraya da sokamazsın.
0: Bitti. Futbol ailesinin göz önünde eleştiriyse eleştirdiğinizi yapacaksınız. Övgüyse övgünüzü yapacaksınız ve konuyu bağlayıp gideceksiniz. Çözüme dönük kulüplerden, Türk futbolun temel sorunlarını çözük kulüplerden biz bir şey duymadık bu mali genel kurulda da. İbra edildiler. Yani dediler ki namuslulardır, iyi yönetmişlerdir. MHK'dan şikayet etmediklerine göre MHK'dan da memnunlar. O zaman bize laf söylemek düşmez. Biz federasyon değil de kulüp başkanlarını eleştireceğiz bundan sonra. Ne ağlıyorsunuz kardeşim biz yani. Milyonlarca taraftarı olduğunu söylediğin kulübün hakem marifetiyle yarışmadan edildiğini sen söyleyemezsin bize. Çünkü sen gidip genel kurulda konuşmadın. 3 saatini ayırıp gitmedin. Şimdi sen konuşma diyeceğim. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Ya çıt çıkmaz mı ya 2 tane mali genel kurulda? İbrahim Başkan bunu da yanlış yapıyorsunuz. Bunu da şöyle yapın demez mi? Kadın futbolundaki şikayetleri ben biliyorum. Aldıkları yol masrafı bir takımı Kadıköy'den Beşiktaş'a geçirmez.
1: Evet, doğru söylüyorsun ya.
0: Büyük yokluklar içindeler. Bir kişi kadın futbolu ile ilgili çıkıp da problemleri konuşmaz mı ya? Mesela sallıyorum yani bu.
1: En basit örneğini söylüyorsun. En küçük örneği.
0: Çok yan bir konu ama. Yani konuşun abi yani. Genel kurulda konuşmayacaksanız nerede konuşacaksınız? O yüzden kimse İbrahim Hacı Osmanoğlu'na şikayet etmesin. Galatasaray. Federasyonla ilişkileri dondurmuş. Peki kardeşim siz genel kurulla da mı ilişkilerinizi dondurdunuz? Federasyonu hangi konularda eleştiriyorsanız çıkın genel kuruldaki kulüp başkan yönetici ve yöneticileri işte eski milli futbolcular, eski hakemlerin huzurunda söyleyin. Birlikte buluşarak konuşmayın sıkıntılarınızı. Bu anlamda 4 büyük kulüp Fenerbahçe'yi ayrı tutuyorum çünkü seçimi vardı. Diğer 3 büyük kulüp bence sınıfta kaldılar. Kendilerine sorsan 2 saat anlatırlar da gitmedin kardeşim sen gitmediğin şeyden şikayet edemezsin diyor.
1: Doğru. Mazbata töreni saat 2'de sevgili kardeşim. Köksal Özbek de vefat etti. Mekanı Allah cennet Allah olsun ya. Söyledim. Çok da severim Köksal abiyim.
0: Hepimizin tanıdığı, hepimizin sevdiği, ölçülü, yapılan haberle ilgili bir şikayeti olsa bile, itirazı olsa bile, zerafeti asla elinden bırakmayan, çok düzgün bir insandı. Nurlar içinde yatsın ve onun adına çok mutluyum ki... Gerçekten çok insan biriktirmiş arkasında. Kötü söz söyleyene rastlamadım. Allah mekanını cennet eylesin. Mazbata töreni 2'de ve mümkünde kapalıymış yalnız bu sefer. Halbuki geçen sefer Ali Bey ile Saadettin Saran'ın görev değişimi sürecinde verilen fotoğraflar çok iyiydi. Çok güzeldi yani o dostça bayrağı devir teslim etmek. Keşke şimdi de benzer görüntüler olsaydı.
1: Belki Aziz Bey'den gelen belki istektir. Bir şey diyemiyorum yani o anlamda. Bilemediğim için bir şey yorum yapamıyorum abi.
0: Evet.
1: Aykut Kocaman'la ilgili son soruyu sana sorayım sevgili.
0: Aykut Kocaman'ın çok özlediğine eminim. Haksızlığa uğradığını düşündüğüne biliyorum. Yani televizyonlarda söyledi bunu. Ali Bey'in kendisiyle çalışmama tasarrufunun olduğu dönem yardımcılarını alıp Aykut Kocaman'ı göndermiş. Başlarına kokuyu getirmişti.
1: Doğru, doğru.
0: Orada da çok hırpalanmıştı. Ama işte son bir şarkı Fenerbahçeli. Ben doğru futbol oynattığını düşünüyorum. Yani Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe taraftarları çok sıkılırken ön yargılarımız kurbanı olmuş ve Aykut Kocaman'ın yaptığı harika işleri ligi ikinci bitirdiği için görmezden gelmişlerdi. Halbuki sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe en çok gol atan, en az gol yiyen falan bir takım kimliğine kavuşmuştu. Ali Bey o zaman düğmeyi yanlış iliklemeseydi
5: Fenerbahçe'nin
0: şampiyonlukları olabilirdi. 16 kişilik bir kadroyla geliyormuş.
5: Evet.
0: Her analiz için başka bir ekip, rakip analizi, antrenman analizi, kendi takımının analiziyle ilgili farklı birimler olacakmış. Ön hazırlığını iyi yaptıklarını düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'ye sokaktan bir evlat çevirsek, kardeş çevirsek ne ihtiyacı var Fenerbahçe'nin desek?
5: Biliyor zaten. Santrafor
0: diyecekler, sol stoper diyecekler. Anlaştıkları iki santrafor var.
5: Hı hı hı.
0: İyi bir sol stoper alıp giden oyuncular yerine de takviye yapabilirlerse şahane bir takım izletebilirler. Ama rakipler de çok güçlü. Onu da unutmamak lazım. Bu Süper Lig şampiyonluğu hasretiyle yanıp tutuşmanın da çok sağlıklı bir duygu olduğunu düşünüyorum. Baskıyı arttırmak değil de baskıyı oyuncuların üzerinden almak lazım biraz. Aykut Hoca'ya da baskı yapmamak lazım. Biz zaten biliyorduk onun Fenerbahçe'nin hocası olmadığını. 8 senedir sahanın dışında ne yapmış ki Başakşehir'de, Konya'da falan, bu lafları geçin. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Fenerbahçe tarihinin sembol isimlerinden biridir. Taraftarlara düşen şey de Galatasaray'ın Okan Burak'a destek vermesi gerektiği gibi Aykut Kocaman ve ekibine de Fenerbahçelerin destek vermesidir. Gerisi de teferruattır. Aynısı işte kesin lafa bakılmaz. Milli takımlarda çok iyi bir, çok sayıda Fenerbahçeli var. 21-22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Yani Fenerbahçe'nin ön elemeye ne kadar hazır çıkabileceğini ben de merak ediyorum. Ama Aykut Kocaman'ın da üçüncü olmayacağını şimdiden rahatlıkla iddia edebilirim. Galatasaray'la başa baş geçen bir şampiyonluk yarışının sonunda kim mutlu sona ulaşacak? O Allah ömür verirse hep birlikte onu göreceğiz. Ben bu arada sen pik diyerek gene beni takatmaya çalıştın. 4 dakika geç aldın yayına, onu unutma. Trabzonspor'u tebrik ediyorum.
5: Ertuğrul Başkan'ı.
0: Ertuğrul Başkan'ı ve o efsane scout'u. Geçen sene başlattıkları doğru projeyi bu sene geliştirerek sürdürüyorlar. Çok sayıda oyuncuyla anlaştılar. Zubkov'u sattılar. Olayıyla Agusto'ya birisine yaklaşık 20 milyon, diğerine 25 milyon euro teklifler var. O teklifi 30 artı bonuslara çıkartmaya çalışıyorlarmış. Genç futbolcuya yatırım yapan, yaptığı yatırımla para kazanıp kadroyu daha derinleştiren bir yönetim politikası ayakta alkışlanmaya değer ve büyük ihtimalle hazırlık kampına da kadrodaki oyuncuların çoğu hazır şekilde başlayacaklar. Bana çok az süre verdiğin için bu lafı da söyleyeyim.
5: Peki. Hakan abi çok teşekkürler. Zaten Fatih Demirkol şu an hattımızda sevgili Hakan abi.
0: Ah benim güzel kardeşim, kibar kardeşim.
5: Duyuyor musun Fatih? Alo.
0: Duymuyordur herhalde.
5: Yok, duyuyordur. Onun
0: için yapıyorlardır radyo spor diye.
5: Duydun mu Fatih?
16: Evet duyuyorum. Hakan abi dinliyorum ben.
0: Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kardeşime. Hepinize, size iyi yayınlar, dinleyen herkese de iyi günler diliyorum.
5: Teşekkürler Hakan abi, sağ ol, saygılar.
0: Tekrar.
5: Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi biliyorsunuz Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Hype puanlar önemli. Bunları tekrar söyleyeyim. Abone olmak daha da önemli. Onu tekrar belirtelim. Şu an hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
6: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abiye de çok selamlar. Çok severim kendisini.
5: Benim o da çok seni çok sevdiğini söyledi.
6: Çok çok özel bir isim. Gerçekten bizim için bir şans o.
5: Doğru. İkide mazbata töreni var. Oradan başlayalım istersen. 3 aşağı 5 yukarı yönetimin görev dağılımı ile ilgili bilgi alabildin mi sevgili Fatih Demirkol? Neler söylersin?
6: Öncelikle 11'de cenaze töreni başlıyor. Rahmetli Köksal, evet, Özbek Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlamış. 1998 yılında Aziz Yıldırım'la birlikte sadece ikisi listede seçilmişti. Sonra seçim tekrarlanmıştı. Yıllarca farklı farklı görevlerde Fenerbahçe hizmet etti ama görevi olmasa bile sürekli Fenerbahçe camiasının içinde katkı sağlamaya çalışan çok değerli bir Fenerbahçeliydi. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Çok üzüldük. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun.
5: Evet, iki de mazbata töreni var, tekrar söyleyelim. Görev dağılımı ile ilgili bir bilgi var mı sevgili Fatih Demirkol? Olabilecek.
6: Net bir bilgi yok ama şeyler çok belli zaten. Şöyle, Sayın Nihat Özbağ hemen stat projesi için başlıyor ve tamamen stada odaklanacak. Onunla birlikte hangi yönetici hareket edecek ona bakacağız. Batuhan Özdemir, Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir de muhtemelen bu stat projesinin önemli bir parçası olacak. Birlikte yürütecekler o projeyi ve mümkün olan en hızlı zamanda başlamak istiyorlar. İzinleri aldıktan sonra bütün proje hazır zaten. Ne yapacakları çok belli. Hemen başlamayı düşünüyorlar. Fatih Öztürk kolejle ilgili, Fenerbahçe Koleji ile ilgili ve Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili süreci yürütecek. O da çok ciddi bir birikime sahip ve bu konularla ilgili zaten uzman bir isim ama ön hazırlıkları yapmıştı. Tesislerle ilgili yine çok ciddi çalışmalar yapılacak. Bu konuyla alakalı Mahmut Üstü Bey'in takipte olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bütün hepsinin hikayesini biliyor. Geriye dönük ne yapılmıştı, ne noktada onları bir tespit edecekler. Kiralamaya verilenler var. Önemli tesisler var. İşte işletmesi kiralamaya verilmiş olanlar. Ankara'daki İncek gibi, Todori gibi, efendim Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinin durumu, hepsi tek tek gözden geçirilecek. Topuk yaylası gözden geçirilecek. Ve eğer teknik direktör olarak Aykut Kocaman açıklanırsa mutlaka takımı Topuk Yaylası'na götürecek. Çünkü Topuk Yaylası Fenerbahçe camiası için çok farklı bir anlam taşıyor. O yüzden orada mutlaka bir gövde gösterisi yapacaktır Fenerbahçe diye tahmin ediyorum. Onun dışında tamamen transfere odaklı bir süreç ilerleyecek ilk bölümde. Çünkü çok az bir süre var. Başkan doğrudan ağırlıkta transferle takımın kurulumuyla ilgilenecek.
5: Yani Sayın Aziz Bey, Oğuz Çetin'le beraber, doğru anlıyorum değil mi?
6: Evet, doğru.
5: Onunla beraber tamamen transfere yönelecek diyorsun. Şöyle yapalım istersen, Batı kısa bir aramız var galiba. Çok kısa bir aramız var sevgili Fatih. Seni çok kısa bekletecek. Aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
22: Radyo Spor. Reklam.
23: ETS yaz fırsatları başladı.
24: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
23: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: Radyo Spor.
26: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
27: Ne istersen Neon 1.
28: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
29: Yarış severlere müjde.
30: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine de başka bir seviyede yaşa.
4: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Spor, Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Fatih, tabii herkesin merak ettiği soru şu: Fenerbahçe'de kocaman dönemi ne zaman başlayacak?
6: Bugün mazbata töreni olacak. Mazbatalar alındıktan sonra bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Muhtemelen o yönetim kurulu toplantısında Aziz Başkan yönetim kurulu üyelerine farklı farklı konularda görüşlerini soracak. Birlikte karar alacaklar ama en önemli konu teknik direktör kim olacak konusu. Bunu konuşacaklar ve oradan çıkacak karar muhtemelen yarın açıklanır. Yarından itibaren biz teknik direktörün kim olduğunu öğreniriz. Bugün ama kulis bilgileri gelir. Yani akşam saatlerinde biz bu konuyla ilgili nihai kararı öğrenmiş oluruz. Yarın da resmi açıklama yapılır diye bekliyorum.
1: Yani ben Sayın Aykut Kocaman isminin açıklanacağını tahmin ediyorum yarın itibariyle.
6: Ben de onu tahmin ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani sen yıllardır...
1: yıllardır beraberdik zaten.
6: Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii sen daha genç nesilden oluyorsun. Ben biraz
1: siz
6: daha,
1: biraz daha yaş itibariyle.
6: Sadece 34 yıl oldu ben. Şöyle, maşallah. Yani eğer başka bir teknik direktörle, yabancı bir teknik direktör de olsa, Türk de olsa, başka bir isimle görüşülmüş olsaydı, hı-hı, öyle ya da böyle yurt dışı basınından, menajerlerden, bir yerden bu isim kulağımıza gelirdi. Yani falanca teknik direktörle de konuşuluyor. Pep Guardiola'ya bir soruldu falan gibi. Böyle ucundan kıyısından mutlaka bir isim çıkardı. Şu ana kadar hiç isim çıkmadı. Bu da bize Aykut Kocaman isminin çok güçlü bir şekilde orada durduğunu gösteriyor. Var olan şartlarda da Aykut Kocaman ismi çok mantıklı görünüyor. Çünkü camiayı biliyor, ligi biliyor, federasyonu biliyor, MHK'yi biliyor. Hani bunların tamamını anlayıncaya kadar zaten bir yabancı antrenörün nereye geldiğini anlaması 6 ay sürüyor. Dolayısıyla zamanı yok Fenerbahçe'nin. Bir an önce toparlanıp bir an önce yola çıkması lazım.
1: Zaten Sayın Oğuz Çetin de Aykut Kocaman'la çalışmak istediğini söylemişti. Adana'dan selamlar diyor. İbrahim Çelik diyor ki Fatih abime selamlar diyor. Tribünler hakikaten o tabi biraz aşiretlere bölünmüş diyor tarzı konuşuyor da. Bu hakikaten nasıl düzelecek tribünlerin bu kadar bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı sevgili Fatih?
6: Dinleyicimizin ismini öğrenebilir miyim tekrar?
1: Tabii ki, hemen söyleyeyim. İbrahim Çelik.
6: İbrahim Bey, saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. En önemli konuya değindi. Sağ olsun. Şimdi konu aslında bu andan itibaren gelecek olan futbolculardan falan ziyade bu. Neden bunu söylüyorum? Sevgili Hakan Can abi de az önce bundan bahsetti. Dedi ki destek olmak lazım. Şimdi bu boyacı küpü değil. Akşamdan sabaha takım bir anda Manchester City gibi ya da Paris Saint Germain gibi oynayamayacak. Paris Saint Germain'in bugüne gelmesi 6 yıl sürdü. Arteta'nın Arsenal'ı 2019'dan beridir kurulmaya çalışılıyor. Şimdiki futbolu ancak oynamaya başladı. 7 yıl sürdü. Yani ben demiyorum ki 6 yıl sonra oynayacak Fenerbahçe demiyorum. Ama futbolcular gelecek, arkadaşlar hoş geldiniz, hadi oynuyoruz deyince bir anda makine gibi oynamayacaklar. Teknik direktör kim olursa olsun. Burada bir kurulum etabı var. Küçücük hatırlayalım. 2006-2007 sezonunu hatırlarsın abi. Zico, hı hı, teknik direktör olarak geldi. Hı hı. İlk yarıya kadar, devreye kadar insanlar beyaz mendil salladılar tribünlerde. Zico istifa et diye. Çok kötü oynuyordu takım. Yani hakikaten çok kötü oynuyordu ve bir türlü o ritmi yakalayamamıştı. Oyuncuların uyumsuzluğu çok fazlaydı. Zico bir şey oynatmaya çalışıyordu ama oturuncaya kadar aşağı yukarı yani bir yarım sezon gitmişti aşağı yukarı diyorum. Güç bela işte 1-0'la falan kazana kazana gidiyordu ama Fenerbahçe çok tökezliyordu. İnsanlar o günleri unuttu. Hatta Zico'ya defalarca şey soruldu. İstifa edecek misin? Beyaz mendil sallıyorlar. Yuhalıyorlar sizi. Zico dedi ki ben olsam ben de yuhalarım. Takım çok kötü oynuyor demişti basın toplantılarında. Hı hı hı. Ve onlar haklılar ama azıcık sabretsinler, olacak bu iş demişti. Ve sonra o unutulmaz Fenerbahçe çıktı ortaya. Sezonun ikinci yarısı itibariyle şampiyon oldu. Ertesi yıl Şampiyonlar Ligi'nin tozunu attı. İnanılmaz işler yaptı. Hatırlayın. Ama oraya bir günde gelmedi ki. Yani akşamdan sabaha olmadı. Bir hafta içinde toplanmadı takım. Bir zamana ihtiyaç var. Orada çok büyük desteğe ihtiyaç var. Yani oralarda İbrahim Bey'in söylediği gibi tribün aşiretlere bölünmüş olmaması lazım. Her kafadan başka bir ses çıkmamalı. Şimdi herkes ne olursa olsun sonsuz bir destek vermeli ve büyük bir sabır göstermeli ki ürün ortaya çıksın. Yoksa ilk eleştirdiğinizde, ilk kırıp yıktığınızda zaten bir şey olmayacak. Zaten başarısız olacak. Yani isteyeniniz, istenen Fenerbahçe'nin başarısızlığıysa evet tepki verirsin. Ama başarısı isteniyorsa ne olursa olsun sabretmek lazım. Mesela Okan Buruk ilk geldiği sezon hatırlıyor musun abi?
5: Evet.
6: Başakşehir maçına kadar yanlış hatırlamıyorsun 11. haftada
5: tribünler
6: 8. haftada 11. sıradaydı Galatasaray.
5: Tribünler istifaya davet ediyordu, yuhalanıyordu neredeyse.
6: Ama 8. hafta 11. sıra yönetim sonsuz bir güvenle arkasında durdu ama bir şekilde de sabrettiler. Başakşehir maçında 7-0'lık bir galibiyette o Galatasaray patlama yaptı, 4 yıldır şampiyon. Şimdi burada eğer en başta ikinci hafta, üçüncü hafta tamam olmuyor, biz demiştik zaten gitsin falan filan gibi bir bölünmüşlük, yıpranma hali, yıpratma hali gerçekten Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonunu çok ciddi manada zarara uğratacak. O yüzden Hakan abinin söylediği çok doğru. Dedi ki ne olursa olsun destek olmak lazım. Yani Galatasaraylılar Okan Hoca'ya destek olsun, Trabzonsporlular Fatih Hoca'ya destek olsun. İşte Beşiktaşlılar İtalyano geldi. Şimdi o geldi. Hadi şampiyon takımı kur, hemen oynat bakalım. Kuralım, çalışmaya başlasın falan. Öyle bir şey yok.
5: Öyle bir şey yok.
6: Yani o ritmin oturması, futbolcuların birbirini tanıması, işte oyunu anlaması, hocayı anlaması falan. Bunlar akşamdan sabah olacak işler değil. Bu yüzden herkesin çok ciddi bir sabır göstermesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu.
5: Gelen mesajlara bakıyorum bir yandan da şunu sana söyleyeyim, nasıl bir transfer politikası yürütülecek sevgili Fatih? Birçok isimler çıkıyor, senin de eklemek istediğin isimler var mı? Duyduğun anlamı da söylüyorum tabii ki. Neler söylersin sevgili Fatih? Vedat Muriç'le anlaşma sağlandı zaten, onu söyleyelim.
6: Vedat Muriç konusunda küçük bir pürüzden bahsedildi dün akşam. Çünkü çok hareketli bir süreç bu. Hani
5: taksit anlamında mı diyorsun? Şey anlamında mı? Ödeme taksit anlamında mı?
6: Evet, hayır, 18 milyondan aşağı inmiyor kulüp Mallorca diye. Yani onu indirmeye çalışıyorlar. İşte fırsatın alma opsiyonu kullanabilir miyiz falan diye. Alternatifleri zorluyor Fenerbahçe. Neden? Çünkü gerçekten çok zor bir tablo var. Mali olarak çok zor bir tablo var. Mümkün olduğu kadar az bonservisle bu yılı toparlayıp eğer şampiyon olursa bundan sonrası için Aziz Yıldırım ve yönetimi sonrasına bakacak. Ama bu yıl mümkün olan en az maliyetle en hızlı kadroyu kurmak istiyorlar. O yüzden zor bir süreç. Ama muhtemelen olacak, yani bir problem görünmüyor. Onun dışında Giras ile anlaşıldı zaten. Onun artık açıklanmasını bekliyoruz. Şu yönetim kurulu toplantısından sonra yavaş yavaş gelir. Ake için ciddi bir hamle var. Skriniar'ın yanına Ake.
5: Özellikle Volkan Hoca'nın çok tuttuğu bir isimmiş o, Volkan Demirel'in. Öyle evet. Söylüyorlardı Ake ile ilgili.
6: Volkan Hoca ile konuşmadım ama Volkan Hoca'nın bu organizasyon içinde olmasını bekliyorum. Selçuk Hoca'nın, Selçuk Şahin Hoca'nın
5: Selçuk
6: olmasını
5: Şahin
6: bekliyorum.
5: Şekilde. Dirk Kuyt olur mu? Dirk Kuyt?
6: Kuyt'ı bekliyorum. Onu da bekliyorum. Şikerteli bekliyorum. Hani olur olmaz bilmiyorum ama beklediğim isimlerden bahsediyorum. Sonuç itibarıyla Aykut Hoca ve yardımcıları bu ekiplerden oluşacak. Ben daha çok şey diye tahmin ediyordum, böyle bir planlama üzerine konuşuluyordu. Tabii seçim olmadan önceki konuşmalardan bahsediyoruz. Seçimden sonra kimseyle konuşamadık. Ama o dönemler planlama şöyle olur. İşte Volkan Hoca biraz futbolun bütün akışını kontrol eder, sahada olmaz gibi planlanıyordu. Ama Volkan Hoca da sahada olmak ister. Selçuk Hoca da sahada olmak ister. Yani bunlar artık sıcağı sıcağına sahanın içinde futbolcularla birlikte olmak ve Aykut Hoca eğer gelirse Aykut Hoca'ya yardımcı olmak isterler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Fenerbahçeliliği sonsuz yaşamış ve bunu hissetmiş çok önemli aktörlerle birlikte yeni bir teknik kadrosu olacak. Bu arada eğer Aykut Hoca gelirse, Aykut Kocaman gelirse Fenerlab diye bir yeni bir yazılım ve teknoloji sistemi Samandıra'ya yerleştirilecek.
5: Biraz açar mısın konuyu?
6: Termal kameralar olacak. Bütün her yere onlar konacak. Ve bu termal kameralar sayesinde futbolcuların tesise geldikleri anda, yani o şeyi giydikleri anda zaten kilo ölçümü falan filan rutin zaten. Dünyanın en üst düzey takımlarında bu. Tesise girdiğiniz anda kilonuz bir ölçülüyor. Eğer fazlaysa hemen sizi kenara ayırıyorlar. O kiloyu bir verdirmeniz için özel programa sokuyorlar falan. Daha önce kan alınıyordu antrenmana girmeden önce. O kandaki laktik asit ölçülüyordu. Durum nedir? Ne kadar yorgun bu futbolcu? Yani antrenmana çıkarıyoruz da ne kadar dayanabilecek anlamında ön hazırlıklar yapılıyordu. Bunu değiştiriyor artık teknoloji. Paris Saint Germain'de, Manchester City'de, Bayern Münih'te uygulanan termal kamera modeli var. Futbolculara bir tür yelek giydiriliyor. Artık GPS takılmayacak. Biliyorsun hep GPS takılırdı. Hem maçlara çıkıyorlardı hem de antrenmanlara. Bu termal yelek futbolcuyla ilgili bütün bilgileri veriyor. Yani nabız atımı, yorgunluk seviyesi, kas kütlesi, bütün kas gerginliği falan gibi bir sürü şeyi sana veriyor. Ve aşırı yorgun olan, sakatlanma riski olan futbolcu kenara alınıyor. Antrenmanlar devam ederken antrenmanın takımın tamamına verdiği etki göz önünde bulunduruluyor ve bazen dozaj düşürülüyor, bazen de artırılıyor gibi anlık inanılmaz bir veri akışı sağlanacak ve 15-16 kişilik bir kadroyla bu gerçekleştirilecek. Her gelen yardımcı antrenörün bir departmanı olacak. Bu departman ayrı bir alana odaklanmış olacak. Yani birisi sakatlık önleyici gruba dahil olacak, birisi sakatlık sonrası dönen ya da tatilden önen futbolcunun bireysel gelişimi üzerine ya da grupların bireysel gelişimi üzerine olacak. Birisi taç çalışması yaptıracak. Biri duran top çalışmasını sadece yaptıracak. Biri golcülere, biri savunmaya odaklanacak. Özel antrenmanı, yani futbolcu ve futbolcu grupları antrenmanları çok ağırlık kazanacak. Yani bundan sonra hadi ısınalım, tamam bir taktik çalışalım, 5'e 2 oynayalım, ondan sonra tamam antrenman bitti falan değil. Bir antrenman var. Takımın kendi antrenmanı var ama o bittiğinde futbolcuların antrenmanı bitmeyecek. Grup halinde ya da yani savunma dörtlüsü mesela ayrı alınacak. Hücum üçlüsü, hücum ikilisi neyse onlar ayrı bir alana alınacak. Bunların antrenmanları devam edecek. Ve bu sezon içinde rakibe göre değiştirilecek. Yani kapanan bir rakiple karşılaşacaksa, Fenerbahçe sete karşı oynayacaksa başka bir antrenman, tamamen ön alan baskısıyla oynayan bir takımla oynayacaksa başka bir antrenman çalışacak futbolcular. Fener Lab denen sistem önce rakibi analiz ediyor, sonra takımı analiz ediyor, sonra futbolcuyu analiz ediyor, bir de bireysel olarak rakip futbolcuyu analiz ediyor. Bütün gelen veriler futbolcuya göre ayrı ayrı programlar halinde yükleniyor ve böylelikle bir futbolcu kiminle karşılaşacağını biliyor, ezberliyor. Yani beki bir sol bek neyi ezberleyecek? Rakibin sağ açığını ezberleyecek. Nasıl çalım atar? Özelliği nedir? Ne yöne evrilir? Risk anında ne yapar? Refleksleri nelerdir? Ezberleyecek ve buna göre özel bir antrenman yapacak bütün hafta. Sonra onunla karşılaşacak. Bununla ilgili çok fazla detay var tabii. Ben şimdi birkaç dakikada bunları anlatamam. Ve Fenerbahçe'nin odaklandığı nokta Asensio merkezli. Eğer Aykut Kocaman olursa oyunun merkezinde Asensio olacak. Onu çok beğeniyor. Asensio merkezli. Oyunun merkezini rakip yarı sahanın ortalarında konumlayacak. Topu çok hızlı geri kazanan ve aldıktan sonra da mümkün olduğu kadar topun hızını artırarak rakip kaleye inen bir takım kurgulanıyor. Yani ön hazırlık bu. Bunları göreceğiz, zamanla göreceğiz. Ama bu dediğim gibi boyacı tüpü değil. Akşamdan koydun sabah çıkartan
5: bir şey değil
6: yok. Bunların hepsi tek tek uygulanacak ama zaman alınacak. Çok profesyonel bir hazırlık.
5: Kante ile ilgili de bazı haberler çıkmaya başladı. Kante gönderilecek, tutulmuyor falan tarzı. Duydun mu öyle bir şey?
6: Yok, hiç duymadım. Tam tersi yani.
5: Hem Gendöz hem Kante üzerinden ne söylersin? Hem Gendöz hem Kante üzerinden.
6: Aykut Hoca ile sohbetlerimiz de oldu. İkisini de çok beğeniyor. Yani dünyadaki en üst düzey, o alanın en üst düzey oyuncular arasında görüyor ve hiçbir şekilde onlarla ilgili olumsuz bir şey duymadım ben. Şu olabilir, hani onu bilmiyorum, bilmediğim için geçenlerde yine bir YouTube yayında kontrada şey dedim, böyle bir şey olabilir, bilmiyoruz gibi bir şey söyledim. Vay efendim sen,
5: ha senin
6: Fenerbahçe düşmanısın, Asensio düşmanı. Ya Asensio'nun menajeriyle Dünya Kupası öncesinde, Dünya Kupası kadroları değil, bir önceki milli maç arasında Asensio milli takıma çağrılmayınca o dönemki onun duygusal durumuyla ilgili bir konuşma geçmişti ve ya çok üzüldü, milli takıma gitmek için belki de fırsat olursa İspanya'ya gitmeyi düşünebilir gibi bir şey. Ben de onu söyledim. Böyle bir şey konuşulmuştu. Belki de olabilir, bilmiyoruz demiştim. Vay efendim sen Asensio düşmanısın bilmem ne falan diye bir yaygara kopmuş.
1: Şeyden de iyi tabii, hocayla da yakınından dolayı da sanki onun fikriymiş gibi de düşünmeye başlıyor insanlar. O da
6: hocaya sordum. Yani hocam dedim ya insanlar böyle bir şey söylüyor. Ben size sormadım ne düşünüyorsunuz? O da dedi ki Asensio mükemmel bir futbolcu. Çok seviyorum, çok beğeniyorum dedi. Hiç öyle bir şey yok yani. Artı zaten o dönem için böyle bir duygusallık olmuş. Şimdi hiç düşünülmüyor Asensio'yla ilgili olumsuz bir şey, hiç düşünülmüyor.
1: Kadro yani. Aslına baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro var Fatih. Biraz takviyelerle çok daha iyi olur, ben sana söyleyeyim. İyi bir kadro var çünkü.
6: Aygün abi buradaki konu şu. Bir, Fenerbahçe standartlarında oyunculara ihtiyaç var.
1: Evet.

0: Siz olsun. Ya da Juventus. Ya da işte Barcelona. Der ki burası büyük kulüp, haberiniz olsun. Davranışlarınıza dikkat edin. Daha yeni Emre Belezoğlu hoca bir şey anlattı. Ben onu bilmiyordum. Bir futbolcu oyundan çıkarken formasını çıkarıp yere atmış. Ve diyor ki Emre Hoca, ilk defa başkanın soyunma odasında gördük Inter'de. Geldi. Arkadaşlar teşekkürler, galibiyet için teşekkür ederim. Beni burada çok nadir görürsünüz demiş. Yani siz, burası sizin özeliniz. Sizi burada rahatsız etmek istemem. Bak ne kadar nazik. Çok özür diliyorum demiş. Bir şey rica etmek için geldim. Hepinizi tebrik ediyorum falan demiş neyse. Sonra demiş ki o futbolcunun formasını alabilir miyim? Rica etsem bana verebilir misiniz demiş. Ama malzemeciler o terli formayı kirlilerin arasından çıkarmışlar. Başkana vermişler. Başkan almış eline, futbolcunun yanına kadar gitmiş. Formayı alabilir misin rica etsem demiş. Futbolcu almış, tabii alırım demiş. Öpmeni rica ediyorum demiş. O da öpmüş. Bir daha öp demiş. Bir daha. Sonra demiş ki şimdi formayı geri alabilir miyim rica etsem demiş. Futbolcu geri vermiş. Şimdi defol git demiş. Evet. Bir daha senin gözün görmesin. Bir daha Inter forması giymek değil, bu takımla antrenmana çıkmak değil, bu şehre bile girmeyeceksin demiş. Defol git.
1: Doğrusunu söylemiş.
0: Bak, doğru. Bu hareket ne biliyor musun? Burası Inter. Burada hareketlerine dikkat edeceksin mesajı. Hepsine.
1: Doğru.
0: Hepsine.
1: Doğru.
0: Ve bu İtalyan basınında çıkınca bu bütün İtalya'ya mesaj. Inter'in formasına, taraftarına, herhangi bir değerine saygısızlık yaparsan şehre giremezsin. Bırak antrenmana çıkmayı, şehre giremezsin. Kim olduğun önemli değil.
1: Doğru.
0: Şimdi bunu niye yapıyorlar? Veya Barcelona ile ilgili çok sevdiğim bir olay. İşte Barcelona'ya oradaki altyapı, La Masia'dan A takıma futbolcu nasıl çıkıyor? Orada nasıl antrenman teorileri uygulanıyor döneminde? Pep Guardiola döneminde bir ekip gitmişti bizden. Ve ekip geri geldiğinde bir şey anlatmışlardı bana. Şimdi değişmiştir mutlaka. Antrenman tesisleri falan değişti ama eski antrenman tesislerinde o Messi'li dönem musluklar var saha kenarında ve futbolcular su molasında gidip musluklara eğilip su içiyorlar. Hani çocukluğumuzda biz de elimizi koyup içerdik ya, aynen. Öyle içiyorlar. Bizimkiler demişler ki ya koskoca Barcelona sahanın ortasında niye su taşımıyorsunuz da futbolcular ta kenarlardaki musluklara gidiyorlar. Oradaki sorumlu kişi, şey müdürü, Barcelona'nın müdürü şey diyor. Muslukların üstüne baktınız mı ne görüyorsunuz? Barcelona arması görüyorsunuz. Hah diyor işte. Onun önünde eğilmeyi bilecekler.
1: Güzel. Bak çok değişik bir şey.
0: O abi. Armanın önünde eğilmeyi bilecekler. Şimdi bunlar sizin ne kadar büyük olduğunuzun futbolcuya, çalışana, taraftara, herkese, rakibe, hakeme ne kadar büyük olduğunuzu anlatan küçük ama çok etkili mesajlar.
1: Anladım.
0: Şimdi bunu
1: sona da gelmem lazım Fatih. Çok kısa toparlarsan.
0: Söyle. Bunu vermezsen futbolcunun vicdanına kalırsın. Ondan sonra isterse oynar, isterse oynamaz, isterse tribüne hareket çeker, isterse doğru, maçın ortasında doğru. Kırmızı kart görür. Doğru. Bunları halletmek lazım. Doğru.
1: Fatih çok güzel sohbet ama araya da gitmem gerekiyor. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için sevgili Fatih'ciğim. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la beraberdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydın. Bugün günlerden 10 Haziran, tarih 10 Haziran, günlerden ise çarşamba. Sevgili dinleyenler, İstanbul ve Elazığ yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. İstanbul'da bugün baktığımız zaman 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Saatler 14.00 gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak handikap 16 mücadeleyle. Sonrasında akşam yarışları için Elazığ'a gideceğiz ve Elazığ'da da saatler yine 17.45'i gösterdiğinde Maiden mücadeleyle 3 yaş İngiliz atları sahne alacaklar ve günün ilk koşusu Elazığ'da başlayacak. Evet, son düzün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Elazığ'da konuğum sevgili Menderes Avşar ve Menderes Avşar'dan sonra da İstanbul'u ben sizler için değerlendireceğim. Menderes, günaydın.
5: Günaydın Ufuk Bey. İyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz?
4: Teşekkür ederim. Sağ ol. Menderes, bugün baktığımız zaman Elazığ'da 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor ve günün ilk koşusu Maiden mücadeleyle start alacak. İstersen günün ilk koşusunda başlayalım. Neler söylersin açılış koşusunda, başlangıçta?
5: Başlangıç koşusundan dönme Maiden'de Ufuk Bey burada 4 at olarak öneririm. İlk atım tabii ki 9 numaralı Goodbye. Sonrasında 3 numaralı King yer alarak. Onun ardından 2 numaralı King Boreas. En son olarak da 8 numaralı 3 yürek olmak üzere toplamda 4 at olarak öneriyorum.
4: Evet, günün ilk koşusunda 9 numaralı Goodbye, 3 numaralı King General, 2 numaralı King Boreas ve 8 numaralı 3 Yürek. Bu 4 ismi ayrımsız olarak önerdi Menderes. Birinci koşuda Elazığ'da sıralaması 9, 3, 2 ve 8 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu da şartlı 2-1 mücadele. Dişilere mahsus bir koşu ve 1100 metrede yapılacak çok ağır bir favori var burada. O da 1 numaralı Eylül Güzeli, %61'lik oynanma oranına sahip. Neler söylersin?
5: Tabii ki burada ufak bütçeler için 1 numaralı Eylül Güzeli tek olarak öneriyorum. Geniş kurulumda ise 8 numaralı Tederi Güzeli. Pardon, özür diliyorum. Burada 8 numaralı Tederi Güzeli. Sonrasında 10 numaralı Sol Kraliçe, onun ardından 5 numaralı Kurudur, sonrasında 4 numaralı Elif Nazan'ın, en son olarak da 2 numaralı Bilgenur Kızı olmak üzere toplamda 6 at olarak geniş kurguda öneriyor.
4: Evet, günün ikinci koşusunda küçük oynayanlar 1 numaralı Eylül Güzeli banko yazabilirler dedi ama kuponu daha genişletmek isteyenler 8 numaralı isim Sederi Güzeli, 10 numaralı Son Kraliçe, 5 numaralı Kuru Dut, 4 numaralı Elif Naz Hanım ve 2 numaralı Bilgi Nur Kızı'nı yazabilirler. 1 alternatif banko, rakip 8, 10, 5, 4 ve 2 ikinci koşuda Elazığ'da. Evet, geldik üçüncü koşuya. Aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Bir şartlı 5 koşu ve 4 yukarı Araplar 1800 metrede start alacaklar. Sen dinleyelim, neler söylersin?
5: Burada da ekürü avantajıyla 2 numaralı Seyar'ı ilk planda öneriyorum. Rakip hanesinde 11 numaralı Taştepe. Sonrasında 4 numaralı Eski Kaleli. Onun ardından 1 numaralı Dörtnal Bey. Son olarak da 10 numaralı Staff. Her ne kadar yaşı da genç olsa da bunlardan bir tık sonradan başlasa da ama kaliteli bir saftan bunlardan eksik bir yanı olmadığını düşünüyorum. Bugün onlara dahil olacağını beklentim var.
4: Evet, günün üçüncü koşusu aynı zamanda ikinci altı Ganyan'ın başlangıç ayağını oluşturuyor demiştik. 2 numaralı Sehar ekürüsüyle çok avantajlı. Sonrasında 11 numaralı Taştepe, 4 numaralı Eski Kaleli, 1 numaralı Dörtnal Bey'i ve 10 numaralı Salt yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi sevgili Menderes. Günün üçüncü koşusunda sıralaması 2, 11, 4, 1 ve 10 şeklinde. Dördüncü koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1700 metre kum pist ve 13 isim start alacak. 2 ayrı ekürü var koşuda. 1 numaralı Özay Slash Arayla, 4 numaralı Stormy River, yine 3 numaralı Sky Div'le de 12 numaralı Melanie koşuya ekür olarak katılıyorlar. Neler söylersin bu koşuda?
5: Burada da bu dişi sürekli birbirini geçen safranlar. Bir de çok süratli gireceğini düşünüyorum. İlk atım 4 numaralı Storm River. Sonrasında 2 numaralı Kutup Kızı. Onlar bu 7 numaralı Bellafin. Son olarak da 13 numaralı Prenses Afyona olmak üzere. Tam da yine 4 at olarak öneriyorum.
4: Evet, bu koşuda 4 isim önerdi sevgili Menderes. Kim onlar? 4 numaralı Stormy River, 2 numaralı Kutup Kızı, 7 numaralı Bella Fina ve 13 numaralı Princess Alioni. Yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 4. koşuda sıralamasını tekrar rakamsal olarak ileteyim. 4-2-7-13. 4. koşuda sıralaması 4-2-7-13 sevgili dinleyenler. Evet, 5. koşuya geldik. Bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı, 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede piste çıkacaklar. Kum pistte burada da toplamda 13 isim var. Bu koşuda neler aktaracaksın bizlere?
5: Yani burada hem idman takibinde olsa gerek, hem gerek binicisi olsun, safkanı olsun. Bir de ekürü avantajıyla bugün için 1 numaralı ama Matt Bangkok'ta bir aksilik olsun. Bugün de Maiden'e veda edeceğini bekliyorum.
4: Evet, bu koşuda yani Maiden mücadelenin bölünen diğer ayağında 1 numaralı Aymont bugün Maiden'a veda edeceğini düşünüyorum dedi. Kazanmasını bekliyorum dedi. 1 numaralı Aymont'u Net Bank olarak önerdi. Menderes Elazığ'da günün 5. koşusunda 1 numaralı Aymont bankosu geldi. 6. koşuya geldik. Abdullah Şahin koşusu kısa vade 6 mücadele. 3 yaş İngilizler 1200 metrede start alacak. Neler söylersin bu koşuda?
5: Burada Ufuk Bey tabii ki ufak bütçeler için 7 numaralı Mert Paşa ve 5 numaralı Sikrüper yeterli olabilir düşünüyorum. Ama rakip hanesinde tabii ki 3 numaralı Aşangol, sonrasında 6 numaralı Kalafer. Onun ardından 2 numaralı Royal Warrior. Son olarak da 1 numaralı Korkmaz Kardeşler olmak üzere. Yine burada da 6 at oynadım. Çok süratli bir yarış. Çok değişik bir yarış olabilir. Ama tabii ki ilk 2 atım ufak bütçeler de için yeterli olacağını düşünüyorum. Geniş kurguda 6 at olmak.
4: Evet, bu koşuda yani 6. koşuda sıralaması 7 numaralı Mert Paşa ve 5 numaralı Secret Royal. Bu iki isim rakiplerine göre daha ön planda olduğunu söyledi. Çünkü süratli bir koşu olacağını bekliyor sevgili Menderes ve gidişatın 7 ve 5 numaralı isimlere küçük kurgularda yeterli olduğunu söyledi. Ama daha geniş oynayanlar 3 numaralı Aşan Gold, 6 numaralı Kral Alper, 2 numaralı Royal Warrior ve 1 numaralı isim Korkmaz Kardeşleri yazarak bu koşuyu geçebilirler dedi. 6. koşuda sıralaması 7-5 öncelikli, sonrasında 3-6-2 ve 1 Abdullah Şahin koşusunda. Evet, 7. koşuya geldik. 15 handikap bir mücadele. Burada da 3 yaş İngilizler 1600 metrede start alacaklar. 2 numaralı Kadıköy Güzeli ile 7 numaralı Çevik Devran'ı da koşu ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
5: Burada da ilk defa King Yakup'un bu kadar ara üstte yarış koşacağını gördüm. Sürekli üstte koşan bir safranı. Tabii ilk adım 2 numaralı King Yakup. Sonrasında 6 numaralı safran Ferkat'ın mindiği 6 numaralı safranı önlüyor. Yanı sıra 1 numaralı Züç Aslan'ı. En son olarak da 2 numaralı Kadıköy Güzeli olmak üzere toplamda 4 at olarak öndedir.
4: Evet, bu koşuda da sevgili dinleyenler yani 7. koşuda Elazığ'da öncelik 3 numaralı King Yakup dedi sevgili Menderes. Sonra 6 numaralı Legendary Warrior, 1 numaralı Düzce Aslanı ve 2 numaralı Kadıköy Güzeli. Bu 4 ismi önerdi. Bu keyifli mücadelede sıralaması 7. koşuda 3-6-1-2 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldik günün 8. koşusuna. Aynı zamanda gününde kapanış ayağı Elazığ'da saatler 21.30'u gösterdiğinde Maiden mücadeleyle gün kapanacak bugün. Neler söylersiniz son koşuda?
5: Son koşuda bölme Maiden'i zaten 3. Maiden'i burada da 5 at olarak önereceğim. Çok ve ilk atın 9 numaralı Chris'i sürekli arada 2.lik yapan bir safkan. Belki bugün Maiden'e veda etme şansı bulabilir. Yanı sıra rakibi 8 numaralı World

0: sonrasında 1 numaralı Brandon, onun ardından 10 numaralı Daidu Victory, en son olarak da 4 numaralı Karıcı olmak üzere toplamda 5 at olarak öneriyorum.
1: Evet, günün kapanış ayağında ise Menderes'in sıralaması 9 numaralı Crazy River, 8 numaralı Worse, 1 numaralı Brandon, 10 numaralı Light to Victory ve 4 numaralı Karacı önerisi var. Günün kapanış ayağında toplamda 5 isim önerdi. 9, 8, 1, 10 ve 4 şeklinde günün son koşusunda. Teşekkür ederiz Menderes, değerli vaktini ayırdın.
0: Ufuk Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Sadece bizi dinleyenlere şöyle bir rütüde bulunayım. Son lakası duyduğum birinci koşta benim yerim olmadığı 7 numaralı Torunum Devrimi de eklemelerini tavsiye ederim. Bunu bilgisine böyle aktarayım.
1: Birinci koşuda mı?
0: Evet, birinci koşta 7 numaralı Torunum Devrim.
1: Evet sevgili dinleyenler, son dakika bir duyumu olduğunu söyledi Menderes. Elazığ'da günün ilk koşusunda 9, 3, 2 ve 8 sıralaması vardı. Ama son dakika duyumuyla 7 numaralı isim Torunum Devrimi de ekleyin dedi Menderes. Günün birinci koşusunda 7 numaralı Torunum Devrim'e de muhakkak bir çarpı atalım. Çok teşekkür ederiz tekrar.
0: Ben çok teşekkür ederim bizi dinleyenlere. Sana da iyi yayınlar. Kolay gelsin Ufuk Bey.
1: Tamam, çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenler, son düzlükte Menderes Avşar'ı dinledik ve kendisinden Elazığ yorumlarını yorumlamasını istedik. Sağ olsun, o da yorumladı. Baktığımız zaman toplamda 8 koşulu bir program vardı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız ve henüz son düzlüğe üye olmadıysanız, yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzlüğe üye olmanız gerekecek. Sonrasında uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Ve aynı zamanda yapay zeka destekli Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan son düzlükte de kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz. Ve çeşitli kampanyalardan faydalanma fırsatına sahip olacaksınız. Nedir o kampanyalar? Her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Yine altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar oynamış olduğunuz kuponlarda %25'i iade olarak hesabınıza geçecek. Sevgili dinleyenler, bölüm 2'ye geçtik. Ne olacak bu bölümde? Tabii ki İstanbul'u yorumlayacağız. Veli Efendi İpodromu'na gideceğiz. İstanbul Veli Efendi İpodromu'nda güzel bir hava mevcut. Bugün toplamda baktığımızda 9 koşulu bir yarış programı var ve günün ilk koşusu saatler 14.00'ı gösterdiğinde başlayacak. 4 sentetik pist, geri kalan 5 pist ise çimde koşulacak bugün Veli Efendi'de. Evet, günün ilk koşusu demiştik. 4 numaralı Çelik abi'den başlayacağım ki istikrarlı bir isim. Son yarışında ikincilikle ayrılmıştı bu isim. Çok formda ve benim önceliğim olacak. Sonrasında 5 numaralı Yeşil Köylü. Bir önceki yarışını kazanmıştı. Yine etkili koşmasını beklediğim bir isim. İki yarıştır Ali Yıldız'la start alıyor ve birbirine uyumlu bir görüntü çiziyor bu ikili. 5 numaralı Yeşil Köylü ikinci sırada değerlendirilmeli. Sonrasında 6 numaralı Jet Çelik diyeceğim ki Jet Çelik de tırnağın ucuna geldi. Bomboş kilosuyla bugün start alacak 6 numaralı Jet Çelik'i de muhakkak değerlendirelim. Son olarak sevgili dinleyenler, kaliteli isim, çok sık koşsa da bugün uygun grupta kendini bir şekilde göstereceğine inanıyorum. 2 numaralı Almutan abi'den bahsediyorum. Bugün kazanabilir. Bir çarpı da Almutan abiye atalım ve günün ilk koşusunu 4 5 6 2 şeklinde geçelim İstanbul'da. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu bir maiden mücadele. 2 yaş İngilizler 1000 metrelik sentetik pistte start alacaklar. 6 numaralı Bandita komiserler kurulu kararıyla koşudan çıktı. 3 numaralı Yonaguni ve 4 numaralı Lacento Bibi koşmayacak. Özür dilerim, ekürü olarak koşacak bu koşuda. Evet sevgili dinleyenler, önerim şöyle olacak bu koşuda. 2 numaralı Red Victory. Bana göre bugün normal şartlarda kazanması gereken bir isim. Küçük ve orta ölçekli kuponlarda banko olarak değerlendirilebilir 2 numaralı Red Victory. Ancak son yarışını kesinlikle ölçü almadığım 1 numaralı My Zeko en ciddi rakibi olacaktır ki bir Rhythm Divine temsilcisi, sentetik pistte bayılır. 1 numaralı My Zeko muhakkak değerlendirilsin. Son

0: olarak da 7 numaralı Inner Bloom diyeceğim. O da son koşusu kesinlikle, koşusu kesinlikle ölçü değil. Bugün etkili bir yarış bekliyorum bu isimden. 7 numaralı Inner Bloom'u da yazarak günün ikinci koşusunu geçebiliriz. Sıralamam ikinci koşuda İstanbul'da 2 Banco, rakip 1 ve 7. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna sevgili dinleyenler. Yine keyif alacağımız iki yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Burada da 2 numaralı Red-Tailed Hawk komiserler kurulu kararıyla koşudan çıktı. 3 numaralı Delicious Turcasta, 4 numaralı Egoista, 6 numaralı Paradiso Divina ile de 7 numaralı Shimmer koşuya ekürü olarak katılacaklar. Evet, ben burada Shimmer'den başlamak istiyorum. Shimmer ilk defa start alıyor. Yine onun gibi ekürüsü 6 numaralı Paradiso Divana. Çok formdalar. Bir Dark Angel yavrusu. Anne Spadey 6 numaralı Paradiso Divana. Bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Özellikle 6 numaralı isimden sevgili dinleyenler. Ekürüsüyle bence değerlendirilmeli. 6 numaralı Paradiso Divina ve 7 numaralı Shimmer. Bu ikiliden bugün etkili bir yarış bekliyorum. Ama koşunun ağır bir favorisi var. Kim o? 3 numaralı Delicious Turcas. Onu da muhakkak yazacağız. Son olarak son üçüncülüğü gayet iyi olan 5 numaralı Lady Rosa da muhakkak değerlendirilmeli. Sıralamam günün 3. koşusunda 6, 3 ve 5 şeklinde olacak. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Handikap 16 mücadele ve zor bir koşuda bizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Kalabalık tutmakta fayda gördüm ben bu koşuda. O yüzden 6 isim sizler için önereceğim. Bu 6 isim 8 numaralı Sirius Vega. Sonlarda müthiş geliyor bu isim. Bugün yine etkili koşacaktır. 9 numaralı Gilmore. Çimpiste ilk defa start alacak. Bomboş koşuyor. Pis ve mesafede bence lehine, ikinci sırada onu değerlendireceğiz. 11 numaralı Dark Money istikrarlı yarışlarına İstanbul'da tekrar devam etmek isteyecek 11 numaralı Dark Money. Muhakkak ona da bir çarpı atalım. 4. sırada ise 4 numaralı isim Tosh the Cloud koşunda favorisi. 4 numaralı Tosh the Cloud da Çimpiste etkili koşmasını beklediğim bir isim ki son yarışlarında genelde sentetik pistte kazandı ama geçtiğimiz sene Çin pistte de birinciliği var bu ismin. Bence etkili de koşacak. 3 numaralı Togarma. Çok formda olduğuna dair bilgi geliyor. 3 numaralı Togarma'nın bugün etkili bir yarış bekliyorum bu isimden de, ona da muhakkak yazalım. Son olarak da 6 numaralı Yargıç. Bugün yarın patlamaya hazır bomba. 6 numaralı Yargıç da bu yarışta yazılmalı. Evet sevgili dinleyenler, günün 4. koşusunda sıralamam 8, 9, 11, 4, 3 ve 6 şeklinde. Evet, günün 5. koşusu Niyazi Polatyar koşusu, bir kupalı yarış. Gazi koşusuna gitmek için de son bilet sevgili dinleyenler. Bu koşu handikap puanı altta kalan, geride kalan isimlerin son, tabiri caizse köprüden sonraki son çıkış durağı Niyazi Polatyar koşusu oluyor. Sait Aksonuk'tan sonra koşulan mücadelede gazi bileti almak için sahneye çıkacak isimler. 1 numaralı Aymus Liberatus. Normal şartlarda bunları geçer diye düşünüyorum ben. Küçük ve orta ölçekli kuponlarda 1 numaralı Aymus Liberatus'u banko olarak öneriyorum. Ama bence tek ciddi rakibi var ki bence uzunu daha iyi yapacak bu isim. Her ne kadar kısada deneniyorsa da bir Tisvey temsilcisi Linares'ten bahsediyorum. Linares'i muhakkak yazalım. Çünkü ikinci anne Emma. Sevgili dinleyenler, Emma bildiğiniz üzere piyano sonatan da annesiydi. Ve bunların mesafe yapabileceğini düşünüyorum bu soyun. Bence bugün ilgilileri de uzun mesafede yüzü gülecek bu isimden yana. Ben öyle düşünüyorum. 1 numaralı Aymus Liberatus banko, rakip 7 Linares. Altıncı koşuya geldik. Neame koşusu sevgili dinleyenler. Türk atçılığına, Türk Arap atçılığına damga vuran bir anneydi Neame. Bu soy hattından gelen birçok şampiyon var. Hastay, Sertay, Özgün Han, Aya Bakan ve birçok daha ismini sayamadığım Neame hattından gelen isimler. Evet, bu koşuda baktığımız zaman 9 numaralı Deniz Kestanesi rakiplerine göre bence kalitesini ortaya koymuş bir isim ve çok önde. 1 numaralı Aysera Kız son yarışları iyi olmuyor ama eski formuna kavuşmak üzere diyebilirim. Deniz Kestanesi'nin en ciddi rakibi olur bu isim ve son olarak da 6 numaralı Şukela diyeceğim. Çok formda, çok iyi yarışlar yapıyor. Belki rakiplerine göre daha uygun gruplarda koşuyor ama forma girdikten sonra bir Arap atı karşısına hangi rakip çıkarsa çıksın başa baş mücadele edebiliyor. O yüzden ben günün 6. koşusunda 9, 1 ve 6 önerisinde bulunacağım. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Sevgili dinleyenler, şartlı 3 mücadelede yaşlı kurt 7 numaralı Nibolu diyeceğim ki grup gerçekten de çok uygun onun için. 7 numaralı Nibolu benim önceliğim. 1 numaralı Özerdem. O da uygun grupta kendisine şans bulabilecek bir isim olacaktır ki koşunun da favorisi. 9 numaralı Sancar önlere akıp giderse ki Saat Girl var ama kendi temposunu daha biraz önlere yakın giderse çok avantajlı olacak. 9 numaralı Sancar, o da yazılmalı. Son olarak da Saat Gör. Çünkü kendi temposunu şu an itibariyle bozabilecek bir isim görmüyorum. İnatçı bir kısrak. Virajı eğer 2-3 boy önde de dönebilirse sonlarda rakiplerine korkulu anlar yaşatabilir. O yüzden 12 numaralı Saat Gör'ü de değerlendirelim. Günün 7. koşusunda sıralamam 7, 1, 9 ve 12 şeklinde. Evet, geldik günün 8. koşusuna. 1 numaralı Bozkır Yiğidi sevgili dinleyenler. Bence bugün çok etkili koşacak bu isim ama 2 numaralı Aker Bey'siz de kupon yapılmaz. Bu iki isim rakiplerine göre bir tık önde ama bu iki ismin eksik koşması, hata yapması halinde devreye de 4 numaralı Cihanerk girer ve rakiplerini sonlarda yapacağı sprintiyle avlayabilir. O yüzden günün 8. koşusunda ben 3 isim önerdim. Bunlar da 1, 2 ve 4 olacak sizler için. Evet, geldik günün 9. koşusuna. Vehbi Koç koşusu grup 3 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte koşulacak. Takdir edersiniz ki bir Şarabank gerçeği var. Geçtiğimiz sene de bu koşuyu kazanmıştı. Şarabank çok etkili koşuyor. Müthiş bir isim. 1 numaralı Şarabank. Bence küçük kuponlarda bugün yine banko olarak değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama olur da bir aksilik olursa kötü koşması halinde ya da eksik koşması halinde diyeyim, kim devreye girer? Bence 6 numaralı Tombi girer. Çok formda jokeyi. Şampiyon jokeyi Alice Karataş'a start alacak. 6 numaralı Tombi bana göre en ciddi rakibi olacaktır. 1 numaralı Şarabank'ın günün 9. koşusunda 1 banko. Tek rakip 6 Tombi olacak sevgili dinleyenler. Evet, son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu

0: gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı belirtelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız sevgili dinleyenler 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Birazdan sizlerden gelen bu bölümde soruları okuyacağım. Ardından reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından da hattımızda konuklarımız olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bunu paylaşalım. Bugün Çarşamba, yayınımız saat 14'e kadar sürüyor. Planladığımız bağlantılar var. Planladığımız bağlantılar şu şekilde. Altay Spor Kulübü

0: Başkanı Sinan Kanlı, Teknik Direktör Erkan Sözleri, Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, OneSpor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Murat Yıldırım ve yine deneyimli teknik direktör Yücel İldiz bizlerle birlikte olacak. Bugün çarşamba programımızın gidişatına göre de Reşat Yılmaz'ı yayınımıza alabiliriz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Çarşamba günleri bir rutin haline geldi. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Bunu da paylaşmış olalım. Gelen sorular var. Hemen ilk mesaj Hüseyin Mecit'ten geldi. Hüseyin Mecit'in sorusunu ve mesajını okuyalım. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Batı Kanada selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Tüm konuklarına da selamlar Salim abi demiş. Teşekkür ederim Hüseyin. Her gün bizlere çok güzel mesajlar atıyorsun. Güzel dileklerini paylaşıyorsun. Rabbim hepimizi iyi insanlarla, doğru insanlarla karşılaştırsın. Karşımızdaki bireyin de iyi insan olması, doğru insan olması çok çok önemli. Hayat trafik gibi. Trafikte siz her ne kadar iyi niyetli olsanız da, iyi ve doğru olsanız da, dürüst olsanız da, hayat da böyle. Karşınızdaki kişilerin sizinle birlikte aynı duyguları yaşıyor olması, aynı duyguları yaşarken aynı etik kurallar çerçevesinde hareket ediyor olabilmesi çok çok önemli ve güzel. Mesajın için teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Transfer gelişmeleri var. Transfer gelişmelerini de paylaşacağız sevgili dinleyenler. Transfer gelişmeleriyle ilgili de bağlantılarımız olacak. Bunu paylaşalım. Beşiktaş'la ilgili çok soru aldım. Programımızın ilerleyen bölümünde Efecan Öztaş bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Efecan Öztaş'la birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşacağız. Dün de birçok soru gelmişti. Sorularınızı hem bana hem de konuklarıma iletebilirsiniz. Milli takımımızın sevgili dinleyenler önemli bir maçı var. Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası'ndaki maç takvimi de yarın. Açılış var Dünya Kupası'nda. Türkiye saatiyle saat 22'de A grubunda oynanacak olan Meksika-Güney Afrika maçıyla Dünya Kupası başlıyor sevgili dinleyenler. 30 günlük heyecan başlıyor. Bunu da vurgulayalım. Tam bir ay Dünya Kupası oynanacak. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenleniyor turnuva. Milli takımımızın maçı ise pazar günü sabah Türkiye saatiyle 7'de. İlk maçımız Avustralya'ya karşı oynayacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Milli takımımızla ilgili de bir bilgilendirmede bulunalım. A milli takımımızda 10 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 14'de Türkiye saatiyle de gece 12'de yani 11 Haziran Perşembe günü gece 12'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenleyecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün basın toplantısı var. Türkiye saatiyle gece tam 00'da. Yani gece tam 12'de basın toplantısı olacak. Amerika'daki saat dilimi ise sevgili dinleyenler 14. Arada ciddi bir saat farkı var. Uzak Doğu'da düzenlendiğinde Dünya Kupası bu saat farklarını görmüştük. Fakat şöyleydi. Bu saat farklarını görürken bu saat farkları ile ilgili durum şuydu. Genellikle oynanan maçlar bizim yerel saat dilimine göre öğlen 12 ve öğleden sonraydı. Hiç sabah saatlerine denk gelmemişti. Bu sezon yani bu sefer Dünya Kupası Meksika ve Amerika'da düzenleniyor. Farklı bir kıta. Yerel saatimize göre maçlarımız 7'de, 5'te ve 6'da sabah saat diliminde bu maçlar. Bunu da paylaşmış olalım. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Altay Başkanı'na sorum var. Sorar mısın demiş. Bağlandığında yanıtları sorusunu. Selamlar Salim Bey. Fatih Karagümrük taraftarıyım. Adım İbrahim. Fatih Karagümrük'le ilgili transfer haberleri var mı? Pesic'le ön protokol imzalandı. Pesic kadroya dahil oldu. Devam edilen oyuncular var. Dün Süleyman Bey'le bir görüşme yaptım. Transfer noktasında sorularım oldu. Transfer noktasında da kendisi birkaç transfer için uğraştığını, netlik kazanınca yayınımıza bağlanacağını söyledi. Fatih Karagümrük'ün hedefi birincilik, denet şampiyonluk. Stanović Hoca ile devam ediyorlar. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Stanović Hoca'nın bence Fatih Karagümrük'te Süper Lig'deki performansı gayet iyiydi. Fatih Karagümrük lige veda etse de oyun modeli olarak, oyun gücü olarak ön plana çıkan takımlardan birisi olmuştu ligin ikinci yarısı itibariyle. Kaldı ki Fenerbahçe'yi mağlup etmişlerdi, Beşiktaş'tan puan almışlardı. Güçlü bir oyunları vardı. Ayhan Bey bir soru göndermiş. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar Salim kardeşim. Üçüncü lig gruplarında daha fazla takımın tur atlayıp üst lige çıkması için bir çalışma var mı? Böyle bir karar alındı mı demiş. Üçüncü ligle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ancak ben ikinci ligle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İkinci ligde geçtiğimiz sezon olduğu gibi ikinci ligde yine beyaz grup ve kırmızı gruptan lider takımlar bir üst tura yükseliyor. Lider takımlar üst tura yükseldikten sonra her grup içerisinde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada ligi tamamlayan takımlar yarı final ve final şeklinde playoff maçları oynuyor. Her gruptan birer takım çıkıyor. Yani toplamda ikinci ligden birinci lige gelecek yıl yükselecek olan takım sayısı 4. Zaten daha önce yayınımızda bunu Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu paylaşmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu bu düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Herhangi bir değişim yok demişti. Toplamda ikinci ligden 4 takım yükseliyor. Her grup için playofflar oynanıyor. O grubun birincileri, beyaz grup ve kırmızı grubun birincileri direkt üst lige çıkarken her gruptan birer tane playofftan daha takım geliyor. Bence güzel bir uygulama. Çünkü ikinci lig Türkiye'de şampiyon olabilmesi en zor lig. Şampiyon olmak o ligde çok çok zor. Çünkü sezona başlarken her takımın hedefi oluyor. Her takımın hedefi şampiyonluk. Playoff bundan dolayı da zorlu bir ligdi. Eskiden daha fazla maç oynanıyordu. Daha fazla maç oynandığı için de takımlar yorgun düşebiliyordu. Fiziksel anlamda ve mental anlamda takımları bu etkiliyordu. Bu noktada bu değişen kararı doğru buluyorum. Federasyonun bu noktada doğru iş yaptığını düşünüyorum. Saatlerimiz 12.10. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara diyelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Radyo.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelen mesajlar var. Instagram üzerinden Binali Bey yazmış. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Kontrol ettiğimde soruları. Salim Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe ile ilgili transfer haberi var mı? Mehmet, ben Kayseri'den demiş. Fenerbahçe ile ilgili son durum şu. Grimaldo Fenerbahçe'nin sol bek listesinde en önemli adaylardan birisi. Grimaldo dışında Brahim Diaz, Kim Min-jae Fenerbahçe'nin listesinde olan oyuncular. Fenerbahçe'de çok kısa bir süre içerisinde teknik direktör konusunun netlik kazanması bekleniyor. Teknik direktör, Fenerbahçe'de yeni teknik direktör, son bir değişim olmazsa Aykut Kocaman olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan hattımızda konuğumuz Sinan Kanlı olacak. Sinan Kanlı ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Nusret Özdemir yazmış. Sevgili Salim, iyi bir spor gazetecisisin. Formatta değişiklik yapmayı düşünüyor musun? Araştırmacı ve haber kaynakları iyi bir programcısın. Yeni programlar da bekliyoruz senden demiş. Şöyle ki duyurusunu da yapalım. Gelecek haftadan itibaren bilindiği üzere gelecek hafta transferde hareketlilik başlayacak. Gelecek haftadan itibaren son bir değişim olmazsa Anadolu Ateşi programı Nusret Bey transfer ateşi oluyor. Transfer ateşi programında da tüm takımların transfer gündemini konuşuyoruz. Hattımızda teknik direktörler, futbolcular, yöneticiler, spor muhabiri arkadaşlarımız oluyor. Transferle ilgili tüm detayları paylaşıyoruz. Bununla birlikte bu sezon biraz daha farklı bir sezon. Yaz transfer dönemi farklı. Sebebi ise Dünya Kupası oynanıyor. Milli takımımız, ay yıldızlı futbolcularımız Dünya Kupası için mücadele ediyor. Yüreğimiz, kalbimiz onlarla. Milli takımımızı da enine boyuna Dünya Kupası özelinde konuşacağız. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı. Sinan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
4: Merhabalar, teşekkür ederim Salim Bey. Sizler nasılsınız?
3: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş eski başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmeniz oldu. Neler konuşuldu? Evet. Altay ile ilgili son durum nedir? Özellikle de Altay'a destek olacağına dair, yönetimde yer alacağına dair bilgiler de paylaşıldı. Bu bilgiler gerçeği yansıtıyor mu? Son durum nedir Sayın Başkan?
4: Şimdi şöyle, Ahmet Nur Çebi Başkan'la bizim şu an için ikinci, üçüncü görüşmemiz. Geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdik en son olarak. Yani tabii ki burada bir Ahmet Nur Çebi Başkan, biliyorsunuz 200 sene önce de bir böyle bir niyeti vardı, ancak o günkü şartlar çok el vermedi. Şu an için süreç devam ediyor. Yani olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey yok. Süreç devam ediyor. Kulübün ödeme bilançolarına bakıyor, hesaplarına bakıyor, kitaplarına bakıyor ama gün itibariyle şu anda pozitifte değiliz. Herhangi bir şey yok. Ama
3: negatifte değilsiniz.
4: Efendim?
3: Negatif ve pozitif bir durum yok. Görüşmeler sürüyor. Doğru değil mi Sayın Başkan?
4: Şu an aynen öyle. Aynen öyle. Yani şu an için görüşmeler sürüyor. Tabii ki biz de camia olarak, hem kulüp olarak hem camia olarak bunu çok istiyoruz. Ahmet Nur Çebi Başkan'la hem yatırımcı olarak da şirketleşme kararları hazır bir kulüpten bahsediyoruz. Yatırımcı olarak bizimle birlikte olması bizleri çok çok mutlu edecektir.
3: Sayın Başkan, peki mali tabloya baktığınızda son durum nedir Altay Spor Kulübü ile ilgili? Altay'ı sadece bir futbol kulübü olarak değerlendirmemek, bir spor kulübü olarak değerlendirmek lazım. Çünkü İzmir futbolunda amatör branş

0: piyasalara da ilgi bir hayli yoğun.
1: Evet. Şimdi son mali kurulda yaptığımız, açıkladığımız durum 1 milyara yakın bir borç var kağıt üstünde faizleriyle birlikte.
0: 1 milyar TL.
1: 1 milyar TL'ye yakın bir borcumuz var. Tabii ki bir de 112 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz ve burada 3. lig seviyelerinde aslında çok normal olan borçlar değil. Bunlar Süper Lig seviyesinden kalma borçlar.
0: Evet.
1: Ama geldiğimiz noktada Ahmet Nur Çebi de bu konuda biliyorsunuz. Zaten Ahmet Nur Çebi dediğimiz zaman finansal yapılanma, finansal disiplin akla geliyor direkt.
0: Evet.
1: Bunları çok doğru bir şekilde yapılandırıp çok doğru bir şekilde üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz.
0: Sayın Başkan, şöyle bir durum da söz konusu. Bilmem katılır mısınız? Mesela 1 milyar TL'ye yakın bir borçtan bahsettiniz. Mali kurulda da açıklandı bu. Bu borç yani TL bazında 1 milyar TL, euro bazındaysa yaklaşık 18-19
1: milyon euro, evet, civarında, doğru.
0: Genellikle şöyle oluyor. Borçların büyük bir bölümü eski dosyalar. Eski dosyalar olduğu için futbolcularla pazarlık aşamasında bu miktar 18-19 milyon euro seviyesinden daha da aza indirgenebiliyor. Sizin böyle bir görüşmeleriniz oldu mu eski dosyalarla alakalı?
1: Tabii ki de. Şimdi futbol camiasında bir Altay'da değil, her yerde böyle. Onun dışındaki piyasa borçları vesaireler de mevcut bir kısım. Şimdi söz konusu da Altay olunca ister istemez insanlar da biraz da burada daha böyle şey davranıyorlar, ılımlı davranıyorlar. Görüşmeler, evet, daha pozitif geçebiliyor. Yani bugüne kadar ben 1 milyon euro alacağım var, 1 milyon net istiyorum diyen olmadı ama oradaki pazarlık gücü de yine büyük bir isimle çok daha kolaylaşacaktır diye düşünüyoruz. Kırmayacaklardır ve daha doğru seviyelere gelecektir diye düşünüyoruz. Ama işte onun öncesinde yapılacak, daha incelenecek birçok yer var. Basında biz de okuyoruz bazen, hani yazılıp çiziliyor ama tam olarak da gerçeği yansıtmıyor. Yani bitmiş, olmuş bir iş yok şu an için.
0: Evet. Peki Sayın Başkan, şirketleşme konusu hazır dediniz, dosyalar hazır dediniz.
1: Evet.
0: Altay gibi büyük camialarda şirketleşmeyi belli bir bölüm benimserken belli bir bölümden de eleştiriler gelebiliyor. Bu noktada kongre üyelerinin bakış açısı nasıl, camianın bakış açısı nasıl şirketleşme konusuna?
1: Şimdi günümüz futbol şartlarında artık şirketleşme zaruri bir hal almış durumda. Mecbur yapmak zorundayız. Yani bu bir kulüp, dernek statüsünde bu işlerin yürümesi artık çok mümkün değil. Gider kalemleri çok fazla, gelir kalemleri çok düşük. Bunu Süper Lig seviyesindeki takımlar dahi çok ciddi sıkıntılar yaşarken bunlarla ilgili bizim yaşamamız çok normal. Haliyle şirketleşmeyi de yaşanan kötü dönemler, yaşanan kötü süreçlerden sonra artık zaruri olarak görüyoruz. Bu sadece benim değil, hem camiamın hem de kongre üyelerimin de düşüncesi bu yönde. Ama buradaki temel unsur doğru kişilere teslim etmemiz gerekiyor. Yani bunun örneklerini yaşıyoruz. Şirketleşen kulüpler var. İkincilik, üçüncülük seviyesinde. Tepe taklak aşağıya doğru gidiyorlar. İşte Ahmet Nur Çebi demek eşittir hızlı yükseliş demek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla doğru insan olması gerekiyor. Altay'a bugüne kadar yatırımcı olarak veyahut da sponsor çok talipler oldu. Ama Altay'ın yapısına ve hedeflerimize uygun değildi. Bizim belli bir hedeflerimiz var. Belli bir yapmamız gereken unsurlarımız var. Camianın çıkarlarını da gözetmek zorundayız burada. Herkesin razı olacağı ortak bir isimde çok şükür buluşabildik. İnşallah süreçte olumlu sonuçlanırsa şirketleşmede de hiçbir problemimiz yok. Yani tüm kongre üyelerimiz bu konuda olumlular.
0: Yani zaten düşündüğümüzde yani direkt Ahmet Bey de şirket şartıyla gelir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki de şimdi haklı olarak orada 1 milyarlık bir borç kaça kapandığının bir önemi yok. 1 milyarlık bir borç üstlenilecek. En doğal, en tabii hakkıdır bu yani. Şimdi biz burada normal kulüp başkanlığı olarak görev yaptığımız süreçte çok rakamlara takılmamak lazım. 50-60 milyona yakın para harcadık. Ama baktığında harcamamış gibiyiz. Çünkü kur farkları vesaireler, bir dünya gider var ve bu dolayısıyla yaptığımız masraf hiçbir işe yaramıyor. Bunun çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Birisi de bunu yapacaksa buradaki şirketleşmeyi de şart koşması, talep etmesi çok normal. Zaten Ahmet Nur Çebi'nin böyle bir talebi de yoktu, kulübü istediği gibi. Biz artık böyle zorla aklına soktuk diyebiliriz.
0: Evet. Yani bu noktada hemen şunu söyleyelim. İfade ettiğiniz gibi sizin görüşmeleriniz oldu. 2 ya da 3 kez görüştünüz. Bunun altını çizelim. Görüşmeleriniz devam ediyor. Taraftarın bakış açısını anlattınız. Ahmet Bey dışında alternatifler var mı? Çünkü Altay Kulübü her geçen gün kan kaybediyor. Siz önemli bir mücadele örneği sergilediniz. Altay ligde kaldı ama mali anlamda da ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani Altay'ın ligde kalması büyük bir başarıydı. İncelediğimizde koşulları. Ahmet Bey dışında alternatif var mı camiada?
1: Ahmet Bey dışında bir alternatifimiz yok. Bu aşamada olursa inşallah Ahmet Bey'le şirketleşip yola devam edeceğiz. Olmazsa da normal dernek statüsünde seçilmiş kongre üyelerinin seçmiş olduğu bir başkanla yola devam edeceğiz.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Sinan Kanlı Altay'ı konuşuyoruz kendisiyle. Sinan Bey, teknik direktör noktasında geçtiğimiz yılda değişimler oldu. Ligde kalmayı garantiledi Altay. Teknik direktör konusu, iş transfer konusu. Eğer dediğiniz senaryoda Ahmet Bey gelirse mevcut transfer yasağı var mı?
1: Şu an için tabii mevcut bir transfer yasağımız var. Borçların sıfırlandığı dünyayı düşünürsek ocağa kadar bir transfer yasağımız var. Sıfırlanması zaten devam eden de bir transfer yasağımız var. 2021'den beri var. Altay biliyorsunuz ki çok büyük bir sporcu fabrikası.
0: Evet.
1: Devamlı altyapıdan gelen, devamlı alttan takviye edilen oyuncularla biz bu kulübü hayatta tutmaya çalışıyoruz. Teknik direktör tarafı geçtiğimiz sezon sağ olsun sezonun kısa bir bölümünde Mehmet Can Karagöz hocamız bize bu konuda destek oldu. O da Altaylıdır yani. O da hani çocukluğundan Altaylıdır. Şu an için bizim tasarrufumuz yine Mehmet Can Karagöz yönünde ama tabii ki bir Ahmet Nur Çebi hayatımıza girdikten sonra ne değişir ne olur orasını bilemiyoruz. Bizim yine kanaat bizde kalırsa yine aynı hocayla devam etmeyi planlıyoruz. Çünkü bir transfer yasağı var. Kulübü tanımak lazım. Altyapıdaki çocukları tanımak lazım. Altay artık dediğim gibi hepsi altyapıdan olduğu için hepsi aile gibi. Çocukların hepsi birbiriyle dost arkadaşlar. Yani kulüp dışında da hep birlikte zaman geçiren çocuklar.
0: Mehmet.
1: Böyle bir büyük bir aileden bahsediyoruz.
0: Bir de şöyle bir durum var. Tecrübeli oyuncular da aidiyet duygusu hissetti ve takımı benimsedi. Özgür Kesinlikle. Özkaya, Ceyhun Gülselam,
1: Deniz Kada.
0: Yani
1: Sefa, yani bu arkadaşlar farklı liglerde de farklı takımlarda da çok rahat görev alabilirler. Çok daha mali, uygun mali şartlarda da görev alabilirler. Evet. Çünkü biliyorsunuz parası, maddi sıkıntılar olduğu zaman düzenli bir ödeme söz konusu da olmuyor ama bu arkadaşlar Altay olduğu için söz konusu sağ olsunlar geminin limana yanaşmasındaki en büyük etken oldular. Evet. Kırmadılar bizleri de. Onun için bu sene tabii yine devam ederler etmezler bilemiyorum ama günün sonunda tecrübeli oyuncular da hem abilik yaptılar çocuklara hem de takımı sırtladılar. Çok güzel bir seviyeye getirdiler.
0: Taraftarlardan gelen sorular da var. Bir dinleyenimiz yazmış. Merhaba, iyi yayınlar Altay Başkanımıza, Sinan Bey'e selamlar. Sorum şu şekilde diyor Sinan Bey. Şu an faaliyette olan herhangi bir Altay Store mağazası var mı? Altay Store var mı? Ayrıca eski İzmir temalı turkuaz formayı tekrar çıkartabilirlerse çok iyi olur demiş. Planlama nedir? Özellikle de forma satışları da önemli. Forma satışlarından çok fazla gelir elde edilemediği söyleniyor ama Anadolu kulüpleri için. Özellikle de o birlik bütünlük için, camianın hava yakalaması için önemli olgulardan birisi. Bilmem katılır mısınız?
1: Son yani tabii ki doğru.
0: Dinleyenimizin neler söylersiniz Sinan Bey?
1: Yani şu şekilde aktif Gazi Emir'de, İzmir Gazi Emir'de kulübümüzün, tesislerimizin içerisinde bir storumuz var. Hı. Aynı zamanda biz her İsa maçında da gezici storumuzu da stadyumun orada aktif hale getiriyoruz. E-ticaret üzerinden de yapıyoruz bunları. Bir store servisi hizmetimiz var. Onun dışında da bu sene formalarımız değişti. Şimdi dediğiniz gibi formalar ya da lisanslı ürünler maliyetleri çok yüksek olduğu için ister istemez taraftarın da kaldırabileceği rakamlarda düşük olduğu için çok düşük karlı ürünler. Ama orada da kar gözetmeden şey tarafında biraz daha yer etmeye çalışıyoruz. Herkesin üstünde formalarımız olsun. Herkes formaları giysin, alsın, yeni formalar olsun diye çok fazla kar gözetmiyoruz onun için ama almak isteyenler için de her zaman

0: büyüklerimize de bu konuları danışmamız gerekiyor. Biz Mustafa hocamıza da danıştık. Kendi kulüp büyüklerimize de danıştık. Herkes bu konuda olumlu sonuçlar verdi. Olumlu cevaplar verdi. Yine Mustafa hocayla da geçen yayında da hatta yanlış bir tarafa çekildi konuştuğumuz. Mustafa hoca kulüp için çok büyük bir değerdir.
1: Evet.
0: Yani bu Türk borç yapılanmasında tabii ki de bu borç yapılanmasında Mustafa hocanın da olduğu bir dönem vardı. Kısa bir dönem. Borçların yapılması durumunda ancak orada maksadını aşan konuşmalar yapmış olduk biraz. Ancak Mustafa Hoca ile ilgili hem düşüncelerine hem bize sunduğu seçeneklere çok değer veriyoruz. Kendisiyle de konuştuk. Kendisi de çok doğru bir tercih olduğunu söyledi. Sağ olsun. Kendi aralarında da konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere zaten diyalogları da var.
1: Evet, kendisinin zaten diyalogları var. Olumlu anlamda referans verdiğini düşünüyorsunuz.
0: Tabii ki. Olumlu anlamda muhakkak referans vermiştir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sinan Kanlı sohbetimiz devam ediyor. Peki Sinan Bey, hemen şunu da sormak istiyorum size. Son olarak camiaya, taraftara mesajınız nedir? Neler söylersiniz?
0: Yani öncelikle Altay çok büyük bir camia. Altay bir ilçe ve spor kulübü ya da küçük bir ilin takımı değil. Altay 112 yıllık bir kulüpten, müzesinde 300'den fazla büyük küçük kupası olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bizleri çok desteklediler. Geçtiğimiz sezon 25-26 sezonda çok büyük desteklediler. Beraber bu seviyelere kadar getirebildik bunu. Biraz daha sabır bekliyoruz taraftarımızdan. İnşallah Altay için çok güzel günler gelecek. Kulübü statta değil, tribünde değil, her yerde destekleyen bir kitleden bahsediyoruz. Yani Altay'daki taraftar kitlesini ben samimi söylüyorum. Futbolu da ikinci, üçüncü ligleri de ben çok inceliyorum. Hepsini takip ediyorum yakinen. Böyle bir taraftar kitlesi görmedim. Tek derdimiz, tek dertleri Altay iyi olsun. Onun için çok harika bir camiamız var, taraftarımız var. Hepsine buradan da sizin vasıtanızla tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar. Evet. Altay'ın gerçek sahipleri her zaman için onlardır.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Selamlar.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı'ydı. Ahmet Bey'in, Ahmet Nurçebe'nin, Beşiktaş Eski Başkanı'nın Altay Kulübü'nü satın alması, yatırımcısı olması gibi bir gündem söz konusuydu. Bununla ilgili açıklamalarını yaptı. Gün içerisinde bu haberin detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz diyelim ve reklam arasına gidelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
7: Siz de fırsatları kaçırmayın.
8: Yarış severlere müjde.
9: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi.

0: içinde milli takımımızın yanında.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Sarıyer'le anlaştığınız, Allah utandırmasın.
5: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
4: Hem iç
5: çok
4: transfer hem de dış transferde hareketli dakikalar yaşanıyor Sarıyer adına. Evet. Son olarak Barış Alacı ve Işık Kağan kadroya dahil oldu. Neler söylersiniz hocam kadro yapılanması ile ilgili? Genel son durum nedir?
5: Ya son durum, eksik bölgeleri tamamlamaya çalışıyoruz açıkçası. Tabii birazcık ağır ve temkinli hareket ediyor kulüp doğal olarak. Geçen sene iki tane takım yapmak zorunda kaldılar. Hem sezon başı hem devre arası. Ayrılan oyuncu da çok oldu.
4: Evet.
5: Hal böyle olunca biraz daha temkinli ve biraz daha sağlıklı hareket etmek adına biraz yavaş ama şu anda çok iyi gidiyor. Öyle diyeyim.
4: Hocam Barış geldi. Barış da Bolu Spor'da iyi bir performans ortaya koymuştu. Yine Bolu Spor'dan Işık Kağan geldi. Evet. Şeref'le sözleşme uzattınız. Caner Osman Paşa ile sözleşme uzattınız. Evet. Bu noktada hocam son durum nedir? Genel transferlerle ilgili yapacağınız takviyeler var mı? Özellikle de birincilikte yabancı transferleri de belirleyici oluyor. Yabancı futbolcuların transferleri belirleyici oluyor performanslarına göre. Neler söylersiniz?
5: Kaç ya takviye daha bekliyor? Geçen sene birazcık sıkıntı yaşadığı için takım biraz daha temkinli ve sağlam adımlarla gitmeye çalışıyor Sarıyer Kulübü.
4: Evet.
5: Hal böyle olunca kendi içinde görüştüğü oyuncular var. Benim gelmeden önce yürüttükleri süreçleri var. O süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Yabancı oyuncu konusunda elimiz biraz rahat. Yani bir tane yabancı oyuncumuz kalmıştı. 7 tane ekleme yapabiliriz. Yani 6+2'de 2 tane kontenjan. Artık o sayıyı federasyonun belirlediği rakama göre ayarlayacağız. Birazcık elimiz rahat yabancı konusunda. Fakat bunu da doğru değerlendirmek istiyoruz. Geçen sene çünkü çok travması oldu takımın. Sezon başına çok geç toparladılar, çok geç hazırlandılar. Devre arasında çok fazla oyuncu eklemek zorunda kaldılar. Öyle olunca biraz temkinli ve düzgün gitmek istiyor. Bütçelerine göre gitmek istiyor Sarıyer Kulübü. Başkanımız bu konuda çok ciddi emek de sarf ediyor. Tek başına mücadele ediyor. İnşallah kampa kadar netleşecek oyuncularımız var. Görüşmesi devam eden oyuncular var. Görüşülecek oyuncular var. Yani bu şu anda takım çalışıyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar. İnşallah sezon başı kampına, sezon başına bir takımı yetiştirmeye çalışıyoruz.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bülent Bölükbaşı, Sarıyer'i konuşuyoruz. Hocam geçtiğimiz sezon Ümraniye Spor'daydınız. Ümraniye Spor'dan ayrıldıktan sonra gelen teklifler vardı ama o süreci dinlenerek geçirdiniz. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Sarıyer süreci gelişti. Sarıyer'de hocam bu sezon birincilik zaten en zor liglerden birisi. Hem fiziksel anlamda temaslı bir lig hem de teknik açıdan da her geçen gün teknik kapasitenin de arttığını söyleyelim. Bu doğrultuda hocam sizin Sarıyer'de kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz nelerdir, neler söylersiniz?
5: Ya açıkçası çok oyuncunun gittiği bir ortamda önce stabil olabilmek, stabil bir takım kurabilmek. Yani her sene 10 oyuncu, 15 oyuncu değişiyor, birileri gidiyor, birileri geliyor. Daha stabil bir yapıya sahip olacak bir takım oluşturmak hedefimiz. Yani bizim başkanla ilk görüştüğümüzde çok birbirimize karşı çok samimi davrandık. Baştan direkt açık açık geçen seneki sıkıntıları yaşamak istemediğini söyledi. Biz de bu anlamda kendisine yardımcı olabileceğimi söyledik ve çok kısa sürede anlaştık biz Sarıyer'le. Fakat tabii çok fazla oyuncunun gitmesi bir dezavantaj. Bu anlamda daha sağlam adımlarla gidip daha stabil bir yapıyı oluşturmak adına biraz daha yaş ortalamasını da düşürmek istiyoruz açıkçası. Yani geçen sene biraz daha yaş ortalaması yüksek bir takım varken bu sene biraz daha onu aşağıya çekip, bu sene çünkü lig çok zor. Yani yukarıdan gelenler, aşağıdan gelenler, geçen sene bir Adana Demir ve Hatay takımının durumları vardı. Bu sene öyle bir takım yok. İki takım yok. Yani bu sene lig hakikaten çok zor. Çok fazla yukarıya oynayacak takım var. Çok iddialı takımlar var. Çok büyük camialar var. Biz de bunların içerisinde yer almak istiyoruz. İnşallah yani bu yapıyı sağlam oluşturursak niyetimiz stabil bir yapı, ondan sonrasında da hedef oynayacak bir takım.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam, özellikle de Sarıyer çok köklü bir kulüp, bunu paylaşmış olalım. Evet. Köklü bir kulüp ve önemli bir taraftar kitlesi var. Maçlarını
5: evet. Çok ciddi bir taraftarımız var.
4: Evet. Maçlarını Sarıyer Yusuf Ziya Önüş Stadyumu'nda oynuyor. Hocam, siz Ümraniye'de çalışırken de bunu net bir şekilde gördünüz. Bu tarz stadyumlar takımları baskı altına alabilmek açısından çok çok önemli. Taraftar da potansiyel, %100. Taraftar potansiyeli çok çok fazla. Taraftara mesajınız ne olur yeni sezon öncesinde? Ve bir de hocam, merak edilen sorulardan birisi, kamp programınız şekillendi mi? Ne zaman başlayacak ve hangi illeri tercih edeceksiniz?
5: Ya 26'sında başlayacağız. Yani Bolu'da olacağız büyük ihtimalle. Ya büyük ihtimalle değil, orayda, orada olacağız. İki etabı da orada yapacağız. Ya taraftar tabii itici bir güç. Çok ciddi motivasyon sağlıyor. Sarıyer bu anlamda şanslı bir takım. Köklü bir camia, köklü bir taraftarı var. Takımını seven, destekleyen, her anlamda destekleyen taraftar var. Çok uzun yıllar alt liglerde mücadele etmelerine rağmen hiç bağını koparmamış bir taraftar grubu var. Biz de onlara elimizden geldiği kadar iyi bir şeyler sunmaya çalışacağız. İyi bir şeyler yapmaya çalışacağız.
4: Evet.
5: Taraftar çok önemli bir güç. Oyunun içinde oyuncuyu motive etme adına, maçtan önce, maçtan sonra. Bu anlamda biz de onları memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
4: Peki hocam, bitirdiğiniz transfer var mı şu anda biten bugün için?
5: Yani bugün için bildiğim kadarıyla şu anda bana gelen bir şey yok. Ama görüşmelerin sürdüğü durum, nasıl diyeyim sana, görüşmelerde son bayağı ilerleme kaydedilenler
4: son
5: var.
4: Son aşama diyebildiğimiz.
5: Bunları da şimdi tabii sana söylemek isterdim ama kulübü de zorda kalıp bırakmama adına müsaade edersen söylemeyeyim.
4: Peki hocam, yapılan transferlerden bahsettik. Hepsi önemli ve özel oyuncular. Biraz daha hocam yaş bareminin düştüğünü de söyleyelim. Barış Alıcı, Işık Kağan, her ikisi de piyasaya erken çıksa da yaş anlamında 25 yaş altı, yani 30 yaş altı oyuncular birincilik için. Bu noktada hocam yine planlama bu mu olacak, yoksa tecrübeli isimler de dahil olacak mı?
5: Ya elbette ki, yani illaki olacaktır. Yani takımımızda zaten tecrübeli oyuncular var. Fakat işte dediğim gibi, yani geçen sene zorda kalmanın vermiş olduğu bir panik demeyeyim de acele etme ya da acele hareket duygusu yaş ortalamasını biraz yükseltti. Biz bunu birazcık aşağı çekmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz yavaş gidiyoruz. Aslında tercih yapma noktasında tabii anlaşacağımız oyuncular da olacak. Tecrübeli oyuncular da olacak. Fakat işte bunu biraz aşağı çekersek, çünkü ligin zorluğu, biraz daha genç ve dinamik bir takım istiyor açıkçası.
4: Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Ömer Bayram devam edecek mi?
5: Vallahi onunla ilgili kulübün bir takım görüşmeleri var. Yani
4: uzatılması net bir şey söyleyemem.
5: Net bir şey söyleyemem. Kulübün görüşmeleri var. Aynı bölgeye görüşülen başka oyuncular da var. O yüzden onları Sayın Başkanımızdan daha sağlıklı bilgi alırsın. Öyle değil.
4: Evet.
5: Ben transfer süreciyle değil de takımın planlamasıyla daha çok ilgileniyorum. Öyle söyleyeyim. Evet.
4: Peki hocam

0: Ümraniye Spor'da üçlü bir defans anlayışı vardı. Oradaki oyuncular evet. üçlüye çok uygundu. Evet. Yine aynı stilde devam mı edecek? Yani sistemde devam mı edecek? Yoksa değişiklik yapacak mısınız?
1: Ya bu tamamen elinizdeki malzemeyle alakalı. Yani ben yurt dışında da çalıştım. İlk defa burada üçlü oynadım. O da birazcık mecburiyettendi. Oturunca, oyun ezberi de oturunca o sistemde devam ettik. Fakat burada daha farklı bir yapı oluşturabiliriz açıkçası. Yani burada öyle bir şeyim yok. Bir önceliğim yok. Fakat elimizdeki evet. malzeme neyi gerektiriyorsa onu yap. Ona göre bir planlama yapacağız.
0: Hocam siz teknik direktörlük kariyerinizde yurt dışında da çalıştınız. Suudi Arabistan evet. Pro Ligi'nde çalıştınız. Evet. Özel bir sorum olacak bununla evet. alakalı şu şekilde. Siz Talişka'nın, Kante'nin Süper Lig'e evet. transferlerinde, Fenerbahçe'ye transferlerinde yapmış evet. olduğunuz açıklamalar vardı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin fiziksel seviyesi Süper Lig'in altında. Teknik seviyesi yüksek olsa da fiziksel anlamda futbolcular ilk 10 hafta 15 hafta sıkıntı yaşayabiliyor demiştiniz. Ve nitekim de öyle oldu. Kante hocam son 7-8 haftada performansını arttırdı. Kante özelinde rakip de olmuştunuz siz Kante'nin takımına evet, karşı. Evet. Kante özelinde evet. ve Talişka özelinde yorumunuzu nedir, neler söylersiniz?
1: Ya o zaman ilk geldiklerinde de demiştim yani ligin genel bir antrenman seviye düşüklüğü vardı. Tabii buna ayak uydurmuş oyuncular geldiklerinde problem yaşayacaklardı. Fenerbahçe bu anlamda bunun çok dezavantajını yaşadı. Biraz daha hızlı katkı verebilselerdi şampiyonluk yolunda belki öne geçebilirlerdi ama evet. Talişka ilk geldiği sene, Kante bu geldiği sene bu anlamda biraz geri kaldılar. Fakat zamanla tempoya ayak uyduracaklardır diye düşünüyorum yani bu sene. Daha farklı bir şeyler izleyebiliriz. Tabii hocaların oyun sistemleri, hocaların beklentileri, antrenman seviyeleri ne olacak bilmiyorum. Yani Fenerbahçe kimle anlaştı şeyini bilmiyorum. İsmi bilmiyorum ama bu sene daha farklı olabilirler.
0: Evet.
1: Çünkü lige alıştılar, tempoya alıştılar, oyunculara alıştılar, takım arkadaşlarına alıştılar. Bu sene daha farklı olabilirler.
0: Yani hocam Kante'nin de performansı ifade ettiğiniz gibi ciddi derecede arttı. Bunun da altını çizerim.
1: Evet ama işte dediğim gibi yani geldiği seviyeden bu seviyeye bizim seviyemize alışması biraz zaman aldı. Fenerbahçe'nin de o zaman o süreçte o zamana çok şeyi yoktu. Toleransı yoktu öyle diyelim. O yüzden böyle ilk geldiği zaman biraz başarısız gibi göründü ama sonradan tabii normale döndüler. Yani evet. Kante özelinde söylüyorum. Talişka için hala düşüncelerim aynı. Yani Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda Talişka ile oynadığı her maçta sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Bülent Bölükbaşı. Sohbetimiz devam ediyor. Bülent hocam ifade ettiğiniz gibi yani yeni bir dönem Sarıyer'de. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birincilikte de bu sezon çok çok önemli takımlar mücadele edecek. Atlık'tan gelen takımlar var.
1: Evet, çok büyük camialar geldi.
0: Evet. Ve üst ligden lige veda eden takımlar var. Ligin aynen gücüyle öyle. İlgili neler söylersiniz hocam?
1: Ya dediğim gibi geçen sene bir Adana Demir ve Hatay'ın erken yarıştan kopması diğer takımları biraz rahat ettirdi. Bu sene öyle bir durum yok. Yani aşağıdan gelen Batman, Bursa direkt şampiyonla oynayan bir takım. Muğla yapısı düzgün bir takım. Yukarıdan Kayseri geldi. Çok güçlü bir camia. Bu tür süreçleri daha önceden yaşamış ve bunların altından kalkmış bir camia. Ben orada da bulundum. Orayı da çok iyi biliyorum. Yani şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi bana göre. Antalya geldi. Karagümrük yapısı sağlam bir takım. İçeride kalan takımlar, yani ligde kalan takımlar şu anda çok kötü durumda olan, böyle her sene bir takımın ligi erken avlattığı süreçleri yaşadık geçmişte. Bu sene öyle bir takım yok. Takımlar yok. O yüzden bu sene herkesin bir hedefi var. Kümede kalma, playoff, şampiyonluk ve bu hedefe oynayacak takımlar çok fazla. O yüzden rakip çok fazla. O yüzden bu sene lig bayağı bir zor geçecek.
0: Evet. Özellikle hocam ligde kalma ve playoff yarışı da çok çok zor olacak.
1: Yani dediğim gibi ligde kalmak için çok takım mücadele edecek. Playoff için, şampiyonluk için. Yani çok ciddi camialar mücadele edecek. Ya bir Süper Lig gibi bir şey olacak yani bu sene.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
1: Salemciğim, son bir şey daha ekleyebilir miyim? Hocam. Benim hemşerim, kardeşim, canım, evet, kardeşim Aycan Soylu vefat etti.
0: Evet. Mekanı cennet olsun. Aycan abiyi ben, evet, de paylaşım da yaptım. Yakından, evet, tanıdığım bir insandı.
1: Evet, yani... Adana Demir Camiası'nın başı sağ olsun. Benim, evet, hemşerim, benim kardeşimdi. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin. Son olarak onu eklemek istedim. Adana, evet, Demirspor Camiası'na da başsağlığı diliyorum buradan.
0: Evet. Çok güzel bir insandı hocam yani. Bizi, evet, dinleyip tanıyanlar vardır Aycan abi. Ben de bizzat, siz de, ben,
1: evet,
0: de.
1: Evet, biz aynı okuldan mezun olduk. Evet. Benden yaşça küçüktü ama benim kardeşim gibiydi. Görüşürdük arada.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin. Tekrar söylüyorum, Adana, evet, Demirspor Camiası'nın da başı sağ olsun. Çok sevilen yani bir karakterdi.
0: Aycan abiyi ben de çok severdim. Hatta devamlı geceleri telefonda da konuşurduk.
1: Evet.
0: Beyin kanaması geçirmişti. Ardından sağlık sorunları vardı. Özellikle de Twitter'daki güncel Twitter Time'ın kitlesi yakından tanıyacaktır Aycan Soylu'yu. Çok güzel bir insandı hocam. Mekanı cennet olsun yani.
1: Amin.
0: Tertemiz bir insandı. İyilik dolu bir insandı. Ve uzun zaman sonra ben hatta sabah saatlerinde arkadaşlarımla sohbet ederken de lafı geçti Aycan abinin. Mekanı cennet olsun. Uzun zaman sonra insanların, bütün böyle insanların sevdiği, saydığı, yani sosyal medyada hayırla yad ettiği insanlardan birisi oldu.
1: Evet.
0: En ufak kötü bir paylaşım yoktu. Hep iyilikleri, güzellikleri anlatıldı. Mekanı cennet olsun.
1: Kesinlikle,
0: Rabbim,
1: amin,
0: yattığı yerde incitmesin.
1: Amin.
0: Birebir de tanıdığım için biliyorum. Zaten babası vefat etmişti. Yakın bir, aha, dönem önce de annesini kaybetmişti.
1: Evet.
0: Zor bir dönemdi onun için. Mekanı cennet olsun diyelim hocam. Hatırlattığınız, amin, için çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.
1: Söylemek istedim. Saygılar Salimciğim.
0: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Mekanı cennet olsun. Allah'a emanet. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı'ydı. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından Efecan Öztaş'ı alabiliriz. Kendisi müsait. Beşiktaş'ı konuşalım Efecan'la. Kısa bir ara diyelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi?
6: Radyo Spor.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
8: Üstelik büyük ekranda sunar.
7: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım

0: iki yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan müsait olursa konuğumuz Efecan Öztaş olacak. Efecan Öztaş ile birlikte Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Yekta Bey yazmış. Yekta Tekin benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Yekta birebir de tanıdığım, çok sevdiğim bir kardeşim. Mesajını göndermiş. Selamlar adamın hası, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim Yekta, iyiyim. Dün de Yekta ile birlikteydim ben. Mesaj göndermiş. Çok sıkı bir futbol sohbeti etmiştik. Yekta Tekin'e de selamlarımızı gönderelim. Tam 12 saat sonra mesajını iletmiş. 12 saat önce görüşmüştük kendisiyle. Selamlarımızı iletelim. Teşekkür ederim Yekta. Birazdan bağlantı sağlandı mı? Sağlanmadıysa o zaman şöyle yapalım Yücel abi. Ben gelen soruları okuyayım. Reklam arası ve at yarışı bantımız var. Saat başımız var. Sen beni uyarırsan direkt reklamı da kaçırmayalım. Ya da mesaj atarsan. 10 geçe reklamına kadar devam mı? Tamam. O zaman 10 geçe reklamına kadar devamsa Erkan Hoca'yı arayabiliriz. Erkan Sözeri'yi. Efecan da geri dönüş yaptığında tekrardan Efecan'la da bağlantı sağlarız. Konuklarımızı paylaşalım sevgili dinleyenler. Bugün planladığımız bağlantılar şu şekilde. Kontrol ettiğimde 13.30'dan sonra Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Erkan Hoca, Erkan Sözleri bizlerle birlikte olacak. Bunu paylaşmış olalım. Murat Yıldırım yine hattımızda, konuklarımız arasında olacak. Van Spor Teknik Direktörü. Son bölümde ise Reşat Hoca ile birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Van Spor Teknik Direktörlük görevi için Murat Yıldırım'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon Malatya Yeşilyurt'taydı. Gelen mesajlar var, kontrol ediyorum. Selamlar kardeşim, keyifli yayınlar dilerim. Kısmen dinliyorum, sevgiler saygılar demiş Derfin Yunus Tane. Kısmen yani bir işle meşgul muhtemelen Yunus abi, bizlere eşlik ediyor. Teşekkür ederim. Reşat Yılmaz hocama da selamlar demiş. Teşekkür ederim mesajın için. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı dışında iletişim adreslerimiz Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili dinleyenler. Bağlantılarımız olacak. Bağlantılarımızda konuklarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Bana sorularınızı sorabilirsiniz. Fenerbahçe ile ilgili transfer gelişmeleri ile ilgili bir soru vardı. Grimaldo ismi gündemde, bunu söyleyelim. Grimaldo ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bayer Leverkusen'de oynuyor oyuncu. Sol bek transferinde Fenerbahçe'de birinci sırada. Grimaldo dışında Brahim Diaz Fenerbahçe'nin listesinde olan isim. Brahim Diaz'la birlikte Kim Min-jae Fenerbahçe'nin listesinde olan bir isim. Bunu paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin eski yönetiminde yer alan Ertan Bey de Muhammed Salah'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Muhammed Salah konusunda da gelişmeler yaşanabilir. Muhammed Salah

0: ile ilgili Ertan Bey yapmış olduğu açıklamada şunu söylemişti. Belli bir aşamada ücretler konuşuldu. Anlaşmaya çok yaklaştık demişti. Fenerbahçe'nin yani masada Salah konusunda güçlü olduğunu söyleyelim. Tabi burada yeni yönetimin de Salah konusundaki tasarrufu çok çok önemli. Gracia anlaşılan isimlerden birisi. Prensip olarak anlaşıldı. Vedat Muriç de zaten Fenerbahçe'nin ilk transferi olacak gibi duruyor. Kulübü Real Mallorca'yla bilindiği üzere ilk başta Real Mallorca Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 18 milyon euroluk bir ücret talep etmişti. Bu ücret 15-15,5 milyon euro seviyesine kadar indirildi. Vedat Muriç hamlesini bekliyorum. Hattımızda konuğumuz Murat Yıldırım. OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım bizlerle birlikte. Murat Hocam hayırlı uğurlu olsun. Sizin açınızdan da önemli bir kariyer sıçraması. Neler söylersiniz hocam? Tekrardan OneSpor'dasınız. Yeni bir dönem. Hayırlı uğurlu olsun. Düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Teşekkür ederim Salim Bey. Öncelikle iyi yayınlar
0: Teşekkür ederim
1: diliyorum.
0: hocam. Sağ olun.
1: Şimdi dediğiniz gibi 2 yıl önce burada son 14 hafta kala göreve gelmiştim playofflarla birlikte. Kendi memleketimin takımı tabii zor bir göreve gelmiştik o zaman.
0: Evet.
1: Çıkarmıştık o zaman 25 yıl sonra 1. lige. Sonrasında bir kan değişikliğine gidildi. Bizim yönetimsel bir öyle görüldü. Ondan dolayı biz ayrıldık. Sonrasında işte geçen sene de Malatya Yeşilyurt'ta güzel bir üçüncülük olmasına rağmen iyi bir camiye gitmiştik. Büyük bir camiye. Orada da büyük bir başarı elde ettik. Dediğiniz gibi şimdi sezon biter bitmez bizde de kongre oldu.
0: Evet.
1: Kongre sonrası yeni gelen yönetim sağ olsun başkanımız ilk benimle görüştü. Güzel de bir projeleri var. Hedeflerimiz güzel. İşte geçen hafta bir anlaşma sağladık. Şimdi dediğiniz gibi üçüncülükten 1. lige gelmek her hocaya nasip olmuyor. Sağ olsun bize böyle bir fırsat verdiler. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur diyelim.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Murat Yıldırım sohbetimiz sürüyor. Murat Hocam yeni bir dönem sizin için de kariyeriniz açısından da çok çok önemli. Daha önce OneSpor'da çalıştınız, ardından Malatya Yeşilyurt'a gittiniz. Aslında hocam siz Malatya Yeşilyurt'a git yani oradan ayrılmadan önce konuştuğumuzda hiç ayrılmak da istemiyordunuz. Bunu da dile getirelim. Burada hatta yayınımızda da söylediniz.
1: Evet.
0: O süreç nasıl gelişti? OneSpor dönemi başladı. Neler söylersiniz hocam?
1: Ya dediğiniz gibi biz zaten geçen sene devre arası ilk 4 maç oynanmıştı. Sonrasında Taner Hoca'dan sonra göreve bizi layık gördüler. Gittiğimizde son sıralardaydı takımımız. Lig sonuncusuyla aramızda bir puan vardı. Ama büyük bir cami olduğu için projeden de etkilendik. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı, o ilçe belediye başkanları hepsi takımı sahiplenmişler. Bu sezon ligde kalalım. Önümüzdeki sezon çok büyük projelerimiz var. Ondan dolayı zaten aslında tabiri caizse gittik işin sıkıntılı kısmını atlattık. Tam böyle iyi projeler, güzel tesisler var. Stadyum her şeyi zaten geçen haftaki programda da size söylemiştim. Ondan dolayı 2 senelik, 3 senelik güzel bir sözleşme imzalayacaktık. Bir de Malatya'daki işim yarı kaldığı için aslında biraz çok ayrılmak istiyordum. Oradan ayrıldığım için de herkes 3. ligden 1. lige nasip olmaz. Gelmek ister ama ben buruk bir ayrılık yaşadım. Kendi memleketim olmasına rağmen geldiğim yer. Bu süreçte de dediğiniz gibi yani Malatya'da kalmak istiyordum ama burası da bizim memleketimiz. Ahde vefa meselesi var.
0: Evet.
1: Hem kulüp başkanımız hem de hatırı sayılır insanlar devreye girince geldik. Başladık şimdi çalışmalarımıza. Her gün geliyorum işte tesislere. Oyuncu bakıyoruz. Çünkü bilmediğim kendi açımdan söyleyeyim. Çok böyle hakim olmadığım bir lig. Oyuncu portföyü anlamında. Ama şimdi bütün ligleri izliyorum Avrupa'daki. Ona göre oyuncu kendi oyun sistemime göre oyunculara bakıyorum. Bu süreçte tabii Malatya'dan ayrılmak benim için biraz üzüntülü oldu ama kendi memleketime de geldiğim için tabiri caizse hani bu sene dedik bir vefasızlık göstermeyelim. Bizi bu göreve layık görmüşlerse biz de kabul ettik geldik. İnşallah burada da son iki sezondaki başarıyı sağlarız. Kendi adıma, evet, ekibim adına.
0: Hocam hemen şunu da sormak istiyorum size. Ahde Vefa, OneSpor sizin için ayrı bir konumda. Bu sezona döndüğümüzde geçen yıl OneSpor birinci lige yeni katılmıştı. OneSpor'un Murat Hocam bu sezon hedefleri nelerdir birincilikte? İç ve dış transferde de hareketli dakikalar yaşanacak. Ben bu sezonun biraz hareketli olacağını da düşünmüyorum çok fazla. Sebebi de şu, Temmuz ayı özellikle. Haziran ve Temmuz başlangıcında çok fazla hareket beklemiyorum. Sebebi de Dünya Kupası. Evet. Tüm spor medyası Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Düşünceniz nedir hocam? Yorumunuz nedir? OneSpor'da hedefler nelerdir?
1: Dediğiniz gibi bu sene lig gerçekten çok zor oldu. Çünkü geçenlerde yönetim kuruluyla ilk oturduğumuzda söyledim. Dedim geçen seneki gibi bir lig beklemeyin. Geçen sene tabii transfer yasağından dolayı Adana Demir'i olsun, Hatay Spor olsun büyük camialar ama bunlar zaten lig başlamadan gerçekçi olmak lazım. Bunlar zaten küme düşmüştü. Serik Spor'da ikinci devre takım dağılınca Serik de onlar da bir kaos ortamı oldu. Onlar da zaten küme düştüler. Tabii Sakaryaspor'un küme düşeceğini sene başında kimse hesap edemezdi. Devre arası bile. Tabii Sakaryaspor da çok büyük bir camia. Maalesef onlar da küme düştüler ama bu sene Antalyaspor yukarıdan geldi. Karagümrük yukarıdan geldi. Kayserispor yukarıdan geldi. Alttan da Bursaspor gibi büyük bir camia çıktı. Batman Petrol gibi köklü bir kulüp çıktı. Mardin Spor çıktı. Muğla Spor çıktı. Yani bu sene bütün camia, bütün takımlar gerçekten bu sene Süper Lig ayarında bir birincilik olacak.
0: Evet.
1: Ondan dolayı başkana da söyledim. Yani bizim özellikle iç transferde bir an önce iskelet kadroyu koruyup en az 8-9 tane çok kaliteli adam almamız lazım. Yoksa düşmeyle ilgili sıkıntı yaşarız. Yani bunu gerçekçi olmak lazım. Bizim çok iyi transferler yapmamız lazım. Başkan da sağ olsun. Hocam bu sene biliyorsunuz geçen seneki yönetimden de baya bir borç kaldı. Öyle de bir yük altına girdi bizim yöneticilerimiz. Yönetim kurulu olarak kulüp başkanımız. Ondan dolayı böyle de bir handikapımız var ama Allah'ın izniyle başkanımızın özverisiyle, başkanımız zaten şimdi İstanbul'da çalışmalara başlıyor özellikle. Önce bu mevcut UÇK borçlarını kapatıp sonra da bizim söylediğimiz 8-9 tane çok iyi adam alıp bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak, ikinci hedefimiz de playoff oynamak.
0: Hocam yani realist hedefler, bunu da söyleyelim. Çünkü yani birincilik gerçekten zor bir lig ve bu sezonda çok büyük camia takımları var. Hocam benim sorum şu olacak size. Son dönemlerde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinden takımlarımız üst liglere çıkıyor. Ve o bölgede halk futbolla buluşuyor. Futbola ilgi çok çok fazla. OneSpor özelinde hocam, OneSpor maddi anlamda destek bulabiliyor mu? OneSpor'a destek olunuyor mu? Çünkü İstanbul'da biliyorum birçok memlekete van olan iş insanları da var.
1: Evet, dediğiniz gibi şimdi Salim Bey, Doğu ve Güneydoğu'da son 3 yıldır Ahmet Spor'la başlayan sonra Van Spor'la devam eden, evet, işte üst liglere çıkıp böyle üst liglerde Doğu Güneydoğu takımlarının bulunması. Şimdi Mardin çıktı dediğiniz gibi, Batman Petrol çıktı. Evet. Elazığ Spor finalde kaybetti. Keşke çıksaydılar çünkü büyük bir camia. Onların da çıkmaması üzücü. Böyle büyük camiaların olması özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da zaten buralarda sosyal etkinlik anlamında sıkıntı yaşıyor bizim halkımız. Böyle maçlarda en azından futbolun birleştirici ruhu ön plana çıkıyor. Bunlar da güzel bir atmosfer oluşturuyor. Dediğiniz gibi OneSpor büyük bir camia. Geçen sene çok büyük destekler geldi OneSpor kulübüne. Özellikle geçen seneki yönetime ama geçen sene gelen desteklerden sonra bu kadar borç yüküyle bırakmaları gerçekten, şimdi bizim kulüp başkanıyla görüştük. İstanbul'da hem böyle yeni sezon planlaması hem de destek amaçlı ziyaretleri var. Herkesin tek dediği bu. Şimdi realist olmak lazım. Gerçekçi konuşmak lazım. Geçen sene gelen bu kadar destekten sonra, bu kadar bağıştan sonra OneSpor'un harcadığı para belli. ama niye bu kadar borç kaldı? Bundan dolayı

0: bir senelik bile olsa çok büyük bir sıkıntı var. Hem bizim siyasilerde hem bize destek verecek iş adamlarında böyle bir tereddüt var. Ondan dolayı bir kırgınlık mı diyelim, bir güvensizlik mi diyelim. Şimdi biraz sıkıntı yaşıyoruz gibi ama bizim memleketimizde çok değerli iş adamlarımız var. Onlar inşallah takımlarına yine destek olacaklar, sahipsiz bırakmayacaklar. Ama dediğim gibi geçen seneki yapılanlardan dolayı biraz sıkıntılar olacak gibi abi.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum hocam size. Vanspor özelinde Ivan Cedric ile ilgili son durum nedir? Ivan Cedric ile Iğdır FK'nın ilgilendiğine dair bilgiler paylaşıldı. Cedric konusunda yol ayrımı olacak mı? Nedir hocam son durum?
0: İş transferde şimdi Hostika ile anlaştık. Devam ediyor. Yabancı olarak söylüyorum tabii.
1: Tamam.
0: Nabi Olare devam ediyor. Regis devam ediyor. Mammah devam ediyor sözleşmeleri.
1: Evet.
0: Şimdi Ivan Cedric'in de sözleşmesi şimdi opsiyonu bizde olduğu için parasını yatırdılar yöneticilerimiz. Biz istersek bizde devam edecek. Bonservisini alma gibi bir durumumuz da var. 400 bin euro bandında bir şey Barcelona B takımına yatırıp oradan herhalde bonservisini alma gibi bir durumumuz var. Yani opsiyon bizde. Ama şimdi hani az önce bahsettim. Geçen sene yaşananlardan dolayı.
1: Hocam şu olabilir mi? Çok özür diliyorum. Kulüplerin transfer politikasında şu oluyor. Mesela örnek verelim. Opsiyon sizde 400 bin euroluk. 400 evet. bin euroyu opsiyonu kullanıp farklı bir takıma kazanım elde ederek satabilir misiniz Ivan Cedric'i?
0: Zaten bizim yöneticilerimizin de şeyi bu.
1: Amacı o mu hocam?
0: Amacı bu. Çünkü Cedric burada Türkiye Ligi'nde devam etmek istemiyormuş. Onu bize ilettiler menajeri aracılığıyla. Biz de eğer burada mutsuzsa ben onu çok tutmak istiyorum tabii. Cedric gibi forveti herkes tutmak ister. Onun da mutsuz olduğundan dolayı menajerine söyledik. Kulüp bulabilirse hemen şey yapalım. Bizim de hemen onu satıp iyi bir bonservis geliri elde edip ona göre en azından maddi olarak kasamıza biraz para koyup transferlerimizde biraz daha böyle net yol ilerlemek. Yani bana kalırsa Cedric'le devam etmek istiyorum ama Cedric'in Türkiye Ligi ile ilgili yani Vanspol'la alakalı değil. Türkiye Ligi ile ilgili çok böyle pozitif bir düşüncesi yok. Kalmak istemiyor. Daha üstlüklere gitmek istiyor. Özellikle Arabistan'dan birkaç yerden iyi teklif almış. Onları değerlendirecekmiş. Biz de onun düşüncesine saygı duyuyoruz. Yönetici abilerimiz tabii buna karar verecek. Ama satılması muhtemel.
1: Satılması muhtemel. Peki hocam, iş transferi konuştuk. Dün de Vanspor'la alakalı gelişmeler yaşandı. Ensar hocam, sizin de birlikte ikincilikte şampiyonun olduğunuzda şans verdiğiniz bir oyuncu. Ensar'ın evet. transferiyle ilgili son durum nedir hocam?
0: Şimdi geldim ben ilk anlaştığım zaman iş transferde özellikle Ensar'la Sabahattin'i sordum. Çünkü benden önce çıkarttığımız sene, iki sene önce şampiyon olduğumuzda üç hocamız benden önce görev yapmıştı. Ensar, Sabahattin, üç hocamızda da çok görev alamadılar. Ben de kulüp antrenörü olduğum için çocukların potansiyellerini biliyordum. Geldiğimde normal lig maçlarında çok böyle şans veremedim ama playoff maçlarının 6 maçta da 90 dakika oynatmış çocukları. Çok büyük potansiyelleri var. Ensar'la gelir gelmez konuştum Sabahattin'le. Ama Ensar üzerinde Ensar ligden birkaç teklif var dedi hocam. Eğer Süper Lig'e gitmezsem senin olduğun yere gelirim dedi. Çocuğun görüşmeleri devam ediyor. Eğer lig olmazsa, üst lig olmazsa Süper Lig için söylüyorum. Tekrardan Ensar'la çalışacağız inşallah.
1: Yani Ensar kariyer planlamasında şunu söylüyor. Hocam, lig yapamazsam, birinci ligde oynarsam Vanspor olur diyor bu takım.
0: Evet, evet. Aynı konuşmalar.
1: Peki hocam, geçtiğimiz sezon Ensar'la neden sözleşme uzatılmamış? Çünkü potansiyel olan bir oyuncu. Değişen Süper Lig için yerli kuralın, yabancı kuralını da düşündüğümüzde 14 artı 4'ü kulüplerin kazanım elde edebileceği bir oyuncu. Yani evet. Burada da yanlış bir politika olduğunu sezimliyorum, düşünüyorum.
0: Yani hem kulübün dediğiniz gibi maddi anlamda çok kötü yönetilmiş ama içerideki oyuncu anlamında da gelecek planlaması anlamında da yani harbiden sizin dediğiniz gibi ya Ensar gibi, Sabahattin gibi genç oyuncuların sözleşmesi

0: nasıl uzatılmaz? Ben şimdi yani çok bir şey söyleyemiyorum gerçekten. Eğer evet. aklı başında bir yönetici veya işi bilen bir insan olursa böyle genç potansiyelli dediğiniz gibi işte Süper Lig'de bu yerli kontenjandan dolayı zaten bu oyuncular çok değerli oluyor. Bir de zaten potansiyelleri var. Her türlü ben inanıyorum Ensar Süper Lig'e de gitti. Banko oynar. İşte bizde böyle oyuncular, böyle değerler varken bu çocukların sözleşmeleri nasıl uzatılmaz? Ben şimdi mevcut yönetime de söyledim. Bir iki kişi devam ediyor eski yönetimden. İşte kulübün içinde bulunduğu ikinci dönemden dolayı hep kaos ortamı, paralar ödenmemiş, bayağı bir sıkıntılar yaşanmış. Ondan dolayı çocuklarla ilgili net bir fikir de beyan edilmemiş. Çocuklardan da bir şey gelmemiş ama bu işin futbol aklı dediğimiz şey var ya Salim Bey. İşte futbol aklı olmadığı için maalesef sezon hani günü kurtarma dediğimiz mesele var ya. Burada evet. sadece günü kurtarmışlar ama gelecek anlamında hiçbir planlama yapılmamış. Dediğiniz gibi Ensar gibi Sabahattin gibi değerlerin potansiyelli çocukların hemen sözleşmenin uzatılması gerekiyordu ama yapmamışlar. Şimdi o sıkıntıyı biz yaşıyoruz.
1: Peki hocam son olarak sportif direktör konusu var mı gündemde? Transfer planlaması nasıl? Transferde etkili isimler kimler?
0: Yani sportif direktör konusunda geçen seneki sportif direktör kardeşimiz Osman sezon biter bitmez Erol Temel yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadığı için zaten önümüzdeki sezon devam etmeyeceğim demişti. Evet. Ama şimdi yeni seçilen Şahin Aslan başkanımızdan sonra tekrar Osman kardeşime bir teklif götürüldü. Kaç yıldır kulübün içinde. Teklifi tekrardan kabul etti. Sportif direktör anlamında bir boşluk yok.
1: Evet.
0: Zaten transfer komitesi oluşturuldu. Bir hafta sonra bunun içinde o Osman kardeşim de var. As başkanımız var. Onlar işte transfer politikasını, transfer planlamasını benim söylediğim oyuncular üzerinden devam edecekler inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işimiz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
9: Siz de fırsatları kaçırmayın.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Gündüz İstanbul'dayız. Gece ise Elazığ programlarını analiz edeceğiz. İkinci altılı Ganyan dördüncü koşuyla birlikte 15.30'da start alacak. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, bu yarışın ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında sizlere bir banko ile başlamak istiyorum. Bu da 4 numaralı Touch the Cloud. İyi hazırlıklara sahip bu safkanın elde ettiği kondisyon ile bugün kazanma ihtimalini yüksek görüyor. Banko'yu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. İkinci ayakta 1 numaralı Aymus Liberatus. Yine bu koşuyu kazanıp Gazi'ye katılma şansını daha da sağlamlaştıracak 1 numaralı Aymus Liberatus da iddialı olacaktır. 9 numaralı Sarunas Ekürüsü ile şans yaratmaya çalışacak ki Clemenza da bu safkanlardan birisi. Ancak bugün ikinci bankomuz 1 numaralı Aymus Liberatus olacak. 3. ayak biraz karışık gibi görünüyor. Benim favorilerim arasında 6 numaralı Şukela var. Son 2 yarışını kazandı ve 27 gün ara verdi. İşte bu ara içerisinde hem dinlenip hem de yeniden hazırlanmaya fırsat buldu. 9 numaralı Deniz Kestanesi. Bu safkan da gördüğü yarışlar ardından bugün fit gireceği koşuda hata affetmez. 6 ve 9 3. ayak tercihlerimiz. 4. ayağa dönüp baktığımızda ise zorlu bir yarış bizleri bekliyor. Çünkü neden? Handikap makası farklı, formda olmayan ama handikapı yüksek isimler var. Bir yandan da formda olup handikap puanı daha düşük, şu ana kadar bu rakiplerin arasında iddialı olamamış isimler var. Ama yüksek handikap puanlı kaliteli isimlerin formsuz olmasından faydalanabilirler. Kısacası ben bu ayağın kapatılmasından yanayım. Çünkü her ismin şöyle baktığınızda çok istikrarlı olmadığını görüyoruz. Uzun süre yarış kazanamayan isimlerin buluştuğu bir mücadele olması sebebiyle altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına hepsi diyoruz. Beşinci ayakta 3 isim. 2 numaralı Akker Bey, 1 numaralı Bozkırı'ydı ve 4 numaralı Caner. Bu üçlü arasında bir birinci çıkar görüşündeyim. Son ayak ise nefesleri kesecek. Vehbi Koç koşusu. Şampiyonların buluştuğu bir koşu. Şarabank, Kuta, Gazi galibi, Madras Enternasyonel galip, Specialman Gazi üçüncüsü, Tombi'nin yine performansı, mükemmel son yarışı. Tulumar'ın da bu tür mesafeleri iyi koştuğunu biliyoruz. Gerçekten bu yarışta zorlu geçecek. Patrick Star çok hazır geldi. Dün akşam antrenör Murat Alaçam'la uzun süre vakit geçirdi. Farklı bir taktik uygulayacaklar. 36 gün içerisinde Safkan çok hazır duruma geldi. Ancak Special Man olsun, Şarabenk olsun ki Vedat Abiş'in tercihi Şarabenk'ten yana oldu. Kuta, efsane Kuta, Madras eğer sağlığını en iyi şekilde dönüş yapması gereken isimlerden biri. Eğer bu sağlığı el verirse ki aranın sonunda tekrar döndü. Nefes ve kondisyon eksiğini giderdi. Bu aranın açıkçası yarışların kum, işte kış sezonu, yaz sezonu mu olduğundan dolayı çok net bilmiyorum ama Madras da efsane isimlerden birisi. Bence kapatılacak bir ayak. Bütün efsanelerin buluştuğu bir yarış. Detay vermeye çalıştım ama bütçeler ölçüsünde son ayakta hepsi yazılmalı. Bu şekilde İstanbul için analiz ve yorumlarımızı paylaştık. İlk iki ayağı banko önerdik. Yine iki isim üçüncü ayakta. Öyle olunca da hepsi yazma şansımız arttı değerli Radyo Spor dinleyicileri. Elazığ programında görüşünceye dek hoşça kalın.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: Radyo Spor.
13: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz deneyimli teknik direktör Yücel İldiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Salim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim hocam.

0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler söylersiniz?
1: İyidir, iyidir. Sezon bitti biliyorsunuz. Biraz yorum yaptık takımları hakkında. Şimdi de dinleniyoruz. Bir Avrupa seyahatimiz vardı. Evvelki gün döndüm. Şimdi de memlekete doğru Adana'da ufak tefek işte var, onları görmeye gidiyorum. Haftaya ilk kısmet olursa merkeze döneceğiz. Durum bu yani.
0: Evet, hocam birincilik tamamlandı. Amesspor, Erzurumspor ve Çorum FK bir üst lige yükseldi. Siz de bu sezon birincilikte tüm maçları takip ettiniz. Birincilik özelinde size şunu sormak istiyorum. Gelecek yıl nasıl bir birincilik bizi bekliyor? Çünkü birincilikte fikstür henüz çekilmedi ama yavaş yavaş fikstür çekimleri başladı. Fikstür de çekilecek. Gelecek yıl birbirinden önemli takımlar var. Süper Lig'den Kayserispor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük geldi. Alt liglerden toplamda 4 takım geldi. Mardinspor, Muğlaspor direkt playoff'tan geldiler. Gruplarını lider tamamlayan Batman Petrolspor ve Batman Petrolspor'la birlikte Bursaspor var. Nasıl bir lig bizi bekliyor hocam? Neler söylersiniz?
1: Ya birinci ligi biliyorsunuz zalim her zaman renkli bir ligdir. Şunu söyleyeyim. Bu sene ne kadar zorlu geçtiğini hep birlikte gördük. Çıkan takımlara başarılar diliyoruz Süper Lig'de. Çünkü hakikaten Süper Lig'de de tahmin ederim ki ses getirecek kulüplerimiz çıktılar. Hem Ahmet Spor, hem Çorum Spor, hem Erzurum Spor. Gerçekten bunlar biliyorsunuz şehir takımları, bu nedenle Süper Lig'e ciddi bir renk getirecekleri inancı içerisindeyim. Ama birincilik zaten biliyorsun her zaman çok zorlu. Şu anda senin gördüğün, saydığın takımlar, birinciliğe gelen takımlar hakikaten benim için de sürpriz oldu. Kayseri iyi bir kadrosuna rağmen bir türlü istikrarı yakalayamadı geldi. Antalya sezon başından beri sallanıyordu geldi ama Karagümrük hakikaten bence talihsizliğe düştü. Çünkü iyi futbol oynuyordu. Çok sürpriz neticeler dönüyordu ama yani şunu söylemek istiyorum. Oradan bir de Bursaspor geldi şimdi bu lige. Yani tabii ki diğer yeni gelen takımlarımız da var ama hakikaten gene her zaman gibi zevkli, çetin, ceviz bir lig olacak gibi duruyor. Ama benim tahminimi söyleyeyim sana şimdiden. Yani ligden gelen takımlar sanırım en iddialı takımlar olacak gibi duruyor ama bu grup biliyorsun her zaman sürprizlere gebe, her şey olabilir yani. Yani
0: Evet.
1: iddialıyım diyen takımlar biliyorsun bu sene küme üstü örneğinde olduğu gibi yani. Pardon, Sakarya örneğinde olduğu gibi. Kocaeli Spor'a Süper Lig'de başarılar diyoruz. Pardon.
0: Evet. Sakaryaspor hocam iddialı bir kadro kurdu ama birinci lige veda etti. Bunun da altını
1: Yani
0: çizelim.
1: böyle şeyler var biliyorsun. Evet. Ama
0: Peki,
1: tabii
0: evet.
1: şu anda bütün her şey bir Dünya Kupası'na kilitlenmiş durumda. Milli takımımızın başarısını hepimiz endeksen durumdayız. Şu anda futbolla ilgili, sporla ilgili insanlar çok fazla bir şey duymuyor. Bir Fenerbahçe'de biliyorsun. Sayın Aziz Yıldırım tekrar başkanlığa geldi. Gündeme oturdu. Ama onun dışında transferler şu bu konuşuluyor ama bence birincilik konuşuyoruz şu anda biz de. Ama bence milli takım şu anda en önde milli takım. Hepimiz merakla bekliyoruz. Çünkü iyi bir derece yapması gereken bir jenerasyon var.
0: Peki hocam hemen şunu da sormak istiyorum size. Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Yarın saat 22'de başlıyor Dünya Kupası. Ev sahibi Meksika bilindiği üzere Dünya Kupalarında şöyle bir durum var. Dünya Kupaları ev sahibilerin maçlarıyla başlıyor. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Meksika Güney Afrika maçıyla start verecek Dünya Kupası saat 22'de oynanacak. Milli takımımızın da maçı pazar günü sabah 7'de. Rakip Avustralya. Grubu incelediğimizde neler söylersiniz hocam? Grubumuzda önemli takımlar var. Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Yorumunuz ne olur hocam?
1: Şimdi yani hiç düz mantıkla bakacak olsak hiç kağıt üzerine baktığın zaman grubun favori takımlarından bir tanesiyiz. Ama orası Dünya Kupası. Hiçbir şey belli olmaz. Çünkü her takım ülkesini temsil ediyor ve inanılmaz sürpriz neticeler oluyor. Ama benim kanaatim bu gruptan rahatlıkla çıkacağımız şekilde. ilk başta kazanarak başlayacağımızı düşünüyorum.

0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Yücel İldiz. Sohbetimiz devam ediyor. Yücel Hocam, her Dünya Kupası'nda giden takımlarda sürprizlere imza atan oyuncular vardır. Bizden hangi oyuncularda bu potansiyeli görüyorsunuz? Sesim geliyor mu hocam?
1: Bir tane genç oyuncumuz şu anda dünya gündeminde zaten. Arda Real Madrid takımı da öyle. Yani en büyük takımdan bir tanesi. Juventus'ta oynuyor gene bizim sol açık oynayan evladımız. Bunlar yaşı biliyorsun. Genç, çok genç daha. Yani orada çok daha farklı şeyler yapabilir. Tamamen dünya futbolunda gündeme oturabilirler. Ama bir de santorumuz var. Yine genç oyuncu. Ahmet oynuyor. Son maçımız, son hazırlık maçımızda iki tane gol attı. Oyuncumuzdan da inanılmaz çıkış bekliyor. Tabii ki
0: Denizgül. Hangi... Denizgül ve Can Uzun hocam.
1: Evet, Denizgül yani. Şimdi Kenan Arda biliniyor ama yani Denizgül daha bilinmiyor. Bence eğer oynarsa büyük potansiyel gibi duruyor yani. Tabii birçok oyuncumuz var, onu söyleyeyim de. Ama bunlar genç oyuncular, çok daha farklı şeyler yapabilirler. Hep birlikte göreceğiz yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Yücel İldiz. Yücel Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Şimdi yolculuk halindesiniz. Size de keyifli yolculuklar diliyorum. Keyifli tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yücel İldiz'di. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
10: Siz de fırsatları kaçırmayın.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada?
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ailenizde.
1: Radyo Spor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk sevgili Salim. Herkese hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
4: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz?
5: Çok şükür, çok şükür. Sıkıntımız yok. En başta sağlık sorunumuz yok. Bence en güzel tarafı bu. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Tabii onun dışında futbolun içindeyiz. Biz de şu anda boştayız. Biz de araştırmalar yapıyoruz. Konuştuğumuz yerler oluyor falan. Bakacağız, bir yol izleyeceğiz Salim. Bunlardan işte maçları seyrediyoruz. Dünya Kupası'nı seyrediyoruz. Böyle geçiyor günler.
4: Hocam Dünya Kupası heyecanı da başlıyor. Bunu da söyleyelim. İsterseniz Dünya Kupası ile başlayalım. Programımızda birçok kez konuşacağız Dünya Kupası heyecanını. Milli takımımızın oynayacağı maçları, gruplarda oynanacak olan maçları. Pazar günü sabah 7'de önemli bir maçımız var. Rakip Avustralya. Sabahın erken saatlerinde kalkacağız. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Maç özelinde yorumunuz nedir?
5: Yani milli takımımız gerçekten de iyi bir jenerasyona sahip. Bir kere yani kadronun nereden baksan bir 10 tanesini sayarsın. Belki bir kişi de yanılır. Yani büyük bir ihtimalle herkesin beklediği 11 çıkacaktır. Yetenekli, yeter ki sakatlık olmasın. Savunma dörtlüsüyle başlayacaktır. Zeki olacaktır muhtemelen. Merih, Abdülkerim, Ferdi'de bir sıkıntı yoksa, o yoksa Eren. İşte Hakan hazırsa Hakan, yanında İsmail ya da Orkun. Önde Arda, sağda Barış, solda Kenan, önde büyük ihtimalle Kerem. Kenan Yıldız'da bir sıkıntı varsa Can'la başlayabilir. Hakan'da bir sıkıntı varsa İsmail Orkun yapabilir. Kerem'de bir sıkıntı varsa Barış öne kaydırıp Yunus'u sağ önde oynatabilir. Yani çok seçenekli bir kadromuz var aslında. Oyuncularımızın sadece işte Hakan, Ferdi, Arda gibi bazı oyuncuların, Kerem hatta, Kenan, yani bunların sakatlıkla ilgili çok aşırı antrenman yapmamış olmaları, artı fiziksel anlamda şu an ne durumdalar onu bilmiyoruz. Bunlarla başlar mı, başlamaz mı bilmiyoruz ama tek sıkıntı o gözüküyor. Maç eksiği falan, Arda ritmini buldu ama işte Hakan yavaş yavaş geliyor, işte Kerem gelecek, Kenan gelecek. Yani iyi bir jenerasyonumuz var. Ben oyuncu grubunun da artık bir Dünya Kupası'nda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacağı kanaatindeyim. Çünkü bu yani en gençlere Arda Real Madrid'de oynuyor. En gençleri Kenan Juventus'ta oynuyor. Yani bir de bank oynuyor bu oyuncular. Hakan bunu kez daha vazgeçilmez bir oyuncu İtalya'da yani. Hepsi başarılı. Emre şampiyonluk yaşadı. Zeki Roma'da iyi işler yapıyor. Yani iyi bir jenerasyonumuz var. Artık oyuncular Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynadılar. Şampiyonlar iyi havasını gördüler. Her şeyi gördüler yani. Şu anda ayaklarının ucunda uçmuyorlar. Bu maçın önemini de biliyorlar. Ne yapılması gerektiğini de biliyorlar. Ve işte bu Dünya Kupası'nda bütün oyuncular aklınıza gelebilecek. Messi, Ronaldo dahil. Herkes bu Dünya Kupası'nda kendini kanıtlamaya çalışacak yani. Genç oyuncular çıkış için kanıtlamaya çalışacak. Güncellemeye çalışacaklar var. Belli yaşlara gelmiş oyuncular daha ben ölmedim dercesine göstermesi var, transfer yani var. Dolayısıyla herkes kendini göstermek için, takımını ön plana çıkartmak için mücadele edecek. Takımımızın da ben bu karşılaşmada Montreal'da iyi teknik ekibimiz var. Montreal'le birlikte bu maçtan da galibiyet alacağını düşünüyorum, herkes gibi yani. Dolayısıyla iyi bir kadromuz var, alternatif kadromuz var. Bir de baştan hiç yaparsak neden olmasın?
4: Hocam Dünya Kupası'nda başlangıçlar çok çok önemli. Bunu da söyleyelim. Nasıl başlarsak zaten öyle bitiyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Umarım güzel başlarız ve sonu güzel tamamlanır. Hocam gelen mesajlar da var. Bu mesajları da okuyacağım. Mesajlardan yani mesaj yoluyla sorulardan yola çıkarak sohbetimiz devam edecek. Konu bütünlüğü biraz dağılabilir. Dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Çünkü farklı takımlardan sorular var. Bunun da altını çizmiş olalım. Hemen hocam mesajla başlayalım. Numarasını son 31 olan dinleyenimiz paylaşmış. Geçen sene de vardı Beşiktaş'ta futbol aklı. Samet Aybaba geldi. Feyyaz Uçar geldi. Olmadı olmayacak. Demiş. Katılır mısınız hocam? Bu sezonda Önder Hoca geldi.
5: Yani şimdi Samet Aybaba da Serkan Renç vardı. Yani bunlar çok değerli futbol adamları. Bazen takımların o anki iskeletleri, yapısı uyuşmuyor yani bazen olmuyor. Bazen yani sizin kafanızdaki kalaba sokmak istiyorsunuz. Kadro planlamasını teknik gibi falan. Bazen siz de yanılıyorsunuz. O da oluyor. Dolayısıyla yani dünyada çok örnekleri var. İyi bir futbol aklı. Yani kılavuzun iyiyse bir yerlere gidersin yani. Paris Saint Germain takımı 2 sene Şampiyonlar Ligi'nin yıllardan beri Fransa Ligi hep kazanan bir takım yani bu teknik şey başkanın yapmasıyla mı oldu? Orada futbol aklı illaki var. Olmaz mı yani? Doğru futbol aklı, doğru bir yapılanma, doğru başkan. Bunların bir araya gelmesi lazım. Ama bizim ülkemizde kulüplerimiz o kadar karışık ki. Öyle karışık ki yani. Dolayısıyla gelecek adam da hangi bir yeri toparlayıp uğraşacak, iyi transferler bir kere olmazsa olmaz, iyi transfer yapacak. Ve uyum sağlayacak transfer yapacak. Olmazsa evet. Olmaz mı? Yoksa futbol aklı iyidir. Önemli olan doğru kılavuza
4: peki hocam hemen şunu da size sormak istiyorum. Gelen mesajlardan yola çıkarak futbol aklı önemli. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Galatasaray'ın transfer gündemini sormuş Ali Osman Bey. Galatasaray'ın hocam transferde en çok istediği ve arzuladığı isim Van Dijk. Ne dersiniz bu isme?
5: Yani tabii gelmeyecek, olmayacak dediğiniz oyuncular ülkemize geldi. Gelmeye devam ediyor işte. Son örnekleri Icardi, Osimhen gibi oyuncular, Kante gibi oyuncular, Gendouzi, Asensio. Yani Van Dijk gerçekten de şu an yani ilk 3 stoper dünyada saysam bir tanesi olur. İlk 3'e girer. Van Dijk liderliğiyle, liderlik vasıflarına da sahip. Top iyi kullanma, hava hakimiyeti. Yani yaş ilerlemiş olabilir. Orada da çok seviliyor. Kaptan da çıkıyor. Türk takımında. Yani para her şeyi çözmüyor. Ölmekten de görüyoruz. Ama öyle bir iş yaparsa da arsaydı değil mi? Yani yükseltmiş çıtayı bir tık daha yükseltir.
4: Hemen devam edelim hocam. Hemen kontrol edelim. İyi yayınlar. Üçüncülük yolunda Bitlis Spor'a Hakkari Zapspor karşısında başarılar dilerim demiş. İzmir'den Ömer Bey yazmış. Hocam bölgesel amatör ligde mesela statü değişti. Bunu da dile getirelim bence programımızda. Grubunu şampiyon tamamlayan takımlar tekrardan maçlar oynuyor hocam.
5: Evet bu sene öyle oldu. Yani hiç kimse de mutlu değildi maalesef. Yani özellikle mesela bizim Adana takımlarından Adalet Gücü'ne örnek vereyim. Yani herhalde bir 15-16 puan farkla birinci bitirdi. Bir daha maç, bir daha maç. Yani önce şeyle oynadılar, İzlik'le oynadılar. Grubundaydı zaten. Onu yendiler. Sonra severekle final oynadılar. Yani birinci olmak değil, statü. Bence hiç doğru bir statü değil.
4: Evet. Devam edelim hocam. Yani gerçekten kötü bir statü. Umarım değişir. Yetkililer de bizleri dinliyorsa bölgesel amatör ligde özellikle de lig kotasının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani lig kotası değişmeli hocam. Ligi 3. sırada tamamlayan takım lig kotası sebebiyle lig takımı kotası sebebiyle küme düşebiliyor hocam. Playout oynayıp. Playout maçı oynuyorsunuz ve küme düşüyorsunuz. Adil bir uygulama olduğunu düşünmüyorum bunu.
5: İşte bizim yine örneği

0: Adana'da Kozanspor küme düştü.
1: Evet.
0: Playout oynadı, küme düştü.
1: Yani hocam bir örnek vermek istiyorum. Yani biraz da eğlenceli. Levent Spor var hocam, İstanbul Levent Spor. Yöneticiler de kulüp başkanı Mustafa Bey, Mustafa Tosun. Futbolu seven insanlar. Levent Spor'la da bir aidiyet duyguları var. Levent Spor'da futbol oynamışlar. Yönetim oluşturdular. Levent Spor'da başkanlık görevine geldi Mustafa Tosun. Beni de yakından tanıdıkları için yedek yönetimde listeye aldılar. Ben de zaman zaman gidiyorum maçlara. Bölgesel amatörlük takımı olduğu için herhangi bir sıkıntı da görmüyorum. Çünkü oradaki havayı da solumak istiyorum. Hem protokol tribününde hem yedek kulübesinde. Benim için de farklı bir deneyim oluyor. Ligi 9. sırada tamamladı Levent Spor. Son maç oynandı. Küçükçekmece İdman Yurdu takımıyla. Lig 9. sırada tamamlandı. Bölgesel amatörlükteki statülere hakim değilim çok fazla. Sosyal medyada okuyorum. Ben şunu söyledim. Ya dedim, şükürler olsun ligi 9. sırada tamamladık. Fayda maliyet açısından iyi işler başardık dedim. Direkt bana dikili taşla dedi. Playout maçı oynayacağız. Ben şaşırdım bir anda. Neden dedim oynayacağız? Kaybeden takım dedi, şehir kotasından dolayı, ilk kotasından dolayı küme düşecek dedi. Direkt playout oynayacağız deyince, ya dedim burası bölgesel amatörlük, Bundesliga değil. Doğru mu hocam? Bundesliga gibi playout oynuyorsunuz. Penaltı atışları sonucunda dikili taşı yendi Levent Spor, ligde kaldı. Yani 9. sırada tamamlayan takım lige veda edebiliyor. Az önce siz Kozan Spor örneğini verdiniz. Bence bölgesel amatör ligde bu statü kesinlikle ve kesinlikle değişmeli. Bölgesel amatör lige çok ciddi ücretler harcanıyor. Devam edelim hocam isterseniz. Sizin görüşünüz benimle aynı olduğunu düşünüyorum.
0: Aynen.
1: Devam edelim hocam. Hemen gelen sorularla. Derfin Yunustan yazmış. Selamlar Reşat Yılmaz hocam. Sevgiler, saygılar, hoş gelmişsin diyor.
0: Aleykümselam.
1: Hemen kontrol ediyorum. Selamlar Kocaeli'den Bülent, ben Salim kardeşim. Yayınlarınız çok iyi ve bilgilendirici. Reşat Bey sakin ve dingin ses tonuyla huzur veriyor. Meslek hayatında kendisine başarılar dilerim demiş.
0: Kim demiş?
1: Salim. Kim demiş hocam? Hemen söyleyelim. Kocaeli'den Bülent Bey demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bülent Bey sizle ilgili yani kontrol ettiğimde güzel mesajlar atmış. Diğer yayıncı arkadaşlarımızla ilgili de güzel mesajlar atmış. İyi yayınlar güzel insan Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Radyoyu geç açtım. Reşat Yılmaz hocama selamlar. Umarım iyisinizdir demiş. Önceki sorularını kontrol ettiğimde Çorum FK ve Beşiktaş'la ilgili sorusu var. Beşiktaş'ı zaten konuştuk. Çorum FK özelinde yorumunuz ne olur?
0: Valla yani şu anda çok aman aman bir başlangıç yapmadılar ama başkanın açıklamalarını okuduğumda hedeflerinin çok büyük olduğunu, bu hedeflere yavaş yavaş mı birden böyle işte Ordu Spor örneği vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Çok önemli bir adam getirdi. Çok önemli oyuncular. Ama sonra küt gitti. Fakat başkan adeden de güzel projeler ortaya koyuyor. Ben inanıyorum ki Çorum FK çok iyi işler yaparak kalıcı da olacaktır yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Süper.
1: Hocam şehir takımlarının sayısının artması da gayet iyi, bunu da söyleyelim. Şehir takımlarının sayısının artması, taraftar potansiyeli açısından bunu değerlendirdiğimde güzel ama taraftarlar da artık çok fazla maçlara gitmiyor hocam. Ne dersiniz?
0: Yani niye gitmediğini tabii bir araştırmak lazım. Niye gitmiyor? Ekonomik sebeplerden gitmiyor. Futboldan soğuduğu için gitmiyor. Yayınlar çok iyi mi gitmiyor? Neyden dolayı gitmiyor? Yani birçok bölgede yani neredeyse bilet parası bile gerçekten de gitmiyor yani taraftar. Yani giden gidiyor. Bugün Eskişehir'i görüyoruz. Bursa'yı görüyoruz. Atletleri konuştuğumuzda çok takım sayabiliriz yani. Giden gidiyor ama onun dışında gerçekten de yani ne olduğunu araştırmak lazım. Niye? Yani bunlar hepsi bir araya geliyor. O yüzden ekonominin bozukluğundan futbolun artık cılkı çıkmaya başladı. Ondan mı? Yani bilemiyorum. Zevk vermediği için mi?

0: bilemiyorum senin misal.
1: Yani futbol kalitesini de burada tartışmak lazım hocam.
0: İşte hangi sebepten gitmiyorsun? Mesela senin teşhisin ne? Neden taraftarlar tribünlere gitmiyor?
1: Yani bunun ekonomik boyutu var. Sizinle aynı fikirdeyim. Ekonomik boyutu var. Şöyle ki, Anadolu kulüplerinde bilet fiyatları çok çok pahalı. Bir kişinin maçlara gitmesi, Anadolu kulübü bazında değerlendirdiğimizde Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un maçlarını düşünemiyorum bile. İstanbul'un hayat şartlarını düşünemiyorum bile. Reşat Yılmaz ve Salim Manav maça gitmek istese, yanlarında çocuklarını götürse, trafikle birlikte giderken gelirken orada harcadığınız hem zamansal mesai hem de maddi olarak fedakarlık bir hayli fazla. Maddi olarak fedakarlık yaparken de şöyle bir durum söz konusu. Oynanan futbol kalitesiz. Oynanan futbol kalitesiz olduğu için de bu fedakarlığı yapmayayım diyor. Yayıncı kuruluştan dekoder alıyor. Aldığı dekoderle evinde tüm maçları takip ediyor. Bence oyunun kalitesiz olması, bence ekonomiden yani daha büyük
0: gelince sonuç bu.
1: Evet, yani hakem hataları, oynanan futbolun kalitesiz olması, üstüne bir de futbolu sadece zenginler takip etmiyor. Futbolu takip eden kitle toplumun sosyoekonomik yapısını incelediğimizde tüm vatandaşlarımız. Burada ekonomiyi de düşünmek lazım. Ben böyle görüyorum hocam ya durumu. Yani burada çeşitli etkenler var.
0: Çok çok. Çok etken var. Yani üç büyükler öyle böyle yine tribünleri dolduruyor. Yani Galatasaray, Fenerbahçe neredeyse full oynadılar bu sene. Beşiktaş alınan skorlardan dolayı full oynadığı maçlar var. Eksik kaldığı maçlar var ama yani Trabzon mesela onlar da çok büyük taraftar kitlesine sahiptir. Yani. Ama Anadolu takımlarında mesela fiyatlar çok düşük olsa da Süper Lig'de olmasına rağmen gitmiyor yani.
1: Evet.
0: Gitmiyor.
1: Olmuyor hocam yani. Bazen olmayınca olmuyor.
0: Bir daha düşün. Böyle şey yapılan üçüncü lig maçları, ikinci lig maçları var. Gitmiyor herhalde.
1: Çok kötü hocam maçların yani.
0: Eskiden amatör kümelerde maçlar olurdu. Yemin ediyorum var ya, eskiler bilir. Tıklım tıklım dolardı ya amatör küme. Yemin ederim bak böyleydi yani. İnsanlar hani ben işte bilet parası da yok. Bir futbol seyredeyim falan ama bu amatörler kıran kırana maçlar oynarlardı sanki Süper Lig maçı gibi.
1: Evet.
0: Yani o kültür gittikçe de kayboluyor mu nedir yani anlamadım. Amatör küme bir kere tribün kalmadı neredeyse. 3-5 kişi sayıyorsun gittiğin zaman bir amatör maçı. Ya dolu olan oluyor ama yani dolayısıyla evet arasında da ya da futbol sevgisi mi azalıyor? Hepsi bir araya geliyor bütün olup.
1: Evet.
0: Sonucu ortaya koyuyor bence.
1: Hocam yani sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. Yani bir de şu var, kaotik ortamdayız. Yani futbol iklimi kaotik ortam. İnsanlar bundan sıkılıyor. Sosyal medyada kaotik ortam. Sosyal medya dışında kaotik ortam. İnsanlar sıkılıyor ve futbol maçlarına ilgi duymuyor. Ne yazık ki bu şekilde. Ve aileler de artık futbolu takip etmesini bireylerin istemiyor. Çocuklarının futbolu takip etmesini istemiyor. Haklı nedenleri de var.
0: Doğru.
1: Yani bundan dolayı hocam yani bunu söyleyebilirim. Yani biraz açık ve net konuştuk ama olay bu.
0: Aynen.
1: Satılmış Saat teşekkürlerini sunmuş. Teşekkür ederim. Salim Bey iyi yayınlar. Reşat Hoca'ya selamlar. İnsanlar futboldan soğudular. Bunun sebebi futbolla ilgili en yukarıdan en aşağıya kadar bütün paydaşlar kabahatli. Bu paydaşlar onları yönetenleri liyakatiyle liyakatli kişiler arasından seçmezse yani yapılanma sıfırdan başlamazsa sahada kötüye gidecekti. Daha da kötüye gidecek demiş. Nedim abi, Nedim Küçük yazmış. Katılıyorum.
0: Evet.
1: İzmir'den bir mesaj var hocam. Efendim iyi günler, ben Hakan İzmir'den. Efendim en büyük etken maça gitmemenin nedeni Pasolik'tir. Ben şahsen kart alacağım, aidatını ödeyeceğim. Bununla uğraşmayı pek sevmiyorum. Benim gibi sevmeyen birçok insan var. Benim kendi çevremde birçok insanı bu konuya dahil edebilirim. Bir ay kaldırsınlar Pasolik'i. Bakın tribünler nasıl doluyor demiş. Bir de Pasolik etkeni var. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Pasolik de etkiledi bence.
1: Evet.
0: Teknolojiden yaralanmalı mıyız? Eyvallah. Bir rant kapısı mıdır? hepsini bir tarafa koyuyorum.
1: Evet.
0: O etkiledi yani, çünkü teknoloji geçecek arayan insanlar bununla uğraşmak istemiyorlar. Ne bileyim yani, buna benzer. O da etkiledi. Bir tek o değil tabii, birçok faktör. İşte biraz önce sevgili dinleyicilerin attığı mesajlardan, işte bizim konuşmaları, birçok etken maalesef bu durumun geldi.
1: Hocam yani burada çuvaldızı kendimize de batıralım. Basın mensuplarının da etkilediğini düşünüyorum. Çünkü gazetecilik de artık, spor gazeteciliği de spor gazeteciliğinden çok taraftar gazeteci imajı oluşturdu. Direkt insanlar kulüpleri takip eden gazeteci sıfatından net bir şekilde amigoluğa soyundular. Sosyal medyada bunun net bir şekilde etkisini görüyoruz. Ben bunun da etkilediğini düşünmüyorum. Geçerli bir akçe olduğunu düşünmüyorum. Bugün için size sosyal medyada takipçi kazandırabilir. Şovanist yaklaşımlarınız iyi bir şekilde olduğunu düşünürsünüz. Maddi ve manevi kazanım elde edebilirsiniz ama uzun vadede kötü olduğu düşüncesindeyim. Katılır mısın hocam?
0: %100 katılırım canım. Katılır mısın hangisi?
1: Yani böyle bir, yani kulüplerin mesela gazeteci nedir? Bilgiler ışığında doğruyu topluma aktarandır. Gerçekleri aktarandır ama ne yazık ki arkadaşlarımız bu konuda menfi davranıyorlar. Direkt kulüplerin menfaatini gözeterek davranıyorlar. Doğruyu bulmaktan ziyade. Hocam yine gelen soru var. Deniz Bilen ben, günaydınlar. Bizim büyük bir sıkıntımız, milli maçları evde izlersek uyuyan bebekler var, çocuklar var. Haliyle gollere sevineceğiz. İnşallah belediyelerimiz dev ekran kurarlar. Hatta çay bahçelerinde çay ve simit de verebilirler demiş. Onu var mı hocam sizin bulunduğunuz yerde böyle bir, Adana'da yok, böyle bir etkinlik yok. Olacak mı?
0: Yok şu anda yok. Şu anda yok.
1: Selamlar Abdullah iken ben Salim Bey. Bu federasyon başkanından ve ekibinden umutluyum ama bunlar da şunu çıktı. Kulüplerin ve seyircinin sorunlarıyla ilgilenmiyor. Pasolik almamak için direndim ama çocuklarım için aldım demiş.
0: Yani imkanınız varsa alın.
1: Evet. Hocam son bir mesajla bitirelim. Az önce zaten biz konuşmuştuk Bitlis maçıyla ilgili. Selamlar Salim Bey. Şampiyon Bitlis Spor büyük haksızlığa uğradı memleketimin takımı. Sonsuz başarılar diliyorum demiş. Bitlis Spor'un da teknik direktörü Mustafa Özer hocam.
0: Merhaba Mustafa. Eski takım arkadaşım.
1: Evet. Mustafa Hoca'ya da başarılar dileyelim. Hak eden kazansın diyelim. Reşit hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Sizlerden gelen birçok soru var. Sorusunu cevaplayamadığım dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Ali Erim, Mert Elan ve Genco Buran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Seni ister ister ol.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
11: Eylül akar çeşme yakın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya

paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün biz bizeyiz, biliyorsunuz Genco Amerika'ya gidecek, Dünya Kupası'nı takip edecek. Bugün Mert de aramızda yok. Dolayısıyla biz bize bir program yapacağız. Hemen WhatsApp hattını hatırlatalım. Belki ilerleyen dakikalarda telefon hattını da açarız. WhatsApp numaramız 0538 052 1487. Bu numarayı arayarak her zaman olduğu gibi programa katılabilirsiniz. Fenerbahçe'de bugün mazbata töreni var. Aziz Yıldırım dönemi resmi olarak Fenerbahçe'de başlayacak. Saadettin Saran dönemi de resmi olarak sona erecek. Fenerbahçe'den tabii bahsedeceğiz. Eğer bir canlı yayın olursa onu da size mazbata töreninden aktarırız. Bunun dışında Dünya Kupası tabii yarın başlıyor. İlk karşılaşmayla beraber Dünya Kupası start alacak. Onu söyleyelim. Yarın Meksika Güney Afrika'yı ağırlayacak ilk karşılaşmada Dünya Kupası'nda. Bunun dışında basketbolda, voleybolda, basketbolda hepinizin bildiği gibi artık Fenerbahçe Beko rakibini bekliyor basketbolda. Bugün o rakibi de belli olacak. Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji saat 20'de Beşiktaş'ın salonunda karşı karşıya gelecekler ve maçı kazanan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Voleybolda da Milletler Ligi'nde bu kez erkeklerde ilk etap karşılaşmaları başlayacak. Saat 18'de de Filenin Efeleri diyelim Amerika ile karşı karşıya gelecek. Amerika'nın favori olduğu bir karşılaşma. Bizim milli takım da Efeler'de sürpriz yapmaya çalışacak. Onun dışında transfer haberleri var. Bugün birkaç tane enteresan transfer haberi, transfer gelişmesi var. Onlardan da bahsederiz. Yani her zaman olduğu gibi dolu dolu bir program sizleri bekliyor diyelim. Şimdi ilk daha programa girerken şöyle bir baktım ve bir gelişme, tabii ne kadar doğru onu henüz bilmiyoruz ama şöyle bir haber çıktı. Chelsea Real Madrid'e Arda Güler için 100 milyon pound civarında bir teklifte bulunacakmış. Xabi Alonso biliyorsunuz Chelsea'nin başına geçti. Xabi Alonso da Arda'yı aslında Real Madrid'e kazandıran teknik direktör demek yanlış olmaz. Ancelotti de Arda'yı oynatıyordu. Fakat hani Arda'nın merkeze çekilmesi, Arda'nın o pozisyonda oynamak istemesi, merkeze çekildikten sonra aldığı sorumlulukla beraber

Real Madrid'in önemli isimlerinden biri haline gelmesi geçtiğimiz sezonda biraz da Xabi Alonso'nun o yaptığı mevkisel değişiklikle alakalıydı. O yüzden de hani Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçtikten sonra Arda'ya ilgi göstermesi aslında çok da sürpriz sayılmamalı. Fakat haberde şöyle de söylemiş, yazılmış. Real Madrid şu an Arda'yı, 21 yaşındaki oyuncuyu bu yaz satmayı düşünmüyor denmiş. Ama yine Stamford Bridge'de Chelsea'de Arda'nın ilk hedeflerden biri olduğu yazılmış. Bununla birlikte şu da eklenmiş. O da bence enteresan. Arsenal ve Liverpool'da Arda Güler'i takip ediyor denmiş haberde. Ve Arda'nın önceliğinin şu aşamada Real Madrid'de kalmak olduğu dile getirilmiş. Yani habere göre 3 Premier Lig takımı Arda Güler'le ilgileniyor. Başta Chelsea olmak üzere ki Chelsea'nin hani 100 milyon pound'luk bir teklif yapabileceği ama Arsenal ve Liverpool'un da oyuncuyu takip ettiği haberde yazılmış. Arda Güler'in genel olarak Real Madrid'de tabii çok mutlu olduğunu, Real Madrid'de kalmak istediğini biliyoruz. Bakalım bu Dünya Kupası'nda Arda'nın performansı nasıl olacak? Sezonun son bölümünde Arda bir sakatlık yaşamıştı. İşte son Venezuela karşılaşmasında oynadı. Ve tabii ki Dünya Kupası'nda milli takımın en büyük kozlarından biri olacak. Sabah okuduk. The Guardian değerlendirmeyi yaparken bizim milli takımla alakalı olarak Arda Güler'in de varlığından, Kenan Yıldız'ın varlığından direkt olarak bahsetmiş. Arda ve Kenan turnuva öncesi en büyük kozlarımız olarak gözüküyor. Arda'nın tabii iyi bir turnuva geçirmesi hem kendisi açısından hem de milli takımımız açısından çok değerli olacaktır. Bu haberle başlamış olalım. Arda'ya Chelsea ilgisi, Chelsea'nin başında Xabi Alonso'nun olması da hani bir başka işin iyi tarafı, bu haberin hani gerçek olma ihtimalini biraz daha kuvvetlendiriyor benim gözümde. Bunun yanında iki tane önemli oyuncu, iki tane zaman zaman bizim transfer gündemimize gelen, Türkiye'de bir takıma gidebileceği söylenen iki oyuncu ile alakalı yine önemli iki haber var. Onlardan bir tanesi şu, Marcus Rashford. Hepinizin bildiği gibi Barcelona'da kiralıktı. Habere göre Barcelona oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacakmış ki aslında o opsiyon da öyle çok yüksek bir rakam değil. 30 milyon euro civarında bir rakam. Fakat Barcelona tabii Anthony Gordon'ı aldığı için o mevkiye zaten bu 3 aşağı 5 yukarı bekleniyordu. Şimdi bu opsiyonu kullanmayacak ve Marcus Rashford Manchester United'a geri dönecek gibi gözükmekte ve mutlaka Türkiye'deki takımların da gündemine gelecektir. Marcus Rashford bu sezon Barcelona'da ligde 32 karşılaşmada özür dilerim 8 gol 9 asistlik bir katkı verdi. Toplam 1750 dakikanın üzerinde sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta 5 gol, 4 asist. Şampiyonlar Ligi performansı da gol katkısı olarak gayet iyi. Marcus Rashford'ın 11 maçta toplamda 9 gollük bir katkı geliyor Marcus Rashford'tan. Sezonu toplamda 49 karşılaşma, yani istikrarlı oynadığı bir sezon oldu Marcus Rashford'ın ve 14 gol, 14 asistle tamamlamayı başardı Marcus Rashford. Ama bu performans demek ki Barcelona için yeterli olmadı. Orada Anthony Gordon'ı tercih etti Barcelona ve artık Rashford dönecek Manchester United'a. Rashford'ın tabii özellikle aldığı yıllık ücretin çok olması Barcelona açısından sürekli bir dezavantaj olarak dile getiriliyordu. Marcus Rashford 28 yaşında, 97 doğumlu bir oyuncu. Bakalım o da hani United'da kalacak mı, başka bir takıma gidecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Diğer tarafta bir diğer haber, o da Jadon Sancho'yla alakalı. Jadon Sancho da aynı
Rashford gibi yine bizim takımların gündemine gelen bir oyuncu oldu. Hatta Jadon Sancho'nun çok daha fazla gündeme geldiğini söylemek Rashford'a göre yanlış olmaz. Jadon Sancho 2000 doğumlu. Aslında sadece 26 yaşında bir oyuncu ve onun da tabii düşüşü son derece keskin oldu, öyle söylemek lazım. Dortmund'da olağanüstü bir sezon. United'a tam 100 milyon euroya transfer olmuştu 2021 yılında. Aslında işte Manchester City altyapısı, Watford altyapısı, oradan Dortmund'a gitti. Dortmund'da 4 sezon oynadı. United'a transfer olmadan önceki sezonda hatırlayacaksınız hem gol hem asiste müthiş işler yapmıştı Jadon Sancho. Manchester United oyuncuyu aldı ama ondan sonrası biraz değil, hatta belki hikayenin büyük bölümü hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. Chelsea'ye kiralandı, Aston Villa'ya kiralandı ama dikiş tutturamadı Jadon Sancho. Jadon Sancho'nun da artık United'la sözleşmesi bitti. United 100 milyon euroya aldı Jadon Sancho'dan, neredeyse hiç faydalanamadan onunla da artık yolları ayırmış oldu. Bence hem Jadon Sancho hem de Marcus Rashford yine önümüzdeki günlerde bayağı bir Türk takımlarıyla beraber yazılacaktır. Onu da beraber takip ederiz. Evet, 14-11 saatlerimiz. Şöyle birkaç mesaj bakalım. Ali abi demiş, her Dünya Kupası bir yıldız çıkarır eskiden. Çıkarır da eskiden demiş. Sence bu Dünya Kupası yeni bir yıldız çıkarır mı? Çıkarırsa bir tahminin var mı demiş. Dinleyicimiz herhalde dünkü programı dinlememiş. Dün BBC'nin yıldız adaylarını burada sizinle paylaşmıştık. 20 oyuncudan bahsetmişti BBC. Onlar şimdi hatta benim listemde var. İşte Diomande onlardan bir tanesi. Leipzig'te ki Diomande'yi zaten hemen hemen herkes söylüyor. Ondan sonra Meksika'da Gilberto Mora dedik. Sadece 17 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu. Bu oyuncuyla alakalı olarak işte dün bahsettik. Küçük maestro diyorlar. Meksikalı Pedri diyorlar. Beklenti bayağı büyük Meksika cephesinde. İsviçreli Freiburg'da oynayan yine merkez orta saha oyuncusu Manzambi. Tabii bu oyuncu bize biraz daha yakın. Daha önce izlediğimiz bir oyuncu. En son İstanbul'da da ben canlı olarak takip ettim. Onun yıldız adaylarından biri olduğunu yazmış. Milli takımın direkt rakibi Amerika'da oynayan Ricardo Pepi. Golcü bir oyuncu. PSV Eindhoven'un golcüsü. 23 yaşında. Bu sezon 19 gol attı. O yine yıldız adaylarından biri olarak yer alıyor bu yazıda, BBC'nin yazısında. Nico Paz yine tahmin edebileceğiniz bir oyuncu. Real Madrid oyuncusu, Como'da kiralık. Henüz 21 yaşında merkez orta saha oyuncusu Nico Paz. Hani Diomande ile beraber bu isimler arasında zaten en bilinen isim. Fas'ta sağ kanat Strasbourg'lu 20 yaşında Yassin var. O da yine en fazla ön plana çıkan oyunculardan biri. MLS'te oynayan Avustralyalı Lucas Harrington diye bir oyuncu yazmışlar. Ben bu oyuncuyu tanımıyorum. 18 yaşında bir stoper. Yine ön plana çıkabilir denmiş. Dün tabii biz bu haberi Can Uzun üzerinden okumaya çalışmıştık. Can Uzun da bu listede yer alıyor. Hatta işte dün yine Galatasaray'ın Can Uzun'a ilgisinden, Can Uzun geldi mi direkt olarak oynar, nasıl oynar diye biraz bunlardan bahsetmiştik. Can Uzun da, oyuncumuz da var bu listede. Yine Meksika'dan golcü Armando González var. O da Guadalajara'da oynuyormuş. 23 yaşında bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon 25 gol atmış. Benim yıldız adaylarımdan bir tanesi Buaddi, Faslı. 18 yaşında Lille'in merkez orta saha oyuncusu ki o da normalde Fransa U21 takımının oyuncusu. Fakat Fransa'yla Dünya Kupası'na gidemeyince artık bir anda sinirleniyor mu? Ne yapıyor? Direkt Fas milli takımını seçiyor ve Fas milli takımından ilk kez oynayacak Fas milli takımında. Yani hazır karşılaşmalarını takip etmedim Fas'ın. Oynadıysa orada oynadı. Fas için adeta yeni bir transfer. Mesela onunla alakalı olarak da Arsenal'ın uzun vadeli hedeflerinden biriymiş Boadi'yi transfer etmek.
matematik alanında üniversitede eğitim görüyormuş. O yüzden de

0: Lakabı Einstein'mış bu oyuncunun. Böyle bir ekstra bilgi vermişler. Bakayım şöyle bir başka. Ali Yasin var. O da Iraklı bir oyuncu. Amura'yı bilirsiniz Wolfsburg'dan. Onu da izleme fırsatımız oldu. Cezayir'den onu yazmışlar. Luis Suarez yine bu turnuvanın yeni ve yıldız adayı oyuncularından biri olarak yazılmış ki biliyorsunuz Luis Suarez Fenerbahçe'de seçim döneminde gündeme gelmişti. Hakan Safi'nin golcü adayıydı. O da hani 28 yaşında bir oyuncu olmasına rağmen tabii adını son iki sezonda duyurdu. Yine Meksika'da Gutierrez diye bir oyuncu var. O da merkezde oynayan bir oyuncu. İşte bunların hepsi yeni yıldız adayları olarak yer almış. Leverkusenli Maza yine Cezayir'de forma giyecek. Hırvatistan'da yine çok umut bağladıkları Luka Vuskovic bir stoper. O da yine yazıda yer alan oyunculardan bir tanesi. İşte dinleyicinin istediği bir tane, bizim söylediğimiz neredeyse 20 tane. Tabii bu benim listem değil. Bu az önce de söyledim, dün de dile getirdim. BBC'nin yıldız adayları listesi Dünya Kupası öncesinde. Ben burada Diomande ile Boadi'yi ön plana çıkarmıştım. Onlar tabii çok daha geniş kapsamlı bir araştırma yapıp bu listeyi uzatmışlar diyelim. Peki 14-16 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
8: Siz de fırsatları kaçırmayın.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
12: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.19 oldu saatlerimiz. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487. Bir dinleyici ne demiş? Düzenlenen her turnuva kendi MVP'sini çıkarmıştır. Bu Dünya Kupası da çıkaracaktır. Çıkarmaması diye bir şey düşünülemez bence. Tabii ki öyle. Bu Dünya Kupası'nda yıldızları, hayal kırıklıkları olacak.

Sana göre demiş bir başka dinleyicimiz, bizim milli takımımızda Dünya Kupası'nda kim öne çıkar? Hangi oyuncu parlayabilir? Dinleyicimizin ismi Orhan. Ya şimdi bir kere bizim Dünya Kupası'nda kadromuzda olağan şüpheliler var. İşte olağan şüpheliler az önce bahsettiğimiz Arda ve Kenan. Arda ve Kenan şu an iki en önemli yıldızımız olarak gözüküyor. Bunun dışında milli takımın ileri ucunda oynayan her oyuncunun iyi bir turnuva geçirme ihtimali var. Mesela Barış Alper genelde işte milli takım ve uluslararası performans olarak, gol sayısı olarak eleştirilen bir isim. Ama hazırlık karşılaşmalarında Barış Alper işte milli takımla 2 gol attı. Galatasaray'la iyi bir sezon geçirdi. Bu Dünya Kupası'nda sıcaklık yüzünden fiziki kondisyon önemli olacak. Barış Alper orada milli takım içerisinde fark yaratabilir. Barış Alper'in o potansiyeli var mı? Bence kesinlikle var. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirdi mi? Tartışılır. Kötü bir sezon geçirdi mi? O da tartışılır. Belki beklenti çok yüksek diye Kerem'in değerlendirmesi biraz farklı oluyor. Ama genelde Kerem aldığı dakika sayısına göre skor katkısına bakarsanız bir büyük takımda oynayan kanat oyuncusundan beklenen katkıyı verdi. Milli takımda zaten skorer Kerem. Belki Kerem'in dezavantajı turnuva öncesi yaşadığı sakatlık olabilir. O sakatlığın etkilerini hissederse ya da o sakatlık yüzünden yeteri kadar iyi çalışamadıysa Kerem'i bu etkileyebilir, ama dediğim gibi Kerem'in de o potansiyeli mevcut. Diğer tarafta bakıyorsun milli takımda Can Uzun, işte zaten az önce bahsettik, BBC'de turnuvanın hani yıldız olabilecek isimlerinden biri, daha doğrusu hani kendini gösterebilecek isimlerinden biri olarak lanse edilmiş. Bunu yapabilir mi Can? Yapabilir. Daha az süre almasını bekliyoruz Can'ın. Ama bazen turnuvalarda da oyuncu az süre alarak başlıyor. Sonra oynadığı futbolla kendini ispat edip daha çok sahada kalabiliyor. Can Uzun'da öyle bir potansiyel var. Orkun Beşiktaş'la sezona çok tartışmalı başlasa da sezonu muhteşem kapattı. Ligin en iyi orta saha oyuncusuydu açık ara. Hemen hemen her veride. Hücum verilerinde keza öyle. Şimdi bu Dünya Kupası'nda Orkun da ne kadar forma giyecek bilemiyorum. Ancak Orkun da oynadığı dakikalarda fark yaratabilecek bir isim. Yani milli takımda maşallah demek lazım. Yok yok. Hakan Çağlanoğlu yine sakatlık yaşadı. Ama kalitesi ortada. Savunmada Ferdi gibi geçen sene Premier Lig'de artık kendini ispat eden, fizik gücü olarak yine üst düzey, oyunu her yönüyle oynayabilen bir oyuncumuz var. Kalede Uğurcan, onu da atlayamazsınız. Yani hani bizim milli takımda gerçekten parlayabilecek oyuncu sayısı çok fazla. Ama turnuva oynamak da başka bir şey. Biraz takımın performansıyla da alakalı. Onu da unutmamak gerekiyor. Bir başka dinleyici Erdal Cevahir ne demiş? Yıldız adayı derken dünya futbolunun tanımadığı bir isim olmalı demiş. Doğru. Dünya Kupası içinde Dünya Kupası ile beraber seviye atlamalı. Mesela Kenan ve Arda için yıldız adayı demek mantıksız. Biri Juventus'un 10 numarası, diğeri Real Madrid'in ilk 11 oyuncusu. Evet, zaten o yüzden işte BBC gibi haber kanalları ya da haber siteleri o tarz oyuncuları almıyorlar. Biraz daha böyle az bilinen, yaş olarak da işte 19-20, 18, bilemediniz 21, o tarz oyuncuları alıyorlar. Mehmet Ünlü ne demiş? Bu şampiyonalarda bir anda parlayıp çok büyük sükse yapan oyuncuların kariyerleri genelde aynı şekilde devam etmiyor. James Rodriguez ilk aklıma gelen isim. Kulüp kariyeri beklentilerinin altında kaldı hep. Evet, çünkü turnuva başka bir şey. Turnuvaya çok iyi hazırlanırsınız. Şansınız yaver gider. Takımla uyum
iyidir. Çok parlak bir dönem geçirirsiniz 3-5 maç. Bir anda turnuvanın yıldızı olursunuz. Ama bunu kariyerinizin geneline yansıtamayabilirsiniz. Tam tersi de oluyor. Mesela milli takımlara seçilen ama niye seçildiği bile soru işareti olabilen bazı oyuncular turnuvaları başarılı geçebiliyorlar. Mesela İtalya 90'da İtalya milli takımındaki Schillaci, o da çok büyük sükse yapmıştı. Hani normalde neden milli takıma alınıyor derken milli takımın, İtalya'nın o turnuvada yıldızı olmuştu. Bununla beraber 82 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona Arjantin için çok şey ifade eden, çok şey beklenen bir oyuncuydu ama Maradona 82 Dünya Kupası'nda varlık gösterememişti. İşte 1958'de Pele'nin henüz 17 yaşındayken çok müthiş bir Dünya Kupası geçirmesi. Yine 1970'te artık kariyerinin sonuna doğru gelirken, tabii onun uzun bir kariyeri oldu da uluslararası kariyerinden bahsediyorum. Neticede son Dünya Kupası, müthiş bir turnuva oynaması. Böyle bazen beklentilerle gerçekleşen arasında fark olabiliyor Dünya Kupası'nda. Burada da aynı dinleyicimizin söylediği gibi mutlaka daha önce çok fazla adı sanı duyulmamış oyuncular ön plana çıkacak ve bazı oyuncular da hayal kırıklığı yaratacak. Orası kesin. Bu arada hep beraber oynayacağımız Dünya Kupası oyununda da biliyorsunuz zaten kısa süre içerisinde 300 dinleyici kayıt yaptırdı. Şu an tam olarak 300 dinleyici var. Görüyorum bazen böyle bir kişi dün mesela iptal etmiş kaydını. Sonra hemen biri artık nasıl şey yapıyorsa deniyor herhalde şansını. Onun yerine doluyor. Şu an tam 300 kişiye sahibiz ama Radyo Spor'la birlikte hani bu oyunu oynayacak dinleyicilerimizi hatırlatalım. Artık turnuva yarın başlıyor. Yarın başlamadan önce, ilk karşılaşma başlamadan önce mutlak surette oyun için bonusları doldurun. Bonusları doldurmazsanız ileride alacağınız puanlar etkileniyor. İşte Dünya Kupası'nı kim kazanır, gol kralı kim olur, yarı finale hangi ülkeler çıkar, bunları doğru tahmin ederseniz 5'er puan alacaksınız. Lütfen onu doldurmayı unutmayın. Onun dışında zaten turnuva başladıktan sonra her karşılaşma başlayana kadar tahminlerinizi yapabileceksiniz. Onu da söyleyelim. Bakalım, o bakımdan da ben heyecanlıyım. Güzel bir turnuva, güzel bir yarışma olacak. Hep beraber. Şimdi İngiltere'nin kadroya almadığı Foden ve Palmer beni üzdü demiş. İngilizleri tutmuyorum bu yıl diye de gülmüş dinleyicimiz Üsküdar'dan Mustafa. Vallahi bunu zaten İngilizler de anlamadı. İngilizler de üzüldü gerçekten. Özellikle hadi Foden'ı bir tarafa koyalım ama Palmer'ın olmaması yetenek anlamında İngilizleri biraz geriye çekti. Bakalım Tuchel'in bu kumarı diyelim tutacak mı İngiltere adına, tutmayacak mı, onu göreceğiz. Dünya Kupası'nda uygulanacak olan yeni kurallar, oyunu soğutmak isteyen takımlara karşı belli saniyede oyuncu değişikliği, kale vuruşu gibi değişiklikler oynamak isteyen kaliteli ve favori takımlara avantaj sağlar mı? Sağlar. Benim son dönemde daha önceden de dile getirdim. İFAP'taki yaşlı amcalardan çıkan en iyi kurallar olduğunu düşünüyorum. Bu Dünya Kupası'ndaki işte kale vuruşu, taç ve oyundan çıkarken bir süre sınırı konulmasını ben çok olumlu karşıladım. O yüzden de oynamak isteyen takımlara ve ekran başındaki izleyenlere de bir avantaj sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz toptaca çıktı mı bir yarım dakika sürdüğünde insanlar bayağı bir oyundan da kopuyordu ekran başındakiler. Şimdi onun azalacağını düşünüyorum. O yüzden bu kurallar ben bayağı bir hoşuma gitti. İsa hala demiş Montella'nın forvetsiz sistemini aşamıyorum. Umarım iyi yerlere geliriz ama bilemiyorum demiş. İzleyip beraber göreceğiz. Evet, artık bunu hani tartışmanın, niye böyle demenin pek bir anlamı yok. Montella bu şekilde düşünüyor. Eldeki santraforların herhalde kalitesi ve verimliliğiyle de alakalı. Hani burada bir oyun anlayışı var.

0: Harçlık vermeye mi gitti diyor. Asker dedi de büyük ihtimalle Genco tabii. İzmir'den Özden Dünya Kupası'nın yıldızı Olise olabilir. Evet, bir kere yani Dünya Kupası'nın direkt böyle yıldızı yıldızı olmak için zaten takımınızın da Dünya Kupası'nın sonuna kadar orada kalması şart gibi gözüküyor. Öyle olduğu noktada işte kafamızı büyük takımlara çeviriyoruz. Kim kalabilir deniyor. En büyük iki favori İspanya ile Fransa. Ondan sonra İngiltere geliyor. Ondan sonra Portekiz geliyor. Arjantin ve Brezilya olarak da devam ediyor. İşte bu takımların Dünya Kupası'nın sonuna kadar ya da bir iki tanesinden azından gitmesi beklenebilir. Bakıyorsun İspanya milli takımına hani Yamal olabilir bu oyuncu İspanya milli takımında. Fransa'da Mbappe ile Olise olabilir. Olise olağanüstü bir sezon geçirdi. İngiltere'de olağan şüpheli Harry Kane. İşte Portekiz'de aslında Vitinha da olur. Hani Portekiz'de baya baya bir fazla sayıda yıldız var. Bruno Fernandes de olur. Ronaldo da olabilir. Arjantin'de yine Nico Paz konuşuluyor. Messi zaten olağan şüphelisi Arjantin'in. Brezilya'da Vinicius olabilir. İşte kim olabilir başka? Belki Rafinha olabilir. Yani bu tarz oyuncular Dünya Kupası'nı kazanan bir takımda Dünya Kupası'nın bir numaralı starı olabilecek isimler. O lisede son hazırlık maçında hat-trick yaptı. Fakat o hazırlık karşılaşmasında ben dile getirmiştim. Maçın ilk 45 dakikasını izledikten sonra biraz Fransa milli takımında sanki ileri uçta bir uyumsuzluk var gibi gözükmekte. Müthiş yeteneklerden oluşan bir dörtlü ama sanki aralarında bir çok takım uyumu yok gibi. Yani bir Paris Saint-Germain gibi izleyemiyorsunuz Fransa milli takımını ki bazı oyuncular hani direkt Paris Saint-Germain'in oyuncuları. Orada biraz daha dur şu pozisyonu ben kendi başıma çözeyim. Dur bu şutu ben çekeyim gibi durumlar olabiliyor. Ben biraz öyle gözlemledim. Ama tabii turnuva performansı farklı olabilir diyelim. Şimdi mesajlar geliyor ama saatimiz de 14.32 olmuş. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Radyo Spor!
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
5: Evet, kısa bir ara verdik. Saatlerimiz 14.34 oldu. Hattrick'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program başında Chelsea'nin Arda Güler'e bir ilgisinden bahsettik. Bir teklif gidebilir denmiş habere göre Chelsea'den. Ondan sonra Jadon Sancho'nun United'dan ayrıldığını ve Rashford'un da yine Barcelona'dan ayrılarak United'a geri döndüğünü ve Türk takımları için gündeme gelebileceğini söyledik. Bunlar ilk girişti. Ondan sonra milli takıma ve Dünya Kupası'na geçtik. Dünya Kupası'nda olası yıldız adayları, sizin mesajlarınız ve şimdi devam ediyoruz ki aynı zamanda program başında da bahsettik. Fenerbahçe'de bugün devir teslim töreni var, mazbata töreni var. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi resmen başlayacak. Aziz Yıldırım dönemi başladıktan sonra da tabii Aykut Kocaman'ın direkt Fenerbahçe'de teknik direktör olarak açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Vedat Muriç de

sanki Aziz Yıldırım döneminin ilk transferi olarak açıklanacak. Vedat Muriç seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Şimdi seçimden sonra artık Vedat Muriç resmi olarak Fenerbahçe'de açıklanabilir. Aziz Yıldırım da seçim dönemi boyunca Fenerbahçe'nin iki santrofor, iki golcü alacağından bahsetmişti. Vedat Muriç 1994 doğumlu bir oyuncu. Artık 32 yaşına geldi. 2029 yılına kadar kulübü Mallorca ile sözleşmesi var ve bu sezon adeta patlama yaptı diyelim. Hep iyi oyuncuydu. Hep belli sayıda gol katkısı veriyordu Vedat Muriç. Fakat bu sezon 37 karşılaşmada tam 23 gol atmayı başardı. Şöyle bakmak lazım. Önceki sezon 29 maçta 7 gol atmıştı. Ondan önceki sezon yine 29 maçta 7 golü vardı. Yani bu 23 gol attığı sezondan önceki 2 sezonda toplam 14 golü vardı Vedat Muriç'in. Neredeyse hani bir sezonda attığı golün 3 katından fazlasını atmış oldu tek sezonda. Biliyorsunuz Türkiye'de 4 farklı takımda oynadı Vedat Muriç. At Lig'de başladı. 1. Lig'de başladı Giresunspor'da. Gençler Birliği, Rizespor. Rizespor'da 2018-2019'da yine çok iyi bir sezon geçirmişti. 34 maçta ligde 17 gol 8 asist yapmıştı. Yani 34 maçta o yıl Rizespor'a 25 gol katkısı vermişti Vedat Muriç. Akabinde Fenerbahçe'ye transfer oldu 2019-2020 sezonu. Fenerbahçe'deki sezonu da Vedat Muriç'in başarılı, iyi bir sezondu. 32 maçta ligde 15 gol ve 5 asist yapmayı başarmıştı. Sonra Lazio'ya transfer oldu. Lazio macerası Vedat Muriç'in istediği gibi gitmedi, olmadı. Lazio'da 1,5 sezon kaldı. Ondan sonra rotayı Mallorca'ya kırdı. Mallorca'da da kendini buldu ve işte artık geçtiğimiz sezonda en iyi yılını geçirdi. Şimdi Fenerbahçe'ye geri dönecek Vedat Muriç 6 yıllık bir aranın ardından. Vedat Muriç tabii biliyorsunuz, onu en son milli takımla Kosova formasıyla da takip ettik. Oyun stilini, oyun tarzını biliyorsunuz Vedat Muriç'in. Normalde ara transfer dönemine girilirken geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Vedat Muriç tarzında bir oyuncu alması gerektiği söyleniyordu. Aslında ben de o tarz düşünen kişilerden biriydim. Hani Vedat Muriç hava toplarında etkili, fizik olarak güçlü. Evet, çok hızlı bir oyuncu değil, ağır bir oyuncu. Driplinki çok sınırlı ama ne yapar? Vedat Muriç kaleden uzaklaşır, topu tutar, vücudunu kullanır, arkadaşlarına pası verir ve hareketlenir. O yüzden de Fenerbahçe'deki oyuncu yapısıyla beraber düşününce Vedat Muriç'in faydalı olabileceğini ben de söylemiştim. Fakat sonra ne oldu? Dendi ki işte Tedesco o tarz bir oyuncu istemiyor. Tedesco'nun istediği oyuncu daha çok Lookman tarzı bir oyuncu. Yani nasıl? Daha hareketli. Kanatta da oynayabilecek. Kanat forvet. Gerektiğinde santrafor oynayacak. Gerektiğinde santraforu ikileyecek. Tedesco'nun aklında böyle bir profil var dendi. Ve Vedat Muriç böyle yavaş yavaş gündemden düştü. Ama bugün gelinen noktada tabii Tedesco ayrıldı. Fenerbahçe'de yönetim değişikliği oldu. Ve Vedat Muriç bir kez daha gündeme geldi. Ama ben o günkü görüşümü açıkçası çok fazla değiştirmedim. Neden çok fazla değiştirmedim? Çünkü Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i kullanabilecek, Vedat Muriç'i değerlendirebilecek, aynı şekilde Vedat Muriç'in sahada olmasından fayda sağlayabilecek oyuncular var. Asensio bunların başında geliyor. Talisca yine aynı şekilde. Kerem'i buraya ekleyebiliriz. Bunlar hep santraforuna topu verip sonra geri almak isteyen
ve geri aldıkları topla da kaleyi düşünen, şutu düşünen oyuncular. Mesela Kerem'in Benfica sezonunda Pavlidis'in olması Kerem için ciddi bir avantajdı. Bu sene o oyuncuyu çok bulamadı. Aynı şeyi Talisca için söyleyebiliriz. Sonuçta Talisca Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda da oynadı. İkinci santrafor pozisyonunda da oynadı. Santrafor pozisyonunda da oynadı. Hadi santrafor pozisyonunu bir kenara koyalım ama 10 numara ve ikinci santrafor oynadığı durumlarda Talisca o duvarı, istediği duvarı pek bulamadı. İşte Sidiki Şerif o oyuncu değildi. Asensio gene keza öyle. Yani Asensio verip alıp hareketlenip o işleri çok çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Hani böyle bakınca Vedat Muriç bence Fenerbahçe adına faydalı bir transfer olur diye düşünüyorum. Bonservis bedeli olarak 15 milyon euro civarında rakamlar konuşuluyor. Yüksek mi? Tabii 32 yaşında bir oyuncu için düşük denmez. İşte pazarlıkla ne kadar olur, ne kadara düşürülür bilmiyorum ama oradan da çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum. O yüzden de hani o rakamlara bu transfer bitecek gibi gözükmekte. Ama işin hani ekonomik boyutunu bir tarafa koyarsak ben sahada Fenerbahçe'nin verim alacağını düşünenlerdenim Vedat Muriç'ten. Ondan sonra diğer transfer kim olacak Fenerbahçe'de? Onu da hep beraber göreceğiz. Onunla alakalı olarak farklı isimler var. Şöyle bir bakalım sizlerden gelen mesajlara. Abi Vedat Muriç hücum pres yapabiliyor mu? Aykut Kocaman hücum pres yaptıracak diye okumuştum. Bana yanlış profil gibi geldi. Hani Vedat Muriç'in hücum presi ne çok iyi dersiniz ne kötü dersiniz. Bence belli bir seviyede, hatta belli bir seviyenin üzerinde. Zaten az önce de bahsettik, fizik olarak kuvvetli bir oyuncu, stoperleri rahatsız eden bir oyuncu. Ama bu presin de hani unutmayalım ki tek başına yapılmadığını, tek bir oyuncuyla takımın presi şekillenmiyor. Takım olarak zaten o anlayışa sahip olmak lazım. Eğer Fenerbahçe rakip yarı alanda, rakibin birinci bölgesinde fazla adamla alanı daraltarak bir oyun oynayabilirse burada zaten Vedat Muriç'in kat edeceği mesafe, pres yaparken attığı sprint sayıları azalacaktır. Bu da Vedat Muriç'in daha etkili pres yapmasını beraberinde getirir. Ama oraya siz az adamla giderseniz, alanı daha fazla geniş bırakırsanız, o zaman hani Vedat Muriç değil kralı da gelse zaten oyuncunun presi çok etkili olmuyor. Aykut Kocaman büyük ihtimalle zaten çok adamla o presi yapmaya çalışacaktır. Dolayısıyla ben Vedat'ın o konuda çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bir başka dinleyici Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet golcü seviyesi Galatasaray'ın seviyesine ulaşmadığı sürece bence Galatasaray ligde her zaman önde demiş. Hem evet hem hayır. Bence güzel bir konu ama uzun bir konu. O yüzden şimdi oraya çok girmeyeyim diyorum. Bunu Serkan Bey daha sonra hatırlatırsa belki daha geniş bir zamanda konuşuruz. Vedat Muriç'i 26 yaşında 7 milyona satıp 32 yaşında 15 milyona almak hangi futbol aklına sığar? Allah akıl fikir versin demiş. Tabii bu çok öyle değil. Hani oyuncu o zaman o rakamları ediyor olabilir. Şu an değeri artmış olabilir. Ki öyle oldu Vedat Muriç açısından. Buna da çok fazla katılmıyorum. Bir başka dinleyicimiz Mehmet Ünlü. Vedat Muriç Kerem Aktürkoğlu için çok iyi bir transfer olabilir. Tip olarak Pavlidis'e çok benziyor demiş. Az önce ben de dile getirmiştim. Benzer düşünüyoruz demek ki. Bakalım. Bir dinleyicimiz güzel şeyler söylemiş. Murat Bey, teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgilerimizi iletelim. Birkaç dinleyici Amerika'nın bazı takımlara ve hakemlere yaptığı davranışlardan dem vurmuş. Haklısınız. Burada tabii bunu

nasıl söyleyeyim, anlamak çok kolay değil. Ama bunu yapıyorlar. Büyük ihtimalle turnuva sırasında da benzer birkaç uygulama görürüz. En son İranlı seyircilerin de bilet kotası iptal edilmiş. O da doğal olarak çok eleştirildi. O konuda haklısınız. Ahmet Tarin, Dünya Kupası'nı biz kazanalım. Dünya Kupası'nda öne çıkan yıldızlar da bizim yıldızlarımız olsun diye Federasyon Başkanımız vari bir açıklama yapmış. Bu arada Federasyon Başkanı, biliyorsunuz, işte kupayı gidip alıp geleceğiz, 19 Temmuz'da döneceğiz, 20 Temmuz'da döneceğiz tarzında mealinde bir şey söylemişti. Yeni bir açıklamasını gördüm. Şimdi biraz o ton değişmiş. En son okuduğum İbrahim Hacı Osmanoğlu da hani adım adım bakacağız, maç maç bakacağız demiş. O da milli takımla beraber şu an Amerika'da işte milli takımın yanında destek veriyor. Vlahovic, Aral Şimşir yazılmış Beşiktaş için. Neler söylersin Ali abi demiş. Aral'ı sabah konuştuk. Vlahovic'i de Galatasaray için Mert söyledi. Vallahi Vlahovic bence çok iyi oyuncu. Süper Lig'de de çok iş yapar düşüncesindeyim. Ama kolay bir transfer olmaz. Aral için de yine konuşulan rakamlar çift haneli bonservis bedelleri. Ama Aral da gelirse bence Beşiktaş iyi bir transfer yapmış olur. Başka forvet bulamadı mı? 32 yaşındaki adamı alıyor Fenerbahçe diye bir eleştiri gelmiş dinleyiciden. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Yaş olarak sadece yaşa takılırsanız çok olumlu konuşmazsınız. Ama performansa bakmak gerekir. 32 yaşta bir santrafor için artık öyle çok yaşlı diyeceğiniz bir şey değil. Zaman değil futbol oyununda. İşte 35-36'ya kadar oyuncular rahat rahat oynuyorlar. Fenerbahçe'nin de zaten acil bir başarıya, sportif başarıya ihtiyacı var. Ama bir santrafor daha alacak. Guassi de galiba diğer aday gibi gözüküyor. Dortmund'un golcüsü. O yüzden sadece yaş olarak tabii değerlendirmemek gerekiyor. Bakalım. Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük eksikliği Osimhen, Icardi, Mario Gomez gibi killer santrafor bulamaması demiş bir dinleyici. Vedat Muriç faydalı olur evet ama yeterli olmaz. İşte bir oyuncu daha gelecek Fenerbahçe'de. Onun profiline de bakıp herhalde değerlendirmeyi tam olarak o şekilde yapmak gerekiyor. Bir başka dinleyici, Nene bence Fenerbahçe'de kalmalı. Çünkü yabancı kuralına uyuyor. İlk 11 oyuncusu olmasa bile potansiyeli yüksek bir oyuncu demiş. Bunu geçen gün konuşmuştuk. Ben de dinleyicimize benzer bir yorumda bulunmuştum. Sonuçta 10 artı 4'e uyuyor. Bu sene Fenerbahçe taraftarları Nene'yi zaman zaman beğendi. Ağırlıklı olarak beğenmedi. Ama onun da kadroda kalacağını düşünüyorum ben. Faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin El Bilal Turi ile görüştüğü haberleri doğru mu demiş. Ben okumadım öyle bir haber. Zaten her oyuncuyla alakalı neredeyse haber çıkıyor. Nedim Küçük, Vedat Muriç'i eleştirenler oyundan pek bir şey anlamıyorlar bence demiş. Az önce yazan dinleyicimiz, içimde bir his var, Vlahovic için başkan kesenin ağzını açacak demiş. Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmasındaki temel sebep maaşının çok yüksek olmasıydı. Juventus Vlahovic'ten çıkmak istedi ama çıkamadı yüksek maaşı sebebiyle. Artık oyuncuyla yolları bir şekilde ayırmak istiyorlar. Vallahi dediğim gibi hani çok çok iyi transfer olur Türkiye için. Fenerbahçe'ye de gelse, Galatasaray'a da gelse, Beşiktaş'a da gelse. Ama geçen sene Juventus'tan aldığı rakam, net rakam 11 milyon euroydu. Onu unutmayalım. Bir başka dinleyici, Onuachu da 32 yaşında. Trabzonspor 18 milyon euroya Onuachu'yu verir mi demiş. Başkan zaten dün konuştu. A Spor'da 20 milyon euroluk bir teklif geldiğini ve reddettiklerini dile getirdi. Bir başka dinleyici, Vedat Muriç 21 milyon euroya satılmıştı demiş. Dinleyicimiz 7

0: milyon euro yazmıştı. Benim de aklımda o kalmıştı ama tam da emin olamadım. Bakalım şimdi. Tam olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'den ne kadara gitmiş? Fenerbahçe'den Lazio, evet. 21 milyon euroya gitmiş. Yani Fenerbahçe 7 milyon euroya satmamış Vedat Muriç'i. Lazio Mayerko'ya 8 milyon euroya satmış ama Fenerbahçe'nin sattığı rakam 21 milyon euro. Dinleyicimize teşekkür edelim. Mustafa Akkaş göndermiş bu mesajı. Diğer dinleyiciyi düzeltmiş oldu. Ala demiş, YouTube için ara mı verdiniz? Bence yayın esnasında spontane çekilen vlog tarzı 8-10 dakikalık videolar daha çok izlenir demiş. YouTube işine, daha doğrusu Radyo Spor'un YouTube hesabındaki videolar şu ara kesintiye uğradı. Onun farkındayız ama sevgili programcımız, aynı zamanda prodüksiyonda da çalışan Ahmet Özölçer bir rahatsızlık geçirdi. Ahmet olmadığı için o iş şu an askıda. Ahmet döndükten sonra kaldığı yerden devam edecek. Bu tavsiyeyi de yine değerlendiririz. Bakalım. Mustafa Dürüst, Katar'daki Dünya Kupası'ndan daha kötü bir Dünya Kupası olmaz diyordum. Ama Amerika'daki bu Dünya Kupası sanırım en kötüsü olacak. Ben de neden böyle düşündüğünü bir sorayım. Hani şu ana kadar bazı takımlara ya da işte Somalili hakeme yapılanlar mı, statlar mı, iklim mi, yayın saatleri mi, bu sebeple mi öyle düşünüyor? Bilemiyorum. Bakalım şöyle bir başka dinleyici, forvet demek her şey demek değildir. Futbol takım oyunu. Kaldı ki Vedat gayet iyi bir forvet oyuncusu. Yanındaki oyuncuların verimi de yukarıya taşıyacaktır demiş. Evet, ben de genelde Vedat'la ilgili konuşurken etrafındaki, sağındaki, solundaki ve arkasındaki oyuncuların performansını arttıracağını düşünüyorum. Takım oyunu olduğu da tabii ki futbolun direkt olarak gerçeği. Ama bizde işte böyle bir yıldız sevdası, bir şey var, öyle bir durum var. Onun da çok fazla son dönemde önüne geçemiyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş artık programın sonuna geldik. Yarın Dünya Kupası başlıyor. Yarın sabah sporunda da, hat-trick'te de tabii ki Dünya Kupası ağırlıklı olarak konuşacağız. Bugün dileyenler Dünya Kupası öncesinde iki tane hazırlık karşılaşmasını takip edebilirler. Esport Plus'tan verilecek bu karşılaşmalar. Portekiz Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz turnuvanın favorilerinden biri. Ve bu karşılaşma 22.45'te, 23'te de İngiltere ile Costa Rica karşı karşıya gelecek. İngiltere son maçı 1-0 kazanmasına rağmen eleştirildi. Bu maçta belki daha iyi bir İngiltere izleriz. Bu iki karşılaşmayı Dünya Kupası öncesinde takip edebilirsiniz Esport Plus'ta. Bununla beraber voleybolda, program girişinde bahsetmiştim, Milletler Ligi'nde erkek takımımız sahne alacak. Bugün saat 18'de Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edeceğiz ve o karşılaşmayı da dilerseniz, eğer ekran başında değilseniz, Esport Plus'ı takip edemiyorsanız, Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz diyelim. Saat 20'de de basketbolda artık Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli olacak. Beşiktaş'la Bahçeşehir 2-2 devam eden seride son karşılaşmaya çıkacaklar. Onları da hatırlatmış olalım. Mustafa Dürüst de demiş ki, inanın hepsi az önce Amerika'daki turnuvanın en kötü turnuva olacağını düşünüyorum demişti. Benim saydığım sebeplerin hepsi demiş. Peki onu zaman gösterecek. Yarın turnuva başlayacak. Aksaklıklar olacak mı, olmayacak mı, neler olacak? Bunu hep beraber göreceğiz diyelim. Bugünlük programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz, mesaj gönderen dinleyicilerimize. Az sonra her zaman olduğu gibi spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Mert.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
5: Siz de fırsatları kaçırmayın.
6: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.

İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer verelim yeniden. İstanbul'dayız. Önce Ok Meydanı bağlantı yolu Nurtepe'de temelli bir kaza, E5 yönlü bir araç arızası var. Sahil Havuzlu Kavşak'ta bir kaza meydana geldi Bakırköy yönünde. Bölge kısa süreli yoğun, kazada yaralanmalı bir trafik kazası. Son olarak O3 Salmalcılar'da da Aksaray istikametinde bir kaza meydana geldi ve bu kazanın da maalesef ki yaralanmalı bir kaza olduğu bilgisi var. İzmir'de bir araç arızası haberi vereceğim. Ankara Caddesi Evka 3 istikametinde yağ fabrikası sonrasında sağ şeritte kalan bir araç.

0: bölgenin biraz yoğun geçilmesine sebep oluyor. Başkentteyiz. Ankara trafiğinden Eskişehir Afyon yolunda Çayırbağ tarafından gelen bir haber var. Köprü çalışması ve tek şeritten akış sağlanıyor. Bölgeye dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Bunun dışında trafiği çok olumsuz etkileyen bir kaza arıza haberi şimdilik yok başkentte. Tabii ki detaylar yayınlarımızda, radyo trafik uygulamamızda ve radyotrafik.com'da ilerleyen saatlerde anlık durumları aktarabilmek üzere ara ara bağlanmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek iyi günler, iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz yaklaşık 1,5 saat boyunca. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Evet, yavaş yavaş Dünya Kupası heyecanını da yaşamaya başlayacağız. Yarın itibariyle Dünya Kupası başlıyor artık. İlk mücadelede alışılagelmişin aksine son şampiyon sahne almayacak Ercan abi. Meksika.
4: Güzel bir gelenekti o Mehmet.
3: Çok güzel gelenekti. Yani son şampiyonun ilk maçı oynaması ve o heyecanı daha ilk maçtan yaşamaya başlıyorduk Dünya Kupası'nda.
4: Tabii son şampiyonu görüyoruz.
3: Son şampiyonu görüyorduk ama şimdi mesela yarın Meksika ile Güney Afrika oynayacak. Şimdi onun bir heyecanı var mı dinleyicilerimizde? Ya İzlesek bu, ne olur, izlemesek ne olur diyen çoktur.
4: Sadece Dünya Kupası açılıyor işte.
3: Açılıyor. Dünya Kupası'nın açılışı ama Arjantin açsaydı hepimiz izlerdik. Derdik ki Arjantin açılıyor.
4: Arjantin,
3: Messi var.
4: Messi var dediğin gibi. Aha. Bir sürü yıldız var.
3: Bir sürü yıldız var. O yıldızları görürdük ama şimdi Meksika Güney Afrika mücadelesi bir heyecan uyandırıyor mu bende? Uyandırmıyor. Şahsen.
4: İki takımın oyuncuları ve taraftarları, iki ülkenin heyecanı var.
3: Evet, yani dünyaya yansıyan bir heyecan olduğunu ben düşünmüyorum bu maç için. Yarım maç 22'de 83 bin kapasiteli Mexico City stadında. Hadi buradan başlayalım madem konu açılış maçına geldi Ercan abi.

0: Yarım maç 22'de 83 bin kapasiteli Mexico City stadında. Hadi buradan başlayalım madem konu açılış maçına geldi Ercan abi. Üçüncü kez Mexico City stadı turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak da tarihe geçecek Mexico City.
1: Evet, 70-86.
0: 2026. Üçüncü kez Mexico City stadı Dünya Kupası açılışına ev sahipliği yapıyor. Tarihi bir stadyum. Mexico City stadyumu 83 bin seyirci kapasiteli. Maç yarın 22'de. Saati güzel. İzlemek isteyenler izler tabii ki. Ama hani Dünya Kupası heyecanı dediğimiz o heyecanı başlatabilecek maç olarak ben değerlendirmedim zannediyorum. Sen de değerlendirmedin.
1: %100 o maçı. Dediğin gibi tamam, önce açılış töreni var. Daha sonra da 22'de maç başlıyor. Fakat son şampiyonluğu açılışları özleyeceğimiz kesin.
0: Şimdi ilk kez 48 takımla düzenleniyor. Turnuva 6 hafta sürecek. 19 Temmuz Pazar günü 82.500 kişilik New York New Jersey stadındaki final maçıyla da turnuva sona erecek. Şampiyonu öğrenmiş olacağız Ercan abi.
1: 6 hafta
0: uzun bir süre.
1: 48 takım uzun bir süre. Gruptan çıkamayan, veda edenler, daha sonra yine üst turlara çıkmak için iki eleme maçı oynayacaklar. Sonra işte üst turlardaki mücadele hepsi eleme üzerine kurgulanmış durumda. O maçların tabii daha büyük heyecan meydana getireceği kesin.
0: 6 haftalık heyecan dedik. 16 farklı stadyum ev sahipliği yapacak maçlara. 4 farklı saat diliminde oynanacak. Bu da tarihte bir ilk olacak. 4 farklı saat diliminde maçlar oynanacak Dünya Kupası'nda.
1: Saat dilimlerinin bazıları bize uzak. Ya yani gece 4'te maç var biliyorsun.
0: Evet.
1: 5'te var.
0: Bizim maç olduğu gibi.
1: Evet. İşte 6-7 de var. Bu maçlar tabii Avrupa kıtası içinde.
0: Bize biraz ters.
1: Ters.
0: Saatler.
1: Ama ilerleyen turlarda biraz daha fazla Avrupa'ya doğru yöneliyor saatler.
0: Hele hele Merkez Avrupa için ya da İngiltere için daha ters saatler. Hani biz 5'te kalkacağız, onlar 3'te kalkacak İngilizler mesela maçı izlemek isteyenler.
1: Evet. Yani saat
0: onlar
1: 3.
0: için daha ters olacak.
1: 3. Almanya'da, Berlin'de bir adam 4'te kalkacak.
0: İzlemek için. Gurbetçilerimiz mesela 5'teki maçımızı 4'te kalkacak.
1: Onlar Almanya'da özellikle mesai çok erken başlıyor. Onlar zaten saat 5'te kalkıp işe gidiyorlar. Öyle durumlar da var. Almanya'nın mesaisi erken başlayıp öğleden sonra normal bir saatte sona eriyor. Bu tabii zorlanmalarına yol açacaktır kesin. Ya şöyle işte ellerindeki imkanlarla, işlerinde, cep telefonunda Almanya'nın maçı oldu mu öyle bakarlar.
0: Öyle bakacaklar. Şimdi 104 maç oynanacak. En yüksek sayıdaki maç bu turnuvada oynanacak. 104 maç. Çünkü 48 takım katılıyor. Ve bu 104 maçın 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Yani büyük ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri.
1: Neredeyse şekilde. Kupa Amerika'da yapılıyor. Evet. 78 maç.
0: 78 maç. Şimdi Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde etmiş FIFA. Mercan abi 7 milyar dolar. Amerika'da bu hedef 11 milyar dolarmış.
1: Peki bu gelir turnuvaya katılanlara da bir bölümüne dağıtılıyor biliyorsun. Ama tabii FIFA'nın da kendisine kalan büyük bir gelir var.
0: Çok büyük bir gelir gerçekten. 11 milyar dolar olağanüstü bir gelir. Bu yılki beklenti bu şekilde. Bazı ülkeler ilk kez katılıyor. Yeşilburun Adaları mesela. Curaçao.
1: Yani Curaçao Yeşilburun Adaları orijinal adıyla Kapa Verde.
0: Kapa Verde evet. Ürdün ve Özbekistan. 4 takım ilk kez katılıyor. Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak ülkeler.
1: Curaçao'nun antrenmana ve maçlara gidiş otobüsünü gördüm.
0: Çok güzel
1: 1970'lerin
0: evet.
1: Okul servisleri Amerika'daki ya o filmleri hatırlayacaklar. O tarz şimdi de var gerçi aynı okul servisleri pek değişim yok ama onlar camı pencereyi de açmışlar. Bayağı güzel bir nostalji yaşatıyorlar. Eğer merak etmek isteyenler varsa
0: bakabilir.
1: İnternette görüntüler var.
0: Fotoğraflara bakabilirler. Şimdi Mexico

0: stadından dem vurduk. Dedik ki üçüncü kez açılış mücadelesine ev sahipliği yapacak. Daha önceki iki açılış maçı berabere bitmişti Ercan abi. 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika ve Sovyetler Birliği, o günkü adıyla Sovyetler Birliği 0-0.
1: Berabere kaldı.
0: 1986'da da İtalya ve Bulgaristan 1-1 evet. Berabere kalmıştı. Şimdi üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. Yine bir beraberlik çıkar mı? Böyle bir koku var mı sende?
1: İlk açılış maçlarının tarihine baktığında bazen sürpriz. Mesela Kamerun'un Arjantin'i yendiği bir açılış mesela. 90. Bazen sürprizler, bazen de dediğin gibi beraberlikler ağır basıyor. Bunu da yarın göreceğiz.
0: Şimdi tabii Mexico City stadının çok tarihsel bir stat olduğunu söyledik. Çok güzel anılar da yaşattı tribündeki futbol severlere Mexico City stadyumu. Mesela Brezilyalı Pele 1970'te kupayı burada kaldırdı. Mexico City stadyumunda.
1: İtalya'yı 4-1 yendiler final maçında.
0: 1986'da Maradona 100 yılın golünü burada attı.
1: Evet ve Arjantin'de 100 yılın golü İngiltere'ye, Arjantin'de Almanya'yı finalde 2-0 öne geçti, 2-2 oldu. Almanlar beraberliği yakaladı. 3-2 mağlup etti.
0: 3-2
1: Meksika'da mağlup. Ve kupanın sahibi oldu.
0: Toplam 16 statta oynanacak dedik. 16 stat arasındaki en büyük stadyum Dallas stadyumu. 94 bin seyirci kapasiteli. En düşük kapasiteli stadyum da Toronto'da 45 bin kişilik.
1: Büyük fena statlar, değil.
0: Büyük statlar. Evet. Gerçekten de öyle. Son derece büyük stadyumlar var. İkinci günde de mesela turnuvanın ikinci gününde de işte Güney Kore, Çekya, Kanada, Bosna Hersek maçları var. Yine çok dikkat çeken bir maç yok gibi.
1: Yani turnuvayı öyle bir açacaksın ki bence. Bu benim futbol sever olarak görüşüm. Şöyle bir babalar başlasınlar değil mi? Ya dediğim Brezilya, Fransa. Hı hı. İlk günlerde bir turnuvanın heyecanını hemen insanları çekmek gerekiyor diye
0: düşünenler
1: de.
0: Başlamış olsun değil mi? Yani kupa başlamış olsun.
1: Başladı diyorsun. Ya Brezilya'yı, Arjantin'i, Fransa'yı, İspanya'yı öyle değil mi?
0: Bir izleyelim. İngiltere'yi izleyelim.
1: Bir başlasın.
0: Bir başlasın. Dünya Kupası başlasın. Öyle bir planlama yapılmadı. Bu Dünya Kupası'nda biraz yavaş bir başlangıç olacak öyle diyelim. Dünya Kupası başlayacak ama yavaş başlayacak. Bu arada Meksika'da enteresan bir istatistik var. Kupayı kazanamamış olmasına rağmen en fazla maç oynayan takım. 60 maç Meksika.
1: Dünya evet Kupaları bayağı tarihinde. Turnuvalara katılan bir takım olduğunu evet, gösteriyor.
0: Düzenli katılım var. Kupayı kazanamayan ama en fazla maç oynayan takım.
1: 86'da çok umutlulardı ama tabii ki Almanya ve Arjantin'i geçme ihtimalleri zaten yoktu.
0: Yoktu. Şimdi bakacak olursak ilk mücadelenin öncesinde tabii ki bazı etkinlikler yapılıyor. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai. Bunu kim seslendirecek? Shakira. Açılış maçından önce etkinliklerde Shakira Dai Dai'yi seslendirecek.
1: Güzel şarkı, ben dinledim.
0: Ben keyif aldım. Evet, evet. Keyifli bir şarkı. Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azuls, Mana ve Tayla gibi isimler sahne alacakmış. Ben Shakira dışındaki isimleri tanımıyorum.
1: Ya o bölgelerde ya da Amerika'da ünlü isimler olabilirler.
0: Evet, yani ben tanımıyorum ama ünlüler demek ki onlar Dünya Kupası açılış mücadelesi öncesinde sahne alacaklarmış.
1: Ya Amerika'da ünlü oldun mu Amerika'ya göre dünya yıldızı oluyorsun ama Shakira tabii ki evet, zaten bir dünya yıldızı.
0: Uluslararası yani. Bir evet. Star.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Yarış severlere müjde.
3: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dünya Kupası'nın açılış mücadelesini konuşuyorduk. Bilet fiyatları yeniden gündeme geldi. Açılış ve grup maçlarındaki fiyatları 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki fiyatlarla karşılaştıran daha doğrusu bir haber var önümde. Diyor ki 5 kata kadar açılış maçının fiyatı artmış durumda. Açılış ve grup aşamaları. Final biletleri ise 10 kat daha pahalı hale gelmiş.
9: Bu tabi Amerika olması önemli. Değil mi?
8: Amerika olması önemli. Katar
9: kıta farkı.
8: Çok ucuz satmıştı zaten biletleri. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de oldukça yüksek fiyata bu biletleri satışa çıkardı.
9: Ya NBA finalinin biletleri bile inanılmaz pahalı.
8: Evet.
9: Öyle değerlendirelim.
8: Aynen öyle. Öyle değerlendirelim. Biliriz. Şimdi 2022'deki turnuvada, Katar'daki turnuvada Ercan abi, açılış maçının bilet fiyatları $55 ile $618 arasında değişmiş. Şimdi burada $560 ile $2735 arasında değişiyormuş. Çok büyük fark var.
9: İnanılmaz. Yani $2700 nasıl büyük bir rakam
8: ya,
9: değil mi?
8: Büyük para. Yani 100 binin üstü,
9: evet.
8: 120 bin, 130 bin civarı bir para yapıyor. $2700. Parası olan için bir şey değil de tabii normal bir vatandaş için Amerika'da da olsa yüksek bir meblağ.
9: Tabii maaşla çalışan, normal bir vatandaş için, olarak herkes için.
8: Çok yüksek.
9: Bana göre çok yüksek.
8: Çok yüksek, tabii ki, tabii ki. Durum böyle. Tabii grupları değerlendireceğiz. Kulüplerden de haberler vereceğiz ama az önce Ali'yi de dinlerken bir dinleyicimiz kural değişikliklerini sormuştu. Değişen kuralları da aktaracağız. Biraz mesaj eritelim. Çok mesaj geldi. Çok teşekkürler. Çok fazla mesaj atıyorsunuz. Sağ olun. Mümkün olduğunca da değerlendirmeye çalışıyoruz.
9: Teşekkür ederiz.
8: Bizim marşı beğenmeyenler var Ercan abi. Hala insanlar Tarkan'ın şarkısını dinliyor demiş bir dinleyicimiz.
9: İlki ve çok da güzel idi bence. Ya herkes yapıyor, uğraşıyor. Ama akıllarda kalan o oldu.
8: Evet, akıllarda kalan Tarkan'ınki oldu. Bizim takımda bitirici forvet ve hızlı bir stoper olsaydı büyük hayaller kurabilirdik demiş. Diyor.
9: Ya en çok önde oynamayı seven Guardiola'nın City'siydi. Çok yaşadı kalesinde pozisyonlar ve goller yedi.
8: Şimdi Adana'dan Yılmaz Bey diyor ki 2024'te Amerika'da kaldım. Vizen olsa bile pasaportunda İran, Irak, Somali gibi ülkelerin kaşesi varsa girişte büyük problem yaşıyorsun diyor. Bu Dünya Kupası'nda da yaşananlar bundan ibaret demiş.
9: Evet.
8: Teşekkür ediyoruz yorumu için, mesajı için. Bugüne kadar 26 maç yapmış Lionel Messi Dünya Kupası'nda. 6. Dünya Kupası olacak, inanılmaz bir rakam demiş Mustafa Bey.
9: Doğru.
8: Yayıncı kuruluşta

0: sıkıntılar var demiş. İnşallah güzel maçları izleriz demiş. Amerika'daki yayın kalitesini beğenmemiş.
1: O özel maçtı. Ayrı bir kuruluş olabilir.
0: Evet. Ben ayrı olduğunu düşünüyorum. Amerikan yayıncılığı bence tüm dünyanın bir hayli önünde bir yayıncılık.
1: Kesinlikle öyle. O özel olarak değerlendirilmiş bir yayın kuruluşu. Belki futbol konusunda çok uzman değiller.
0: Olabilir.
1: Çünkü o hazırlık maçıydı. Ya Dünya Kupası'nı organize edecek olan yayıncı kurumun ben çok kuvvetli olduğuna inananlardanım.
0: Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani yayıncılıkta bizim çok önümüzdeler yani. Onu
1: Hatta ne gibi değişiklikler yaptılar, onları da merak ediyorum. Mutlaka onları da sergileyeceklerdir.
0: mutlaka sergileyeceklerdir. Yani Amerika Birleşik Devletleri yayıncılığı bizim yayıncılığımızın belki de 50 yıl ötesinde bir yayıncılık, onu söyleyeyim. Ben işte NASCAR anlatıyordu Mercan abi, inanılmazdı yani. NASCAR yayınlarını belki hiç izlememişsindir ama anlatayım. Hareketli grafikler vardı. Bir araç mesela, öndeki araç giderken arkadaki araçla arasındaki mesafeyi hareketli grafik canlı olarak değiştiriyordu. Mesela 15 metre, 12 metre. Ya yani bu şu anda Türkiye'de yok. Ben 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 15 yıl öncesinden mesela bahsediyorum. Araba yer değiştirdiğinde, otomobil yer değiştirdiğinde grafik yer değiştiriyordu falan.
1: Ya şimdi görüntü efektlerinin sporda kullanımında Amerika çığır açtı.
0: Çok çok başka.
1: Teknolojik olarak.
0: Çok başka bir seviyedeler.
1: Efektlerden bahsediyorum, görüntü efektlerinden.
0: Yani
1: Sanki bir oyun konsolu içindesin, değil mi?
0: tabii tabii yani 40 araba vardı. Her birinde iç kamera, dış kamera,
1: Evet.
0: artı o pistteki kameralar, neredeyse 100 kameralık çekim yapıyordu adamlar. Yani 4-5 yönetmen vardı, bir de baş yönetmen vardı. Öyle bir değişik yayıncılıkları vardı. Ben kötü bir yayıncılık yapacaklarını düşünmüyorum Amerikalıların. Ha, özen göstermeyebilirler, o ayrı bir şey ama
1: Bence
0: o
1: göstermek
0: yani şey,
1: zorundalar.
0: hazırlık maçı için diyorum.
1: O ayrı bir kurumdur.
0: Ha, o ayrı bir kurumdur. Yani yayıncı kuruluş olduğunu düşünmüyorum ben zaten onun. Ayrı bir kurumdur. Ama farklı maçlar izleyebiliriz. Dün de bir maçta bir kamera düştü yukarıdan. Ercan abi, gördün mü onu? Korkutucu bir görüntüydü. Umarım öyle talihsizlikler de yaşanmaz. Farklı şeyler
1: Umarım,
0: yapacağız
1: umarım.
0: derken.
1: Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Kaç yıl? 10 yılı da geçti. Galatasaray Fatih Hoca ile Amerika'ya gitmişti. Bir kolej tesisinde Türkiye ve Amerika'nın işte ümitleri, yani Galatasaray Amerika'nın ümitleriyle karşılaşacak. Bir naklen yayın arabası geldi. Biz de anlatacağız diye. Tribün yok, bir şey yok. Ama öyle bir yerleştiler ki platformlar hemen bir anda ortaya çıkarıldı. Dedim ki böyle bir şey yok. Ben de ilk defa orada o arabayı da ilk defa öyle görmüştüm. Naklen aracını. İnanılmaz. Bir uzay gemisi geldi zannettim.
0: Evet. Olabilir. Ama yani Amerikan yayıncılığı bizim çok çok önümüzde yayıncılık.
1: Ben düşünüyordum maçtan önce ya tribünler falan ne olacak? Tribün yok çünkü. Oluşturdular platformlarla.
0: Yaparlar. Yani
1: Ya sanki
0: yayıncılık
1: tribün var gibi
0: problemi
1: üstte pilot
0: yaşamazlar.
1: kamera denilen şey falan bir anda o platformu oluşturdular. Öyle hazırlar.
0: O şeyde masraftan da kaçmazlar yayıncılıkta. En
1: Evet.
0: iyisini yaparlar Amerikalılar. Yeter ki canları istesin yani. O hazırlık maçına bakmayalım biz. Hazırlık maçında başka bir şey olmuş olabilir. Senin dediğin gibi işte az kameralı. Hani yapalım da bitsin. Belki yerel bir televizyondan yardım aldılar, bilmiyorum.
1: Amerika'daki en güçlü olarak değerlendireceğimiz televizyon ve radyolarda da var aynı şey. Lokal, yereller.
0: Evet.
1: Muazzam televizyonlar var.
0: Müthiş.
1: Ulusal kanaldan çok bazı eyaletlerde herkes
0: Yereller.
1: biliyor bunu. Yereller ön
0: Tabii
1: planda,
0: tabii
1: reytinglerde.
0: yereller. Ama şey konusuna katılıyorum. O ayrıntıyı vermen de iyi oldu. Futbol yayıncılığı konusunda acemi olabilirler.
1: Şöyle Avrupa'da kim iyi? İşte hemen İngiltere dersin.
0: İngiltere.
1: Çok önemli. Fransa'nın televizyonculuğunu biliyorsun. Televizyon tekniğini biliyorsun. Bazı ülkelerden yardım aldıkları kesin bence. Bunu kendileri de istemişlerdir. Yani
0: Ben
1: teknoloji tamam, problem yok. Ama
0: öyle.
1: insan kaynağı yönünde bahsettiğin, futbola yakın olmaları için bu işi daha iyi bilen İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya. Öyle değil mi? İtalya.
0: Evet. Şimdi hızlı forvet Türkiye'de bir tek Semih Kılıçsoy var demiş.
1: Onu da göremedik ligin ikinci yarısında, Cagliari'de.
0: Evet, Cagliari'de bir ara
1: Çıktı.

0: ortaya.
1: Ortaya goller attı, sonrasında yediye düştü yeniden.
0: Bir anda yedek kulübesine düştü.
1: Evet, Amerika'ya kupa organizasyonu vermek bir akıl tutulması demiş dinleyicimiz.
0: Ki bu
1: Dünyanın,
0: ilk defa değil.
1: evet, ikinci kez oldu, 94 değil mi?
0: 94 var.
1: Çok gollü maçlar olmayacağını düşünüyorum demiş.
0: Bazı maçlar aday.
1: Hı.
0: Neydi? Curaçao değil mi?
1: Evet. Olabilir.
0: Yani Haiti'nin olduğu.
1: Haiti-Brezilya maçı mesela. 8-0. Bitebilir
0: Yani
1: mi?
0: ben şaşırmam. Yani o tarz maçları görebiliriz. Tek taraflı gollü tabii.
1: Tek taraflı. Tek taraflı. Durumlar böyle. Curaçao'nun grubunu bulamadım. Ona bakıyorum bir yandan da. Curaçao neredeydi? Curaçao Almanya maçı var mesela.
0: Tehlikeli Kurasav için.
1: Tehlikeli bir maç.
0: Dün de konuştuk bunu. Almanya biliyorsun 3-0 bize yeter diye demeyen bir yapısı var.
1: Hı. O maç sıkıntılı.
0: Evet.
1: Amerika, Kanada, Meksika'da oynanıyor Dünya Kupası. Bunu sormuş bir dinleyicimiz. Şimdi evet, Macaristan'da düştü o kamera Azerbaycan maçında, ama işte onlar, o tarz şeyleri yaşamayalım Amerika'da da. Onu demek istedim. Şimdi Girassi Dortmund'da iyi işler yapmış ama burası için kapalı kutu diyor
0: Ya
1: dinleyicimiz.
0: Dortmund'da iyiyse rakamları da belli zaten.
1: Son sezonunda 46 maç 22 gol 6 asisti var.
0: Milli takımda da hiç fena değil.
1: 28 maç 11 gol milli takımda da. Tüm kariyerinde de 406 maçta 187 gol 31 asisti var geneli forvetin. Piyasa değeri 32 milyon euro. Yaş 30. Fenerbahçe'nin bitirmeye yakın olduğu söyleniyor bu transferi. Bakalım.
0: Piyasa değeri de yaşına göre çok yüksek değil mi?
1: Yaşına göre bayağı yüksek. 30 yaşında. Bakalım bu transfer içinde ilerleyen günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu söyleniyor. Vedat Muriç transferi bitti. 15 milyon euro ki 32 yaşındaki bir oyuncu için Mallorca bence iyi bir ticaret yapmış.
0: Evet,
1: Küme düştüler bir de. İyi bir
0: küme
1: para.
0: düştüler. Bir de sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyordu Vedat Muriç için. Onun dışında Mbappe'den sonra La Liga'nın en çok gol atan oyuncusu. Gol krallığında ikinci oldu. Yani 9 gol atsa Vedat Muriç bu kadar para olmazdı.
1: Evet, olmazdı.
0: Ama CV'de ortaya çıkan rakam çok iyi. Öyle değil mi?
1: Çok iyi. Ya çok iyi bir sezon geçirdi. Formda geliyor kesin. Onda bir şüphe yok. Ama Mallorca cephesinden de bakacak olursak küme düştüm ben. 32 yaşında bir oyuncum var ve 15 milyon euroya sattım. İyi para.
0: İyi para değil
1: İyi
0: mi?
1: para. Küme düşmüş bir takım için. Şimdi bir dinleyicimiz Almanya'yı soruyor. İlerleyen dakikalarda değerlendiririz Almanya'yı da. Ya bu çok güzel bir konu. Yayıncılık demişken diyor, Merih Demiral olmasa sosyal paylaşımlar yapılmayacak. Merih'in kendi fikri, milli takım oyuncularını yanına alması, işte Eren'i, Samet'i, Abdülkerim'i, diğer oyuncuları ve videolar çekmesi olağanüstü ilgi çekti. İzledin
0: Ben
1: mi
0: de
1: Ercan
0: izle
1: abi?
0: tabii.
1: İnanılmaz komik, çok
0: Yunus'u.
1: keyifli. Çok keyifli.
0: Bu gerçekten reels diyoruz buna.
1: Evet. Ya
0: Bu
1: YouTube'da tam hali de vardır.
0: tabii.
1: Hı.
0: Bunu düşünmek, uygulamak bence büyük bir nasıl söyleyeyim oyuncuları yakından tanımak için fırsat. Bunu da Meri'nin akıl etmesi güzel. Yoksa dinleyicimizin dediği gibi hiç bir şey yok ortada.
1: Keşke federasyon düşünseydi diyor.
0: Doğru söylüyor.
1: Doğru söylüyor. Bu konuda haklı. Ama Merih düşünmüş bunu. Yani biz dışarıdan bakanlar için çok keyifli söyleşiler. Birçok hani maç içindeki diyalogları da öğrenmiş olduk. Bu sayede işte İspanya maçında konuşulanları öğrenmiş olduk. Eren ve özellikle Samet'in olduğu bölümü ben çok beğendim. Çok keyifliydi. Samet de ya çok doğal ve çok komik. Ercan abi. İzledim mi bilmiyorum ama
0: İzledim.
1: Samet'in
0: Hepsi
1: o,
0: çok başarılı.
1: evet, yani çok başarılı bir düşünce ve Ve bu paylaşımlar da çok büyük

0: ses getirdim. Herkes izledi, paylaştı. Çok çok iyi düşünülmüş, iyi de organize edilmiş diye düşünüyorum. Merih'e teşekkür ederim buradan. Abdülkerim diyor ya, birebir oynayalım dedik. Yamal bana düştü diyor mesela. Nasıl oldu diyor. Adam diyor sağa çık, ben stoperim diyor. Kabul etmedim falan diyor. Güzel, keyifliydi.
1: Ya Yamal'ın da karşısına düşmek istemem.
0: İşte Eren'e demiş, içeriye al demiş ya Miri. İşte evet. Onu anlatıyor. Çok keyif. Güzel yani. İzlemeyenler varsa izlesinler mutlaka. Buradan tekrar biz anlatmayalım. İzlemesi çok keyifli. Oyuncuların anlatışı son derece keyifli. O düğün anısı var Samet'in. Eren'e soruyor kaç yıldır evliyim ben diye. Onlar falan çok keyifli. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Dinleyicimize de teşekkür ederim hatırlattığı için. Bir dinleyicimiz demiş ki, millilerimiz Japonya, Fas ve Norveç'ten sürpriz bekliyorum demiş. Japonya'yı unutmayalım. Japonya da çok iyi futbol oynuyor.
1: Japonya geçtiğimiz senelerde mesela
0: Almanya'yı
1: Flick teknik direktördü, 4 attı.
0: Evet.
1: Hem de kendi evinde değil.
0: Evet.
1: Replasmanda. Fakat dünya kupalarının içinde de kendini göstermesi için, evet, unutmayalım diyor derdinicimiz, doğru. Bizim gibi onların da bir yarı finali görmesi gerekiyor. Güney Kore gördü.
0: Norveç iyi takım, Fas iyi takım, biz iyi takımız. Sürpriz bekliyorum bu takımlardan demiş. Katılıyorum. Bu takımların hepsi gerçekten de fark yaratabilecek, sürpriz sonuçlara imza atabilecek ekipler.
1: Turnuva başlamadan önce, evet, katılmak mümkün değil bu yoruma.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

okullarına tam girmişti ve fakat geriye doğru adımladı. Şimdi etrafında bir tur attıktan sonra tekrar şu kullarına yöneldi. Dark Money.

çabalar devam ediyor. Gerek start ilgileri, gerek aprantis Ömer Faruk Özen Safkan'ın yerini sağlıklı bir şekilde alabilmesi için ortak çalışıyorlar. Ancak henüz Safkan kulvarına girmedi. Sarısı dışarıda.

hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Evet, yine geriye doğru çıktı. Bu girişi de kabullenmedi, geriye alındı. Gözler örtülü vaziyette, bir tur daha döndü ekseninde. Kullarına doğru gerekli hamleyi yapıyor ancak tam yarısındayken duruyor o bölgede ve kulvarına girme konusunda inat ediyor. Yine dışarıya doğru çıktı.

0: Evet, komiserler kurulu kararıyla koşmayacak. Dark Money koşudan çıkarıldı değerli izleyiciler. 11 numarada Dark Money koşmaz. Start verildi ve 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başladı. 10 numarada Trust My Speed rakiplerinin 2 boy gerisinde yarışa başladı. 5 numarada Las Bese çok iyi çıktı. 6 numaralı Yargıç da ona eşlik ediyor. Şimdi dıştan gelen Kır Safkan 6 numaralı. Yargıç liderliği aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. 5 numaralı Las Bese peşinde. Onun yarım boy kadar gerisinde 12 numarada Filius Ventus 3.lükte. 1,5 boy kadar gerilerinde. Dış kulvarda 8 numaralı Sirius Vega yarım boy geride içeride. 9 numaralı Gilmore. Yanında 1 numaralı Sheer Force. Dışlarında 7 numaralı Vahşi Bavikal. 2 boy geride içeride. 2 numarada Erduman. Yanında 4 numaralı Touch the Cloud. 2,5 boy geride 3 numarada Togarma sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Yargıç'ın liderliği sürüyor. Şimdi ikinciliği 12 numarada Filus Ventus geldi. 1 boy kadar geride 5 numarada La Spezia. Yarım boy geride 7 numarada Vahşi Bavikal. Hemen önünde 8 numarada Sirius Vega içeride. 9 numaralı Gilmore. Ortada 1 numarada Sheer Force. Ortalarında 4 numarada Taşlı Klaus sırasıyla safkanlar son düzlükte. 6 numaralı Yargıç liderliğini sürdürüyor. İçeriden 4 numaralı Taşlı kulağı tutarak geliyor. Daha geriden yine orta kulvardan 5 numaralı La Spezia'nın 12 numaralı Filus Ventus'un en iç kulvardan 9 numaralı Gilmore'un çabaları var. Farklar azalmaya başladı. 6 numaralı Yargıç'ı içeriden gelen 4 numaralı Taşlı Cloud yakalamaya çalışıyor. Yakaladı, asfakt öne geçti. Dışarıdan Filus Ventus en dış kulvardan Sirius Vega'da geliyorlar. 6 numaralı Yargıç son noktayı koyuyor. De koşuyu da kazanıyor. 4 numarada Taşlı Cloud, 12 numaralı Filus Ventus ve 8 numaralı Sirius Vega İkincilik için fotoyu beraber geçtiler. 3 numaralı Togarma'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Yargıç kimseye kaptırmadı liderliği. Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tz

0: www.radyospor.org. Reklam.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi?
3: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Almanya'yı sormuştu Ercan abi. Ne yapabilir Almanya?
8: Amerika Birleşik Devletleri maçını seyrettim. O karşılaşma bir hazırlık maçı ama ilk yarıda Amerika biraz zorlamasına rağmen maçın tamamen hakimi Amerika Birleşik Devletleri karşısında Almanya'ydı. Almanya'nın bireysel anlamda uluslararası tecrübesiyle beraber büyük maçlar oynamış önemli oyuncuları var. Hem savunmada, orta alanda, forvette. Mesela Musiala çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Almanya'nın en büyük yıldızlarından biri. Wirtz'i biraz toparlanmış buldum. Kimmich gibi gayet deneyimli bir oyuncuya sahipler. Sané ben çok beğendim oynadığı süre içinde. Havertz yine golünü attı. Gol yollarını bayağı hisseden, bilen bir isim olarak sahada yokmuş gibi geliyor ama gol bölgelerinde hep var ve tehlikeli. Ve şunu da unutmamak lazım. Diğer dünya kupalarına baktığımızda çoğunlukla Almanya bir turnuva takımı. Ne oldu, Almanya iyi mi kötü mü derken bir bakıyorsun çeyrek finalde. Ondan sonra da acaba Almanya kupayı kazanır mı diye yorumlar başlıyor. Her zaman böyle bir yapıya sahip. Bu turnuvada bunu uygularlar mı? Fena kadrosu yok, onu söyleyeyim.
7: Evet, iyi bir kadrosu var. Evet, maç yayınları TRT'den, Tabii'den de tabii verebilirler bir kısmını. Hepsini TRT'den veremeyebilirler ama.
8: TRT Spor var.
7: TRT Spor, TRT ve bazıları belki Tabii'de olur. Onu bilemiyorum şu an itibariyle. Şimdi Arizona'da kamp yapmak doğru mu demiş. Dün biraz konuştuk bunu.
8: İstiyorsan bahset dinleyicilerimize.
7: 50 derece sıcaklık. Ya dün biz şöyle bir yorumda bulunmuştuk. Evet, Arizona'yı organizasyon bize söylüyor. Diyor ki siz burada kamp yapın. Oradan maçınızın oynanacağı işte ülkeye, şehre geçin, Vancouver'a geçin. Ama siz buraya uyumak zorunda değilsiniz. Siz kendi planlamanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Bizim görüşümüz kendi planlamamızı yapmamızın daha doğru olacağı yönündeydi dün. İşte biz maçımızı Vancouver'da oynayacaksak gidip orada kamp yapıp daha rahat hazırlanabilirdik.
8: İlk maçımız, ya maç baktığımızda maçları nerede oynayacaksak, hangi spor tesisleri iyiyse o bir yöntem. Bu da bir yöntem. Bu FIFA'nın önerdiği bir yöntem ama 40 derecelik sıcaklık gündüz tabii.
7: Gündüz.
8: Antrenman saatlerinde pek 40 derece olmuyor.
7: Akşamüstü biraz daha serin.
8: Ya yarı yarıya düşüyor. Şöyle söyleyeyim, 25 derece oluyor.
7: Karasal iklim olduğu için, çöl iklim olduğu için çok, yani güneş gittiği anda çok ciddi bir düşüş oluyor.
8: Düşüş oluyor tabii ama 25 derece de fena değil tabii.
7: Fena değil. Şimdi
8: bu... Mesela Arizona'da gündüz maçı nasıl olur? Bence çok zor olur. Çünkü Phoenix'te görüntüler izledim ben. Artık onlar da yazın içindeler tabii, zaten çöl. Sokaklarda çok az kişi vardı.
7: Değil mi?
8: Evet. Şimdi 40 derecede de sokağa çıkılacak hali yok.
7: Evet, evet. Şimdi bizdeki hayata bakışla Avrupa'da veya Amerika'daki hayata bakış da farklı olabiliyor. Bizde mesela gece 12'ye kadar, 1'e kadar, hava sıcaksa 2'ye kadar, 3'e kadar dışarıda insanları görebiliyoruz ama Avrupa'da mesela hava karardığında 6-7 gibi sokaklar boşalıyor.
8: Evet, çoğu insan Akdeniz ülkeleri dışında.
7: Ha, sahil.
8: Akdeniz ülkeleri dışında. Ben biliyorsun İspanya'da 21.30'da oturuyorlar akşam yemeğine.
7: Evet.
8: Ya enteresan bir saat.
7: O tam keyif yemeği oluyor.
8: Ya yani. Almanlar saatlerce neredeyse sürüyor. 22.30-23'te uyuyorlar. Ama İspanya'da bu farklı.
7: Evet. İspanya'nın da belli yerlerinde farklıdır. Yani akşam saatlerinde yine boşalan şehirler vardır.
8: Vardır.
7: Tabii tabii.
8: Ama böyle ne siesta, öğleden sonra Arda'nın röportajında da okumuştum. Mutlaka bir buçuk saatlik uyku dönemi var.
7: Bir siesta.
8: Evet. Ya buna İspanya'nın çoğunluğu alışık. Ya öğleden sonra uykusu.
7: Şimdi çok enteresan bir istatistik vardı. Bunu konuşmayı unuttuk. Dinleyicimiz hatırlatmış. Dünya Kupası tarihinde Ercan abi yabancı teknik direktörle şampiyon olan takım yokmuş. Tüm ülkeler kendi teknik ülkelerinin teknik direktörüyle şampiyon olmuşlar. Bu da enteresan.
8: Evet.
7: Mesela
8: güzel bir not vermiş dinleyicimiz.
7: Evet. Şimdi Ernst Happel'e baktım. 78'de Hollanda'yı finale taşımış. Ernst Happel Alman ama finali kaybetmiş.
8: Evet.
7: Gosselin'in gibi isimler yarı final yapmışlar ama şampiyon olamamışlar. İşte Brezilya 5 kez, Almanya 4, İtalya 4, Arjantin 3 kez hep kendi ülkelerinin teknik direktörüyle şampiyon olmuşlar. Bu da çok enteresan.
8: Şimdi mesela Ancelotti ile Brezilya şampiyon olur mu? Ya da Montella ile Türkiye?
7: Tarihte bir ilk olur.
8: İlke imza atarsın.
7: Tarihte bir ilk olur bu. Ama bu da bana garip geldi. John Duran Galatasaray iddiaları doğru mu?
8: Öyle yazılıyor. Kulüpten gelen hiçbir resmi açıklama yok. Sadece yazılıyor şu anda. Olumlu ya da olumsuz bir açıklama yok. Merakla bekliyoruz.
7: Şunu söyleyeyim. John Duran'ın çok istekli olduğunu bütün muhabir arkadaşlarımız söylüyor. Galatasaray'ı yakından takip eden ve çok cüz'i bir miktara da John Duran Galatasaray'a gelmeye hazırmış. Yani o Fenerbahçe'de aldığı yüksek maaşla alakası olmayan Icardi'ye önerilen para 4+1'di. O fiyata John Duran ben gelirim demiş ama Galatasaray cephesi ikiye bölünmüş durumda bu konuda. Bir kısım diyor ki problemli bir oyuncu, biz işte takım içi huzuru bozar mı emin değiliz diye yaklaşanlar varmış. Diğer kısımda diyormuş ki ya işte genç oyuncu +4 kuralına da uyuyor. Bizi de çok istiyor. Osimhen'e iyi bir alternatif olabilir.
8: Ben Fenerbahçe'deki performansından kendisinin de mutlu olmadığı kanaatindeyim.
7: Evet.
8: Çok başarılı, tamam derbilerde gol attı ama takım içi uyumu başarılı değildi. Bunu kabul edelim. Sonra bir anda Zenit'e gitti. Zenit'te de hiçbir şey yapamadı. Düşüşte.
7: Düşüşte bir. Serbest düşüş.
8: Serbest düşüş kesin. Çok iyi bir tanımlama. Ve Kolombiya milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçilmedi. Bunlar kendisi için negatif puanlar. Kolombiya Dünya Kupası'na katılıyor. John Duran Premier Lig'den Arabistan'a gitti. Arabistan'dan Türkiye'ye geldi. Türkiye'den Rusya'ya gitti. Mutlaka kendisini takip etmişlerdir. Kolombiya milli takımını teknik heyeti. Demek ki başarılı bulmadılar.
7: Masadaki isimlerden biri %50-%50 diyelim.
8: Diyebiliriz.
7: %50-%50 olma ihtimali, bunu söyleyebiliriz. Yani tamamen elinin tersiyle de Galatasaray'ın itmişliği yok John Duran'ı ama yani iki kolunu da açmış gel gel dediği de yok. Arada şu anda görüşmeler
8: ya
7: devam
8: şu anda
7: ediyor.
8: Icardi'ye verilecek parayı düşünelim. Ne diyorlar? 4+ bir de 1 milyon lira bonus, 1 milyon euro. Öyle konuşuluyor Icardi için. Ya yani yarı yarıya bir indirim var. Hı hı. Fakat şunu da değerlendirelim. Icardi'ye bu teklif yapılıyor da John Duran için bile riskli bir teklif olabilir bu. Neden? Hiçbir şey yapamazsan olacak. 5 milyon euroyu sokağa atmış olacaksın. Icardi'yi en azından biliyorsun. Kadri'nin belirli bir standardı var. Ne olursa olsun.
7: İşte genç oyuncu olduğu için artı 4'te 5 milyonu gözden çıkarabilirsin belki.
8: İşte öyle düşünceler var.
7: Evet, öyle düşünceler var. Bunun değerlendirmesi yapılıyor şu anda Galatasaray'da. John Duran'ın istekli olduğu söyleniyor. Başka sorular da var yine. John Duran'la ilgili cevabı vermiş olduk. Evet, bir federasyon başkanına eleştiri var. Evet, devam edelim kurallarla ilgili. Ercan abi, kurallar zaman zaman bize de soruldu. Bizden önce de soruldu. Ali'nin programında biraz kurallara değinelim. Şimdi
8: ve durum değerlendirmesi de yapalım bence.
7: Durum değerlendirmesi de yapalım. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde olacak Dünya Kupası'nda IFAB bazı kural değişikliklerini uygulama kararı aldı. Nedir bunlar? Madde madde gidelim. Diyorlar ki kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapılacak. Süre aşımında taç rakip takıma geçecek. Kale vuruşu gecikirse korner verilecek. Bizim ilk hazırlık maçımızda olmuştu galiba bu böyle bir
8: şey. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Vakit geçirmeye yönelik hareketlerden rahatsızlar. Zaten bütün futbolu izleyen taraftarlar da rahatsız. Bu iyi bir düşünce olmuş diye ben düşünüyorum ve yorumluyorum. Sen?
7: Şimdi ben de öyle yorumluyorum. Özellikle ligimizde mesela bir takım beraberliği oynuyor diyelim. İstanbul'a geldi, büyük takımla oynuyor.
8: Evet.
7: Kaleci daha maçın ilk saniyesinden itibaren kale vuruşunu kullanma konusunda biraz
8: ağır kalıyor.
7: Ağır kalıyor. Çekingen davranıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Yok alıyor, veriyor. Orada bayağı bir süre erittiğini hep görmüştük. Bu da bayağı tepkilere neden oluyor. Özellikle tribünlerden. Şimdi kale vuruşu esnasında Ercan abi bu süre nasıl başlayacak? Bu
8: top sahaya girdiği anda.
7: 5 saniyelik süre.
8: Top sahaya girdi.
7: Toplayıcı attı topu.
8: Artık toplayıcıları da devre dışı bırakıyorlar biliyorsun. Hı-hı. Çoğu ülke. Bu Dünya Kupası'nda da merak ediyorum ben. Nasıl topları koyuyorlar sağ kenarına biliyorsun. Gidip o topu alacaksın.
7: Alıyorsun.
8: Topu alıyorsun. İçeri girdin. Topu yere bıraktın. Süre başladı.
7: Elinde tuttun.
8: Sarı kart görme ihtimalim var. Elinde ne kadar tutacaksın topu?
7: İşte ileri git dedin. Sağa baktın. Sola baktın.
8: Yok orada.
7: Saç şapkanı düzelttin.
8: Orada düdük çalar.
7: Kaleciler onlar için de bir şeyler yapmaya çalışır ama bu kural iyi bir kural diye düşünüyorum.
8: Faydalı taçta olacak. Özellikle. Taçta tam taç atışını kullanacaksın. Arkadaşın geliyor. Ben kullanayım diyor.
7: Ya ona veriyorsun.
8: Bak, ona veriyorsun. O biraz geri geliyor. Ya da ileri gidiyor. Hakem diyor ki tam yerinden at diyor. O sırada bir bakıyorsun 40 saniye geçmiş.
7: Gitti. Süre gitti.
8: Şimdi 5 saniyen var. Topu versen de arkadaşına 5 saniyen var.
7: Ha, verebilirsin.
8: 5 saniye. Onu hesaplaman lazım. 5 saniyen var.
7: Arkadaşın kullanmak zorunda. Ya sen ya arkadaşın 5 saniye içinde. Kale vuruşlarını biraz daha ben yakından takip edeceğim. Nasıl olacak bu süre sayımı?
8: Şeye koyuyor, topu koyuyorlar kale sahası çizgisine. Ben takip ettim. Hakem o zaman saymaya başlıyor.
7: Koyduğu andan itibaren saymaya başlıyor. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Koyuyor kaleci. Sonra eliyle yanındakini atıyor. Stopere atıyor.
8: Yok. Koyduğu anda sayım başlıyor.
7: Güzel. Bu güzel. Bak bu benim çok hoşuma giden bir kural. Kale vuruşları 5 saniye içinde yapılacak. Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak Ercan.
8: Bu çok önemli. Artık öyle bir hale bütün dünyada aynı. Törenle çıkıyordu oyuncular.
7: Evet.
8: Ya da gidiyor arkadaşının elini sıkıyor.
7: Mehter marşı iki ileri bir geri.
8: Evet. Ya da çok yorulduysa yürüyerek çıkıyor. Tam yürüyerek çıkabilirsin diyor sana kural.
7: 10 saniyede çıkamam.
8: O çıkamazsan diyor. Yerine girecek olan oyuncu top bir dakika oyuna giremez diyor.
7: Bir dakika giremez.
8: Top duracak bir de tabii oyuna girmen için. Bir dakika giremez diyor da bir de top da duracak. Oyun duracak.
7: Diyelim 5 dakika top durmadı.
8: O bir dakikayı işletirler ama orada herhalde artık. Değil mi? Onu da görmemiz lazım. Çünkü burada enteresan bir soru bu.
7: Evet. Peki burada tabela kalktığından itibaren mi 10 saniye?
8: Tabii.
7: Tabelayı kaldırdı 4. hakem.
8: Oyuncu gördü.
7: Oyuncu arkasını döndü diyelim.
8: Hakem gösterdi ve saymaya gösterirken saymaya başlıyor.
7: Bence tabela kalktığında görmese bile başlar o sayı.
8: Başlar. Ya da
7: herkes
8: sana
7: baksın oyuncu değiştirirken bir bakarsın.
8: Sana en yakın bölgeden çıkacaksın. O işi garantiye alman için. Öyle değil mi?
7: 10 saniye içinde çıkacaksın. Bu süre aşılırsa dediğin gibi maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek.
8: Ben burada ilk uygulamasında Japonya-İzlanda maçı

0: Şimdi oldu. Gördüm. İzlanda gol yedi. Mesela.
1: Oldu
0: geç
1: bu.
0: kaldılar. 10 kişi kaldılar. Oyuncu giremedi. Ve gol oldu.
1: Maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek oyuncu.
0: Evet.
1: Demek ki bir dakikadan uzun sürede bekleyebilir. Maç durmadı evet. Diyelim. Maç. 2 dakika Manchester City pas yaptı.
0: Bittin. Bittin.
1: Orada bir kişi
0: eksik. Ben City'nin 3,5 dakika pas yaptığı maçları hatırlıyorum. Topu rakibe vermeden.
1: Orada golü yedin o zaman.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncuysa sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.
0: Evet.
1: Yani öyle yalandan sakatlandım, beni kenara alın, devri bitti.
0: Yani bir nefeslen diyorlar sen. Madem sakatlandın.
1: Bir dinlen, kendine gel.
0: Bir dakika bir kendine gel. Bir yani nefeslen bakalım.
1: Oyunu durdurmak için yapılan bu numaraların da önüne geçilmiş oluyor.
0: Evet. Ya arka adalini tutup hani yatıyorsun ya. Hı-hı. Kramp girdi diyorsun. Dışarı diyecekler. Değil mi?
1: O zaman dışarı diyecekler. Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek.
0: Ne söylerse söylesin kırmızı karta yol açacak bir hareket olacak.
1: Ağzını kapatamayacaksın formayla.
0: Evet, yani konuşacaksın.
1: Konuşacaksın. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyunculara, oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek.
0: Evet.
1: Yani hakem
0: antrenör.
1: Antrenör olur. İşte takım menajeri olur kulübedeyse.
0: Tabii.
1: Ona da kırmızı kart çıkarabilecek. Ya da bir hakem kararını beğenmedin, sahayı terk ettin, kırmızı kartla
0: cezalandırılacaksın.
1: Evet, zaten terk etmişsin ya, hani oradan soyunma odasına.
0: Evet.
1: Direkt
0: dönemiyorsun.
1: Dönemiyorsun bir daha. Ben kararımı değiştirdim, döneyim yok.
0: Yani bu tabii 5 oyuncu birden terk etse 5 kırmızı kart oluyor. Değil mi?
1: Evet. Şimdi VAR'ın dahil olduğu konulara da düzenleme geldi.
0: Önemli. En önemlilerden biri bu bence.
1: Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda video yardımcı hakem devreye girebilecek.
0: Yani çok oluyor yardımcı hakem ve hakemin kaçırdığı. Mesela oyuncunun topuğuna çarpıyor. Ne yardımcı görüyor ne maçın hakemi görüyor. Korner diyelim ki o da 88. dakika. Ya da dakikanın önemi yok. 5. dakika. Korner demek zaten bir gol tehlikesi demek. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Burada VAR'ın devreye girmesi bence önemli.
1: Hatalı kornerde katılıyorum. İkinci sarı kart konusu da önemli. Yanlış atılıyor mesela oyuncu.
0: Evet.
1: İkinci sarı kart diyelim haksız.
0: Hemen devreye girmesi. Oyuncu itiraz edecek tabii. Ben diyecek bir şey yapmadım. Mutlaka VAR devreye girecek.
1: VAR devreye girecek.
0: Ya kartı iptal edecek hakem.
1: Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından incelenebilecek. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner veya serbest vuruşlarda diyor.
0: Evet, gol veya penaltıya sebep olan.
1: Evet, gol veya penaltıya sebep olan. Bu da incelenebilecek.
0: Tartışmaya açık pozisyonsa inceleyeceğim diyor.
1: Köşe vuruşu veya serbest vuruşta tekrarlanabilecek. Orada hücum oyuncusu illegal bir harekette bulundu diyelim. Bunu da inceleyebilecekler.
0: Evet, rakibini çekti. Mesela değil mi? Hücum oyuncusu. Ya da faullü bir itiş yaptı. Şarj, normal şarj olarak değerlendiriyoruz ya.
1: Evet.
0: O yüzden de bunu değerlendirecektir. Bunlar önemli bence Mehmet.
1: Önemli kural değişiklikleri bence. İlk sarı kart hatalı, ikinci sarı kart doğruysa yine kırmızı kart görecek o zaman. Bir anlamı kalmıyor demiş İsyan Bey.
0: Doğru söylüyor.
1: Doğru söylemiş. İkinci sarı karta bakıyor sadece.
0: İkinci sarı karta bakıyor. Yani ilk sarı kart hatalı olur. Ama o yüzden de atılmıyorsun. Sadece belki cezalı konuma düşersin bir sonraki maçta. İlk sarı kartı hatalı da olmasına rağmen. Keşke ona da baksalardı. Dinleyicimizin yorumuna katılmamak mümkün değil.
1: O zaman da çok işte oyun çok durabilirdi. Yani her şeye var bakarsa artık maçın hakemleri çok
0: artık
1: tembelliğe alışırdı.
0: Evet, Vazo gibi orada kalıyordu. Değil mi? Vazo ve güzel küçük oldu, Vazo'lar güzel. Yardımcıları.
1: Menemen bardağı derler.
0: Evet, değil mi?
1: Evet. Vazo gibi kalırdı. Evet, sorular gelince biz de cevaplamaya çalışacağız.
0: Fakat şöyle bir gerçeği sezmeye başladım. Saha içindeki hakemlerin o işlerliği turnuvalar büyüdükçe ve değiştikçe bence azalacak Mehmet.
1: Değil mi?
0: Ben ona biraz katılıyorum.
1: Şimdi kalecinin sakatlığını sormuş.
0: O devre dışı.
1: O devre dışı. Yani evet. Kalecinin kaleciyi dışarıya çıkaramazsın.
0: Tabii ki.
1: Kale boş kalır. O kural kaleci için işlemiyor.
0: Onunla ne yaparsan yap olmuyor.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Oraya bir düzenleme getirilmedi Ercan abi. Bazen oyuncu yere yatıyor. Oyunu duruyor oyun. Hakem yanına gidiyor. Şey istiyor musun diyor. Sağlık görevlisi. O da diyor ki yok istemiyorum diyor. Kalkıyor. O da bir oyunu durdurma aslında.
0: Oyunu durdurma. Keşke gelseydi.
1: Gerekirdi.
0: Ama o tabii oyunu durdurduğu anda kronometresine de hakem basıyor.
1: Basması lazım. Evet.
0: Hayır, zaten basıyor. Hı-hı. Yani oyunu hakem de durduruyor saatini. Fakat şu var. O bile tempoyu etkiler.
1: Tempoyu düşürüyor.
0: Ya onu düşünmeleri lazımdı bence.
1: Bazen baskı yiyen takımlar bunu yapıyor çünkü.
0: Fakat şunu da düşündüler. Şimdi o evet ben istiyorum sağlık görevlisi. Sonra hadi beni kaldırın. Yine süre geçecek.
1: Yine süre geçiyor.
0: Daha fazla geçecek. Sağlık görevlileri içeri girecek. Hı hı.
1: Bir yerden kurtarmış oluyor diyorsun.
0: Evet.
1: Geçen Dünya Kupası'nda 8-10-12 dakika uzatma gördük diyor.
0: Bunu azaltmak istiyorlarmış bu Dünya Kupası'nda.
1: Bizim ligimizde de uygulandı ama daha sonra bu pek uygulanmıyor dedi dinleyicimiz. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
6: Ne istersen ne 11.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Hazırlığı neredeyse bitmek üzere. Start görevlerinin çabası sonuç verdi. Koltu Arms yerini aldı. Safkanlar hazır. Start verildi ve Niyazi Polatyar adına düzenlenen koşu başladı. Çıkışta 1,5 boy geride kaldı 8 numaralı Racing Star. Yarışın liderliği için iki isim öne geldi. Dışta 5 numarada Frankie Chacha, içte 1 numarada Aymus Liberatus. Dıştan artıran 5 numarada Frankie Chacha liderliği aldı. 3 boy kadar fark yaptı. 1 numarada Aymus Liberatus ikincilikte. 2 boy kadar geride 7 numaralı Linares üçüncülükte. 2 boy geride içeride 3 numaralı Canikli Beyler dışında 6 numarada Game Saver. Bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Sarunas ilerliyor. Sarunas'ın 1 boy kadar gerisine geldi. 2 numaralı Call to Arms, daha sonra orta kulvarda 8 numaralı Racing Star. 1 boy geride grubu son sırada izleyense 4 numaralı Clemenza. Atlar 1400 metre start yerinden çıktı. Yarışın lideri 5 numarada Frankie Chacha. Fark yine 3 boy kadar ikincilikte 1 numarada Aymus Liberatus var. 2 boy kadar geride 6 numarada Game Saver. 1 boy geride 7 numarada Linares. 1,5 boy kadar geride 2 numarada Call to Arms. Onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 3 numarada Canikli Beyler. Dışında 8 numarada Racing Star. 1 boy kadar geride 9 numarada Sarunas. 2 boy geride Ekürisi. 4 numarada Clemenza sırasıyla 1000 metre start yerine ulaşıldı. 5 numarada Frankie Chacha liderliğini sürdürüyor. 1 boy gerisinde 1 numarada Aymus Liberatus takipte. 2 boy geride dışarıda 6 numarada Game Saver. Yarım boy geride içeride 7 numarada Linares. 2 boy geride 3 numarada Canikli Beyler. Dışında 2 numarada Call to Arms. 1,5 boy geride 8 numaralı Racing Star bariyer dibinde 9 numaralı Sarunas yanında 4 numaralı Clemenza sırasıyla 600 geride kalırken tempoyu artıran 1 numaralı Aymus Liberatus başa geçiyor. Son düzlüğe çıkılırken liderlik 1 numaralı Aymus Liberatus'ta. İçeriden 5 numaralı Frankie Chacha'nın tekrar atakları var. Geriden 7 numaralı Linares'in ataklarıyla atlar son 300 metreye girdi. 1 numaralı Aymus Liberatus yarışın lideri. Fark 2 boy kadar. 5 numaralı Frankie Chacha ikincilikte. İç duvardan 3 numaralı Canikli Beylerin de ataklarıyla atlar 200'e girdi. Liderlik 1 numaralı Aymus Liberatus'ta. Fark 2 boy kadar. Linares'in Canikli Beylerin atakları var. Aymus Liberatus Niyazi Polatyar'ı kazanıyor. 3 numaralı Canikli Beyler ikinci, 7 numaralı Linares üçüncü, 5 numaralı Frankie Chacha dördüncü olurken yarışın beşincisi 6 numaralı Game Saver oluyor. Niyazi Polatyar'ın kazananı Aymus Liberatus oluyor. Özcan Yıldırım'la potoyu önde geçiyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlk maçımızı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Venezuelalı Valenzuela.
1: Evet.
0: İsmi de güzel.
1: Venezuela ile hazırlık maçı yaptık. Beraber oynadık hazırlık maçında. Şimdi de bir hakem Venezuela'dan yine karşılaşmayı yönetecek.
0: Avustralya-Türkiye maçının hakemi bir Venezuelalı Jesus Valenzuela.
1: Evet.
0: Güzel isimli bir hakem düşmüş bize. Tabii tanımıyoruz hakemi. Tanıma şansımız yok. Ya hakemler çok, ligimizde çok konuşuluyor da Dünya Kupası'nda o kadar da önemli değil hakemin kim olduğu.
1: Tabii canım. Sadece Somalili hakem konuşuldu işte vize alamadığı için.
0: Evet, Somalili hakem çok gündem oldu. Gerçekten hala da bugün Guardian'da, BBC'de haberleri vardı. Onunla röportajlar yapılmış. İşte hayallerim çalındı diyor haklı olarak.
1: Çalınmadı mı?
0: Çalındı, haklı. Şimdi biraz kulüplere geçelim. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'te, Galatasaray'a İşte John Duran'ın sorusuyla hafif bir giriş yaptık. Şimdi Beşiktaş'ta da teknik direktör Vincenzo Italiano olmuştu. Teknik ekibi de netlik kazandı Ercan abi.
1: Evet. Üç kondisyoner var.
0: Evet. Bir numaralı yardımcısı Daniel Nicolini olacak. Performans ve kondisyon çalışmalarından Piero Campo, Ivano Tito ve Marco Belastracci sorumlu olacak. Kaleci antrenörü Vincenzo Siciliano ve Antonio Rosati.
1: İtalyanlar, i̇ki kaleci antrenörü. Yani.
0: İki kaleci antrenörü. İtalyanlar yönetecek Beşiktaş'ı. Teknik analiz departmanında da Stefano Fricano ve Pablo Riella yer alacakmış. Bütün ekibiyle geldi Vincenzo Italiano. Büyük de beklenti var Italiano'dan. İyi futbol oynatan bir teknik direktör bir kere.
1: Şu var. Beşiktaşlı taraftarların, bu programda bol bol konuşuyorduk zaten. 4 yıldır işte rakibe üstünlük sağlayamama, maçın ilk yıllarında çöpe atma. Bunlardan bayağı şikayeti vardı. Gol atamama yönünde söylüyorum bunu. Ya en azından oyun anlamında da rakip yarı sahada üstünlük kuramama. Bunu sağlamaya çalışacağını ve başarılı olabileceği kanaatindeyim ben de. Şimdi oyun yapısıyla.
0: Oyun yapısı olarak baktığımızda kesinlikle öyle. Şimdi Fenerbahçe'de de hareketlilik başladı zaten. İşte Girassi haberini az önce verdik. Her an bitebilir Girassi konusu. Vedat Muriç'i bitirdi Fenerbahçe 15 milyon euro karşılığında. Aziz Yıldırım'a da sürpriz bir telefon gelmiş başkanlık seçimini kazandıktan sonra.
1: Öyle iddialar var. Jose Mourinho aradı.
0: Mourinho aradı iddiaları var. Olabilir. Şaşırmam.
1: Olabilir. Çünkü kendisi de teknik direktör adayı. Kaybettiği kongrede Jose Mourinho'ydu.
0: Jose Mourinho'ydu. Yani bir hukukları muhtemelen oldu geçmişte. Dolayısıyla Aziz Yıldırım arayıp tebrik etmiş olabilir Jose Mourinho. Böyle bir haber var. Jose Mourinho da yeni teknik direktör oldu. Real Madrid'in yeniden Madrid ekibinin başında göreceğiz kendisini.
1: Benfica'ya da veda etti. Bugün veda mesajı yayınladı. Teşekkür etti. Marka bir teknik direktör olduğunu bir kez daha gösterdi sanki.
0: Marka, evet, sanki o top class, yani en üst seviye takımlardan düştü dediğimiz anda dünyanın en iyi takımına gitti. Real Madrid'e gitti Jose Mourinho.
1: Bu demek ki vazgeçilmeyecek bir isim.
0: Burada olmadı ama Real Madrid'i şampiyon yapmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Dursun Özbek de Aziz Yıldırım aramış. Tebrik etmiş.
1: Evet, seçim sonrası güzel bir mesaj.
0: Güzel bir mesaj. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi Fenerbahçe için transfer haberleri var. Yerli harekatı da Fenerbahçe'de hızlanmış. Haberlere göre Ümit Akdağ ve Arda Okan kurtulan Fenerbahçe'nin yerli transfer rotasında yer alan isimler.
1: Bütün takımlar bu isimlerin zirve mücadelesi yapacak takımlar. Arda ve Ümit'i istiyorlar. Burada tabii oyuncular ve oyunu onların temsilcileri karar verecek Mehmet. İkisi de konuşulan oyuncular olarak bu sezonda
0: dikkat
1: yer aldılar.
0: Evet. Performansları vardı. Yani son derece doğal bu isimlerle büyük takımların ilgilenmesi. İşte Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da yine nasıl diyeyim, pek ümit vermeyen açıklamaları olduğu, biraz serzenişi de olduğu açıkçası. Diyor ki naklen yayın haricinde 1 lira gelirimiz yok. Biraz belki abartarak bu ifadeyi kullanıyor, evet. Ama dikkat çekmek için bu ifadeleri Sayın Başkan kullandı. Diyor ki naklen yayından evet az da olsa bir gelirimiz var. Sponsorumuz sıfır, localarımız boş, bilet satılmıyor, kombine satışı 3000 seviyelerinde. 2500'ü uygun fiyatlı kombinemiz var ama 3000 civarında ancak satabiliyoruz kombineyi. TS Club rakiplerimizin onda biri seviyesinde. Biz bu şartlarda nasıl rekabet edeceğiz diyor.
1: Çok önemli konular Trabzonspor adına. Bunlar nasıl gelişir? Bunların çalışmasını da yapacaklardır tahmin ediyorum. Şimdi aşırı çok önemli büyük bir yıldız. O bile gelse diyelim Trabzon'a, acaba bu kombineler olur mu? Yoksa bilet fiyatlarının acaba bir ortalamasının Trabzon düşünülerek daha düşük tutulabilir mi? Ya kombine sayısının onlar değerlendirmeye alınabilir mi? Bunu tabii orada görev yapan yöneticiler karar verecekler. Yoksa dediğin gibi sponsor, muazzam bir sponsor geliri yok.
0: Trabzonspor'un yok.
1: Muazzam sponsorlar demek lazım hatta.
0: Öyle bir geliri yok. Kombineler istediğimiz seviye değil diyor. Loca satışları öyle.
1: Ki bayağı önemli Trabzon'un insanları var. Bu sponsorluk konusunda destek sağlayabilirler gibi geliyor bana. Çok var çünkü.
0: Çok var. Galatasaray Dries Mertens'e yardımcı antrenörlük teklifi yaptı. Daha önce de oyuncuyken de Galatasaray'da gündemde olan bir konuydu bu. Ercan abi ne diyorsun? Dries Mertens
1: oyun aklı
0: yapabilir mi?
1: Oyun zekası saha içinde nefisti. Değil mi? Bunu kabul
0: muazzam
1: ederim.
0: Bir zekası var tabii.
1: Bu deneyim büyük maçlar oynamış bir isimden bahsediyoruz. En azından teknik detaylarda maçlardan önce faydalı olabilecek bir isim olarak görüyorum ben Mertens'i.
0: Mertens'i daha farklı da konumlandırabilir diye düşünmüştüm Galatasaray. Nasıl konumlandırabilirdi? İşte Galatasaray'ın yüzü olabilirdi. Transfer görüşmelerinde bir faydası olabilirdi diye düşünmüştüm.
1: Yine de olabilir mi?
0: Hala da olabilir tabii. Alo ben Mertens dediğinde herkes tanır.
1: Evet.
0: Mertens'i dünyadaki her futbolcu tanır.
1: Yine de olabilir ya. O anlamda da kullanma ihtimallerinin var olduğu kanaatindeyim.
0: Yani
1: neden olmasın?
0: Yardımcı antrenörlük yerine sportif direktörlük gibi bir konum da olabilirdi diye düşünmüştüm ben ama tabii yöneticiler daha doğru kararı vereceklerdir. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: OPEC Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi OPEC'liler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik OPEC Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
8: Siz de fırsatları kaçırmayın.
9: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te, altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
13: Şampiyonla son düzlükte. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
14: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
19: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Milli takımımızda bazı sakat oyuncular da vardı. Bu yönde de haberler geldi, güzel haberler geldi. Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili herhangi bir sorunumuz yok dedi Montella. İki oyuncu da %100 hazır olacak. Hatta Kenan'ın ilk 11'de oynayacağını da aktarayım dedi. Yani bir problem yaşamıyoruz. Sakatlık konusunda da bu da son derece önemli. Ya Hakan konusunda net bir açıklama gelmedi. Hakan'ı biraz daha bence işte Inter'de de korumalı kullanıyorlar. Biraz korumalı kullanabiliriz. Hakan,
1: bana da öyle geliyor.
0: Çünkü öyle bir oyuncu. Koruyabiliriz Hakan'ı. Mesela skor aldıktan sonra belki de 60'larda mı çıkarmak gerekebilir yerine başka bir oyuncuyu.
1: Ya da onunla 11 başlamamak olabilir.
0: Ha, olabilir ya da tek devre oynatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu tabii ilk maç üzerinde söylüyorum. Diğer maçlara kadar bir probleminin kalacağını da sanmıyorum.
0: Yok, evet, diğer maçlarda bir problemi kalmayacaktır. Bu yönde de güzel gelişmeler oldu. Oyuncularımızın sakatlıkları.
1: Kerem'i.
0: Geçti Kerem'i. Aziz Yıldırım da mazbatasını aldı Ercan abi. Şekip evet. Monsturoğlu'ndan evet. Yüksek Divan Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını aldı. Resmen artık göreve başlamış oldun. Ve Aykut Kocaman'ın açıklaması bekleniyor artık Aziz Yıldırım'ın.
1: Büyük bir ihtimalle de Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktörü olacak.
0: A-Spor'da bugün bir haber vardı. A-Spor diyor ki Cuma günü açıklayacak Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı. Ama bu sadece A-Spor'un kendi
1: görüşü
0: ve kendi istihbaratı evet. Diyelim. Bugün çarşamba, cuma günü açıklayacak deniyor. Az önce Ali de söyledi. Chelsea'nin Arda Güler için 100 milyon poundu gözden çıkardığı. Ama Real Madrid'in de bu girişimi pek de ciddiye almadığı haberleri var İngiliz basınında.
1: Evet.
0: Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize. Çünkü Arda'yı kullanıyor Real Madrid. Bu nedenle de
1: dünya... Bir de Chelsea'nin 1000 tane oyuncusu var.
0: 1000 tane oyuncu var dediğin gibi, o da doğru. Şimdi Arda gitse 1001. oyuncu olarak atıl da kalabilir. Çünkü Chelsea sıkıntılı bir yer.
1: Çok. Eğer oyuncuları halledemezlerse 1000 dediğimiz tabii teşbih yaptık da.
0: Tabii ki.
1: Şöyle bir gerçek var. 48 mi 49 oyuncu var kadroda. Hı hı. Kiraya veriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama böyle bir birçok oyuncu bence Chelsea'yi tercih etmeyebilir. Bir anda dediğin gibi unutulabilirsin.
0: Evet, unutulabilirsin. Şimdi tabii İtalyano'nun gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta da özellikle İtalya Ligi'nde oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularla ilgili haberler çıkmaya başladı. Bir habere göre de Milan'ın 30 yaşındaki ismi Ruben Loftus-Cheek ile Beşiktaş ilgileniyor. Şimdi 30 yaşında Ruben Loftus-Cheek bence düşüşte bir oyuncu.
1: Bence de düşüşte. Ya birçok isim çıkacak ama bunu da normal karşılamak lazım. İtalya Ligi'nden gelmiş bir teknik direktör, evet. Serie A'dan ve yardımcıları da 8 yardımcı da komple İtalyan. Böyle isimlerin çıkması gayet doğal ama İtalyan oyuncular konusunda alınacak oyuncu eğer varsa Beşiktaş avantajlı.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Hem teknik direktör hem de bütün teknik ekip İtalyan. Şimdi, eğer İtalyan alınacaksa bence avantajlı.
0: Şimdi haber Tutto Mercato'da çıktı. İtalyan basınında çıktı. Beşiktaş'ın ilgilendiğine dair, hatta haberin ayrıntısında diyorlar ki kiralamak istiyor. Satın almak istemiyor Beşiktaş. Ama hem Milan hem de Ruben Loftus-Cheek pek de sıcak bakmıyor bu kiralama konusuna diyor Tutto Mercato. Sözleşmesi de gelecek sezon bitiyor.
1: Sıcak bakmıyorsa hemen başka hedeflere yöneleceksin Mehmet. Öyle değil mi?
0: Yani evet, bir girişimde bulunuyorsun.
1: Loftus-Cheek'i hatırlatmış olabilir mi Tutto Mercato gazetesi, değil mi?
0: Ya menajerlerin oyunları oluyor böyle.
1: Ya oyuncuyu bir hatırlatalım.
0: Bir hatırlatalım, piyasaya bir çıkaralım.
1: Evet. Ya bu ihtimali de artık biliyoruz hep beraber. Ve futbolla, bütün sporla ilgilenen herkes biliyor bunu.
0: Şimdi Galatasaray'da merkez orta saha için Kefrem Turam konusu yeniden gündemde. Ara transfer döneminde de gündeme gelmişti Turam. Yeniden gündeme geldi ama Galatasaray cephesinde de Sayın Başkan Dursun Özbek, acil ihtiyacımız yok, Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyelim şeklinde bir yaklaşım belirlemiş gibi görünüyor.
1: Birçok kulüp dünyada da böyle olacak transfer konusunda. Bu Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecekler.
0: Mesela Can Uzun konusunda da Frankfurt ağırdan alıyor.
1: Ben normal. Gayet doğal karşılıyorum.
0: Çok doğal. Çok doğal.
1: Ya Can Uzun'un göstereceği müthiş performans bence Dünya Kupası'nın konuşulan oyuncuları arasında gösterilebilir bir anda.
0: Yani çıktı, bir gol bir asist.
1: Evet, ya da iki gol iki asist. Hemen ne oldu Can Uzun? Dikkat edelim.
0: Fiyat arttı.
1: Genç bir oyuncu var, çok iyi Türkiye'de, değil mi?
0: Serbest kalma maddesi 60 zaten. Derler ki 60'ı bastıran alır.
1: Daha madde aşağı, bir madde devrede.
0: Daha aşağısı yok. Evet. 50 verelim, yok kabul etmiyoruz diyebilirler.
1: Evet.
0: Çünkü genç oyuncu iyi bir çıkış yakalarsa Avrupa'nın diğer kulüplerinin de dikkatini çekebilir net bir şekilde.
1: Boşu boşuna da 60 olarak koymadılar rakamı.
0: Tabii. Evet, birçok haber var aslında, doğruluğu tartışılacak haberler. Mesela sabahta Brahim Diaz haberi var Fenerbahçe için. İlgileniyor deniyor ama.
1: Yani düşük bir ihtimal olabilir o.
0: Düşük Diaz gibi geldi bana. Brahim Diaz hamlesi de bana açıkçası düşük bir, olasılığı düşük bir hamle gibi geldi. Mesajlara bakayım. Maç saatlerine baktım diyor bir dinleyicimiz. Ayar mı çekildi bizim maçlara diyor.
1: Şimdi Amerika ayrılıyor ya, saat olarak da ayrılıyor. Biz Amerika'nın grubunda olduğumuz için o saatlerde maalesef Amerika'nın prime time.
0: Evet, Amerika'nın saatine göre
1: düzenlenmiş durumda. Ev sahibi çünkü. Pek ayar yok ama gerçek var. Amerika'da seyredilsin diye.
0: Bu da doğal.
1: Evet.
0: Alonso'lu Chelsea'nin algısı eskisi kadar kötü olmayacaktır demiş Erdem Bey.
1: Algı öyle. Katılıyorum Erdem Bey'e. Ben de aynı şeyi düşündüm. Fakat şöyle bir problem var. Ellerinde oyuncu var. Oyuncular ne olacak?
0: Ve de uzun sözleşmeleri
1: var. Ya 7'şer 8'er yıllık mukaveleler yaptılar hep.
0: Sözleşmeleri de uzun. Fenerbahçe Aral Şimşir'i almazsa üzülürüm demiş Erkan Bey. Aral da bu sezon çok iyi bir grafik çizdi.
1: Çok. Rakamları mükemmel.
0: Mükemmel rakamlar.
1: Son maçta da oynadığı oyunda olduğu bölümde ben çok beğendim.
0: Fark ettirdi gerçekten kendini. Dikkat çeken bir performans.
1: Gösterdi.
0: Şu anki kadro, Beşiktaş'ın şu anki kadrosu Italiano'nun oyun tarzıyla başarılı olur mu demiş bir dinleyicimiz.
1: Bu kadroya takviye gelecek. Tabii ki şu andaki kadro bayağı zorlanabilir. Bunu söyleyebilirim. Italiano'nun da içinde olacağı fikirlerle, yapılacak transferlerle elinden geleni yapacaktır kadro.
0: Şimdi baktığımızda milli takımımızın grup lideri olabilme ihtimali birçok yazar tarafından da dile getirildi.
1: Güçlüyüz, iyiyiz.
0: İyi bir kadromuz var.
1: Ya Amerika son 5 hazırlık maçını kaybetti mesela. Oynadı. Tamam, biz de yendik Amerika'yı. En son Almanya ile oynadılar işte. En farklı mağlubiyetlerini yine kendi evlerinde İsviçre 4-0 mağlup etti. Fakat o hazırlık maçlarının yeri ayrıdır. Olay başladığı zaman farklı bir takım görebilir miyiz diye beklersin. Yani burada Amerikalılar öyle düşünüyorlar. Fakat öyle olma ihtimali de pek yüksek değil. Takım bu. Şaşırırım öyle bir şey olursa. Ha, cesaretli futbol oynuyorlar. Onu da Almanya maçında gördüm.
0: Bu da bizim işimize gelebilir.
1: Gelebilir, evet. Evet,
0: biz geçişi iyi yapan bir takımız. Kerem'le, Kenan'la, Barış'la buraları kullanabiliriz.
1: Cesaretli ve dikini oynamaya özen gösteren bir Amerika takımı var.
0: Gollü bir maç olabilir Türkiye-Amerika maçı.
1: Olabilir.
0: İki takım da golü düşünüyor çünkü. Lilian Thuram bir açıklama yaptı. Diyor ki Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın liderliğindeki Türkiye çok ilerilere gidebilir.
1: Gidebilir. Ya bu oyuncular iyi performans gösterdikleri anda hakikaten dünya yıldızı olarak bakabileceğimiz oyuncular.
0: Özellikle Kenan Yıldız çok yetenekli ve genç bir oyuncu, birçok savunmacıya sorun çıkarabilir. Takımda gerçekten çok iyi genç oyuncular var.
1: Var.
0: Diyor. Çok çok ileri gidebilir.
1: Bu iyi demiş. Bir neslimiz var ve bundan faydalanmalıyız.
0: Fransa'nın yine çok iyi bir takım olduğunu söylüyor. Ama Türkiye'de zaten geçmişte dünya üçüncüsü olmuş bir takım. Şimdiki kadrom o zamanki kadrodan da iyi diyor Lilian Thuram.
1: Evet.
0: Yani dikkat edilmesi gereken takımlardan biri olarak görüyorum demiş. Türk milli takımını biz de öyle görüyoruz. Umuyoruz ki beklentilerimiz karşılanır.
1: Umuyoruz.
0: Şimdi Lilian Thuram'ın bu açıklamalarının ardından tabii diğer isimler, Thierry Henry'nin de açıklamaları vardı. Onu da paylaşmıştık. Thierry Henry de diyor ki Türkiye iyi noktalara gelebilir buna. İnanıyorum çok iyi bir kadrosu var ve dikkat edilmesi gereken bir takım diyor Thierry Henry de milli takımımız için. İlk maçımız Avustralya ile. Avustralya maçı öncesi daha derin analizler yapacağız tabii ki burada Cuma günü.
1: Evet.
0: Sayın Başkan'ın da Dünya Kupası hazır kapıya dayanmışken bir açıklaması var Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Adım adım diyor gideceğiz diyor. Biz şimdiden çeyrek finali, yarı finali konuşmak istemiyoruz, düşünmüyoruz da. Teknik direktörümüz Montella'nın da dediği gibi en önemli maç bir sonraki maçtır diyor.
1: O var. Bir de grup maçlarında ki her maça ayrı bakıp, her maçı final gözüyle görüp ayrı ayrı stratejik davranmak gerekiyor. Ya yani gruptan çıkmanın formülü bu.
0: Hava sıcaklığı ile ilgili de bir soru yöneltildi. Diyor ki hava sıcak ama nem yok. Güneş battığında havada esmeye başlıyor diyor. Sıcağı dert etmeyeceğiz. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda çok iyi bir hava var.
1: Evet.
0: Milli takımımızda.
1: Yayının başında da konuştuğumuz gibi çöl ikliminde hava kapandı mı o serinliği hissedersin.
0: Elif Nur Turhan da milli takım antrenmanını ziyaret etmişti Ercan abi. Boksör bir kardeşimiz.
1: Evet.
0: Bizim diyor Sayın Hacı Osmanoğlu orada da espri yaptı. Diyor ki boksöre ihtiyacımız var diyor. Darbe indirmemiz lazım diyor rakiplere. Dünya şampiyonluğu var Elif Nur Turhan'ın. İnşallah başka kemerler de kazanacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Amerika'da rakibiyle karşılaşacak. Ona da başarılar diliyorum diyor.
1: Biz de başarılar dileyelim.
0: Biz de başarılar dileyelim. Arizona'da Gabriele Teles'le unvan maçına çıkacak.
1: Başarılar.
0: Elif Nur Turhan, hafif siklet dünya şampiyonu kendisi. O da Arizona'da bulunuyor ve Arizona'da bulunduğu için de milli takım kampını ziyaret etmiş. Sayın Hacı Osmanoğlu'yla da bir araya gelmiş sevgili Elif Nur. Umuyoruz ki unvanını korur Amerikalı boksör Teles karşısında. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil ediyor. Ona da bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim. Sayın Başkan ümitli. Yani biz dünya şampiyonu olmaya gidiyoruz demişti.
1: Evet.
0: Bu düşüncesini hiç çekinmeden, korkmadan dile getirmişti Sayın Başkan. Takıma çok güveniyor. Bunu her mikrofon uzatıldığında da söylüyor zaten. Evet, bugünlük bizden bu kadar.
1: Görüşmek umuduyla.
0: Herkese iyi günler diliyoruz.
1: Hoşçakalın.

0: Düzlüğe çıkılmak üzereyken 7 numaralı Güler Yüz liderliğini sürdürme çabasında. Orta kulvardan 9 numaralı Deniz Kestanesi, dışarıdan 1 numaralı Aysera Kızın, aralardan da yol arayan 6 numaralı şu Kelan atakları var. Daha geride dışta 2 numaralı Erdek de var. Son 300 metreye girildi. Hala aradığı yolu bulamadı şu Kela. İçeriye dalmak zorunda kaldı. Son 200 metreye girildikten sonra Güler Yüz liderliğini sürdürüyor. İçeriden 6 numaralı şu Kela'nın, en dıştan 2 numaralı Erdek'in hücumu var içeriden gelen. 6 numaralı şu Kela liderliği aldı rakiplerinden. Aradığı yolu bulduktan sonra da yolu aydınlık oldu ve koşuyu kazandı. 7 numaralı Güler Yüz ikinci, 2 numaralı Erdek üçüncü, 9 numaralı Deniz Kestanesi dördüncü, 5 numaralı Şimşek Geleli de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı şu Kela zoru kolaya çevirdi. Ahmet Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
11: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
14: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
15: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
14: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında.
15: Herkes duysun.
6: Radyo Spor.
14: 0538 052 14 87. Radyo Spor.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili dinleyenler. Radyo Spor Frekanslarına hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'ın yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü sizlerle birlikte basketbol gündemini konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız. Hattımızda da Nesine TV yorumcusu, Nesine editörü ve tabii ki Doktor'un oyunundan da kendisini dinleyebilirsiniz. Sevgili Efe Amanlar var. Efe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer.
0: Tabii ki NBA finallerinden seninle beraber bahsedeceğiz. Keza seride şu anda 3 maç geride kaldı. Evinde henüz maç kazanabilen bir takım çıkmadı ve bu gece serinin 4. maçı New York Knicks'in evinde oynanıyor olacak. Yani tabii ki biraz daha 3. maç üzerinden seninle seriye bakarız ama genel olarak sence nasıl bir final serisi geçiriyoruz?
1: Ya açıkçası ilk 2 maç biraz beklentilerimizin dışında kaldı. Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. İlk 2 maçta da 3. maçta da aslında skor belli detaylarla ortaya çıktı. Yani bu skorların daha farklı kazananları olabilirdi. Biraz böyle çekişmeli bir seri geçirdiğimizi söylemek lazım. Bu beni mutlu ediyor. Ben açıkçası San Antonio'nun kendi evinde 2 kere kaybetmesini beklemiyordum. Ama New York'un o yakaladığı ivme gerçekten acayip bir noktaya geldi. Onu söylemek lazım. Yani ilk 2 maçta bir de tecrübe farkını da bence ortaya koydular. Yani özellikle sen de hatırlarsın, 2. maçta Wembanyama'nın ve son anlarda diğer San Antonio'lu oyuncuların biraz çaylaklıkları ön plana çıktı. İşte bu da bize NBA finalleriyle bir playoff maçının ve bir normal sezon maçının farklarını ortaya çok net koyuyor. Ya gerçekten Wembanyama tüm sezon oynadığı basketbolu o 1,5 dakikada unuttu desek yeridir.
0: Ya orada tabii ki sen Stephen Castle'ın sırtına attığı pastan bahsediyorsun serinin ikinci maçında. Evet. Ya ben Efe şöyle düşünüyorum, bilmiyorum sen de bana bu konuda katılacak mısın? Ya şu ana kadar 3 maçı izledik bu seride ve bence 3 maçı da 2 takım da kazanabilirdi.
1: Evet.
0: Bu anlamda baktığımızda yani çok rekabetçi bir seri izlediğimizi ben düşünüyorum. Yani şu anda San Antonio Spurs bu seride 2-1 önde olan taraf olsa bence kimse hayır demezdi. Veya New York Knicks bu seride 3-0 öne geçecek olsaydı da şu anki şartlar altında bence görece az insan şaşırabilirdi. Hakikaten çok ufak farklarla belirlenen bir seri görüyoruz. Örneğin San Antonio'nun evindeki maçlardan bahsettin. Bence serideki ilk maçı gerçekten New York Knicks San Antonio deplasmanında kazanmayı başardı. Yani 14 sayılık bir farktan 3. çeyrekte dönerek muhteşem bir performansla kazandılar. Ama serinin 2. maçında 105-106 biten maçta ki Wembanyama'nın işte Stephen Castle'ın sırtına attığı pastan bahsediyoruz. O pasta gelen bir son top kaybı, oradan bir New York sayısı ve baş aşağı giden bir San Antonio Spurs son 2 dakika performansı. Orada örneğin San Antonio'nun artık kazanmaya çok daha yakın olduğunu görmüştük ama elindeki bir maçı vermişti San Antonio Spurs. Bence ikinci maçı New York kazanmadı. San Antonio kaybetti gibi bir durum olmuştu. Serinin üçüncü maçına geldiğimizde artık durdurulamayan bir New York Knicks varmış gibi gözüküyordu. Keza en son kaybettiklerinde üçüncü maçtan önce 13 Nisan'dı tarih. Yani 13 maçları üst üste kazanan çok uzun süredir. Yani playoff ilk turunda elenen takımlar daha yakın zamanda maç kaybetmişti. Yani New York'un üçüncü maçtaki mağlubiyetini abi baz almazsak Boston Celtics bu playofflarda New York'tan daha önce kaybetmişti. Hani düşündüğümüz zaman. Bu anlamda gerçekten çok saçma bir performansı vardı New York'un ve inanılmaz da bir Knicks kalabalığı vardı. Biliyorsun zaten serinin 3. maçına ABD Başkanı Donald Trump'ın geliyor olması büyük bir olay yarattı. Maç kenarında, sağ kenarındaki biletler milyon dolarlara satıldı. On binler, yüz binlerce dolarlar ödeyerek tribünleri dolduran bir New York Knicks kalabalığı vardı. Ve o taraftar grubunun da ne kadar ateşli bir taraftar grubu olduğunu da biliyoruz. Yani 53 yıldır gelmeyen bir şampiyonluğu bekliyorlar. Ve buna rağmen genç San Antonio Spurs çıktı ve 3. maçı orada kazanmayı başardı. Sence peki 3. maçta San Antonio bir şeyleri farklı yaptı mı?
1: Abi bir kere San Antonio tabii ki de bir şeyleri farklı yaptı ama New York bir şeyi yapamadı. Oradan başlayalım bence. Ya şu Karl Anthony Towns'ı bu kadar iyi kullanırken 3. maç bu kadar unutuyor olmaları beni açıkçası biraz şüpheye düşürdü. Yani 3. maçta sadece 10 top kullandı ve ben hep aynı şeyi savunmaya da devam edeceğim. Rakibinizde Wembanyama varsa onu boyalı alandan dışarı çıkarmadığınız sürece sizin o maçın kazanma şansı

0: oldukça düşüyor. Çünkü şimdi ilk iki maçta Karl-Anthony Towns'un hücuma ne zaman ayağını bastı, Wembanyama'nın o pot altındaki devriye görevini bir şekilde engellemeyi başardılar. Ama şu an özellikle üçüncü maçta Wembanyama yine savunmada herkesi püskürttü ya. Ben birkaç tane pozisyon mesela şu an aklıma geldi. Yani Jalen Brunson'un içeriye drive edip içeride eyvah yine karşıma bu çıktı deyip şöyle bir potayı 2-3 kere dolanıp yine mecbur dışarıya zor şuta kendilerine hapsettiği pozisyonlar da hatırlıyorum. O yüzden bence 3. maçın en kritik noktası bu oldu. Ya 3. maçta başlangıcında zaten San Antonio mesajı vermişti. Yani Wembanyama'nın o ilk periyottaki performansı hani net bir mesajdı bence. Ben açıkçası maçı izlerken de o performanstan sonra ya tamam bugün San Antonio bu mesajı çok büyük ihtimalle verecek dedim. Günün sonunda da bir şekilde vermeyi başardılar. Bence San Antonio'nun en iyi yaptığı şey New York'un o biz size her türlü yetişiriz, bak siz bizi bir yerde öldüremiyorsunuz fikrini kırması oldu. İlk defa New York San Antonio'ya bir yerde yetişemedi.
1: Ya kesinlikle. Şimdi burada abi Karl-Anthony Towns dedin ki sana bu konuda ben de bir iki şeye değinmek istiyorum. Ama önce San Antonio'nun 3. maça başlangıç biçiminden başlayalım istiyorum ben de.
0: Evet.
1: Çünkü söylediğin gibi öyle bir başladılar ki abi maça. Bence ilk periyottan ben şunu dedim maçı izlerken. Ya bugün farklı bir Wembanyama gelmiş. Çünkü serinin ilk iki maçında Wembanyama, ikinci maçta ilk yarıda zaten hiç yoktu. İlk maçın ilk yarısında görece biraz daha vardı ama hep şutlarıyla vardı. Üçüncü maçta en fazla potaya giden halini gördük Victor Wembanyama'nın. Maça direkt zaten 9 sayıyla başladı. İlk periyottan artı 13 yazdı. Stephon Castle'a bakıyorsun, o 7 sayıyla başladı ve abi nasıl başladılar? Her topta potaya gittiler. Her topta Wembanyama 3'lük çizgisinin üzerinde top aldığı zaman da boyalı alana doğru gitmeye çalıştı. Yani ilk periyotta kesinlikle bence Wembanyama'dan şunu gördük. Hani boşsam bile üçlükten önce potaya gitmeyi düşüneceğim. Önce potaya gideceğim, potada bitireceğim, boyalı alana değeceğim, boyalı alana gireceğim. Yani ilk topu aldı, penetre etti, bitirdi. İkinci topta aliyup geldi, aliyupu tamamladı. Şu ana kadar yani serinin ilk iki maçında Wembanyama'nın aliyupu yoktu. Bence bu zaten evet. Çok garip bir durumdu. Yani aslında garip de değildi. Bir açıdan Wembanyama'nın gerçekten ne kadar şu anda fiziksel olarak yorgun olduğunu da gösteriyordu. Çünkü Wembanyama ne zaman yorulsa bence bunu çok net bir şekilde hücumda anlıyoruz. Yani hücum etme biçiminden bence Wembanyama'nın o anda kendini iyi hissedip hissetmediğini abi anlayabiliyorsun. Bir de bence şöyle bir kafamda benim bir... Kesinlikle. Bir de benim kafamda şöyle bir Wembanyama takip özelliği oluştu. Buna senin de dikkat etmeni istiyorum bu geceki maçta. Kendini iyi hissettiği zaman çok fazla ellerini yumruk yaparak seviniyor abi bu adam. Yani Ergin Ataman tarzı bir yumruk yaparak sevinme sevdası var Wembanyama'da da. Ne zaman kendini iyi hissese, dinleyicilerimize de söylüyorum, dikkat edin efendim, çok fazla yumruk yaparak seviniyor. Ben 3. maçta böyle boyalı alana girip o topları alıp topları atladığında böyle sürekli sağda solda sevinç yumrukları havada uçuştuğunda dedim ki tamam, bugün bu çocuk kendini iyi hissediyor. Bugün topa oynayacak dedim yani kendi kendime ki zaten bunu da gösterdi. Yani maç boyunca sürekli potaya gitti. 3'lük çizgisinin dışından çok az şut kullandı. İsabetli de şut attı ama buna rağmen boyalı alana değme konusunda çok daha büyük bir efor ortaya koydu. Ve tabii ki beraberinde özellikle ilk yarıda Stephon Castle'da müthiş bir top oynadı. Yani Castle ve Wembanyama bence maçın başından maçın ritmini, tonunu San Antonio için belirleyen tarafta oldular. Sen hani bilmiyorum ne dersin onlar açısından?
0: Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi burada iki konuyu birbirine biraz bağlayacağım. NBA finallerine New York'un veya Los Angeles gibi veya Boston gibi büyük şehirlerin takımlarının çıktığı senaryolar gerçekten çok ama çok özel oluyor. Hani böyle Indiana, Oklahoma gibi seyirciler, taraftarlar bana kızmasın ama ya şimdi şu New York'ta yaşadığımız NBA finali heyecanını gerçekten uzun yıllar arayacağız gibi duruyor. Çünkü New York'un da bu özlemi sen de söyledin çok uzun yıllardır. 99'da en son final oynadılar. Evet. Ceza zaten en son 70'lerin başında şampiyon olabilmişlerdi. Ben ilk maçta bunun biraz New York'a zarar yazdığını düşünüyorum. Özellikle maçın başlangıcında. Çünkü gerçekten öyle bir medya ilgisi vardı ki. Ceza şunu da söyleyelim. Yani yarın akşam, Türkiye saatiyle yarın akşama denk geliyor. Amerika'da ve Amerika kıtasında Dünya Kupası başlıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından belki de başına gelen Dünya Kupası başlıyor. Ama ona rağmen bütün medya, Amerikan medyası şu an New York'un NBA finaline kilitlenmiş durumda. Sen de söyledin, Başkan Trump'ın oraya gidişi de Tabii ki de bu ilgi alakayı

0: bir ton, iki ton yukarıya arttırdı. Ama dördüncü maça gelmeyecekmiş.
1: Bence tabii. New York'un hayrına olan bir durum. Yani bunu söylemek lazım. Bu arada maçı izlerken de uyuyakalmış kendisi. Bunun da görüntüleri çıktı. Yani gerçekten ben şaşırmıyorum ben, ama...
0: ben neye çok üzülüyorum biliyor musun Özer? Bir abi sağ kenarında o cold side dedikleri yerde, evet, ya da yakın yerde maça gelmeyen, bileti olup da gelmeyen insanlara, bir de böyle çok iyi yerden maçı izleyip maçı izlemeyen insanlar beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Ya, öyle, yani öyle bir fırsat varken. Evet.
1: Ya öyle ünlüler olarak şeyler zaten çok dikkat çekti. Bir, hani Başkan Trump'ın uyuyakaldığı ufak anlar. Bir de sağ kenarında oturan yine bir rapçi DJ Khaled'de sürekli telefonuna bakmasıyla sosyal medyada maç yani sonrası gündem oldu. Ya ben senin 3. maç üzerinden bu dediğine şöyle katılıyorum. Bence beklentinin bu kadar yüksek olması New York şehrinde biraz kara bulutları da beraberinde getirdi. Yani evet, kötü bir enerji vardı belki de New York Knicks'in biraz üzerinde. Ben bunun sirayet ettiğini düşünüyorum. Ben bu maçta bundan ötürü daha da farklı bir Knicks bekliyorum. Ama tabii ki hani bunu biraz daha saha içi kısımlardan da konuşalım. Dinleyicilerimizden de yorumlar gelmiş burada. Bir dinleyicimiz, Oğuzhan Nobi'nin yüksek performansı ve Hart'ın kritik üçlükleri olmasa maç daha farklı biterdi demiş. Kesinlikle katılıyorum. Bence Oğuzhan Nobi 3. maçta New York'un en iyi oyuncusuydu. Josh Hart da ilk yarıda 3'te 2 üçlük atarak gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ama ikinci yarıda o şutları denemedi. Ben burada zaten birinci yarıdan ikinci yarıya geçerken Knicks alakalı şimdi birkaç şeyi burada söylemek istiyorum. Birincisi tabii ki İyi kısmı söyleyelim. Oğuzhan Nobi maç boyu müthiş oynadı. Yani Victor Wembanyama'nın üzerine hücum etmeyi gerçekten çok iyi çözmüş durumda Anunobi. Bence bunu Knicks takım halinde de kötü yapmıyor ama OG herkesten sanki daha iyi yapıyor. Ve köşeden kaçırmamaya devam ediyor. İnanılmaz bir üçlük performansı Anunobi'den. Josh Hart da maça çok iyi başladı. İlk yarıdan yani savunmada örneğin şimdi Karl Anthony Towns'un Wembanyama'yı sen 3'ü çizgisinin dışına çekmesi gerekliliğinden bahsettin. San Antonio ikinci maçtan beri biraz daha şunu farklı yapmaya başladı. Wembanyama ile savunmuyorlar Karl Anthony Towns'u. Wembanyama'yı Josh Hart'la eşleştiriyorlar. Ve Josh Hart'la eşleştirdikleri zaman Wembanyama savunmada Hart'ı bırakıyor. 5'e 4'müş gibi hücum ediyor aslında biraz daha New York ve Wembanyama herkese yardıma gelip o alanları kapatıyor. Örneğin bu yüzden New York Knicks'in çok fazla potaya topsuz kat edebildiğini göremiyoruz. Örneğin diğer serilerde yaptıkları gibi. Çünkü arkada Wembanyama kaleci gibi bekliyor oraya kat edecek oyuncuları. Hart bu anlamda aslında fena başlamadı. Hani 2-3 isabeti attı. 3'te 2 ile hani düşünürsün ki Wembanyama biraz da artık Hart'a yakın kalır. Ama öyle olmadı ve ikinci yarıda da Hart'ın bu şutları devam etmedi. Bu sefer Wembanyama arkada geri kalan Knicks oyuncuları için alanı daha da kapatmaya devam etti. Bu bence zaten New York'un elini iyice zorladı. Örneğin New York ikinci çeyrekte 42 sayı attı. 42 sayılık bir periyot ortaya koydular. İnanılmaz bir hücum performansı. Örneğin burada da benim dikkatimi çeken bir şey vardı. New York bu periyotu ortaya çıkartırken sağda Hart yerine Landry Shamet daha çok oynadı. Shamet 8'de 1 üçlük attı maç geneli. Kötüydü ama onun gerçek bir şutör olması otomatik olarak San Antonio savunmasının dengesini Josh Hart'ın bozabildiğinden daha fazla bozmuş gibi gözüktü. Ben acaba bu maçta o yüzden Mike Brown yeri geldiğinde Josh Hart'tan vazgeçip acaba onun yerine Landry Shamet'i dener mi diye de merak ediyorum doğrusu. Ama bence en büyük fark, bence maçı da yani Knicks'in hücumdaki problemlerini en iyi özetleyen fark bu oldu. Karl Anthony Towns'un da bence az kullanımının ifadesi burada yatıyor. New York ilk yarıda 12 asist yaptı Efe. İlk yarıda 12 asist, ikinci yarıda yalnızca 6 asist. Maç genelinde 18 asiste tamamlamış oldular böylelikle. Playoff'lardaki en düşük asist rakamı bu New York Knicks'in şu ana kadarki oynadığı maçlarda. Bence en büyük fark bu oldu.
0: Tabii karşı tarafa bakıyorsun. Karşı taraf 28 asistle tamamladı maçı. Orada ciddi bir top paylaşımında farklılık var. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi New York'un kısaları böyle çok topu paylaştıran, topu dağıtan veya topu boş adamı çok iyi bulan isimler olduğunu iddia edemeyiz. Yani Jalen Brunson zaten tipik bir guard olmadığı için, tipik bir kısa olmadığı için burada bir sıkıntı oluyor. Ama New York bu playoff'ta ne yapmıştı abi? Bir anda Karl Anthony Towns'dan böyle bir top dağıtıcı rol üstlenmesini isteyip bunu da başarabildiğini gördü ve özellikle skor patlaması yaşadığı maçlarda biz Karl Anthony Towns'un bu görevini çok fazla denediğini gördük. İşte bir önceki turda, ondan önceki ilk turda Bunu oldukça fazla...

0: fazla denediler. New York için bu bence kritik bir olay. Çünkü şöyle bir durum var. Seri öncesinde konuşurken hep şunu söylemiştim. New York bir şekilde San Antonio ile fiziksel teması kovalayacak ve savunmada bir şekilde onları kırıp zihinlerine girmeye çalışacak. Yalnız biz 3. maçta şunu gördük. Ben Benjamin'in de bence orada bir teknik faul alması gerekiyor ama.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Maçın San başındaki Antonio'da, Jalen Brunson'ın ittirişini söylüyorsun.
0: Evet, aynen öyle abi. Ve orada aslında biz şunu görüyoruz. San Antonio, New York'un bu fizikselliğine karşılık vermeye çok hazır. Ve şimdi bu fizikselliğe karşılık verdiğinde San Antonio'nun hücum potansiyeline o zaman New York'un ne kadar yakınlaşacağı ciddi bir soru işareti oluyor ve bu top dağıtımını yaparken işte Carl Anthony tarzı kullanmamak bence New York için bir adım geri atmak gibi oluyor. Bence dördüncü maçta bu yaptıkları, playoff boyunca yaptıkları sisteme oyunun belli anlarında geri dönmek zorundalar. Bir daha bir şu Madison Square Garden atmosferini bir şekilde kafalarına oturtmaları lazım. Çünkü dördüncü maçta da aynı atmosfer olacaktır. Yani Spike Lee yine yerlerde sürünecektir. İşte Timothy hakemin üstüne koşacaktır. Bunların hepsi olmaya devam edecek. New York'un biraz bunu da sindirmesi gerekiyor. Çünkü ben programda şunu da söylemiştim. Burada da seyircilerimize de belki bir söyleyeyim, onlardan da yorum gelir. San Antonio eğer seriyi 2-2'ye getirirse mental anlamda bana göre 3-2 öne geçmiş olur.
1: Ya çok tabii ki büyük bir kırılım olur bu. O kısma da geliriz. Şimdi ben burada şunu söylemeyeceğim. Carl Anthony Towns. Bana soracak olursan serinin ilk iki maçında en iyi oyuncuydu. New York'un da en iyi oyuncusuydu. San Antonio'da da Wembanyama'dan daha iyiydi. Carl Anthony Towns serinin ilk iki maçında Victor Wembanyama'yı bence denize döktü. Gerçekten performans olarak Wembanyama'nın üzerinde bir performans ortaya koyabildi. Hücumda Wembanyama'nın üzerine gidebildi. Savunmada da, ki bence bunu 3. maçta da yaptı yine, Wembanyama'yı savunmayı, durdurmayı çok iyi başarıyor şu ana kadar Carl Anthony Towns. 3. maçtaki az kullanımıyla alakalı da benim şöyle bir düşüncem var. Buradaki önemli olan faktör Towns'ın ne kadar şut attığı bence değil. Bunu da sana şöyle söyleyeceğim. Abi New York'un Atlanta'yı 140-89 mağlup ederek playoff'un dışına attığı maçta Carl Anthony Towns kaç şut kullandı tahmin et.
0: Hatırlayamadım ya.
1: Abi sadece 4 şut kullandı Carl Anthony Towns.
0: 4 şut.
1: New York'un 140 sayı attığı, 140-89 Atlanta'yı mağlup ettiği maçta Carl Anthony Towns'un istatistikleri saha içinden yalnızca 4 şut kullandı. Yalnızca bir isabeti var ama buna rağmen 12 sayı, 11 rebound, 10 asiste triple double yaptı. İşte. Çizgiden 10'da 10 attı. Bu çok önemli. Ama burada önemli olan bence Towns'ın ne kadar topu potaya attığı değil. Towns'ın hücumda ne kadar işin içinde olduğu. Towns topu eline alsın. Potaya atmak zorunda değil. Topu dağıtabilir.
0: Aslında bu da topu kullanmak zaten.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani burada bence Towns eleştirisini, yani daha sonra New York'un Towns kullanımı eleştirisini yaparken işte Towns'un maç geneli az top kullanması değil, hücumda varoluş olarak dışarıda kalması. Yani 10'da 4 atması bence sorun değil. Carl Anthony Towns bu geceki maçta da 10'da 4 atsa bile iyi bir performans ortaya koyabilir. Asıl önemli olan konu bence bu noktada hücum içerisinde Towns'un daha yüksek bir karar verici olarak kullanılıyor olması gerekiyor.
0: %100.
1: Serinin 3. maçında bunu göremedik. Serinin 3. maçında San Antonio bunu çok iyi kısıtlamayı başardı. Burada ne yaptılar? Özellikle Jalen Brunson'a çok fazla baskı getirdiler ama baskıyı getirirken de daha birebir kalmayı başardılar. Wembanyama'nın Towns'la eşleşmemiş olması, daha çok Stephon Castle'ın veya Keldon Johnson'ın, bence mesela 3. maçta Keldon Johnson bu anlamda San Antonio için kritikti. Sahada onun olduğu dakikalarda San Antonio yenilmedi ve Towns'la eşleştiğinde de Towns'a o fizikselliği getirdi ve New York çok fazla onu bence buralarda bulmadı. Yani New York'un Wembanyama'nın Towns'un üzerinde olmadığı pozisyonlarda Towns'u daha fazla bulabiliyor olması lazım ve Towns'un da orada matchup avantajıyla rakip savunmaları bükebiliyor olması lazım. Öteki türlü Jalen Brunson gelsin, Jalen Brunson yaratsın, Jalen Brunson atsın oluyor ve Jalen Brunson'ın tek başına atmasıyla New York'un San Antonio'yu yenmesi kolay kolay mümkün olacak bir senaryo değil. Bunu şu ana kadar görüyoruz. Zaten bu seride şu ana kadar San Antonio Spurs savunmada istediğini yapabiliyor. Yani New York şu anda NBA'in en yüksek standardı olan hücum takımı konumuna geldi bu playofflarda. San Antonio baktığımız zaman ilk maçta 110 küsür, ikinci maçta 105 küsür sayı yedi sadece New York Knicks'ten. Yani San Antonio bunu kabul edecektir. İyi bir savunma yapıyorlar bu anlamda. Jalen Brunson da iyi tutmayı başarıyorlar. Burada New York'un biraz daha hücum

0: da o çeşitliliği yaratabiliyor olması lazım Karl Anthony Towns'da. O noktada Mikal Bridges tabii ki serinin ikinci maçında çok iyiydi. Üçüncü maçta hayal etti. Erken faul problemine girdi. Bir yandan da fiziksellik dedim. Buradan istersen o kısma da girelim. San Antonio fizikselliği üçüncü maçta çok iyi kullandı ve faul atışlarında da bu farkı yarattı. Yani hemen ikinci maçta o üçüncü maçtaki faul problemlerine de gireceğiz. Ama öncesinde hem reklam aramız hem at yarışımız var. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz NBA final serisini.
1: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır.
10: Lazım olduğunda hemen çekerim.
11: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
15: Yarışa. Koşunun liderliği için ön tarafa gelen 12 numaralı Saat Göl oldu. Liderliği alan bu isim 2 boy kadar da fark yaptı. İkincilikte 5 numarada Getay var. 1,5 boy kadar geride 11 numarada Hazbalık. Yanında 4 numarada Alaaddin var. 2 boy kadar geride içeride 6 numarada Kasap Ender. Ondan 2 boy geride. Dış kulvarda 9 numarada Sancar. İçeride 10 numarada Tahayyül ilerliyor. 2 boy kadar gerisinde 7 numarada Nibolu. Ondan 1 boy geride 1 numarada Özerdem. 2 boy gerisinde 13 numarada Çiftehan. Yarım boy geride içeride 3 numarada Taş Ucu. 4 boy geride 8 numarada Olgun Adam. 2,5 boy geride 2 numarada Yasan Bey. Sırasıyla 1400 metre start yerine ulaştı safkanlar. 12 numaralı Saat Göl yarışının lideri. İkincilikte dış kulvarda 5 numaralı Egetay var. İçeride 11 numarada Hazbalık. 1,5 boy kadar geride 4 numarada Alaaddin dördüncülükte. Ondan 1 boy kadar geride dış kulvarda 9 numarada Sancar. Yarım boy kadar geride içeride 6 numarada Kasap Ender. 1 boy geride 10 numarada Tahayyül. Yanında 1 numarada Özerdem.

0: En dıştan öne doğru akıyor 3 numarada Taş Ucu. 2 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Nibolu. Yarım boy kadar gerisinde 13 numaralı Çifte Han. 2,5-3 boy geride 8 numaralı Olgun Adam. Onun da 2 boy gerisinde 2 numaralı Yasan Bey sırasıyla. Safkanlar son 800 metre ilerliyor. 12 numaralı Saat Göğlü, 5 numaralı Egetay. Egetay'ı da dıştan gelen 3 numaralı Taş Ucu yakaladı. 3 safkan arasındaki liderlik mücadelesinde lider yine de 12 numaralı Saat Göğlü. 5 numaralı Egetay'ın baskısı sürüyor. 4 numaralı Alaaddin ortadan hata kalktı dışarıda. 3 numaralı Taş Ucu içeride. 11 numaralı Hazbalık var, onların dışına dolanansa 6 numaralı Kasap Ender. Son düzlüğe 12 numaralı Saat Göğlü lider çıktı. Orta kulvarda 5 numaralı Egetay üçüncülükte. İçeriden 11 numaralı Hazbalık'ın, dışarıdan 3 numaralı Taş Ucu'nun, orta kulvardan 4 numaralı Alaaddin'in, dışarıdan 6 numaralı Kasap Ender'in ataklarıyla atlar son 300 metre ilerlerken dışarıdan gelen 6 numaralı Kasap Ender şimdi koşunun liderliğini rakiplerinden aldı. Orta kulvardan 4 numaralı Alaaddin'in, geriden 9 numaralı Sancar'ın, 1 numaralı Özerdem'in çabaları var. 6 numaralı Kasap Ender yarış lideri. Fark 1,5 boy kadar. 4 numaralı Alaaddin'in, ortadan 7 numaralı Nibol'un atakları var. 6 numaralı Kasap Ender rakiplerine direnen isim oluyor. Kasap Ender kazanıyor. 4 numaralı Alaaddin ikinci, 7 numaralı Nibolu üçüncü, 9 numaralı Sancar dördüncü, 11 numaralı Hazbalık da koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Kasap Ender Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nisine.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 8 koşulu programda 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan'ın başlangıç saati 19. Start alacak bu koşuda 3 numaralı Doğanan ve 4 numaralı Eski Kaleli. Rakiplerinin bir adım önünde gördüğüm iki isim. İkisinin de formu en üst düzeyde. 3 ve 4 ön planda sizler 5 numaralı Kılıçbağı, 6 numaralı Başalp, 8 numaralı Cabiroğlu gibi isimleri, hatta 9 Nesip de dikkate alınabilir. Öncelik 3-4, daha sonra 5-6-8 ve 9. İkinci ayakta 1 numaralı Özay Slaşara benim favorim. Ekip arkadaşlarım yine 10 numaralı Focostrom, özellikle Hüseyin Çelik, Hikmet Çelik kardeşlerin iyi duruma getirdiği isim, 7 numaralı Bella Fina ile birlikte değerlendirmemi önerdiler. İkinci ayak 1-10 ve 7. Üçüncü ayakta 1 numaralı Eymont'un kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 10 numaralı Prenses Meltem bizlere sevgili Bozo, özellikle Hollanda'ya gitti. Elazığ'da seyislik yaptıktan sonra 10 numaralı Prenses Meltem, onun da Ferhane Kürsü'nden tanıdığı bir isim. Bu bilgiyi aktararak Radyo Spor dinleyicilerine de selam ilettiler. Dördüncü ayak. Dördüncü ayakta bir numaralı ya Korkmaz Kardeşler diyeceğiz ya da Bu Çarşı Karışır sıralamayı 1, 2, 5, 7, 8 şeklinde oluşturacağız. 5. ayağa dönüp baktığımızda 3 numaralı King Yakup gözümüze çarpıyor. Ben bunu safkanın ikinci banka olarak değerlendirilmesinden yanayım. Son ayakta ise 1 numaralı Brandon. Hem favori isim hem de benim de favorim. Ancak yine bu safkanlar içerisinde 10 numaralı Like the Victory ve 9 numaralı Chris River'ı da ekip arkadaşlarımın ısrarıyla tavsiye ediyorum. Sıralamam 1, 10 ve 9 şeklinde. Bu şekilde Elazığ programını değerlendirdik. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor.
4: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nisine. başka bir seviye.

0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. San Antonio Spurs New York Knicks NBA finalleri eşleşmesini sevgili Efe Yamanlar'la birlikte değerlendiriyoruz. Efe 3. maçta bir öne çıkan daha belki fark San Antonio lehine tabii ki faul atışları oldu. San Antonio 2. yarıda 24'te hemen kontrol edeyim tekrar 24 defa çizgiye gitti, 20 isabet buldu. Maç genelinde de zaten yine o noktada çok o departmanda çok büyük bir fark yarattılar. 32'de 24 isabetle de çizgide performansı vardı San Antonio Spurs'un faul atışı çizgisinde. 32'de 25 düzeltiyorum. New York City'si orada 22'de 18'de ama ikinci yarıda çok daha az çizgiye gitmişlerdi. O anlamda sen neler düşünüyorsun fark anlamında?
1: Abi işte aslında biraz maçın anatomisini incelerken maçtaki saldırganlığın veya maçtaki isteğin de buralardan ön plana çıktığını görebiliyoruz. Yani San Antonio maça başlarken zaten programın ilk kısmında da konuşmuştuk. Yani biz bu maçı kazanacağız mottosuyla çıktığını çok net görüyorduk. Özellikle Wembanyama'nın sürekli potaya gitmesi, sürekli bir şekilde havada o topları kovalıyor olması bunun göstergelerinden biriydi. Sen çok güzel bir şey söyledin ilk bölümde. Yani sen Wembanyama'nın alüp yapmadığı bir düzende burada bir sorun olduğunu anlamak için illa böyle çok büyük bir analizci veya evet. kahin olmaya gerek yok. Yani Wembanyama havalarda uçmuyorsa orada bir sorun vardır. Çünkü 3. maçın daha başından itibaren Wembanyama zaten uçmaya başladı. Ya burada işte biraz önce konuştuğunuz gibi belki de New York'un biraz o atmosfere kendini kaptırmış olabilirler. Biraz serinin genelinde onların o biz bu seriyi hücumla kazanabiliriz fikri savunmada biraz olsun konsantrasyonunu bozmuş olabilirler ama NBA final serisinde final serisini kazanmak istiyorsanız savunma ve hücumu aynı oranda 4 maç boyunca yapmanız gerekiyor. 4 kere de kazanmanız lazım. O yüzden burada ben New York'un çok da büyük bir şansının olduğunu düşünmüyorum bir motivasyon kaybı için. Açıkçası 4. maçı da merak ediyorum. Yani bu gece neler olacak? Neler bitecek? Gerçekten merak ediyorum. New York'un nasıl bir toparlanmayla geleceğini merak ediyorum. Çünkü onlar 12 maçı üst üste kazanmışlardı ve çok uzun bir zamandan sonra ilk defa kaybediyorlar. Bu onlara nasıl bir şok yaşattı? Onu da görmüş olacağız. O şoku atlatabilecekler mi? Yoksa San Antonio iyice rüzgarı arkasına mı alacak? Hep birlikte görüyor olacağız.
0: Kesinlikle. Ya ben burada hatta sana bir rotasyonla alakalı da soru sormak istiyorum ama 3. maçla alakalı bir tane daha sana fikrini merak ettiğim konu var. O da abi San Antonio'nun 3. maçta ilk defa maçı kapatırken 3 gardını birden kullandığını gördük. Yani hem De'Aaron Fox hem Stephon Castle hem Dylan Harper aynı anda sahada çok daha fazla kaldılar 3. maçta. Mitch Johnson özellikle 2. yarıda Dylan Harper'ı Julian Champion yerine sahaya atıp Wembanyama, Fox, Castle, Vassell, Harper tarzında bir 5 kullandı. Bunu en fazla kullandığı 5 oldu şu ana kadar. Yani bu üçlüyü en fazla ilk defa bu maçta kullanmıştı. Bence bu 3 gardın aynı anda sahada kalması da 2. yarıda San Antonio lehine hücumda çok büyük fark yarattı. Çünkü örneğin hani Wembanyama'nın maçı iyi başlamasından bahsettik. Ama maçın kapanış noktasında Castle'ın ve Fox'un daha etkin olduğunu da gördük. Özellikle zaten maçın hani en kritik topunu, son topunu San Antonio De'Aaron Fox'la bir isabete dönüştürmüştü. Bu da bence yine 3 kartla sahada kalıyor olmaları da San Antonio için kritikti. Örneğin hani New York'ta işte asist sayısının düşük olmasından, Karl-Anthony Towns'un devre dışı kaldığında tamamen Brunson'un eline hapse olan bir hücumdan bahsettik. Hani öteki taraftaysa rakibinize bakıyorsunuz 3 tane yaratıcı guardla oynuyorlar. Hani o da bence San Antonio'nun eğer bu seriyi gerçekten bir seriye dönüştürecekse elindeki en önemli silahlardan biri olacak diye düşünüyorum ben doğrusu.
1: Abi mecbur çünkü New York bir şekilde özellikle ilk iki maçta maçları daha iyi kapatan taraf olarak ortaya çıktı. Yani o clutch anlarda tabii ki de Jalen Brunson'ın çok efektif de çok önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak işte Ojanon'u gibi, Michael Bridges gibi, Kat gibi oyuncular maçları çok daha iyi kapattı San Antonio'dan. Elleri daha az titredi veya verdikleri kararlarda daha az hatalar yaptı. Şimdi 3 kısayla oynamasının bir sebebi de işte 2. maçın sonundaki o Wembanyama'nın yaptığı hatalar da olabilir. Günün sonunda Wembanyama'nın maç boyunca taşıdığı yük şu an belki dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirebileceğimiz bir Wembanyama bile olsa çok fazla. Ve maçın sonunda da o hatalar ister istemez geliyor. Yani bu çocuk günün sonunda 22 yaşında ve NBA finali oynuyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. O yüzden orada kısalarla yola devam etmek bence San Antonio adına daha mantıklı bir karar olacaktır. En azından kısaların el çabukluğu veya ayak çabukluğuyla bazı hataların önüne geçebilirler.
0: Kesinlikle ya, o noktada bir de şöyle bir gerçek var dediğin gibi. Ya bunlar genç bir takım. Wembanyama oldukça yani bütün San Antonio oldukça fiziksel serilerden çıkarak buraya geldiler ama tabii Wembanyama cüssesinde biri burada biraz daha kolay bundan daha yoğun etkilenebiliyor. Bu işin bir dengede olması lazım ama bu denge olurken de ne olursa olsun Wembanyama'nın sahadaki en iyi oyuncu olmaya devam etmesi lazım. Bence ben bunu serinin başında da düşünüyordum. Hala aynı fikirdeyim. Yani bu görüşüm değişmedi. San Antonio Spurs'un eğer buradan şampiyonluğa gidecek bir yolu varsa Victor Wembanyama'nın oynanacak 7 maçta en az 4 defa sahadaki en iyi oyuncu olması lazım. Bence ilk 2 maçta değildi. 3. maçta öyleydi. Burada 4. maçta ne yapacak onu görelim. Tabii ki buradan da istersen biraz 4. maça geçelim. Rotasyonla alakalı sana şunu sormak istiyordum. Yani bence New York, Shamet'in sahada olduğu dakikalarda San Antonio savunmasını daha kolay açmayı başardı. Josh Hart'ın olduğu dakikalara nazaran. Yani 5 tane şutörle oynayabiliyor olmak bence burada San Antonio savunmasını açmaya giden en önemli etkenlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Sence Mike Brown burada bir rotasyonda değişiklik yapar mı? Acaba Josh Hart yerine Shamet'i ilk 5'te başlatabilir mi? Yoksa öteki yandan da 13 maçları üst üste kazanmış olan bir takım var. Bir mağlubiyette ilk 5'i değiştirmez mi?
1: Bence değiştirmeyecek gibi duruyor. En azından maçın büyük bir kısmında Shamet'i kullanabilir. Çünkü yine ilk bölümde konuştuğumuz gibi Victor Wembanyama'yı ve San Antonio savunmasını boyalı alandan çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Bunun da yolu nereden geçiyor abi? Şut atmaktan geçiyor. Yani hani bu saatten sonra artık bir basketbol teorisi bulup bir basketbol fiziği yazıp ortaya bir icat çıkaramazlar. Vakit yok. O yüzden senin bu söylediğini bence maçın büyük bir kısmında yapabilirler. Ama ben ilk 5 başlatmanın biraz böyle oyuncuya da genel takımın içine de çok sert gelebileceğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum ya. Hani bir de şimdi hani 13 maç üst üste kazanmış bir Knicks takımı var. Bir maçta kadroyu değiştirmek de çok hani dramatik olabilir.
1: Yani evet, sert olur bence o. Yani çok artık oralarda bu noktalarda ben Mike Brown'un oraya gireceğini düşünmüyorum. Mike Brown'un genel karakteristik olarak da zaten böyle çok keskin bir koç olduğunu söyleyemeyiz. Yani böyle bir karar verebilecek bir koç olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Günün sonunda ne olursa olsun Mike Brown'un ve New York'un bu sezonki hikayesini de bir tebrik etmek lazım. Yani
0: kesinlikle. Bence ama burada çok kritik bir maçtalar Efe. Yani bu maçta bence Knicks'in ne yapıp ne edip San Antonio'yu yenmesi gerekiyor. Yani
1: abi sana zaten biraz önce söylediğim gibi yani bu maçta San Antonio kazanırsa seriyi tabii ki de matematik olarak 2'de 2'ye gelecek ama mental anlamda aslında seri neredeyse 3-2'ye yaklaşmış olacak.
0: Kesinlikle.
1: Böyle bir kritik nokta var.
0: Ben bir de şunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Yani San Antonio NBA finalleri tarihte NBA finallerine çıkan en genç ikinci takım. 76 hı-hı. Portland'dan beri. Bence rahat gözüküyorlar abi. Yani çok böyle baskı altında, stresli bir havada değil San Antonio. Bence bunun ve Miami gibi bir lidere sahip olmanın da burada bir avantajı var. Yani seride 2-0 gerideyken 3. maç öncesi New York'ta kız kardeşiyle beraber bir parka gidip oturup heykel çizebilecek rahatlığı üzerinde görüyor. Hani o sükuneti kendisi taşıyor ve takımına da sirayet ettirtebiliyor. Ama bence hani serideki ilk 2 maçı da kazanabilecek noktaya gelip kazanamamış olmak San Antonio cephesinde bir panik yaratmamış gibi. Yani biz oynadığımız her maçta galibiyetin bir parçasını aldık, tamamlayamadık gözüyle bakıp o rahatlığı hala üzerinde taşıyan bir takım gibi gözüküyor. Bence maçın son anında Kessel'ın soktuğu faul atışları da bunun için çok kritik bir örnek ama bana bu anlamda New York'a göre birazcık daha rahat geliyor ya San Antonio mental açıdan. Ya bu maçı da çıkarken örneğin bana yine biraz daha mental gerginlik Knicks'in üzerinde olabilirmiş gibi geliyor.
1: Abi şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu final serisinden veya bu playoff'tan bir peri masalı yazacak olsaydı ben peri masalı olarak nitelendireceğim taraf New York olurdu. Çünkü San Antonio geçirdiği normal sezonun ardından ve playoff'lardaki performansının ardından zaten bu seriye de avantajlı ve favori olan taraf

0: lafı geldi. Ve bence evet. Kamuoyu da buna bu gözle bakıyor. Bence New York da buna bu gözle bakıyor.
1: Şöyle ama yapalım efendim. Sonunda... Bu kısmın detayını hemen bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. O reklamdan sonra değerlendirelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
11: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Canlı izle, canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Milyoner.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
11: Boyalı Alan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Efe Yamanlar'la birlikte. NBA playoff finallerini konuşuyoruz. Efe, dördüncü maç özelindeki iki takımın hani mental olarak farklılıklarından da bahsediyorduk. Orada sözünü senin bölmek durumunda kalmıştım. Sen devam et lütfen.
12: Ya dediğim gibi New York'un burada nasıl geri döneceği

0: çok ama çok önemli. Açıkçası San Antonio, sen şey demiştin yani San Antonio daha rahat gözüküyor diye. Onlar aslında kendilerini hem normal sezonda hem playoff'ta çok fazla test etme şansı buldular. Şimdi New York o kadar uzun zamandır kazanıyor ki onlar da içinde bulunduğu durumda belki de kendilerini de çok sorgulamadan veya ne yaptıklarını çok sorgulamadan biraz da buraya kadar geldiler. Şimdi San Antonio'ya karşı bu mağlubiyetin geri dönüşüne bir bakmak lazım. Mesela bence bu gece 4. maçta ilk periyot çok ama çok kritik olacak. Eğer San Antonio yine arkadaş biz bu maçı kazanmaya çıkıyoruz mottosunu çok New York'a kabul ettirirse belki de bugün daha farklı bir maç da izleyebiliriz. New York'un daha ilk hava atışından itibaren San Antonio'nun mental gücünü veya mental zayıflıklarını ortaya çıkarması gerekiyor. Şeyde konuşmuştuk. Minnesota serisine Wembanyama oyundan atılmıştı hatırlıyor musunuz?
1: Evet, Nazlı'yı yüzüne dirsek atarak.
0: O Victor Wembanyama'nın zaman zaman kendini tutamadığı ve zaman zaman basketboldan, oyundan koptuğu anlardan biriydi. Ve ben şunu söylemiştim. Minnesota'nın bunu çok daha fazla yapması lazım. Yani Wembanyama'yı bir şekilde basketboldan uzaklaştırırsan, oyunun içinden uzaklaştırırsan San Antonio'yu çözme şansı daha fazla oluyor takımların. New York 2-2 maçta bunu biraz da Wembanyama'nın yorgunluğuyla başarmıştı. Ama 3. maçta tüm sahadaki her şey Wembanyama'nın istediği gibi oldu. Bu aslında biraz senin söylediğin gibi. Yani Wembanyama seriyi kazanmak istiyorsa maçın en iyi oyuncusu olmak zorunda. Bu aslında biraz da süperstarların da makus talihidir. Yani işte Michael Jordan'ın oynadığı tüm playoff maçlarına bakın. Chicago kaybetse bile Michael Jordan çok büyük ihtimalle maçın en iyi oyuncusu olarak önümüze çıkıyordur. Keza LeBron, Kobe bu tarz isimleri hep sayabiliriz. Wembanyama için de böyle bir challenge olduğunu söylemek lazım.
1: Ya kesinlikle öyle. Ya ben yine burada Knicks için ilk çeyreği ben ilk çeyrekte yine iyi bir San Antonio performansı bekliyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü San Antonio'da özellikle Wembanyama özelinde bunu görüyoruz. Yani Victor Wembanyama'nın maça girdiği noktayla bitirdiği nokta enerji düzeyi olarak çok aynı kalmıyor. İlk noktada enerji yüksekken yine Wembanyama fark yaratabilir. Bence burada önemli olan Knicks'in çizgisini koruyabilmesi. İkinci yarıda, üçüncü maçın ikinci yarısı da bu çizgiyi koruyamadılar. Evet. Burada birçok farklı faktör vardı. Bence hani az bahsettiğimiz birisi, hani ona da değinelim. Mikal Bridges, yani üçüncü maçta iki faul aldı, kenara geldi. Tamamen ritim dışı, ortadan kayboldu ve topu eline aldığında potayı hiç düşünmedi. Yani potaya bile bakmadı. Potaya bakmaktan korkar bir hale geldi. Böyle bir maç oynama lüksü yok Mikal Bridges'ın bir daha. Yani kesinlikle öyle. Faul problemine girebilir. Bence bu maç girmeyecek. Bence serinin 3. maçındaki San Antonio'nun aldığı düdükler ve Knicks'e çalınmayan düdüklerin ben bu maça biraz farklı bir düdük kalitesi olarak sirayet edeceğini düşünüyorum. Ve bundan bağımsız olarak da Mikal Bridges'in kesinlikle ama kesinlikle sahaya kendisini daha da empoze etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Mikal Bridges size tamam ikinci maçtaki gibi işte 11'de 9'la inanılmaz bir yüzdeyle eline gelen her şeyi isabete dönüştüremeyebilir. Ama Mikal Bridges'in de bir maçı yalnızca 5 şut deneyip 5'te 1 isabetle bitirme lüksü yok. Yani burada bu kadar potaya bakmadan oynaması Bridges'in bence kabul edilebilir gibi değil. Yani Jordan Clarkson daha korkusuz oynadı Mikal Bridges'tan.
0: Abi ben... olay dönüp dolaşıp aslında senin ilk yorumuna geliyor. Yani New York'un elindeki bütün materyalleri, bütün enstrümanları kullanması gerekiyor San Antonio'ya karşı. Çünkü New York'un San Antonio'nun oyununu bozmasının yolu buradan geçiyor.
1: Kesinlikle yani, öyle.
0: Tehditleri ne kadar fazla arttırırsan sen San Antonio'nun kafasını o kadar daha fazla karıştırmış olursun. Çünkü San Antonio 3. maçta Brunson'u falan çok ciddi boğdu. Yani Brunson evet belli yine kendi atabileceği tüm sayıları attı ama günün sonunda New York'un bütün kanalları, pas kanalları kapattılar.
1: Şimdi Brunson sayı atıyor evet yani. 32 sayı attı 3. maçta ama 25 şut denedi. 25 şut denedi. 1. maçta da 31 sayı attı, 30 şut denedi. Yani bunu San Antonio savunması kabul eder. Bütün takımlar bunu kabul eder. Ya bu oyuncuları zaten durduramazsınız, yavaşlatırsınız, verimliliklerini azaltabilirsiniz. Aynısı Wembanyama için de geçerlidir. Siz eğer bu oyuncuların istatistiklerini yapmalarını daha verimsiz bir şekilde yapmalarını sağlıyorsanız zaten onları ritim dışında biraz çıkartabildiğiniz anlamına geliyor bu. Aynen. O noktada bence işte Bridges gibi yani Ojanobi'nin çıktığı seviye inanılmaz bir seviye bence. Ama işte burada mesela Bridges o kadar düştü ki Bridges o kadar düştü. Karl Anthony Towns planın dışında çok kaldı. OG'nin oynadığı insan dışı performans yeterli olmadı. Yoksa OG'nin oynadığı o performansı Knicks'in bence 3. maçı alabilmesi gerekir.

0: Ben bu maça geldiğimizde o noktada daha efektif, yani bu kadar korkmayan bir Bridges, daha işin içinde bir Karl Anthony Towns bekliyorum. Bir de dediğin gibi yani bu maçta, üçüncü maçta Josh Hart 35 dakika oynadı. Landry Shamet 23 dakika oynadı. Ben bu maçta Shamet'in dakikalarının 23'ten böyle 28-30 bandına doğru yükselebileceğini düşünüyorum. Yani bence burada, çünkü Wembanyama'nın savunmada Hart'la eşleşmesi Knicks'in hücum akışını çok bozuyor. Bunu Knicks'in bir şekilde birazcık daha rayına oturtabilmesi lazım. Belki bunu Hart yerine Shamet'i koymadan da yapabilirler. Yani daha fazla topsuz perde yaparak, daha fazla birbirlerine side screen'ler getirerek de bu işi yapabilirler. Çünkü bunu çok azalttılar. Bunlar eskiden daha fazla yapıyorlardı. Ama bir yolunu bulmaları lazım. Bir de hani ikinci maçta özellikle Knicks abi Wembanyama'yı savunurken şunu çok yaptı. Wembanyama yukarıda perde koyup devrilirken sürekli aşağıdan birileri gelip Wembanyama'yı bumpladı. Wembanyama'yı vurdular. Üçüncü maçta Wembanyama buralardan çok iyi fauller aldı. Belki dördüncü maçta bu anlamda Wembanyama savunmasında da Knicks'in biraz daha farklı şeyler deneyebileceğini görürüz. Mitchell Robinson'ın dakikaları Knicks'e hiç yaramadı üçüncü maçta. Robinson yalnızca 7 dakika oynadı. Oynadığı 7 dakikayı New York Knicks 13 sayıyla kaybetti abi. Bence bu da yine yani serinin devamı için Knicks'in endişeyle bakacağı tipte bir istatistik olabilir diye düşünüyorum doğrusu.
1: %100. Bir de San Antonio'da sen biraz önce saha içi Keldon Johnson'ı söyledin. Keldon Johnson'ın sadece saha içi bir etkisi yok. Bir de gerçekten tecrübe anlamında takıma bir ferahlık da getiriyor. Onu da atlamamak lazım.
0: Yani. Ya evet, bir de onun öyle o potaya gidişleri, işte agresifliği çok önemli abi. 7 sayı attı ama mesela 7 sayısını da hani bom bom bom potaya gide gide rakiplerin kafasına vura vura atıyor. Bu bence San Antonio'nun yaratmak istediği, sahaya yansıtmak istediği kimlik için çok kritik ya.
1: Aynen öyle abi. Yani bu iş biraz tabii ki de saha içindeki sportif performansa bakıyor ama bunun bir o kadar da mental bir savaş olduğunu unutmamak lazım.
0: Evet.
1: Üçüncü maçtaki mental savaşı net bir şekilde San Antonio kazandı.
0: Aynen öyle. Yani burada işte fiziksellik, reboundlar yine çok kritik olacak. Yani mesela Wembanyama şu ana kadar seride Oklahoma'da gördüğümüz kadar iyi reboundlar almıyor ama Spurs kısalarına şapka çıkartalım. Reboundlara çok odaklanmış durumdalar. Yani Dylan Harper 9 rebound aldı. Stephon Castle 5 rebound aldı geçen maçta. Wembanyama yalnızca 8 reboundta kaldı mesela. Bugün bence o anlamda Knicks reboundlarda yine daha sert ve sıkı olacaktır. Ben bu anlamda da bugün Knicks'in maçta fark yaratabileceğini doğrusu düşünüyorum. Efe, son olarak o zaman sana şunu sorayım. 5. maça sence 2-2 beraberlikle mi gideceğiz yoksa 3-1'lik bir Knicks üstünlüğüyle mi?
1: Abi zor soru. Gerçekten zor soru. Tabii bu gece bunun yanıtını alacağız ama yani ben bir bak basketbol sever olarak 2-2 gitmenin ve serinin uzaması taraftarıyım. Her zaman olduğu gibi. Ama ya bir yandan gönlümde de şu Madison Square Garden atmosferinde bir New York galibiyeti de beklemiyor değilim
0: yani. Yani bence bu seride 3. maçı San Antonio'nun kazanması iyi oldu. Yani elimizde yeniden bir basketbol serisi var. Evet. Ama ben de bugün Knicks'in biraz daha galibiyete yakın olan taraf olacağını düşünüyorum.
1: Valla bakalım neler olacak, neler olacak, hepimiz göreceğiz.
0: Evet, oldukça heyecan verici bir 4. maç bu gece bizleri bekliyor. Efe Yamanlar'la birlikte detaylı bir şekilde NBA final eşleşmesini tabii ki konuştuk. Efe'nin yorumlarına Nesine'den ulaşabilirsiniz. Nesine TV'de Efe Yamanlar'ı izleyebilirsiniz ve aynı zamanda Doktor'un Oyunu YouTube kanalından da Efe Yamanlar'ın yine detaylı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Efe, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Özer. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, böylelikle Boyalı Alan'ın sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü. Hoşça kalın.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi? Radyo Spor.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.

0: Ahmet'ten bir iyi servis daha. Manşette hata var, bunu çok iyi değerlendirdik Efe ile. Servislerimiz Birleşik Devletler manşetini son bölümde bayağı rahatsız etti. Hatta da manşetler içeri kaçan toplarda erken kontrol bizde ve molayı da aldırdık Birleşik Devletler'e.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisi.

0: Reklam.
1: Karşılayan Efe oldu. Hücumu da yapacak Efe. Karşıda üçlü blok. İşte blok out'u yaptırdık. Kovac'ın istediklerini harfi harfine yerine getiriyor oyuncularımız şu an. Tekrar izleyelim. Karşıda iyi bir üçlü blok var. O bloğu geçmeyi başardı ama. Efe Bayram. Murat'tan servis. Şimdi Adison'a geldi. Üçlü hücum turundayız. Fire temaslı düde geldi zaten karşılaşmanın yardımcı hakeminden ama topu öldürmüştü Evers. O düdük olmasa bile. İkinci sette 8-5'li öndeyiz. Evers'den servis. Çok açık kalan manşet. Bedirhan yaptı. Pasörlüğü tekrar hücum edeceğiz. Yine İkinci top Murat'ta değil. Şimdi Adis ve bu sefer sayı geldi 9-5. Yani ikinci topları Murat'la buluşturamasak da zaten en sonunda savunmayı da önce Murat yapmıştı. Buradan sayıyı çıkardık. Ve yine sayı blok out'la geliyor. Dört sayılık üstünlüğümüz var. 9-6 oldu. Skor kaçan servise tabii servise riski ediyoruz. Rakibin manşetini, oyun düzenini bozabilmek için. Birkaç hata geldi son bölümde üst üste ama o servise oyuna girdiğinde de Birleşik Devletleri'nin zorlandığını net şekilde gördük. Mağdan servis. Berkay'ın manşeti. Ortadan hücum. Zor pozisyon ama çok güzel tipledi Bedirhan. Murat zor pozisyonda inat etti. Orta oyuncusunu düşündü. Çok açık yani 4 metre belki 5 metreden orta oyuncuya yani fileden uzaklık 4.5 metreyken bu pas tabii özgüven isteyen bir pas. Yani bir servis bulmuştuk aslında Bedirhan'la yine de sayı Birleşik Devletleri'nin hanesinde. Ona 7 skor. Serviste Anderson var. Murat'ın pası. Yine Adis'i düşündü. Murat Adis'in de sayıları sürüyor. İkinci sette. 11-7. Eli sığındığında ne kadar önemli bir hücum silahı olduğunu bu kısa bölümde gördük zaten. Adis'in bir kez daha hatırladık. Bir de servis sayısı gelir Madis'ten. Şojin'in manşeti başarı.

Champion blokta kal tekrar. Beş devletler hücumu. Şimdi ortadan deneme, bunu da çevirdik. 12. sayı imkanı. Addis bloktan sekti ama Anderson'dan doğru yerde savunma var. Bloğumuzdan top dışarıda. Fark 5'e çıkabilirdi, olmadı. 11-8. Koç Kovac da bu sayıyı alabileceğimizi düşünüyor olsa gerek.

karşılana karşı savunmada olacağız. Champlin yaptı. Pasörlüğü kovalıyor Efe ama o topa yetişebilmiş değil. Fark 2'ye indi bu sayıyla beraber. Yine Jeff Jendrick serviste. Murat orta oyuncusunu düşündü. Daha fazla yaklaşmasına izin vermiyoruz Birleşik Devletler'in. Ahmet'in hücumuyla. DNF'leri ve Birleşik Devletler'le beraber Kanada tabi ev sahibi Kanada'ya ek olarak Almanya, İtalya ve Fransa var. İki numaradan hücum. Savunmamızdan döndü ama düdük var. File teması kararı. Blokçularımız için aslında arkada liberomuz Berkay'dan da iyi bir savunma görmüştük. Yazık oldu. File temasında tekrar gördük. Neden seken top Murat karşılamak durumunda kaldı. Ahmet'in pasörlü Adis'in hücumu blok out'la aldık sayı. O üçlü bloğu bir şekilde geçmeyi başardı Adis. Hiç kolay bir hücum değildi. Ahmet'ten geliyor. Servis manşet biraz açık ama 4 numaraya uzattı. Paralelden iyi bir hücum. Champlin. Yatan'ın Champlin. Servisi kullandı Murat. 4 numaraya gönderdi. Orada Efe var. Şoji'den iyi savunma geldi. Üçlü bloğumuz yerleşti. Matt Anderson'ın karşısına ama sayı almayı bildi Anderson. Az önce Adis'in yaptığını şimdi Anderson'dan izledik. Üçlü bloğu geçmeyi bildi Anderson. Sette üstünlük hala. Tabi izledi ama fark 1'e inmiş durumda. Bu önemli bir side out olacak. 13-12'de. Mirza'dan iyi manşet. Murat Adis'i düşündü. Adis biraz kötü zamanlamayla vurdu. Top oyunda kaldı ama tekrar hücumda olacağız. Bir avantaj top. Murat bakalım şimdi nereye gönderecek. Ortadan hücum. Top da oyunda kaldı. Bir fırsat daha millerimiz için. Şimdi ortadan denemeye ve top öldürmeyi bildi. Bedirhan Bülbül. 14-12. Önemli de bir sayıydı. Rakibin skor eşitlemesine izin vermedik. Fark tekrar 2. Ki bu uzun rallide bol hücum şansı da bulduk. Topu öldüren ekranlarımızdaki Bedirhan. Murat gidiyor. Servis Adis geldi öne. İşte hemen arkasında tekrar görüyoruz zaten. Bir takım yetkililerini. Semih Oktay'da hemen Murat'ın arkasında çok yakından takip ediyor mücadeleyi. As başkan Murat'tan servis manşet hatayı yaptırdık. Şimdi fark 3'e çıkabilir. Hücumu Adis'le deneyeceğiz. Savunma var. Hens'den biraz şansının da yardımıyla Hens'in. Bir kez daha yükleneceğiz. Hücum sırası yine. Filenin efelerinde arkadan bir deneme. Düdük var. Ön bölgeye temas. İtiraz yok. Takımımızdan bir kez daha izleyelim. İşte Mirza'nın hücum. Mirza bir arka oyuncu. Burada küçücük bir temas. 3 metre çizgisine. Evil'dan bir servis hatası. Bu setin başında bolca servis hatası yapmıştı Birleşik Devletleri oyuncuları. Sonradan onları biraz unuttular. Şimdi ama yine bir hata var.

0: Efe kullanacak servisi. Anderson karşıladı. Üçlü bloğumuzu aşan bu sefer Champton. Pipe hücumları iyi kullanıyor Champton. Addis ve Bedirhan'ın arasında bir boşluk var. Orayı değerlendirmiş ve maçtaki 5'in sayısına imza attı böylece Champton. Efe son anda aldı manşeti, blok var. Tekrar hücum edeceğiz Murat. Şimdi Bedirhan'ı düşündü. Bedirhan'ın sayıları sürüyor. Bedirhan Bülbül. Bedirhan'ın hücumlarına ne file üzeri savunmasına ne arka alanda çözüm bulabildi. Birleşik Devletler işte 6 sayı. Şu ana kadar Bedirhan'dan. Bunların çok büyük bölümü de bu sette geldi zaten. Önde olduğu son 3 turda çok faydalı geçirdi Bedirhan. Manşetten sanki top, evet, Anderson'ın teması var. Bir de ace Bedirhan'dan. Tekrar izleyelim. Anderson top dışarı mı gidiyor, içeri mi düşecek? Karar vermekte zorlandı. Son anda ellerini çekmek isterken temastan kaçınamıyor. Maçtaki dördüncü ace'imiz. 17-14. Bu da biraz yüksek bir manşet. Oyun devam edecek. Hücum şansını yakaladık. Bu sefer Ahmet var hücumda. Blokta kaldı Ahmet. Şimdi Mirza ve onun sayısı. 18-14. Tekrar 4 sayılık üstünü yakaladık. 20'li sayılara doğru gelirken. Burada rakip alandaki topa müdahale düşüncesi var Amerikalıların. Ama mola. Early call, go with the call. Both the call in out and the seam call. There was an earlier one, E and Champ. Way to get two guys. Two guys on the seam, hey, is better than none. Here we go.
1: Kill this ball, let's go.
0: Hey. Yes.
1: Hey, listen to me. Hey, wake up. Hey, Micah. Hey, we have possibility to come back in the set. Yeah.
2: Radio Spor.
3: Radio Spor. Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destekçisi.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Hücum sayıları aldı. Köşeye geldi. Servis sayısı izletti. Bloğumuz var. Top yine rakip yarı alanda. Şimdi 4 numaradan hücum. Anderson'ın sayısı. Servis karşılamada set başından beridir iyiyiz. Bunu devam ettirirsek zaten setlerde bir biri yakalamamız fazlasıyla yakın görünüyor. Anderson'dan servis. Berkay iyi karşıladı o servisi. Adis'le hücumu yapacağız. Arka tarafta Muğa'dan iyi savunma var. Bloğumuz geldi ve sayıda aldık. 19-15. Çok iyi zamanlama blokta. Bu setle beraber oyunumuz toptan yukarı çıktı. Yani daha iyi blok yapıyoruz. Daha iyi servis atıyoruz. Daha iyi servis karşılıyoruz. Ve işte setin sonunda 19-15'te de öndeyiz. Tüm bunları sonucunda. O iyi servislerden biri daha Adistan ama güzel de manşet var. Cendrik'ten gelecek. Servis. Efe karşıladı. Yine Adis'in hücumu. Çok da güzel bir hücum. Bir numaradan Adis Laguncia. Böylece 20'li sayıları 4 sayı gibi önemli bir farkla gördük. Blokla antenin arasında bayağı bir boşluk var. Orayı kullanıyor Adis. Mirza kenara geldi. Kaan oyunda onun yerine ve servisi kullanacak şimdi Kaan Gürbüz. Etkili de bir servis. Bu manşet dönmeyecek. 21-16. Fark şimdi 5. Hiç olmadığı kadar sette farkı açmış durumdayız. Pasör çaprazı Haynes karşılamak durumunda kaldı servisi ve hata geliyor. Setten 4 sayı uzaktayız. Rakiple aramızdaki fark ise 5 sayı. Kaan'ın servis freden sekti. Bunu da Haynes karşıladı. Pasörü de Anderson yapıyor. İyi pas olmadı. Bloğumuz var ama top oyunda. Tekrar Champlin üçlü blok yerleştirdik. O bloğu açtı. Ethan Champlin. Tamamen dağınık bir organizasyonda aslında Birleşik Devletler adına. Geri dönüyor Mirza. Haynes kenarda Cole Hartke. Oyunda Mağ da kenara gelmiş. Andrew Rowan ekranlarımızda pasör pozisyonunda görev yapacak Birleşik Devletler'de. Hartke de pasör çaprazı görevini üstlenmiş durumda. Hemen tek hücumda side out'ta sayı aldık Ahmet'le. Çok daha iyi servis karşıladığımız bir set oldu bu. Genel anlamda çok da olumlu etki etti tabii ki oyunumuza. Sadece 3 sayı artık setlerde birbirlik denge demek. ...22-18. Champlin. Serviste Murat'ı görüyoruz. Bir servis hatası daha Champlin'den geldi. Bir adım daha yaklaşmış olduk böylece sete. İlk seti 25-20 ile Birleşik Devletler almıştı. Tekrar hatırlatalım. Şimdi pasörümüz Murat. Serviste Adis de öne geldi. Tam set sonunda istediğimiz turdayız. Champlin'den manşet var. Hücum 2 numarada oyuna yeni giren Hartke'den. Erdan geldi. İlk hücumunda sayı aldı. Artki. Yeni üyelerinden diyebiliriz. Evil'den servis Murat. 4 numarayı yükseltti. Oradan sayıyı çıkardık. Efe Bayram'la 24'e de ulaştık. 24-19'da tam 5 set sayısı millilerimiz adına. Bakalım hemen ilk denemede sete noktayı koyabilecek miyiz? Az önce sayı alan Efe Bayram ilk set sayısında serviste. Smaç servis. Manşet fena değil. 4 numaradan hücum. Bu top içeride mi dışarıda mı? İçeri düşmüş. Anderson'ın sayısı. İlk set sayısını kullanamadık. Ama fırsatlar devam ediyor olacak. Servis de tabii Reşit Devletler'den gelecek. Sayda atlayız. Set boyu yaptığımız üzere bir iyi manşet. Seti bize getirecektir. Ma geri döndü. Enz'le beraber. İkinci kez set sayısı bizim adımıza. İyi manşet geldi. Murat. 4 numara Mirza orada. Seti tamamlayabilmiş değiliz. Üçlü bloğumuz var. Blokla noktayı koyduk. İlk set 25-20 ile Birleşik Devletler'e gitmişti. Çok daha iyi oynadığımız ikinci seti. Aynı skorla aldık ve artık setlerde 1-1'lik denge var.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
2: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destekliğini

0: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
1: Siz de fırsatları kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
7: Scoring best off of their serve. We were really good in transition in the first set, not so much the second. So both teams are figuring stuff out. That's natural in match number one of a three-week minimum tournament, hopefully a lot longer than that.
8: Good production out of Haynes. He's looking good on the right side.
7: Yeah, he really scored well for us in that first set. We need to get more passes, more receptions, so he can do more of that, so all of our hitters can score.
8: That's great. Thanks for your time, Coach.
9: Milli takımımızın VNL'deki ilk maçındayız. Birleşik Devletler'le oynadığımız karşılaşmada 2 seti geride bıraktık. Set skorları aynı, 25-20. Açılış setini Birleşik Devletler'e kaptırmıştık ama şu an 1-1'lik denge var. İkinci seti baştan sona önde götürdük zaten. Takım halinde çok iyi oynadığımızı söyleyebiliriz az önceki ikinci sette. Oyunun tüm departmanları olması gerektiği gibi çalıştı. Üçüncü setin başlamasını bekliyoruz. Şöyle bir bakacak olursak Adis Lagumcia takımımızın en skoreri 10 sayıyla. Bu 10 sayının 7'sini ikinci sette aldı. Bedirhan'ın da toplamda 7 sayısı var karşılaşmada. O da ikinci sette 4 sayıyla oynayıp yıldız aşan bir diğer isimdi. Birleşik Devletler'de de en skorer isim Haynes. Onun da tıpkı Adis gibi 10 sayısı var İki setin ardından. Burada tabii çok güçlü bir grup var dedik. Zaten akşamın devamında Türkiye saati 23'te Fransa-İtalya karşılaşması var. Yani son dünya şampiyonu, son olimpiyat şampiyonu oynayacak. Bizim sıradaki maçımız Fransa'yla olacak. 13 Haziran sabaha karşı 2.30. Ondan hemen 24 saat sonra 14 Haziran sabaha karşı 2.30 İtalya ile kozlarımızı paylaşacağız. 14 Haziran akşamı son maçımız 21.30'da Kanada ile olacak. Tüm bu karşılaşmaları tabii ki canlı olarak sizlerle buluşturacağız. İlk hafta programımız bu şekilde. Filenin nefeleri için. Slobodan Kovac'ı dinleyeceğiz şimdi.
8: Coach, your team is playing some great volleyball.
9: Takımın çok iyi oynuyor. You must be happy çok iyi servis attınız. Mutlu olmalısınız ikinci setteki oyun dolayısıyla. İlk sette rakibimiz aslında çok iyi yüzdeyle manşet yapmadı ama biz blok yapamadık. Biz serviste iş çıkardık. Blok defansımız iyiydi. Sonra da. Bizim için yol bu. Kazanmak için buradayız diyor Koç Slobodan Kovac. Elbette ki zaten bunu başarabileceğimizi de az önceki ikinci sette gösterdik. Tabii çok uzun soluklu bir turnuva. 3 haftalık grup mücadelesi. 18 takım yer alıyor. Grup aşamasında milletlerle gidildi. 3 haftanın sonunda hedef ilk 8'de olmak. Çin'deki finaller aşamasına katılabilmek için. Çin tabii hem kadınlarda hem erkeklerde ev sahibi olduğu için onlar doğrudan

0: sıralamadaki yerlerine bakılmaksızın çeyrek finalde kendilerine yer buluyorlar. Adis'in sayısı 11 şeklinde ekranımıza yansıdı, onu da gördük. Yani 3 haftalık uzun bir mücadele. Sonra ilk 8'deki takımlar için tabii bir de çeyrek final ve sonrası elemeler haftası. Yani finaller haftası var. Umuyoruz ki hem kadınlarda hem erkeklerde şimdiki o finaller aşamasında da yer alacağız. Setlerde bir birlik denge var. İkinci sete, üçüncü sete başlıyoruz şimdi. Efe'nin servisiyle, iyi bir servisle açtık seti ama blok out'la ilk sayı Birleşik Devletleri. Servisimiz çok kritik olacak. Koç Sloba'dan Kovaç'ı da dinledik az evvel. İlk seti kaybettik. Rakibimiz orada çok iyi manşet almamıştı ama biz blok yapamadık dedi. İkinci setle beraber yükselttiğimiz şeylerden biri de tabii o blok sayılarıydı. Adis'in de muazzam hücumları sürüyor. Bıraktığı yerden devam ediyor Adis Laguncia. Ama şimdi 4 numarayı uzattı. Anderson var orada. Çaprazdan sayı çıkardı Anderson. Daha önceki yıllarda onu Türkiye'de izlemiştik. Önümüzdeki sezon yine Türkiye'ye düşecek Matt Anderson'ın yolu. Kaptan Anderson kullanıyor servisi. İyi manşeti aldık. 2 numaradan hücumumuz bu sefer bloğa takıldı. Adis. Bir önceki sette hücum anlamında kusursuza yakındı Adis. Bir setin başında bir işte etler üstünlüğü var. Çok iyi servis manşetimize hata yaptırdı Anderson. Sayı alanda Haynes. İşte Efe'nin topu karşı geçti. Haynes hazırdı tabii. Bili önünde. Şimdi Murat'a iyi manşet geldi. Arkadan hücum. Sayı alıyor Efe. Ahmet'in oradaki varlığı tabii biraz bloğu yanılttı. Haynes çabalasa da Efe'yi yakalayabilmiş değil. Adis'ten bir servis hatası var. Beşiki. Cendik kullandı servisi. Murat Mirza'yı düşündü. Blokta kaldı Mirza. Tekrar hücum edeceğiz. İkinci kez Mirza geliyor. Bu sefer açtı bloğu ama arka taraf savunması başarılı. Blok altlı sayı aldı Champlin. 6-2 olduğu durum. Fark 4. Bu sete biraz daha iyi başladığını görüyoruz Birleşik Devletleri'nin.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanlarının destekçisi.

0: Reklam.
1: Burada bloğa temas varmış. Mirza'nın bloğu geçen ama oyunda kalan hücumunda Birleşik Devletler blokçuları fileye temas etmişler. Yerinde bir itiraz oldu takımımız adına. Sayı yön değiştirmiş oldu bu şekilde tabii ki. Ama hemen sonrasında Hens'in sayısı. İkinci seti biraz rölantide geçirmişti Jack Haynes. Yeniden skorlar ürettiğini görüyoruz. Ama servisinde hata var. Geçen seneyi biz 3 galibiyetle grup aşamasında tamamladık şeklinde aktarmıştım. Çeyrek finalin uzağında kalan takımlar arasında Birleşik Devletler de var. Geçen sene için ortada iyi bloğumuz var. Yine Birleşik Devletler hücumu. Şimdi fark 1'e inebilir. Ortadan bir hücum. Çok iyi olmadı. Bedirhan için. Murat uzağında top karşıda. Savunmada olacağız. Çempe'nin sayısı. Uzun bir Ali'ydi. 6-5'te olabilirdi aslında skor. 1-4. Şu an durum. Blokta yalnız kaldı tabii orada Murat. Bu da Champion'in işini biraz kolaylaştırıyor. (Gülüyor) 7-4. Champion'den servis. Manşeti Berkay'ı aldı. Arkadan hücumumuz. Adis rally'i bitirdi. Çok iyi bir açıyla geçti Blue Addis. Kolay kolay geri dönmeyecek bir top zaten o. 13. sayısıydı az evvelki Addis'in. Jake Haynes'in sağ bacağında bir yaralama, bir kanama var. Oraya hızlı şekilde müdahale ediliyor. Kenara gelmedi, hemen döndü sahaya Jake Haynes. Hadi ön tarafta servisi Murat kullanıyor. İyi de bir servis. Bayağı zorlandı topa ulaşırken. Manşetle yükseltiyor açıktan hücum. Top oyunda kalmadı. Mirza'nın üzerinden de açtı. Berkay'ın çabası da yeterli değil. Matt Anderson ekranımızdaydı. 39 yaşında artık, 40'a merdiven dayadı Anderson. Hala ama en üst düzeyde oynamaya devam ediyor. Şimdi 4 numaradan Plessy'yi bıraktık Efe ile. Blo yapan mı?
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Thank you.
1: Molamız geride kaldı.

0: Birleşik Devletler 9-5 üstün 4 numaradan hücum. Efe bu sefer dönüşte sayıyı almayı bildi. Rakibin daha da uzaklaşmasını istemiyoruz tabii ki. İyi bir hücum organizasyonu. Daha blok çikelemeden Efe'nin önüne zaten Efe Etop'la buluşmuştu. Serviste bir hata var. Bu riskli servisleri istiyor tabii ki Koç Kovac oyuncularından. Manşet Adis'in hücumunu getirdi. Bu top bizim yarı alanımızda. Bir kez daha şansımızı deneyeceğiz. Şimdi arkadan. Bu da olmadı. Çok iyi uzandı burada Efe. Adis 3 metre çizgisinden vurdu. Bu top fileden dönüyor. Blok teması yok. 4 vuruş. Kararı geldi. Ne yazık ki alamadık sayıyı. Birkaç hücum denemesine rağmen. Çok iyi uzandı burada Efe Bayram. Sonra Berkay yükseltti. Ve 4 vuruş kararı tabii. Top banttan dönünce. Fark şimdi 5. Zeminde bir ıslaklık var. Onun giderilmesini bekledik. Oyuncu sağlığını tehdit etmemesi için. Elbette Michael Ma kullanıyor. Servisi Berkay'dan. Çok iyi manşet var. Muazzam da hücum var Mirza'da. Çok iyi bir side attı. Bir kez daha izleyelim. Karşıda yine tekli blok tabii. Paralele vurdu ve 3-3,5 metre civarına yolladı topu. Orada Mirza Laguncia. Manşet biraz yüksek, yine de sayı almayı bildi. Birleşik Devletler Cendrik'te ama tabii asıl orada pay. Ma'nın bir itirazımız var. Michael Ma, o top acaba bizim yarı alanımıza kaçtıktan sonra mı pas attı takım arkadaşına? Bu set içerisinde zaten bu itirazla aldığımız bir sayı var. İkincisi de gelecek mi burada? Millilerimiz dünya sıralamasında 14. basamakta Birleşik Devletleri 5. sırada görüyoruz. Zirvede Polonya var tabii. Karar değişmeyecek gibi. Top hala Birleşik Devletler oyun boşluğundaymış. Herhangi bir ihlal yok. Matt Anderson kullanıyor servisi. 12-7. Üçüncü sette takipteyiz. Neden sekti? O top son anda karşıladık. Ardından yine Mirza'nın hücumu. Köşede 4 numarada peş peşe hakikaten çok etkili hücum denemeleri Mirza'dan. Bloktan seken top sıfıra düştü. Çok iyi deneme. Adis çizgiye bastı. Zaten top filede de kalmıştı. Sayı Birleşik Devletleri. Bir seriye ihtiyacımız var. 13-8'de. Biraz alçak kaldı manşet. 4 numaradan hücum. Bu sayıda alacak mı Mirza? Bu sefer olmadı. İyi dublaj Haynes'den. Tekrar Champion'ın hücumu olacak. Bloktan seken top dışarı gidiyor. Sayı Birleşik Devletleri'nin. Burada iyi uzandı Anderson. Bizim bloğumuzdan seken topsa şimdi göreceğiz. Adis yanılttı arka tarafta. Champion, o da 8 sayıya ulaştı. Murat Yeni Pazar kenarda. Muhammed Kaya kenardan oyuna dahil oldu. Pasör pozisyonu, bir de tabii Kaan onunla oyunda. O da pasör çaprazı olarak oynayacak. Şimdi sayıyı aldık tek denemede. Ahmet Ümer sayı alan oyuncu. Biraz orta oyuncularımızı kullanamıyoruz önceki seti oranla. Ama Avery düşündü. 15'in sayı getirdi takımına. Taylor Avery. Jack Haynes servisi kullandı. Şimdi 2 numaradan hücum, az önce oyuna giren Kaan'ın denemesi. Bir solak olarak bu tarafta tabii 2 numara pozisyonunda iyi açılar yakalayabiliyor Kaan Gürbüz. İşte onun hücumu. Kili bloğu çok iyi geçti. Servis Ahmet gitti. Fark 5. 15-10 durum. Haynes yine bir hızlı müdahale aldı. Bu sefer de sanıyorum parmağına. Şu an bir diyalog var Amerikalı oyuncularla yardımcı hakem Samara arasında. Yani zemin siliniyor. Yani sadece ıslaklıksa eğer neden bu kadar ilgi topladı? Yani sıklıkla görüyoruz ıslanan zemin görevliler tarafından hızlıca siliniyor. Acaba burada farklı bir durum var. Çünkü ayağı kanamıştı, bacağı kanamıştı daha doğrusu Haynes'in. Yani bir ter değil, su değil, kan mı var yerde? O nedenle belki yardımcı hakem yakından takip etmiş olabilir. Ama şimdi döndük. 15-10 ve bir hücum hatası Anderson'dan, fark 4'e indi. Farkı 4'e indirdik. Ahmet'in servisleri sürecek. İyi servis, açıkta kaldı manşet. Ma 4 numarayı uzatıyor. Biraz arkasında kal top Champlin'in ve 12. sayı imkanı. Arkadan şansımızı denedik. Bu top dönecek mi? Bir şekilde döndü. Tekrar filenin efelerinin hücumu. Şimdi Kaan arka taraf zaten dağıldı. Birleşik Devletler'de 15-12. Mirza'nın şu topunu iyi çevirdi Haynes. Gerçi burada uzanıyor. Sonra tabii tekrar yerleşemeden Amerikalılar, biz hücumumuzu yaptık. Sayıyı aldık Kaan'la. Birleşik Devletler molası.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
0: Tabii hedefi bizim bu ritmimizi biraz olsun dindirmek. Bakalım mola dönüşünde kaldığımız şekilde devam edebilecek miyiz?

Az önceki seti 25-20 ile çok iyi oynayarak kazanmıştık. Yine biraz bekleyiş oldu. Sanıyorum Ahmet bundan şikayetçi. Önceki servisinde de durum farklı değildi. Şimdi geliyor artık servis. 15-12. 3-0'lık bir serimiz var. Mola dönüşünde ama kaçan bir servis var. Mola dönüşlerinde tabii o bekleyişle beraber servis hataları biraz daha sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Çentil de topu fileye taktı. Ve farkı tekrar 3'e indi. Değişiklikler var tekrar takımımızda. Muhammed kenarda. Adis oyuna girdi ön tarafta pasör çapraz olarak. Henüz Murat dönmedi. Yani yine zeminde bir ıslaklık var. Milli takımımızın bu sürecin biraz fazla uzaması rahatsız ediyor. Eğer bacağında bir kanama varsa tabii Enz'in, diğer oyuncuların sağlığı bakımından da belki kenara da gelmesi lazım ama sanki onunla ilgili problem yok. Kaan'dan servis. Şu an pasörsüzüz derken Kaan top fileye taktı. Kenara gelecek. Ve Murat dönüyor oyuna. Ya kural olarak kanaması olan bir oyuncunun sahada olmaması lazım. Diğer oyuncuların da sağlığını herhangi bir şekilde tehlikeye atmamak adına. 14. sayı arıyoruz. 4 numaradan Efe'nin hücum blokta eridi. 17-14'e geldi skor. Bir süredir karşılıklı sayılarla ilerliyoruz. İki taraftan da bol servis hatası da gördük. Az önceki setteki servis ritmimizi geri kazanırsak rakip çok uzakta değil. Çift taneli sayılara ulaştı Efe. Şimdi serviste o var. Yine çizgiye bastık. 3 oldu. Maçta bu hata. Yes. 18-14. Mağ kullanıyor. Servisi Efe'den iyi manşet var. Adis yapacak hücumu. Arkadaki boşluğu çok iyi gördü Adis. ...18-15... İşte Anderson blokta çok iyi yükselmiş durumda ama kolunun arasında çok büyük bir boşluk var. Orayı kullandı Adis. Belirhan'dan servis. Mark oyuncusunu düşündü, bloğu yaptık ve farkı 2'ye indirdik uzun süre sonra. 18-16 şimdi skor. Ahmet'in yanına çok iyi uzanmış Mirza. 5 blok sayısı Birleşik Devletler, bizden de 4 blok sayısı var. İlk set sonlandığında 0'daydık. Bu top sanki dışarı gitti ama hayır, sayı Birleşik Devletler'in. Tekrar izliyoruz. Tabii içeride dışarıda hususunda itiraz edemiyor koçlar. Zaten elektronik sistem devrede, hep nihai karar baş hekimin önündeki tablete yansıyor. 19-16, 20'li sayıların kıyısında artık Birleşik Devletler. Berkay'dan iyi manşet var. Ortadan şansımız denedik. Bu top herhangi bir temas olmadan dışarı gidiyor Ahmet'in hücumunda. Ama itirazımız var. Yani blok değil sanırım, arka taraftaki oyuncuya temas var mı yok mu? Koç Kovac, yanlış anlamadıysam, ona itiraz ediyor. Setin sonuna doğru geldik. Kritik bir itiraz. Bloğa da değmiş bu top. Bence bloğa değmiş.

0: Ve sayı evet bizde zaten. Amerikalı oyuncular da bu temas söylemişler. Tekrar da gördük temas. İlk açıda ekranımıza yansımamıştı. Amerikalı oyuncuların bu centilmen hareketini de görmedik. Hemen sonrasında ama tek topta sayı aldı. Birleşik Devletler. Ortadan hücumlarımız devam ediyor. Ahmet'in sayısı farkı tekrar 2'ye indirdi. İşte Kanada'daki ve seyircilerimiz ekranımıza yansıdı. Tribünlerde de iyi bir kalabalık var. Yani haftanın da ilk maçı Ottawa'da. Güzel bilgi. Söz konusu bloktan seken top. Adis de kovalıyoruz ama dikkatli olmak lazım. Adis çevirdi. Şimdi bu topu karşıya atacağız. Efe'yle ve savunmada yerleşmeyi bekleyeceğiz. 20-18 farkı 1'e indirebilir miyiz? Savunmamızı aştı. Haynes. Haynes'in sayısı. O topu tabii geri çevirmek için takım halinde çabalarken biraz savunmadaki dengemizi yitirdik. Slova'dan Kovac'tan setteki ikinci ve son mola.
1: Radyo Spor. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
0: Oyuncularından

0: Jake Haynes kullanacak servisi. Bir değişiklik var. Birleşik Devletler'de Cooper Robinson oyunda. Geçen sene Birleşik Devletler'in en skorer oyuncusuydu. Robinson, Champlin'in oyunu, yerine oyuna girmiş durumda. 21-19 arıyoruz. Arkadan Addison'in hücumu çok başarılı. Fark tekrar 2. Çok yakından takibimiz devam ediyor. 3. setin sonlarında. Robinson hemen kenara giriyor. Champlin geri döndü. Ahmet kullandı. Servis açıkta kalan manşet. Ma bir numarayı yükseltti. Bu top dışarıda mı? İki takım da seviniyor. Sayı sanki bizim 21-20. Evet. Fark şimdi 1. İtiraz var karşı Kiray'dan. Umuyoruz ki aklı çıkmayacak ama evet. Temas varmış. Şimdi bizim oyuncularımızdan centilmence bir hareket geldi. Blok teması olduğunu söylüyor. Efe. Challenge'a gerek kalmadı. Burada parmaklığın ucundan sekmiş Efe'nin. Ne yazık ki fark bile inmedi bunun sonucunda. 22-19. Rowan. Oyunda Hens'in yerine. Üç sayı arıyor set için Birleşik Devletler. Burada istediğimiz manşeti alamadık ve top Birleşik Devletler yarı alanında. Anderson'ın hücumu çıkacak mı, kovalıyoruz. Olmadı. Bu 4. vuruş. Bir anda fark 4'e çıktı. Seti almaya daha yakın olan taraf şu an Birleşik Devletler ama tabii ki pes etmeyeceğiz. Mirza kenarda, Gökçen oyuna giriyor. Gökçen Yüksel maçta ilk kez şans buldu. Mirza'nın yerine şimdi Gökçen'i görüyoruz. 23-19. Gökçen oyuna girdi. Manşet aldı ama top karşıda, savunmada olacağız. Hartke'nin hücumu. Şimdi itiraz var. Karşılaşmanın hakemi sayı bize verdi. Ama yine bizim oyuncularımız söylüyor blok teması vardı. Hatta karşı küre de itiraz ediyor ama bir yandan bizim oyuncularımıza bakıyor. Tekrar görelim. Evet, burada da bu sefer Bedirhan'ın parmaklarından sekmiş. 24-19, 5 set sayısı. Amerika için ilkinde top oyuna girmedi. Servisleri devraldık. Murat'ın servisi olacak. Tam da 3 ucum turuna başladık. Burada acaba geri dönüş yapabilir miyiz? 24-19'dan dönmeye çalışıyoruz. İkinci set sayısı Birleşik Devletler adına. Ortadan bir ucum. Seti tamamlayan hızlı şekilde Taylor Averill oldu. Enteresandır. Maçın 3 setinin 3'ü de 25-20 ile sonlandı. Setlerde 2-1 ile önde Birleşik Devletler.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destekçisi.

0: OPEC Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi OPEC'liler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik OPEC Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
1: Siz de fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın, ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok, el elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
5: Olacak tabii ki kadınlar tarafında.

Artık hazırız. Dördüncü setin başlamasını bekliyoruz. Şöyle bir istatistiklere bakacak olursak Addis 15 sayı.

Mert'in aynı şekilde 7 sayısı var. Efe Bayram da 10 sayıyla oynuyor. Maçta çift aynı sayılara ulaşan bir diğer isim de bir işte Evet Dert Kaptanı Matt Anderson. Onun da 10 sayısı var. Efe gibi. Michael Mann'ın servisiyle 4. sete başladık. Takımımıza bir kez daha başarılar dileyelim. Bu maçı final setine taşımayı amaçlıyoruz. Bu seti kazanarak iyi de başladık hemen. Bedirhan'ın hücumuyla. İyi manşet demek zaten orta oyuncularımızın aktif olarak hücumlarda şans bulması demek. Setin başında da bunun örneğini gördük. Mao da kendi orta oyuncusunu düşünüyor. Hemen yanıt Cendrick'ten. Setin başlangıcı önemli. Şöyle geride kalan 3 seti hatırlayacak olursak zaten erken bölümlerde kim önde gittiyse nihayetinde seti kazanan da o oldu. İyi bir servis. Bayağı zorlandık Efe ile manşet alırken. Çok açıktan hücum. Mirza topu dışarı yolladı. Biraz daha agresif vurmak. Rakibin yine de biraz hücum kurgusunu zorlamak istedi elinden geldiğince Mirza ama o agresiflik hatayı beraberinde getiriyor. Anderson'dan servis manşetimiz 4 numaraya doğru kaydı. Yine de Hadis'le hücum edeceğiz diğer taraftan top oyunda. Murat'tan savunma var. Efe yükseltti. Adis plaseyi düşündü. Düdük var. File teması geldi. Sayıyı almayı başardık. Tekrar izleyelim. Burada file teması var. Henüz şansıyla aslında kafasıyla topu oyunda tutmuş bir şekilde. Ama sayı hanemizde. Adis Laguncia. Servisi kullanan oyuncumuz. Champion'den iyi manşet var. Ve yine Cendrick'in sayısı. Ya, pasörle orta oyuncu arasında mesafe bayağı var. Ya da oradan sayı aldı Cendrick. Biz de ortadan hücum ettik. Blok teması var. Zaten o ses sanıyorum size kadar ulaştı. Ahmet Ümer'in sayısı. Bir kez daha izliyoruz. Kolundan sekti. Net şekilde. Haynes'in. Manşette bir hata var. Şoji yaptı pasörlüğü. Şimdi öne geçebiliriz. Murat 4 numarayı düşündü. Efe Bayram'ın hücumu oyunda kaldı. Rally sürüyor. Üçlü bloğumuz var. O bloktan seken top dışarıda. Birleşik Devletler önde 4-3'lü. Maa burada topu oyunda tutmayı başardı. Ve blok altı izledik sonrasında. Haynes'den servis. Manşet biraz yüksek ama problem yok. Çok iyi pas. Murat'tan tamamlayan Ahmet. Dengeli gidiyor. Dördüncü setin erken bölümleri. Şu an eşitlik var. Oyuncularımız her ikisi de aktif. Ahmet'in de 9'un sayısı oldu. Şimdi Bedirhan öne geldi. Hücum katkısı anlamında hangisinin önde olduğu pek bir şey değiştirmiyor zaten. Efe'den seken top dışarı gitti. Refleksiyle şöyle bir kolunu salladı Efe. Top dışarıda. Ethan Champlin servisi kullandı. Zor pozisyonda iyi manşet aldık. Hadise ideal pas olmadı bu. Hatta karşıya da geçmiyor.

0: Oyun orada 4 numaraya biraz fazla sıkışmıştı. Rakip bloğu yanıltmak için Murat çok zor bir pas denedi. İstediği topu ama aktaramadı Hadise. Nasser şimdi ay manşet. Adis bu sefer istedi topu aldı ama dışarı vurdu. 4-4'lü durum. Son 3 sayının tamamı Birleşik Devletler'e geldi. 7-4'e geldi skor. Paralelde bir boşluk var. Aslında o biraz fazla döndü. Adis. Champion'in servis turuna artık dönelim. Champion'in hatasıyla dönmüş olduk. Şimdi serviste Murat var. Adis öne geldi. Arkada cum olacak Keynes. Bu topu çevirebilecek miyiz? Hayır. Burada savunmada Mirza elinden geleni yapıyor ama tabii o topu çıkarmak hiç kolay değil. Evelder servis iyi manşet aldık. Hücumu Efe ile yapıyoruz. Bloktan seken top oyunda kaldı. Şimdi de bizim bloğumuz var ama bu top dışarıda. 9. sayısı Birleşik Devletler'in. Top öldürmekte bu bölümde biraz zorlanıyoruz. Bir iki turdur. Zaten bu süreçte fark açıldı. Son bölümde 5-1'lik bir seri var. Birleşik Devletler adına. Adis'in hücumu olacak. Bloktan seken top dışarıda. 9-6'ya getirdik skoru. Efe. Serviste Adis de 17 oldu. Tıpkı Haynes gibi iki pasör çaprazı. Karşılıklı 17'şer sayıdalar. Cendrin sayısı. Hem Cendrik hem Avril bu sette biraz da aktif sanki. Ön tarafta orta oyuncu olarak. Onlara da blokta tabii dikkat etmemiz gerekecek. Setin kalanında. Efe'den iyi manşet var. Ortadan hücum ettik. Ama Bedirhan topu dışarı gönderdi. Çizgiye çok yakın ama dışarıda. Bir servis hatası var. Karşı Kiray ekranlarımızda. Kariyeri başarılarla dolu. Kiray oyuncu olarak hem plajda hem salonda olimpiyat altını almış bir isim. Birleşik Devletler kadın takımı çalıştığı dönemden yine bir koç olarak da olimpiyat şampiyonluğu var. Tabii ki Karşı Kiray'ın. Babadan Kovac da bir o kadar tecrübeli bir isim. Şimdi bir manşet hatası. Bu topu karşılayamadık. 13. sayıya uzanıyor Birleşik Devletler. Molayı alıyor Kovac.
1: We are surprised. They service in six. We are surprised, guys.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: 13-7 fark. 6 molamız geride kaldı. Murat topu 4 numaraya gönderdi. Orada Mirza var. Bu topu da çıkardı. Amerika savunması ama dışarı düşüyor. Bu da mı oyunda kalacak dedik bir an ama hayır. Sayıyla döndük moladan. İşte önce Anderson. Sonra Champlin. O savunmayı açtık. Mirza ile abisi. Adis şimdi serviste. Çok da iyi servis ama manşet var. Ve 9. sayı imkanı. Mirza geldi, sol elle bırakmak durumunda kaldı. Olmadı. Şimdi Adis. Blok var ama zaten çizgiye de basmıştı. Adis Lagumcia, bir arka oyuncu tabii şu an, servisi kullanmıştı Adis. Rally başında burada 3 metre çizgisine basınca zaten hatayı yapmış oldu. Sert karşılamada problem yok. Hemen bunun sonucunda orta oyuncusunu kullandı zaten. Ve Murat. Ahmet Ümer'in sayısı. Mirza'dan geliyor servis. Arkadan hücum. Anderson. Ve çok rahat geçti. Bloğumuzu. Tekrar izleyelim. Blokçularımız köşelere de gidince ortayı açık buldu. Anderson. Bu servis dışarıda. Top dışarıda kararı var. Haynes'in servisinde sayı bizim hanemizde. Ortalarını geride bırakıyoruz yavaş yavaş. Üstünlük Birleşik Devletler'de. Ahmet'in servisini izliyoruz. Yüklendi Ahmet. Manşete hata yaptırdı. Yine de bu topu bizim alanımıza göndermeyi başardı. Hatta blockout'u yapıp sayıyı alıyor. Birleşik Devletler. Baş hakemden de ama düdük yok. Yani blok sonrasında nereye çarptı top? Yardımcı hakeme mi çarptı? Challenge'a gideceğiz. Yani tekrar görürsek belki daha net bir karar alabiliriz. Takımımızdan bir itiraz var. Slobodan Kovacic'in 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan Sırbistan'ın da koşulunu yaptığını hatırlatmakta fayda var tabii ki. Şimdi ne oldu? Orada bloğumuzdan seken top Maya mı çarptı? Direğe mi çarptı? Yardımcı hakeme mi çarptı? Yani yardımcı hakeme çarpsa zaten onun söylemiş olması lazım. Bana çarptığı zaman çok rahat karar gelir. Net bir şekilde göremedik. Kanada reisi de pozisyonu tekrar ekranımıza getirmedi. Şu tarafta tabii sayın kendilerinin olduğunu düşünüyor bunun sonucunda. Zaten baş hakem de geç karar verdi. Ya tabii çok gördüğünüz bir şey değil. Rakip yarı alandaki Amerikalı oyuncuya mı değdi acaba Arda top? O evet, Ma'ya çarpmış. Çok enteresan. Ma filenin diğer tarafında, bizim yarı alanımızda. Kiray da şaşkın. Anderson şaşkın.
3: It's finished.
2: Ben yaklaşık 25 yıldır voleybol oynadım, hakemlik, spikerlik derken 25 yıldır böyle bir pozisyon gördüm, pek hatırlamıyorum. Çünkü ikinci topu tabii kurallar dahilinde, antenin dışından giden top Michael Ma yetişti bizim yarı alanımız tarafında ama antenin dışından topu geri çevirdi takımına ve sonra orada hücum yaptı. Haynes ama hala bizim tarafımızdaydı Ma. Bloğumuzdan top dışarı giderken bizim tarafımızda olan Amerikalı oyuncuya çarpıp dışarı gitti ve sayı da bizim oldu. hiç böyle bir pozisyon gördüm hatırlamıyorum. Geride kalan 20-25 yılda. Şimdi 15-11 hemen bu bekleyiş sonrasında Enz'in sayısı 16-11 yaptı durumu. Yani karşı Kira'yı, Matt Anderson'ı, yani bunlar yıllarını bu spora vermiş oyuncular, koçlar. Onlar bile ne olduğunu anlamakta zorlandılar. Yani Türkiye tarafında olan bir Amerikalı'ya çarpıp dışarı gittiği için top blok sonra, bizim bloğumuz sonrasında sayı da bizim oldu. Manşet biraz yüksek. Murat karşıya tiplemek durumunda kaldı. Savunmada kalacağız. Hücumda hata mı var? Hayır, sayı Birleşik Devletleri. Ya bu top dışarıda zaten. Net şekilde ama blok teması olduğunu işaret etti hakemler. Biz de itiraz etmedik. ...17-11 fark 6'ya geldi. Kaptan Murat'ın servisini izleyeceğiz. İyi manşet. Arkadan Enz'in hücumu, bu topu oyunda tutamıyoruz. Hücumlarda bu seti oldukça verimli geçiriyor Beş Devletler ekibi. Kazandığımız ikinci setteki servis etkinliğimiz yok şu an. Taylor Averill servisi kullandı. Mirza'dan manşet. Ortadan hücumumuz blokta kaldı. Dublajımız başarılı değil. 19-12.
3: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor. Reklam.
1: Radyo Spor.
5: And I repeat, don't speak so much. Go there, reaction, play until the end, because this game, it's only one game in the tournament. What you wait? Somebody to play your place. Go inside.
6: Haydi.
7: Oh! Haydi.
2: Bu sette molalarımızı tamamladık. 20'li sayıların eşiğinde Beş Devletler ve 7 sayılıkta bir üstünlüğe sahipler. Hemen mola dönüşünde hücumu Efe ile yaptık. Sayıyı da aldık. Ekranımıza geliyor bu top dışarıda ama blok teması sonrasında dışarıda. Neden? Servis manşet yüksek, tamamlayabilecek miyiz? Top dışarı gitti, en son dokunan sanki Mağa. Başhakemin kararı ne olacak? Evet, sayı bizim. Bir kez daha pozisyonu görmek tabii işimize yarayabilir ama sayı bizim hanemizde. Bir itiraz mı var? Birleşik Devletler'den. Evet. Challenge sisteminden gelecek.
8: Yes, yes.
2: Son karar.
8: What is your decision? I decide to you, but it's a challenge.
9: My challenge
8: the last.
3: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destekçisi.

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Uzun bir bekleyiş oldu. Süzmenin kolay olmayan bir, olmadığı bir pozisyon olduğunu dile getirmiştim. Kovac da Başakyan'la konuşmaya devam ediyor. Tam duyamıyoruz ama ne dediğini Slovo'dan Kovac'ın. Pozisyon ekrana gelsin diyor Başakyan. Evet, şimdi şu görüntüden sanki yani görüntüye rağmen karar çıkmış değil. Önce Bedirhan vurmuş, sonra Mağan'ın bloğuna çarpmış o top ama sonra sanki bir daha Bedirhan'a değmiş gibi. Hakemin de kararı bu yönde. En son sizden çıktı top diyor. Başakyan kaptan Murat'a. Ben son temasın Amerikalı oyuncudan geldiğini düşünmüştüm ama ekranda gördüğümüz kadarıyla son temas sizden gelmiş diyor Başakyan. Böyle yaptı açıklamayı. Kovac da pek tatmin olmuş değil bu açıklamadan ve görüntüden.
1: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Verdiler. 20-13 oldu durum. Berkay karşıladı servisi. Bedirhan şimdi hücumda sayı alıyor. Hendrik'in bloğundan top dışarıda. 9 sayı gördü. Az önceki hücumla beraber Bedirhan Bülbül. Onun servisi manşet çok iyi değil. Yine de Anderson'ın hücum bloğumuz var. Tekrar ABD hücumu olacak. Bu sefer de dışarı gitti top ama bloktan dışarıda. Bloğumuz sonrasında dublajla beraber ikinci bir hücum şansı yakaladı Birleşik Devletler. Anderson onu da iyi kullandı. Serviste de Anderson var. 21-14. Önceki setlerde olmadığı kadar açılmış bir fark görüyoruz şu an. Mirza'nın hücumu karşıda ikili blok. Shoji'den iyi savunma gördük. Ve 22. sayısı Birleşik Devletler'in. Anderson çok aktif bu bölümde. Bize de oyuncu değişiklikleri var. İşte tam köşede. Az önceki Anderson hücumunda top. Gökçen yeniden oyunda milli takımımızda. Servisi dışarı yolluyor. Anderson. Adis oyunda Murat kenara geldi. Kaan ön tarafta pasör çapraz. Arka tarafta tabii Adis var. Adis'in servis turu boyunca Adis sahada kalacak, pasörsüz oynamayı seçti yine koç Kovac derken zaten top oyuna girmedi. Hemen ikinci pasörümüz Muhammed oyunda. Üçlü hücum turuyla devam edeceğiz tabii Kaan'ın önde olmasıyla birlikte. Galibiyetten iki sayı uzakta şu an Birleşik Devletler. Ortadan hücum ettik. Bu top oyunda kaldı. Üçlü bloğumuz yerleşmiş durumda. Arka tarafta Berkay'dan iyi savunma var. Bir kez daha geliyoruz. Şimdi Kaan blok altı yaptırdı Kaan. 16. sayı getirdi milli takımımıza.
1: Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Az önce oyuna girmişti Gökçen. Onun servisi iyi de bir servis. Havuzdan neredeyse sayı alacaktı. Savunmayı yapan Efe oldu. Şimdi hücumda gelecek. Efe'den blok var. Muhammed kendi çaprazına yok. Yolladı topu orada Kaan'ın hücumu. 23-17. Bir anda vites yükselttik. 23-14. Sonrasında 23-17 oldu durum. Bizim molamız yok bu setin kalan bölümü için, onu hatırlatalım. Birleşik Devletler'in molaları duruyor. Biraz daha fark etmeye çalışacağız Gökçen'in servisinde. Az önce iyi bir servis bulmuştu Gökçen. Bu da fileden sekti ama Shoji karşılıyor. Champlin dışarı mı vurdu? Blok temas sanki yok. Sayı bizim 23-18. Hakemlerin kararı bu yönde en azından ama itiraz var. Sanki Birleşik Devletler'den izleyelim. Burada net şekilde ikili bloğun arasından gitmiş gibi göründü ama bu kamera açıları bazen yanıltıcı olabiliyor. Yine de karşı Kiray bir umut itiraz etti. Biraz da rüzgarımız da tabii yavaşlatmak amacında koç Kiray. File teması. İtirazı var. Topun net şekli dışarı gittiğini Amerikalı oyuncular da birbirlerine söylemişlerdi zaten. File sallanıyor burada ama blok temasımız dolayısıyla değil. O file sallanması zaten top çarpmıştı. Daha serviste. İtirazın haklı değil. Kiray. Sayı bizde kaldı bunun sonucunda. 23-18, bir adım daha yaklaştık. Yine Gökçe'nin servisi. Bu sefer iyi manşet var. Ortadan hücum. Topu dışarı mı vurdu Evil? Evet. Hatalar devam ediyor Birleşik Devletler'de. Serimiz sürüyor. İşte bu hatalı hücum bir kez daha izleyelim. Evil fazla döndü. 5 numaraya vurayım derken topu dışarı yolladı. Ve karşı kraydan bu sefer mola var.
6: Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor.
4: bir yerde çok iyi düşündü. Lesi'yi Kaan. Ahmet'ten gelecek. Servis. Amerika için tabii maç sayıları devam ediyor. Ahmet yüklendi servise ve AC yaptı. 24-21. Çok iyi bir rüzgar yakaladık. Belki biraz geç kaldık ama 23-14'ten geliyoruz. 24-19'da da zaten maç sayılarına başladı. Birleşik Devletler ikisini çevirdik. Şimdi sırada üçüncü var. Yine Ahmet'in servisi. Burada da iyi servis. Çok iyi manşet olmadı mı? Bir numara yükseltti. Haynes dışarı vurdu. Hala maçtayız. Hala maçtayız. 24-22. Maç sayıları sürüyor. Birleşik Devletler için ama bizim de geri dönüşümüz devam ediyor. Bu topu dışarı gönderdi Haynes.
7: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
4: Sayısı var Birleşik Devletler için. Ahmet'ten de bu oyunda hakikaten çok iyi servisler gördük. Bu sefer daha iyi manşet var. Arkadan hücum. Bu topu çevirebilir miyiz? Evet. Bir file üzeri mücadelesi. Ortadan denedik şansımız Bedirhan top oyunda. Ama hücum bizde. Şimdi Kaan. Blok var. Bloktan giden top dışarıda. 24-23. Bu maç sayısında çevirdik. Acayip bir set sonu. 24-19'a maç sayıları buldu Birleşik Devletler. Tam 4 maç sayısı çevirdik. Hala 5. var tabii rakibimiz adına ama bir yandan da 23-14'ten geliyoruz. Onu da hatırlatalım. 9-1'lik bir seri var. Tren Nefeleri adına son bölümde. Ve son bir maç sayısı kaldı artık çevirmemiz gereken. Yine Ahmet'ten servis. Bu da çok iyi servis. Ma bir numara yükseltti. Haynes vurdu. Bloğumuzdan seken top dışarı gidiyor. Karşılaşma sona erdi. 25-23. Dördüncü setin skoru müthiş bir geri dönüş, müthiş bir mücadele izledik filenin efelerinden. Bu dördüncü setin sonunda 4 maç sayısı çevirdik ama 5. ile kazanıyor Birleşik Devletler ve Viyana'ya galibiyetle başlıyorlar. 4 set sonunda oynadığımız ilk maçta kazanan Birleşik Devletler oldu. Maç sonunda bir aramız var. Az sonra röportajlar için geri döneceğiz. Bizden ayrılmayın.
7: Vestel milli heyecanı sundu.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan. Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.09'u gösteriyor. Yaklaşık bir 20 dakikalık süre içerisinde sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Caner Aydaş'a teslim edeceğim mikrofonu sonrasında. Tabii VNL'de az önce tamamlanan karşılaşmada milli takımımız, voleybol erkek milli takımımız 3-1 mağlup oldu Amerika'ya ilk karşılaşmasında VNL'de. Ümit ediyorum bundan sonraki maçlar çok daha iyi geçecek. Gerçi aslında 2-1'den sonraki o son sette neredeyse beraberliğe getirmek üzereydik. Ama 4 kez üst üste onların set sayısını, maç sayısını çevirdikten sonra 5.'yi yapamadık ve böylelikle Amerika kazanan taraf oldu. Dediğim gibi bundan sonraki karşılaşmalarda başarılı bir VNL, başarılı bir turnuva geçirmesini dileyelim milli takımımızın. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yayına dahil olmak isterseniz. Ve gelen tüm mesajları ben de yayında okumaya çalışıyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487 ulaşabilir. Düşüncelerinizi sizler de yayına aktarabilirsiniz. Bunu belirtelim. Sevgili dinleyiciler, bugünün şöyle gelişmelerine bir bakalım. Neler var hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bugün Fenerbahçe'de bir mazbata töreni vardı ve Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeni başkanı, mazbatasını aldı ve göreve başladı. İlk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi Aziz Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte ve orada da şampiyon olmayı hedefledik şeklinde de bir açıklama var. Önemli işler yapacaklarını belirten Nihat Özbağ'ı, daha doğrusu yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağ'ı toplantılardan Fenerbahçe TV açıklamalarda bulunmuştu. Orada şöyle dedi. Önemli işler yapacaklarını belirtti. Heyecanlıyız. 8 yıl aradan sonra tekrar geldik. İşimiz çok yüklü. Dolayısıyla bir sene çok önemli işler yapacağız. Şampiyon olmayı hedefledik ifadelerini kullandı. Özbağ'ı yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Çok başarılı geçti. Belirli bir kısım iş bölümü yaptık. Daha da devam edeceğiz. İkinci bir konu, ben de statla ilgili işlere hızlı bir şekilde başladım. İzinlerle uğraşıyorum. Bazı yerlerden randevular bekliyorum. Hızlı bir şekilde stada da başlayacağız diyor Nihat Özbağ. Evet, Fenerbahçe'de stat projesi de merakla beklenen konulardan birisi. Dün akşam sevgili İrfan 25 ile konuşmuştuk. Aslında Aziz Yıldırım ve Nihat Özbağ'ı seçim öncesinde, yani seçim çalışmaları sırasında daha doğru bir deyişle, bir sohbet gerçekleştirmişlerdi ve Nihat Özbağ orada şöyle bir söz söylemişti Aziz Yıldırım'a. Siz şampiyonluğu alın, kupayı alın, ben stadı hazırlarım demişti. Bakalım gerçekleşecek mi? İzinler en azından çıkacak mı? Onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki süreçte özellikle Fenerbahçe taraftarının da heyecanla beklediğini belirtelim. Tabii kapasitenin artışı aynı zamanda Fenerbahçe'nin gelir artışı anlamına da geliyor. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'den başlamışken devam edelim. Aziz Yıldırım'ın listesindeki iki futbolcu belli olduğu deniyor. Yerli futbolculardan bahsediyor. Hemen ayrıntılarına bakalım. Yabancı transferi için listesindeki isimlerle görüşen yeni yönetimin hedefindeki yerli futbolcular da ortaya çıktı deniyor. Yıldırım'ın hedefindeki isimler Ümit Aktağ ve Okan Kurtulan. Sözcü'deki habere göre Aziz Yıldırım transferde adları Galatasaray'la da anılan, geride kalan sezonda performansıyla dikkat çeken Alanyasporlu Ümit Aktağ ve Göztepe'li Arda Okan Kurtulan'ı sarı-lacivertli formayla görmek istiyor deniyor. Haberin detayında Fenerbahçe'nin kulüpleriyle bonservis görüşmeleri yapmaya hazırlandığı iki futbolcunun transferini kısa süre içinde tamamlamak istediği kaydedildi. Alanyaspor'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki stoper Ümit Aktağ'ın güncel piyasa değeri 6 milyon avro olarak gösteriliyor. Genç savunmacı bu sezon toplamda 36 maçta forma giydi. Arda Okan Kurtulan ise Göztepe'nin sağ beki ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor. 23 yaşında Arda Okan Kurtulan, o da 32 maçta forma giydi. 2029'a kadar da sözleşmesi bulunuyor Arda Okan Kurtulan'ın. Onun da 7 milyon euro civarında bir bonservisi olduğundan bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Tabii geçen sezonun da en çok konuşulan isimleri aslında bu iki isim. Hem Ümit Aktağ hem de Arda Okan Kurtulan bu sezon için büyük takımların da listesinde bulunuyor sevgili dinleyiciler.
Ben Hüseyin Macit abi hoş gel düzeltiyorum. Ben Hüseyin Mecit abi hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Çoktan beri görüşemiyoruz. İyi ki varsın. Rabbim seni korusun demiş. Hep iyi huylu insanlarla karşılaştırsın demiş. Valla ne güzel sözler söylemiş. Çok teşekkür ederim. Amin diyelim. Sizin için de inşallah öyle olsun. Biz hep buradayız. Hani karşılaşmamızın nedeni belki sizin çok fazla benim saatimde dinlemiyor olmanız olabilir ama ben hep buradayım. Saatim belli, günüm belli. Beklerim. Her zaman beklerim. Peki Fenerbahçe'den bir haber daha hemen paylaşayım. Ardından diğer haberlere de bakacağım tabii. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? O çok konuşuluyor biliyorsunuz. Aslında dün de konuştuk İrfan'la. Biraz sadece malumun ilan edilmesi bekleniyor diyebiliriz. Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden yönetime gelmesiyle birlikte Aykut Kocaman'ın da gelmesi bekleniliyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberiydi bugün. Fenerbahçe efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya vardı şeklinde bir açıklama yaptı Yağız Sabuncuoğlu sevgili dinleyiciler. Aykut Kocaman'ın teknik ekibine son şeklini vermeye başladığı söyleniyor. Eski futbolcular hem teknik kadro hem de Samandıra'daki yeni yapılanmada görev alacak. Futbol operasyonlarında yer alacak Hasan Çetinkaya ve Baturalp Soydaş da Kocaman ile birlikte Samandıra'da olacak. 2009-2010 yıllarında Fenerbahçe Sportif Direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman, 2010-13 arası Sarı Lacivertler'de ilk dönemini yaşadı. Bu süreçte takımın başında 151 maça çıkan Kocaman, 91 galibiyet, 30 beraberlik ve 30 mağlubiyet alarak 2.01 puan ortalaması yakaladı. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de etti. 11 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı ve 2.07 puan ortalaması tutturdu. Antrenörlük kariyerine İstanbulspor'da başlamıştı Aykut Kocaman. Ardından Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'de görev yaptı. Son olarak Başakşehir'de de görev yaptığını hatırlatalım. Aykut Kocaman son olarak Başakşehir'i 2021 Şubat'ında devralmıştı. 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyetle 1.14 puan ortalaması yakalamıştı. Ve neredeyse işte 2021'den bu yana 5 yıldır takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman. Bu bilgi de yine paylaşılmış haberin içerisinde. Dediğim gibi bekleniyordu zaten. Sadece açıklanması gerekiyor artık. Yani şu anda hala resmi bir açıklama yok ama Aykut Kocaman'ın artık Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu çok kişi tarafından konuşuluyor ve bekleniyor, onu söyleyebiliriz. Evet, bunun dışında şöyle hemen diğer haberlere de bakalım. Özellikle Galatasaray'da Beşiktaş'taki son gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Birçok takımda aslında yeni haberler de var ama önce Galatasaray ve Beşiktaş'taki son gelişmelere bir bakalım. Ardından da diğer haberlere geçeriz. Bu arada bir haber daha gördüm, onu da paylaşayım da sonra geçelim oraya. Aziz Yıldırım'dan Greenwood açıklaması diye bir haber. Onu hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında konuşulan bir konu bu. Hakan özür dilerim. Hakan Safi açıklamıştı biliyorsunuz Greenwood'la anlaştığını. Ve acaba Hakan Safi'nin anlaştığı isimlerle Aykut Kocaman çalışır mı? Ya da Aziz Yıldırım bu isimleri ister mi sorusu da çok fazla soruluyordu. Bununla ilgili bakalım neler söylenmiş. Onu da hemen paylaşalım sizinle. Ne diyor haberde? Kulüpte ilk olarak teknik direktör konusunun çözüme kavuşturulması

0: hedeflendiği, ardından transfer operasyonuna ağırlık verileceği belirtiliyor deniyor. Transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Mason Greenwood için de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım'ın daha önce Hakan Safi tarafından gündeme getirilen İngiliz futbolcu için kapıyı tamamen kapatmadığı belirtildi. Haberde yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine yaptığı değerlendirmede oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inanılması halinde transferin değerlendirilebileceğini ifade ettiği de yine aktarılıyor sevgili dinleyiciler haberde, ama ben bu ihtimali çok düşük görüyorum açıkçası. Yani net fikrim budur. Bence çok düşük bir ihtimal yeniden, daha doğrusu Aykut Kocaman'ın yeniden dönüşüyle beraber Greenwood'da çalışılması benim gözlemim, en azından bu diyebilirim. Galatasaray tarafına baktığımızda Galatasaray'da transfer, özellikle orta saha transferi, işte açık transferi yapmak için Galatasaray kolları sıvamış durumda. Kimler varmış bakalım hedefte? Mercato'da yer alan habere göre orta saha rotasyonunda genç ve dinamik bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın radarına yeniden Magassa'nın girdiği söyleniyor sevgili dinleyiciler. Daha önce de Sarı Kırmızıların bu oyuncuyla transfer için görüşmek istediği söyleniyor. Magassa'nın hem ön libero hem de stoper olarak görev yapabilmesi transferdeki en önemli avantajlardan biri olarak da yine dikkat çekiyormuş. Teknik heyetin genç oyuncunun gelişim potansiyelini oldukça yüksek gördüğü de yine gelen haberler arasında diyor haberde. İngiltere Premier Ligi'nden düşen West Ham United'ın kadro planlamasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtiliyor. İngiliz ekibinin uygun bir teklif gelmesi halinde Magassa'nın transferine onay verebileceği de yine öne sürülüyor. Bu durumun Galatasaray yönetiminin elini güçlendiren önemli faktörlerden biri olduğu da yine ifade ediliyor. Özellikle tabii bu konuda şunu söylemek lazım. Galatasaray'da o bölge, yani ön libero bölgesine, orta saha bölgesine mutlaka bir oyuncu istiyor Galatasaray. Yani Torreira'nın orta sahada çok yalnız kalıyor olması fazlaca aslında konuşulan konulardan bir tanesiydi. O nedenle bu transfer gerçekleşebilir mi? Elbette, neden olmasın? Yani oyuncu, çünkü dediğim gibi West Ham United ligden düştükten sonra Championship'e rahatlıkla gidebilecek durumda. Belki işte West Ham da orada bütçeyi düşürecek. Onu da düşünebiliriz. Bir başka isim Can Uzun. Dün de konuşmuştuk sevgili Emrah Oktay'la. Can Uzun konusunda Galatasaray'ın girişimleri olduğundan bahsetmiştir. Ve Can Uzun'la ilgili bakalım neler var, yeni haberler. Çok da iyi haberler değil Galatasaraylılar açısından, şöyle söyleyelim. Galatasaray yönetiminin transferdeki en büyük önceliği haline gelen Can Uzun, Can Uzun için görüşmeler tıkandı deniyor. Milli takım formasını giyen genç oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt Sarı Kırmızılı yönetime Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim mesajını gönderdi. Alman ekibinin Can Uzun'un 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını görmeden karar vermek istemediği belirtiliyor. Almanların 20 yaşındaki 10 numaranın turnuvada yüksek performans göstermesi potansiyeli nedeniyle bu kararı aldığı söyleniyor sevgili dinleyiciler. Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği bu transferi turnuva öncesi 30 milyon euroya bitirmek isteyen Galatasaray'ın planları da böylece değişmiş oldu. Can Uzun'un turnuvada iyi performans sergilemesinin pazarlık masasında Alman cephesinin elini güçlendireceğine dikkat çekiliyor yine haberde sevgili dinleyiciler. Gerçekten Can Uzun'un hem performans olarak hem işte yaşının çok genç olması, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda aslında ben de mutlaka oyuncunun gelecekte çok daha iyi bir performans ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi, yani burada Eintracht Frankfurt'ta oyuncu için Dünya Kupası performansını görmeyi istiyor. Onlar da gayet haklı olarak bunu düşünüyorlar. Bir başka haber de yine dikkatimi çekmişti. Victor Osimhen konusu hep konuşuluyor biliyorsunuz. Çünkü eğer çok yüksek bir bedelle bir transfer teklifi gelirse büyük bir ligden, acaba Osimhen kalır mı gider mi, ya da Galatasaray gönderir mi? Bu soru soruluyor. Galatasaray'da Victor Osimhen transferinde adı en çok geçen oyunculardan bir tanesi. Dursun Özbek Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulunuyor. Sabaha konuştu Dursun Özbek, bakalım neler söylemiş. Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. bu kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok. Osimhen geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. Nijeryalı santrafor bu karşılaşmalarda 22 gol, 8 asistlikle bir katkı verdi sevgili gençler. Bizim Osimhen'i satmaya niyetimiz yok diyor Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkanı. Osimhen konusundaki net tavrını da yine ortaya koymuş ki aslında sezon bitmeden önce de bunlar söyleniyor. Sezon içerisinde de yine bunlar çok fazla dile getiriliyordu sevgili dinleyiciler. Bakalım yani gelebilecek yüksek bir transfer teklifi acaba bir şeyleri değiştirir mi? Yani işte 180 milyon eurolardan falan bahsediliyor. Öyle bir teklif gelir mi onu da bilmiyorum da. Gelirse fikirleri değişir mi? Çünkü 150 milyon euroları kabul etmediğini söylemişti zaten Galatasaray Kulübü. Ve hemen şöyle isterseniz Beşiktaş tarafına da bir bakalım. Beşiktaş'ta yine yazılan isimler var. Beşiktaş Paris Saint Germain'in yıldızını istedi diyor haberde. Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımı kaleye özellikle takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Paris Saint Germain'in kapısı çalındı deniyor. Önder Özen ve Murat Kılıç liderliğinde transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ilk takviyesini kaleye yapabilir. Siyah beyazlar Fransız devi Paris Saint Germain'in kapısını çaldı. L'Equipe gazetesinin haberine göre Beşiktaş Paris Saint Germain'de Matthew Safanov'un arkasında kalan Lucas Cavalieri'nin durumunu sordu. Evet, Safanov'un arkasında kalan Lucas Cavalieri'nin durumunu sordu diyor. Haberde Beşiktaş'ın Cavalier transferinin zor olduğu belirtirken Fransız oyuncunun geleceğiyle ilgili Fransız ekibinde henüz karar verilmedi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cavalier Paris Saint Germain ne Lille'den geçen sezon 40 milyon euro bonservis bedeli karşısında gelmişti diye de eklemişler habere sevgili dinleyiciler. Yani burada da dediğim gibi bu kadar yüksek bedeller bilemiyorum yani kaleci için özellikle Beşiktaş'ın bu kadar yüksek bir maliyetin altına girip girmeyeceğini çok emin değilim dediğim gibi. Bakıp bekleyip görmek lazım. Var mı başka yeni bir haber? Aslında dün de konuşmuştuk birçok haber Beşiktaş'tan ama yeni pek bir haber göremedim açıkçası. Bugün tarihli şöyle bir bakalım. Trendyol Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında bir sezon geçirmişti Beşiktaş hatırlayacaksınız. İşte şimdi de Cody Gakpo isminden bahsediliyor ki biliyorsunuz Gakpo gerçekten önemli bir isim. Taraftarda heyecanlandıran bir isim. Onu da söylemek lazım. Ama diğer taraftan şunu da belirtelim. Tabii oyuncu için sadece Beşiktaş değil birçok kulübün de yine özellikle Avrupa'dan istekli olduğu da söyleniyor. Gerçekleşebilir mi? Elbette yani eğer artık rakamlar biliyorsunuz bu seviyelere kadar da çıktı. Yani 50 milyon eurolar, 60 milyon eurolar konuşuluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Galatasaray geçen sezon Osimhen'i aldı 85 milyon euroya. Artık özür dilerim bu seviyelere kadar geldi. Yani o yüzden ben açıkçası bunun Beşiktaş tarafından gerçekleştirebileceğini de düşünüyorum. Yani eğer Beşiktaş bu rakamları verecekse işte böyle bir oyuncuya verir. Yani kaleci mevkii için bu rakamları harcamaz. Biraz önce de söylemiştim ya kaleci transferine bu kadar para harcamaz Beşiktaş diye. Benim düşüncem o tabii, şahsi düşüncem o. Ama işte böyle bir oyuncu için belki hem taraftarı heyecanlandırabilecek hem Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Peki var mı yeni bir haber? Bir de şey görmüştüm şu Fenerbahçe ile Real Madrid arasında bir transferden dev transfer şeklinde bir haber görmüştüm. Onu yine bulabilirsem eğer hemen paylaşacağım sizinle. Evet. Ne diyor haberin ayrıntısında bakalım. Bugün tarihli bir haberdi o da. Diyor ki haberde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşıp sezonu bitirmesiyle transfer heyecanı da başladı. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım olurken Şampiyonlar Ligi önleme maçlarına kadar üst üste transfer bombaları patlatmak istiyor. Ayrıca Beşiktaş'ta yeni hoca İtalyano'nun gelmesiyle transfer hızlanırken işte Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde şimdiden iki transferi de açıkladı diyor. Haberin ayrıntısına da hemen bakalım. Neymiş? Yani aslında haberin başlığı Fenerbahçe ile Real Madrid arasında dev transfer şeklinde ama birçok haber var. Oradan seçelim. Evet, bulduk. Fenerbahçe'de kısa süre önce başkanlık seçimi gerçekleşti. Aziz Yıldırım kazandı. Sarı lacivertlerde geleceği merak konusu olan isimlerden biri de tecrübeli futbolcu N'Golo Kanté. Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC'nin N'Golo Kanté ısrarı sürüyor deniyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce de Sarı lacivertlerin kapısını çalan Fransızlar yeni bir teklif sundu diye de haberde ayrıntılandırılmış. Bunun dışında El Bilal Toure için Atalanta bonservis görüşmelerini hızlandırdı deniyor. Şöyle bakalım abi, ilginç haber gördüm. Michy Batshuayi'yi herkes hatırlıyordur. Şampiyon olarak yükseldiği TFF 1. Lig'deki ilk yılında Süper Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor Bursaspor ve işte Bursaspor kariyerini Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta sürdüren Belçikalı golcü Michy Batshuayi Bursaspor'a önerildi deniyor. Bursaspor yönetimi Batshuayi'nin transferini yüksek maliyetli bulsa da 32 yaşındaki golcü için kapı tamamen kapanmadı. Eintracht Frankfurt'ta bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor deniyor. Eintracht Frankfurt'ta süre bulmakta zorlanıyor Batshuayi. Bakalım bir Bursaspor transferi gerçekleşecek mi? Onu da göreceğiz. Merhabalar. Beşiktaş kendine biraz aynada bakmalı diyor. Peki, teşekkür ederim. Kim Fransa'dan Talip göndermiş. Ama ben tabii sizin yorumlarınızı burada okumaktan mutluluk duyarım. Ama dediğim gibi o yorumların biraz daha böyle dikkatle yazılması gerektiği düşüncesindeyim. Hiçbir takıma, hiçbir camiaya sizin en azından yazdığınız gibi cümleleri ben çok yakıştıramıyorum, onu söyleyeyim. Lütfen biraz daha dikkatli olalım. Yani bir Beşiktaşlısınız, başka takımlar hakkında ya da işte bir başka takım taraftarı da diğer takımlar hakkında bu tür yorumlar yapmamalı. Benim düşüncem bu. Zaten ben de okumuyorum doğal olarak. Evet, böylelikle benim kısa süreli sizlerle birlikteliğim de tamamlanmış oldu. Saatler 20.30'u gösteriyor. Sevgili Caner Aydaş birazdan yayında olacak. Her zaman olduğu gibi 20.30'da geldi Caner, sağ olsun. Yani 30 geçeyi bulmadan Caner'i stüdyoda görmek çok mümkün olmuyor. Ben de aslında kendisine öncesinde acaba şey yapalım mı diye soracaktım ama onu şimdi ben yarış arasında Caner'e sorayım bakalım. Bugün özellikle reklam kuşakları ile ilgili ne yapabiliriz onu da söyleyelim. Çünkü bazı birikmiş reklamlar da var. Elazığ'da 6. koşu başlamak üzere. Hemen mikrofonlarımızı çevirelim. Elazığ'a herkese güzel bir akşam dilerim. Ben Vedat Parlak, yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kupalı koşu için box içinde hazır ve start verildi. 6. koşu olan Abdullah Şahin koşusu başladı. Değerli yarış severler, çıkışa birlikte liderliği 8 numaralı Telgraf aldı. Farkı bir anda 3 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Secret Royal ikincilikte. 1,5 boy kadar geride. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler üçüncülükte ilerliyor. 4-5 boy kadar geride. 7 numaralı Mert Paşa var. Hemen içinde 4 numaralı Jazz Master izliyorum. 1,5 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Royal Warrior var. Royal Warrior'dan da 5-6 boy kadar geride 3 numaralı Aşangold grubun sonunda kaldı. 6 numaralı Kral Alper bu şekilde safkanlar viraja doğru ilerliyor. 8 numaralı Telgraf lider. 5 numaralı Secret Royal ikincilikte hemen dışında. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler var. Bu şekilde safkanlar Abdullah Şahin koşusunda virajı dönüyor. 8 numaralı Telgraf virajı da 5-6 boy kadar önde döndü. 5 numaralı Secret Oil ikincilikte bu şekilde Taylor son 300'e girdi. 8 numaralı Telgraf liderliğini devam ettiriyor. İçeriden 5 numaralı Secret Oil'un atakları var. Secret Oil şimdi rakibini yakalamaya çalışıyor. Aradaki fark kapandı. Bu iki tay son yüzde yan yana geldi. İçerideki 5 numaralı Secret Oil öne çıkıyor. Farkı da 2,5 boya kadar çıkarıp kupalı koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Telgraf ikinci. 4 numaralı Jazz Master üçüncü. 7 numaralı Mert Paşa dördüncü. Ve 3 numaralı Aşan Gold'a koşuyu 5. olarak tamamladı. Elazığ'daki 6. koşu olan Abdullah Şahin koşusunu değerli yarışseverler 5 numaralı Secret Royal Mehmet Taşkaya ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.com

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor.
12: Bahse gireriz devam ediyor.
13: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Bahse gireriz programıyla karşınızdayım. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Mesajlarınızı 0538 052 14 87'den bana gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, bugün tabii yine transfer gündemine bakacağız ama öncelik olarak biliyorsunuz basketbolda bir maç var. Güzel de bir mücadele izliyoruz. Beşiktaş Giyin Bahçeşehir Koleji mücadelesi. Burada 5. maça gitti seri ve seride 2-2 beraberlik var. Siyah beyazlar eğer bugün kazanırlarsa Fenerbahçe'nin finalde rakibi olacaklar. Bakalım, ilk finalist Fenerbahçe'ydi biliyorsunuz. Anadolu Efes'i 3-1 ile geçmeyi başardılar ve önemli bir seriyi bence rahat geçtiler. İkinci mücadele Beşiktaş Giyin Bahçeşehir Koleji arasında ve az önce de ifade ettiğim gibi 5. maça uzadı bu mücadele. Şu anda da Beşiktaş'ın 30-27 üstünlüğü var siyah beyazlar kendi sahasında, ama tabi bugün eksikleri var gördüğüm kadarıyla. Lemar, Brighton Lemar oynamadığı mücadelede şu anda oynamıyor. Bakalım tüm oyuncularından bir şekilde katkı alabilecek mi? Anthony Brown'un biraz etkili olabileceğini düşünüyorum bu mücadelede. Gerçi şu ana kadar henüz sayı katkısı veremedi Anthony Brown, ama

0: Diğer oyunculardan şu ana kadar neredeyse oynayan tüm oyunculardan sayı katkısı aldı siyah beyazlar. Bekleyip göreceğiz neler olacak ama Lemar'ın olmaması tabii Beşiktaş adına önemli bir eksiklik, onu söyleyelim. Beşiktaş Gain maçı Anthony Brown, Berko Uğurlu, Yiğit Arslan, Connor Morgan ve Jonah Matthews beşiyle başladı. Diğer tarafta ki bu oyunculardan sadece Anthony Brown sayı bulamadı. Diğer tüm oyuncuların sayı bulduğunu söyleyelim. Bu arada mücadele 30-30'a geldi. Çok kısır bir maç izliyoruz. İlk yarının bitmesine de 2.52 var. Yani az da bir süre kalmış ama Beşiktaş özellikle yine kenar atışlarında etkili olamadı. Bugün itibariyle şimdi mesela yine bomboş, hem de en iyi oyuncuları diyebileceğimiz Jonah Matthews üçlüğü kaçırdı. Bahçeşehir Koleji de şu anda öne geçebilir. Öyle bir hücum gerçekleştiriyorlar. Flynn orada gerçekten fark yaratan oyunculardan birisi ki şu anda da bir faul yapıldı. Trevon Williams'a, onun da 6 sayısı var şu ana kadar. Yine Flynn'in 6 sayısı var. Bu seride çok iyi oynadığını söyleyebiliriz Malachi Flynn'in. Özellikle sol tarafa vurduğu zaman, sol eliyle turnikeye gittiği zaman çok da durduramadı siyah beyazlar. Bu serinin neredeyse tamamında Beşiktaş'a inanılmaz zorluk çıkardı. Ponitka yine bugün fena değil, özellikle savunmada Mateusz Ponitka ben etkili olduğunu düşünüyorum. Az süre bulmasına rağmen yine de fena bir oyun oynamadı. Bakalım finale kim çıkacak? Fenerbahçe Beko'nun rakibi finalde kim olacak sevgili dinleyiciler? Önemli. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Tabi Dünya Kupası da yarın start veriyor. 22'de başlayacak biliyorsunuz. Meksika Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak. Bu maçı yine konuşacağız. Dünya Kupası'nda grupları bir değerlendireceğiz. Hangi gruptan kim çıkabilir? Üzerine bir konuşuruz. Sizler de fikirlerinizi söylersiniz. Bence güzel bir organizasyon tabii ki. Biz de heyecanlıyız. Milli takımımız pazar sabahı biliyorsunuz ilk maçını oynayacak. Maç öncesinde de son durumları, son haberleri yine sizlere aktarıyor olacağız. Muhtemel 11'imizi bir konuşuruz üzerine. Daha gerçi zaman var ama yine de bir değerlendiririz. Sakat oyuncularımız var çünkü. İşte Kerem var, Kenan var. Gerçi Kerem son hazırlık maçında oynadı bir süre. Ama Kenan henüz süre bulmadı. Acaba Can forma giyebilir mi? Kerem'in oynamama, Kerem diyorum yine, Kenan'ın oynamaması durumunda Montello Hoca'nın nasıl bir tercih olacak? Hep beraber göreceğiz, bekleyip göreceğiz diyelim. Evet, Beşiktaş Giyin 30, Bahçeşehir Koleji 31 oldu. 2-13 var mücadelenin sona ermesine ve 2 serbest atış kullanıyor Bahçeşehir Koleji'nde Trevon Williams. 32-32'ye geldi. İyi yayınlar sevgili kardeşim. Connor 12 sayı atar oynadım. Ne dersin demiş sevgili Aydın abi. Şu ana kadar 3 sayısı var. Biraz Connor Morgan'a bakıyor. Yani süresi biraz yüksek olacak sevgili Aydın abi. Atabilir. Kenardan da, daha doğrusu dışarıdan da attığı için atma ihtimali olabilir. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel bir bize yardımcı olduğu için sevgili Vedat abimize de. Bir anda tıkanmıştık çünkü maçı izleyemiyorduk. Sağ olsun. Görkem, sana teşekkür yok. Sen hiç o işlere geçelim. Görkem'e teşekkür yok ama sevgili Vedat Parlak'a teşekkür ediyoruz. Geldi, problemin yerinde gördü ve çözdü gitti. Bu kadar basit. Evet, keyifli bir maç. Akatlar'da oynanıyor. 33-32. İki takımda faul hakkı dolu. Bu arada Beşiktaş'ın eski oyuncusu yanlış hatırlamıyorsam Matt Mitchell az önce sayıyı bulmayı başardı ve 34-33'e getirdi mücadele. Şimdi Beşiktaş Devin Dotson'la hücumda. Dotson potaya penetre etti ama başarılı olamadı. Şimdi Bahçeşehir'in hızlı çıkışına da engel oldular. Faul hakkı dolu iki takımında. Şimdi pota altına Kavana. Evet, yani hatalı yürüme mi çaldılar? Ne oldu anlamadım. Bir şey oldu. Hücum faul mü yaptı? Bir daha bakalım. Hatalı yürüme çalmışlar. Az önce bu arada ben Matt Mitchell dedim ama Hanisli Selep Hanisli sayıyı bulmuştu. Kenardan gelip iki sayılık bir bu arada Beşiktaş'tan çok iyi bir oyun. Devin Dotson potaya kadar gitti. Bomboş gitti ve turnikeyle bitirmeye başladı. Özellikle kili oyunları maçın hemen başında savunamamıştı Bahçeşehir Koleji. Şu dakikalarda biraz daha bunun savunduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu arada bir itiraz geldi. Trevon Williams topun kendisinden çıkmadığını iddia ediyor. Israrla challenge istedi. Hatta kenardan emin misin dendi. Eminim dendi. Challenge hakkını kullandı koç. Bahçeşehir koçu. Yani bayağı böyle zorla bir Marco Barac. Marco Barac'a zorla challenge kullandırdı burada Trevon Williams. Bilmiyorum top kimden çıktı çok anlamadım ama anlarız herhalde birazdan. Ama çok karışık bir mücadele. Daha doğrusu şimdi Yiğit Aslan'ın eline çarpıyor. Sonra Trevon Williams'ın eline çarpıyor. Tam yere düşerken Yiğit Aslan'ın eline çarpmış olabilir. Şu görüntüyle bunu anlamak pek mümkün gözükmüyor. Başka bir açı varsa belki olabilir. Yalnız çok garip bir açıdan gösterdiler. Hani oradan anlaşılmıyorsa buradan anlaşılması imkansız öyle bir. Evet, Dünya Kupası'nda patlama yapmasını beklediğiniz oyunculara yazın kıymetli dinleyiciler. Sizce 5 oyuncu saysanız böyle inanılmaz çıkışlar yapabilirler. Çok iyi takımlarda oynayabilirler diyebileceğiniz oyuncular kimler? Var mı böyle bir listeniz? Takibiniz var mı? İşte mesela ben Norveç'ten örnek veriyorum. Nusa'nın patlama yapmasını bekliyorum. Norveç takımında Nusa zaten Leipzig'te oynuyor ama yani böyle çok üst düzey takımlara gidebilecek bir performans sergilemesini bekliyorum mesela. Var mı böyle genç yıldız adaylarınız? Varsa yazarsanız mutlu olurum. Radyo Spor WhatsApp hattına üzerine konuşalım. Evet, top bu arada Yiğit'ten çıkmış, böyle değerlendirdiler. Sonrasında Bahçeşehir Koleji İsmet'le, hayır İsmet değil, düzeltelim. Kim? Hanisli ile yine üçlüyü bulmayı başardı ve 36-35 öne geçti. Hiç de süreye bakmadı, yine Devin Dotson içeri penetre etti. Anthony Brown'dan bir şeyler bekliyorum yani. Lemar'ın olmadığı bir mücadelede bence biraz daha sorumlu kalmalı diye düşünüyorum. Evet ama yapamıyor şu ana kadar. Var mı böyle adaylarınız? Az önce bahsettim. Antonio Nusa'dan bir patlama bekliyorum. Ben en azından öyle düşünüyorum. Önemli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Yine diğer takımlarda da var. Var mı böyle aklınıza gelen ya bu oyuncu kesinlikle Dünya Kupası sonrasında çok iyi takımlara gidebilir diyebileceğiniz oyuncular varsa yazarsanız mutlu olurum. Benim var. Üzerine birazdan konuşacağım. Önemli oyuncular var. Bakalım bu oyuncuları nasıl yorumlayacağız ya da yorumlayacağız ama bu oyuncular çıkış yapabilir mi? Hangi takımda yapabilir? Nasıl yapabilirler? Bu takımlar nereye giderse bu oyuncular adlarından daha fazla söz ettirebilirler. Bunların üzerine bir konuşuruz. Tabii yakın zamanda, geçmiş zamanda yani yakın bir geçmiş ama yakın bir zamanda çıkış yapması muhtemel ama henüz tam o çıkışı gösteremeyen oyuncular var. Onlardan birisi mesela Endrick, biliyorsunuz Real Madrid'den Olympique Lyon'a geldi. Bu sezon fena bir performansı yoktu. Yine Brezilya milli takımında çağrıldı. Turnuvada patlama yapması genç oyunculardan birisi olarak yine düşünüyorum Endrick'i. Dediğim gibi birazdan üzerine konuşuruz. Benim tespitim bir 10 oyuncu var. 8-10 oyuncu birazdan sizler için. Sizlere aktarıyor olacağım. Bu oyuncuları özellikle dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü birbirinden değerli oyuncular var. Genç oyuncular. Bizde de var tabii. Forma giyerse Can Uzun'un mesela özel bir performans sergilemesini bekliyorum. Forma giyerse tabii bu forma giyerse kısmı şöyle olacaktır. Nasıl olacaktır? Montello hocamız santraforlu yani oynatırsa belki Deniz oynayabilir. Oynatmazsa ki genelde oynatmıyor. Ben oynatmayacağını da düşünüyorum. İşte Kerem mi, Barış mı, Can Uzun mu? En önde oynayacak kısmını biraz belirsiz ama Can oynarsa patlama yapabilir. En azından daha üst seviyeye çıkabilir. Ya da burada kendisini gösterip çok daha majör takımlara transfer yapabilir ya da transfer adaylarından birisi olur diye düşünüyorum milli takımımızda. Bu arada ilk yarı 35-39 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle sona erdi. Aral Şimşir vardı. Hani yine çıkış yapabilecek oyunculardan birisi. Çok da genç değil ama yine tabii ki potansiyel oyunculardan birisiydi. Kendisi Amerika'da ama milli takım kadrosunda şu anda değil. İhtiyaç halinde belki milli takımımıza dahil olacak. Ya Arda hani zaten Real Madrid'de oynuyor. Hani daha da çıkış yapıp nereye gidecek kısmı var. Yani şöyle bakıyorum. Hani genç oyuncu anlamında milli takımımızda başka kimler olabilir? Çok da yok diyebiliriz. Hani daha fazla da yok. Zaten herkes bir yerlerde oynuyor. Hani burada belki Can olabilir. Az önce bahsettiğim gibi Deniz olabilir. Eğer oynarsa kendisini parlatabilir ama dediğim gibi oynarsa diyelim biraz zor ama yine de hani yıldız adayı mı diye sorarsanız ben değil. Neves ve Kenan demiş sevgili Serdar Bey. Neves'in ve Kenan Yıldız'ın daha üst seviye bir performans sergileyip kendilerini çok daha yukarı ya da işte PR'larını artıracağını düşünüyor Neves ve Kenan Yıldız'ın sevgili Serdar Bey. Ben biraz daha genç oyunculardan hani Neves'te zaten Paris'teki Neves'ten bahsediyorsanız zaten iyi bir takımda mücadele ediyor. Hani daha da kendisini nereye parlatacak kısmı var. Hani onun yerine belki biraz daha böyle henüz bu tarz takımlarda oynamayan işte örnek veriyorum Leipzig'te oynayan Nusa'dan bahsettim değil mi? Antonio Nusa genç bir oyuncu. Leipzig'te oynuyor. Leipzig böyle çok inanılmaz büyük bir takım değil. Belki oraları hedefliyor ama henüz o seviyede değil. Haliyle o yapacağı performans, göstereceği performansla bir anda kendisini çok daha farklı bir takımda bulabilir. İngiltere'de bulabilir. Zaten iyi bir performansı var ama burada daha dikkatli izleyeceklerdir. 21 yaşında Antonio Nusa ve bu sezon 5 gol 4 asistlik bir performansı var. Ligi 3. sırada Leipzig bitirdi ki önemli bir rolü vardı yine. Son vuruşlarda biraz etkisiz. Bence burayı da geliştirecektir. Nusa adam eksiltme yeteneği gerçekten üst düzey. Patlayıcı driplingleri gerçekten önemli. İzleyenleri ayağa kaldıracak cinsten bir oyuncu aslında. Ama işte son vuruş ve az önce bahsettiğim gibi son vuruşları geliştirirse hem dripling yeteneği hem adam eksiltme yeteneği ve tabi sadece son vuruş değil. Son vuruşla beraber o son tercihleri, pas tercihlerini doğru yaparsa Antonio Nusa milli takımda yani Norveç milli takımında bu Dünya Kupası'nda damga vuracak oyunculardan birisi. Haaland'ı, Şörlot'u işte Ödegaard'ı dışarıda bırakarak söylüyorum. Nusa'yı mutlaka alıcı gözüyle izleyeyim. Bir reklam arasına gidelim. Sonra devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
9: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: ve Ferit yardımcıyla kullanacak. O box'a yaklaştırıldı. Legendary Warrior yerini alıyor ve Taylor 7. koşu için hazır. Start verildi değerli yarış severler. Elazığ'da 7. koşu heyecanı başladı. 5 numaralı Maverick Shadow ve 6 numaralı Legendary Warrior rakiplerinin 2-2,5 pro kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 2 numaralı Kadıköy Güzeli çıkışa birlikte liderliği aldı. 1,5 pro kadar dışına sokuldu. 1 numaralı Düzce Aslan'ı o ikincilikte ilerliyor. Düzce Aslan'ından da 1 pro kadar geride 9 numaralı Victory Code var. O üçüncülükte ilerliyor. Ondan da 2 pro kadar geride 3 numaralı King Yakup var. King Yakup da 4.lükte ilerliyor. 4-5 pro kadar geride 8 numaralı National Hero var. Onunla 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kenji var. Kenji'den de 2 boy kadar geride değerli yarışseverler. 7 numaralı Çevik Tevran'ı ondan da 1 boy kadar geride. 5 numaralı Maverick Shadow grubun 3-4 boy kadar gerisinde kaldı. 6 numaralı Legendary Warrior. Bu şekilde Taylor son 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Kadıköy Güzeli liderliğini koruyor. 4 boy kadar geride. 1 numaralı Düzce Hasan ikincilikte. Ondan daha 4 boy kadar geride. 3 numaralı King Yakup var. O da üçüncülükte ilerliyor. King Yakup'un da 3-4 boy kadar gerisinde. Şimdi dördüncülüğe 8 numaralı National Hero geldi. 9 numaralı Victory Code 5.likte kaldı. Bu şekilde Taylor virajı dönüyor. 2 numaralı Kadıköy Güzeli virajı 4-5 boy kadar önde dönüyor. 1 numaralı Düzce Hasan ikincilikte. Bu şekilde Taylor son 300'e girdi. Şimdi dışarıdan yüklenen 1 numaralı Düzce Asal öndeki 2 numaralı Kadıköy Güzeli'ni yakalamaya çalışıyor. Bunu da başardı. Dışarıdaki 1 numaralı Düzce Asal'ın az farkla ön plana çıktı. 2 numaralı Kadıköy Güzeli ikincilikte kaldı. En dıştan da 6 numaralı Legendary Warrior'ın atakları var. Legendary Warrior çok güçlü gelip rakiplerini transit geçip 7. koşuyu 6 numaralı Legendary Warrior kazanıyor. 1 numaralı Düzce Asal ikinci, 7 numaralı Çevik Devran'ı üçüncü, 8 numaralı National Hero dördüncü olurken 2 numaralı Kadıköy Güzeli de koşuyu 5. olarak tamamladı. Elazığ'daki 6. koşuyu Legendary Warrior Ferit yardımcıyla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz'e. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Beşiktaş Gain Bahçeşehir mücadelesinin ikinci yarısı da başlamak üzere. İlk yarı Bahçeşehir Koleji 39-35 önde kapattı. Ve özellikle ikinci periyotta çok daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. İlk periyotta Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı ama ikinci periyotta Bahçeşehir Koleji hem dışarıdan hem de pot altından daha etkili bir oyun oynadı ve 16-26'lık ikinci periyot skoruyla mücadelede de ilk yarıyı 35-39 Beşiktaş deplasmanında önde kapatmayı başardı. İkinci yarıya Bahçeşehir başladı. Bakalım evet bir ikilik atış sonrasında kaçırdı ama top elden ele dolaştı. Bir türlü ya hakemler hava atışı vermemek için ne olması gerekiyor kısmını gerçekten anlamış değilim. Yani yerde bayağı 4-5 oyuncu birbirini yiyor yerde. Ama ısrarla oyunu devam ettiriyorlar. İnanılır gibi değil. Hani şurada dediğim gibi hava atışı vermemek için ne olması gerekiyor? Hani birisinin birisinin üzerine basıp bileğini falan mı kırması gerekiyor? Ya yani basketboldan bahsediyoruz. Israrla yerdeki mücadeleyi oynatmaya devam ettiler. Sonrasında da mücadele tekrar başladı ve Beşiktaş'ta da Jonah Matthews'un top kayıpları devam ediyor. Ki şu ana kadar sadece 5 sayısı var. Dediğim gibi bu seride belki evet yine Flynn Pot altına girdi. Yine soluna vurdu ve yine sayıyı almayı başardı. Malachi Flynn 8. sayısı ve 3 ribaundu var. 6 da asisti var. Yani bu kadar sayıya rağmen yine de hem asist hem rebound'a yardım ediyor. Ve Beşiktaş koçu da artık inanamıyor. Aynı sayılara copy paste sayıları yemeye devam ediyor Beşiktaş. Bahçeşehir'in oyun kurucusu Malachi Flynn'den. İlginç olan, hani bunu niye ilginç diyorum? Hani Berk uğurlu oyunda ama ısrarla Beşiktaş John Ahmet Usta oyun kurmaya çalışıyor. Yani ona pozisyon hazırlamak daha iyi olabilir belki. Bence onun yerine. Bu arada Yiğit geldi, o da kaçırdı. 41-35 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. 3. periyotta 1 dakika 12 saniye geride kaldı. Bakalım Bahçeşehir Koleji farkı açacak mı bundan sonraki dakikalarda? Bence Bahçeşehir şu andaki görüntü o ki bu maçta kolay kolay kaybetmeyecek gözüküyor. Beşiktaş'ın hem uzun pozisyonda sıkıntısı var. Kızdırdılar Beşiktaş'ı, kaybedecek. Seyretmiyorum demiş. Sevgili Aydın abi kızmış. Evet. Niye kızdıysa bilmiyorum ama kızmış. Evet, şöyle bakıyorum. Hani maçta böyle fark yaratacak oyunculardan bir tanesi Anthony Brown. O da şu ana kadar Beşiktaş adına çok da etkili olamadı. Yine Bahçeşehir Koleji ikili oyunda sayı bulmayı başardı. 44-35'e geldi. Bence bir sayı daha atamazsa yani şu anda Beşiktaş bir mola gelir. Erken bir mola gelir diye tahmin ediyorum. John Ametos'un sadece uzaktan atacağı üçlükleri, biraz zorlama üçlükleri kaldı gibi. Sanki hiçbir hücum planı yokmuş gibi oynuyor. Siyah beyazlar bu arada yine bir pot altına girdi. Hani oyuncu o kadar alıştı ki. Evet, Connor Morgan'ın smacı geldi bir top kaybı sonrası. Malachi Flynn o kadar alıştı ki soluna gidip turnike atmaya, artık sürekli aynı şeyleri deneyip duruyor az önce ama atamadı. Bu kez bir, evet, yerde bir faul var dedi. Connor Morgan'ın faulü var. Kenardan gelen, özellikle Bahçeşehir Koleji'nde fark yaratan oyunculardan bir tanesi Hanisey. Selep Hanisey 9 sayıyla bence fark yarattı. Yani şu anda bu arada maçın da en skorer oyuncusu kenardan gelmesine rağmen. Yani az oynayan bir oyuncu ama yine de oynadığı süre boyunca maçın en etkili oyuncusu diyebiliriz. En skorer oyuncusu durumunda. Şimdi de onun, evet, John Ametos'tan bir top kaybı daha. Şimdi İsmet üçlükte bu top kaybını cezalandırdı ve molaya gidiyoruz. 37-47 oldu. Bir anda Beşiktaş hücuma giderken John Ametos kaptırdı. Sonrasında faul yapamadı ve İsmet de bu ikramı tabii ki geri çevirmedi. Üçlüğü yolladı bomboş ve fark ona çıktı sevgili dinleyiciler. Hani stres yapması gereken takımın Bahçeşehir Koleji olması gerekirken tam tersi bir görüntü var siyah beyazlarda. Az önce sizlere sordum. Dünya Kupası'nda çıkış yapmasını beklediğiniz oyuncular var mı? Sizce kimler olur? Ben bir tanesini söyledim. Antonio Nusa Norveç milli takımında oynuyor. Kuzey ekibinin, Norveç milli takımının en önemli yıldızlarından, yıldız adaylarından, hatta Dünya Kupası'nın belki de en önemli yıldız adaylarından birisi. 21 yaşındaki genç oyuncu, kanat oyuncusu. Leipzig'te forma giyiyor ve bu sene çok önemli katkılarda bulundu Leipzig'e. Özellikle adam eksiltme yeteneği, işte dribling yeteneği, hızlanma, patlayıcı gücü, seri çalımları, belki son vuruşlarda biraz etkisiz ve o final paslarını çok daha iyi verebilir. Hani Bruma'nın ilk geldiği zamanki gibi bir görüntü var ama bunu sanki geliştirecek cinsten gözüküyor. Antonio Nusa önemli bir yatırım yaptı tabii ki Leipzig. bu sene bakalım Dünya Kupası sonrasında kime gidecek merak ediyorum ama ben kalmasını beklemiyorum. Leipzig'te mutlaka daha iyi bir takıma gidebilir. Evet, mücadele tekrar başladı Beşiktaş molasından sonra. Şimdi Berk'le hücumda Beşiktaş, Gein, Sertaç ve Flin eşleşmesi vardı. Yani ters bir eşleşme vardı. Evet, orayı da değerlendiremedi siyah beyazlar. Kim değerlendiremedi? Hemen onu da sizlere söyleyeyim. Evet, benim oynamasını beklediğim oyunculardan bir tanesi Vito Brown değerlendiremedi. İlk faalini yaptı. Kendisinden çok daha kısa boylu bir oyuncuya karşı sırtı dönük topu aldı ve yüzünü dönüp koluyla itti, faal yaptı ve hakemler de tabii bunu gördü anında. Hücum faal çaldılar. 37-47 mücadelede Beşiktaş'ın faal hakkı doldu. Henüz Bahçeşehir Koleji 3. periyotta faal yapmadı. Çok da tertemiz bir maç oynuyor Bahçeşehir Koleji. Beşiktaş'ın acilen sayılara ihtiyacı var. Belki bu arada Sertaç bomboş buldu üçlüğü ve cezayı da kesti. Bir anda kenardaki oyunculara yoğunlaşınca Bahçeşehir Koleji Sertaç Şanlı da üçlüğü gönderdi ve siyah beyazlar da bugün 14'te 4 üçlükte oynuyorlar. Yani %29 ile hücum ediyorlar. Bu arada Hanisey'in sayıları da devam ediyor. Yine Bahçeşehir adına şu anda maçın en skorer oyuncusu 13 sayıyla kenardan gelip takımına tam 13 sayı katkıda bulundu. Israrla da oynatıyor. Koç çıkarmıyor yani onu. Bu da önemli bence. Marco Baraj süreyi verdikten sonra hem savunmada hem de hücumda önemli işler yaptığı için. Evet, bu arada tekrar Sertaç'tan bir üçlük isabetli olmadı. Tabii Beşiktaş'ın kısaları da çok rebound alamıyor. Şu anda bakıyorum, Sertaç, Vito Brown, Devin Dotson, Berk ve Antonio Brown'la mücadele ediyor. Antonio Brown'la mücadele ediyor. Onun da henüz sayısı yok. İlginçtir. Hani Beşiktaş adına sayılar atabilecek bir oyuncu ama şu ana kadar sayı bulmayı başaramadı. Yine Flea'nin bir sayısı geldi. Bu defa tersten bir turnikeyle farkı da korumayı başardı. Caner abi, inşallah ben yanılırım demiş. Bu Dünya Kupası tarihin en kötü Dünya Kupası olabilir. Bazı ülkelere, futbolculara, gazetecilere, taraftarlara, hakemlere uygulanan kötü muamele, saçma sapan kamp yerleri, saat farkı ve futbol sahalarının çok kötü çizgileri, en kötüsü de FIFA'nın olayları seyirci gibi izlemesi. FIFA zaten bir seyirci. Öyle bakmak lazım. Onların çok da önemli bir misyonu olduğunu düşünmüyorum. Somali hakem. Tarihte ilk kez bir Somali hakem. Biliyorsunuz Dünya Kupası'na çağrıldı ve kendisine vize verilmedi. Ne kadar güzel değil mi? Yani olacak işte ve FIFA buna sadece şunu söyledi. Dedi ki o ülke karar verir dedi. Biz buna karışamayız dedi. Yani adam Afrika'da yılın hakemi seçilmiş değil mi? Bakın, Afrika'da yılın hakemi seçilmiş Somali hakem. Sonrasında Dünya Kupası'na davet almış. Dünya Kupası'nı yönetecek hakemlerden birisi olarak davet almış. Ve Amerika vizesi, daha doğrusu Amerika'dan sınır dışı edildi. Kendisinin yaklaşık 11 saat falan gibi bir sorguya tabi tutmuşlar. Sonrasında da sınır dışı ettiler. Yani çok bir şey söyleyemiyorum artık. Ne diyeyim? İşte İranlı oyunculara ya da oradaki federasyona uygulanan ilginç şeyler. Başka ülkeler de var. Az önce dinleyicimiz zaten söylemiş. Çok da şaşırmıyor yani. Evet, çok da şaşırmıyorum. Var mı reklam? Peki. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok da şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Çünkü sözde inanılmaz böyle demokratik bir ülke, demokratik kuralları olan yerler. Ama işte gördüğünüz gibi FIFA zaten dediğim gibi etkisiz eleman. FIFA'nın bir şeyi yok. Amerika, Meksika ve Kanada bu kadar sıcağın tam ortasında. hani antrenman sahalarını falan geçtim. Az önce bahsettiğim gibi yani başka şeyler de maalesef yapılmaya başlandı. Onu da söyleyelim. O yüzden bana biraz ilginç geliyor bu durum. Şaşırıyor muyum diye sorarsanız hayır, şaşırmıyorum. Çünkü yani işte her şey sözde. O yüzden şaşırmıyorum. Ve kınıyorum. Yani özellikle Somali hakeme uygulanan saçma sapan muhabbet hakikaten kabul edilebilir gibi değil. Amerika'ya girişi reddedildi biliyorsunuz. Omar Abdülkadir Artan ülkesi Somali dedi. Bu arada İstanbul üzerinden döndü Somali'ye. İnanılmaz bir kahraman gibi karşılandı. Hakikaten çok büyük ayıp yani. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Ne olmuş olabilir yani? Siz bunu bilmeden mi hakemleri şey yapıyorsunuz? Bu turnuvaya davet ediyorsunuz. Yani hakemin özel bir şeyi varsa, ne bileyim bir suç işlemişse, başka bir şey varsa, her neyse artık. Ya bunlardan bir haber misiniz? Hiç araştırmadan mı bir şekilde bu adama hakemlik yaptırıyorlar? Yani beni niye çağırıyorsunuz? Çağırdıktan sonra vay efendim işte bu ülkenin kendi kurallarıymış. İstese vize vermezmiş. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. O yüzden hani kim yazdı bunu? Sevgili Tuncay Bey yazmış. Tuncay Bey söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Komik yani. Bana komik geliyor. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama ya da dinleyicilerimiz nasıl düşünüyor ama bana komik geliyor artık bazı yapılanlar. İlginç. Dünya Kupası'na atanan ilk Somalili hakem olarak tarihe geçti kendisi. Ama hiç maç yönetmeden de ülkesine döndü. Hatta Amerika kıtasına, Amerika'ya giriş yapamadan da ülkesine döndü. Evet, FIFA'nın da açıklaması şöyle. Ne demiş? Müdahil olmadıklarını söyleyerek kendini savunuyor yani. İlginç. Amerika'nın bazı ülkelere yönelik seyahat ve giriş kısıtlamalarıyla doğru orantılı bir şey bu. O yüzden de vermeyebilirmiş. Yani ne diyeyim ya. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Spora bile buraları bulaştırdılar ya. Vallahi helal olsun. Başka da bir şey demiyorum. Neyse çok girmiyorum ama hani daha da büyük rezaletler bekliyorum ben. Bu turnuvada hani her şeyi iyi yapanlar. Bakalım. Çok merak ediyorum. Neyi daha iyi, daha nasıl rezil olacaklar bilmiyorum. Gözleri sadece, hırsları sadece daha fazla para kazanmak. Yoksa zaten çok futbolla ilgili olduklarını düşünmüyorum yani. Tamamen taraftarın oradaki ülkelerini işte Dünya Kupası'nın sağlayacağı ekonomik kazançtan mütevellit. Başka da hiçbir şeyleri yok yani. Umurunda bile değil yani. Düzenleyen ülkelerin emin olabilirsiniz. Belki biraz Meksika. Amerika, Kanada. İnanın bana yani hiç alakası yok yani. Sadece buradan ne kadar gelir elde edeceğiz. Buraya bakıyorlar. Evet, bu arada mücadele 47-51'e geldi sevgili dinleyiciler. Beşiktaş 37-47'den sonra iyi bir 10'a 4'lük bir seri yakaladı. Ve eğer Hanase'yi durdursa maça ortak olabilir. Taraftar da işin içine girdi tamamen. Özellikle siyah beyazlarda bu periyotta benim gördüğüm kadarıyla Devin Dotson'ın sayıları bir anda siyah beyazları ortak etti mücadeleye. O da 13 sayıya ulaştı bir anda. 7 sayı buldu bu periyotta. Evet. Ve faul hakkı da dolduğu için Bahçeşehir Koleji'nin Beşiktaş hani Bahçeşehir Koleji'nin olası sert müdahalelerinde de artık çizgiye gidebiliyor ki onlardan bir tanesi belki de maçın en önemli oyuncularından birisi Malachi Flynn. O da az önce faul yaptı. Şimdi faul yapmadığınız zaman tabii yani çok rahatlıkla bir şekilde istediğiniz sertlikte oynayabiliyorsunuz. Ama faul yaptığınız zaman işte oynayamıyorsunuz. Hakem çaldığı anda faul hakkınız dolduğu zaman bu kez kolay bir sayı şansı veriyorsunuz rakip takıma. Şu anda da Beşiktaş yani Bahçeşehir Koleji'nin yaklaşık 6 dakikadır, 5 dakikadır elde ettiği o avantajı şu anda elde etti. Bundan sonraki her müdahale, burada tabii oyuncular da faul gösterebilir. Bazen gösteriyorlar çünkü. Evet, bu arada çok uzaklardan bir üçlük. Çok, bazen çok zorluyor Flynn. Hani böyle gereksiz yere zorluyor bence. Evet, Beşiktaş 51-51 beraberliği sağladı. Yine aslında çok net bir faul vardı Sertaç'a. Çok ilginç. Hani oyuncu bayağı tuttu, çekti. Sonrasında evet, bir faul geldi. Bahçeşehir'in imdadına da yaklaşık 10 dakikadır, 6-7 dakikadır kim yetişiyor? Tabii ki Selep Hanisey yetişiyor. Sonradan maça girip maçın en skorer oyuncusu olmuştu. Hale de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi de çizgiye gidiyor. Yine yaptığı zorlamayla beraber, pota altına yaptığı koşuyla beraber faul almayı başardı. Ne demiş? Caner abi, milli takımına verilen kamp yerinin etrafında yılanlar falan olduğu görülünce yetkililere müracaat ediyorlar. Kendilerine olumlu bir dönüş yapmamışlar. Bunu bizim ülkemizdeki organizasyonda olsa organizasyonu elimizden alırlar. Olabilir tabii yani. Ya bir şey de oralara gelmiyorum ya ben. Olabilir. Hani doğada bir şeyler olabilir. Onlara bir engel olamayabilirsiniz ama hani az önce bahsettiğim gibi ben başka şeylerden, biraz daha yapısal şeylerden bahsediyorum diye düşünüyorum. Yani bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz.
4: Bahse gireriz devam edecek.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 54-55 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü devam ediyor. Fransa'dan Talip Bey FIFA'nın tutumunu eleştiriyor. Haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. FIFA dediğim gibi etkisiz, benim gözümde etkisiz bir eleman. Biraz şeye benzetiyorum. Yani neyse, benzetmeyeyim. Hadi buraya girmeyeyim. Ülkemizdeki bazı kuruluşlara girmeyeyim şimdi. Futbolla alakalı tabii ki. Yani bir şeyler yapıyorlar kendilerince. Açıklama yapınca da işte efendim biz çok karışamayız. Sonuçta bunların o ülkenin kendi tasarrufunda olan bir şey. Ne kadar güzel. Değil mi? Güzel. Yani organizasyonu yapıyorsunuz ama önce o ülkede ya biz bu hakemleri davet ettik efendim. Hani bu kadar hakem var, bu kadar takım var. İşte bu kadar belki federasyon yetkilileri gelecek. Yani düşünsenize, oyunculara izin veriyorlar, federasyon yetkililerine izin vermiyorlar. Yani bu ne saçmalıktır ya. Ya madem öyle, o zaman hiç vermeyin yetki. Davet etmeyin o ülkeyi. Madem eğer böyle bir şey yapacaksanız. Ya da işte hakemi davet ediyorlar. Ya davet ettiğiniz hakemin ülkesinin, işte az önce bahsettiğim gibi, yani organizasyonun yapıldığı ülkeyle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşadığının farkında değil misiniz? Yani bu hakemin de bir onuru olduğunu, niye adamı buradan Amerika'ya kadar götürüyorsun? Somali'den Amerika'ya kadar götürüyorsun? Sonrasında efendim biz sizi alamayız, kusura bakmayın çünkü yani böyle bir problem var. Biz de buna karışmıyoruz. Ya, bu Amerika'nın bildiği bir iş. Yani onlar öyle düşünmüştür, öyle uygun görmüştür. İsterlerse alırlar, istemezlerse almazlar. Sonuçta onların bildiği. O zaman organizasyonu biz yapıyoruz demeyin bari. Organizasyonun başı biz istediğimizi yaparız demeyin bari ya. Komik oluyorsunuz çünkü. Ki bence de az önce bahsettiğim gibi yani tiyatro oynanıyor ya, gerçekten komik yani. Güzel insan, hoş geldin. Seni dinlemek büyük keyif demiş. İyi akşamlar. Turgay abi yazmış. Turgay Bey'e de selamlar, sevgiler. Uzun süredir yoktu sevgili Turgay Bey. Bir süredir ya da yoktu, bilmiyorum. Ben en azından kendisini görememiştim. Bir süredir sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum sevgili Turgay Bey'e. Çok teşekkürler. Kolay gelsin abi. Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman gelirse şampiyonluk başka bahara kaldı diyebilir miyiz demiş Cesur Bey. Sebep? Geldi daha. Aykut Kocaman gelirse SSA2'ne atalım. Geldi daha Aykut Kocaman. Yani fiil olarak açıklanmadı ama Aykut Koca gelecek. Muhtemelen bu hafta bitmeden açıklanır diye düşünüyorum. Belki yarın, belki. Hani bunun başka bir B planı olduğunu düşünmüyorum sevgili Cesur Beyciğim. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman olacaktır. Sayın Aykut Kocaman. Bu şampiyonluk başka bahara kaldı kısmına da katılmıyorum. Yani Aykut Hoca çok değerli bir hoca siz. Ya da bunu böyle düşünen dinleyicilerimizin hepsine söylüyorum. Yani Aykut Hoca'yı neyle, kimle kıyaslıyorsunuz ben anlamıyorum. Aykut Hoca çok kıymetli bir hoca. Aykut Kocaman, yani ben avukatı değilim. Fenerbahçe'de de değilim ama bir spor adamıyım. Yani Aykut Hoca Fenerbahçe tarihinde önemli şeyler başardı. Şampiyon oldu. Avrupa'da önemli başarıları var Fenerbahçe'nin Sayın Aykut Kocaman'la beraber. Oynattığı oyunu beğenirsiniz beğenmezsiniz ama sonuç alan bir teknik direktör. Ve niye başarısız olsun yani? Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Önemli takviyeler yapılacak, işte Vedat Muriç konuşuluyor. Hatta konuşuluyor demeyeyim, anlaşıldı. Giresi ile anlaşmak üzere artık Fenerbahçe. Yani önemli takviyeler yapacaklar. Beki var. Efendime söyleyeyim, başka yine takviyeler yapılacaklar. Hocanın mutlaka fikirleri alınıyordur, görüşleri alınıyordur. Düşüncelerine mutlaka başvuruyorlardır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten çok iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bu kadroyu da hani camiadan bir oyun şeyin olması, teknik direktörün olması gayet iyi bence. Camiayı bilen, hani buradaki havayı koklayabilecek. Buradaki sıkıntıyı kendi sıkıntısı olarak görebilecek. Kaybettiği zaman efendim işte Fenerbahçe'nin 25 milyon teknik direktörü var demeyecek. Neden kaybettiği bir sonraki maç belki her anlamda sorgulayacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. O da hani şu andaki görüntü itibariyle Aykut Hoca yerli olacaksa öyle gözüküyor. Yani bunun da dediğim gibi olumsuz bir, bence olumsuz bakmayın yani. Bence olumlu bakmanız gerekiyor. Oynattığı oyunu eleştirebilirsiniz. Buna fikrim yok. Ama yani bunu bilerek kongre üyeleri Sayın Aziz Yıldırım'a oy verdi. Ve ben Fenerbahçe'nin Sayın Kocaman'la başarılı olabileceğini düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum. Olabileceğini demiyorum, olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten önemli bir futbol aktı. Teknik direktör. Bu camiada yıllarca futbol oynamış, teknik direktörlük yapmış. Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında Fenerbahçe'ye kol kanat germiş bir insandan bahsediyoruz. Etrafını da mutlaka donatacaklardır. Buna da eminim. Şampiyon olur olamaz, onu bilemem. Ama geçmiş yıllardaki, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, anlayana da saygı duyuyorum. Yani bazı teknik direktörler vardı. Maçtan sonra oyunu yorumluyorlardı. Saygı duyuyorduk. Bazıları da hatırlarsanız sadece mazeret üretiyordu. Ama en azından sadece mazeret üretmeyecek. Hem oyunu yorumlayacak, hem gerekirse Fenerbahçe'nin haklarını savunacak. Fenerbahçe seni sizin gibi düşünecek bir teknik direktör geliyor. Öyle bakmak lazım. Yani ben mesela Jose Mourinho'nun bir maçtan sonra yaptığı açıklama çok zoruma gitmişti. Yani bir futbol sever olarak zoruma gitmişti. Dediğim gibi ben bir Fenerbahçeli değilim ama kaybettiği bir maçtan sonra, hatırlayın, hafızası iyi olan dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ya Fenerbahçe'nin 25 milyon teknik direktörü var yani. Benden daha iyi bilen demişti mesela. Artı geçiyorum onu. Hadi bunu söyleyebilir. Hani çok eleştiriliyoruz anlamında söyleyebilir. Şey söylemişti ya, onlar bizim kadar üzülmüyor demişti ya. Ben mesela bunu anlayamıyorum. Nasıl yani? Yani siz bir ücret alıyorsunuz değil mi? Kimse bedava çalışmıyor. Fenerbahçe kulübünde futbolcular ücret alıyor. Teknik direktörler ücret alıyor. Yardımcı antrenör, herkes oradaki profesyonel alacak da tabii ki problem yok. Siz üzülüyorsunuz ama Fenerbahçe'yi destekleyen, karşılıksız seven, maça giden, bilet alan, Van'dan işte belki son harçlığını getirip bir sene biriktirip gelip bir maç izlemek için gelen, işte Ardahan'dan, Iğdır'dan, ne bileyim Hakkari'den, Bitlis'ten, Muğla'dan, önemli Edirne'den bu üzülmüyormuş. Yani bu açıklamaları yapan teknik direktörlerle çalıştı Fenerbahçe. O yüzden Aykut Hoca'ya hani itibarsızlaştırmayın bence. Ben bir spor sever olarak söylüyorum. Siz Fenerbahçelisiniz, Fenerbahçeliyseniz daha fazla sahip çıkmanız gerekiyor. Sosyal medyada ya da bazı medya kuruluşlarında itibarsızlaştırma şeyleri varsa bence bunlara hem kulak asmayın hem de teknik direktör eğer Sayın Aykut Kocaman olacaksa arkasında durun. Çünkü zaten en kolayı da bu. Herkesin de isteyeceği şey de bu olur yani. Rakiplerin isteyeceği şey de bu olur zaten. Daha adam gelmeden itibarsızlaştıralım. Fenerbahçe taraftarının önüne atalım. Olumsuz iki sonuçta vay efendim zaten hani biz biliyorduk zaten Sayın Kocaman'ın olmayacağını desin taraftarlar. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
2: Crazy River hemen içinde 2 numaralı King of Tip var. Bu şekilde detaylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 4 numaralı Karacı Lider bir boy kadar geriye, 7 numaralı Wang Yungcheng ikincilikte. Onun da 3-4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Umar Bey var, 3.lükte ilerliyor. Daha sonra 2 numaralı King of Tip sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 7 numaralı Wang Yungcheng virajı 3-4 boy kadar önde döndü değerli yarışseverler. Bu şekilde saf kalınlar son 300'e doğru ilerliyor. 7 numaralı Wang Yungcheng lider, 6 numara Umar Bey şimdi ikinciliğe geliyor. İçeriden 4 numaralı Karacan atakları var. 7 numaralı Wang Yungcheng farkı 7-8 boya kadar çıkardı. Umar Bey ikincilikte, Wang Yungcheng farkı 10 boydan fazla da farka çıkarıyor. Geride artık ikincilik mücadelesi var. Son koşuyu 7 numaralı Wang Yungcheng kazanıyor değerli yarışseverler. 5 numaralı Sword of Gold ikinci, 9 numaralı Crazy River üçüncü, 8 numaralı Wars dördüncü oldu. Koşuyu da 7 numaralı Wang Yungcheng Abdullah Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indir.
2: Ver ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayak.
2: Ver ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Bakanlığına şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Reklam.
8: Bahse gireriz devam ediyor.
9: Devam ediyoruz. Furkan Haltalı üst üste iki kez faul yaptı önce. Evet, hücumda faul yaptı, sonra da savunmada faul yaptı ve 66-61 Beşiktaş G'nin üstünlüğü var. 7.41 var mücadelenin sona ermesine. Saygılar benden demiş sevgili Turgay hocamız. Kendisi bir öğretmen biliyorsunuz. Dediğim gibi zaman zaman göremiyoruz. Görmeyince de özlüyoruz. Tabii tüm öğretmenlerimizi sevgili Turgay Bey nezdinde, tüm hocalarımızı, öğretmenlerimizi selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten hakları ödenmez. Hepimizin üzerinde. Sadece kendim üzerinde söylemiyorum. Ben de iki tane evladı olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve gerçekten çok zor. Kendinizin bir saat oturup vakit ayıramadığı, eline cep telefonu verdiğiniz, tablet verdiğiniz çocuklarınızla sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar. Ömürlerinin neredeyse çocuklarımızın 18 hatta 22-23 yaşına kadar neredeyse ömürlerinin çok büyük bir kısmını hocalarıyla, öğretmenleriyle geçirdiğini unutmamak gerekir. Çok büyük emek veriyorlar. Hayatımıza, bizi hayata hazırlıyorlar. Hani nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum öğretmenlerimize. O kadar benim için kıymetli bir meslek. Belki de doktorlukla beraber yani dünyadaki en kıymetli kutsal mesleklerden birisi öğretmenlik. Hakikaten çok zor ya. Yani çoluk çocuğa eğitim vermek. Bu arada her seviyede fark etmez. Yani bu ilkokulda diyebilirsiniz, ortaokulda diyebilirsiniz, anaokulda diyebilirsiniz, fark etmez. Ama çok zor. Mesela yarın eşim işte büyük bir firmada çalışıyor ve bir IT'ci yarın işe gidiyor. Şimdi

Sabah okula ben hazırlayacağım. Akşam ben alacağım. O gelene kadar akşam belki haftada bir gün gidiyor. 7-8 akşam geliş saatine kadar. İşte okuldan sonra yine ben onlarla zaman geçireceğim. Artık böyle ikinci gün diyorum. Yani eşim eve geldiği zaman böyle artık kendimin o kadar yorgun olduğumu falan hissediyorum ki mental olarak yorulduğumu hissediyorum. Bunu yanlış anlamayın. İnsan çocuklarından yorulmaz ama sürekli bir aksiyon istiyorlar. Sürekli bir şey yapmak istiyorlar. Yaptığı zaman da hani cevap vermek zorundasınız. Oyun istediği zaman oyun oynamak zorundasınız. Ya da tableti eline vereceksiniz. Bir şekilde kendi kendine oynayacak gibi bir durum olacak. Onu da yapmadığınız zaman bu defa zaman ayırmanız gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki ben bir öğretmen olamam. Çok isterdim tabii ki. Kendim bir edebiyat öğretmeni, bir Türkçe öğretmeni olmak isterdim. Bütün hayatım hani öyle bir

kendi kendine oynayacak gibi bir durum olacak. Onu da yapmadığınız zaman bu defa zaman ayırmanız gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki ben bir öğretmen olamam. Çok isterdim tabii ki. Kendim bir edebiyat öğretmeni, bir Türkçe öğretmeni olmak isterdim. Bütün hayatım hani öyle bir çocukken hayalim vardı. Olmadık neyse, yapacak bir şey yok. Hayat bizi başka türlü yönlendirdi. Ama tüm öğretmenlerimize söyler diyorum. MaçSuit biliyorsunuz kuponları nereden paylaştığımı, paylaşacağız tabii ki. Güzel sürprizlerimiz var. Mutlaka takip edin bizleri. Özellikle Twitter'da mutlaka takip edin. Caner Aydaş Twitter adresim, YouTube adresim Caner Aydaş, Instagram adresim yine Caner Aydaş, buradan takip edebilirsiniz, paylaşıyorum. Seattle bize dinliyor, peki Seattle'a selamlar. Dağ aslanı ya da timsah avlanma burada kurallar var diyor, yılan olsun fark etmez, izinsiz yapan olursa ceza alır, o nedenle kamp çevresinde normal demiş sevgili Seattle, bize mesajını yollamış. Evet sevgili Dursun Bey yine bir resim yollamış. Yeni takım Asensio ile kurulacak demiş. Fenerbahçe'nin elinde çok değerli oyuncular var. Yani bu değerli oyuncuların etrafını iyi süslemeleri, yani doğru oyuncularla süslemeleri gerekiyor. Ya da takviye yapmaları gerekiyor. Süsleme derken ondan bahsediyorum. Bunu da yapacaklardır. Zaten yapacaklarını vaat ettikleri için kongre üyeleri inandı. Kongre üyeleri Aykut Kocaman'ın geleceğini bile bile oy verdi. Sayın Safi değil, Sayın Yıldırım'ı tercih etti. Demek ki şu, kongre üyeleri de Fenerbahçe taraftarı da, ki kongre üyeleri de Fenerbahçe taraftarı herhalde, başka bir takım taraftarı değil, İnandılar. Aykut Hoca'ya da inandılar. Ve oy verdiler. Şunu söylüyorum. Ben Fenerbahçe taraftarına şunu söylüyorum. Yarın öbür gün açıklanacak teknik direktörünüzün itibarsızlaştırılma çabalarının bir parçası olmayın. Ben kınıyorum bunu yapanları. Çünkü Aykut Kocaman bu ülkenin değerli teknik direktörlerinden birisidir. Bunu söyleyeyim. Milli takımımızda daha önce görev yapması gereken teknik direktörlerden birisidir. Hakkının da yendiğini düşünüyorum. Oynattığı oyunu hiç beğenmesem de Konyaspor'da, belki Fenerbahçe'de, daha önce ben henüz bu sektörde olmadığım yıllarda görev yaptığı için söylüyorum. Hani kendi aramızda, arkadaş çevresinde de eleştirsem de, yine eleştireceğim, ayrı konu, ama hakkını da yedirmem, kusura bakmasın kimse yani. Dediğim gibi ben böyle düşünüyorum. Aynı fikirde olmayabiliriz ama hakkını da yedirmem. Yani kötü teknik direktör falan dedirtmem yani, kusura bakmasın kimse. Kadroyu yazı Turay'la yapıyorum dedi adam. Evet, kim demiş bunu? Sevgili Ufuk Bey. Mesela sevgili Ufuk Bey, bu teknik direktöre taraftar tepki göstermedi mesela. İtibarsızlaştırmadı. Hatırlayın değil mi? Yazı Turay'la ya, toplantıyı terk etti, ülkeyi kötüledi, ülkede futbol iklimini kötüledi, yorumcuları, muhabirleri, gazetecileri kötüledi. Sadece o biliyordu. Evet, şu anda bu arada kendisi Real Madrid'de, başarılar. Dilemiyorum kendisine. Neden dilemiyorum? Çünkü ben kendisinin devrenin geçtiğini düşünüyorum. Göreceksiniz, Real Madrid'de de başarılı olamayacak. Göreceksiniz. Real Madrid'de de başarılı olamayacak. Başarılı olmamasını da istiyorum. Bu Fenerbahçe'de başarısız olduğu için demiyorum yani. Kendi tırnak içinde söylüyorum. Küstahça hareketlerinden mütevellit bunu söylüyorum. Yani Fenerbahçe taraftarına, Türk futboluna, buradaki takımlara, hakemlere çalıştığı sürece laf söyledi. O yüzden hani bunlara itiraz etmediysek, bunları itibarsızlaştırmadıysak, kendi değerlerimizde bu kadar şey yapmayalım. Yapan olursa da karşısında duralım. Buna diğer teknik direktörlerin birçoğu da dahil olmak üzere. İyi yayınlar abi, severek dinliyorum. Bir kupon sormak istiyorum ama lütfen maçları okuma. Sadece görüş bildir, tamam olur. Tamam. İlk maç tamam. İkinci maç da tamam. Olabilir. Buraya ben son Avrupa şampiyonunu eklerim. Böyle şifreli konuşayım. Daha iyi olur. oldu mu?

Sevgili İsmail Bey. İsminizi okuyabilirim değil mi? Evet, isminizi okuyayım. Sevgili İsmail Bey, soyadınızı okumayacağım. İlk maç tamam. İkinci maç tamam. Tahmininiz. Yanına eklediğinizin yerine ben bir son Avrupa şampiyonunu eklerim. Yani İspanya'ya eklerim. Bu takıma nedense güvenmiyorum. Yani yazdığınız takıma şeyinden dolayı güvenmiyorum. Teknik direktöründen dolayı güvenmiyorum. Yoksa aslında dünyanın en kadrosu en iyi takımı bahsettiğiniz takım. Teşekkürler demiş sevgili Turgay Hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, ben bu arada mücadelede 4-0-9 var. 70-66 Beşiktaş G'nin üstünlüğü var. Çok hararetli bir maç sonu izleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Yani 4 dakika sonra ya Beşiktaş sezonu kapatacak ya Bahçeşehir Koleji sezonu kapatacak. Bu arada Devon Dotson da durdurulamıyor sevgili dinleyiciler. Zaten Beşiktaş'ta bir X faktör olması gerekiyor. Az önce dinleyicimiz sormuş Lemar kaç sayıda ama Lemar bugün maalesef oynamadı siyah beyazlarda. Brighton Lemar oynamadı yani kenarda ve büyük bir dezavantaj. Yani onun oynamadığı mücadelede Anthony Brown'un 5 sayı attığı ama Devin Dotson'un 21 sayıyla yıldızlaştığı bir mücadele izliyoruz. Bu arada Beşiktaş'ta sadece Devin Dotson çift haneli sayılara ulaştı. Diğer oyuncular henüz çift sayıydı. Daha doğrusu çift hanelere ulaşamadılar. Onu bir söylemekte fayda görüyorum. Evet, güzel mesajlar da gelmiş. Çok teşekkürler. 72-68 Beşiktaş G'nin üstünlüğü var. Az önce Frey'nin yine 2 isabetli serbest atışı vardı. Yani zaten Frey'in ya soluna vurup turnike atıyor ya da biliyorsunuz serbest atış atıyor. Bir şekilde o faul almayı başarıyor. Öyle ya da böyle almayı başarıyor. Ve sonrasında da siz söyleyin. Evet, şöyle bir bakıyorum. Sonrasında da mutlaka o sayıyı bulmayı başarıyor. Çok başarılı bir oyuncu. Bu arada evet, Connor Morgan. Bilmiyorum yani. Niye böyle bir üçlük denedi? Tam böyle momentumu yakalamışken bir anda çok garip bir üçlük Connor Morgan'dan ve top yine Bahçeşehir Koleji'ne geçti. Şimdi yine Flea'in soluna vurdu. Geri çekilerek atışı. Hani soluna vurduğu sekansta durumda eğer sağına tekrar yönlendirebilirseniz geriye çekilerek yaptığı atışlarda çok başarılı değil ama turnikeye gittiği zaman mutlaka ya darbeyi alıp faul aldırıyor ya da bir şekilde turnikeyi bırakıyor. O yüzden de az önce Beşiktaş ona izin verdi. Muhtemelen bu biraz çalışılmış bir durum. 72-68 2-30 var. Ben de bu 2-30'u sizlere aktarmak istiyorum. Sonra da muhtemelen zaten araya gideceğiz. Jonah Matthews çok ilginç. Yani potanın altına kadar girip airball attı. Potanın altına kadar gidip sonrasında Anthony Brown uzaydan üçlüğü gönderdi ki bu herhalde maçın kırılma üçlüğü olabilir. Baraj'da mol aldı diyeceğim. Hayır almadı. 2-0-5 var. 75-68 Beşiktaş. G'nin üstünlüğü var. Dediğim gibi çok sert bir mücadele. Maç sonunda da ortalık biraz kızışabilir. Bu arada bomboş kaldı. Hani şey üçlüğü de gönderdi ama başarılı olamadı. Sonrasında Devon Dotson ne yaptı öyle? Evet, atamadı. Pardon. Devon Dotson mı? Evet, Devon Dotson bir anda elindeki topu Bahçeşehir Koleji'ne verdi ama üçlüğü değerlendiremediler. Hani değerlendirseler bir anda 75-71'e gelecekti. Yine maç sonu Beşiktaş adına sıkıntılı olacaktı. Şimdi Anthony Brown yine çok uzaklardan bu kez başarılı değil. Elime müdahale var diyor. Connor Morgan ama hakemler aynı görüşte değil. Top yine siyah beyazlı takımda olacak. Connor Morgan'ın da şu ana kadar 7 sayısı var. Sevgili dinleyiciler. Aygün abi sen mi bekledin?
Valla ben Mourinho'nun gelişiyle beraber Real Madrid'de oynayan yıldızımız Arda'nın sürelerinin azalacağını düşünüyorum. Yani çok özür diliyorum, bunu kain değilim sevgili İsmail Bey, ama böyle olacağını düşünüyorum. Yani Mourinho'nun Arda'yı tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Umarım ben yanılırım ama yanılmayacağımı göreceksiniz zaman içinde. Bir Ancelotti vakası daha izleyeceğiz. Çünkü hani Türklere karşı bir ön yargısı olmayabilir. Ona %100 eminim ama tercih etmeyeceği oyuncu profili bence Arda. O daha olmuş oyuncularla oynuyor. Daha böyle net oyuncularla oynamayı seviyor. İnşallah öyle olmaz ama ben sürelerinin düşeceğini düşünüyorum. Ben yanılmak istiyorum. Yanılacağımı çok düşünmüyorum ama hadi yanılmayı bekliyorum. Yani benim yanılma payım olsun diyelim. Neden? Çünkü eğer öyle olursa üzülürüm. Evet, Real Madrid kendisine imzayı attırdı. Çok da memnun olmadım bu durumdan. Rahatsız oldum ama yapacak çok fazla bir şey yok. Hani ben hayatımda bu kadar kısmetli bir adam görmedim. Bundan sonra da herkese bunu söylüyorum. Gerçekten Rabbim diyeyim, hadi Allah herkese Jose Mourinho şansı versin bu hayatta. Bu kadar 15 senedir bu kadar başarısız olup hala buralarda olmasına gerçekten inanamıyorum. Yani inanan varsa da bana lütfen, ya 15 senedir bu adam bunları yaptı, çok başarılı oldu kardeşim, hakkını yiyorsun desin, özür diyeceğim o kişiden de. Lütfen. 2015'ten beri bu beyefendi neler yaptı, nerede yaptı, kiminle yaptı, ne başarıları var, bana birisi desin, ben de diyeceğim ki ya gerçekten özür diliyorum sizden. Adamın gerçekten geçmişte yaşadığı, hani yaptıkları inanılmaz ama son 15 yılda hani çalıştığınız herhangi bir şirkette 3 sene 5 sene saçma sapan performans gösterseniz, sizi benzer profilde şirketlerden daha yüksek maaşlarda iş teklifi gelir mi? Gelmez diye düşünüyorum ya. Hani yapan şirkette oradaki İK'nın bir problemi vardır yani. Şizofren falan olması gerekiyor oradaki İK'cın. Yani öyle. Evet, Devin Dotson bugün resmen, çok özür dileyerek söylüyorum bu ifade ama Bahçeşehir Koleji'ni tek başına yendi diyebiliriz. Yani olacak iş değil. 26 sayıya çıktı. Beşiktaş adına söylüyorum. Lemar'ın olmadığı, Zizic'in sezonu kapattığı bir sezonda diğer oyunculardan çifte hane olmadığı bir performansta, yani günde henüz çift haneli sayılara ulaşamadığı hiçbir siyah beyazlı oyuncu. Devin Dotson 26 sayı 16 dakikada sevgili dinleyiciler, onu da söyleyeyim. Yani 16 dakikada 26 sayı, 2 riband, 2 asiste takımını neredeyse finale taşımak üzere siyah beyaz takım finale çok yaklaştı. 78-68 10 sayı 3. periyodun başında, 10 sayı geriye düştüğü mücadelede 10 sayı öne geçti. Hakikaten inanılmaz bir geri dönüşe imza atıyor siyah beyaz takım ama en önemli tabii ki etken burada Devin Dotson'ın, ki söylemiştim yani bir X faktörün olması gerekiyor diye. Evet, yani Allah herkese Jose Mourinho şansı versin diyelim bu hayatta. Çünkü hakikaten bulunmaz bir şans yani. Ben böyle bir şans görmedim. Evet, maçın bitmesini 1-0-8 ver artık Beşiktaş. Buradan 10 sayılık farktan herhalde geri dönmez diye düşünüyorum. Mücadeleyi muhtemelen kazanır diye düşünüyorum ama maçı bitirip böyle çıkalım reklam arasına hadi. Şimdi Flea'in üçlüğü gönderdi ve üçlük isabetti. Biz dönmez dedik ama 8 saniye geçmeden Flea'in üçlüğü bulmayı başardı. Bakalım şimdi ikili sıkıştırmalarla. Evet, yani burada hakemin çaldığı faul. Özür diliyorum ama saçma bir faul. Neden diye sorarsanız. Çünkü bu arada geri pas mı verdi? Bir daha bakalım. Hayır. Topla yürüme verdi Antonio Brown'a. Yani ilginç. Ya burada topla yürüme verdiyse ilginç. Bir bakalım, belki de vardır. Şimdi hakemler tekrar izleyecekler. Yani hatalı yürüme verdiler. Bu arada bomboş smaç yapıyordu oyuncu.

0: ve hani bir sportmenlik dışı faal bile olabilir diyelim. Çok iyi oyuncularla büyük paralar harcatıp yaptı ama devri doldu bence. Real'den tazminata gidiyor. Evet, şimdi mesela bir de şöyle bir durum var. Hayır canım, burada geri pas olamaz ya. Mümkün değil yani. Hayır, rakip sahaya doğru veriyor ya. Geri pas olur mu? Kendi öbür tarafa hücum ediyor. Oyuncu geçmiş çizgiden. Sonra da topu alıp fırlatıyor. Bakalım ne veriyor? Süreye mi baktılar acaba? Süreye bakmış olabilirler ya. Ben yanılmış olabilirim. Antonio Brown'un şu anda açıklama yapılıyor. Bir daha bakalım. Tamam. Topu kendi yarı sahasından alıyor. Aa, gerçekten inanılır gibi değil. Ve izleyip de yine aynı kararı verdiler. Ben şok. Şoktayım yani. Yani oyuncunun iki ayağı da kendi yarı sahasında top alıp diğer şeye doğru gönderiyor ama ilginçtir burada. Evet, bu arada Bahçeşehir Koleji'nden top kaybı, artık mücadele bitmek üzere diyebiliriz. 42 saniye var. Faul yapamadı Bahçeşehir Koleji. Evet, Antonio Brown da farkı 9'a çıkardı. 34 saniye kala Bahçeşehir Koleji, hani niye bu kadar beklediniz diyeceğim. Hani faul yapıp en azından şey yapabilirdiniz. Üçlük atmak için uğraşabilirdiniz. Evet, bu arada süre mi doldu, faul mü var? Fileyine ki faul yapıldı ve iki sayı, şimdi daha doğrusu iki serbest atış kullanacak Fileyin. Evet, az önce artık zorla Beşiktaş sayı attı yani, bomboş smaca gittiler. Real'den de tazminat alır tabii. Şimdi oradaki en büyük şey oydu. Bu son tazminat olmaz muhtemelen. Adamın zaten, beyefendinin bütün ömrü tazminatla geçmiş. Yani 120-130 milyon eurolara yakın bir tazminat kazanmış. Dedim ya. Yani ben hayatımda bu kadar şanslı bir insan görmedim. Oluyor işte, demek ki böyle insanlar var. Caner Bey, iyi akşamlar. Mourinho konusunda size katılıyorum. Bizi resmen Benfica maçında yarı yolda bıraktı. Buna da katılıyorum. Yani olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Fenerbahçe elendikten sonra Benfica'ya gidiyor ya. Yani olacak iş değil. Yani neyse, konuşmak istemiyorum. Çok ağır konuşacağım. Konuşmayayım. Aykut Hoca konusunda Avrupa kupalarında maçlarında çatır çatır futbol oynattım. Evet, katılıyorum. Mesela Aykut Hoca'yla Fenerbahçe'nin bir Benfica maçı vardı içeride sevgili dinleyiciler. Fenerbahçeli dostlar. 5 topu direkten dönmüştü. Fenerbahçe o maçta elenmişti Benfica'ya, hatırlıyor musunuz? Deplasmanda yenilip. İlk maçta 5 topu 6 topu direkten dönmüştü, hatırlıyorsunuz değil mi? Ya diyorum ya, bak bakın, ben Fenerbahçeli değilim. Ama yani o kadar da değil. O kadar da itibarsızlaştırmayın. Mümkün yapanlara da lütfen engel olun yani, bir bırakın bir gelsin. Diyelim Özcan Bey, birazdan mesajınızı okuyacağım. Şimdi bir araya gitmem gerekiyor. Birazdan buradayız tekrar.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından

0: araçlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı

0: çıktığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Az bir vaktim kaldı. Bir 15 dakikam kaldı. Beşiktaş Gey'in finalde Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etmeyi başardı. Sene başında sevgili Burak'la program yaparken Beşiktaş Gey'inle senenin ortasında, sene başında, senenin ilerleyen zaman diliminde yani 7-8 ay önce ve sonrasındaki tüm sekanslarda, yayınlarda daha doğrusu Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ni konuşurken finalin adının belli olduğunu hep söylemeye çalıştım. Ben en azından öyle düşündüm ve Fenerbahçe, Beşiktaş Gey'in Fenerbahçe finali izleriz diye söylemiştim. Nitekim benzer finali, bu finali izleyeceğiz. Geçen sene de aynı finali izlemiştik. Fenerbahçe tabii kazanmaya yakın duruyor ama bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. İki takıma da başarılar diliyoruz şimdi. Heyecanlı bir seri olacak. Özcan Bey demiş ki hani Aykut Hoca konusunda, Aykut Hoca'ya değerli bir teknik direktör Jose Mourinho konusunda da benimle aynı fikirde eleştiriyor. Sayın Ali Koç'un da, Fenerbahçe eski başkanının da Sayın Aykut Kocaman'la devam etmeme konu, yani etmeyerekten hata yaptığını, daha sonra itiraf ettiğini söylemiş sevgili Özcan Bey. Abi Mourinho Roma'da Konferans Ligi'ni kazanmıştı demiş dinleyicimiz. Sevgili İsmail Bey, biliyorum, doğru. Peki sonra neden kovuldu kendisi? Niye gönderildi? Onu da biliyorsunuz değil mi? Şu Konferans Ligi'ni kazanan takımın normal şartlarda teknik direktörün gitmemesi gerekiyor. Ya da gönderilmemesi gerekiyor değil mi? Hatırlayın. Hatta sevgili Kerem Demirbay söylemişti. Virsin'in yine açıklamaları vardı. Leverkusen'le herhalde oynamışlar mı? Yarı finali oynamışlardı. Şut atmadan maçı bitirmişti Roma deplasmanda. Yani isterseniz 10 tane kupa kazansın benim için. Bitmiştir. Lemar'ın sayısı yok. Neden? Çünkü Lemar oynamadı bugün. Onu söyleyeyim. Lemar oynamadı maalesef bugün. O yüzden hani Lemar'a oynadıysanız, oynamadığı için geçersiz sayılacak bahsiniz. Diyelim, isminizi vermeyeyim, isminizi. Hadi bakalım. Abi Jose Mourinho konusunda haklısın ama iyi bir, iyi futbolcu ile iyi hoca olunuyor benim görüşüme göre. Peki tamam sevgili Cesur Bey, sizin düşünceniz. Ankara'dan Ertuğ Bey yayınlar. Mourinho'nun başarısızlıklarından ziyade çok büyük lobisi ve arkasının çok sağlam olduğunu düşünüyorum. İyi bir menajeri var. Ben de dediğim gibi Mendez'e çalışacağım. Bundan sonra Burak'a menajer yapıp Burak'ın ismini Burak Mendez yapacağım. Burak Adacı'yı, yapacak bir şey yok. Ondan iyi menajer olur çünkü. Ayrıca menajerlik de yapabilir. Jose Mourinho'nun böyle bir hem lobisi var hem de iyi bir menajeri var. Bu menajeri de sağ olsun güzel okutuyor yani Jose Mourinho. Yani başarılı da olsa, başarısız da olsa mutlaka daha iyisini okutuyor kendisini. Ama ben son 10 yılında hani Konferans Ligi'ni kazansa bile onun hani Roma Konferans Ligi normal. Hani Roma gibi takımlar Konferans Ligi'ndeyse kazanmalı zaten diye düşünüyorum. İlla da Jose Mourinho olmanız gerekmiyor bunun için. İnsanların bu kadar basitinin bağlandığını düşünmüyorum diyor. İşin şov kısmında yok çünkü Jose Mourinho. Ama çok iyi laf yapıyor. Kendini bir yerlere getirmeyi başarıyordur. Bu da ayrı bir meziyet olarak düşünüyorum demiş sevgili Ertuğ Bey. Şimdi Ertuğ Bey, sizler de mutlaka denk gelmişsinizdir. Böyle hayatınızda görmüşsünüzdür.

hani bunu belki yaşamamış olabilir. Böyle başarısız insanlar vardır ama sürekli kendilerini başarılı gösterirler. İşte bizim medyada da var bu arada bunlar. Hani sürekli bir böyle ben yaparım, ben yaptım, başardım böyle ödüller falan gösterirler ama niçin bu ödülleri aldığını mesela hiç kimse bilmez. Kendileri de belki bilmez ama insanları öyle satarlar. Hani böyle insanlar var hayatımızda. Sporun içinde de var, diğer sektörlerde de var. Jose Mourinho'da geçmişte çok büyük başarıları var. Tarihe tabii ki altın harflerle geçen bir teknik direktör ama sadece geçmişte de yaşanmıyor. Hani üzerine çok ekleme yapamadı diyelim son 10 yıldır. Düşüşte olan bir teknik direktör ama konuşuyor tabii ki. Real Madrid'in başkanına beyaz bayrak sallıyoruz demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyel. Mourinho'ya muhtaç olduğunu düşünen yöneticilerin yollanması mı gerekir diyeyim demiş. Valla Mourinho'ya muhtaç oldular onu söyleyelim bir seçim kozuydu. Aslında Perez çok ilginç seçimden önce de yalanladı Mourinho'yla görüşmedim diyor ama seçildi 2 gün sonra Mourinho'yu açıkladı. Yani niye böyle bir saçma bir şeye başvurdu onu da anlayamadım. Zaten seçilecekti yani Riquelme kim ki diyeceğim yani yılların Perez'sin. Hani zaten sana mecbur Real Madrid öyle gibi artık öyle Perez'in kendi malıymış gibi hareket ediyor zaten yıllardır. Üzerine bir de hani Mourinho kozu olmasa da zaten kazanacaktı ama illa da Mourinho kozunu hani önce ortaya attırdı sonra inkar etti. Böyle bir görüşmemiz olmadı dedi Mourinho ile hani herhangi bir görüşmemiz yok dedi ama başkan seçildi 2 gün sonra Mourinho'yu açıkladı. Hani yalan niye konuşuyorsun tırnak içinde söylüyorum ya da neden inkar ediyorsun bu da ayrı bir saçmalık. Anlaştıysan anlaştım de olur olursun bitersin. Ama bayağı yalanladı yani hani böyle bir görüşmemiz falan olmadı dedi. Dediğim gibi bir gün sonra da kendi kendine geldi herhalde Mourinho. Efendim sizinle bir yani siz bizimle görüşmediniz ama ben sizinle görüşmek istiyorum. Yani şu anda Real Madrid'de çok zor durumda. Hani bizim zaman zaman böyle ülkemizde oluyor ya işte. X takımı çok seviyor. O X takımın kuruluşuyla falan yani böyle cüzi rakamlara geliyor. Biz para konuşmuyoruz. Aramızda paranın muhabbet yok. Hani Jose Mourinho da herhalde bunu yapmamıştır diye düşünüyorum. Mutlaka çok ciddi bir para istemiştir. Kovulursa ki kovulma ihtimali yüksek. Mutlaka bir tazminat koydurmuştur. Gelecek yılları da teminat yani onu da bir garanti altına almıştır. Zaten son yılları sürekli böyle. Aykut Kocaman hem çok iyi insan hem iyi bir hoca. En iyi Fenerbahçelilerin başında gelir. Fenerbahçelilerin başında gelir. Aykut Hoca'ya laf söyleyen söylememiz gerekiyor demiş. Yani ya gözleri kör etmişler ya da yüreklerini taşlamışlardır. Böyle insanlara üzülüyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Gören'den sevgili Mehmet abi göndermiş. Müsait olduğunuzda basketbolda yine Beşiktaş Fenerbahçe finali oynanacak. Allah aşkına bu iki kulübün de basketbol şubelerine bakıp birkaç şubeleri için bir ders çıkarmaları gerekmiyor. Başka şubeler için demiş. Futbol şubeleri de başta olmak üzere. Cümle alem başarının ve sürekliğin nasıl geldiğini anladı ama bizim bu iki güzide kulübümüzün futbol yöneticileri bir türlü bunu anlayamıyor. Bir Beşiktaşlı olarak umarım bu sene Fenerbahçe'ye karşı daha dayanıklı, biraz daha rekabetçi bir seri oynarız. Bence geçen yıla oranla Beşiktaş'ın bu seneki takımı daha iyi. Fenerbahçe'nin ise maalesef geçen yılki takımı daha iyiydi. Basketboldan bahsediyor. O yüzden belki daha rekabetçi bir Türkiye Ligi final serisi izleyebiliriz. Sevgili Serdar, selamlar öncelikle. Çok teşekkürler güzel mesajın için. Öncelikle katılıyorum. Sürdürülebilirlik konusunda %100 katılıyorum sana. Aynı fikirdeyim. Bunu yıllardır futbolda Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de yapamıyor, yapmıyor, yapmak istemiyor. Bilmiyorum sebebini ne olsam. Sebebini anlamıyorum. Ama hani gözle görülür de hani ülkemizde şu anda son 4 yıldır Türkiye Ligi'ne futboldan bahsediyorum. Damga vuran bir Galatasaray var. Basketbolda Fenerbahçe'nin yıllara dayanan bir sürdürülebilir bir modeli var. Bunu devam ettiriyorlar. İşte Yasikevicius da devam ediyorlar. Beşiktaş Alim Peviç de devam ediyor. Kadroyu korumaya çalışıyorlar. Üzerine eklemeler yapmaya çalışıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu sisteme uygun oyuncular transfer etmeye çalışıyorlar. Ediyorlar ve sisteme adapte ediyorlar. Yıldız veya yıldız olsun olmasın önemli değil ama
sistemi bozmayacak oyuncularla beraber işletiyorlar. Evet, Beşiktaş'ın bütçesi oranında Fenerbahçe ile rekabet etmesi zor. Hele bu sene bence daha da zor. Çünkü uzun rotasyonu oldukça daraldı. Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu güçlü ama tabii ki basketbol. Ama ben Fenerbahçe'nin yüzde hani 80'e 20 gibi bir ihtimal veriyorum. Beşiktaş'ın kazanma ihtimalini çok düşük görüyorum. Tabii ki oynayacaktır sonuna kadar. Ama Fenerbahçe'nin özellikle kadrosunun çok alternatifli olması, buraları iyi oynayan bir koçunun olması, Beşiktaş'ın da koçu çok iyi olsa da, yani o anları da iyi oynayabilecek, yönetebilecek koçunun olması ve kadronun da rotasyonun da çok geniş olmasından dolayı avantajlı görüyorum. Bu avantajı da hani yüzdelik olarak derseniz 80'e 20, o da maksimum 20 verebilirim Beşiktaş'a. Belki kendi sahasında bir maç alır diye tahmin ediyorum. Bilemiyorum yani, çok önemli şeylerin olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin böyle her attığının dışarı falan gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için. Şu andaki kadroya göre bunu özellikle söylüyorum. Ya da çok ekstra işte Jonah Matthews'u mesela, hani bu seride, bir önceki seride neredeyse maçlara hiç girememesi, belki final serisinde işte böyle 20-30 sayılı katkılar olacak. Devin Dustin'dan, Lemar'dan, Anthony. Evet, hemen şöyle bir bakalım. Değil mi? Anthony Brown'dan yine aynı şekilde. Yani böyle çok ekstra oyuncuların çıkması gerekiyor. Vito Brown mesela 17 dakikada 5 sayı attı. Sertaç'ın aynı şekilde. Matt Thomas'ın belki bu serilerde. Yani Beşiktaş adına çok fazla ekstra olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin normali zaten iyi bir kadro. Biraz zor. Futbolda bunu bu sene herhalde yapacaklar gibi gözüküyor. olmaz olmaz sevgili Mehmet İstemi, olmaz. Bizden birisi Avrupa'ya çok zor gider. Bizim teknik direktörlerden birisi ancak giderse Arda. Zaten Avrupa'da onu biraz daha büyütebiliriz. Başka daha iyi yerlere gidebilir. Nuri Şahin gidebilir uzun vadede. En azından internasyonel bir oyuncuydu. Aynı şekilde yine teknik direktörlük anlamında da hani Almanya pasaportunun olması ona ayrıca bir nitelik katıyor bence. Türk pasaportu ya da Türk kimliği haricinde. Hani Avrupa'da böyle yakın zamanda takım çalıştıracak iki teknik direktörü ben bunlar görüyorum. Abi ben de sevmem Mourinho'yu ve futbolun ama adam Fenerbahçe'den namağlup ayrıldı. Benfica'da sezonu namağlup tamamladı. Sonuç yok. Yani 2026 senesini hiç yenilmeden bitirdi ama sonuç olarak ortada bir başarısı var mı? Yok. Ne bileyim, ilginç abi. İşte yok işte başarısı, onu söylüyorum. Yani istediği kadar yenilmesin, önemli değil. Sonuçta bir başarı var mı? Hani ne diyebiliriz? Şimdi Benfica işte 2025-26 sezonunu 3. sırada tamamladı ama hiç yenilmedi. Şampiyon kim oldu? Porto. Kim hatırlar bunu 2 sene sonra? Kimse hatırlamaz. Benfica'nın namağlup ligi bitirmesini. Hiç kimse hatırlamaz. Yani bir önemli bir şey değil bana sorarsanız yenilmemesi. Aslında haklısınız. Özellikle Zizic için sakatlığından sonra Beşiktaş final serisinde özellikle pota altında ezilecek gibi duruyor. Öyle gözüküyor. Yani bugün Bahçeşehir'e karşı bile bu seride neredeyse birçok zaman karşılık veremedi pota altında. Sertaç ve sadece Connor Morgan var. İşte az önce bahsettiğim gibi ekstra oyuncuları oraya atmaya çalışıyor ki onlardan birisi Anthony Brown'u 4 numara olarak oynatmaya çalışıyor. Başka da yok. Vito Brown belki orayı biraz daha işte kullanabilir. Ama o da uzun forvet. Hani onu da 4 numara olarak zaman zaman kullanıyor ama katkısı çok minimum Vito Brown'un. Hani eskiden daha iyi olabilirdi ama şu anda bence katkısı çok minimum. Ya da şu anda çok formsuz. Bilmiyorum yani, işi çok zor. Ama tabii ki nihayetinde bu bir final. Öyle bakmak lazım. Evet, ben artık yavaş yavaş bitiriyorum. Bu arada konuşamadık ama söyleyeyim. Zambrano, Gilberto Rafael Mora Zambrano Meksika'dan. Bu oyuncuya mutlaka dikkat edin. Senegal'den İbrahim Mbaye'ye mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Paris Saint Germain'de oynuyor. Genç oyuncu Ayup Boadie'ye mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Fas milli takımında Lille'de forma giyiyor. Yine Kerim Ali Begoviç'e bir bakın. Bosna Hersek'ten. O da genç bir oyuncu. Salzburg'un oyuncusu. Bu sezon iyi bir performans sergiledi. İran Kunda
Nestro,

0: Okun'da, Watford'da mücadele ediyor. Avustralya'da oynuyor. O da çıkış yapması beklenen oyunculardan birisi. Yine Hendrik'i zaten biliyorsunuz. Vuskovic var. Luka Vuskovic var Hırvatistan'da. O da bu sezon bence Hamburg'da fena bir performans sergilemedi. Çıkış yapabilecek oyunculardan birisi olarak onu da görüyorum. Kendri Páez var Ekvator'dan. Hani Ekvator ne yapabilir bilmiyorum ama yine potansiyel adaylardan birisi. Hani çok Ekvator'un gücü ölçüsünde çok fazla bir şey yapamayabilir. Ama az önce bahsettiğim bu genç oyunculara mutlaka dikkatli izleyin diyorum. Evet, ben artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum sevgili dinleyiciler. Birazdan sevgili Görkem size Dünya Kupası'nın nabzını böyle sizin heyecanlandıracak. Gruplardan bahsedecek, gruplarda kimin kaçıncı sırada bitireceğini söyleyecek. Her şeyi böyle yerli yerinde hepsi, evet, hatta Dünya Kupası tişörtü giymiş, rengarenk böyle. Maşallah, içinde olmayan renk yok. Yani bu kadar renkli bir gömlek nasıl giydir bilmiyorum ama birazdan size anlatır. Şimdiden Dünya Kupası havasına girmiş. Evet, ben bitiriyorum. Birazdan sevgili Görkem burada. Cuma günü saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo, radyo, radyo, radyo Spor!
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Bir yandan da gömleğime bakıyorum. Yani ben bile dikkat etmedim o kadar ya. Sevgili Caner Aydaş, Dünya Kupası gömleği rengarenk dedi ama paylaşırım birazdan. Sadece gömleğimin fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşırım. Yani abartılacak kadar renkli bir gömlek olduğunu ben düşünmüyorum. Sevgili dinleyicilerim, onu söyleyeyim. Biraz abartı geldi bana. Bilemedim. Şöyle bakıyorum. Plajda giyilebilecek bir gömlek. Evet, biraz o konuda abartı olabilir. Yengeçler var üzerinde. Deniz canlıları var. Öyle söyleyeyim. Plajda giyilebilecek bir gömlek ama Dünya Kupası'yla da pek alakasının olduğunu ben düşünmüyorum. Acaba ahtapotu görünce burada Caner abi yani bir ülke takımı mı geldi aklına, bilmiyorum, bir şey mi çağrıştırdı kendisinde? Güneşler var, Senegal bayrağına mı benzetti, anlayamadım. Neyse, birazdan paylaşımı yaparım sosyal medya hesabımdan, sizler de bakabilirsiniz. Sileceğim ama paylaştıktan sonra, yani beni dinlemeyenler arkadaşlarım demesin ya bu neden gömleğini çekip paylaştı demesinler diye kısa bir süre paylaşımı gerçekleştireceğim. Canlı maçlarıma geçiyorum. Şu an güzel karşılaşmalar yine bizleri bekliyor. Bülten'de İspanya 2. lig yükselme playoff yarı final mücadelesi. Bakalım finale kim çıkacak? Malaga mı, Las Palmas mı? İki takımı da La Liga'da izledik geçtiğimiz senelerde. Ha, ben kimi destekliyorum, tabii kimin çıkmasını istiyorum, bunu merak ediyorsanız da Malaga'nın ben La Liga'ya çıkmasını istiyorum. Daha önceki yıllarda başarılı sezonlarını hatırlıyorum ben La Liga'da oynadığı karşılaşmalarda. Real Madrid-Barcelona mücadeleleri hala gözümün önüne geliyor. Las Palmas o çıtayı biraz yükseltemedi. Zaten sezon öncesi bir yapılanma içerisindeydi Las Palmas takımı. Luis Garcia'nın öğrencileri. Ya buraya kadar gelmiş olmaları bile bence büyük bir başarı. Ha, kadro kalitesi konusunda hiçbir tereddüt bulunmuyor bende. Çok iyi bir kadrosu var. Devre arasında yapılan transferler vesaire. Bir türlü uyum sorununu aşamadı Las Palmas. Ha, şimdi diyebilir dinleyicilerim. Ya yarı finale kadar gelmiş. Deplasman'da 1-0 önde. Finale çıkacak. Belki de La Liga'ya yükselecek Las Palmas. Ya ben Luis Garcia'nın o sihirli dokunuşlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Malaga'nın daha tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu düşünüyorum. Munoz yine dikkatimi çeken isimlerden biri. Carlos Ruiz Rubio yine dikkat çekici isimlerden biri. Ve bir de Carlos Gonzalez. Benim aklıma gelen ilk 3 oyuncu. Ha, Las Palmas'tan kimi söylerim? 10 numara pozisyonunda çok yetenekli bir isim. Jesse'yi söyleriz. Pedrola hücum hattında yine önemli isimlerden biri. Bir de tabii ki Lorenzo'yu belki yazabiliriz bu listede. 3. sıraya ekleyebiliriz Lorenzo'yu. 16 numaralı formasıyla. Las Palmas Malaga deplasmanında 1-0 önde olan taraf. 4. dakikada Jesse'nin attığı bir gol vardı. Bu zorlu atmosferde, bu zorlu deplasmanda da 1-0 öne geçmeyi başardı. Bakalım koruyabilecek mi? Devamını getirebilecek mi? Malaga risk aldı. Şu an maça da bir yandan bakmaya çalışıyorum göz ucuyla. Malaga topa daha fazla sahip olan bir takım görünümünde şu an itibariyle 30 dakika geride kalırken. Las Palmas golün sonrasında kendi yarı alanına çekilmiş durumda. Kontra ataklarla ikinci golü arayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ama pek ileriye çıkalım, ikinci golü atalım gibi bir havası da yok Las Palmaslı oyuncuların. En azından onu 31 dakika geride kalırken söylemiş olayım sizlere. Diğer maçlarımızda neler oluyor? Hemen şöyle diğer maçlarımıza da bakalım. Canlı karşılaşmalarımız tabii ki. Sturgeon mücadelesi, İzlanda Kupası çeyrek final mücadelesi an itibariyle başlayan bir diğer karşılaşma. Karşılaşmamız After Elding kendi sahasında Strejman'ı konuk ediyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. İzlanda 2. liginde de bazı dikkat çekici karşılaşmalarım olacak. Kari, onlardan biri Kari Lefost'la karşılaşıyor ve 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şöyle bakalım, Haukar geriye düşmüş Kormakur karşısında. 16. dakikada Kormakur deplasmanda 1-0 önde olan taraf. Magni 0, Dalvik Reynir 0, yine gollü geçme potansiyeli yüksek maçlardan biri.
Magni Dalvik Reiner mücadelesi diyelim. Hemen dönelim şöyle bir Hollanda liginde, alt ligde daha doğrusu, yine heyecan devam ediyor. Playoff karşılaşmaları devam ediyor. Excelsior Marcelos 1 kendi evinde önde geçti maçın büyük bölümünü, ama bir kontratak sonrasında topu ağlarında gördü. Zelworks'la karşı karşıya geliyor Excelsior takımı. Bir birlik eşitlik 73. dakikasını da geride bırakmak üzereyiz bu karşılaşmanın diyelim. Ve bu akşamın konusu nedir diye mesajlar geliyor. Bak mesajlara

Öyle bakalım diğer maçlarımızda. Reiner mücadelesinden gol bekliyorum demiş dinleyicimiz. Peki İzlanda 3. ligi karşılaşması. Sevgili Selahattin Bey bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Abi iyi yayınlar. Ankara'dan dinliyorum. Öncelikle kolay gelsin diyen bir dinleyicim. Teşekkür ederim. Başkentimize de selamları iletiyorum. Dünya Kupası mı konuşacağız bugün demiş. Yani ben başka bir konu belirlemiştim de yine ismini çok zikrediyorum. Buradan kulağa çınlıyorsa selamlarımı ileteyim sevgili Caner Aydaş'a. Dünya Kupası ile alakalı sizlere önemli bilgiler verecek dedi. Onlardan biri. Bakın çok önemli bir bilgi, evet. Hani sırrımız olarak kalmasın kimseyle, size de açıklayayım. Hani hiçbir yerde duyamayacağınız bilgilerden biri. Dünya Kupası yarın başlıyor. Saatler 22'yi gösterdiğinde Meksika Güney Afrika mücadelesiyle start almış olacak. Güzel bir başlangıç olsun. Güzel bir başlangıç olsun. Yani kimsenin bilmediği bilgiye bakar mısınız? Dünya Kupası ile alakalı bir konu belirleyelim o halde. Önerilerinizi bekliyorum. WhatsApp'tan şunu konuşsak iyi olur abi. Bak böyle bir konu var. Bence bunu değerlendirmelisin dediğiniz bana konu önerilerinizi de iletebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattından. Benim aklımda bir konu var çünkü. Şöyle bakayım saatime. 22.36. 22.40'a kadar sizlerden gelen önerilere göz ucuyla bakacağım. Sonrasında da günün konusu, akşamın konusunu birlikte başlatmış oluruz diye tahmin ediyorum. Bir yandan da kuponlar geliyor tabii dinleyicilerimizden. Kuponlarınızı da bana yine WhatsApp üzerinden göndermeye devam edebilirsiniz. Haukar mücadelesinden ilk yarı bir gol bekliyorum. Bana bir totem lazım abi demiş sevgili Serdar Bey. Bir taksi şoförü İstanbul'dan yazıyor. Haukar 0, Kormakur 1. İlk yarı 1,5 gol üstünü bekliyor dinleyicim. Dakika 19-20, daha uzun bir süre var, olabilir ya. Şöyle bir istatistiklerine bakalım. Liderlik mücadelesi veren iki takımın karşılaşması. Haukar tabii bir adım öne çıkıyordu maç öncesinde. Yani maçı kazanmasını bekliyordum ben. Kormakur'un şu an rakibi önünde 1-0 önde olması benim açımdan büyük bir sürpriz. Dönebilir mi? Şayet ilk yarı 1-1'e gelirse ikinci yarıda 3-1'i görürüz diye düşünüyorum. Golcü bir takım. Yani iki takımın da özelliklerine baktığımızda ofansif futbolu tercih ediyorlar. İki takımı kıyasladığımızda da Kormakur savunma anlamında rakibine göre biraz daha zayıf takımlardan biri. Haukar geri dönüşe imza atabilir, maçı çevirebilir. 1-0 olmasına bakmayın. İlk yarıdan gelir umarım Haukar'ın golü. Zaten şöyle bir istatistiklerime de bakayım. Sezonun geri kalan bölümünde 6 hafta öncesine gittiğimizde ilk yarıda gol bulmuş. Yani 3-4 tane maçında ilk yarıda skor üretmeyi başaran bir takım Haukar takımı. Burada da bir gol atma potansiyeli yüksek. İzlanda 2. ligi mücadelesi. Haukar 0, Kormakur 1, dakikalarda 21'i gösteriyor. Dünya Kupası'na damga vurmuş formalar olsun demiş dinleyicimiz. Bu akşamın önerilerine bakıyorum, konu önerilerine. Sizler de belirleyebilirsiniz bu akşam neyden bahsedelim. Varsa aklınızda bir konu WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Son 2 dakikam var. Sonrasında ben bir konuyu belirlemiş olacağım. Dünya Kupası'na damga vurmuş formalar. Benim favorim Nijerya'nın fosforlu yeşil formaları demiş yine dinleyicimiz. Avusturya maçını yönetecek hakem açıklandı diyen bir başka dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım, bir de fotoğraf gönderdi sevgili Dursun Bey'in fotoğrafına. Avustralya-Türkiye maçının hakemi Venezuelalı bir hakem olduğunu söylemiş ki zaten bunu gün içerisinde de paylaştık. Ben bunu sosyal medyadan da bana soran dinleyicilerime aktarmıştım. Peki teşekkür ediyorum yine de bu bilgilendirmesinden dolayı. Bir diğer önerim de Dünya Kupası'na damga vurmuş kırmızı kart pozisyonları. Onda da benim favorim yine David Beckham'ın kırmızısı olabilir demiş dinleyicim. Beckham'ın kırmızısı değil. Ben kırmızı dendiğinde, damga vuran kırmızılar dendiğinde, ha Dünya Kupası olur, başka bir turnuva olur. Hiç sıkıntı yok. Aklıma Zidane'ın attığı kafa geliyor. Ki sonradan öğrendik ki yani haklı mı haksız mı onun ben size bırakıyorum yorum yapmayı. Ben bir düşüncemi beyan etmek istemiyorum bu konuda. Ailesine sinkaflı cümleler kurmuş karşısındaki rakibi. O yüzden dayanamamış ve kafa atmak zorunda kalmış. Ya bir profesyonelin yine yapmaması gereken hareketlerden biri. Ya bu haksız ya da haklı olabileceği bir konu değil. Ya, tribünlerden de futbolculara yönelik hakaretler geliyor.
Ha, gelmemesi gerekiyor. Tabii gelmesin diyoruz ama geliyor. Ha, gelecektir, gelmeye devam edecektir.

Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Ya sinirlerine biraz hakim olması gerekiyor. Yeşil sahalarda forma giyen, topun peşinden koşan o futbolcular, milyon dolarları kazananlar biraz daha sinirlerine hakim olmak zorundalar diye düşünüyorum. Benim aklıma Zidane'ın gördüğü kırmızı kart gelir. Dinleyicim de beni eskilere götürdü. Teşekkür ederim. Hangi sene kupa nerede yapıldı ve kim kazandı diyen bir dinleyicimiz. Peki geçelim. Ya güzel öneri bu arada, geçelim diyorum da güzel bir öneri. Dünya Kupası'nı bu sene kim kazanır bence herkesin çok rahat cevap verebileceği, düşüncelerini aktarabileceği konulardan biri olacaktır demiş Anıl Bey, bu mesajı gönderdi. Ömer Bey'in mesajı da Dünya Kupası'nı Almanya mı kazanır yoksa Brezilya mı? Bence bunu yapalım abi demiş. Geçelim. Teşekkür ederim bu öneri için. Onun dışında bakalım neler var. Sevgili İlyas Bey, Dünya Kupası'nı bu sene kim müzesine götürür? Sürpriz beklediğiniz takımlar demiş. Ya, genelde buna benzer sorular geliyor. Damga vuran kaçmış penaltılar da olabilir diyen dinleyicimiz. Peki onda da bu dinleyicimizin favorisi Roberto Carlos'tu. Öyle diyor. Öyle diyor. Peki ben teşekkür ederim. O zaman bu akşamın konusunu belirledik. Arka arkaya dinleyicilerimizden gelen bir öneri vardı. Diğer önerileri ben şimdi tekrardan not alacağım. Daha sonraki yayınlarımızda tabii ki onları da değerlendireceğim. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Madem Dünya Kupası başlıyor, Dünya Kupası'nı kim kazanır yapalım. Çok basit bir soru olabilir ama görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Yani yarın bunu sormak için bile geç kalmış olabiliriz. Çünkü Dünya Kupası başlamadan önce böyle bir soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Dışarı çıktığımda, taksiye bindiğimde şu an gündem Dünya Kupası. Abi Dünya Kupası'nda bir sürpriz yapar mıyız acaba? Bence Brezilya kazanır. Ne kadar kötü bir kadrosu olsa da Brezilya Brezilya'dır abi. Almanlar bırakmaz abi. Almanlar kesin alır ya. Almanya milli takımı çok iyi bir takım gibi yorumları görüyorum sokaktaki insanların yaptığı. Şimdi size sorayım. Dünya Kupası'nı bu sene sizce hangi takım kazanır? Benim aklımda yine bir takım var. Onu kaç kişi doğru cevaplayabilecek? Onu da ayrıca merak ediyorum. Bu akşamın konusu tamamdır. Belirlemiş olduk. Teşekkür ederim Anılcan, Kerem, Hakan Bey. Bir de kimdi? Yunus. Şöyle bakayım gerideki mesajlara. Yunus Bey, evet, Dünya Kupası'nı kim kazanır diye bir öneride bulundu. Tamam, sizin dediğinizi yapıyorum. Bu akşamın konusunu da belirlemiş olduk. Sizlerden bir yardım aldım, bir kopya çektim. Dünya Kupası'nda favori takımınız kimdir? Sizce turnuvayı kim kazanacak? Hadi bakalım cevaplar gelsin. İngiltere diyen olacak mı acaba? Ya da hep İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda arasında mı gidecek? İspanya arasında mı gidecek bu cevaplar? Sürpriz bir takımı ön plana çıkartan dinleyicim olacak mı? Birazdan öğreneceğiz. Sizlerden gelen mesajları tabii ki okudukça. İstanbul'dan Tunç Yalçın ben. Portekiz'in yarı final oynayacağını düşünüyorum demiş. Portekiz evet iyi bir jenerasyon yakaladı aslında. Kötü bir kadrosu bulunmuyor. Aynı zamanda tecrübeli oyuncularının da tabii ki yardımıyla bir şeyler başarabilir. Ha, grup aşamasında bir sürpriz yaşar mı? O konuda net cevap veremiyorum. Gerçekten net cevap veremiyorum. Şöyle grubundaki takımlara da bakıyorum bir yandan. Yok ya, bu gruptan bence çıkacaktır. Çok rahat çıkacaktır hatta. Çıkacaktır bir kenara. Rahat bir şekilde üst tura yükselecektir diye düşünüyorum. Ben Portekiz milli takımının bir sürpriz beklemiyorum. Yok, bir sürpriz beklemiyorum. Siz yarı final diyorsunuz. Yarı final olabilir mi? Tabii mümkündür. Dediğimiz gibi iyi bir kura, fikstür avantajı derken Portekiz'in de belki bir yarı final olmasa da çeyrek final yapabileceğini düşünüyorum. Yani Kolombiya var sadece Portekiz'i zorlayabilecek grubundaki. K grubunda biliyorsunuz. Kongo, Kolombiya, Özbekistan'la karşılaşacak. Bu grubu bence lider tamamlar Portekiz milli takımı. Ha, Kolombiya zorlayabilir mi? Evet, bir Kolombiya ile çekişme halinde olacaktır. İlk iki de bakalım kimler yer alacak. Ben Portekiz'i avantajlı görüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Size göre Dünya Kupası'nı bu sene hangi takım kazanacak? Cevaplarınızı bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bakalım, iyi yayınlar Görkem Bey. Dünya Kupası Fransa'nın olur. İzmir'den Mehmet ben demiş dinleyicim. Fransa ya bir türlü sonunu getiremiyor Fransa milli takımı. Ki Fransa dendiğinde de benim aklıma 1998 yılındaki o Dünya Kupası geliyor.
Ya en keyif aldığım dünya.

Dünya Kupası'ydı. En keyif aldığım. Ondan sonraki Dünya Kupalarında bu kadar heyecanı yaşayamadım. Ha, 2002'yi dahil etmiyorum olaya tabii. O bambaşka bir senaryo. Milli takımımız Dünya Kupası'nı alacak mı artık? Yok canım dediğimiz günlerdi. Gruptan çıktık. Grubun ardından bir çeyrek final vesaire. Ha, gidiyoruz oraya doğru. Yarı final. Ya, yarı finali bile geçecektik neredeyse ki. Geçseydik Brezilya engelini aşsaydık ben finalde Almanya'yı mağlup edeceğimizi düşünüyordum o dönem. Yani üzüldüğümüz turnuvalardan biri. Umarım bu senede aynı durum yaşanır bu turnuvada. Ya, çok iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi bir kadromuz var. Umarım oyuncularımız elinden geleni yapar, güzel bir noktada tamamlarız bu turnuvayı. Kolay gelsin Görkem Bey. Ben ne demiş? Haiti diye bir ülkeyi bu Dünya Kupası turnuvası ile öğrendim demiş. Evet, böyle ilginç ülke takımlarının da aslında ülkelerin de Dünya Kupası'nda olması ayrı bir heyecan katıyor turnuvaya. İlk defa bildiğiniz gibi daha fazla takımın yer aldığı bir turnuvayı takip etmiş olacağız. Ya, bazıları eleştiriyor. Ya şu takımın ne işi var Dünya Kupası'nda? Olsun, neden olmasın? Hep Almanya, Brezilya, İspanya, İngiltere'yi mi izleyeceğiz? Olsun. Adını ilk defa duyduğumuz takımlar da dahil olsun. Bu sadece Dünya Kupası'nda değil, Şampiyonlar Ligi'nde de. O zaman dört takım kendi arasında maç oynasın ya. Ya futbolun doğasına aykırı bir durum. Belki bir takım çıkacak, o ilk defa duyduğunuz takım ya çıkacak ofansif futbol oynayacak. Ha, maçları kaybedecek belki ama ofansif oynadığı için de izlerken keyif alacağız. Gecenin sabahın diyelim 5'inde 4'ünde gecenin o maçlardan keyif almamızı sağlayacak belki değil mi? Haiti. Olamaz mı? Görkem Bey, Dünya Kupası'nda Türk hakemleri neden maç yönetmiyor merak ettim. İzmir'den Özhan ben seviliyorsun demiş. Yani bu sorunun cevabını ben nasıl vereyim? Ya biz ülkemizde bile Türk hakemleri yerine Avrupa'dan bir hakem getirtelim maçları onlar yönetsin diyoruz. Ya biz güvenmiyoruz ki hakemlerimize. FIFA nasıl güvensin? Çağırsın Dünya Kupası organizasyonuna. Ben bu açıdan bakıyorum. Bizim güvenmediğimiz hakemlerimiz ya biz güvenmiyoruz kendi hakemlerimize. Yıllardır bu tartışılıyor. Derbiyi yabancı hakem yönetsin. Galatasaray Fenerbahçe maçını bir derbide hatırlayın. Geçtiğimiz senelerde yabancı bir hakem yönetti. Rezalet performansı vardı. Şimdi bir Türk hakemden daha mı iyi yönetti? Yani siz sanıyorsunuz ki bazı kesim özellikle sanıyor ki yurt dışından gelecek olan hakem kusursuz performans gösterecek. Öyle bir şey yok. Ya zaten Belçika Federasyonu ya da herhangi bir ligin federasyonu sana en iyi hakemini göndermiyor. O hafta maç yönetmeyen, yani kötü puanı olan bir hakemi sana gönderiyor. Neden göndersin en iyi hakemini? Değil mi? Ben Türk hakemlerimize güveneceğim, güvenmeye devam edeceğim. Yani onlar da çok basit hatalar yapıyor şimdi. O ayrı bir konu. Çok kötü yönetim görüyoruz hakemlerimizden. Ama inanmaya ve güvenmeye devam edeceğim. Yabancı hakemleri de görüyoruz. Avrupa maçlarını, Güney Amerika maçlarını takip edin. Ne hatalar oluyor, ne hatalar oluyor. Sanmayın sadece bizim ülkemizde böyle hatalar var. Görkem selam, hoş geldin, kolay gelsin. Dünya Kupası için özel etkinlik alanında favori bir tercihin varsa paylaşabilir misin? Teşekkürler demiş. Yani Dünya Kupası'nı Türkiye kazanır, öyle denenebilir mi acaba keyif alabilmek adına? Böyle küçük rakamlarla. Ha, olma ihtimali biraz tabii ki çok zor ya, biraz değil. Bayağı bir zor bir ihtimal var. Yani olabilecek senaryolara baktığımızda var. Bir tercihim olacak tabii ki. Yani grup aşamasında bir maçta hangi takımdan iki gol atan çıkar gibi bir bahis vardı. İlginç tercihlerden biri. Bu Dünya Kupası'na özel bahisler yine sizleri karşılıyor. Birazdan detaylı konuşuruz. Hatta sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorum dediğim gibi. Hani oradan da arada sırada bir bakarsanız paylaşımlarımı görebilirsiniz. Yayında hemen söylemek istemiyorum şu an özel bahislerle alakalı. Çünkü turnuva boyunca birçok özel bahis olacak. Türkiye maçında tabii Avustralya maçı ya da Paraguay maçına özel bir tercihim sizlerle buluşacak. Onu söyleyelim Radyospor'dan. Bunu aktarıyor olacağım ilerleyen günlerde. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yoksa İsmail Kartal mı olmalı? Aykut Kocaman çok yavaş futbol oynatıyor. Eski futbolunu biliyoruz demiş. Ben İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu beğeniyorum. Ha, belki şimdi dinleyicilerim kızacaktır bana ya da eleştiren olacaktır. Her zaman inandığım bir şey var. Şu mikrofonu mesela şöyle örnek vereyim. Şu an kapattım.

0: şu an içimden bir cevap verdim. Ha, içimden verdiğim cevabı da size karşı aktarmam gerekiyor. Ben buna inanıyorum, bunu savunuyorum. Ne düşünüyorsam sizlere onu aktarmaya çalışıyorum. Aykut Kocaman kötü bir antrenör değil. Yani çoğu eleştiriye katılmıyorum. Ha, katılabileceğim tabii ki bazı noktalar var. Yani uzun bir dönemdir antrenörlük yapmıyor. Ki oynattığı Başakşehir takımında hatırlayın kötü bir performansı vardı. Konyaspor takımında kötü bir performansı vardı. Fenerbahçe'de tamam önemli başarılara imza attığını gördük. Gördük. Finale çıkacaktı Fenerbahçe UEFA'da. Hatırlayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica engelini aşamadı. Onun dışında şampiyonluk sevincini yaşadı Fenerbahçe'de. Derbi maçlarında güzel performansı var Aykut Kocaman'ın. Ha taraftarlar iyi futbol görmek istiyorsa öyle basan ön alanda Fenerbahçe pres yapsın. Bir maçta 20 tane şut çeksin her maçta denesin. Öyle bir oyun tarzı yok. Savunmaya önem veren bir antrenör. Yani taktiksel anlamda hücumu pek düşünmeden önceliğini savunmaya veren bir antrenörden bahsediyoruz. Aykut Kocaman kötü demem. Ya kimseyle de bu münakaşaya girmem. Ki saygı da duymam. Aykut Kocaman çok kötü bir antrenör. Ne işi var Fenerbahçe'de? Bu tepkilere ben karşıyım. Ha, kıyaslayabiliriz. İsmail Kartal mı? Ben İsmail Kartal'ın performansını çok beğeniyordum Fenerbahçe'deyken. Ki birebir de tanışmışlığım bulunuyor kendisiyle yine Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde bir Avrupa maçı öncesinde kendisiyle kısa da olsa bir sohbetim oldu. Kameralar kapandığında kısaca Süper Lig'deki gündemi değerlendirdik. Ha önemli açıklamalarda bulundu ama benimle onun arasında onu ben hiç kimseye üçüncü bir kişiye paylaşmadım. Ben İsmail Kartal derim. Ben İsmail Kartal derim. Çok yetenekli bir antrenör olduğunu düşünüyorum ben İsmail Kartal'ın. Ama Aykut Kocaman'ı da hani eleştirelim gibi bir durum söz konusu olamaz. Aykut Kocaman'ın da daha önce Fenerbahçe'de yaşadığı başarılar ortada. O da ayrı bir konu. Ama illa tek bir cevap duymak istiyorsa dinleyicim ben İsmail Kartal diyorum. Peki Dünya Kupası'nı sizce kim kazanacak diye sorduk. Mesajlar geliyor. Benim aklımdaki o takımın adı hala gelmedi. Bilerek mi yapıyor dinleyicilerim? Bakın söylüyorum. Beyaz mendil getireceğim artık stüdyoya. Sallayacağım, protesto edeceğim dinleyicilerimi. Yok. Geçtiğimiz günlerde bir soru sordum. Yerli olarak en iyi frikik atan oyuncu dedim. 500 tane mesaj geldi. 2 tanesi, 3 tanesi benim aklımdaki ismi yazdı. Bugün de o takımın adını lütfen dinleyicilerimiz erkenden yazsınlar. Göreyim ben de şöyle bir rahatlayayım. Birazdan bir araya gideceğim. Bir sürpriz de değil, sürpriz tercih de değil. 5 kişiden 3'ünün aslında o takımın adını yazması gerekiyor. Kupon paylaştım mı abi Instagram'da demiş. Yok şu an paylaşmadım. Ama WhatsApp grubunda paylaşıldı onu da söyleyeyim. Sizlere de detay vereyim tabii ki soran dinleyicilerimiz bulunuyor araya gitmeden önce. Şimdi iddia.com'a giriş yapıyorsunuz ya tarayıcınızdan ya da uygulamadan hiç fark etmiyor. Sağ üst köşeye tıklıyorsunuz adınızın ve soyadınızın yer aldığı kısaltma var. Mesela bende GT yazar. Hani Görkem Tezer. GT yazıyor. O yuvarlığa tıklıyorsunuz GT yazısına. İşte sizde her neyse. Tıkladıktan sonra seçenekler karşınıza çıkacak. Profilim sekmesi açılıyor. Kayıtlı bayim bölümü. 4. sırada yer alıyor. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve orada kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet kuponlarımı görmek istiyorsanız bunun altını çizeyim. Zorlamıyorum yani sizleri. Siz kuponlarımı görmek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Şimdi kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da arama kısmı çıkacak büyüteç. Ona tıklıyorsunuz. 30-0-97. 30-0-97 bunu birleşik olarak yazın. Ya da ben rakamı aklımda tutamam diyorsanız da Uğur Böceği şans oyunları yazmanız yine o arama kısmına yeterli olacaktır. Ve karşınıza direkt olarak Uğur Böceği şans oyunları firması da gelmiş olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz, işlem tamamlanıyor. Yapmanız gereken tek bir şey kaldı. Yine bir numara paylaşacağım sizde. O numaraya mesajınızı göndermeniz. Ben kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Ne yapmam lazım demeniz yeterli. Ya da o kadar uzun yazmanıza da gerek yok canım. Daha kısa bir şekilde ben kayıt oldum. Yayından geliyorum. Görkem'in yayınını takip ediyorum demeniz de yeterli olacaktır. Günde 2 tane 3 tane minimum kupon paylaşıyorum. Yani şöyle bugün bakayım. Evet, birazdan başlayacak olan yine kritik karşılaşmalar. Gün içerisinde beni takip eden Uğur Böceği şans oyunlarından, bayiden şansını deneyen dinleyicilerimize paylaşım yapıldı. Benim kuponumu da sizler de görmek istiyorsanız dediğim gibi iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve Uğur Böceği şans oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Numarayı paylaşacaktık, onu atlamayalım. Son yapmanız gereken tek bir şey daha kalıyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra da 0-540-300-0-97. Zaten bayimizin numarası ve başında da 0540'ı sadece ekliyorsunuz. 0-540-300-0-97. Bu numaraya WhatsApp'tan ben yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Görkem'in yayınından geliyorum derseniz şu an başlamayan kuponlarımı yayından sonra yine oluşturacağım gece seansındaki kuponlarıma da sizler erişebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapalım. Mesajlar geliyor. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Size göre Dünya Kupası'nı bu turnuvada kim müzesine götürecek? Benim aklımdaki o takımın adını lütfen dinleyicilerim yazsın. Ve neden? Fransa diyor dinleyicim mesela. Neden Fransa kazanacak? Bunun da sebebini açıklarsanız çok daha sağlıklı ilerlemiş olacağız. Bu hatırlatmayı da yapalım. Sonrasında kısa bir ara diyelim. Birazdan canlı skorlar ve sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada paylaştım. Birazdan fotoğrafı kaldırmış olacağım Instagram'da. Hikaye bölümü değil mi? Doğru söylüyorum. Ya pek teknolojiyle aram yok. Evet, öyle bir durum söz konusu. Hikaye bölümünde paylaştım. Profilimi de 30 dakikalığına herkese açık bir hale getirdim. Arkadaşlarıma söyledim. Şu profili aç bakayım herkese, sana zahmet falan. Böyle açtık hesabı. Bir 30 dakika sizlerin beğenisine sunuyorum. O merak ettiğiniz gömlek. Evet, onun paylaşımını yaptım. Görkem Tezer Instagram hesabında sizler de şu an görebilirsiniz hikaye bölümünde paylaşımımı. Diyelim ve şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Oldukça mesaj kutumuz yoğun bu bölümde. Bu Dünya Kupası'nda kim şampiyon olacak demiş dinleyicimiz. Özgüvenimiz olduktan sonra niye biz olmayalım? Harika bir kadromuz var. Biz onlara inanalım. Ya zaten o ayrı bir konu. Umarım dediğiniz gibi olur. Bir de kağıt üzerinde favoriler vardır. Şimdi baktığımızda bahis konusunda en basit örneği Almanya ya da İspanya'ya 2.80, 3.80'lik oran açılırken milli takımımıza 80'lik bir oran açılmış. Ya, kağıt üzerinde favori değiliz. Ha, umarım kazanırız, o ayrı bir konu. Bir derece yakalar milli takımımız diye ümit ediyorum. Ama işin gerçeklik boyutunda da favori değiliz. Ya bunu kabul edelim. Bunu kabul edelim. Şöyle bakalım, İspanya kazanır diyen bir dinleyicimiz. Hala benim aklımdaki takımın adını yazan bir dinleyicime rastlamadım. Finalin adı yine aynı olacak Görkemciğim. Fransa, Arjantin finalde karşı karşıya gelecek demiş yine dinleyicimiz. Peki onun dışında Görkem Bey, aklınızdaki takım Hollanda mı demiş? Hayır, değil. Abi iyi yayınlar. Sana bir soru. Olası bir durumda milli takım Dünya Kupası'nı birinci veya ikinci olursa bir forma hediye edebilirsiniz. İyi yayınlar abi. Gönderirim ya. Milli takım Dünya Kupası'nda birinci veya ikinci olsun, 10 kişiye ben milli takım forması göndereceğim. Kendi cebimden vereceğim parasını. Biz kazanalım. İstediğimiz olsun. Ben o mutluluk sonrasında, o gururun ardından dinleyicilerimize hediye edeceğim. Söz veriyorum bunu. Radyo spor mikrofonlarından sayısını belirleriz. Şimdi 10 diyorum, 15 olur. Daha az olur, daha fazla olur. Ama forma gönderirim dinleyicilerimiz arasında. Bir soru sorarım ve hediye etmiş olurum. Dediğim gibi tamamen kendi cebimden alacağım, vereceğim. Söz, milli takım yeter ki kupayı kazansın canım. Ya, bunun lafı mı olur? Giderim tüm paramla forma alıp hediye ederim. Yoldan geçen insanlara bile veririm. Yeter ki o mutluluğu yaşayalım. Fransa, Arjantin, Portekiz, İspanya yarı finalde olur. Finalde de Arjantin, İspanya ve şampiyon İspanya olacak demiş yine dinleyicimiz. Favorim Almanya benim daima. Bu şarkıyı kim söylüyordu? Sesi güzel demiş dinleyicimiz. Az önce bir şarkı arasına gitmiştik. O esnada çalan şarkıyı mı soruyorsunuz? Emre Fel'in bir şarkısıydı. Sana el pençe duramam. Yazın çıkar. Artık nereye yazıyorsanız bilmiyorum, nereden dinliyorsanız şarkıları, listenizi nereden oluşturuyorsanız Emre Fel yazmanız yeterli olacaktır. Onun da hatırlatmasını yapalım. Strejna'nın mücadelesi 1-0 devam ediyor. Yine İzlanda Kupası çeyrek final mücadelesi. Strejna'nın deplasmanda 1-0'lık avantajını sürdürmekte. Ne demiş dinleyicim ya? Ottawa maçını gördün mü abi dün gece demiş. Ya 5-3 biten maçı mı soruyorsunuz? Kanada

Premier Ligi. Onu izledim zaten. İlk yarı 3-1 deplasman takımı öndeydi. Supradu, evet Supradu takımın adı. Deplasmanda ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Ama ikinci yarı Atletico Ottawa takımı müthiş bir geri dönüşe imza attı. 5-3 maçtan galibiyetle ayrılan ev sahibi Ottawa takımı oldu. Çok güzel maçlardan biriydi. Ben çok keyif aldım. Çok keyif aldım. 70. dakika 3-3'tü. Hatta 80'e kadar 3-3'tü. Yani ne 70'i. Zaten tablo attı golü. 70'te 3-3'e geldi. Maç böyle mi bitecek, böyle mi bitmeyecek? Bunun tartışmaları sürerken dedim bir takım kazanır ya bu maçı. Böyle bitmez. Garcia çıktı sahneye. 79'da ve 90. dakikada ya 10 dakika arayla 2 tane gol attı. Takımını da Ottawa'ya 3 puanı getirmiş oldu. Kanada Premier Ligi. Çok keyifli bir karşılaşmaydı. Ha izlemeyenler çok şey kaybetti onu da söyleyeyim. Çok şey kaybettiler. Peki teşekkür ederim dinleyicimize bu mesajından dolayı. Şöyle bakalım Dünya Kupası'nı bu sene kim müzesine götürecek? Bunu sorduk dinleyicilerimize. Bir de sevgili Caner Aydaş'ın, Caner abinin yayının son saniyelerinde ben yayına girmeden önce hani gömleğime bir laf söyledi ya. Dünya Kupası gömleği dedi. Rengarenk, gözlerim kamaşıyor dedi. Bakamıyorum dedi o gömleğe. O gömleği de paylaştım. Instagram'da hikaye bölümünde profilimi de herkese açık bir hale getirdim. Takip etmenize gerek yok. Onun için söylemiyorum. İnteraktiflik açısından gömleğimi görmek istiyorsanız şu an hikaye bölümünde paylaşımını yaptı arkadaşlarım. Onlara da teşekkür edeyim. Oradan görebilirsiniz ki bir 15-20 dakika sonra da fotoğrafı kaldırmış olacağım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Meraklı Radyospor dinleyicileri diyeyim. Değil mi? Merak edenler var aramızda. Görkem Bey şampiyon olalım. Benden de 20 forma sözü demiş dinleyicimiz. Peki ya yeter ki şampiyon olalım alırız ya ne olacak? Yeter ki o noktaya gelelim. Yani o gazla daha fazla bile alabiliriz. Daha fazla bile alabiliriz. Peki teşekkür ediyorum size de. Numarasının sonuna bakayım. 93 olan dinleyicim. Sevgili Hüseyin Bey. Görkem Bey aklınızdaki takım Brezilya mı demiş. Bilmiyorum olabilir. Birazdan açıklayacağım. Ya benim aklımdakini bulmaya çalışmayın. Size göre Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Ya bunun cevabını bekliyorum. O cevapların arasından da benim aklımdan geçen takımı yazan dinleyicilerimi görmek istiyorum aslında. Tüm mesele bu. Sadece benim aklımdaki o takımı bulmaya çalışmayın. Sizlerden tek ricam bu olacaktır bu konu özelinde. Şöyle bakalım abi o nasıl gömlek demiş dinleyicimiz. Nesi var ya gömleğin? Ya, çıkartacağım şimdi gömleği de. Güzel bence. Kırışıyor biraz. Oturduğun yerde kırışıyor. Tek sıkıntı bu. Düşünsenize ya Miami'de geziyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evet. Pantolonla biraz enteresan oldu tabii. Ya yazlık beldelerde gezilebilecek bir gömlek. Plaj gömleği ya. Plaj gömleği. Teşekkür ediyorum. Hediye geldi bu bana. O yüzden bugün giyme gereksiniminde bulundum. Bence güzel. Sevgili İsmail Bey, iyi yayınlar abi. Ben de az önce baktım. Bence gayet güzel gömleğin demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Almanya kazanacak bence turnuvayı diye de eklemiş yine İsmail Bey'in mesajı bu şekilde. Benim güvendiğim bir karşılaşma abi. Haukar mücadelesi ilk yarı kazandırdın. 1,5 gol üstü oldu. Totem başarılı oldu. İkinci yarı ne bekliyorsun? Lütfen yazar mısın demiş. İzlemiyorum ya o maçı. Ama 1-0'dı onu hatırlıyorum. Yayınımızın başlangıcıydı. Dinleyicimiz 1,5 gol üstü bekliyorum demişti. İzlanda ikinci lig karşılaşması. Haukar Kormakur mücadelesi 2-0'a gelmiş. Güzel. İlk yarı 2-0 Kormakur'un üstünlüğüyle sonuçlanmış. Ben ikinci yarı ev sahibi 1,5 gol üstü derim. Ha riske girmek istemiyorum diyorsanız da ortaya şöyle bir 3,5 gol üstünü alabilirsiniz. Oranı gayet ideal. Oranı gayet ideal. 1.75 civarında bir oranı bulunuyor. 3,5 gol üstü bence denenebilir. Ki gelecektir. Haukar ikinci yarı minimum 2 gol atar diye düşünüyorum. Bir geri dönüşe imza atacaktır ev sahibi. Peki neler var şöyle bakalım mesajlara. Abi iyi yayınlar. Antalya'dan selamlar. Yaz tatilini Antalya'da geçirirsen haberim olsun demiş. Peki ya ilk size haber vereceğim öyle söyleyeyim. Antalya'ya gelirsem ilk size mesaj atacağım. Evet doğru.

Milli takımımız kazanacak Dünya Kupası'nı diyen dinleyicim sevgili Emre Bey. Peki teşekkür ederim. Şöyle mesajlarımızı hızlı hızlı geçelim. Birçok katılım söz konusu yine her akşam olduğu gibi. Dinleyicilerim beni yalnız bırakmıyor. İnteraktif yayınımıza devam ediyoruz. Dünya Kupası'nı bence Brezilya kazanacaktır. Artık şampiyonluğun hakkını verecektir bence. Brezilya özlenilen günleri yaşatacak. Brezilya kazansın, benden herkese de Brezilya forması demiş dinleyicim. Bugün sözler havada uçuşuyor. Bilmiyorum, dinleyicilerin biraz gaza geldi herhalde. Brezilya kazansın, herkese benden Brezilya milli takım forması. Bakın, bir rakam belli değil burada. Mesajınızda yazmıyor öyle bir şey. Herkese diyorsunuz. Ararım kuzenlerimi, Almanya'daki kuzenlerimi, Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımı. Herkes dahil diyorsunuz. Bakın, çıkamazsınız işin içinden. Söyleyeyim, mesajınız duruyor burada. Yani sonradan ben hatırlamıyorum, yok artık radyo dinlemiyorum abi, artık dinlemiyorum, bir aydır dinlemiyorum gibi yorumlara kanmam. Yazdınız. Brezilya kazanırsa herkese bir Brezilya forması alacakmış dinleyicim. Orijinal olacak tabii. Orijinal olacak.

Sosyal medya kullanamıyorum abi demiş. Tarif edebilir misin gömleği? Yani nasıl tarif edeyim? Dediğim gibi telefona bakmıyorum şu an. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda hikaye bölümünde benim o çok konuşulan gömleğimi görebilirsiniz. Onu paylaştım. Paylaşımını gerçekleştirdik. Tam sahil işi olmuş abi demiş gömlek. Gayet güzel. Aa, teşekkür ederim. Şampiyon İspanya olur diye tahmin ediyorum. İyi geceler demiş aynı dinleyicimiz. Ya, İspanya biraz zor ya. İspanya'nın kazanması. Hazırlık maçlarında bana güven vermedi. Yani iyi bir kadrosu var tamam. Turnuva takımı diyebileceğimiz bir oyuncu grubundan oluşuyor. Kaliteli ayakları bulunuyor. Yıldız isimler var. Hepsini kabul ediyorum. Ama bu sene olmayacak sanki. Bu Dünya Kupası'nda hiç beklenmeyen anda turnuvaya veda edecekmiş gibi bir his var içimde. Göreceğiz. Ha, Hollanda'dan da bir başarı beklemiyorum. Öyle yarı final, final gibi başarılar beklemiyorum. Hazırlık maçlarında sınıfta kalan takımlardan biriydi. Hollanda milli takımı, onu da söyleyeyim. Abi iyi yayınlar. Pazar günü hem kahvaltı yaparız hem de milli maçımızı izlemek güzel olacak. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Evet, doğru ki benim bulunduğum yerde henüz bir açıklama gelmedi. Belediye tarafından, benim yaşadığım ilçede henüz bir açıklama gelmedi. Meydanda maç izleme etkinliği olacak mı? Simit çay çorba ikramı olacak mı? Dev ekran kurulacak mı? Onunla alakalı hiçbir resmi açıklama gelmedi. Hani şimdi kalkıp başka bir ilçeye mi gitsem acaba? Gecenin, gece de değil aslında, sabaha karşı değil mi? Saat 07'de. Bilemiyorum. Açıklamayı bekliyorum ilçeden. İlçe belediyesinin resmi hesaplarını takip etmeye çalışıyorum son günlerde. Yok, henüz bir açıklama gelmedi. Selamlar abi, kolay gelsin, hayırlı yayınların olsun demiş dinleyicim. Çok teşekkür ediyorum. Ben iki takım arasında kaldım. İspanya, Fransa. Tabii ki gönlümüz Türkiye'den yana ama İspanya büyük ihtimalle kupayı alacak gibi geliyor demiş. Selamlar Stuttgart'tan Yaşar. Ben Aydın'dan yazıyorum demiş. Ya İspanya ya da Fransa zor ya bence zor. Ha, olabilir tabii ki de ben kendi görüşümü aktarıyorum. Ben ikisinden de bir kupa beklemiyorum. Ne İspanya ne Fransa. Benim gönlümdeki takım başka. Ya gönlümde diyorum da milli takımın dışında tabii ki realist tablodan bahsediyorum canım. Yanlış yerlere çekilmesin lütfen bu söylediklerim. Cımbızla çekip böyle dedin sen abi bak gönlümden şu takım geçiyor dediğin gibi yorumlar gelmesin. Milli takım tabii ki kazansın. Hatta milli takım kazanırsa dedim ben 10 kişiye forma alacağım. Hediye edeceğim. Kendi cebimden vereceğim dedim. Ama zor, zor. Maalesef zor. İyi bir kadromuz olsa da rakiplerimizin de çok iyi kadroları bulunuyor. Bunu da göz önünde bulunduralım. Benim aklımdan geçen takımı yayının sonunda sizlere açıklayacağım da. Yok, o takımın adını bir kişi yazdı şu ana kadar. Yani bence favoriler arasında yer alıyor. Bahis anlamında tabii ki oranı biraz yüksek olsa da ben bu sene bir sürpriz bekliyorum. O takımdan bekliyorum özellikle. Bence İspanya büyük olasılıkla kazanacak demiş yine. Bir İspanya kazanır diyen dinleyicimiz. Okumaya devam ediyorum. İtalya alacak demiş. Kupayı İtalya alacak. İtalya önce bir kupaya gitsin. Ondan sonrasına bakarız. Yani sürprizler olacak. Kupayı İtalya alacak. İzmir'den Özhan. Kafası karışık dinleyicilerimizden biri. İtalya kupaya gider mi gitmez mi diye de bir konu açarım ilerleyen günlerde. Bir sonraki Dünya Kupası 2020 yılında çok güzel bir hazırlık maçı vardı hatırlıyor musunuz?

O dönem pandemi dönemi, evet pandemi döneminde Avrupa Şampiyonası'nın ardından güzel bir performansı vardı İtalya milli takımının. Ha, şu an gelinen noktada Dünya Kupası'na katılamıyor. Son iki Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya. Turnuvaya katılır mı katılmaz mı onu konuşuruz. Hani İtalya demiş dinleyicimiz, peki artık geriye dönük mü izliyor Dünya Kupalarını bilmiyorum. 1998 yılındaki Dünya Kupası'nı mı izleyecek, Fransa'nın kazandığı o Dünya Kupası'nı bilemiyorum. Ama İtalya'nın tabii Dünya Kupası'nda her zaman olmasını isterim. Renk katan ekiplerden biri. İyi yayınlar Görkem. İngiltere biz de yarı final oynarız. Eskişehir'den Özcan. Umarım dediğiniz gibi olur. Ben taksiciyim, forma alamam ama inşallah canım Türkiye'm başarılı olur. Favorim her zamanki gibi Brezilya. Gömleğin çok güzel, güle güle giy demiş dinleyicimiz. Peki hiç eleştiri gelmiyor ya. Gelmesin aman, aman gelmesin. Instagram'dan şu an meraklı dinleyicilerim bakıyor. Formaya diyecektim. Bir yandan beğeniler bir şeyler de geliyor Instagram'dan. Yayından sonra bakacağım. Neler yazmışsınız, neler gelmiş. Görün diye yaptım ya. Onun paylaşımını yaptım. Sadece gömleği çekip Instagram'da story bölümünde paylaşımını gerçekleştirdim. Merakınız gitsin diye yapıyorum. Tabii canım. Almanya kazanacak. Abi ismim İlyas. Seviyorum seni demiş. Peki çok teşekkür ederim İlyas Bey. Almanya neden olmasın? Belki de aklımdaki o takım Almanya'dır. Yani olabilir. Olabilir.

Bir yandan cevaplara bakıyorum. İngiltere cevabı. Peki Cem Bey, teşekkür ederim. Dünya Kupası'nı kim kazanacak size göre diye bir soru sordum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize de hatırlatmış olayım. Anıl Bey'in cevabı neymiş? Şöyle bakayım. Arjantin kazanacak. Arka arkaya iki turnuvadan da kupayla ayrılacak inşallah demiş dinleyicimiz. Yani ben bu duaları, bu temennileri milli takımımız için tabii göndermek isterim. İnşallah milli takımımız finale kalır diyorum da. Dinleyicimiz realist tablodan baktı desem, yani realist tabloda Arjantin'in favori olması da enteresan geliyor bana. Kazanamaz ya Arjantin. Yani kadrosundaki oyunculara bakalım. Yani o jenerasyonu kaybetti. Yani jenerasyon başarı anlamında süresini doldurdu bana göre. Arjantin milli takımı zor Arjantin'in kazanması. Göreceğiz Dünya Kupası'nda. Malaga-Almeyra maçında eski Beşiktaşlı Monteiro ve Ankara gücülü Rodriguez oynuyor. Bora Ayhan, Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Bu müthiş bilgiyi de bizimle paylaştığı için ben Çanakkale'ye sevgili Bora Ayhan'a selamlarımı gönderiyorum. Bu müthiş bilgi için Malaga-Almeyra mücadelesi. Eski Beşiktaşlı Monteiro ve Ankara gücülü Rodriguez oynuyormuş şu an. Sahadaymış iki oyuncu da. Yani ajansların bile atladığı bir bilgiyi dinleyicimiz bana ulaştırdığı için kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum ki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bora Bey.

0: Sevgili Nihat Erence bu arada hattımızdaymış. Peki kendisine de bir hoş geldin diyelim. Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun.
0: Teşekkür ederim. Nasıl bir turnuva bekliyorsun? Buna geçmeden önce daha doğrusu benim mendilim nerede?
1: Senin mendilini kargo ile gönderdik. İçinde harçlığın da var ona göre.
0: Yok harçlık
1: yani,
0: için.
1: Evet, yok. Şey yapma, şok olma yani.
0: Ben, yok yok.
1: Şok olma.
0: Yok teşekkür ederim ince düşüncen için ama ben mendili istiyorum. O mendil hala gelmedi abi. Kargoya verdim diyorsun. Kargo ortada yok. Arıyorum bütün kargoları artık engelliyorlar numaramı. Öyle bir çıkmazın içerisindeyim.
1: Sanıyorum herhalde en geç 2-3 gün içinde elinde olur diye düşünüyorum.
0: 2-3 gün içerisinde çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi öğlen saatlerinde gelmezse seni ararım bak söyleyeyim.
1: Tamam
0: anlaştık. Ya bir mendil içinde umarım vermemişsindir kargoya.
1: yok şeyleri dedim ya mendil ve içinde de harçlığım var.
0: Peki olur yani yok demiyorum tabii. Yani sonuçta gelenek göreneklerimiz şimdi daha önceki yıllarda büyüklerimiz öyle öngörmüş. Şimdi ben itiraz

0: Edemem. Edemem yani.
1: Yani
0: Teşekkür ederim.
1: şöyle yani minik bir döviz birikimim vardı. O birikimin içinden döviz olarak da gönderdim.
0: Ha, o çok iyi
1: Bunun
0: bak. O beni çok mutlu etti şu an. Peki, çok teşekkür
1: da
0: ederim.
1: bir müjdesini vereyim sana.
0: Ya mendile de gerek kalmadı bu durumda. Ya
1: Ya
0: döviz diyorsan tamam, o konu
1: mendili
0: ayrı.
1: hatıra olarak saklarsın
0: Pek
1: ama
0: saklayacağımı sanmıyorum. Ben onu 3 dakika içerisinde bozdurur harcarım diye düşünüyorum. Yani şimdiden söyleyeyim.
1: ya şöyle tabii ki parayı harcayacaksın da ama mendili
0: Mendili saklarım ya, saklarım. Hani onu da
1: saklarsın. Aynen.
0: aslında kaliteli bir mendilse bir düşünürüm ya. Gerçi hediye ya, ona bir şey demem.
1: Evet
0: Hediye.
1: evet şey bir de biliyorsun
0: Evet.
1: bizim Trabzon'da yani o
0: Doğru.
1: mendiller çok değerli, çok özel. Yani o bir de o tarafı var yani işin.
0: Tabii, ama ben Trabzon'da yaşamıyorum. Trabzonlu olmadığım için hani bizim oralarda mendiller o kadar önem arz ediyor mu bilmiyorum ya. Benim için ediyor da. Bir gelsin bakarız, onu konuşuruz abi. Onu konuşuruz.
1: Eyvallah.
0: Çok teşekkür ederim mendil için. Dünya Kupası diyorduk yayınımızın başlangıcında. Bu akşam Dünya Kupası'nı kim kazanır diye sordum dinleyicilerime. Onlar cevaplarını, tabii ki tahminlerini göndermeye devam edebilirler bana WhatsApp üzerinden. Sen nasıl bir sonuç bekliyorsun Dünya Kupası'nda? Favori adayların kimlerdir?
1: Ya şöyle sevgili Görkem, birçok takımı izleme şansım oldu. İşte bizim gruptaki takımları da izleme şansım oldu. Diğer takımlar, Avrupa takımlarının zaten birçoğunu
0: Evet.
1: biliyorduk. Ama yani ben özellikle mesela hayal kırıklığı yaşadığım takımlardan işte bilmiyorum Almanya o gün seyrettim. Çok beğenmedim. Düşünebiliyor musun? Almanya'nın en iyi oyuncusu Leroy Sané. Yani düşün, yani öyle bir eskiden mesela Almanya'nın 4-5 tane çok böyle kreatif oyuncusu olurdu. Ön plana çıkardı. Fakat o gün gördüm. Yani takımın bütün yükünü işte Kimi üstlenmiş. O kendi yeteneği ölçüsünde takımı dizayn etmeye çalışıyor ama bence yeterli olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii hani o klasik bir ifade var ya, Almanya turnuva takımıdır. Turnuvalarda biraz daha değişik oynayabilir. Ben İspanya'yı ben favori görüyorum. Yani malum biliyorsun bizim gruptaydı. Çıplak gözle de izleme şansımız da olmuştu. Pek iyi maçlar olmadı bizim adımıza. Farklı skorlar oldu ama ya şey gibi hani klasik gene makine gibi oynuyorlar. Çok kolay oynuyorlar. Birbirlerini çok tamamlayan oyuncular var. Biz belki o gün hani o farklı yenildiğimiz maç bir sonrakinde biraz daha aklımızı başımıza alıp daha dikkatli oynamıştık ki orada da iyi bir skor aldık dışarıda. Ama kendi sahamızdaki maçı ben şöyle bir hatırlıyorum. İspanya gibi takımlara öyle oynamamamız gerekiyor. Yani mesela o da belki sevgili Monte'ye bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yani benim favorim İspanya.
0: Ki aile ortamının da ben olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda belki de turnuvaya katılamamamızın sebeplerinden biriydi. Şu an herkes milli takımda oynamak istiyor. Dikkat ettiysen. Ve oyuncularda bir sosyal medyadaki görüntülere bakın. Yani Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da oynayan, Beşiktaş'ta oynayan oyuncular yan yana gülüyorlar, eğleniyorlar, şakalaşıyorlar birbirleriyle. Ya bu çok güzel görüntüler. Bir ailenin, aile bağının oluştuğunu düşünüyorum ben şu anki milli takımda, jenerasyonda.
1: Ya jenerasyonda gerçekten o birliktelik şeyi var. Şimdi bana bugün şöyle bir soru sorulmuştu. Gündüz YouTube yayınım vardı da. Yani yine Dünya Kupası ile ilgili bir soruydu. 2002'yi izleme şansım olmuştu. O dönemki takımla şimdiki takım arasındaki yani hangisi daha kaliteli diye böyle bir ifade kullandılar. Aslında bak senin için de bir yayının bir tanesinde bir konu olabilir bu. Yani 2002'deki takım mı yoksa şu andaki 2026'daki takım mı daha yetenekli oyunculardan kurulu diye. Ya yani 2002 takımdı. Yani Galatasaray'ın o işte Avrupa şampiyonu olmuş kadrosu
0: Evet.
1: yaklaşık 6-7 tane oyuncu Galatasaray'dan yani omurgası
0: Beşiktaş'tan da çok önemli isimler vardı.
1: ya mesela Yıldıray müthiş oynadı. İşte yani takım o bir takımdı. O dönem işte Şenol Hoca başındaydı. Ünal
0: Üzülüyor musun o
1: Karaman
0: dönem yarı finalde elendiğimiz için? Ya alabilirdik turnuvayı, kazanabilirdik ya.
1: yardımcısıydı. Ya işte diyorum ya burada da ne öne çıkıyor sevgili Görkem? Biraz daha işte böyle bu tür şeylerde deneyim çok önemli. Mutlaka o şeyin içinde, o jenerasyonun içinde o deneyimi, belki birkaç tane oyuncu üst düzeydi ama o deneyimi sağlayamadılar. Hı hı. Ama ona rağmen dünya üçüncüsü olan bir milli takımdan söz ediyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Şimdiki milli takımı da ben şöyle değerlendirebilirim. Yetenekli oyuncuları, yıldız oyuncuları, yani 3-4 tane çok yetenekli ve yıldız diyebileceğimiz oyuncular var gerçekten. Hı hı. Ama ben hala milli takımın yani takım oyunu oynadığını söyleyemem. Umarım turnuva maçıyla beraber yani işte 14'ünde değil mi bizim maç?
0: Evet evet.
1: 14 Haziran
0: pazar sabahı doğru 07'de.
1: Evet. Maçla birlikte o takım hüviyetine bürünürüz. Takım gibi oynarız. Bence takım gibi oynamaya başlarsak hem yetenekli oyuncular da kendilerini daha fazla gösterme şansı bulur. Yani orada bence takım olduğumuz anda biz iyi derece yapabiliriz. Bayağı iyi yerlere kadar da gidebiliriz. Yani tabii gönlümüzden final geçiyor. Gönlümüzden hani yıllar sonra katıldık. 24 yıl sonra katıldığım bir turnuvada yani kupayı kaldırmak da aklımızın ucundan geçiyor ama tabii bir de işin realitesi var. Kolay olmayacak bir süreç. Ama önemli olan öncelikle gruptan çıkmamız. Gruptan çık dan sonraki süreçte
0: ki gruptan çıkarız yani Nihat abi, gruptaki takımlara bakıyorum da yani saygısızlık yapmayayım. Ya yani bizi orada zorlayabilecek tek takım Amerika'dır. O da çok iyi bir takım olmasından kaynaklı değil. Saha ve seyirci avantajından dolayı diye düşünüyorum. Ya yani biz Paraguay'ı ve Avustralya'yı farklı mağlup ederiz diye öngörüyorum.
1: Ya aslında inşallah senin öngörülerin tutsun isterim ben de. Ama şu var. Ben o gün bizim Venezuela ile oynadığımız hazırlık maçında evet, bir şey dikkatimi çekti. Eğer hakemler Dünya Kupası'nda bu kadar faule, bu kadar sert futbola biraz hani müsamaha gösterirse bizim için sıkıntılı olur. O gün mesela dikkat ettim, Arda'ya çok tekme attılar. Hı-hı. İnanılmaz tekme attılar. Yani hele ki bunlara müsaade edilirse, mesela düşün, ev sahibiyle oynayacağız. Yine Paraguay ile oynayacağız. O kıtanın takımı. İşte öbür taraftan Avustralya yine sert bir takım. Dediğin gibi bize belki rakip olamayacak. Bizim kadar yani bırak hani bizim yarımız kadar yıldız oyunculara sahip değiller ama eğer ki orada işte hakemlerin tutumu bence bizim takımın daha böyle rahat oynamasını, daha kendilerini gösterme imkanını sağlayacak. Umarız o tür yani hani yıldız oyuncuları koruma diye sürekli konuşulur ya. Yani yıldız oyuncuları değil de iyi oynayan takımları hakemler karşı takımlardan korusun. Yani şey yapmasın tabii ki, haksız düdükler çalmasın ama.
0: Ya sertliğe müsaade etsinler tabii hakemler. Yani izlenebilirlik açısından keyif alırız takip ederken. Ama bir noktaya kadar bunu kabul edebilirim. Yani tekmelere de kart vermemek bu sertliğe müsaade ediyorum anlamına gelmesin. O başka bir anlam taşıyor. Kartını vereceksin tekme atan oyuncuya. O kadar yani, sertlikte olmaması gerektiğine inanıyorum.
1: Aynen doğru. İşte mesela ben o gün onu gözlemledim. Meksikalı hakemdi değil mi? O
0: evet evet evet doğru.
1: Ama yani orada mesela oyuncuları da sinirlendiriyorlar. Yani tekme hadi tamam, oyuncuya söylersiniz çıkarken, dersiniz ki işte rakip sert oynuyor, tekme atacak, aman dikkat edin, sakının kendiniz ama sakınırken adam sana 2-3 tane faul yapıp bir de böyle sakatlama cüretiyle bunu yaparsa bir yere kadar ne olursa olsun hani bir insan çocuklarda bir noktadan sonra ister istemez karşı tepkiyi de verecek. Hatta farkındaysan bir ara bir gerildi oyun. Hı hı. Umarız diyelim. Yani benim en büyük, açık söyleyeyim, endişelerimden bir tanesi bu hakemlerin göstereceği performans. Onun dışında eğer ki yıldız oyuncularımız var. İşte Kenan gibi, yine Arda gibi, Hakan gibi, belki hani bu turnuvayı bekleyen bir sürü oyuncu var. İşte Yunus Akgün gibi, Barış Alper gibi. Yani bunlar da kendilerini mutlaka göstermek isteyecektir. Ben tahmin ediyorum, yani eğer ki biraz da motivasyon da iyi olursa, milli takım hani bu korktuğum olayda olmazsa, grupları dediğin gibi kolay geçecektir. Ondan sonraki süreçte de tamamen iş şeye dönüyor. Hocanın biraz daha böyle rakipleri iyi analiz etmesine, rakipleri iyi tanımasına, takımı takım gibi olmamızı, eğer takım gibi

0: olursak ben tahmin ediyorum bayağı bir turlar geçip hani belki çeyrek final, belki yarı final, tabii ki gönlümüzden final geçiyor. Bakalım, bekleyelim, görelim.
1: Ya ben bir 25-30 dakika önce araya gittikten yaklaşık birkaç dakika sonrasında diyeyim daha doğru ifade. Milli takımımız finale çıktığı takdirde diyorum. Nihat abi, sevgili Nihat Erence bu arada yayınımıza bir bağlantı gerçekleştirdik kendisiyle. Sohbetimize devam ediyoruz. Milli takımımız finale kaldığı takdirde ben 10 dinleyicime kendi cebimden dediğim gibi hediye milli takım forması vereceğim. Bu rakamı güzel arttırabilirsin Nihat abi sen de.
0: Yani doğru inşallah.
1: Yani canlı yayın, canlı yayında o gelmeyen mendilden sonra böyle bir sana emrivaki olarak algılama. Ama bir sözünü alalım ya dinleyicilerimize.
0: Değil değil. Yani gerçekten o finali görürsek bizim bonkörlüğümüz de ortaya çıkar. Sen rahat ol.
1: Tamam. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Yeter ki o finali görelim. Bugün mesela şeylere baktım. Güzel böyle mutlaka senin de dikkatini çekmiştir. Türkiye'den korumalar gitmiş. Milli takımı koruyorlar.
1: Evet.
0: Benim en büyük endişelerimden birisi işte onu da söyleyeyim. Şu anda milli takımın kampı yaptığı yerde 40 dereceye varan sıcaklık.
1: Evet, çok sıcakmış orası, doğru. Evet,
0: Arizona yani hakikaten çok sıcak bir yer. Umarız şimdi maç Kanada'da olacak. Kanada oraya göre çok çok daha iyi ama bugün yine ona baktım. Katılan 48 takım içinde 7200 kilometre yol yapan tek takım Türkiye oldu.
1: Hı hı.
0: Yani burada biraz inşallah bunlar da milli takımı çok fazla
1: etkileyecektir. Yani ne kadar etkilemez ya da umarım etkilemez desek de sıcakta oyuncuların tabii ki biraz performansı düşüyor. Bunu daha önceki yıllarda Süper Lig'deki maçlarda da görüyoruz. Yaz aylarına gelindikçe oyuncuların performansı düşüyor. Bu çok insani bir durum. Şimdi ben hiç başa sarmak istemiyorum Nihat abi. Turnuva başka bir ülkede oynanamaz mıydı? Biz saatler 17-18'i gösterdiğinde bu maçı izleseydik evimizde böyle saatler 05-06-07'de izlemekten daha keyif verecekti. En azından onu söyleyeyim. Sıcaklığın dışında mesela bir dinleyicim de uyardı. Amerika'yı bizim mağlup etmemiz imkansız diyor şundan dolayı. Hakem desteğini alacaklar. 2002 yılında da hakemlerle elenmiştik. Bizim önümüzü kesecekler. Maalesef buna inanıyorum demiş. Sevgili Tuğrul Bey. Buna katılır mısın? Hattan düştü Nihat abi. Peki ben de konuşuyorum ya. Ben de konuşuyorum Nihat abi. O zaman tekrardan bağlantısı gerçekleştiğinde bu soruyu iletmiş olayım. Güzel de bir soru sormuştum.

0: saniyeler içerisinde hattımızda olacaktır diye tahmin ediyorum sevgili Nihat Erence. Sohbetimize devam edeceğiz. Şöyle mesajlara döneceğim. Sizler de Dünya Kupası'nı sizce hangi takım müzesine götürür? Bunun cevabını yine Radyo Spor WhatsApp hattından bana iletebilirsiniz. Bir dinleyicim İngiltere Costa Rica maçı neden başlamadı demiş. Doğru. Hemen cevabını vereyim. Kendisine merak eden tabii bahis severlere de hatırlatmayı yapalım. Hazırlık mücadelesi İngiltere Costa Rica ile karşılaşacak. Saatler 23'ü gösterdiğinde yani 34 dakika öncesinde bu maçın başlaması gerekiyordu. Şu an bir saat ileriye alındı karşılaşmanın başlangıç saati. Şundan dolayı yoğun bir yağış söz konusu. Yağmur söz konusu olduğu için de yağmurun dinmesi bekleniliyor. Bakalım yağmurun tabii ki hava durumuna göre de karşılaşmanın başlayıp başlamayacağı ilerleyen dakikalarda belli olacak sevgili dinleyicilerime. Bunu da hatırlatmış olayım. Nihat Erence bu arada hattımızdaymış arkadaşlarım uyarısını yaptı. Nihat abi hoş geldin tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Herhalde böyle bazen yayın anlarında kesintiler oluyor. Onlara da mutlaka dinleyiciler hazırdır.
0: Güzel bir soru sormuştum sana da bölmeyeyim. Ben de soru soruyorum. Öyle güzel bir soru sordum ki bir baktım Nihat abi yok.
1: Ha, işte evet soruyu istersen bir daha tekrar sor.
0: Tabii
1: tekrar
0: ben

0: Amerika'yla birlikte biliyorsun Güney Kore düzenlemişti onu. Çok da keyifli bir Dünya Kupası'ydı. Evet. İşte hatta şunu söylemiştim. Bana bugün gündüz hangi o 2002'deki takım mı daha iyi, şimdiki takım mı daha iyi diye. Ben şöyle de yanıt verdim. Yani kendi bilgim, birikimim doğrultusunda.
1: 2026 demişsindir.
0: 2002'deki milli takım daha takımdı dedim. Ama 2026'daki bu şimdiki milli takımımızda da 3-4 tane gerçekten üst düzey oyuncu var. Hı hı. Şimdi eğer ki biz grup maçlarını hasarsız geçip bir üst tura çıkarsak sevgili Görkem, ben inanıyorum ki o takım hüviyetini de kazanırız diye düşünüyorum. Yani önemlidir. Turnuva oynamak çok bambaşka bir şey. Hani bazen vardır hani yine o yayın bu bağlantının öncesinde Almanya'yı örnek verirken dedim evet. Hiç beğenmedim Almanya'yı ama ne olursa olsun Almanya turnuva takımı. Hı hı. Bazen en kötü oldukları dönemde bile bir bakmışın final görüyorlar. Yani öyle bir Almanya'dan bahsediyoruz. Yani o anlamda biz eğer grupları sıkıntısız geçersek sonraki turnuvalarda birazcık böyle o takım olgusunu da bence yakalarız diye düşünüyorum. Ondan sonra takım olmaya başladığınızda hele ki yıldızlarınız da o takım üyetinde kendilerini gösterirse ben sana söyleyeyim hani denir ya tırnak içinde tadından yenmeyecek bir amili takım olur. Tüm beklentimiz de o yönde. Hatta ben bugün bizim Karadeniz Gazete.com.tr'de şöyle dedim. Uykusuz gecelere hazır mısınız diye.
1: Hazır mısın peki abi?
0: Ya hazırız gerçekten. Şeyleri keyifli oluyor. Biz tabii o kuşak yani özellikle daha önceki 80 öncesi kuşak olduğumuz için mesela gece kalkıp şeyleri boks maçları seyrederdik. Hı hı. Çok keyifliydi. Şimdi de amili takım böylesine önemli bir turnuvaya katılıyor. Tabii ki izleyeceğiz. Belki sadece kendi milli takımımızı değil önemsediğimiz daha böyle inandığımız takımları da geç saatte bile olsa onların maçlarını da takip edeceğiz. Umarız tek benim endişem bu Dünya Kupası'ndan işte muhtemelen bilmiyorum yayında hiç konu ettim mi? Mesela İran taraftarlarının Amerika'ya alınmayacağı yönünde bir karar alınmış. Ya ben hiç kabul edeceğim bir durum değil. Açıkçası yani bu madem ki bir burada ben FIFA'yı çok etkisiz ve yetkisiz görüyorum. Hatta şöyle dedim ben. Acaba dedim bu turnuva İran'da olsaydı yani Dünya Kupası İran Amerikan taraftarlarını almıyorum dese FIFA'nın tutumu ne olurdu? En basiti o yani empati diyoruz ya.
1: Evet.
0: En basit onu konuşmak lazım. Yani orada da haksızlık. Ya bu bir futbol turnuvası. Bu dünyanın 4 senede bir yaşadığı görsel bir şölen. Yani bu şölende yani siyasetin öne çıkması, işte kavgalar, gürültülerin öne çıkması bence çok şık bir durum değil. Yani o evet önlemlerinizi alırsınız. Gerekli eğer ki endişeleriniz varsa o taraftarların geldiği maçlarda daha dikkatli olursunuz. Şeylerinizi, görevlilerinizin sayılarını arttırırsınız. Güvenli bir şekilde maçlarını izlerler. Güvenli bir şekilde ya ülkeden ayrılır başka bir yere giderler ya da kaldıkları süre içinde yine futbol adabı içinde hareket ederler. Ben yani bu tür yasakların olmasına hele ki FIFA'nın böylesine çok önemsenen 48 takıma çıkardı diyoruz. 48 takımlı bir turnuvada böyle yasaklar kullanılması çok da şık durmuyor. Yani benim bu dünya...
1: Bu herkesin ortak düşüncesi olduğunu ben düşünüyorum zaten.
0: Yani sevgili Görkem ya yasa olmaz diyorum ya o zaman bu turnuvayı yapmayacak. Çok diyorum endişeniz varsa evet güvenlik önlemlerinizi fazla alırsınız. Sadece hani kendinizi düşünerek değil.
1: Abi araya gireceğim. Taraftar söz konusu değil burada zaten. Hani tamam taraftarı bir kenara bırakıyorum ki bırakılmaması gerekiyor. Yani Somalili hakemi almadılar.
0: Öyle biz de geçen sanıyorum bir tane yine Iraklı bir futbolcu olabilir. Yanlış eğer hatırlamazsam 7 saat 7,5 saat çocuğu orada bekletmişler. Yani ne bileyim ben hoş şeyler değil bunlar. Hani bir çok önemli bir turnuvayı organize ediyorsunuz. Çok önemli bir yükü alıyorsunuz. Ya eğer ki zaten

0: niyetli bir şeyler olsalar, sizin normal zamanda bu insanlar oralarda yapmak istediklerini yaparlar. Yani o yüzden böyle, hele ki bir turnuvada, yani çok önemsenen, bütün dünyanın gözünün olduğu bir turnuvada böyle şeyler çok şık değil. Umarız yani bu yasaklar başka sıkıntılı süreci tetiklemez, ateşlemez. Tabii ki öyle bir endişe insanların kafasında ister istemez oluşuyor. Yani biliyorsun, yasaklar her zaman o yasakları delmek için uğraşan kitleyle hep karşılık bulmuştur. Dediğim gibi, inşallah böyle bir şeyleri yaşamayız. Çünkü biz ne istiyoruz? İşte spor adamı olarak, spor insanı olarak istiyoruz ki keyifli maçlar izleyelim, gollü maçlar izleyelim, heyecanlı olsun. Hani izlerken büyük keyif alalım. Böyle bir şey varken, yani böyle işte o kulübün, o ülkenin taraftarına yasak, bu ülkenin hakemine giriş yasak. Yani ne bileyim, ben çok kabul edilecek bir durum değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin?
1: Ya ben bunları zaten geçtiğimiz günlerde dile getirdim. Sosyal medyadan da soran arkadaşlarımız oluyor, dinleyicilerimiz oluyor. Yani söylediklerinin altına imzamı atarım. Onu baştan söyleyeyim. Ki senin söylediklerini söyleyeceğim. Şimdi tekrar etmek de istemiyorum. Yani sporun birleştirici gücüne inanan bir futbol severim. Benim futboldan beklentim taraflı tarafsız. Hangi takımı kim ne destekliyor hiç ilgilenmiyorum. Bir futbol maçını yan yana herkesle birlikte izlemenin çok büyük, zevkli bir aktivite olduğuna inanıyorum ben, sevgili Nihat abi. Ve yani, bu futbolun doğasına aykırı bir durum. Yani FIFA'nın burada biraz daha karar alınırken ön plana çıkmasını beklerdim.
0: Ya işte diyorum ya, maalesef hani güçlü ülkeler buralarda etkili oluyorlar. FIFA'da bu güçlü ülkeler karşısında o yaptırım, yani bir daha küçük ülkelere kolayca yaptığı yaptırımları büyüklere maalesef yapamıyor. Hoş değil, iyi bir şey değil. İşte dediğimiz gibi, inşallah bunun tabii ki bir karşılığı, etkisi olmaz bu oynanırken. Şimdi 3 tane Meksika, Kanada ve Amerika. 3 tane şeyde yapılacak, ülkede yapılacak. İnsanlar bu turnuvayı 4 yıl bekledi. Öyle değil mi? 4 yıl boyunca Meksika'daki insanlar işte bu turnuvayı seyretmek için onun heyecanını bekledi. Yine aynı şekilde Amerikalılar belki kendi özel sporları var. İşte rugby, beyzbol, onların farklı bir şeyleri, oralara daha fazla ilgi gösteriyorlar ama futbolda artık Amerika'da seviliyor işte. Messi'nin oralarda olması,
1: evet, diğer evet, doğru,
0: önemli oyuncuların oralarda olması o futbolu biraz daha sevdirdi. Zaten Kanada çok büyük bir ülke değil ama soğuk olmasına rağmen insanları son derece sıcak. Ben tahmin ediyorum belki en güzel maçlar Kanada'da olacak. O yüzden de ben bizim Avustralya ile oynayacağımız maçta çok sıcak bir ortam olacağını düşünüyorum. Umarız o sıcak ortamda güzel bir galibiyet alırız, keyifli bir galibiyet alırız. Oradan da artık yavaş yavaş normal kupanın da havasına girmiş oluruz.
1: Umarım dediğin gibi olur Nihat abi. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mıydı?
0: Ya yok, işte biraz önce şeyi gördüm. Kenan'la biliyorsun Ferdi'nin hani oynayacak mı oynamayacak mı, evet, diye onlara bakıyordum. Ama gördüğüm kadarıyla, benim işte biraz senden yayına girmeden önce de şeyde olan, turnuvada olan, Amerika'da olan şeylerle, gazeteci bizim TRT ekibinden çocuklarla yazışıyordum. İkisi de oynayacak diye, yani güzel. O da bir milli takım adına önemli bir artı diyebilirim. İyi geceler diliyorum. Sana da kolaylıklar gelsin diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi'nde spor koordinatörlük görevini başarıyla sürdürmekte. Ağzına sağlık diyelim. Kendisiyle Dünya Kupası serüvenimizi değerlendirdik. Ben de kendisine katılıyorum. Yani milli takımımızın bir çeyrek final, yarı final oynamasını bekliyorum. Ve aynı zamanda sözünü aldık. Dünya Kupası'nda finale kaldığımız takdirde, hani finalde kupayı almaktan bahsetmiyorum ki, oraya çıkarsak alacağımıza inanıyorum. Finale çıktığımızda kendisinden de dinleyicilerimize yine güzel sürprizler gelecekmiş. Peki artık son bölümdeyiz. Son 9-10 dakikamız kaldı. Canlı karşılaşmalarda neler oluyor ve sonrasında sizlerden gelen yorumlarla birlikteliğimi noktalayacağım. Bu akşamı bitirmiş olacağız. Malaga-Las Palmas mücadelesi 1-1 devam ediyor. Malaga

eşitliği yakaladı. Gol 68. dakikada Jorgin Munoz'dan geldi. Güzel de bir goldü. Sonrasında ise farklı bir skor üretemedi iki takımda. 1-1 mücadelede 87. dakikaya girdik. Portekiz-Nijerya mücadelesinde ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Temponun zaman zaman yüksek olduğu bir hazırlık karşılaşmasıydı. Roberto Martinez'in öğrencileri Portekiz milli takımı alışık olmadığımız bir oyunla aslında sahada yer alıyordu. Ronaldo birçok pozisyon üreten isimlerden biri Cristiano Ronaldo. Portekiz milli takımında ilk 11'de maça başlayan isimlerden biri. Performansı bugün istenilen düzeyde değil. Birçok girdiği gol pozisyonunu sonuçlandıramadı Cristiano Ronaldo. İngiltere-Costa Rica maçı 1 saat rötarlı başlayacak. Saatler 24'ü gösterdiğinde İngiltere-Costa Rica mücadelesi başlamış olacak. Hazırlık karşılaşması ve burada benim tercihim ilk yarı 1.5 gol üstü bekliyorum. İngiltere'nin ilk yarıdan 2 tane gol atacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmadaki tahminimi de sizlere sunmuş olayım. Soranlar var çünkü. Diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim. Kimler nerelerden mesajlarını göndermişler. Son bölümdeyiz. Dünya Kupası'nı kim kazanacak size göre diye bir soru ilettik. Henüz bununla alakalı katılım göstermediyseniz de son dakikalardayız. Yine katılımınızı Radyo Spor WhatsApp hattına mesajınızın sonuna adınızı da ekleyerek bana gönderebilirsiniz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, şöyle bir bakalım. Ben Özkan, Çorlu'dan yazıyorum. Canım ülkem, çeyrek final görür bence, kupayı da Portekiz kazanabilir demiş dinleyicim. Ben Portekiz'e hiç ihtimal vermiyorum. Tabii büyük konuşmayalım da. Portekiz'in kupayı alması ne bileyim biraz zor gibi geliyor. İyi bir kadrosu olsa da sanki orta alanda biraz zorluk yaşayacak. Yine hücum hattında forvet konusunda da bir sorun yaşayabileceğini ben düşünüyorum Portekiz milli takımının. Abi iyi yayınlar. İsviçre bir sürpriz yapabilir belki. İyi yayınlar dilerim abi demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Görkem selamlar, iyi yayınlar. Mbappe'si olan kazanır. Fransa ağır favori. Rakiplerini bence çok rahat geçerler. Milli takımımıza da başarılar diliyorum demiş İndal Ateş. İstanbul'dan bu mesajı gönderen dinleyicim. Ne demiş dinleyicim? Geçen günlerde senden önce yayın yapan bir arkadaş vardı. Canlı bağlantı yapmıştı. Sen de haftada bir de olsa en azından telefon bağlantısı yapamaz mısın abi? İyi yayınlar demiş. Ya benim aklımda öyle bir şey var. İlerleyen haftalarda, günlerde belki onu konuşabiliriz. Ha şöyle sorayım. Ben şu an görüyorum. Yani dinleyicilerimizin telefonumuzu, santrali aradığında mesela bir numara vereyim. Böyle bir bağlantı yapılırsa telefon hattını açarsan Görkem ben ararım. Yayına sesimle katılmak isterim diyorsanız bir arayın. Bir bakayım hani katılım olacak mı? Ha yayını almayacağım şu an. Sadece ben görüyorum. Yani kimlerin aradığını, numarayı görmüyorum ama sizlerin aradığını görebiliyorum santralde. Işıklar yanıp sönüyor. Yazın o zaman bir arayın bakalım yoğun bir ilgi olacak mı? Katılmak istiyorum abi, öyle bir şey olursa ben katılırım diyenlerin telefonunu bekliyorum. 0212 363 04 34. Zaten Radyo Spor'a internete girdiğinizde Radyo Spor canlı yayın numarası yazdığınızda da karşınıza çıkıyor. Bakalım kimler katılmak istiyormuş. Bir göreyim ben öncesinde, bir test edeyim değil mi? Her şeyin bir testini yapalım ya. Öyle telefonumu açtım, hattı açtım deyip de ondan sonra yok ya ben şimdi heyecanlanırım, katılmayayım. Mesaj da güzeldi abi, ne gerek var gibi tepkiler de gelebilir. Daha önceki tecrübelerim en azından bunu söylüyor. 0212 363 04 34. Bir çaldırın bakacağım. Bakacağım kaç kişi aynı anda canlı yayın bağlantısı yapılmasını istiyormuş, onu göreceğiz. Abi Amerika'dan ne demiş dinleyicimiz, şöyle bir mesaja bakalım. Sıkıntı yok. Ben de mendil senden Nihat abinin hediyesi olarak alabilirim demiş. Zaten kendisi benim hemşerim. Akçaabatlıyım. Kendisini çok seviyoruz. Buradan da selamlar olsun. Saygılar Stuttgart'tan Yaşar Aydın ben demiş dinleyicim. Peki şöyle bakalım. Amerikalıları dışarı gönderin. Verilerini aklımdan ucundan böyle şeyler geçiyor diyen yine Stuttgart'tan sevgili Yaşar Bey. Abi açarsan ben bağlanırım demiş. İlerleyen günlerde bunu düşün bence demiş. 0212 363 04 34. Arayan dinleyicilerim var. Gerçekten şu an görüyorum. Şöyle bakalım. Ronaldo'yu bitirdi. Para Ronaldo'yu bitirdi.

Bir de demiş dinleyicimiz. Yani 40 yaşına geldi. Parayla bir alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Ya para Ronaldo'yu niye bitirsin? Hala elinden geleni yapıyor. 40 yaşına rağmen ya bir insan, bir futbolcudan ne beklersiniz ki 40 yaşında? Elinden geleni bence yapıyor. 2002 yılında da Brezilya'ya hakemler vermişti zaten kupayı demiş. Evet, hakem hataları vardı o dönem, 2002 yılında, hatırlıyorum. Görkem Bey, iyi yayınlar. Bence Dünya Kupası'na fil dişi sahilleri kazanacak demiş dinleyicimiz. Peki, fil dişi sahilleri Dünya Kupası'nı kazanacak. Bayağı telefon geliyor şu an, onu görüyorum. Dinleyicilerimiz demek ki gerçekten katılım istiyor. Yani kendi sesini de duyurmak istiyorlar herhalde. Baksanıza telefonun ışıkları şu an yanıyor. Ben bir yandan görüyorum. Bir gözüm televizyona bakıyor, maçları izlemeye çalışıyorum. Diğer yandan internet ekranıma bakıyorum, mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Diğer yandan telefona bakıyorum. Bir yandan da önümdeki saati kontrol etmeye çalışıyorum. Kaç dakikam kaldığını. Peki, ilgi ve alakanıza teşekkür ediyorum. Hani hat %50 oranında doldu. Doluluk oranı iyi. Hani ben bu kadar kişi yayına bağlantı gerçekleştirirse zaten bir 30 dakika gider. Tamam, güzel. Bağlanmak isteyen dinleyicilerimizin sayısını da en azından şu an öğrenmiş olduk. İlerleyen günlerde bunun duyurusunu sosyal medyadan yaparım. Instagram'dan yaparım. Yayından sonra bu telefon böyle çalmaya devam ederse açacağım ya. Bir kişinin telefonunu açacağım yayından sonra. Teşekkür edeceğim kendisine. Onu da söyleyeyim. Ne demiş dinleyicim? Abi, az önce Tuğrul isminde bir arkadaşımız mesaj yazdı. Hakemlerin de kurbanı olabiliriz. Allah korusun. Ben de ondan korkuyorum. Selamlar demiş dinleyicim. Aynen öyle olabilir. Olmuyor mu zaten? Oluyor. Maalesef bunlar yaşanıyor. Dilerim ki yaşanmaz. Dilerim ki öyle bir durum yaşanmaz. Malaga Las Palmas mücadelesi 1-1 devam ediyor. 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Playoff yarı final mücadelesi. İlk karşılaşma 1-1. Şimdi ikinci mücadele Malaga'nın ev sahipliğinde. Burada da 1-1'lik bir eşitlik söz konusu. 90. dakika. Malaga mı, Las Palmas mı finale yükselecek? Ben Malaga tarafındayım. Malaga'yı La Liga'da umarım güzel günler bekler. Daha önce izlemekten keyif aldığım takımlardan biriydi. Hollanda'dan bir sürpriz bekliyorum. İlk defa denk geldim. Keyif aldım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık demiş dinleyicimiz. Aa, ben teşekkür ederim ya. Ne mutlu bana keyif aldıysanız. Yayınımızı dinleyen, ilk kez denk gelen dinleyicilerimizden biriymiş. Peki, hoş geldiniz diyorum. Bundan sonraki yayınlarımızı da takip etmenizi şiddetle öneriyorum dinleyicim. Peki, Almanya kazanacak diyen yine sevgili Cesur Bey. Son mesajları alıyorum. Bir dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim. Dünya Kupası'nı sizce kim kazanır diye sorduk. Yaşar Bey tekrardan ne demiş? Hollanda bence bir sürprize imza atabilir. Milli takım kazansın. Ben de herkese forma hediye edeceğim. Parantez içerisinde de 10 kişiye demiş dinleyicimiz. Bak, böyle yazıyorsunuz. Olur. Ondan sonra aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor gibi bir tepki duymam, değil mi? Bakın, öyle iddialı açıklamalarda bulunmayın. Yapabilecekseniz lütfen yazın. Ondan sonra abi ben ona öylesine, kuzenim yazmış, ben yazmadım abi. Ya borcum var, alamam 10 tane. Ama bir tane belki zorlarsam alırım. Bak, ondan sonra böyle cevaplar almayayım. Zorlamıyorum zaten kimseyi. Ben kendime ait düşüncemi aktarıyorum. Ben alacağım. Milli takımımız Dünya Kupası'nda başarıya ulaşsın. Ben hediye edeceğim kendi cebimden dinleyicilerime milli takım forması. Onun sözünü veriyorum. Benim favorim Fransa, İspanya. Sürprizlerim ise Norveç ve Türkiye demiş yine bir dinleyicim. İzmir'den Ufuk, Portekiz gol atar mı hazırlık maçında demiş. Şu an canlıda oynanan bir karşılaşma. İlk yarı 1-1 sonuçlanmıştı. İkinci yarı 2 gol birden atardı ya Portekiz milli takımı. Siz merak etmeyin. Ben ev sahibi 2,5 gol üstü bekliyorum ikinci yarıda. Onun da duyurusunu yapalım. Şöyle atladığımız bir mesaj var mı? Hayır, yok. Peki, gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, bugün de keyif almışsınızdır umarım. Hem sohbet ettik, hem gündemden biraz bahsettik. Sizlerden gelen güzel mesajlar oldu, espriler oldu. Bunlar için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Sürçülisan ettiysem de her zaman olduğu gibi
affınıza sığınıyorum. Sosyal medya hesabımdan da gün içerisinde neler yaptığımı görmek istiyorsanız, zaman zaman kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız, benim düzenlediğim anketlere katılmak istiyorsanız da Instagram'dan Görkem Tez Er yazmanız yeterli olacaktır. Orada da paylaştığım bir gömlek var. Ona da bakabilir dinleyicilerim. Çok enteresan bir gömlek. Şu an üzerimde yer alan o gömlek. Yayını kapatmadan önce bir mesajı atlamışız. Bakalım. Selamlar. Yine yayınınıza yetişemedim. Geç kaldım. Hiç sıkıntı değil İsmail Bey. Siz yetişemediniz ama ben sizin o mesajınıza şu an yetiştim. Tam ayağa kalktım böyle. Mikrofonu yerine bırakacaktım. Yayını kapatacaktım ama sizden gelen mesajı görüp de görmemezlikten gelmek yakışmaz bana. Ne demiş dinleyicim? Geç kaldım. Bence Fransa kazanır. Forma hediye ediyorsanız da bir tane de biz isteriz demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicime. Yani İsmail Bey. Nerede buluşuruz? Ha tamam, onu konuşuruz sizinle o zaman. Her zaman aynı yerde mi diyelim? Tamam, buluşuruz. Oraya da gelemiyorum ya. Kendisinin kafesi var dinleyicimin, sevgili İsmail Bey. Kafe işletiyor ama çok enteresan bir kafe. Çok kalabalık ya. Çok kalabalık Beşiktaş'ta. Adını paylaşmayalım, şimdi reklama girer. Sosyal medyadan zaman zaman paylaşıyorum. Yani işi zor gerçekten ya, işi zor sevgili İsmail Bey. Kendisine de kolaylıklar dileyelim. Forma hediyesini tabii ki onu konuşuruz dediğim gibi. Hani sizin oraya geldiğimde onu konuşuruz yüz yüze. Kimseye forma almam demiş dinleyicimiz. Yemek alırım insanları demiş. Bu kadar. Selamlar Yaşar ben. Ki onu yapıyoruz ama gizli yapmaya çalışıyorum. Onu ben elimden geldiğince yapıyorum. Ya yani yine Instagram'da tabii kedi köpek videoları paylaşıyorum. Yani o hobim benim. O insani görevimiz ya. Onun herkes yapması gerekiyor. Onu yapıyorum. Ama ne yapıyorum onu söylemem. Yiyecek, yemek, tabii ki onları hallediyorum ben gönüllü olarak. Ki insanlara da elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Videoyu almıyorum. Hani kameraya çekip bak dostum bu parayı senin için veriyorum tamam mı deyip böyle video, elimde kamera yok. Öyle dolaşıp da sosyal medyaya atmıyorum. Bir de duygusal bir fon müziği koymuyorum altına. Hani benim Allah'la aramda olan bir şey. O vicdan meselesi. O insanlık görevi. Ben öyle internete atayım bak iyilik yaptım. 100 tane like, 1000 tane yorum, 10.000 tane de favori eklenmiş bir video olarak kalmasını istemiyorum. Gururunu incitmek istemem kimsenin. Yarın öbür gün ben de belki bir şeye muhtaç olacağım ya. Bunun garantisi var mı? Bunun garantisi yok. Yarın belki ben de bir ekmeğe muhtaç olacağım. Bana iyilik yapacaksan neden video çekip atıyorsun? Yani ne gerek var rencide etmenin? Sağ elinin sol elinin bilmemesi lazım ya, öyle bir cümle vardı. Gizli yapacaksın. Gizli olması gerekiyor. Ha yapıyorum zaten, merak etmeyin Yaşar Bey. Peki teşekkür ediyorum gönderdiğiniz mesajlar için. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Yarın akşama kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'na artık sadece bir gün kaldı. Yarın akşam itibariyle Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Bu heyecandan önce de hazır karşılaşmalar artık yavaş yavaş da sona eriyor. Bu sabaha karşı Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların maçları vardı Amerika'da. Arjantin İzlanda ile karşı karşıya geldi ve Arjantin mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu maç için en çok merak edilen konu Lionel Messi'nin süre alıp almayacağıydı. Aslında teknik direktör Scaloni süre vereceğiz demişti ama ne kadar vereceklerini Messi ile konuştuktan sonra kararlaştıracağını dile getirmişti. Messi de maçın 70. dakikasında oyuna girdi ve 72'de penaltıdan da bir gol kaydetti. 3 golden biri Lionel Messi'den gelmiş oldu. Diğer 2 gol Barco ve Almada'dan geldi. Arjantin son hazırlık maçını kazanarak Dünya Kupası'na gidiyor. Diğer tarafta Senegal ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda mücadele edecek iki takım. Bu maç 0-0'lık eşitlikte sona erdi. Gol sesi çıkmadı ama kırmızı kart oldu. Nicholas Jackson oyuna sonradan girdi 62'de. 84'te çift sarıdan kırmızı karttan oyun dışı kaldı. Diğer hazırlık maçında da Irak Venezuela'ya 2-0 kaybetti. Irak'ın da Dünya Kupası grubu biliyorsunuz bayağı bir zorlu. Norveç, Fransa ve Senegal'le karşı karşıya gelecekler. Ama öncesindeki Venezuela sınavından da mağlubiyette ayrıldı Irak milli takımı. Bu akşam da artık son hazır karşılaşmaları oynanacak. Saat 23'te İngiltere Costa Rica ve 22.45'te de Portekiz Nijerya karşılaşmaları var. Perşembe günüyle birlikte orada da Meksika Güney Afrika maç Dünya Kupası'nda ilk karşılaşma olacak A grubunda. Onu da tabii ki büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor canlı yayınındaydı. Stüdyo konuğu oldu. Uzun da bir program oldu ve Başkan Doğan Trabzonspor'un gündemine dair her şeyle ilgili konuştu. Sponsorluklar, transfer, taraftar, işte araziler vesaire vesaire birçok konu var. Oyuncularla ilgili açıklamaları var. Takımda kalacak ya da gidecek isimler hakkında konuştu. Bayağı bir dediğim gibi done var Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından. Ondan programda bahsedeceğiz. Trabzonspor'da Muhammed Çam'ın da Kızılyıldız'a kiralandığı dün resmen duyuruldu. O da Trabzonspor'daki ilk senesinde beklentileri karşılayamamış. Bir sonraki sezonda Çekya Ligi'ne kiralık olarak gönderilmişti. Orada da pek beklentileri karşılayamadı. Şimdi yeni adresi Kızılyıldız oluyor. Satın alma opsiyonu da 3,5 milyon euro olarak belirlendi Muhammed Çam için. Beşiktaş'ta transfer konusunda bir hareketlilik var. Özellikle dün kaleci gündemi Lucas Chevalier, Paris Saint Germain'den, İtalya'dan, Cagliari'den bir kaleci ismi yazıldı. Bunlar var. Aral Şimşir, Önder Özen'in bahsettiği o yerli oyuncunun Aral olduğu dün dile getirildi. Beşiktaş sol kanat için Aral'ı gündemine almış ama Midtjylland'in bonservis beklentisi de yaklaşık 15-20 milyon euro seviyelerinde. Bakalım o transferden mutlu sona ulaşabilecek mi? Dün Ertuğrul Doğan Aral Şimşir ile ilgili gelen soruya o da teknik ekibimizin beğendiği bir oyuncu değil dedi. Ama devre arasında da bayağı bir adı çıkmıştı Trabzonspor'un ama dün böyle bir ifade duyduk kendisinden. Fenerbahçe'de bugün yeni yönetim mazbatasını alacak. Saat 14'te mazbata töreni yapılacak. Başkan Yıldırım ve yönetimi mazbataları alacak ve ilk transfer olarak da Vedat Muriç'i açıklaması bekleniyor. Dün yapılan haberlerde Vedat Muriç konusunda Mallorca'da anlaşmanın tamam oldu. Yaklaşık 15 milyon euro bir bonservis ücreti ödeneceği ve zaten bu işin anlaşmanın tamam olduğu transferin de resmiyete dökülmesi bekleniyor. Tabii bu transferle birlikte bir santrfor transferi daha düşünülüyor Aziz Yıldırım yönetiminde. O da Girassi, Dortmund'un oyuncusu. O biraz daha pahalıya gelecek bir transfer. Yaklaşık 30 milyon euro. Orada da konuşulan bonservis ücreti. Ama santrfordan başka sol stoper, sağ kanat, sağ bek transferleri de yine gündemde Fenerbahçe'de. Archie Brown'un ayrılması halinde sol bek takviyesi yapılacağını dün TRT Spor'dan Doruk Tecimer söyledi ve kaleci konusunda ise şu anda transferde öncelik olmayacağı Ederson'la bir görüşme daha yapılacağı ve onu ilk etapta takımda tutmayı düşündüğü söyleniyor Aziz Yıldırım yönetiminin. Bakalım şu anda Ederson tabii Dünya Kupası kadrosunda. Orada konuşmak tabii çok kolay değil maçlar esnasında ama Fenerbahçe ondan vazgeçmiş değil. Galatasaray cephesinde de dün İtalyan basını kaynaklı haberler yapıldı. Dusan Bilehovic ile Galatasaray'ın ilgilendiği ki onun da Juventus'a sözleşmesi sona eriyor. Zeki Çelik bir diğer sözleşmesi biten oyuncu. Zeki için de yine Galatasaray'ın devrede olduğu ama Zeki'nin gelen teklifleri değerlendirmediği Roma ile sözleşme yenilemek istediği söyleniyor. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti Hakan Safi adayken ama sonra oradan bir şey çıkmamıştı. Şimdi Galatasaray yazıldı ama Roma'da kalacak gibi gözüküyor haberlere bakılırsa. Burhan Can Terzi'den bir Kefren Turam haberi geldi. Galatasaray'ın orta sahada iyi bir ismi transfer etmek istediği biliniyor. Kamavinga'da adaylardan biri. Turam Juventus'tan bir diğer aday ama çok da pahalı opsiyonlar. Turam için ilk etapta yaklaşık 50 milyonluk bir bonservis talep edildiği söyleniyor. Jetson Fernandes Galatasaray'ın eski gözdesi Spartak Moskova'da şu anda yine Fernandes'in de listede olduğu yazılmış. Benim gördüğüm transfer haberleri bunlar. Bir de Davinson Sanchez'in dün Galatasaray YouTube kanalına verdiği röportajda takımdaki geleceğiyle ilgili bir açıklaması var. O da 3 sezon daha sözleşmesi olduğundan ve burada mutlu olduklarından bahsediyor. Transferde çünkü adı da geçti Davinson ama açıklamaya bakılırsa pek gitmeye niyeti yok Davinson'un. Avrupa'ya dönecek olursak dün Real Madrid Alvaro Arbeloa ile yolları resmi olarak ayırdı. Benfica kulübü de dedi ki Mourinho'nun 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli Real Madrid tarafından ödendi. Artık bugün de Real Madrid resmi olarak Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak açıklayacak. Benfica'da teknik direktörlüğe Marco Silva'nın getirildiğini duyurdu. Zaten beklenen bir gelişmeydi, bilinen bir gelişmeydi. O da dün itibariyle resmiyete kavuştu. Bir de Julian Alvarez için bir açıklama yaptı Real Madrid. 150 milyonluk bir teklif sunduklarını Atletico Madrid'e ama Atletico'nun serbest kalma bedeli talep ettiğini ki bu bedelin de 500 milyon euro olduğu sonra bahsedildi. Ve Atletico Madrid bu açıklamadan sonra tıpkı Barcelona yaptığı gibi Real Madrid'e de iğneleyici göndermeler yaptı, bulundu. Enteresan oradaki süreçte Atletico Madrid'de pek hoşlanmıyor oyuncularına gelen tekliflerden. Evet 7-10 saatlerimiz gündem şimdilik benim özetim böyle bir şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Şimdi reklam arasında Arjantin-İzlanda maçından enstantanelere bakıyordum. Lionel Messi tabii herkesin gözü kulağı. Messi de onun son Dünya Kupası olacak. Ronaldo'nun bir çılgınlık yapmazsa son Dünya Kupası olacak. Bu ikinin tabii ki performansları çok yakından takip edilecek ama Messi Inter Miami ile oynanan son maçta bir rahatsızlık hissetmişti. Sakatlık olarak demediler ama bir işte kasında bir sıkıntı hissediyor. O yüzden Arjantin ilk hazırlık maçında hiç süre almıyor. Bu maçta da yedek kulübesinde başlıyor ama 70'te oyuna giriyor ve girdikten bir dakika sonra tahminen çok güzel bir ara pası atıyor takım arkadaşına. O arkadaşı artık kimse videoda tam anlayamadım ama kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Vuruşunu yapıyor. Avta çıkıyor ama vuruşu yaparken kalecinin de bir müdahalesi var ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Biraz 2022 Dünya Kupası'ndaki gibi kolay bir penaltı düdüğü
1: Ya
0: gibi geldi.
1: Bırakın bunları Mert Elen Bey, saat 7.17 kolay
0: Ali
1: bir
0: abi doğruya
1: penaltı.
0: Doğru. Yani şimdi pozisyonu görsen
1: net penaltı görmedim ama net penaltı diyorum.
0: Yani tekrar izleyeyim. Çok ucuz bir penaltı. Yani hakem direkt VAR'ı beklemeden göstermiş. Ama yani şey bu bir detay oluyor futbolda böyle şeyler. Yani bu Arjantin'in ne kadar iyi bir takım olduğunu karşı bir şey değil. Yani Arjantin çok iyi, Messi çok yetenekli ama kolay bir penaltı düdüğü. Lautaro galiba karşı karşıya da penaltıyı alan isim. Sonrasında da Lionel Messi penaltıdan golü atıyor, maçı 2-0'a getiriyor. 3-0'la da Arjantin artık Dünya Kupası'na hazır. Ben dün iddia bölümünde şeyi söylemedim değil mi ya? Unuttum, sonra pişman da oldum.
1: Neyi?
0: Arjantin'in son dün bu sabaha karşı maçla birlikte galiba 19 hazırlık maçının tamamını kazanmış. Ve bu 19 maçın sadece galiba bu 19 maçta 3 gol yemiş. Dün de yine 3-0 bitti karşılaşma. Yine bir galibiyet. Yine gol yemeden bitirilen bir karşılaşma. Tabii rakipleri biraz zayıf gözüküyor
1: Evet,
0: ama ne olursa
1: evet.
0: olsun tabii ki 19'da 19'da acayip bir seri hazırlık karşılaşma olduğu için. Sonuçta rakipler zayıf olabilir ama Arjantin de zaman zaman rotasyonlu kadrolarla çıkıyor. Buna rağmen hazırlık maçları performansı olağanüstü Arjantin'in. Ben okuduğumda çok şaşırmıştım.
1: Arjantin'de aslında biraz son dönemdeki bizim milli takımın aldığı sonuçlara benziyor. Yani tabii Arjantin'le boy ölçüşebilecek, Arjantin'in seviyesi ya da Arjantin'in seviyesinin üzerinde sayılı milli takım var. Ama diğer takımlarla oynadığı karşılaşmalarda çok etkileyici bir futbol yok. Ama etkileyici bir sonuç serisi var Arjantin'de. Bunu uzun süredir yapıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, 2022 Dünya Kupası'na gelmeden önce 37 maçlık bir namağlup serileri vardı. Suudi Arabistan'ı mağlup etselerdi ya da yenilmeselerdi İtalya'nın rekorunu egale edeceklerdi. Ama onu becerememişlerdi Suudi Arabistan karşılaşmasıyla. Yani aslında Arjantin milli takımı çok uzun süredir ciddi bir skor istikrarına sahip bir ekip. Burada tabii sert bir takım olması, bence tecrübeli bir takım olması. Bunun yanında teknik direktör istikrarıyla beraber işte her karşılaşmada gol atabilecek zaten oyuncu grubuna da sahip Arjantin. Yani savunmada çok büyük problem yaşamadığı sürece işte 1-0'lar, 2-1'ler, zaman zaman böyle 3 gollü seyrek gördüğün galibiyetlerle yollarına devam ediyorlar. Ben bu Dünya Kupası'nda da Arjantin'den öyle çok farklı, çok olağanüstü bir oyun beklemiyorum açıkçası. Fakat bu işte geçen gün senle övdüğümüz İspanya'nın kulüp takımı gibi oynaması Arjantin'de de var ama Arjantin biraz daha sıkıcı bir kulüp takımı gibi gözüküyor. Bence bunun avantajını Dünya Kupası'nda yaşayacaklar. Burada tabii işte süper yıldız Messi ne kadar devreye girecek, Messi ne kadar etki edecek, onu hep beraber göreceğiz. Ama Messi de ben hep bunu savundum. Yani MLS'e giderek bence mental ve fiziksel anlamda bu Dünya Kupası'nda oynayabilecek tercih yapmış oldu diye düşünüyorum. Bir kere işte o üzerindeki zaten milli takım final kaybetme baskısı. Hatırla, bir ara adam finalleri kaybettiği için milli takımı bıraktı. Bahsettiğimiz oyuncu Messi. Tamam, bunun üzerinden çok geçti ama o kadar büyük bir baskı vardı oyuncunun üzerinde. İşte sonra Copa America, ondan sonra Dünya Kupası ve tekrar Copa America. Hani Messi'nin o şeyi, milli takım stresi tamamen ortadan kalktı. Milli takım artı teknik direktör tamamen onun etrafında birleşti. MLS'te de yani kendini çok hırpalamadı Messi. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. O yüzden de ben bu kadar uzattığını düşünüyorum. Ronaldo için de belki benzer şeyler söyleyebilir ama Ronaldo mesela biraz daha böyle sahne ışıklarını hep üzerine çekti. İşte Al Nassr'da şampiyon olamadı, ona kızdı, buna kızdı, o oldu, bu oldu. Biraz daha Ronaldo'nunki gene hani hikaye olarak daha eğlenceli gözüktü. Ama Messi mesela bu Dünya Kupası'na bence kafa olarak rahat geliyor. Fiziksel olarak da çok büyük bir şey yaşayacağını düşünmüyorum ben Messi'nin. Yani Messi zaten 2022 Dünya Kupası'nda da öyle fiziksel olarak çok çok üst düzeyde gözükmedi. Sadece gerektiği anlarda ortaya çıkıyordu. Onu da hala yapabilecek yeteneği baki olduğuna göre Messi'yi de bence bölüm bölüm Dünya Kupası'nda yine konuşacağız. Dolayısıyla Arjantin milli takımı da yani böyle işte gene 1-0 2-1'lerle Dünya Kupası'nda artık hangi rakiple yolu kesişiyorsa ona bakmadım. Gerçi İspanya ile Arjantin dün baktığımızda aynı yolda mı gözüküyordu?
0: Bir yerde tabii
1: Bir yerde karşı karşıya geliyorlardı galiba, değil mi? Aynı yol üzerinde olmaları lazım
0: şimdi bizim
1: Arjantin'de
0: ikinci
1: İspanya'nın.
0: bitirdiğimiz senaryoda demiştin ki bir sonraki turda son 6 turunda Arjantin geliyor demiştin ama çeyrekte İspanya geliyor mu onu
1: Yani
0: bilmiyorum.
1: onlar da bir yerde bir baba takımla karşılaşacaklar.
0: Tabii.
1: Büyük ihtimalle onların da çeyrek final olur. Artık ondan sonra günlük performans belirler. Kupayı tekrar kazanabilirler mi? İşte dün baktık. Yani Brezilya ile aynı düşünülüyor. Arjantin'in kupayı kazanma ihtimali. İspanya, Fransa, İngiltere bunların gerisindeler. Portekiz'in gerisindeler ihtimal olarak kupa başlamadan önce. Fakat bu takımın tecrübeli artı genç karışımının iyi olduğunu unutmayalım. Artı bir kez bu yollardan geçmiş bir takımın, yani Dünya Kupası'nı kazanmış, Dünya Kupası'nı nasıl kazandığını bilen oyuncularla oluşan bir takımın da bence ciddi bir avantajı var. Dün mesela baktım, maçın oyuncusu Barco seçilmiş. 21 yaşında Strasbourglu bir oyuncu.
0: Bayağı
1: Nico
0: güzel.
1: Paz öyle. Hani böyle yetenekleri de var arada. Eğer bir de turnuva içerisinde Messi dışında işin hücum hattında kendi yıldızını çıkartabilirse Arjantin, ya da yani yıldızlarından bir tanesini parlatabilirse, yıldız adaylarından bir tanesini parlatabilirse, o zaman işleri biraz daha kolay olur. Futbol olarak beklentim yüksek değil ama bence kolay kolay da unvanı bırakmak istemeyeceklerdir.
0: Bir dinleyicimiz Erkan Bey, sizin normalde tekrar yayında dinliyorum o yüzden reklam şarkı aralığına alışık değilim demiş. Şimdi Arjantin-İzlanda maçından çıktım eve gidiyorum. Sizi dinliyorum. Messi yürüyerek top oynuyor. Nico Paz'ı çok beğendim diyor. Statta değil mi yani ben doğru anlıyorum.
1: Tabii, zaten numarası da Amerika numarası galiba.
0: Amerika mı
1: Evet, Amerika artı bir Amerika.
0: o? O maçtan çıkmış. Messi yürüyerek top oynuyor. Nico Paz'ı çok beğendim demiş. Nico Paz ilk 11 çıkmış. Messi de 70'te oyuna girdi demiştim. Paz tabii beğenilmeyecek bir oyuncu değil. En çok o dikkat çekmiş ama sahada da hani çok sayıda yetenekli oyuncu var. Ama Paz demek ki dikkatleri üzerine çekiyor. Yani Allah korusun Messi'ye bir şey olursa onun alternatifi herhalde Nico Paz diye düşünüyorum. Tabii orada Scaloni kimi tercih eder? Daha deneyimli oyuncular da var sonuçta Almada gibi. Orada kullanabileceği. Hatta Nico Gonzalez gibi. Bakalım onu merak ediyorum. Maçla ilgili şeylere bakarken 88 bin kişi statta karşılaşmayı takip etmiş Alabama'da Auburn stadyumunda. Ve maçtan önce de acayip bir sel götürmüş sanki şehir stadı etrafını da uyarı levhaları şey yapılmış paylaşılmış. İşte yerlerinizden kalkın içeri güvenli yerlere gidin diye. Hatta böyle suların fışkırdığı bir stattan görüntü var yani göl olmuş
1: Yani
0: resmen
1: ani bir yağış geçmiş, bir fırtına
0: geçmiş ama
1: geçmiş.
0: maç esnasında herhalde bir problem
1: Evet.
0: olmamış. Dinleyicimiz tabi bunları da yazabilir eğer hala dinliyorsa.
1: Bizim Cengiz Uygur anlattı maçı. ve Sport Plus'ta verdi. Ben sabah 06:06'da şanlı Arjantin nasıl oynadı diye Cengiz'e mesaj attım. Ondan sonra Cengiz dedi ki iyiydi abi Arjantin demiş. Messi girdikten sonra daha da iyiydi. Messi yokken de fena değildi ama demiş İzlanda berbat takım. Bunlar zaten full demiş. Kongo gibi ülkelerle oynamışlar. Moral bozulmasın diye Arjantin'den bahsediyor. Ondan sonra Depoli de beğenmiş. Tam diyor milli takım oyuncusu. Atletico'dayken diyor sadece yan pas yapıyordu. Arjantin'de topu ne biçim ileri taşıyor demiş. Depoli de öyle bir gönderme yapmış Cengiz. Bakalım yani onu hep beraber göreceğiz performansları, takımların performansları ama Arjantin'in de hani diğer takımlarla kıyasladığında işte az önce anlatmaya çalıştığım kendi içinde bazı avantajları olduğunu net şekilde görüyorsun. Şimdi Cezayir, Avusturya ve Ürdün grup. Yani burada Arjantin mesela 3 maçın bir tanesinde puan kaybederse çok böyle anormal olmaz. Çok hani Arjantin puan kaybetti diye yaklaşmam. Ürdün konusu zaten Ürdün maçı çok problem olmaz buradaki gruptaki takımlar için ama hani Cezayir ya da Avusturya mesela Avusturya Arjantin'i belli ölçüde zorlayabilir.
0: Olabilir.
1: Orası çok büyük sürpriz olmaz. Biraz daha bu takımlar için ben tekrar söylüyorum. Artık son 32 sonrası bakmak gerekecek. İlk turda vites çok yükselmeyecektir. Arjantin'de hiç yükselmeyecektir.
0: Bakalım artık Arjantin Dünya Kupası'na konsantre olacak, maçı bitti. Birkaç mesaj okuyayım. Bence demiş tarihin en zevksiz, oyun kalitesi en düşük Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz diyor Nedim Küçük. Devasa kalabalık bir katırım var. Bu da oyun kalitesini çok düşürecek. Hele grup maçlarının bazılarının çok az seyretme oranında kalacağını düşünüyorum demiş. 32'den tabii 48 takıma çıkınca. Evet, bazı daha zayıf gözüken takımlar Dünya Kupası'nda yer alıyorlar. O da evet, kaliteyi düşürebilir. Mesela benzer bir eleştiri aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalar içinde yapılıyordu. Ama orada mesela şöyle kurtarıyordu. Evet, çok Şampiyonlar Ligi gibi hissettirmeyen karşılaşmalar vardı ama aynı saatte öyle maçlar vardı ki bu maçları izlemek zorunda değildi. Şimdi Dünya Kupası'nda maçların saatleri de farklı farklı. O yüzden o maçlarda hani oturup izlenebilir ve gerçekten bir Dünya Kupası karşılaşması hissi vermeyebilir. O bence güzel bir tespit. Şampiyonlar Ligi'nden farklı, sonuçta aynı saatte oynanmayacak karşılaşmalar. O yüzden bazen evet çok sıkıcı karşılaşmalar göreceğiz. Yapacak bir şey yok ama Dünya Kupası olduğu için oradan da bir keyif çıkarabiliriz. Mesela bunu Genco abi güzel yapıyor. Bu tarz Afrika Uluslar Kupası maçlarını falan bile seviyor. Dünya Kupası'nda da daha önce hiç izlemediğimiz ya da çok az izlediğimiz takımları izlemek de bir keyif verebilir. O biraz nereden baktığınıza bağlı.
1: Aynen bir de burada şöyle düşünün. Sonuçta takip ettiğimiz bir lig yok şu an. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Hani çünkü diğer tarafta hatırla şimdi hafta sonu mesela maç izleyeceksin. Bir tarafta Premier Lig var, bir tarafta La Liga var, Süper Lig var, Serie A var, o var, bu var, Bundesliga var. İnsan allak bullak oluyor. Burada tek turnuva takip edeceğiz. Yani benim nacizane tavsiyem geçeriz ekran başına. Her karşılaşma için, saat uygun olan her karşılaşma için. Eğer karşılaşma sizi sararsa, oyun güzelse kalırsınız. Yoksa kalmazsınız. Bu kadar basit. Yani maç kötü diye orada 90 dakika harcamak zorunda değilsiniz. Sonuçta ertesi gün program da yapmayacaksınız. Değil mi? Bir şey yok yani çoğu kişi için. İzleseniz ne olur, izlemeseniz ne olur. Ama bence her maça Dünya Kupası olduğu için bir fırsat vermek lazım. Bir bakmak lazım. Nasıl oynanıyor, güzel mi, bir hareket var mı diye. Eğer beğenmezseniz Reels'a geri dönersiniz. Ne olacak?
0: Basit. Erkan Bey, maçı izleyen dinleyicimiz evet hava çok kötüydü maçtan önce diyor. Bir saat kala açıldı. Yani görüntüleri görünce zaten o atmosferde maç oynanması mümkün değildi o yağışta, ama bunu herhalde göreceğiz. Yani Amerika'daki bazı karşılaşmalarda yani bir anda acayip bir yağmur bastıracak, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, ara verilecek, yarım saat belki o uzayacak duruma göre bunlara şimdiden hazırlıklı olun derim ben. Bir dinleyicimiz 2022 Dünya Kupası'nda sarı kartı varken Hollanda maçında Messi elle oynuyor. Van Dijk'ın bir bakışı var hakeme, onu izlemenizi öneririm demiş. İkinci sarıdan atmıyor hakem diyor.
1: Dinleyicimize geçelim bunları diyorum.
0: Evet.
1: Kendisi Brezilyalı galiba.
0: Olabilir, Brezilya lobisinden bir dinleyici. Mehmet Ünlü Arjantin'in çeyrek finale kadar yolu kolay gibi gözüküyor demiş. Çeyrek finalde en güçlü ihtimal Portekiz. Bu da güzel bir eşleşme olur. Son kez Messi Ronaldo maçı izleyebiliriz diyor. Evet, doğru hatırlıyorum ben de. Arjantin yoluna baktığında Portekiz çıkıyordu çeyrek finalde. Eğer tabii Portekiz de grubunu lider bitirirse, Arjantin'e lider bitirirse yol o şekilde ilerliyor. Güzel olabilir
1: Güzel
0: yarı
1: olur, çok
0: kupasında.
1: güzel, çok keyifli olur. Ama Portekiz korkutucu valla. Kadrosu çok anormal bir kadro. O potansiyeli ortaya koyarlarsa valla sonuna kadar bile gidebilirler normalde. İşte santrafor konusu bence sıkıntı Portekiz'de. Hani çünkü direkt Ronaldo'lu bir santrafor attı Portekiz'de problem yaratabilir diye düşünüyorum ben. Eğer Ronaldo beklenen performansı ortaya koyarsa o zaman tabii işleri çok daha kolaylaşır. Ben ama onun biraz uzağında kalacağını düşünüyorum. Genelde Cristiano Ronaldo'nun. Onları izlemek de yine keyifli, heyecanlı olacak. Yani o takım o oyuncularla, oyuncu grubuyla neler yapabilir.
0: Değil mi?
1: Özellikle merkez orta sahası çok acayip. Yani Neves, Vitinha, Bruno Fernandes dediğin zaman insanın böyle bir kanı çekiliyor. Bekler öyle.

0: Bernardo'yu saymadım bile bak.
1: Ne?
0: Bernardo Silva'yı
1: Bernardo
0: saymadım
1: hep
0: bile.
1: ben şey atıyorum.
0: Kanada.
1: Onlarda. Evet, biraz City tarzı. Kanada atıyor gibi düşünüyorum oralarda, ama tabii orada da merkezde de oynayacaktır ihtiyaç olduğunda.
0: City'de 8 numara
1: Sumo,
0: gibi oynuyordu artık
1: tabii Sumo
0: son dönemde.
1: falan da var orada biliyorsun.
0: Kim?
1: Neydi? Sumo değil miydi oyuncunun adı?
0: Sumu mu?
1: Yanlış bir şey söyledim, dur bakayım Portekiz'de. Bir tane daha merkezde iyi bir tane oyuncuları var ya.
0: Ha, Samuel Costa mı o oyuncu? Ben
1: Samu.
0: Samu.
1: Samu.
0: Ben
1: Sumo
0: oyuncu
1: değil.
0: tanımıyorum
1: Samu.
0: ya. Bilmiyorum. İyi
1: O
0: mi
1: da
0: o da?
1: bayağı iyi oyuncu.
0: Sonra bakayım
1: Alternatif
0: formayı.
1: olarak. Neticede yani Portekiz, Arjantin oynarsa FIFA'nın istediği şeylerden, yani daha doğrusu FIFA demeyelim, futbol severlerin de istediği
0: Tabii futbol
1: şeylerden biri
0: severler işte
1: olur.
0: aynı. Erdem Emin Küpoğlu milli takım grup geçerse akşam da maç olacak mı demiş herhalde Türkiye saatiyle söylüyor. Çünkü
1: Oluyor.
0: bizim maçlar 7, 6 ve 5'te
1: Oluyor,
0: olacak grup
1: oluyor.
0: aşamasında.
1: Bir tanesine baktım 19'da gözüküyor.
0: Bir sonraki tur mu hemen?
1: İşte hemen böyle gidiyorsun ya, orada
0: Hı.
1: gözüküyor şeyler. 19'da maç gözüküyor bizim
0: Evet
1: için.
0: yani o var demek ki. Cengiz dinleyicimiz Şanlıurfa'dan selamlarını göndermiş. Dünya Kupası'nda herkesin bir favori takımı var ama sürpriz takımları da aslında merak konusu demiş. Sizlerin favori takımı kim acaba diyor. Benim Japonya demiş. Yani milli takım harici tabii sorduğu anlaşılıyor dinleyicimizin. Ben hani Japonya'nın beklenenden ya da beklenen ne bilmiyorum gerçi Japonya'dan da çok üst turlara çıkacağı düşünmüyor tahminimce. Ama çıkabileceğini düşünüyorum. Japonya'nın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Onların takım oyununun iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Çok öyle bireysel olarak öne çıkan oyunculardan ziyade daha takım kimliğiyle fark yaratan biraz kulüp takımı vari bir takım Japonya. O yüzden ben Japonya'nın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ama başka bir takım aklıma hani Arjantin'e sempatim var Ali abi gibi. Messi'nin bir Dünya Kupası daha kazanmasını isterim eğer bizim bir takım şampiyon olmayacaksa. Arjantin ve Japonya benim cevaplarım.
1: Ama Arjantin'i şey olarak söyledin.
0: Ben sevdiğim favori takımım yani
1: Ha.
0: benim favorim şey olarak sempati duyduğum takım. Favorim İspanya, gönlüm Türkiye. Den yana Türkiye olmayacaksa Arjantin olsun falan falan bayağı uzun. Japonya'da olursa üzülmem. Benim öyle gidiyor.
1: Japonya'yı biz de düşündük Mert'le beraber. Hatta işte geçen programda da, Lek Analiz için yaptığımız programda da Japonya ikimizin de sürpriz adaylarından bir tanesiydi. İşte şimdi sürpriz yapabilmesi için bir takımın bir kere oyuncu grubunun belli bir yetenek seviyesine sahip olması gerekiyor. Bir potansiyel olması lazım. Yani takıma baktığın zaman bir potansiyel olması lazım. Aynı zamanda şu ana kadar belli bir şeyler ortaya koymuş olması lazım takımın kupaya gelirken. Hani biz yetenekliyiz ama zar zor geldik. Bir ritim bulmuş olması gerekiyor. Oyuna en uyan tanımlardan bir tanesi de bizim milli takım. Hani sen, ben burada yaşamasak, dışarıdan Dünya Kupası'nı yorumlayan, bakan insanlar olsak, Türk milli takımına baktığın zaman ya burada Kenan var, Arda var, Can Uzun var, Orkun Kökçü var, Hakan Çalhanoğlu var. Yani var oğlu var diye devam ediyorsun. O yüzden de mesela çoğu kişinin sürpriz takım adaylarından biri bizim milli takımımız. Benim de öyle. Bunun yanına Japonya'yı ekleyebilirsin ve mesela Fas milli takımı da yetenek havuzu olarak daha önce yaptıklarıyla beraber onlarda da öyle bir şey var, ihtimal var.
0: Asıl Avrupa'da en çok galiba Norveç bu konuda.
1: Norveç'le ilgili de çok büyük şey var.
0: Beklenti
1: Dediğin
0: var.
1: gibi beklenti var. Çünkü orada da oyuncu grubu iyi. Haaland gibi bir santraforları var. Arkasına baktığın zaman yine
0: Ödegaard
1: hani bir
0: var.
1: de Haaland var. Yanına Sörloth'u da koyabiliyorsun.
0: Hı.
1: Hani onlarda da şey, ama işte orada savunma genel olarak nasıl şey yapacak, performans gösterecek. Eleme grubunda İtalya'yı iki karşılaşmada farklı yenmiş olmaları çok iyi bir referans. Fakat İtalya iyi bir referans mı? Orası biraz tartışılır. Bir de grupları da zor.
0: Hı.
1: Yani Fransa, Senegal, Norveç aynı grupta.
0: Evet, Irak
1: Orada
0: böyle.
1: hırpalanma ihtimalleri biraz var.
0: Ama oradan da çıkabilirlerse iyi
1: Oradan
0: şekilde.
1: çıkarlar. Ama büyük ihtimalle hani 2 ya da 3 olarak
0: Hı
1: çıkacaklar.
0: hı.
1: Ama biraz hırpalanacaklar. Bırak maçı dışında.
0: 7.37 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.

0: 7.43 saatlerimiz bu bölümde dinleyici mesajlarıyla başlayayım. İstanbul'dan Emrah, Dünya Kupası'ndaki bazı maçları İSTV belgeselleri gibi izleyebiliriz. Sakin, durağan, dinlendirici. Bence bazen böyle maçları izlemek vahşi Avrupa Ligleri izlemekten iyi gelebilir diyor. Pozitif taraftan bakmaya çalışmış dinleyicimiz. Güzel. Takdir ettim. Ankara'dan Savaş, sizce son 16 yapsak başarılıyız demeli miyiz demiş. Tabii son 16 bence gayet iyi milli takım için. Gruptan çıktıktan sonra son 32 turu maçı onu geçtik. Lider bitirsek zaten görece biraz daha zayıf. Gerçi orada zor rakipler de gelme ihtimali var da. İkinci de olsak o son 32 turunu geçebilme ihtimalimiz yüksek. Ondan sonraki tur son 16 turu oluyor. Orada da bir grup birincisi gelecek. Büyük ihtimalle ya Arjantin ya Belçika diye dün konuştuğumuzu hatırlıyorum. Onlara kaybettiğimiz noktada çok büyük bir sürpriz değil. O yüzden son 16 yapmak bence de başarılı bir Dünya Kupası demek olur bizim adımıza.
1: Ben bir maçta sürpriz yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Favori olmadığımız bir karşılaşmada bir rakip karşısında iyi bir sonuçla turu geçen taraf olursak bence o zaman çok çok iyi bir turnuva geçirmiş sayılırız. Yani zaten oraya gelene kadar belli bir yol kat etmemiz gerekecek. Orada da o sürprizi yapabilirsek ondan sonrası artık işin tamamen keyif kısmı olur diye düşünmekteyim. Fakat hani milli takım bu gruptan çıktı. Bu gruptan zaten çıkmasını hepimiz bekliyoruz. Avustralya, Amerika ve Paraguay'la oynamış bir milli takım gruptan çıktı. Ondan sonra yine milli takım seviyesinde ya da milli takımın seviyesinin altında bir rakiple oynadı. Onu da geçti. Dördüncü karşılaşmada. Son 16'ya geldi. Son 16'da daha dişli bir rakiple oynadı. Elendi. O zaman bence nötr bir turnuva olur. Yani ne başarılı ne başarısız dersin milli takım için.
0: Yani benim gibi düşünmüyorsun. Yani.
1: Anlatabildim mi demek istediğimi?
0: Tamam.
1: Hani o zaman böyle çok süper işler yaptık ya da ne kadar kötüydü milli takım dememek lazım. Hani o normali olur. Normal bir senaryo olur. Zaten bu üç rakibimiz hani Amerika'yı biraz tabii daha farklı değerlendirmek lazım ama milli takımın rahat rahat baş edebileceği, dengeli oynayacağı, favori olarak gözükeceği karşılaşmalar. Ondan sonra işler planladığımız gibi giderse zaten yine öyle bir rakiple ya da o seviyede bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Şimdi milli takımın bu milli takımın elindeki potansiyelle böyle dört rakip karşısında iyi sonuçlar alması zaten işin şeyi normal tarafı. Fakat ondan sonra işte dişli bir takımla oynayacağımız, dişli bir ülkeyle oynayacağımız garanti. İşte orada artık kim gelir o gün şartlar neyi gösterir bilmiyorum ama onu geçersek bence çok başarılı bir turnuva olur. Geçemezsek de eyvallah deriz. Ne yapalım?
0: Şimdi ben de FIFA'nın sitesinden o yolu kendim yaratıyorum. Sen FIFA'dan mı önermiştin dün?
1: Evet, ben FIFA'dan yaptım.
0: FIFA'dan yaptın. Orada şimdi iki senaryoyu da ben hazırlıyorum. Hem lider bitirdiğimiz hem ikinci bitirdiğimiz senaryo. Üçüncü senaryo çünkü karışık. Üçüncü bitirsek orada 12 grup var. 8'i çıkacak. Oradaki kimlerin çıkacağı belli olmadığı için orası karışık ama hani ilk bitirdiğimizde ikinci bitirdiğimizin senaryosu o basit.
1: Basit orada, ama orada da şey var.
0: Şeyler.
1: Şöyle bir durum oluyor.
0: Yani şimdi üçten kim gelecek onu bilmiyorsun.
1: 12 tane grup var. O gruplardaki sıralamayı yaptırdıktan sonra senin önüne 12 tane takımı getiriyor ve 8'ini seç diyor. Şimdi hangi takım hangi gruptaydı oraya çok bakmadan insan pat pat pat hemen aklına gelen ülkeleri yazıyor orada.
0: Tabii, ben de öyle yapıyorum.
1: Onun bir dezavantajı var.
0: Ama en azından favorilerden kimin geleceği
1: yani onu yapabilirsin orada. Tabii.
0: Bizim lider bitirdiğimiz senaryoda mesela ben üçüncülerden seçtim kafama göre. Kanada geldi kurada. İlk turda son 32 turunda yani gruptan sonra Kanada ile oynuyoruz. Kanada ile oynadıktan sonra Belçika Güney Kore eşleşmesinin galibi. Yani burada Güney Kore'ye bakmayın da Belçika kesin grubu lider bitirirse bizim son 16 turunda eşleşeceğimiz rakip olacak.
1: Çok güzel.
0: Yani kafa kafaya oynayabiliriz Belçika'yla.
1: Tabii işte zaten onu diyorum yani. Oraya kadar mesela Kanada, senin senaryonda Kanada

0: karşımıza gelecek. Oldu ya, oradan çıktık. Yarı final için de Almanya Fransa'dan biri gelecek. Sonrasında da zaten final için diğer
1: Tabii
0: taraftan
1: işler senin
0: İngiltere,
1: düşündüğün
0: Brezilya,
1: gibi
0: Arjantin.
1: giderse.
0: Tabii favoriler grupları lider
1: Aynen.
0: bitirdiği senaryoda oluyor bu dediklerim. Olmaya da bilir orada, onu tabii ki bilemeyeceğiz. Diğer tarafta ikinci olduğumuz senaryoyu da şimdi bitirmek üzereyim. Orada da bakalım kimle eşleştik ikinci olduğumuzda. İran'la eşleştik. Zaten ya İran ya şey geliyordu. Dün konuştuk o gruptan. İran'ın grubunda kimdi diğer
1: Bakayım.
0: takım? Kolay, hatta ikinci olmak daha avantajlı dedik ya dün. Kesin daha kolay bir takım yani, belli çünkü bir grubun ikincisiyle oynayacağız biz. Kendi grubumuzu ikinci bitirirsek.
1: İran'ın grubundan bakıyorum.
0: Evet, orada da ya İran'dı ya diğer takım
1: Mısır.
0: Mısır'dı. Ben İran'ı seçmişim ikinci olarak. Fark etmez ama, değil mi? İran, Mısır, hani çok birbirlerinden ayırmıyorum. O gelecek ikinci olduğumuz senaryo. Ama burada da bir sonraki turda, son altıda Belçika yerine mesela Arjantin Uruguay eşleşmesinin
1: Evet.
0: galibi gelecek karşımıza. Yani bu son altıyı geçmek daha zor. Yani lider olduğumuzda da ben Kanada'yı seçtim. Burada üçüncü olarak Kanada geldi mesela rastgele, ama orada çok daha güçlü bir takım, Senegal gibi bir takım da gelebiliyor.
1: Evet.
0: O açıdan riskli. Ama bu net. Ya İran gelecek ikinci bitirdiğimizde, ya Mısır gelecek. O kesin. Sonraki turda Arjantin eğer lider bitirirse, Arjantin'in de turu geçtiğini varsayarsak, Arjantin gelecek. Oldu ya, Arjantin'i de geçtik. Çeyrek finalde Portekiz geliyor. Portekiz'e de kapanmamış çok hesabımız var. Bilmiyorum da bir...
1: Yani oraları Trabzonspor gibi düşün. Oralara geldiğinde düşünmek lazım. Yani şu an için işte Arjantin gelirse, Portekiz gelirse diye düşünmemek gerekiyor. Bence şu bir gruptan çıkalım. Düşündüğümüz gibi bir ya da iki çıkalım. Ondan sonra orada biraz şansımız yaver gitsin. Az önce senin söylediğin yani hepsi tercih edilebilecek rakipler. Kanada, İran, Mısır. Onu da normal şartlarda geçeriz. İşte ondan sonra bakarız artık duruma göre. İyi mi oynuyoruz? Rakip iyi mi? Şansımız var mı? Yok mu? Genelde birkaç takım dışında her takımla başa baş oynama ihtimalimiz, onları zorlama ihtimalimiz, eleme ihtimalimiz var. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Yani hamaset yok bu söylediğimde. Fakat işte önce oraya gidebilmek için zaten yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Bizi umutlandıran ne? Milli takım genelde Montella döneminde işte o yapması gerekenleri yaptı. Kazasız belasız geçti. Bu beni umutlandırıyor. Yani 4 rakip söylüyoruz şu an. 3'ü belli. İşte 4.'sü son 32 turundaki rakip. Ondan oraya kadar bence çok büyük problem yaşamayız. Arada kayıp olabilir. Kötü oynadığımız maç olabilir. Ama orayı geçeriz diye düşünüyorum. Yani son 16'ya kendimizi atarız diye düşünüyorum. İşte son 16'da da artık bakacağız. O anki duruma, o anki havaya. Çünkü aynı zamanda bu iş biraz da inanma, havaya girme işi. Onları yapabilirsek, o son 16 turunda geçebilirsek ben hiç şeyim yok. İtirazım yok.
0: Dinleyicimiz ABD ile İran'ın karşılaşması için ne olması gerekiyor demiş. Tüm gözler bu maç üzerinde olur. Güvenlik nasıl sağlanır böyle durumda demiş. Valla aslında basit. ABD ikinci olacak. İran da grubunda ikinci olacak. İki takım direkt eşleşiyorlar son 32 turunda.
1: Şaka gibi ya.
0: Yani direkt böyle bir ihtimal var. Ki ABD hani benim kafamda ikinci. Diğer tarafta da İran mı Mısır mı? İran olabilir, Mısır olabilir. Hani orada şans artık ikincilik için. Yani çok yüksek bir ihtimal ABD-İran karşılaşması. Ve dün de notlarım arasında vardı ama almamışım, nedense yazmamışım da, İranlı taraftarların biletleri iptal edildi.
1: Evet, onu okudum.
0: Değil mi? Böyle bir haber de
1: Açıklama da geldi.
0: çıktı. Enteresan yani, bu Dünya Kupası, bu siyaseten işte Somalili hakemin alınmaması, bu İran takımının yaşadıkları vize konusunda, işte seyahat konusunda, sürekli Meksika'dan mı gidip geleceklerdi Amerika'daki
1: Evet,
0: maçlara?
1: evet.
0: Orada konaklayacaklar. Biletleri iptal edildi. Bu açıdan tarihin en sıkıntılı Dünya Kupası olacak gibi gözüküyor. Bu da başlamadan olanlar bu arada. Hani başladıktan sonra da kim bilir neler göreceğiz.

0: Durum bu. Bizim lider bitirdiğimiz, ikinci bitirdiğimiz senaryolarda muhtemel rakiplerimiz bunlar. Bunlar değişmeyecek. Eğer tabii ki herkes beklendiği gibi gruplarını bitirirse. Peki 7.54, o zaman bir reklam aramıza daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.57 saatlerimiz, Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Keyifli de tabii Dünya Kupası'nı konuşmak. Bundan sonra daha sık programlarda tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Yarın maç var. Cuma sabahıyla birlikte ilk maç değerlendirmesinde yapacağız. Dinleyicimiz İbrahim Gökçe demiş ki, sürekli Dünya Kupası'na katılan bir ülke değiliz. Oynadığımız her maçın keyfini çıkartalım. Kimin hangi takımın geleceğine de akışına bırakalım diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2002'de Senegal'i hiç kimse tahmin etmiyordu. Herkes Fransa gelecek diyordu. Ama Senegal'le oynadık. Akışına bırakalım. Belki de bizden önce sürpriz yapanlar olur diyor dinleyicimiz. Güzel diyor aslında, özünde doğru ama öyle de keyif olmuyor bazen. Önceden böyle düşünmek, kim gelir, ne yaparız, ne ederiz, bunu tartışmak keyifli. Ama dinleyicimiz gibi yapmak da bir seçenek, akışına bırakmak, kim gelirse gelsin fark etmez, o an öğreniriz. Bu ama insanoğlunun kolay yapabildiği bir şey değil, olayları akışına bırakabilmek. Bu sadece Dünya Kupası özelinde de değil, her şeyde insan önceden bir düşünmek istiyor, bir hazırlık istiyor. Böyle sürpriz sanki çok istemiyor gibi, her şey böyle kafasına net olsun istiyor. Belirsizlik pek hoşuna gitmiyor insanoğlunun. Onu bertaraf etme çabası bu, önceden konuşmak. Ama bunu konuşmak da bilmiyorum, çok zararlı bir şey de değil Dünya Kupası sonuçta. Kim gelecek, kim gelebilir, yolumuzda kimler var, bunları konuşmak öncesinde belli bir keyif veriyor bana da. Arkadaş çevresinde de yapılır yani bu. İşte ikinci mi olsak daha iyi, bir şöyle. Ama günün sonunda yine İbrahim Bey'in dediğine de geliyor. Bazen tüm bu şeyler anlamsız oluyor. Mesela biz grubu örnek veriyorum, olmasın ama üçüncü bitirmişiz. Arjantin ikinci olmuş. Ne bileyim, İspanya sürpriz yaşamış. Biz böyle konuştuk. Bambaşka bir senaryo çıkıyor. Bu da işin bir başka boyutu. Mehmet Ünlü, az önce konuştuk ya, gruplardan sonraki maç saatlerimiz nasıl? Normal Türkiye saatiyle böyle rahat rahat izleyeceğimiz saatte bir maç var mı diye gelen soruya bakmış onun cevabına. Eğer diyor grubu lider bitirirsek son 32 turunda ve son 16 turundaki maçlarımız saat gece 3'te oynanacakmış. Bu açıdan birinci olmak istemeyebiliriz. İkinci olursak son 32 turundaki maçımız saat 21'de. Son 16 turundaki maçımız da saat 19'da. Yani bizim için izlenme açısından grubu ikinci bitirmek çok daha avantajlı gözüküyor. Muhtemel rakibimiz ya İran ya Mısır olacak, bir sürpriz olmazsa. Rakibimiz uygun gözüküyor. Son 16 turuna çıktığımızda da artık orada Arjantin ve Uruguay'dan biri gelecek. O maçta saat 19'da olur. Ve aslında bir başka mesajla bağlayayım, İlhan Mamaş'ın mesajıyla. Arjantin'le hiç oynadığımızı hatırlamıyorum diyor. Güzel maç olur gibi. Vallahi enteresandır. Bunca yıldır milli maçlar yapılıyor. Biz gerçekten Arjantin'le hiç maç yapmamışız. Bu çok garip. O yüzden ikinci olup o turu geçip sonrasında Arjantin'le oynamak da güzel bir hikaye olabilir. Ben de şimdi tekrar kontrol ettim milli takımın geçmişte işte kimlerle kaç maç yaptığının istatistiği tutuluyor. Mesela Brezilya ile biz 6 maç yapmışız Arjantin'e hiç yapmazken. İşte Fransa ile 6 maç yapmışız bugüne kadar, ki şimdi Uluslar Ligi'nde yine aynı gruba düştük. 2 maç daha yapacağız. Oldu 8 maç olacak Fransızlarla, ama Arjantin'e hiç karşılaşmamız yok. Bu da bir ilk olabilir Dünya Kupası'nda. Messi'nin son Dünya Kupası'nda belki onu eleyen takım olmak da güzel bir, bizim adımıza hikaye olabilir. Ben isterim böyle bir eşleşme. Biliyorsunuz ben biraz da zorlu eşleşmeleri de seviyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle zor grup olsun, iyi maçlar izleyelim düşüncem var. Burada grup aşaması bizim açımızdan görece kolay tabii ki. Çok büyük bir favori yok. ABD var en güçlü olarak.

0: Zaten oradan rahat geliyoruz. İkinci olursak ikinci turda rahat bir takım gözüküyor. Bir yerde de bir favoriyle zaten karşılaşman gerekiyor artık. O da Arjantin olursa bence güzel olur. Bir başka mesaj, ne kadar acı demiş. Türklerin ikinci takımının Brezilya olmaması. Önceden herkesin ikinci takımı olarak hep Brezilya söylenirdi. Brezilya ne hallere düşmüş diyor. Evet, Brezilya eski Brezilya değil. Eski sempatikliğinde değil şu an. Bilmiyorum, benim de etrafımda öyle Brezilya Brezilya diyen, öyle bir sempatisini paylaşan insan duymadım. Yani Brezilya, Arjantin'i daha çok duyuyorum. Messi'den kaynaklı, Ronaldo kaynaklı Portekiz seven de tabii çok var. Ama Brezilya'da mesela sevdirecek bir oyuncu da yok şu anda bireysel olarak baktığında. Hani Neymar bile herkes öyle çok sempatik gelen bir oyuncu değil. Onun da hani bir kitlesi var tabii ki seven, ama çok olduğunu düşünmüyorum. Vinicius zaten genelde şu anda en kötü karakterlerden birine dönüştü. Ve Rafinha çok iyi sezonlar geçiriyor ama böyle seni alıp Brezilya'yı destekletecek bir oyuncu profili değil. Santrforları değil, merkez orta sahaları değil. Bekleri, yani geçmişteki beklerle kıyasladığında Roberto Carlos, Cafu ya da Marcelo, Dani Alves, şu anki bekler Alexandro ile Danilo yine galiba. Yani eskinin Avrupa'da iyi oynayan ama yıldızları da sönmüş bekleri şu anda. Mesela as takımın bekleri hala.
1: Brezilya en son ne zaman Dünya Kupası'nı kazandı?
0: 2002'de.
1: 2002. Bizim son katıldığımız Dünya Kupası'nda. Bizim son katıldığımız Dünya Kupası'nda o zaman daha doğmamış olan Arda şu an bizim milli takımın yıldızı. Bu söylediğinizin bence temel sebebi bu. Yani sonuçta insanlar neden Brezilya diyordu? 2002 ile beraber 5. kez dünya şampiyonu olduğu için, Dünya Kupaları tarihinin en başarılı takımı olduğu için, Dünya Kupalarının en iyi oynayan takımı olduğu için, en güzel oynayan takımı olduğu için, hep yıldızlarla, ekstra yeteneklerle dolu olan bir takım olduğu için, 2002 Dünya Kupası'nda bile Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo var. Öyle bir yetenek havuzu var. Roberto Carlos var, Cafu var. Şimdi eskisi kadar çok üst düzey bireysel yetenek çıkartabilen bir milli takım değil. Brezilya milli takımı. O yüzden de işte o Brezilya efekti yavaş yavaş azalıyor doğal olarak. Ama tabii dünyanın en büyük futbol ihraç eden ülkesi olarak yarın öbür gün yine çok yetenekli oyuncular çıkartacaklar. Yine başarılar gelecek ve ondan sonra da biraz daha yine Brezilya'ya olan ilgi artar. Bak, rakibim hakkında ne kadar böyle şey konuşuyorum, olumlu ve pozitif konuşuyorum. Fakat şu an tabii çok zorlanan bir milli takım var. Bunu Güney Amerika elemelerinde bile rahatça görebiliyorsun. Güney Amerika elemelerinde aldığı sonuçlara bakıyorsun. İşte Ancelotti gibi çok çok deneyimli bir teknik adamın, bir iletişim uzmanının Brezilya milli takımının başına gelmesi de bence tesadüf değil. Yani artık yapamadıkları, çıkamadıkları noktada yabancı bir teknik adama gittiler. Ancelotti'ye gittiler. Ki Ancelotti ile ilgili Brezilya milli takımından bir oyuncunun anlattıkları da aslında şu an işlerin düzelmeye başladığının bir göstergesi. Kazanmaları gereken Paraguay maçında, burada anlatmıştık, dinlemeyenler için bir kere daha anlatalım. Soyunma odasına geliyor. Ben diyor 5 dakika sigara içmeye gidiyorum diyor. 5 dakika sonra geleceğim, konuşacağım diyor. Ondan sonra 5 dakika sonra geliyor, konuşuyor. Herkesi de avucun içine alıyor Ancelotti. Sonra oyuncular da aralarında ya bu adam her şeyi biliyor diye konuşuyorlar. Bu bile aslında Brezilya milli takımı için bir başlangıçtır. Olumlu yönde bir ilerlemedir. İyi bir takımları var. Yani kötü bir takım yok ortada. Ama oyun olarak ciddi bir soru işareti Brezilya milli takımı. Belki de iyi bir turnuva geçirirler. Ama net olarak favori değiller. Normalde Brezilya dediği zaman her turnuvanın favorisi olarak gelir ve turnuvada da iyi işler yapar. İşte o kendi ülkelerindeki turnuva, orada Neymar'ın sakatlığı, 7-1'lik Almanya maçı, ondan sonraki turnuvalar hep böyle onlarda ağır yaralar açtı. Bakalım, ben de Brezilya ile beraber Almanya'yı da merak ediyorum. Mesela ya Almanya, çünkü hani benim çocukluğumda Brezilya ve Almanya'ydı. Dünyanın en büyük iki futbol ülkesi. Hiç tartışmaya bile gerek yoktu. Almanya her turnuvaya katılır. her turnuvada başarılı

0: olur. Brezilya zaten Brezilya. Ama dikkat edersen bu turnuvada iki takımın da şu an pek esamesi okunmuyor. Turnuva başlamadan önce. O yüzden Almanları da merak ediyorum ben Brezilya gibi. Acaba onlar ne yapacaklar, ne yapabilecekler? Onları da merak ediyorum. Güzel yani bu hani turnuvanın da kendi içerisinde bir şeyleri barındırdığının ispatı. Çünkü Brezilya ve Almanya'yı her ne kadar önde görmesen de bir kenara da koyamazsın. Öyle hemen üzerini silebileceğin ekipler, üzerini silebileceğin futbol kültürleri değil. O yüzden orada bir beklenti olacaktır. Diğer tarafta işte Fransa, İspanya diğerlerinin çok önünde gözüküyor. Portekiz müthiş bir potansiyel olarak gözüküyor. Arjantin son dünya şampiyonu. Baktığında bayağı bir aslında şey var. Elinde opsiyon var. Ama işte turnuva oynamak hepsinden farklı. Turnuvayı kim iyi oynayacak? Bir de şunu da herhalde söylemek lazım. Yani turnuvayı kazanan takım her zaman en iyi takım değil. Orayı da unutmayalım. Kadrosu en iyi olan, ondan sonra ya da en iyi futbol oynayan takım her zaman turnuvayı kazanmaz, kazanamaz. Bir maç kötü oynarsınız güle güle.
1: Tabii Yunanistan 2004 Avrupa Şampiyonası mesela en çarpıcı örneklerden biri. Brezilya ile bundan önce 6 maç yapmışız, hiç galibiyetimiz yokmuş onlara karşı. 4 mağlubiyet, 2 beraberliğimiz var. Fransa'ya karşı tek galibiyetimiz bu elemelerde 2-0'la gelmişti. 4 mağlubiyetimiz var, 1 beraberliğimiz var. Arjantin'de dediğim gibi hiç maçı yok milli takımın. Şimdi son gelen mesajlara tekrar bakacağım. Batuhan Ergüven, Brezilya yapan genleriydi. Bence erken yaşta Avrupa'ya gitmeleri futbol genlerini bozdu diyor.
0: Bu da konuşuluyor sıklıkla.
1: Yani burada daha robotik bir
0: Evet.
1: eğitim var. Onların yaratıcılığını baltalayan bir
0: Evet,
1: şey.
0: evet, evet. Kendi içinde mantıklı.
1: Ben de katılıyorum. Selman, akşam ağalarla toplanmışsın, mangal semaveri yakmışsın, tam Dünya Kupası'nı konuşacaksın, ortamdan biri çıkacak, diyecek ki akışına bırakın. Ne oldu şimdi demiş, o arkadaşı bir sonraki etkinliğe çağırmazsın. Tabii ki yani o doğru, bunun keyfi ayrı, bu sohbeti yapmak. Ne olacak, ne bitecek, kim gelecek, muhtemel rakipler. O yüzden biri böyle akışına bırakalım derse dışlanır, kesinlikle katılıyorum. O hevese gittiyseniz eğer. Kemal isimli dinleyicimiz bir kıyas sormuş ama hani Arda mı Yıldız, Kenan mı Yıldız gibi, çok önemli değil bence. İkisi de çok büyük yıldızlar. Kimin önde olduğu şu an bence önemli değil. Günaydın. Bence hücumda yetenekli ve iyi oyuncu çıkaramıyor demiş Brezilya için dinleyicimiz.
0: Hücumda yetenekli oyuncu çıkartıyor, ekstra oyuncu çıkartamıyor. İşte az önce Batuhan Ergüven'in söylediği gibi. Yani böyle her şeyi yapabilecek akıl almaz bir yeteneği yok Brezilya milli takımının. Messi'si yok mesela. Uzun süredir öyle bir oyuncusu yok. İşte Neymar sonrası öyle bir oyuncu gelmedi Brezilya'da.
1: Yani hem çok yetenekli hem çok bitirici olacak bir oyuncu en son Neymar'dı milli takımda.
0: Evet.
1: Şu an Vinicius yetenekli ama mesela çok bitirici değil özellikle
0: Aynen.
1: milli
0: Çok
1: takımda.
0: iyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Rafinha çok iyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Cunha da çok iyi oyuncu. Hani tek tek baktığında oyuncular çok iyi Brezilya'da ama işte ekstra bir şey yok. Oyuncusu yok. Milli takımı sırtlayan. Milli takımın lideri diyebileceğin. Çünkü uzun süre hani bu milli takım belki Dünya Kupası'nı kazanamadı ama Neymar'ın sırtladığı bir milli takım oldu. Hep söylerim Neymar'ın milli takım istatistikleri çok olağanüstü. Brezilya milli takımında yani kulüp takımlarıyla karşılaştırdığınızda hem istikrarı hem maç başına attığı gol katkısı Neymar'ın Brezilya milli takımında olağanüstü. Öyle bir oyuncu da çıkartamadılar. Vinicius belki öyle olması bekleniyordu ama onun uzağında kaldı. Bunun yanında işte savunma hattı merkez orta sahada da şimdi mesela Bruno Guimaraes çok iyi oyuncu değil mi? Bence çok iyi oyuncu. Ama yani işte takım olarak aslında daha iyisini yapabilecek tek tek baktığında bireysel bir durum var Brezilya'da. Fakat herhalde orada kimyayla da alakalı bir şeyler oldu. Sıkıntılar oldu.
1: Gürsel Bey Ankara'dan yazıyor. Ali Erim'in sayesinde oldu demiş Arjantin'in Türkiye'de sevilmesi. Mehmet Ünlü üzerine aynı şeyi yazmış. Gürsel Bey'in fotoğrafını uzaktan böyle görünce de sen zannediyorum. Gözlük ve mavi gömlekle birlikte.
0: Ha.

0: Sana çok benzetiyorum. Uzaktan tıklayınca ama benzemiyor o kadar. Fas takımı sürpriz yapar demiş Kerem Bey. Öyle düşünmüş. Bir önceki turnuva gibi olur diyor o zaman. Fas olabilir. Brezilya futbolcular sistem oyuncusu değildir. Biraz özgürlük oyuncusudur. Özgürlükleri ellerinden alındığı için sistem oyuncusu olmaya dayatıldığı için Brezilya futbolu çok yerlere düştü demiş. Evet, az önce konuştuğumuzun bir benzer yorumu olmuş.
1: Ancelotti için ne düşünüyorsunuz peki? O zaman bence gene doğru bir tercih oluyor Brezilya milli takımında.
0: Çok bir şey dayatmaz Ancelotti. Tabii ki
1: Evet,
0: bir
1: aynen.
0: taktiği var ama
1: Serbestlik verir
0: verir. Oyuncularla
1: ilerideki
0: konuşup
1: oyunculara.
0: onların fikirlerini almayı seven de bir teknik direktör olduğunu zaten röportajlarında görüyorsun. Burada da yapıyordur onu. Oyuncularla görüşüp ona göre bir taktik de belirliyor olabilir.
1: Brezilya'ya mı yaslansak bu Dünya Kupası'nda? Konuştukça daha iyi oluyor Brezilya milli takımı.
0: Ancelotti faktörü tabii etkili ya ama görmek lazım bence. Hasan Mercan sağ olsun güzel şeyler söylemiş. Ali İsmail Bey Neymar yaşlandı ama demiş. Neymar yaşlandı ama yaştan da değil sakatlıktan dolayı sıkıntılı Neymar. Yoksa Neymar şu an 34 yaşında yine fark yaratabilirdi. O dizler sağlam olsa ama işte problemi onun yaşadığı çok ciddi sakatlıklar oldu.
1: Brezilya milli takımının yaş ortalaması 26 oyuncunun yaş ortalaması 29,4. Oldukça tecrübeli bir kadroyla Dünya Kupası'na geliyorlar. Kadro değeri olarak aslında az önce söylediğimiz sıralamaya uygun bir noktadalar. Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Almanya kadro değeri olarak Brezilya milli takımının önünde. Bu da pek sık görülecek bir şey değil. Arjantin milli takımı Brezilya milli takımından sonra geliyor. Arjantin milli takımı ile Brezilya milli takımı arasında da kadro değeri olarak hani yaklaşık böyle 150 milyon euro Brezilya lehine bir fark var. İşte ondan sonra az önce Mert'in değindiği mesela Hollanda ve Norveç milli takımı var. Bir anda Norveç milli takımının tabii kadro değeri 600 milyon euroya yakın kağıt üzerinde ama onun tabii 200'ü falan Haaland olduğu için onların da öyle bir avantajı var. Fransa milli takımının yaş ortalaması tam 27. İngiltere 27,2. İspanya 26,8. Portekiz ve Almanya 28,1. Yani aslında baya baya böyle tecrübeli kadrolarla geliniyor. Bizim milli takımın yaş ortalaması kaç peki?
0: Bilmiyorum.
1: 27,7. Normalde biz de daha şey beklersin, değil mi?
0: Gençler var bir sürü bizde Arda, Kenan, Can.
1: Evet. Ama 26 oyuncunun yaş ortalaması 27,7
0: Ama
1: çıkıyor.
0: Mert Günok,
1: Milli takımda.
0: Çağlar, Samet, Hakan, Kaan. Tecrübeli oyuncumuz da çok. Olabilir.
1: 27-28 genelde biliyorsun en istenen yaş grubu takımlarda. Yani Brezilya milli takımına bakıyorum tekrar. Endrick, Igor Thiago, Martinelli, Rafinha, Cunha, Vinicius, Neymar, Paqueta, Danilo, Ederson, Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho. Fabinho da hala ne bileyim ya, bilmiyorum.
0: Evet, çok etki bırakmıyor Brezilya milli takımı. Merhaba demiş dinleyicimiz. Ben Toprak, 10 yaşındayım. Her sabah babamla birlikte okula giderken sizi dinliyorum demiş. Babası Erdem Bey'in telefonundan mesaj göndermiş. Selamlar Toprak. Umarım memnunsundur bizi dinlemekten. Öyle anlaşılıyor. Sara oynadığı hazırlık maçında etkili olmuştu diyor bir başka dinleyicimiz. Brezilyalı gibi oynamıyor. Brezilya'nın eksiği Sara tarzı orta saha almaması. Bence pişman olacaklar almadıklarını diyor. Vallahi en son Brezilya'da orta sahada bir sakatlık yaşandı. Onun yerine Ederson çağrıldı Atalanta'dan. O da tatildeyken telefon almış. Ve nasıl olsa artık hani bu saatten sonra çağrılmam diyerek pasaportunu da yanında götürmemiş tatile. Fakat tabii telefon gelince hemen apar topar arkadaşları pasaportunu
1: Evet,
0: ulaştırmış
1: Wesley
0: kendisine.
1: sakatlanmıştı. Ederson geldi.
0: O da öyle Dünya Kupası kadrosuna dahil oldu. Herhalde dahil olan şu ana kadar okuduğum en geç dahil olan oyuncu Ederson. Daha farklı duydun mu? Yeni bir isim. Ben en son Ederson okudum.
1: Haklısın,
0: Dahil
1: ben de
0: olan.
1: okumadım son dönemde.
0: Portekiz kazanır diye net bir mesaj gelmiş. Özgün Gökoğlu.

0: olduğundan hiç konuşmadığınız bir ülke var ki, o da İngiltere diyor dinleyicimiz. Evet, Mustafa Düz bir başka dinleyicimiz, o da tüm bu konuşulanlardan sonra iyice ikna oldum diye İngiltere turnuvayı kazanacak. Evet, İngiltere konuşturmuyor kendini. Orada da Toel'in oynattığı oyunun belki etkisi var. Başarılılar mı? Başarılılar. İyi sonuçlar alıyorlar mı? Alıyorlar. Aslında turnuva için tabii çok oyuna da bakmamak lazım. Yani Fransa'da yıllar boyu çok iyi oynamadan turnuvalarda belli bir noktaya hep gitti. O yüzden İngiltere için evet belki iyi bir turnuva olabilir, çok beklenmese de. İngiltere ile ilgili de sabah okudum, Saka'da bir problem var. O sezon içinde yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatamamış. Bukayo Saka. O yüzden onun performansı turnuvada çok iyi olmayabilir galiba, eğer atlatamazsa durumu. Onun alternatifi de yanılmıyorsam Madueke olacak. Arsenal'da olduğu gibi sağ tarafta onu izleyebiliriz. 8-18 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Reklamdan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz, İstanbul'dan Yusuf Yel yayınlar demiş. Dün Lucky Analiz'deki videonuzu izledim. Ali abin anlattı. Dünya Kupası hikayeleri acayip güzeldi. Bu Dünya Kupası'nda da Amerika'da yaşanan skandallar damga vurdu. Şimdiden utanç verici demiş. Tabii her Dünya Kupası'ndan hikayeler çıkıyor. Ali abi de geçmişe götürdü programda. Beni de ve izleyenleri de.
1: Neyse, en azından bir kişi izlemiş.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bir dinleyici mesajı şöyleydi. Geçtim de aşağılarda kaldı. Acaba dedi, teknik direktörümüz Fatih Tekke olsaydı nasıl bir hedef koyardı Dünya Kupası için demiş. Fatih Hoca nasıl bir hedef koyardı? Ligde ilk dört dedi. Sürekli ilk dört dedi. Burada da herhalde gruptan çıkmak, sonrasında da maç bakmak gibi. Montella'dan çok farklı bir şey demezdi herhalde.
1: Katılıyorum.
0: Adım adım gitmekten bahsederdi. Çok gözü yükseklerde. Ya, tabii ki gözü yükseklerde ama bunu dile getirmeyi tercih etmeyen bir profil Fatih Tekke. Yoksa o da herkes gibi tabii ki şampiyon olmak istiyor. Ama bunu dile getirmek istemiyor medya önünde. Onun tercihi tabii ki. Bir de takım içinde Montella gibi konuşurdu. Peki Fatih Tekke demişken yavaştan Trabzonspor'a bir geçiş yapayım. Ekleyecek aklında bir şey yoksa Ali abi.
1: Yok.
0: Peki bir mesaj daha okuyayım, pardon, Trabzon'a geçeceğim de. Nazilli'den Beren yazmış. Babam da sizi her sabah dinliyor ve beni hiç konuşturmuyor, sürekli kulağı sizde, kıskanıyorum demiş.
1: Teşekkür ederiz
0: ama Beren'e de biraz vakit ayırabilir, hani biz açık kalalım.
1: Ya Beren'e vakit ayırıyordur ya,
0: arabada da ayrılmasını istiyor demek ki Beren, biraz öyle anladım. Hani tamam ayırıyordur evinde, eminim çok iyi vakit geçiriyorlardır ama arabada da o şeyi istiyor demek ki.
1: Ben tam öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki. Tamam. Burada bile ayrıştık yani.
1: Burada bile ayrıştık da.
0: Olacak iş değil. Ne var Beren'in yanında olsan şurada?
1: Ben Beren'in yanındayım da.
0: Tamam işte arabada da yanında. Hani araba konusunda da yanında olursan. Radyo kalsın yine bizim şey frekans.
1: Arka tarafta.
0: Kalsın düşük ses belki. Fonda. Biz.
1: Ben kafamda farklı bir şey kurdum da o yüzden.
0: Öyle mi? Ama ben şimdi senin kafanı okuyamam.
1: Bilemezsin o yüzden zaten işte.
0: Senin de eminim kendince haklı bir gerçekten vardır yani kesin. Buna bir şey diyemiyorum. Peki de geçelim Trabzonspor'a. Dünün hani en net şeyi Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Aspor canlı yayınına konuk oldu. Şimdi hatta ekranda da TRT Spor'da bir gazete manşeti var. 4 yorumcu, bir moderatör. Ertuğrul Doğan, uzun süren de bir program oldu açıkçası. Tabii ki hemen uzun süren programlarda en çok dikkati genelde transferle ilgili söyledikleri çekiyor tabii başkanım. Ben de transferle ilgili söylediklerinden başlayacağım. Sonra borç kısmıdır, sponsorluk kısmıdır, onlara da geliriz. Özetle tabii söyleyeceğim başkanın açıklamalarını. Haziran ayının başındayız. Transferin 8'ini bitirdik. İnşallah bir 4 transfer daha

0: yapmayı planlıyoruz diyor. 8'ini bitirdik dediği ama 4'ü resmi olarak açıklandı. 4'ünün de eli kulağında. Hatta belki mesela dün Melih Kabasakal'la imzaların atıldığı başkan ofisinde haberi geçildi mesela ama resmiyete dökülmedi. Herhalde orada bir problem yok. 8 transfer şu anda bitti. Ben tekrar saymak gerekirse transferleri akıldan sayacağım, umarım unutmam. Resmilerden başlayayım. Ernest Muçi, Sidney Cabral, Noah Saviola ve Ruslan Malinovski'yi şu ana kadar resmi olarak açıkladı Bordo Maviller. Açıklamadığı oyuncularsa şu anda yerli oyuncular aslında. Yabancıları önce bitirdi, yerliler kaldı. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz ve Metehan Mimaroğlu. Trabzonspor'un şu an o bitti denen diğer 4 futbolcusu. Bunun üzerine bir 4 daha transfer yapmayı planladıklarından bahsetti Ertuğrul Doğan. Ve o isimlerin bir tanesinin de ismi net. Andre Onana. Kiralık olarak sezonu geçirmişti Trabzon'da. Başkan dün diyor ki Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda biz istediği rakamı verdik. Taraftar da seviyor. Kaliteli bir insan. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şehirdeki ona olan ilgiyi başka bir yerde bulamaz bence demiş. Dolayısıyla takımda kalacağını düşünüyorum diyor. Maddi konular tamamsa işin büyük bir kısmını halletmiş o zaman Trabzonspor. Artık Onana'ya gelecek. Belki diğer teklifler burada belirleyici olur. Onları beklemek isteyebilir Onana. Farklı bir macera aramak isteyebilir ama burada da halihazırda deneyimlediği bir Trabzonspor var ve benim de dışarıdan gördüğüm Trabzonspor da memnun, mutlu Andre Onana. Oradaki işte gençlere de abilik yapıyor. Arkasında 3 tane çok potansiyelli genç kaleci var. Onur Alp, dün başkanın da yine andığı bir isim. Normalde ona da güvenirim diyor hani birinci kaleci olarak. Ahmet Doğan var. Erol yine diğer bir genç kalecisi Trabzonspor'un. Ama Onana gibi bir tecrübe tabii ki orada fark yaratacaktır. Mesela Onuachu ile ilgili geçenlerde bir dinleyicimiz galiba Galatasaray için mi Onuachu ile ilgili bir bonservis bir şey konuşmuştuk. Tam neydi aklımda kalmadı da bir fiyat konuştuğumuzu hatırlıyorum ama neydi o fiyat?
1: Chelsea'nin Osimhen'e ilgisinde işte 130 milyon euro civarında bir rakam konuşulmuştu. Dinleyici de demiş ki ben veririm 130 milyon euroya Osimhen'i, 50 milyon euroya onu açıyor alırım
0: Ha,
1: demişti.
0: 50 milyon euro.
1: Sen de şey yapmıştın, olmaz demiştin.
0: Tabii 50 milyon euro deyince onu açıyor için çok fazla da Başkan Ertuğrul Doğan dün demiş ki 20 milyon euroya yakın bir teklif geldi onu açığa. Kabul etmedik. Onu açığa gitmek istemediği müddetçe de bizde kalır diyor. Onu açığa da yaşı da 32. 94 doğumlu bir isim. Aslında Trabzonspor gibi bir kulübün böyle satmaktan çekinmeyen bir kulübün kabul edebileceği bir rakam yaşını da hesaba katarsan 20
1: Bence
0: milyon
1: tam
0: euro yakın.
1: tersi.
0: Yok, ben rakam olarak sadece söylüyorum.
1: Yok.
0: Ben oyuncunun performansından bağımsız söylüyorum.
1: Anlıyorum seni. Hani oyuncu 32 yaşında, rakam iyi bir rakam. Trabzonspor satış yapabilir, yerine bir alternatif getirebilir. Tabii ki getirebilir bunu. Fakat Onuachu garanti bir oyuncu. İlk sezonunda da çok iyi performans verdi. Geçen sezon da o performansın üzerine çıkmayı başardı. Ki yaş almış bir Onuachu bunu yaptı. İlk geldiği sezon 2 3 sezon sonra mı geldi? 2 sezon sonra mı geldi?
0: Tam
1: Hani
0: bilmiyorum.
1: nereden baksan 2 sezon sonra geldi Onuachu. O yüzden de şimdi Onuachu gibi Süper Lig'de sana birçok problemi çözen bir oyuncuyu bence göndermemek gerekir. Tam olarak başkanın dediği gibi. Yani gitmek istemediği sürece Trabzonspor Onuachu'dan o katkıyı almaya devam etmeli. Çünkü geçen sene Trabzonspor'u yani zirvede tutan oyuncu Onuachu'ydu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Onuachu 20 küsür attı. Muçi destek verdi. Diğerleri de
0: Augusto.
1: Agusto destek verdi. Skor yükü olarak. Ama Onuachu Trabzonspor'un attığı gollerin yüzde olarak çok büyük bölümünde kendi vardı. O yüzden de şimdi zaten Agusto'nun gitme ihtimali var Trabzonspor'da. Sen zaman zaman dile getiriyorsun 20 milyon euro civarında bir teklifle işte Zenit'e gideceğini söylüyorsun. Ben de Muçi korkusu var. Acaba aynı sezonu aynı gol sayısıyla tamamlayabilir mi? Çok emin değilim. Ama 10'a açıda eminim. 15 ile 20 arası. Tam benim kalemim onu açıyor biliyorsun. Garanti. O yüzden de valla ben de dokunmazdım onu açıyor. 20 de gelse hani böyle çok anormal bir teklif. Hani hayır diyemeyeceğim bir teklif gelmediği
0: Kaç
1: sürece.
0: mesela onun maçı için?
1: 30-35. Çok yüksek rakamlar.
0: 20 seni kesmiyor ha.
1: Ne?
0: 32 yaşındaki bir oyuncu için.
1: Kesmiyor değil. Ama o operasyonu yaparsan sonra 20'den daha fazla harcayabilirsin diye düşünüyorum. Aynı performansı alabilmek için. Sana çok daha pahalıya patlayabilir diye düşünüyorum. Zaman zaman takımlarda bunu gördük biliyorsun. O hareketi yapıyorlar sonra daha fazla para harcıyorlar. İşte bunun bence bir numaralı örneği Galatasaray'ın Gomis'e vermediği 100-200 bin euro. Ondan sonra 20 milyon euroluk oldu Galatasaray. Cagney'i, Magney'i alırken, Mitrol'unu alırken, onları denerken. Orası devam ettiği için hiç dokunmazdım ben de.
0: Zaten Trabzonspor'u bence kurtaran noktalardan biri de Ulay ve Agusto'dan beklediği bonservis gelirleri. Hani belki onlar olmasa, bu oyunculara teklif olmasa, sadece Onuachu olsa belki Onuachu'yu satmayı düşünebilir o nakit akışını sağlayabilmek için. Ama şu anda Agusto'ya 20 küsür milyon euro, Ulay'e 20'nin üzerinde bir bonservis gelebilir. Dünya Kupası'nda bir de biraz kıpırdanabilirse. Oyuncu ligin sonunda çünkü rotasyonda gerilere de düştü. Dün mesela başkan 55 milyon euroya yakın oyuncu satışı beklentimiz var diyor. Şu ana kadar dördünü zaten Zubkov'dan kazandı. Geriye kaldı 51 milyon euro. Agusto'ya 20 küsür deniyor. 20 ya da 30 milyon euro da Ulay'ı satabilsen zaten onu açıyor, öyle satmaya da ihtiyacın kalmıyor. O yüzden ben de hani teklif iyi teklif, değerlendirebilir başka şartlarda, ama bu şartlarda Agusto Ulay'dan o paralar gelecekse ben de onu açıyor tutardım.
1: Peki Trabzonspor'un geçen sezonki kareyasına Onuachu, Muçi'yi kesin ekliyorsun. Ulay'ı da ekliyorsun. Dördüncü oyuncu kim?
0: Yani Onana'yı eklerim. Ben Ulay'ı çok
1: Ulay'ı
0: beğeniyorum.
1: eklersin ya, öyle deme.
0: Ben Yabol Folkay'ı da beğeniyorum. Batagov'u da beğendim.
1: Kareas olarak söylüyorum. En
0: Tamam
1: iyi
0: işte.
1: dört oyuncu. Sezonun en iyi dört oyuncusunu söyle bana. Geçen sene sana göre Trabzonspor'da sezonun dört oyuncusu. Bence Ulay var. Sen bir öyle şeyle yaklaştın ama
0: Evet, yaklaştım.
1: Ulay'ı.
0: Sezon başında da yoktu.
1: Tamam, o zaman
0: Sezon
1: senin
0: sonunda da
1: dörtlüğün kim?
0: yoktu. Yani ligin ikinci yarısından beri
1: Sezon başı cezası yüzünden yoktu adam.
0: işte yoktu, hani eksikti yani, şey olarak, maç sayısı olarak azdı. Yani çok üst düzey performans verdiği maç sayısı kısıtlı kaldı demeye çalıştığım Ulay'ın. Ligin ikinci yarısından sonra da düştü Ulay. Mesela Augusto sezon boyu bence aynı seviyedeydi. Muçi sahada olduğunda bence o da o seviyeyi korudu. Onuachu zaten öyle. Onana'yı da eklerim ben istikrar olarak. Dördü herhalde Onana'yı koyarım o zaman. Ulay'ı koymuyorum.
1: Augusto
0: Muçi, Onuachu, Onana.
1: Onana.
0: Bu dörtlüyü koyarım. Hani Ulay'ı da orada 5-6. Hani Batagov da sağlıklıyken iyiydi. Weivu bence geldikten sonra, devre arasından sonra, o da takımın en iyilerinden biri. Hücumda da çok katkı verdi.
1: Soruyu sorma amacım şuydu aslında. Hani ben Ulay'ı sen kesin koyarsın diye düşünüyordum.
0: Ben çok beğeniyordum. O ayrı.
1: Hani Augusto'da rahat şekilde konulabilir. 4 Karayas'ın ikisi satılacak Trabzon'da. Satılma ihtimali var. Mesela bu da aslında bir Trabzonspor için riskli bir durumu beraberinde getiriyor diyecektim sana.
0: Tabii riskli bu arada. Ulay'ı ben koymasam da tabii ki şu anda 11'e gözü kapalı yazdığım bir isimdi. Ama işte sonunda Buchari mesela oynadı. Hoca da ondan vazgeçti. Ama Trabzonspor gibi kulüplerin de değil mi, buna alışması lazım. En iyi oyuncularını kaybetmeye. Bu yola
1: Ya
0: girdiysen bu yolun da şeyi o. En iyi
1: öyle ama
0: oyuncularını
1: bir
0: tutamıyorsun
1: senede
0: sürekli.
1: biraz az oluyor ya bir sezonda. Bir sezon yani Felipe Augusto geldi. Biz artık o kadar işler zorlaştı ki gerçekten.
0: İşte dünya futbolunun gittiği nokta
1: Evet.
0: orası.
1: Yani bir oyuncuyu buldun. Tamam bir sene performans aldın. İkinci sene gerçekten izin vermiyorlar sana. Ve sen o değişikliği yapmak durumunda kalıyorsun. Ama senden aynı zamanda yine başarı beklentisi var. Büyük takım olduğun için.
0: Bir aklıma şu geldi Ali abi, hani bir sene dedin ya, mesela Trabzonspor'un şu an alırken de yaptığı o. Bir senelik oyuncuları alıyor mesela. Sidney Cabral bir sene oynadı, hemen aldın. Bir sene Saviola performans gösterdi, hemen tak diye aldın. Hani Trabzon da onu yapıyor. Hani kendine de o yapılacak büyük ihtimalle, bir senelik performans, ama onların da yaptığı o. Çünkü futbol oraya gidiyor artık. Bir senede aldın aldın. Biraz daha beklersen daha büyük takımlar devreye girebilir. korkusu var. Değil mi? Hemen
1: Kesinlikle
0: yapıyorsun o
1: öyle.
0: yatırımı.
1: Stone'un ben bayağı zorlayıcı olduğunu düşünüyorum.
0: Zor.
1: Çünkü mesela Trabzonspor'un işte şimdi Guimaraes'ten aldı değil mi? Şeyi
0: Savio.
1: Savio'yu. Onların hani zirve beklentisi yok. Trabzonspor'dan şimdi senle ne konuştuk? Gelecek sene hatta sen güzel bir şey söyledin yani. Gelecek sene Trabzonspor sportif anlamda başarılı olamazsa ya da zirve
0: Yarışmacı olamaz.
1: yarışmacı olamazsa bu transfer politikası sorgulanır dedin. Trabzonspor için. Trabzonspor'un da bence öyle bir farkı var. Şimdi Fransa 2'den Ulayi'yi aldığı zaman Fransa 2'den aldığı takım için çok iyi bir iş oluyor. Karlı bir iş oluyor. Fakat sen Trabzonspor olarak oyuncuyu kaptırdığın zaman oyuncudan performans aldığın için gene ona yakın bir şey bulman gerekiyor ki takım en azından aynı seviyede devam etsin. Bir de işin uyum tarafı var. Bu biraz daha zorlayıcı. Yani kimse şeye bakmayacak. Tamam sen Ulayi'yi aldın. Çok iyi satış yaptın. Bravo ama takım kötü oynuyor. İşte bu oyuncularla olmuyor. Olabilir çünkü Ulayi'nin yerine Mert'i getirir. Mert Ulayi kadar performans vermez. O zaman o başlayacak. İşte Trabzonspor onu da yönetmesi gereken bir kulüp. Şu ana kadar iyi becerdiler onu. Ama yeni bir sınav da olabilir. Hem Trabzonspor'da Fatih Tekke için hem yönetim için, başkan için aynı zamanda Fatih Tekke'yi de zorlar. Yani Fatih Tekke de sezon içerisinde çok eleştirildi. Çok konuşuldu Fatih Tekke'de. Ya Fatih Tekke sezon sonuna doğru ne dedi? Çok yorgunum dedi. Hatırla yani onu da bayağı zorladılar, yıprattılar ki başarılı olduğu bir sezonda. Yani adam şampiyonluk yarışının içine soktu takımı, artı Türkiye Kupası'nı kazandı. Ama mental olarak Fatih Tekke'yi de bitirdiler. Başarılı
0: Sene
1: olan bir
0: bir
1: sezonda.
0: de Avrupa'sı var bunun
1: Heh,
0: üstünde, Avrupa Kupası diyorum.
1: Avrupa'sı var. İşte işlerin istediğin gibi gitmeme ihtimali var. İşte o zaman mesela yine Fatih Tekke normalde demesi lazım Trabzon'un. Ona göre taraftara bir şey yapması lazım. Bakış açısı sunması lazım. İyi anlatması gerekmekte. Oralar Trabzonspor'un herhalde yeni testi olacak. Ha, işler iyi giderse bu konuşulanların hiçbiri geçerli değil. Suya yazı yazmak gibi. Ama işlerin istediği gibi, istediği seviyede gitmeme ihtimali de var Trabzonspor'da. Bakalım onu beraber göreceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dün A Spor yayınında yaptığı açıklamalardan bahsediyoruz. Transferle ilgili kısmı ben önce bir bitireyim. Sigankov adı Trabzonspor'la anılan bir kanat oyuncusu. Diyor ki Ertuğrul Doğan, hocamızın beğendiği bir oyuncu. Transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir isim ama oyuncunun kafasında İspanya'da kalmak var. İkna etmeye çalışıyoruz diyor. Oyuncuyla alakalı olarak. Yani bu 4 transfer daha gelecek dedi başkan. Bir tanesi kaleci olacak. Olursa Onana, olmazsa başka bir isim. Bir tanesi belli ki bir sağ kanat olacak. Orada Zubkov gitti ve henüz şu an yerine onun birebir bir takviye yapılmadığı. O bölgede zaten rotasyonda da Trabzonspor'un Cihan Çanağı vardı. Devre arasında kiralık göndermişti. Onun haricinde de bir muadil.
1: Cihan da daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Hala olabilir.
1: İnşallah.
0: Cihan Çanak kaç yaşında? Yetenekli bir oyuncu. Ben onu ilk Ümit Milli Takım'da izlemiştim. Beğenmiştim. 2005 doğumlu bir oyuncu Cihan. Hani genç hala yani.
1: Çok genç.
0: Cihan'dan öyle hemen vazgeçmek doğru olmaz. Mesela ben şimdi iyi aklıma geldi. Trabzonspor'da bir de Gökten Kürpüs var. Gençler Birliği'nde. O da bu sezon
1: çok iyiydi.
0: İyi maçları vardı. İz bıraktı. Duran topları etkili kullanan da bir oyuncu. Zaman zaman sağ kanatta kullanıldı. Hatta genelde o tarafta kullanıldı. Merkeze yakında oynadı. O da genç, potansiyelli bir isim. Onun da yaşına bakayım. Tam kaçtı. Yaklaşık 2003 falandır o. Biraz daha büyüktür Cihan'dan tahminimce ama. Evet, o da Ocak 2003 doğumlu.
1: Gökten iyiydi hakikaten.
0: O da takıma geri dönüyor bildiğim kadarıyla. Ön tarafta bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Yani bana sorsan olur da Fatih Hoca tabii ne düşünüyor burada bilmiyorum.
1: Vallahi aynı şekilde düşünüyorum seninle. Şimdi dediğin gibi senin aklına iyi geldi. Mesela ben unutmuşum Gökten'in.
0: Kaç zamandır aklımda yayında olduğunu söyleyeyim diye de ben beğeniyordum çünkü bu sezon çok hoşuma gidiyordu.
1: Bir de mesela çok güzel diagonal pas da atıyor Gökten. İyi yaptığı işlerden biri o. Yani merkezde kafasını kaldırıyor. Pat 15 metre, pat 20 metre. Çapraza, havadan isabetli güzel paslar atabiliyor. O tarz oyunun yönünü değiştiren oyuncular her zaman merkezde aranır. Biraz fizik olarak tabii zayıf gözüküyor Gökten. Ama bu çoğu de zayıf.
0: Tabii o teknikle onu şey yaparsın ya, kaliteyle.
1: Dolayısıyla kadroda isteyebileceğin oyunculardan biri. Bir de tam dolu bir sezon geçirmesi de güzel.
0: 29 maçta 1940 dakika süre almış. Tek dezavantajı hücumda oynamasına rağmen golü yok. 6 asisti var. Evet. Gökten'in.
1: Tabii daha fazla kaleyi düşünebilir.
0: Takımı gençler bile ama yine de çok az gol atan bir takım olsa da daha fazla gol katkısı olabilirdi Gökten'den. O bir eksi yazabilir oyuncu ama o da düşünebilir. Burada ben oyuncuları sayıyordum, hani transfer, kaleci, sağ açık. Bir galiba Augusto giderse hücuma böyle çok yönlü bir oyuncu Augusto gibi. Hem
1: geçen gün İbrahim Kaya yazıldı.
0: He, Alanya'dan.
1: Alanya'dan. Ama ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Ben yabancı yine böyle Portekiz'den yine biraz yüksek bonservisi bir hücum oyuncusu alacağını düşünüyorum. O yazıldı, benim de gördüm. O bana mantıklı geliyor. Augusto var böyle hem santrfor hem gerekirse ikinci forvet, gerekirse kanatta kullanabileceğim bir oyuncudan bahsediyordu. Etti 3. Galiba bir de sol stoper konuşuluyordu. Sağ bek olarak yine Pinay mı kalıyor o zaman Trabzonspor?
1: Pinay kalıyor. Cabral iki tarafta oynayabiliyor.
0: Cabral, Mustafa da oynar.
1: Mustafa da oynar.
0: Belki oraya takviye yapmaz. O dördüncü oyuncu da ben sol stoper olabilir diyorum Batagov'un. Sezonu sakat başlayacağı için. Trabzon bu şekilde bitirecek. Ama mesela orta sahaya şimdi Melih Kabasakal konuşuluyor. Orada Okay da var mesela. Acaba Okay'dan mı çıkacak Trabzonspor?
1: Olabilir.
0: Orası biraz şişecek gibi hissettim. Ozan da var. Salih Malkoçoğlu, o da bence yer bulmalı yani. Altyapıdan da böyle bir oyuncu şeyde orta sahada güzel olur. Yabol Folkaeli var.
1: Ya Okay da
0: Buçari var.
1: Ne yazık ki biraz Salih Uçan tarzı oldu. Yani çok ekstra bir şey görmüyorsun oyuna girdiğinde. Gerçi Salih'in de son dönemde hakkını yemeyeyim ama genelleyerek konuştum. Salih Uçan'ın Beşiktaş performansını ya da Beşiktaş yedekliğini diyeyim. Son dönemde iyi işler yapmıştı. Fakat onun öncesinde hani oyuna girdiği zaman çok fark yaratamayan bir oyuncu. Biraz Okay da sanki vitesi boşa aldı gibi gözükmüştü açıkçası Trabzon'da.
0: O da milli takım oyuncusuydu yani.
1: Öyle tabii. Savunmada oynarken hatalar yaptı bireysel anlamda. Ama genel olarak ben bunu mental olarak hazır olmama ve o mental olarak hazır olmamanın fiziksel duruma yansıması olarak değerlendiriyorum bu oyuncularda. Belki o uzun yılların ardından o hırs ve motivasyonu kaybediyor oyuncular oyuna karşı, takıma karşı ve çalışma tempoları o şekilde düşüyor. Çalışma temposunun düşmesi demek işte sana böyle 15-20 dakika ya da 45 dakika süre geldiğinde de performansın yukarı çıkamamasını mutlak surette beraberinde getiriyor. Bence temel problem bu benim oyuncularda gördüğüm. Yani o aynı şeyle devam edemiyorlar. Fiziksel kuvvetle ve hırsla devam edemiyorlar. Motivasyon düşünce zaten biliyorsun vücut hiçbir şey yapmak istemez. Hı hı. İnsan doğası. Bence onun etkileri. Yoksa o kayın kalitesiyle alakalı olarak çok fazla bence tartışılacak bir şey yok.
0: Evet, ben de beğendiğim bir oyuncuydu ama olmadı son dönemde. Dinleyicimiz dün Sadi Tekelioğlu, Salim Manav'a bağlandı. Artem Dovbik ve Mitat Pala transfer etmek istiyor dedi. Pinan'ın da gitme durumu var demiş. Aslında bir iki oyuncunun satışını hani maksimum iki dedi başkan dün. İki deyince de Ulay ve Augusto aklıma geldi. Hani Pina, ama Pina da olabilir tabii.
1: Pina da olabilir.
0: Malero gitti bir senede
1: ama mesela. Ama tabii her gitmek isteyen gitmeyebilir.
0: Ulay kalabilir, ne bileyim.
1: Aynen. Belki istenilen teklif gelmez. Belki bir oyuncunun aklına çelebilecek bir takımdan bir teklif gelir. Şimdi az önce konuştuğumuz konu, yani Trabzonspor işte oyuncuları parlatan bir kulüp olduğu için, hı hı, böyle bir riski var Trabzonspor'un. Ama aynı transfer döneminde de tabii hepsini de kaybetmek istemez. Yani. Birilerini de ikna edip kalmasını istersin. Dobri'yi okuduk ama doğru.
0: O da ama Dobik gidip de ona açı varken alınacak oyuncu mu?
1: Değil.
0: İşte Augusto gibi bir oyuncu değil yani Dobik dediğin. Net center for ve ilk 11'de oynayacak bir center for. O yüzden ben daha çok yine hakkım orada ona açı kalacaksa eğer tabii ki o Portekiz'den potansiyelli bir forvete yana kullanıyorum. Bir de transferle ilgili Trabzonspor'u okurken 61 saatte şöyle bir haber denk gelmişti. Mustafa bir yol açtı diye. Mustafa Eskellaç. Trabzon'da olduğu bir oyuncu ve Trabzon'da da oynamak istiyormuş. Zaten geldi, Trabzon'da da oynuyor. Başarılı da. Milli takıma kadar yükseldi. Şimdi Melih Kabasakal en son o da Gaziantep forması giyiyordu. Mesela Trabzonspor altyapısında oynamış. U19'dan başlamış.
1: Samet de öyle.
0: Oraya geleceğim işte. Samet de öyle. Samet de Trabzon'da oynamış. Böyle hani bir Trabzonlu bir yerli havuzu da oluşturuyor Trabzonspor. Şehri bilen, şehri seven, hani İstanbul'u özleyecek değil de tabii ki İstanbul'a giderlerdi ama o şehri bilen isimlerden yana kullanıyor. Tabii performans da vermesi önemli. İkisini harmanlıyor. Dün Volkan Demirel için söylediğim şey, hani eşitler varsa Fenerbahçe'ye ben Volkan Demirel'i tabii ki tercih ederim. Stoper'de de iki eşit oyuncu varsa, Samet varsa bir tarafta Trabzon'da, ben Samet'i tercih ederim. Melih'i tercih ederim. Böyle de bir şeyi var Trabzon'un. Hocası zaten Trabzonlu. Dün başkan diyor işte Avrupa hayali var mı bilmiyorum ama yok galiba diyor. Yaylılar da mutlu diyor. Mesela Fatih Tekke de çok seviyor orayı. Bence bu güzel bir düşünce. Böyle bir kimya yaratmak. Performans tabii Alman kaydıyla.
1: Katılıyorum. Tabii işte oyuncuların kişiliği de bakış açısı da çok şey fark ettiriyor. Şimdi az önce Onana konusu konuşuldu. Mesela Onana geldikten sonra benimsedi. Kulübü ve şehri benimsedi. Yani kimse Onana'ya ekstra bir şey empoze etmedi ki. Onun içinde varmış öyle bir yaklaşım.
0: Evet.
1: Bu da işte çok fark yaratabiliyor. Yani kimi de o beklentiyle gelir. Hani liderlik yapma, işte takımı alıp sürükleme beklentisiyle transfer edersin. Ama öyle bir oyuncu değildir. İçine kapanıktır. İşte şehri benimsemeyebilir. Bunlar var futbolda. O yüzden de hani tabii ki senin dediğin gibi eşitler arasında bir pozitif ayrımcılık yapılabilir. Ama bence asıl olan o duyguyu yaşayacak, o aidiyeti hissedecek isimlere yönelmek ya da onu fazlalaştırabilmek takımlarda. O zaman çok daha iyi oluyor. Yani kesinlikle çok daha iyi oluyor. Teknik direktörün işi kolaylaşıyor. Takımdaki birçok problem bence başlamadan çözülüyor. O tarz hani takıma hakim oyuncular olduğunda. Onana bence hani yabancı olmasına rağmen o şekilde güzel bir örnek. Hani bunu İstanbul takımlarına gelen oyuncularda da görüyoruz. Yani kimi olmuyor beklentiye rağmen orada bir uyum, böyle bir aidiyet hissetme şeyini yakalayamıyor. O ya da bu sebeple olabilir. Yani bu bir suç değil.
0: Tabii.
1: Olabilir. Ama bazısı da geliyor sanki uzun yıllardır buradaymış gibi bir anda benimsiyor. Taraftar da zaten onu anlıyor, görüyor yani bir anda o şeyi de geçiriyor oyuncular. Mesela o bence çok rol yapılabilecek bir şey de değil. Hani bu iş böyle sadece sahaya çık, ondan sonra git tribünlere şey yap, tribünleri coştur. O bu değil yani. O bence işin en son tarafı. Ama diğeri zaten o taraftara geçiyor. Taraftar da o tarz oyuncuları anlıyor. Hele böyle şeylerde işte az önce konuştuğumuz konu da bence biraz bununla alakalı. Hani takımların böyle sürekli değiştiği, ondan sonra kadrolar değişirken ya bu takımın lideri kim? Hani bu takımın istikrarı, omurgası kim derken öyle oyuncular bulabilmek takımlarda fark yaratıyor. Buldum da mı devam etmek güzel bir hikaye. Trabzonspor da onu hani bir şekilde yapmaya çalışıyor. Şimdi tabii normalde 12 oyuncu çok değil mi?
0: Çok.
1: Hani 25-26 kişilik kadro olduğunu düşün. Gene kadronun %50'sine yakını değişiyor. Ama tabii ayrılanlar oldu.
0: Trabzon bir de eksikti sezonu
1: Eksikti.
0: bitirirken.
1: Heh,
0: Yani
1: ben de onu
0: normale göre de
1: söyleyecektim.
0: eksikti.
1: Aynen. Eksikler vardı. Ayrılanlar oldu. Transfer olacak olanlar olduğu zaman 12 normalde çok yüksek bir sayı gibi gözükse de bir transfer dönemi için Trabzonspor'da bu durum anlaşılabiliyor.
0: Son olarak da şunu ekleyeyim. Sen Onana dedin, hani transfer olarak gelip yabancı bir oyuncu şehri benimsedi. Mesela yerlilerden de Ozan Tufan, Umut Nayır, onların eşlerinin açıklamalarını zaman zaman sen de belki sosyal medyada görüyorsundur. Çocuklarını ne kadar şehri benimsediklerinden, Trabzonspor aşkından falan bahsediyorlar onlar da. Yani o yerlileri de belki İstanbul'u, Bursa'da olan ya da Trabzon'a uzak olan isimler bile aileleriyle birlikte, eşleriyle birlikte şehri benimsemiş durumdalar. Güzel yani, Trabzon'un hikayesi güzel gidiyor şimdilik diyelim. 8.55 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından bahsediyorduk. Taraftarların yıldız oyuncu beklentisi var diyor. Fatih Tekke ne diyorsa biz de onu almak istiyoruz. Yakın zamanda borç yükünden kurtulacağımız için hocamız yıldız bir transfer isterse gerekeni yaparız demiş açıklamasında. Bakalım bu transfer dönemi olur mu, ama dünkü açıklamasında bir sonraki Mayıs'ı işaret etti. Kulübün borçsuz veya borçsuza yakın bir hale gelmesi için orayı işaret etti. Şu anda 5,5 milyar TL bir borçtan bahsetti. Sadece tek gelirimiz yayın geliri diyor. Ne bir sponsorluk, ne bir işte stadyum, onların tabii çok düşük olduğunu söylüyor. Bu konuda taraftardan da bir beklentisi var. Mesela kombineler, localar konusunda. Localarımız boş diyor. Kombine satışımız 3000 civarında diyor. TS Club gelirlerimiz de ortada. Nasıl yarışacağız diyor. Eskiden fark 5 milyon euroydu. Şimdi 5-6 katına çıktı diyor. Bunlar tabii endişe verici şeyler, ama bir taraftan da bonservis harcamaları da Trabzon'un bu sezon gayet yüksek. Öyle parası yokmuş gibi de davranmıyor. Bu pilot takım konusu Trabzonspor için bu sezon çok konuşuldu. Bir ara çok konuşuldu. Sonra geçti o konu. Onunla ilgili başkan dün diyor ki genel kuruldan bir yetki almamız lazım bunun için. Bunun böyle yönetim kurulu kararı aldık, satın aldık olmuyor. Olsa bile sürdürülebilir olmayabilir diyor bu şekilde. Çünkü biz gideriz, başka bir yönetim gelir. Burada yatırım yapmaya devam etmez. Ölü yatırım olur diyor. Boş boşuna kulüp alınmış olur diyor. Bunun bir genel kurul kararlı olması lazım.
1: Burada itirazım var. Bu herhalde yeni anlaşılmadı Ertuğrul Doğan tarafından. Yani bir buçuk senedir konuşulan konu. Şimdi sorulduğu zaman bunun genel kurulun karar vermesi demek bence çok doğru olmamış başkan açısından. Hı hı. O zaman söylenmeliydi. Yani böyle bir niyetimiz var. Bundan bir buçuk sene önce. Bunun için genel kurul kararlanması lazım. Genel kurul şu zaman toplanacak. Sunacağız. Onay alırsak alacağız. Hı hı. Ama şimdi bu erteleme gibi gözüküyor.
0: Evet. Daha öncesinde o genel kurulu toplayabilirdi başkan.
1: Evet. Ve şimdi söyleniyor yani bu. Hı hı. Hani o zaman duymadık böyle bir şey. O zaman proje olarak dile getiriliyordu, anlatılıyordu. Önemli bir proje olarak. Ama şimdi bir buçuk sene geçti. Trabzonspor başkanı diyor ki genel kurulun onay vermesi lazım.
0: Burada şöyle yapıyorlar. Trabzon acaba onu mu düşünüyordu? Mesela Galatasaray'da zamanında Niğde kulübüyle bir anlaşma yapmıştı. Hı hı. Ama bunu kulüp olarak değil, Galatasaraylı yönetim kurulu üyeleri kendileri alıp Galatasaray'la bir anlaşma sağlamıştı, dışarıdan bir anlaşma. Yani kulübün bünyesinde bir satın alma değil de yönetici veya üye, hani yönetimde bile olmayan isimler vardı galiba, bir konsorsiyum. Onlar alıp Galatasaray'la bir ortaklık kurulmuştu. Trabzonspor'da da benim hatırladığım öyle bir şeydi. Hani biraz daha kulüp dışı bir yatırım ama kulüple bir işbirliği olacak şeklindeydi. Yani Ertuğrul'dan şahsi olarak mesela alacak, gidecek Portekiz'den bir takım. O takımla Trabzonspor'da bir anlaşma yapacak. Bunun için bir genel kurul şeyine zaten ihtiyaç yok. Bu bireysel bir şey oluyor ama belki bunun da sakıncalarını gördü. Belki başka bir şey oldu, bilmiyorum. Şimdi kulüp üzerinden satın aldı.
1: Tamam, hangisi yapılsın ama artık. Ben bir göreyim yani. Bir büyük takımın doğru bir pilot takım projesiyle çalıştığını bir göreyim. Çok görmek istiyorum ben. Ama benim çok inandığım bir şey biliyorsun.
0: Sen Türkiye'de ve şehre yakın bir pilot takımdan bahsediyorsun. Başkan evet. Yurt dışından tamam. Bir pilot takımda okay. Öncelikle bahsediyor.
1: Yani, ona konuştuğumuz gibi futbolda tek doğru yok. Ben Türkiye'de güçlü bir takım olmasının daha yararlı olacağını düşünenlerdenim. Ama bu bir fikir sadece. Trabzonspor yönetimi yurt dışından alacaksa alsın ama bir görelim. Hani bir yapsın artık bir büyük takım şunu.
0: Evet, kısa vadede olmayacak. Belli oldu dün Ertuğrul Doğan açıklamalarından. Yani bu biraz daha zaman alacak.

0: yapıyor.
1: Hı.
0: Onun da masrafı çok. Operasyonu büyük. Bir de iddialı bir takım kuracaksanız, ki öyle olması lazım.
1: İddialı mı yoksa
0: İddialı.
1: yetiştirici mi?
0: İddialı.
1: Neye iddialı ama?
0: Yani oynadığı ligde öylesine oynamayacak bir kulüp olması lazım takımın, mutlak surette. Yani oraya sen oyuncu gönderdiğinde, şimdi örnek veriyorum, Chelsea Strasbourg, değil mi? Yani Strasbourg'un üzerini silemezsin hemen. Belli bir şeyi var, ne derler? Belli bir gücü var takımın. Hani bu güç direkt olarak yarıştığı ligden yukarı çıkacak, ondan sonra orayı kasıp kavuracak, o anlamda söylemiyorum, ama yani oyuncuya, ben senle masaya oturduğumda sen farz et performans veremedin, Mert seni oraya gönderiyoruz dediğimde senin için çok burkulmamalı. Ya da ben seni transfer ediyorum ama bir sene orada oynayacaksın ilk olarak dediğimde, ondan sonra seni diğer takım alacağım dediğinde, yine sen çok fazla burkulmaman lazım. O yüzden ben güçlü bir takım olması, yarışmacı bir takım olması, kendi standartında olması gerektiğini düşünüyorum. İyi yönetilmesi gereken bir kulüp orası da. Yoksa hani 3 milyona, 5 milyona, 10 milyon euroya, yani şu an Türkiye'de bir transfer rakamına İspanya 2'den, İtalya 2'den, Belçika'dan, Hollanda'dan kulüpler alabilirsiniz. Orada bir büyük bir problem yok.
1: Engin Çelik demiş ki ikinci çocuk kendi kendine büyüyor, merak etmeyin.
0: Ya olmuyor işte.
1: Kendi fotoğrafında görüyorum, iki çocuğu var, eşi var profil fotoğrafında. İkinci çocuk kendi kendine büyüyor. O
0: Öyle
1: da bir
0: olmuyor.
1: esprili
0: Yani
1: bir mesaj.
0: futbol kulüpleri gerçekten her anlamda çok profesyonelce yönetilmesi gereken bir hale geldi. Dünyaya baktığınızda bunu net şekilde görüyorsunuz her anlamıyla. O yüzden de hani pilot takım projesi böyle kulağa hoş gelse de operasyon olarak gerçekten kolay değil.
1: Peki Trabzon'la ilgili başkan açıklamalarından benim dikkatimi çekenler bunlar. Senin var mı ekleyeceğin? Benim bahsetmediğim dikkatini çeken.
0: Bir
1: Uzun
0: tane
1: programdı
0: vardı
1: çünkü.
0: da şimdi onu demin aklımdaydı. Görebilirsem tekrar
1: Dün Muhammed
0: söylerim.
1: Çan'la ilgili resmi açıklama geldi Trabzon'dan. O da Kızılyıldız'a kiralandı. Hani kampta değerlendirilmeden, ki zaten onun bölgesinde Muçi transferi yapılmıştı. O da gitti Kızılyıldız'a, satın alma opsiyonunda 3,5 milyon euro. Buradan hani Trabzonspor zarar etti. Sene sonunda da herhalde o 3,5'luk opsiyon kullanılmayacaktır. Çok büyük ihtimalle, bir mucize olmazsa. Trabzon'da onu kiralayarak değer kazandırmaya çalışıyor ama ilk senesinde bunu pek başaramadı.
0: Muhammed Can da genç değil mi?
1: Yaşlı değil yani o.
0: O da 24-25 olması lazım.
1: Ben de en fazla 26 derdim. Evet, 2000 doğumlu bir oyuncu. Eylül 2000 doğumlu bir oyuncu Muhammed Çam. Şimdi bu arada satın alma opsiyonu tam Transfermarkt değeri oyuncunun 3,5 milyon euro. Ona bakıp mı değerlendiler bilmiyorum da onu yazmışlar. Peki Trabzonspor'la ilgili gelişmeler bunlar. Resmi olarak şimdi Fenerbahçe'de bugün mazbata töreni yapılacak. Saat 14'te Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu artık resmi olarak da göreve başlayacak. Bugün günlerden çarşamba Fenerbahçe'de ilk beklenen transfer futbolcu bazında Vedat Muriç gibi gözüküyor. Bir de tabii işin teknik direktör boyutu var. Orada da seçimden sonra herkes Aykut Kocaman artık takımın teknik direktörü dedi. Herhangi bir farklı isim, bir yabancı ya da yerli farklı bir isim, İsmail Kartal, Nuri Şahin falan yok. Aykut Kocaman bekleniyor orada. Ama bugün mü olur, yarın mı olur? Onu zaman gösterecek. Vedat Muriç konusunda da dün Yağız bir haber yaptı. Mallorca ile yaklaşık 15 milyon euroya bonservisi konusunda anlaşma sağlanmış. Vedat Muriç de zaten bireysel olarak anlaşmada bir sıkıntı olmadığı konuşuluyordu. O da tamam. Aziz Yıldırım döneminin ilk transferi olabilir. Vedat Muriç bugün mazbatadan sonra da herhalde o açıklamalar başlayacak. Zaten Fenerbahçe'nin sezonu hızlı şekilde açması gerekecek. Eleme maçları var. Hocasını bir an önce seçip takımı belirleyip o şekilde hazırlık dönemine girmesi gerekiyor. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin programı da belli oldu.
1: Evet, hazırlık maçları, rakipleri belli oldu.
0: Evet, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe. 8 Temmuz'da Admiral Wacker, 11 Temmuz'da Pogon, 14 Temmuz'da da LASK Lizle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Hı
1: hı. TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre transfer planlaması bugün mazbata töreninden sonra konuşulacakmış. Forvet takviyesi ilk günden, dediğim gibi yani burada Vedat Muriç ilk beklenen transfer. Ama bununla beraber bir sol stoper, bu takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncudan bahsediliyor Fenerbahçe'de. Farklı iddialar var. Bir tanesi mesela Oster Wolde takımda mutsuz olduğu söyleniyor. Bir diğeri Asensio, onunla ilgili bir haber yapıldı ama tabii haberler farklılaşabiliyor. Ama
0: Fred
1: bir sol stoper,
0: Fred de konuşuluyordu, o reddetti mesela. Mineiro'yu reddetti tabii.
1: Ama neyi reddetti orada mesela? Haber neydi? Reddettiği haber Atletico Mineiro'da.
0: Sosyal medyada Atletico Mineiro ile anlaştığına dair çıkan haberlerin altına şey yazmış. Dostum demiş, tüm saygımla soruyorum, bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsun demiş gerçekten.
1: Ama haber şey değil miydi orada?
0: Benden daha mı fazlasını biliyorsunuz?
1: Bir sonraki sezon için anlaştığı haberini reddetti. Bu sene kalacak haber o değil miydi?
0: Yani ben o şeyi okuyorum. Şu an o kadar verilmiş benim okuduğum yerde.
1: Haberi bile görmüyorsun.
0: Yok, haberi görmüyorum.
1: Benim de aklıma şey kaldı çünkü. Hani haber Fred bir yıl daha kalacak Fenerbahçe'de, sonra Mineiro'ya gidecek gibi bir haberdi. Onu yalanlıyor. Hani nereden biliyorsun, ben şimdi gideceğim gibi ben algılamıştım yalanlamayı da. Ben yanlış algılıyor da olabilirim. Benim de teyit etmem lazım. Ha mesela evet, bak Demarke şöyle yazmış. Atletico Mineiro'ya transferin bu yıl gerçekleşmeyeceğini ve gelecek yıla ertelendiğini iddia eden paylaşıma yorum yaptı diyor Fred. Yani yalanladığı şey gelecek yıla ertelenme haberi. Nereden biliyorsun gelecek yıla ertelendiğini diyor. Belki bu yıl gidecek yani. Yani ben öyle yorumladım.
0: Keşke okusalarmış bu da haberi böyle koyacaklarını.
1: Ha, ben bundan gördüm, senin kaynağını bilmiyorum. Da yalanladığı şey o yani. Fred'in. O yüzden Fred de olabilir o isim, ama hani Fred'in gitme haberi çok büyük bir haber mi Fenerbahçe'de şu an?
0: Yok.
1: Hani Osterwolde ilk 11 yok. Hani Asensio, Osterwolde ilk 11 için düşünülen oyuncular ya. Hani Fred artık benim de böyle gözümden düşmüş. Sonuçta orta sahada Kante, Genduzi, İsmail varken Fred çok düşünmüyor. Ön tarafta Asensio, Talisca var. O yüzden de Fred'in gitmek isteme haberi çok şey bir haber diye düşünmüyordu bana. Düşündürtmüyordu. Osterwolde mi, Asensio mu? İşte.
0: Hatta belki diyorsun Fenerbahçe'nin işine bile gelebilir.
1: Yani yabancı kontenjanı boşalır Fred'den. Sonuçta onluk şeyi kapsayan bir oyuncu Fred. Ve yıllık ücreti de tahminen takımın liderinden biridir.
0: Yüksektir.
1: Ondan çıkmak işine gelebilir Fenerbahçe'nin. Sol stoper arayışı zaten seçim döneminde de bir ara yapıldı Aziz Yıldırım tarafından sol stoper haberleri. Sonra arkası kesildi ama orada bir hareketlilik olabilir. Bir sağ kanat transferi ve orada da Hakan Safi tabii Mason Greenwood'la görüşüyordu. Salah bir önceki yönetimi, Saatin Sağ yönetiminin transfer komitesinin görüştüğü ve görüşmeleri belli bir aşamaya getirdiği oyuncuydu. Hala olabilir ki Aziz Yıldırım da eğer gerekirse alabileceklerini bir programda seçim döneminde söylemişti. Bakalım o sağ kanat kim olacak? İşte Greenwood, Salah profilinde bir isim mi, yüksek profilli, yoksa daha çok Musaba gibi daha rol oyuncusu, daha düşük seviye bir takımdan gelecek bir oyuncu mu olacak, onu göreceğiz. Sağ bek yine burada denmiş, öncelikli bölge transfer için. Aslında sağ bekte Semedo ve Mert normalde sözleşmeleri devam eden oyuncular ama burada demek ki bir ayrılık olacak. Artık Semedo mu olur, Mert mi olur, her ikisi birden mi olur? Onu bilmiyorum, bir şey söylememiş Loruk tweetinde. Resmi teklif alan Brown takımdan ayrılırsa sol bek takviyesi gündeme gelecek diyor. Sol bekte işte Grimaldo'nun adı yine Fenerbahçe'yle geçiyor. Ve kaleci transferi de an itibariyle öncelikli değil denmiş. Ederson'la bir görüşme daha yapılacak ve ondan sonra kaleci konusuna da karar verilecek denmiş. Yani Ederson konusunda bence Aziz Yıldırım yönetimi çok iyi bir politika yürütüyor şu ana kadar. Açıklamaları bence Hakan Safi tarafına göre daha sağduyulu. Ederson'u böyle çok kızdırmayacak. Bir bakalım, çok iyi kaleci. Kolay mı böyle oyuncuları transfer etmek?

0: oturacağız, konuşacağız, bir diyalog yolu açmaya çalışıyor. Bence doğru da yapıyor. Hani Ederson bu, belki yönetim gerçekten gitmesini de düşünüyor olabilir, gitmesini istiyor da olabilir. Ama süreci böyle götürmek, böyle yönetmek daha mantıklı. Ederson da eğer burada gitmek istiyorsa zaten taraflar bir şekilde anlaşır. Ama bu işi böyle bir anlaşmazlığa doğru götürmek ne kulübe yarıyor ne oyuncuya yarıyor. İki taraf da birbirine adım atarsa çok daha iyi şekilde çözülebilir. Kalacaksa iyi şartlarda kalır Ederson. Yönetimin desteğini arkasında hisseder. Gidecekse de çok da zorluk çıkarmadan ya da belli bir ücret karşılığı o transferde yapılabilir diye düşünüyorum. Var mı Ali abi senin ekleyeceğin?
1: Yok, ben de Guardian'ın gözünden Türkiye diye bir haber vermiş. Posta gazetesi. Ona bakıyordum. Bizim milli takımın güçlü yanlarını, uyumlu kadro, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki büyük dünya yıldızına sahip olmak demiş. Zayıf yanları olarak net bir forveti olmaması, tecrübeli oyuncu sayısının az olması demiş Guardian.
0: Peki 9.16 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 61.438 dolardan işlem görmekte. Dün 63 bin dolar üzerindeydi fiyat. Ama gün içerisinde yine bu Amerika-İran savaşı ile alakalı bir açıklama sebebiyle fiyatta böyle bir 60 bine kadar gerileme oldu. Oradan bir tepki aldı ama çok da yukarı çıkamadı. 61 bin işte 300-400 seviyelerinde şu an. Fiyat TL olarak da 2.834.260'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.20 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Dünya Kupası'na artık son bir gün kaldı. Bugün de Dünya Kupası için son hazır karşılaşmaları oynanacak akşam saatlerinde. 22.45'te Portekiz-Nijerya ve 23'te de İngiltere-Costa Rica karşılaşmaları var. Portekiz ve İngiltere tabii ki maçta net favoriler. İngiltere'nin galibiyetine herhangi bir oran verilmezken Portekiz galibiyetine 1.17'lik bir oran verilmiş. Ben tercihlerimi dün yazmıştım. Onlardan bahsetmem gerekirse İngiltere-Costa Rica'da ben İngiltere'nin 2.5 gol barajını geçeceğini düşünüyorum tek başına. Şu anda güncel oranında 1.67. Son maç tabii İngiltere'nin Yeni Zelanda önünde 1-0 bitti aslında. Çok belki güvenilir bir tercih olarak gözükmüyor olabilir. Katılıyorum, ben de riskli bir tercih ama başka mantıklı. Yani direkt 2.5 gol üstü yazmak da istemedim. Oran düşük geldiği için 1.38. Biraz yükselteyim dedim. 2.5 gol üstüne gidecekse bu İngiltere tek başına başarabilir. Rakibi Costa Rica'nın güvendiğim şey onların sonuçları oldu açıkçası bu bahsi yaparken. Onlar sonuç hazırlık maçında Kolombiya, İran ve Ürdün'den toplam 10 gol yemişler. Bahsettiğimiz takımları tekrar söyleyeyim. Kolombiya, İran ve Ürdün'den 10 gol yemiş Costa Rica. O yüzden İngiltere bugün son sınavında beklentim 3 gol barajını yakalaması olacak. Portekiz-Nijerya'da ise burada değişik bir bahis denedim. İlk defa oldu bu da. Nijerya hangi yarıda daha fazla gol atar bahsine eşit dedim. Burada da aslında Nijerya'nın maçı gol atamadan tamamlamasını bekliyorum. Burada belki Portekiz de acaba gol atamaz mı diye o karşılıklı gol yoktan ziyade bunu tercih ettim. Burada da oran 1.62. Ama oldu ya, bir gol attı Nijerya, diğer yarıda da atarsa yine hangi yarıda daha fazla gol atar eşit olacağı için oradan da kurtarıyorum. Böyle bir bahis önerim var bugünden.
1: Riskliymiş Portekiz-Nijerya'daki tercih.
0: İşte gol atamayacağını düşündüğüm için

0: Bunu aldım. Oranda işte 1.70 mi dedim.
1: Şimdi en son 9'da 9'du.
0: 11'de 10 oldum dün.
1: 11'de 10.
0: Evet,
1: tamam,
0: Senegal Suudi Arabistan'a karşı gol var dedim. 0-0 bitti karşılaşma.
1: Demek ki senle devam edeceğiz demektir. 11'de 10 da çok yüksek olduğu için senle devam edeceğiz demektir.
0: Arjantin'de de Basim geldi gece.
1: Ne demiştin? Messi penaltıdan gol mü atar?
0: Orada ilk yarı 1 ve karşı gol yok dedim galiba yine.
1: Hmm.
0: O da ilk yarı 1-0 bitti.
1: Doğru.
0: Bugün de bu iki maç, bahis önerilerim bu şekilde olacak. Selim, evet, fena değil. Son 11 maç isabet oldu. Tek fremde işte var dedik ama 0-0 bitti. Senegal-Suudi Arabistan karşılaşması. Bugün basketbolda akşam artık Süper Lig'de finalin adı belli olacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibi Beşiktaş Gain mi yoksa Bahçeşehir Koleji mi olacak? Son maçla birlikte bu belli olacak. Şu an iddiada görmüyorum oranları. Ama çıkacaktır gün içerisinde. NBA'de final serisinde 4. karşılaşma sabaha karşı 3.30'da oynanacak. New York Knicks 2-0 öndeydi. Son maçı San Antonio Spurs deplasmanda kazandı. 2-1'e getirdi. Az önce Hüseyin abi de bu New York Knicks maçında kenardaki ünlülerin kimler olduğuna dair bir haber atmış. Çok sayıda kişi herhalde karşılaşmayı takip etmiş. Hı. Hatta Donald Trump da Amerika Başkanı yani, oradaydı.
1: Protesto edildi.
0: Evet, ekrana getirildiğinde salonda yuklamalar olmuş. Hafta sonu Monaco Grand Prix'si vardı Formula 1'de. Orada da mesela bir fotoğraf karesi, o teknelerle, o yatlarla gelen ünlüler. Acayip, orada da Donald Trump'ın oğlu orada da varmış Monaco Grand Prix'sinde. Seviyorlar bu tarz şeyleri, karşılaşmaları veya organizasyonları.
1: Bir de New York'ta büyük olay oldu. Çünkü Trump gelecek diye
0: yolları mı kapattılar?
1: Salonun dışında izleme alanını da kapatmışlar. Biletler çok pahalı olduğu için New York'ların bir kısmı da oradan takip ediyormuş. Güvenlik önlemleri tabii üst seviyede olunca, başkan geldiği için orayı kapatınca protestoları sebeplerinden biri de o olmuş. Ben de dün insanlar salona giderken röportaj yapılıyordu. Bilet fiyatlarını sordular. Anormal bilet fiyatları söylüyor insanlar. İşte tek bilete 5.000 dolar verenler, iki bilete 9.000 dolar verenler. Mesela biri söyledi, iki bilete yaklaşık 7-8 bin dolar vermiş, 18 bin dolar teklif etmişler, vermemiş bileti. New York tarihinde önemli maçı diyor mesela, böyle bir öyle bir şey söyledi arkasından.
0: Onarçun'un satılmaması gibi bir şey olmuş.
1: Gerçekten yani, çok pahalı bilet fiyatları New York Spurs serisinde.
0: New York Knicks de 55 yıllık galiba şampiyonluk hasretini dindirmeye çalışıyor. Dün
1: 55 yıl da çok acayip bir rakam.
0: NBA.com'dan bir habere tıkladım, bir girişine baktım. Wembanyama da Spurs'te. Onun da ilk NBA finali, sonuçta çok büyük bir yıldız. O da ilk galibiyetini finallerde alıyor. San Antonio'nun tabii şampiyonlukları var son yıllarda da. New York'un hasreti çok daha büyük. Bugün voleybolda da erkeklerde Milletler Ligi karşılaşmaları, evet, başlıyor. Bizim milli takım filenin efeleri de saat 18'de ABD ile oynayacak. Kanada'da organizasyon, bizim etabımız Kanada'da. 3 farklı ülkede düzenleniyor da bizim taraf Kanada'da yapıyor karşılaşmalarını. Esport, Esport Plus, Radyo Spor
1: veriyoruz.
0: Canlı olarak hepsi karşılaşmayı verecek. Ama oranlara bakılınca tabii maçın nasıl gelişebileceği de biraz belli. ABD Bion milli takıma 3.38'lik oran verilmiş. Dün bu FIVB sıralamasına baktım ülkelerde. ABD 5. basamakta. Biz 14. basamaktayız. Diğer 3 rakibimiz, 4 maç yapacağız burada. Tıpkı Fenin Sultanları gibi. Bir rakibimiz 4. Fransa, bir rakibimiz 2. İtalya, bir rakibimiz ev sahibi Kanada 10. Hepsi bizden güç olarak üste gözüküyor. Bazı tabii oyuncuları getirmeyen ülkeler olmuş. Dün Mehmet Sevinç'le konuştum ama getirmedikleri haliyle bile hala çok iyi kadrolar. Bizden iyiler. Yani bizim burada beklentimiz ya bir galibiyet ya da hiç galibiyet alamadan bitirmek. Galibiyet gelirse de Kanada maçında gelmesi bekleniyor. Bugün işte ABD, Fransa ve İtalya önünde pek şansımız gözükmüyor. FNF'leri de belli bir noktaya geldi. Bir Filin Sultanları olmasalardı şu anda onlar da böyle ilk 15 içinde bir kalıcılık sağladı sanki güç dengesinde, ama orada da kademe kademe herhalde yıllar içinde yükselmeyi hedefleyeceğiz ama işimiz kolay değil. Burada da Milletler Ligi'ndeki maçlarda yine iddia nokta Com'dan bahisler yapabilirsiniz. Lucky Shop tabii bizim bu bölümdeki sponsorumuz. İddia.com'dan eğer bahis yapıyorsanız da orada bayinizi 300-056 koduyla Lucky Shop olarak değiştirebilirsiniz.
1: Orada girişte şey de soruyor, hangi il, hangi ilçe? İstanbul, Ümraniye, ondan sonra 300-056 diye aratabilirsiniz.
0: İstanbul, Ümraniye 300-056. Biz de yine Lucky Shop sponsorluğunda Lucky Analiz YouTube kanalında Ali abiyle program yapıyoruz. Arada da bahsediyoruz, eminim duymuşsunuz da ama tekrarlamakta fayda var. Orada da işte her pazartesi şu ara videolarımız yayında.
1: Son program oldu. Güzeldi ama.
0: Senin hikayelerin.
1: Güzel, güzel program oldu. Hikayelerin. Şıklar da güzeldi.
0: Evet, şıklar enteresan. Senden beklenmedik kolaylıkta sorular geldi. Amaç tabii burada beni zor durumda bırakmak değil, daha çok evet, hikayeleri
1: hatırlamak, bilmek,
0: hatırlatmak oldu. Güzel de bir nostalji oldu. Diyelim ve bitirelim.
2: ...300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.34 programın son bölümündeyiz. Sabaha karşı Arjantin-İzlanda maçı oynandı dedik. Maçı da biraz Messi, Dünya Kupası'nı konuştuk program içerisinde. Şimdi bir video önüme düştü Demarke'den. Messi, eski takım arkadaşı Eydur Gudjonsson'un oğluna karşı oynadığını maçtan sonra öğrenmiş. Daniel Gudjonsson, Eydur Gudjonsson'u hatırlayanlar vardır. Barcelona forması giymişti. Önemli de bir hücum oyuncusuydu. Eydur Gudjonsson. Oğlu Daniel de şu anda İzlanda milli takımında. Dün de Arjantin maçında oyuna sonradan giriyor. Kulüp takım olarak Malmö forması giyiyormuş oyuncu. Maçtan sonra Messi'nin yanına gidiyor. Messi ile böyle bir sohbet ediyor. Messi de şaşırıyor. Hani şey gibi böyle, aa gerçekten mi falan. Konuşmaya devam ediyorlar. Sonra Messi soyunma odasını işaret ediyor. Ki Messi maç bitiminde İzlandalı oyuncuların da zaten şeyine maruz kalıyor. Bombardımanlı adeta. Hepsi gelip formasını istiyor. Birine veriyor ama Gudjonsson'un oğlan da herhalde soyunma odasına gel, orada konuşur, bir forma hediye ederim demiş. Messi de bu tarz jestleri de çok yapan bir futbolcu. Birçok futbolcu yapıyor. Messi burada diğerlerinden önde demiyorum ama bu tarz şeylerde işte ünlü bir futbolcunun oğlu gelip tanışmak istiyor. Onlarla hep görüşüp imza verip sohbet ediyorlar. Bu jestler de bence güzel. Gudjonsson'a da baktım. Kariyerinde adamın Barcelona altyapısı var. Babadan kaynaklı herhalde biraz. Oradan Real Madrid altyapısına transfer olmuş. Orada da tutturamamış. Malmö'nün altyapısına gitmiş. Şu anda A takımdan forma giyen bir
1: kaç
0: oyuncu. Kaç yaşında? Bakayım. Yaşı dikkatimi çekmedi ama 2006 doğumluymuş.
1: 2006.
0: Oyuncu. Londra doğumlu gözüküyor. İzlanda.
1: Daha belki adını duyarız yani.
0: İhtimal var.
1: Tabii 20 yaşında var çünkü.
0: Piyasa değeri Transfermarkt'ta 600 bin euro sadece. Şimdi diğer bir haber milli takımla alakalı olarak. Milli takım Amerika'da artık işte hazırlık maçını da yaptı ve ilk resmi maçını Avustralya'ya karşı oynayacak. Onu bekliyor. Bu gece de Türkiye saatiyle artık hani gece yarısı 12'de, yerel saatte de 14'te Mesa Sheraton Otel'de bir basın toplantısı düzenlenecekmiş. Bu basın toplantısında da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü hazır bulunacaklar. İki futbolcuyla düzenlenecek. Demek ki Montella yok basın toplantısında. Hani maç önü basın toplantısı değil zaten bu. Herhalde her gün böyle birer ikişer oyuncular verilecektir basına basın toplantısı için. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun. Bakalım gece neler söyleyecekler. Biz de yarın tabii ki neler konuştular. Onları sabah sporunda değerlendireceğiz. 9.37. Şimdi programın geri kalan bölümünde kulüp takımlarıyla ilgili elimde haberler var. Bugün Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan hiç bahsetmedik. Fenerbahçe ve Trabzonspor konuştuk büyük oranda. Galatasaray'la ilgili bugün biraz fazla haberim var. Normalin

0: öncesine. Dün hem İtalya kaynaklı hem yerel kaynaklı haberler yapıldı. Ben İtalya kaynaklı olanlarla başlayayım. La Gazzetta dedi ki Galatasaray Dušan Vlahović ile ilgileniyor. Juventus'la sözleşmesi sona eriyor Sırp golcünün. Galatasaray'ın gündemine geldiği söylenmiş. Bu haber nasıl anlam kazanır? Osimhen'in transfer olmasıyla anlam kazanacak bir haber. Geçen gün Osimhen'e teklif haberini konuştuğumuzda hani Galatasaray Osimhen'den sonra kime gidebilir o profilde dendiğinde benim de aklıma gelen bir isimdi. Dušan Vlahović. Sonuçta bonservis elinde olacak. Osimhen gibi böyle 75 milyon euroluk bonservis vermenize gerek duyulmayan. Kalite olarak tabii ki belki Osimhen seviyesine görmeyebilirsiniz performans olarak da. Ama en azından Osimhen seviyesine çıkmış performansı olan bir isim geçmişte. Dušan Vlahović bence. Ben çok beğeniyordum ilk Fiorentina zamanında, Juventus'taki ilk dönemini de. Sonra farklı şeylerle de adı anıldı. Biraz gece hayatı. O videoları çıktı, görmüşsünüzdür. İşte sakatlıkları derken biraz gözden düştü ama bir fırsat bu takımlar için. Galatasaray eğer Osimhen'i o paraları satacaksa Dušan Vlahović de bence fena bir aday değil. Bu sadece tabii ben saha içi futbol olarak söylüyorum. Yoksa oyuncunun özel hayatı, motivasyonu onları benim bilmem mümkün değil. Onu Galatasaray tarafı araştıracak. Orada bir şey yoksa bence saha içi için iyi bir transfer olur Galatasaray adına. Diğer bir
1: yani burada tabii tek olay Osimhen. Osimhen'le beraber Vlahović yapmaz herhalde Galatasaray. Bir taraftan da çünkü az önce sana okudum reklam arasında. Dursun Özbek Sabah Spor'a konuşmuş. Icardi şeyi devam ediyor diyor. Süreç devam ediyor diyor. Galatasaray Dursun Özbek'e artık başkan söylüyor bunu. Icardi'den vazgeçmiş değil. Dolayısıyla o şeye bakan bir transfer. Yani Vlahović ismi eğer gündeme geliyorsa o zaman hani ya Galatasaray'ın Icardi'den şu an tamamen kopmuş olması lazım. Artı Vlahović'i de hani Osimhen'in arkasında konumlayacak şekilde ikna etmiş olması lazım. Bu düşük ihtimal. O yüzden de daha çok Osimhen'e bakan bir şey ve şu an hani gerçekleşme ihtimali düşük gözüküyor.
0: Şu an için tabii Osimhen hala Galatasaray oyuncusu olduğu için dediğin gibi gerçekleşme ihtimali hatta yok bile denebilir. Ama eğer Osimhen'in gitme ihtimali varsa da Galatasaray'ın şimdiden arayışlarını belli bir noktaya getirmesi de lazım. Perde arkasında. Hazırlıksız da yakalanmaması lazım.
1: Doğru. Tabii.
0: Onu da es geçmemek lazım. O yüzden bir araştırma yapılıyordur.
1: Sana da iyi bir aday olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Zeki Çelik diğer bir aday olarak La Gazzetta'nın öne sürdüğü isim Galatasaray için. Galatasaray'dan ve diğer kulüplerden gelen teklifleri reddettiğini yazmış La Gazzetta. Milli oyuncunun Roma ile sözleşme yenilemek için beklediğini söylemiş. Dün acaba Inter olur mu dedi Ali abi. Orada da Dumfries Real Madrid'e gidiyor. Zeki de kendini Serie A'da artık kanıtlamış bir oyuncu. Yaş olarak da Dumfries'de galiba 2 yaşlık bir fark var. Zeki daha genç. Kanat beki de Roma'da oynuyor. O düzene de alışık. Hani orada da bir şey olmayacak. Dörtlünün bekinden çıkıp üçünün kanat bekine geçmeyecek Inter'e transferinde. Aslında mantıklı. Ama Roma ile devam etmek de kötü bir fikir değil. Roma'da Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Gasperini hoca. Yatırım olarak bilmiyorum. Roma yazın sen yine reklam arası okudun. Greenwood'u galiba transfer
1: yani öyle yazmışlar ama.
0: İşte Dybala gidecek. Ön tarafta böyle farklı değişimler olacak ama öyle çok güç kaybedecek gibi gözükmüyor Roma. Yine yarışmacı bir takım hedefleniyor. Hocası zaten son yıllarda Atalanta'yla da hep oralarda oldu. Roma'yı da Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Roma da bir cazibe merkezi şu anda. O yüzden hani herhalde Inter'e veya Galatasaray'a gitmesi için Roma'dakinden çok daha yüksek bir teklif maddi olarak gerekecek. Hatta belki o bile yetmeyecek Zeki için. Haber de böyle şimdilik. Bakalım haberler tabii değişebiliyor. Yurt içi basına döndüğümde Burancan Terzi dün Kefren Turam haberi yaptı. Juventus'un Fransız orta sahası. İlk temaslarda Galatasaray'dan yaklaşık 50 milyon euroluk bir bonservis istendiği söylenmiş. İşte Can Uzun için 50-60 milyon euro Frankfurt'un istediği söyleniyor. Kamavinga için Real Madrid'in yine iyi bir bonservis beklentisi var. Galatasaray'ın gittiği isimler bu seviyede olacaksa bonservisler herhalde 30'dan aşağı olmayacak gibi gözüküyor Galatasaray. Bir de hani hem 6-8 gibi bir oyuncu hem 10 numara için böyle oyuncu düşünüyor. Kafadan hani 60-70 milyon euro iki oyuncunun bonservis için harcayacak. Bu en iyi senaryoda harcayacağı rakam. Daha bile fazla isteniyor şu andaki haberlere bak.

0: alırsa. Bakalım orada Galatasaray'da hala olgunlaşan bir isim yok. Bu haberlerin hepsi temas. Düşünülüyor. Şöyle karşı bildirim geldi. Ama böyle belli bir noktaya Galatasaray hala transferleri getirebilmiş değil. Medyadaki haberlere bakılırsa tabii. Perde arkasını bilemiyoruz. Diğer bir haber de Jetson Fernandes haberi. O da Beşiktaş'tan Spartak Moskova'nın yolunu tutmuştu. Galatasaray her zaman Jetson Fernandes'le bir şey oldu. Ya o Fernandes'le bir bağ oldu. Okan Buruk da çok beğeniyor oyuncuyu zaten. Bunu bir röportajında dile getirdiğini hatırlıyorum. Profil olarak da Galatasaray'ın pres oyununda Jetson Fernandes de oradaki fizik kalitesiyle fark yaratabilecek bir oyuncu. 25 milyonluk bonservis. Tabii ki Kefren Turan Kamavinga'ya göre daha ucuz bir opsiyon rakamlara bakılırsa Jetson için. Ama orada bilemiyorum. Bu da yine çok olgunlaşmayan bir haber bence.
1: Direkt 11 olur mu?
0: Tabii direkt 11 olacak.
1: Kim gidiyor?
0: Lemina'nın yerine olur herhalde.
1: Lemina, çünkü Lemina ile devam edilecekti ya.
0: Hı.
1: Ama Lemina'nın tabii Okan Buruk'un da söylediği gibi üst üste oynama konusunda sıkıntıları var. Hani Lemina'yı bir alternatif olarak kenarda tutup hem merkez orta sahada hem gerektiğinde stoperde Lemina'dan faydalanmak. Ama Galatasaray'ın üst üste yoğun fikstüründe işte Gedson gibi daha enerjik bir orta sahayla devam etmek bir fikir midir? Bir fikirdir ama ben mesela Lemina'dan Galatasaray'ın direkt çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani Galatasaray artık böyle bir noktaya gelmişken, yani Okan Buruk'un söylediği tarzda 3 maç üst üste oynayamıyor denilecek bir oyuncunun ne işi var diye düşünüyorum Galatasaray'da. Kalite olarak değil yani. Demek ki fiziği el vermiyor.
0: Evet, yani bu kuralla birlikte de aslında mantıklı çıkılması, ama bilmiyorum, oradaki matematik hesabını Galatasaray yönetim yapacak. Belki Torreira'dan çıkılacak, ki açıklamalara bakılırsa Torreira'da kalacak gibi. İşte Davinson'un açıklamasını sabah okudum, şimdi de okuyayım. O da mesela Galatasaray YouTube'a 3 yıl daha sözleşmem var diyor. Burada mutluyum, ailem mutlu, kendimi sağlıklı hissediyorum. Bu forma için daha fazlasını verebilecek enerjiye sahibim. Burada kalmak ve takımı ileriye taşımak için zorlamaya devam etmek istiyorum diyor. Hani açıklamalara bakılırsa herkes kalıyor da transfer
1: Birileri
0: dönemleri
1: gitmesi lazım diyorsun.
0: öyle oluyor. İlla birileri gidiyor. Hani basın önüne böyle diyorlar ama perde arkasında belki istekleri farklı. Bu da anlaşılabilir yani. Burada oyuncuları ben eleştirmiyorum. Ama Galatasaray'da hani Torreira gidebilir, Davinson gidebilir, Şalai gidebilir, Jakobs gidebilir, Icardi zaten kalmayabilir, Sara gidebilir. Yabancılardan düşünüyorum. Singo bile belki, hani iyi bir teklif gelirse Singo'yu bile elden çıkarmak isteyebilir Galatasaray yani. Çok hareketli, çok farklı transfer dönemleri yaşanabilir Galatasaray'da. Bugünlük haberlerim Galatasaray için
1: Ama
0: bunlar benim.
1: Galatasaray'da herhalde o kadar ağır bir şey istemeyecektir. Değişim istemeyecektir. Tabii ki bir iki oyuncu ayrılabilir ama kalkıp da mesela bu saydığın oyunculardan sayının dörtte çıkması bence Okan Buruk'u da Galatasaray yönetimine rahatsız eder. Galatasaray'a gitmek isteyen ya da şartların gitmesine uygun olacak teklifler gelebilir Galatasaraylı oyunculara. Bir iki tanesine yollar ayrılabilir de rakam arttıkça hani Galatasaray'a maliyet de takım oyunu uyumunu korumak da biraz daha zorlaşabilir. İstemeyeceklerdir. Bence de normal.
0: Tabii ki. Peki Galatasaray'dan sonra Beşiktaş, dün kaleci transferle ilgili isimler ortaya çıkmaya başladı Beşiktaş'ta. L'Equipe gazetesi mesela, Fransa'nın en güvenilir kaynaklarından biri, dedi ki Beşiktaş Şövalye'nin şartlarını sordu. Paris Saint-Germain Donnarumma yerine transfer etmişti ama o da formasını Safonov'a kaptırmıştı. Beşiktaş burada bir fırsat görmüş demek ki. Şövalye'nin şartlarını sormuş ama herhalde kolay bir operasyon değil. Bir şansımızı deneyelim operasyonu bu Şövalye için.
1: Valla ben de çok anlamadım açıkçası. Hani ne kadar bir rakama ikna edilecek, yoksa kiralık mı düşünülüyor? Var mı bir şey?
0: Kiralıktır ya.
1: Kiralık olarak düşünülüyor
0: Kiralıktır.
1: değil mi?
0: Bonservis hep zannetmiyorum, bir senede hemen. Bir yıl
1: Yani
0: kiralıktır.
1: Şövalye tabii enteresan bir tercih. Neden? Hani çünkü Donnarumma gibi bir kalecinin üzerine seçilen isim. Öyle olduğu zaman zaten bu bile başlı başına çok önemli, büyük bir referans. Fakat ben de Paris Saint-Germain'in de Luis Enrique'nin de hatta yani böyle bir tercih yaptıktan bir sene sonra Şövalye'yi de bırakabileceğini, bırakmak isteyeceğini pek düşünmüyorum. Ha, oyuncu belki kendi pozisyonundan mutsuzdur. İkinci kaleci olma pozisyonundan mutsuzdur, oynamak
0: Oynamaz.
1: istiyordur. O ayrı bir hikaye. Ama tekrar söylüyorum, yani Donnarumma gibi bir kalecinin ardından seçilen ismi hemen bırakmak istemezler. O da normal olmaz.
0: Diğer bir haber de Cagliari kalecisi Elia Caprile. Nicola Schira, İtalyan gazeteci, o yazdı. Beşiktaş bu kaleciyle ilgileniyor. Italiano'nun bu ismi çok beğendi. Hatta geçen yıl onu Bologna'ya transfer etmek istediğini de dile getirmiş. Murat Özen Beşiktaş muhabirlerinden böyle bir haber var ama ben teyit edemedim. Hani doğru değil diyor. Onun istihbaratına göre de Caprile'ye herhangi bir ilgi yok denmiş. Ama şimdiden yalanlamak da doğrulamak da bilmiyorum. Erken geliyor bana. Daha yeni çünkü. Transfer bence gündeme gelebilir. Yani birçok kaleci Caprile'de gündemde olabilir. Belki üst sıralarda değildir ama gündemde olması çok anormal değil herhalde. Orada Murat Özen'in paylaştığı haberlerden biri de Aral Şimşir haberi. O da tahminimce zaten bu yaz çok konuşulacaktı. Şimdiden de başlandı. Dün Ertuğrul Doğan bizim teknik ekibin pek beğenmediği bir oyuncu dedi. Ama Beşiktaş cephesi bayağı beğeniyormuş Aral Şimşir'i. Sol açık içinde düşünülen isimlerden biriymiş. Oyuncu Rezen'in bahsettiği yerli oyuncunun Aral olduğu söyleniyor ve kulübüyle de bir 15-20 milyon euroluk bonservis beklentisi varmış. Orada herhalde pazarlıklar yapılacak taraflar arasında. Tabii Aral direkt 11'e mi düşünülüyor yoksa alternatif oyuncu olarak mı önüne bir yabancı gelecek mi onu bilemiyorum. Ama Aral Beşiktaş'ın şu anda düşündüğü yerli isim.
1: Yani Beşiktaş'ın da 15-20 milyon euro bonservis verip bir oyuncuyu kenarda tutma lüksü olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden de hani 15-20 milyon euro verdiği bir noktada Beşiktaş Aral'ı ilk 11'de düşünmeli. İlk 11'de de olabilir. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Kuzey Makedonya maçında oyuna girdikten sonra etkili olduğunu gösterdi. Herkes beğendi genelde Aral'ı. Genç oyuncu, milli oyuncu. Ne yapacaksın yani 15-20 milyon euroluk yedek Beşiktaş için fazla lüks. Genç oyuncu olduğu için bence Beşiktaş bu şeyi yapabilir, yatırımı yapabilir. Hani ben isterdim Aral gelsin Beşiktaş'a ama ilk 11'e gelmesi lazım. Güveneceksin yani oyuncu getirdikten sonra.
0: Orada da onun arkasına bir transfer yapacak herhalde
1: Evet.
0: Beşiktaş. Çünkü o bölgede sayısı olarak da bir eksikliği var net şekilde. Yani Jota yok, Ture gitti, işte sağda Cengiz gitti. Elde bir tek Hiraşitsa ve Çerni var şu anda Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda.
1: Raşitsa'yı unutmuştum ya, bak gene hatırlattın.
0: Daha sözleşmesi var herhalde Raşitsa'nın bir daha. Bitmiyor diye düşünüyorum.
1: Hiç aklımda yoktu uzun süreden beri. Raşitsa'yı hatırlattım birden şimdi.
0: Ama herhalde yaz döneminde elden çıkarılacak ilk oyuncu olur bonservisli olarak düşünülen. Yani Raşitsa, Udokai.
1: Yani 10 artı 4'te Raşitsa'nın işi zor kabul etmek gerekirse. O yüzden de bence de ya hani bonservisiyle verilmeye çalışılır ya da bir kulübe kiralık olarak gider.
0: Şimdi programı kapatırken yurt dışından bir haber okuyayım. Bu şey enteresan oldu. Atletico Madrid'de Alvarez'e hem Barcelona'nın ilgisi üzerine Real Madrid'in teklifi. Atletico Madrid'de sosyal medyada şov yapıyor bu teklifler üzerine. Eğleniyor, gülüyor, dalga geçiyor. Barcelona zamandaki haberleri, açıklamaları görmüşsünüzdür. Dün Real Madrid bir açıklama yaptı. Çok alışık olduğumuz bir tarz değil mesela. Ben böyle açıklamalar çok görmemiştim. Real Madrid dedi ki Alvarez transferi için Atletico Madrid'e 150 milyon euro teklif ettik. Atletico Madrid teklifi inceleyip değerlendirdikten sonra iki kulüp arasındaki ilişkiler çerçevesinde yapılan teklif için teşekkür etti ve oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeline atıfta bulunarak teklifi reddetti diyor. Burada bu Florentino Perez'in bakın ben en iyi oyunculara gidiyorumu gösterme çabası mı bu? Niye bunu mesela Real Madrid ilk defa mı bir teklifi reddedildi bir kulüp tarafından da bunu kamuoyuyla paylaşıyor? Ben anlamadım ne oluyor burada? Atletico Madrid'in o bahsettiği serbest kalma bedeli de bu arada 500 milyon euroymuş. Teklif 150, serbest kalma bedeli 500 milyon euro. Yani olmayacak bu transfer demek 500 milyona çıkmaz Real Madrid'den. Atletico Madrid sonra sosyal medyada böyle gülen emoji paylaştı. Dedi ki mesela Papa'nın aynı zamanda Atletico taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz. Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim. Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz. Siz bizi Barcelona'dan bile daha çok güldürürken biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki? gibi şeyler.

0: yazılmış Atletico Madrid tarafından.
1: Ama Atletico Madrid'in
0: Daha da devam var.
1: Sosyal medya hesabını herhalde ergenler yönetiyor. Şimdi Real Madrid teklifini yapar. Teklifi reddedilir. Real Madrid bunu açıklar açıklamaz. O kısmında sana katılıyorum. Hani neden açıkladı bilmiyorum. Belki senin dediğin gibi arkada bir hesap var. Çünkü seçim süreci boyunca da söylemişti hani 150 milyon euro bir oyuncu. O şu bu demişti. Orası tartışılabilir ama yani Atletico Madrid'in bu açıklaması biraz lise düzeyi bir tartışma gibi. Yani gerek yok. Büyük kulüplerin sosyal medya hesaplarından böyle şeyler yapmalarına. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani Real Madrid ve Barcelona bir oyuncuyu istediğinde oyuncuların aklı çeliniyor. Bu bir gerçek. Yani yarın öbür gün Alvarez gidebilir. Gitmek isteyebilir. O zaman ne olacak bu açıklamalar? Yani şu an siz reddettiniz. Julian Alvarez bir ay sonra ya diyebilir ki ben gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum. Neden? İşte Real Madrid'e gideceğim. Barcelona'ya gideceğim. O yüzden de bana çok garip geliyor. Hani işte hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. İşte incelemiyoruz bile teklifi, bakmıyoruz bile. Yani böyle bir dünya yok ki. Bana çok böyle acemice, çok şey bir durum geldi. Atletico Madrid'in açıklaması. Tabii ki hoş değil. Katılıyorum. Hani sürekli olarak böyle Barcelona ve Real Madrid tarafından oyuncuların taciz edilmesi rahatsızlık yaratmış. Onu da anlıyorum fakat hani bu bir gerçek. Oyuncu iyi performans gösterdi mi? Gidiyorlar kapılarını çalıyorlar, kapısını çalıyorlar. Ve paraları da var. O paraları da verebiliyorlar. İşte düşün 150 milyon euro herhalde ilk teklif bu.
0: Tabii.
1: Düşün.
0: Çıkarabilirler daha yani. Sonda da Tiko diyor ki yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak bakalım artık akademimizden oyuncu çalmayı bırakacak mısınız? Çok teşekkürler Real Madrid demiş. Yani
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun? Normal mi sence bir kulübün böyle açıklamalar
0: o hiç
1: yapması?
0: normal diyeceğim. Böyle açıklama daha önce görmedik ki. Barcelona açıklamaları da öyleydi. Yamal'a teklifi sundular, yok üzerine kontra, değil mi? Komik komik teklifler yazdılar böyle sosyal medyada. Garip yani bence de. Ama mesela Alvarez'e de üst üste böyle Barcelona Real Madrid'in gitmesi de enteresan oldu. Sanki bilerek böyle Atletico Madrid'i sinir etmek için yapılmış hamleler gibi oldu. Bu aynı transfer dönemine denk gelmesi. Ama böyle bir tepki tabii ki normal değil yani, doğru değil Atletico Madrid'in de. 9.55 saatlerimiz programın sonuna gelmişiz. Bugün Dünya Kupası'ndan önceki yani son gün artık, yarın akşam da Dünya Kupası heyecanı da başlayacak. Yarın biraz daha fazla herhalde Dünya Kupası konuşuruz. Bugün yine yaklaşık böyle bir saat konuştuk ama yarın eğer bugün ülkemizde çok ekstra bir gündem olmazsa Dünya Kupası ağırlıklı gideriz diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün biz bizeyiz, biliyorsunuz Genco Amerika'ya gidecek, Dünya Kupası'nı takip edecek. Bugün Mert de aramızda yok. Dolayısıyla biz bize bir

program yapacağız. Hemen WhatsApp hattını hatırlatalım. Belki ilerleyen dakikalarda telefon hattını da açarız. WhatsApp numaramız 0538 052 1487. Bu numarayı arayarak her zaman olduğu gibi programa katılabilirsiniz. Fenerbahçe'de bugün mazbata töreni var. Aziz Yıldırım dönemi resmi olarak Fenerbahçe'de başlayacak. Saadettin Saran dönemi de resmi olarak sona erecek. Fenerbahçe'den tabii bahsedeceğiz. Eğer bir canlı yayın olursa onu da size mazbata töreninden aktarırız. Bunun dışında Dünya Kupası tabii yarın başlıyor. İlk karşılaşmayla beraber Dünya Kupası start alacak. Onu söyleyelim. Yarın Meksika Güney Afrika'yı ağırlayacak ilk karşılaşmada Dünya Kupası'nda. Bunun dışında basketbolda, voleybolda, basketbolda hepinizin bildiği gibi artık Fenerbahçe Beko rakibini bekliyor basketbolda. Bugün o rakibi de belli olacak. Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji saat 20'de Beşiktaş'ın salonunda karşı karşıya gelecekler ve maçı kazanan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Voleybolda da Milletler Ligi'nde bu kez erkeklerde ilk etap karşılaşmaları başlayacak. Saat 18'de de filenin efeleri diyelim Amerika ile karşı karşıya gelecek. Amerika'nın favori olduğu bir karşılaşma. Bizim milli takımda efelerde sürpriz yapmaya çalışacak. Onun dışında transfer haberleri var. Bugün birkaç tane enteresan transfer haberi, transfer gelişmesi var. Onlardan da bahsederiz. Yani her zaman olduğu gibi dolu dolu bir program sizleri bekliyor diyelim. Şimdi ilk daha programa girerken şöyle bir baktım ve bir gelişme, tabii ne kadar doğru onu henüz bilmiyoruz ama şöyle bir haber çıktı. Chelsea Real Madrid'e Arda Güler için 100 milyon pound civarında bir teklifte bulunacakmış. Xabi Alonso biliyorsunuz Chelsea'nin başına geçti. Xabi Alonso da Arda'yı aslında Real Madrid'e kazandıran teknik direktör demek yanlış olmaz. Ancelotti de Arda'yı oynatıyordu. Fakat hani Arda'nın merkeze çekilmesi, Arda'nın o pozisyonda oynamak istemesi, merkeze çekildikten sonra aldığı sorumlulukla beraber Real Madrid'in önemli isimlerinden biri haline gelmesi geçtiğimiz sezonda biraz da Xabi Alonso'nun o yaptığı mevkisel değişiklikle alakalıydı. O yüzden de hani Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçtikten sonra Arda'ya ilgi göstermesi aslında çok da sürpriz sayılmamalı. Fakat haberde şöyle de söylemiş, yazılmış. Real Madrid şu an Arda'yı, 21 yaşındaki oyuncuyu bu yaz satmayı düşünmüyor denmiş. Ama yine Stamford Bridge'de Chelsea'de Arda'nın ilk hedeflerden biri olduğu yazılmış. Bununla birlikte şu da eklenmiş, o da bence enteresan. Arsenal ve Liverpool da Arda Güler'i takip ediyor denmiş haberde. Ve Arda'nın önceliğinin şu aşamada Real Madrid'de kalmak olduğu dile getirilmiş. Yani habere göre 3 Premier Lig takımı Arda Güler'le ilgileniyor. Başta Chelsea olmak üzere, ki Chelsea'nin hani 100 milyon poundluk bir teklif yapabileceği ama Arsenal ve Liverpool'un da oyuncuyu takip ettiği haberde yazılmış. Arda Güler'in genel olarak Real Madrid'de tabii çok mutlu olduğunu, Real Madrid'de kalmak istediğini biliyoruz. Bakalım o Dünya Kupası'nda Arda'nın performansı nasıl olacak? Sezonun son bölümünde Arda bir sakatlık yaşamıştı. İşte son Venezuela karşılaşmasında oynadı. Ve tabii ki Dünya Kupası'nda milli takımın en büyük kozlarından biri olacak. Sabah okuduk The Guardian değerlendirmeyi yaparken bizim milli takımla alakalı olarak Arda Güler'in de varlığından, Kenan Yıldız'ın varlığından direkt olarak bahsetmiş. Arda ve Kenan turnuva öncesi en büyük kozlarımız olarak gözüküyor. Arda'nın tabii iyi bir turnuva geçirmesi hem kendisi açısından hem de milli takımımız açısından çok değerli olacaktır. Bu haberle başlamış olalım. Arda'ya Chelsea ilgisi, Chelsea'nin başında Xabi Alonso'nun olması da hani bir başka işin iyi tarafı. Bu haberin
hani gerçek olma ihtimalini biraz daha kuvvetlendiriyor benim gözümde. Bunun yanında iki tane önemli oyuncu, iki tane zaman zaman bizim transfer gündemimize gelen, Türkiye'de bir takıma gidebileceği söylenen iki oyuncu ile alakalı yine önemli iki haber var. Onlardan bir tanesi şu, Marcus Rashford. Hepinizin bildiği gibi Barcelona'da kiralıktı. Habere göre Barcelona oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacakmış ki aslında o opsiyon da öyle çok yüksek bir rakam değil. 30 milyon euro civarında bir rakam. Fakat Barcelona tabii Anthony Gordon'ı aldığı için o mevkiye zaten bu 3 aşağı 5 yukarı bekleniyordu. Şimdi bu opsiyonu kullanmayacak ve Marcus Rashford Manchester United'a geri dönecek gibi gözükmekte ve mutlaka Türkiye'deki takımların da gündemine gelecektir. Marcus Rashford bu sezon Barcelona'da ligde 32 karşılaşmada özür dilerim 8 gol 9 asistlik bir katkı verdi. Toplam 1750 dakikanın üzerinde sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta 5 gol 4 asist. Şampiyonlar Ligi performansı da gol katkısı olarak gayet iyi. Marcus Rashford'ın 11 maçta toplamda 9 gollük bir katkı geliyor Marcus Rashford'tan. Sezonu toplamda 49 karşılaşma, yani istikrarlı oynadığı bir sezon oldu Marcus Rashford'ın ve 14 gol 14 asistle tamamlamayı başardı Marcus Rashford. Ama bu performans demek ki Barcelona için yeterli olmadı. Orada Anthony Gordon'ı tercih etti Barcelona ve artık Rashford dönecek Manchester United'a. Rashford'ın tabii özellikle aldığı yıllık ücretin çok olması Barcelona açısından sürekli bir dezavantaj olarak dile getiriliyordu. Marcus Rashford 28 yaşında, 97 doğumlu bir oyuncu. Bakalım o da hani United'da kalacak mı, başka bir takıma gidecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Diğer tarafta bir diğer haber, o da Jadon Sancho'yla alakalı. Jadon Sancho da aynı Rashford gibi yine bizim takımların gündemine gelen bir oyuncu oldu. Hatta Jadon Sancho'nun çok daha fazla gündeme geldiğini söylemek Rashford'a göre yanlış olmaz. Jadon Sancho 2000 doğumlu. Aslında sadece 26 yaşında bir oyuncu ve onun da tabii düşüşü son derece keskin oldu, öyle söylemek lazım. Dortmund'da olağanüstü bir sezon. United'da tam 100 milyon euroya transfer olmuştu 2021 yılında. Aslında işte Manchester City altyapısı, Watford altyapısı oradan Dortmund'a gitti. Dortmund'da 4 sezon oynadı. United'a transfer olmadan önceki sezonda hatırlayacaksınız, hem gol hem asiste müthiş işler yapmıştı Jadon Sancho. Manchester United oyuncuyu aldı ama ondan sonrası biraz değil, hatta belki hikayenin büyük bölümü hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. Chelsea'ye kiralandı, Aston Villa'ya kiralandı ama dikiş tutturamadı Jadon Sancho. Jadon Sancho'nun da artık United'la sözleşmesi bitti. United 100 milyon euroya aldı Jadon Sancho'dan neredeyse hiç faydalanamadan, onunla da artık yolları ayırmış oldu. Bence hem Jadon Sancho hem de Marcus Rashford yine önümüzdeki günlerde bayağı bir Türk takımlarıyla beraber yazılacaktır. Onu da beraber takip ederiz. Evet, 14-11 saatlerimiz. Şöyle birkaç mesaj bakalım. Ali abi demiş, her Dünya Kupası bir yıldız çıkarır eskiden. Çıkarır da eskiden demiş. Sence bu Dünya Kupası yeni bir yıldız çıkarır mı? Çıkarırsa bir tahminin var mı demiş. Dinleyicimiz herhalde dünkü programı dinlememiş. Dün BBC'nin yıldız adaylarını burada sizinle paylaşmıştık. 20 oyuncudan bahsetmişti BBC. Onlar şimdi, hatta benim

0: listemde var. İşte Diomen de onlardan bir tanesi. Leipzig'teki Diomen'deyi zaten hemen hemen herkes söylüyor. Ondan sonra Meksika'da Gilberto Mora dedik. Sadece 17 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu. Bu oyuncuyla alakalı olarak işte dün bahsettik. Küçük maestro diyorlar. Meksikalı Pedri diyorlar. Beklenti bayağı büyük Meksika cephesinde. İsviçreli Freiburg'da oynayan yine merkez orta saha oyuncusu Manzambi. Tabii bu oyuncu bize biraz daha yakın. Daha önce izlediğimiz bir oyuncu. En son İstanbul'da da ben canlı olarak takip ettim. Onun yıldız adaylarından biri olduğunu yazmış. Milli takımın direkt rakibi Amerika'da oynayan Ricardo Pepi. Golcü bir oyuncu. PSV Eindhoven'un golcüsü. 23 yaşında. Bu sezon 19 gol attı. O yine yıldız adaylarından biri olarak yer alıyor bu yazıda, BBC'nin yazısında. Nico Paz yine tahmin edebileceğiniz bir oyuncu. Real Madrid oyuncusu, Como'da kiralık. Henüz 21 yaşında. Merkez orta saha oyuncusu Nico Paz. Hani Diomande ile beraber bu isimler arasında zaten en bilinen isim. Fas'ta sağ kanat Strasbourglu 20 yaşında Yassin var. O da yine en fazla ön plana çıkan oyunculardan biri. MLS'te oynayan Avustralyalı Lucas Harrington diye bir oyuncu yazmışlar. Ben bu oyuncuyu tanımıyorum. 18 yaşında bir stoper. Yine ön plana çıkabilir denmiş. Dün tabii biz bu haberi Can Uzun üzerinden okumaya çalışmıştık. Can Uzun da bu listede yer alıyor. Hatta işte dün yine Galatasaray'ın Can Uzun'a ilgisinden, Can Uzun geldi mi direkt olarak oynar, nasıl oynar diye biraz bunlardan bahsetmiştik. Can Uzun da, oyuncumuz da var bu listede. Yine Meksika'dan golcü Armando González var. O da Guadalajara'da oynuyormuş. 23 yaşında bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon 25 gol atmış. Benim yıldız adaylarımdan bir tanesi Buadi Faslı. 18 yaşında Lille'in merkez orta saha oyuncusu, ki o da normalde Fransa U21 takımının oyuncusu. Fakat Fransa ile Dünya Kupası'na gidemeyince artık bir anda sinirleniyor mu? Ne yapıyor? Direkt Fas milli takımını seçiyor ve Fas milli takımından ilk kez oynayacak Fas milli takımında. Yani hazır karşılaşmalarını takip etmedim Fas'ın. Oynadıysa orada oynadı. Fas için adeta yeni bir transfer. Mesela onunla alakalı olarak da Arsenal'ın uzun vadeli hedeflerinden biriymiş Boadi'yi transfer etmek. Matematik alanında üniversitede eğitim görüyormuş. O yüzden de lakabı Einstein'mış bu oyuncunun. Böyle bir ekstra bilgi vermişler. Bakayım şöyle bir başka. Ali Yasin var. O da Iraklı bir oyuncu. Amoura'yı bilirsiniz, Wolfsburg'dan. Onu da izleme fırsatımız oldu. Cezayir'den onu yazmışlar. Luis Suarez yine bu turnuvanın yeni ve yıldız adayı oyuncularından biri olarak yazılmış ki biliyorsunuz Luis Suarez Fenerbahçe'de seçim döneminde gündeme gelmişti. Hakan Safi'nin golcü adayıydı. O da hani 28 yaşında bir oyuncu olmasına rağmen tabii adını son 2 sezonda duyurdu. Yine Meksika'da Gutierrez diye bir oyuncu var. O da merkezde oynayan bir oyuncu. İşte bunların hepsi yeni yıldız adayları olarak yer almış. Leverkusenli Maza yine Cezayir'de forma giyecek. Hırvatistan'da yine çok umut bağladıkları Luka Vuskovic bir stoper. O da yine yazıda yer alan oyunculardan bir tanesi. İşte dinleyicinin istediği bir tane, bizim söylediğimiz neredeyse 20 tane. Tabii bu benim listem değil. Bu az önce de söyledim, dün de dile getirdim. BBC'nin yıldız adayları listesi Dünya Kupası öncesinde. Ben burada Diomande ile Buadi'yi ön plana çıkarmıştım. Onlar tabii çok daha geniş kapsamlı bir araştırma yapıp bu listeyi uzatmışlar diyelim. Peki 14-16 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-19 oldu saatlerimiz. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Bir dinleyici ne demiş? Düzenlenen her turnuva kendi MVP'sini çıkarmıştır. Bu Dünya Kupası da çıkaracaktır. Çıkarmaması diye bir şey düşünülemez bence. Tabii ki öyle. Bu Dünya Kupası'nda yıldızları, hayal kırıklıkları

iyi bir turnuva geçirme ihtimali var. Mesela Barış Alper genelde işte milli takım ve uluslararası performans olarak, gol sayısı olarak eleştirilen bir isim. Ama hazırlık karşılaşmalarında Barış Alper işte milli takımla 2 gol attı. Galatasaray'la iyi bir sezon geçirdi. Bu Dünya Kupası'nda sıcaklık yüzünden fiziki kondisyon önemli olacak. Barış Alper orada milli takım içerisinde fark yaratabilir. Barış Alper'in o potansiyeli var mı? Bence kesinlikle var. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirdi mi? Tartışılır. Kötü bir sezon geçirdi mi? O da tartışılır. Belki beklenti çok yüksek diye Kerem'in değerlendirmesi biraz farklı oluyor. Ama genelde Kerem aldığı dakika sayısına göre skor katkısına bakarsanız bir büyük takımda oynayan kanat oyuncusundan beklenen katkıyı verdi. Milli takımda zaten skorer Kerem. Belki Kerem'in dezavantajı turnuva öncesi yaşadığı sakatlık olabilir. O sakatlığın etkilerini hissederse ya da o sakatlık yüzünden yeteri kadar iyi çalışamadıysa Kerem'i bu etkileyebilir ama dediğim gibi Kerem'in de o potansiyeli mevcut. Diğer tarafta bakıyorsun milli takımda Can Uzun işte zaten az önce bahsettik BBC'de turnuvanın hani yıldız olabilecek isimlerinden biri daha doğrusu hani kendini gösterebilecek isimlerinden biri olarak lanse edilmiş. Bunu yapabilir mi Can? Yapabilir. Daha az süre almasını bekliyoruz Can'ın ama bazen turnuvalarda da oyuncu az süre alarak başlıyor. Sonra oynadığı futbolla kendini ispat edip daha çok sahada kalabiliyor. Can Uzun'da öyle bir potansiyel var. Orkun Beşiktaş'la sezona çok tartışmalı başlasa da sezonu muhteşem kapattı. Ligin en iyi orta saha oyuncusuydu açık ara. Hemen hemen her veride. Hücum verilerinde keza öyle. Şimdi bu Dünya Kupası'nda Orkun da ne kadar forma giyecek bilemiyorum. Ancak Orkun da oynadığı dakikalarda fark yaratabilecek bir isim. Yani milli takımda maşallah demek lazım. Yok yok. Hakan Çalhanoğlu yine sakatlık yaşadı ama kalitesi ortada. Savunmada Ferdi gibi geçen sene Premier Lig'de artık kendini ispat eden fizik gücü olarak yine üst düzey. Oyunu her yönüyle oynayabilen bir oyuncumuz var. Kalede Uğurcan onu da atlayamazsınız. Yani hani bizim milli takımda gerçekten parlayabilecek oyuncu sayısı çok fazla. Ama turnuva oynamak da başka bir şey. Biraz takımın performansıyla da alakalı. Onu da unutmamak gerekiyor. Bir başka dinleyici Erdal Cevahir ne demiş? Yıldız adayı derken dünya futbolunun tanımadığı bir isim olmalı demiş. Doğru. Dünya Kupası içinde Dünya Kupası ile beraber seviye atlamalı. Mesela Kenan ve Arda için yıldız adayı demek mantıksız. Biri Juventus'un 10 numarası, diğeri Real Madrid'in ilk 11 oyuncusu. Evet zaten o yüzden işte BBC gibi haber kanalları ya da haber siteleri o tarz oyuncuları almıyorlar. Biraz daha böyle az bilinen, yaş olarak da işte 19, 20, 18, bilemediniz 21 o tarz oyuncuları alıyorlar. Mehmet Ünlü ne demiş? Bu şampiyonalarda bir anda parlayıp çok büyük sükse yapan oyuncuların kariyerleri genelde aynı şekilde devam etmiyor. James Rodriguez ilk aklıma gelen isim. Kulüp kariyeri beklentilerin altında kaldı hep. Evet çünkü turnuva başka bir şey. Turnuvaya çok iyi hazırlanırsınız. Şansınız yaver gider. Takımla uyum iyidir. Çok parlak bir dönem geçirirsiniz. 3-5 maç. Bir anda turnuvanın yıldızı olursunuz. Ama bunu kariyerinizin geneline yansıtamayabilirsiniz. Tam tersi de oluyor. Mesela milli takımlara seçilen ama niye seçildiği bile soru işareti olabilen bazı oyuncular turnuvaları başarılı geçebiliyorlar. Mesela İtalya 90'da İtalya milli takımındaki Schillaci o da çok büyük sükse yapmıştı. Hani normalde neden milli takıma alınıyor derken milli takımın İtalya'nın
o turnuvada.

yıldızı olmuştu. Bununla beraber 82 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona Arjantin için çok şey ifade eden, çok şey beklenen bir oyuncuydu ama Maradona 82 Dünya Kupası'nda varlık gösterememişti. İşte 1958'de Pelé'nin henüz 17 yaşındayken çok müthiş bir Dünya Kupası geçirmesi. Yine 1970'te artık kariyerinin sonuna doğru gelirken, tabii onun uzun bir kariyeri oldu da, uluslararası kariyerinden bahsediyorum. Neticede son Dünya Kupası, müthiş bir turnuva oynaması. Böyle bazen beklentilerle gerçekleşen arasında fark olabiliyor Dünya Kupası'nda. Burada da aynı dinleyicimizin söylediği gibi, mutlaka daha önce çok fazla adı sanı duyulmamış oyuncular ön plana çıkacak ve bazı oyuncular da hayal kırıklığı yaratacak. Orası kesin. Bu arada hep beraber oynayacağımız Dünya Kupası oyununda da biliyorsunuz zaten kısa süre içerisinde 300 dinleyici kayıt yaptırdı. Şu an tam olarak 300 dinleyici var. Görüyorum bazen böyle bir kişi dün mesela iptal etmiş kaydını. Sonra hemen biri artık nasıl şey yapıyorsa deniyor herhalde şansını. Onun yerine doluyor. Şu an tam 300 kişiye sahibiz ama Radyo Spor'la birlikte hani bu oyunu oynayacak dinleyicilerimize hatırlatalım. Artık turnuva yarın başlıyor. Yarın başlamadan önce, ilk karşılaşma başlamadan önce mutlak surette oyun için bonusları doldurun. Bonusları doldurmazsanız ileride alacağınız puanlar etkileniyor. İşte Dünya Kupası'nı kim kazanır, gol kralı kim olur, yarı finale hangi ülkeler çıkar? Bunları doğru tahmin ederseniz beşer puan alacaksınız. Lütfen onu doldurmayı unutmayın. Onun dışında zaten turnuva başladıktan sonra her karşılaşma başlayana kadar tahminlerinizi yapabileceksiniz. Onu da söyleyelim. Bakalım, o bakımdan da ben heyecanlıyım. Güzel bir turnuva, güzel bir yarışma olacak. Hep beraber. Şimdi İngiltere'nin kadroya almadığı Foden ve Palmer beni üzdü demiş. İngilizleri tutmuyorum bu yıl diye de gülmüş dinleyicimiz Üsküdar'dan Mustafa. Valla bunu zaten İngilizler de anlamadı. İngilizler de üzüldü gerçekten. Özellikle hadi Foden'ı bir tarafa koyalım ama Palmer'ın olmaması yetenek anlamında İngilizleri biraz geriye çekti. Bakalım Tuchel'in bu kumarı diyelim, tutacak mı İngiltere adına, tutmayacak mı? Onu göreceğiz. Dünya Kupası'nda uygulanacak olan yeni kurallar, oyunu soğutmak isteyen takımlara karşı belli saniyede oyuncu değişikliği, kale vuruşu gibi değişiklikler oynamak isteyen kaliteli ve favori takımlara avantaj sağlar mı? Sağlar. Benim son dönemde daha önceden de dile getirdim, İFAP'taki yaşlı amcalardan çıkan en iyi kurallar olduğunu düşünüyorum. Bu Dünya Kupası'ndaki işte kale vuruşu, taç ve oyundan çıkarken bir süre sınırı konulmasını ben çok olumlu karşıladım. O yüzden de oynamak isteyen takımlara ve ekran başındaki izleyenlere de bir avantaj sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz toptaça çıktı mı bir yarım dakika sürdüğünde insanlar bayağı bir oyundan da kopuyordu, ekran başındakiler. Şimdi onun azalacağını düşünüyorum. O yüzden bu kurallar ben bayağı bir hoşuma gitti. İsa hala demiş Montella'nın forvetsiz sistemini aşamıyorum. Umarım iyi yerlere geliriz ama bilemiyorum demiş. İzleyip beraber göreceğiz. Evet, artık bunu hani tartışmanın, niye böyle demenin pek bir anlamı yok. Montella bu şekilde düşünüyor. Eldeki santraforların herhalde kalitesi ve verimliliğiyle de alakalı. Hani burada bir oyun anlayışı var ama bir de santraforların biraz da profili var. Deniz Gül yarın öbür gün belki kendini biraz daha fazla ispat ederse, o zaman milli takımda daha çok süre alacaktır. Gerçi ki hazırlık maçında da başladı Deniz. Ben Kuzey Makedonya maçında da beğenmiştim açıkçası. Yerine, durumuna göre Deniz Gül'den de faydalanacağız. Bu arada o program içerisinde bahsettiğim Guardian'daki yazıda da şey denmiş, milli takımın net bir santraforunun olmaması bir dezavantaj olarak değerlendirilmiş. Ümraniye'den Mehmet Yaşşi,

0: Mert Bey nerede demiş, askeri uğurlamaya mı, haçlık vermeye mi gitti diyor. Asker dedi de büyük ihtimalle Genco tabii. İzmir'den Özden, Dünya Kupası'nın yıldızı o lise olabilir. Evet, bir kere yani Dünya Kupası'nın direkt böyle yıldızı yıldızı olmak için zaten takımınızın da Dünya Kupası'nın sonuna kadar orada kalması şart gibi gözüküyor. Öyle olduğu noktada işte kafamızı büyük takımlara çeviriyoruz. Kim kalabilir deniyor. En büyük iki favori İspanya ile Fransa. Ondan sonra İngiltere geliyor. Ondan sonra Portekiz geliyor. Arjantin ve Brezilya olarak da devam ediyor. İşte bu takımların Dünya Kupası'nın sonuna kadar ya da bir iki tanesinden azından gitmesi beklenebilir. Bakıyorsun İspanya milli takımına, hani Yamal olabilir bu oyuncu İspanya milli takımında. Fransa'da Mbappe ile Olise olabilir. Olise olağanüstü bir sezon geçirdi. İngiltere'de olağan şüpheli Harry Kane. İşte Portekiz'de aslında Vitinha da olur. Hani Portekiz'de baya baya bir fazla sayıda yıldız var. Bruno Fernandes de olur. Ronaldo da olabilir. Arjantin'de yine Nico Paz konuşuluyor. Messi zaten olağan şüphelisi Arjantin'in. Brezilya'da Vinicius olabilir. İşte kim olabilir başka? Belki Rafinha olabilir. Yani bu tarz oyuncular Dünya Kupası'nı kazanan bir takımda Dünya Kupası'nın bir numaralı starı olabilecek isimler. O lisede son hazırlık maçında hat-trick yaptı. Fakat o hazırlık karşılaşmasında ben dile getirmiştim. Maçın ilk 45 dakikasını izledikten sonra biraz Fransa milli takımında sanki ileri uçta bir uyumsuzluk var gibi gözükmekte. Müthiş yeteneklerden oluşan bir dörtlü ama sanki aralarında bir çok takım uyumu yok gibi. Yani bir Paris Saint-Germain gibi izleyemiyorsunuz Fransa milli takımını, ki bazı oyuncular hani direkt Paris Saint-Germain'in oyuncuları. Orada biraz daha dur şu pozisyonu ben kendi başıma çözeyim, dur bu şutu ben çekeyim gibi durumlar olabiliyor. Ben biraz öyle gözlemledim. Ama tabii turnuva performansı farklı olabilir diyelim. Şimdi mesajlar geliyor ama saatimiz de 14.32 olmuş. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kısa bir ara verdik. Saatlerimiz 14.34 oldu. Hat-Trick'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program başında Chelsea'nin Arda Güler'e bir ilgisinden bahsettik. Bir teklif gidebilir denmiş habere göre Chelsea'den. Ondan sonra Jadon Sancho'nun United'dan ayrıldığını ve Rashford'un da yine Barcelona'dan ayrılarak United'a geri döndüğünü ve Türk takımları için gündeme gelebileceğini söyledik. Bunlar ilk girişti. Ondan sonra milli takıma ve Dünya Kupası'na geçtik. Dünya Kupası'nda olası yıldız adayları, sizin mesajlarınız ve şimdi devam ediyoruz ki aynı zamanda program başında da bahsettik. Fenerbahçe'de bugün devir teslim töreni var, mazbata töreni var. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi resmen başlayacak. Aziz Yıldırım dönemi başladıktan sonra da tabii Aykut Kocaman'ın direkt Fenerbahçe'de teknik direktör olarak açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Vedat Muriç de yine sanki Aziz Yıldırım döneminin ilk transferi olarak açıklanacak. Vedat Muriç seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Şimdi seçimden sonra artık Vedat Muriç resmi olarak Fenerbahçe'de açıklanabilir. Aziz Yıldırım da seçim dönemi boyunca Fenerbahçe'nin iki santrofor, iki golcü alacağından bahsetmişti. Vedat Muriç 1994 doğumlu bir oyuncu. Artık 32 yaşına geldi. 2029 yılına kadar kulübü Mallorca ile sözleşmesi var ve bu sezon adeta patlama yaptı diyelim. Hep iyi oyuncuydu. Hep belli sayıda gol katkısı veriyordu Vedat Muriç. Fakat bu sezon 37 karşılaşmada tam 23 gol atmayı başardı. Şöyle bakmak lazım.

Önceki sezon 29 maçta 7 gol atmıştı. Ondan önceki sezon yine 29 maçta 7 golü vardı. Yani bu 23 gol attığı sezondan önceki 2 sezonda toplam 14 golü vardı Vedat Muğur için. Neredeyse hani bir sezonda attığı golün 3 katından fazlasını atmış oldu tek sezonda. Biliyorsunuz Türkiye'de 4 farklı takımda oynadı Vedat Muriç. At Lig'de başladı. Birinci Lig'de başladı Giresunspor'da. Gençler Birliği, Rizespor. Rizespor'da 2018-2019'da yine çok iyi bir sezon geçirmişti. 34 maçta ligde 17 gol, 8 asist yapmıştı. Yani 34 maçta o yıl Rizespor'a 25 gol katkısı vermişti Vedat Muriç. Akabinde Fenerbahçe'ye transfer oldu 2019-2020 sezonu. Fenerbahçe'deki sezonu da Vedat Muriç için başarılı, iyi bir sezondu. 32 maçta ligde 15 gol ve 5 asist yapmayı başarmıştı. Sonra Lazio'ya transfer oldu. Lazio macerası Vedat Muriç için istediği gibi gitmedi, olmadı. Lazio'da 1,5 sezon kaldı. Ondan sonra rotayı Mallorca'ya kırdı. Mallorca'da da kendini buldu ve işte artık geçtiğimiz sezonda en iyi yılını geçirdi. Şimdi Fenerbahçe'ye geri dönecek Vedat Muriç, 6 yıllık bir aranın ardından. Vedat Muriç tabi biliyorsunuz, onu en son milli takımla Kosova formasıyla da takip ettik. Oyun stilini, oyun tarzını biliyorsunuz Vedat Muriç için. Normalde ara transfer dönemine girilirken geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Vedat Muriç tarzında bir oyuncu alması gerektiği söyleniyordu. Aslında ben de o tarz düşünen kişilerden biriydim. Hani Vedat Muriç hava toplarında etkili, fizik olarak güçlü. Evet, çok hızlı bir oyuncu değil, ağır bir oyuncu. Driplinki çok sınırlı. Ama ne yapar? Vedat Muriç kaleden uzaklaşır, topu tutar, vücudunu kullanır, arkadaşlarına pası verir ve hareketlenir. O yüzden de Fenerbahçe'deki oyuncu yapısıyla beraber düşününce Vedat Muriç için faydalı olabileceğini ben de söylemiştim. Fakat sonra ne oldu? Dendi ki işte Tedesco o tarz bir oyuncu istemiyor. Tedesco'nun istediği oyuncu daha çok Lookman tarzı bir oyuncu. Yani nasıl? Daha hareketli. Kanatta da oynayabilecek. Kanat forvet. Gerektiğinde santrafor oynayacak. Gerektiğinde santraforu ikileyecek. Tedesco'nun aklında böyle bir profil var dendi. Ve Vedat Muriç böyle yavaş yavaş gündemden düştü. Ama bugün gelinen noktada tabii Tedesco ayrıldı. Fenerbahçe'de yönetim değişikliği oldu ve Vedat Muriç bir kez daha gündeme geldi. Ama ben o günkü görüşümü açıkçası çok fazla değiştirmedim. Neden çok fazla değiştirmedim? Çünkü Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i kullanabilecek, Vedat Muriç'i değerlendirebilecek, aynı şekilde Vedat Muriç'in sahada olmasından fayda sağlayabilecek oyuncular var. Asensio bunların başında geliyor. Talisca yine aynı şekilde. Kerem'i buraya ekleyebiliriz. Bunlar hep santraforuna topu verip sonra geri almak isteyen ve geri aldıkları topla da kaleyi düşünen, şutu düşünen oyuncular. Mesela Kerem'in Benfica sezonunda Pavlidis'in olması Kerem için ciddi bir avantajdı. Bu sene o oyuncuyu çok bulamadı. Aynı şeyi Talisca için söyleyebiliriz. Sonuçta Talisca Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda da oynadı. İkinci santrafor pozisyonunda da oynadı. Santrafor pozisyonunda da oynadı. Hadi santrafor pozisyonunu bir kenara koyalım ama 10 numara ve ikinci santrafor oynadığı durumlarda Talisca o duvarı, istediği duvarı pek bulamadı. İşte Sidiki Şerif o oyuncu değildi. Asensio gene keza öyle. Yani Asensio verip alıp hareketlenip o işleri çok çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Hani böyle bakınca Vedat Muriç bence Fenerbahçe adına faydalı bir transfer olur diye düşünüyorum. Bonservis bedeli olarak 15 milyon euro civarında rakamlar
konuşuluyor. Yüksek mi? Tabii 32 yaşında bir oyuncu için düşük denmez. İşte pazarlıkla ne kadar olur, ne kadara düşürülür bilmiyorum ama oradan da çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum. O yüzden de hani o rakamlara bu transfer bitecek gibi gözükmekte. Ama işin hani ekonomik boyutunu bir tarafa koyarsak ben sahada Fenerbahçe'nin verim alacağını düşünenlerdenim. Vedat Muriç'ten. Ondan sonra diğer transfer kim olacak Fenerbahçe'de? Onu da hep beraber göreceğiz. Onunla alakalı olarak farklı isimler var. Şöyle bir bakalım sizlerden gelen mesajlara. Abi Vedat Muriç hücum pres yapabiliyor mu? Aykut Kocaman hücum pres yaptıracak diye okumuştum. Bana yanlış profil gibi geldi. Hani Vedat Muriç'in hücum presi ne çok iyi dersiniz ne kötü dersiniz. Bence belli bir seviyede, hatta belli bir seviyenin üzerinde. Zaten az önce de bahsettik, fizik olarak kuvvetli bir oyuncu, stoperleri rahatsız eden bir oyuncu. Ama bu presin de hani unutmayalım ki tek başına yapılmadığını, tek bir oyuncuyla takımın presi şekillenmiyor. Takım olarak zaten o anlayışa sahip olmak lazım. Eğer Fenerbahçe rakip yarı alanda, rakibin birinci bölgesinde fazla adamla alanı daraltarak bir oyun oynayabilirse, burada zaten Vedat Muriç'in kat edeceği mesafe, pres yaparken attığı sprint sayıları azalacaktır. Bu da Vedat Muriç'in daha etkili pres yapmasını beraberinde getirir. Ama oraya siz az adamla giderseniz, alanı daha fazla geniş bırakırsanız, o zaman hani Vedat Muriç değil, kralı da gelse zaten o hücum presi çok etkili olmuyor. Aykut Kocaman büyük ihtimalle zaten çok adamla o presi yapmaya çalışacaktır. Dolayısıyla ben Vedat'ın o konuda çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bir başka dinleyici Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet golcü seviyesi Galatasaray'ın seviyesine ulaşmadığı sürece bence Galatasaray ligde her zaman önde demiş. Hem evet hem hayır. Bence güzel bir konu ama uzun bir konu. O yüzden şimdi oraya çok girmeyeyim diyorum. Bunu Serkan Bey daha sonra hatırlatırsa belki daha geniş bir zamanda konuşuruz. Vedat Muriç'i 26 yaşında 7 milyona satıp 32 yaşında 15 milyona almak hangi futbol aklına sığar? Allah akıl fikir versin demiş. Tabii bu çok öyle değil. Hani oyuncu o zaman o rakamları ediyor olabilir. Şu an değeri artmış olabilir ki öyle oldu Vedat Muriç açısından. Buna da çok fazla katılmıyorum. Bir başka dinleyicimiz Mehmet Ünlü, Vedat Muriç Kerem Aktürkoğlu için çok iyi bir transfer olabilir. Tip olarak Pavlidis'e çok benziyor demiş. Az önce ben de dile getirmiştim. Benzer düşünüyoruz demek ki. Bakalım. Bir dinleyicimiz güzel şeyler söylemiş. Murat Bey, teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgilerimizi iletelim. Birkaç dinleyici Amerika'nın bazı takımlara ve hakemlere yaptığı davranışlardan dem vurmuş. Haklısınız. Burada tabii bunu nasıl söyleyeyim, anlamak çok kolay değil ama bunu yapıyorlar. Büyük ihtimalle turnuva sırasında da benzer birkaç uygulama görürüz. En son İranlı seyircilerin de bilet kotası iptal edilmiş. O da doğal olarak çok eleştirildi. O konuda haklısınız. Ahmet Tarin, Dünya Kupası'nı biz kazanalım, Dünya Kupası'nda öne çıkan yıldızlar da bizim yıldızlarımız olsun diye Federasyon Başkanımız vari bir açıklama yapmış. Bu arada Federasyon Başkanı biliyorsunuz işte kupayı gidip alıp geleceğiz, 19 Temmuz'da döneceğiz, 20 Temmuz'da döneceğiz tarzında mealinde bir şey söylemişti. Yeni bir açıklamasını gördüm. Şimdi biraz o ton değişmiş. En son okuduğum İbrahim Hacı Osmanoğlu da hani adım adım bakacağız, maç maç bakacağız demiş. O da milli takımla beraber şu an Amerika'da, işte milli takımın yanında
destek veriyor.